0: de daha çok arttırabilecek bir isim. Greenwood'da varken hani Asensio'ya bence de yedek kulübesi gözüküyordu. Çok anormal değil yani, ben hiç şaşırmam.
1: Evet, bakalım nasıl bir tercih olacak. Bununla birlikte kalede de bir soru işareti olabilir Fenerbahçe için. Acaba bu sezon forma giymeyen Ederson mu oynayacak? Oynayabilecek durumda olduğunu İsmail Kartal açıkladı. Yoksa Tarık'la devam mı edecek? Tarık da Gençler Birliği maçında sahadaydı. Fenerbahçe'nin yediği iki golde Tarık'ın da çok fazla yapabileceği bir şey yoktu. Genel olarak zaten hani Gençler Birliği Fenerbahçe'nin kalesine çok gitmedi ama az öz gitti. Orada da Tarık'ın yapabileceği bir şey yoktu. Sabah biraz bu konuyu konuştuk. Dinleyicilerin çoğu aslında oyunu net şekilde Ederson'dan yana kullandı. Yani Ederson varsa Ederson oynar. Bunun pek bir tartışması olmaz dendi dinleyiciler tarafından sabah programını yaparken. Biz de şunu dedik. Evet, hani zaten kaleci meziyetleri olarak böyle bir tartışma yok ama Ederson'un ayrılma durumu varsa, Ederson hala geçen sene yaşadıklarının etkisindeyse, kulüple bir aidiyeti zedelendiyse, taraftarla zedelendiyse, bir de bir iç saha karşılaşması bu, olmayabilir dedik. Bakalım, o kararı ben de merakla bekliyorum. Çünkü bugün Ederson Fenerbahçe'de 11'de çıkmazsa özür dilerim, ayrılıkla ilgili herkes çok daha net konuşacaktır. O da onun işareti olarak algılanacaktır. Evet, o zaman yavaş yavaş ilk bölümü, Şampiyonlar Ligi bölümünü kapatalım. Karşılaşma 22'de Kadıköy'de, Fenerbahçe'de kalede Ederson ya da Tarık olacak. Sağ tarafta Semedo bekleniyor. Sol tarafta Levent Mercan ya da Archie Brown olabilir. Anladığımız o. Bir parantez bırakalım oraya. Stoperler bildiğiniz gibi Skriniar'la Ake oynayacak. Merkezde Kante ve Gündüz'ü olacak. Sağ önde, daha doğrusu sağ önde demeyelim, sağ tarafta Greenwood olacak. Sol tarafta Kerem olacak. Merkez biraz daha karışık. Merkezde de sanki 3 opsiyondan ikisi seçilecek gibi. Vedat Muriç, Asensio ve Talisca. Hatta burada Talisca'yı direkt olarak herkes yazıyor. Dolayısıyla 2 opsiyondan biri de 11'i tamamlayacak. Orada Vedat Muriç ya da Asensio olacak. O duruma göre tabii Talisca'nın da oynadığı pozisyon değişecek. Ya ileride başlayacak 9 numarada ya da bir tık gerisinde 10 numara pozisyonunda Talisca başlayacak. Mücadele TRT'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Lyon karşısında ikinci aramıza gidiyoruz. Aradan sonra diğer haberlerle buradayız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la

0: Evet, saatlerimiz 14.35. WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487 WhatsApp numarasından mesajları gönderebilirsiniz. Şu an beni Barış Ertül arıyor telefondan. Unuttu herhalde yayında olduğumu.
1: Yani unutması mümkün mü ya 14-15 yılların hat-trick saati?
0: Işte. Unuttu bence. Saate bakmadan arıyor.
1: Ya da kendisini andık ve ona haber gitti. Diyeceğim de yine aramaz ya.
0: Yok, yine aramaz. En fazla WhatsApp'tan mesaj atar. WhatsApp'tan bence unuttu. Unutmuş yaşlanıyor da. Tabii. Aramızda kalsın. O da yaşlanıyor yani. O da yaşlanıyor. Yoksa aramaz. Şimdi şaka bir tarafa, ligde ilk haftayı geride bıraktık. Dün gece Samsun Spor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı haftanın en gollü maçında. Güzel bir karşılaşma izledik. Bununla birlikte bugün şöyle bir işte ilk haftayı düşünüyorum. Programda ne konuşuruz diye düşünüyorum. Artık genlerimize mi işlemiş? Ne olmuş?
1: Tartışma mı?
0: Evet, yani bir kaos bulma şeyi bana da geçmiş demek ki. Aklıma ne geldi biliyor musun? İlk hafta maçlarından sonra. Ne gelmiş olabilir aklına senin ilk hafta maçlarından sonra?
1: Benim genelde işte sabah oyunun az durması, oyunun işte toplu oynama süresini artması.
0: Bak, sen daha pozitif yaklaştın.
1: Sabah onları biraz konuştuk.
0: Ben ne düşündüm biliyor musun? İlk kimi gönderirler acaba ya?
1: Ha. Ama ya, biz öğlen de yemekhanede biraz.
0: Öğlen size büyükler üzerinde sordum.
1: Evet.
0: Büyükler üzerinde sorarken de çıkışım şeydi. Eskisi kadar böyle net kenarda bekleyen doğal teknik direktör adayları yok diye düşünüyorum. Sizden bir teyit alayım diye sordum. Siz ne düşünüyorsunuz diye. Ama ondan önce baktım şöyle bir, ya acaba ligde hani ilk ne olacak? İlk kimin deyim yerindeyse kellesi gidecek diye düşündüm. Sonra kendime de kızdım. Ya bismillah, daha yeni başladın. Hani ne düşünüyorsun?

0: düşünüyorsun, niye böyle düşünüyorsun diye. İşte genlerime işlemiş. Hani Süper Lig'de birilerini göndermemiz lazım.
1: Öyle ama yani geçen sezonun ilk hafta bittiğinde herhalde bir hoca falan gitmişti çoktan tahminen.
0: Var mı tahmininiz?
1: Erzurum geldi Serkan Özbalta önce aklıma. Ahmet olabilirdi ama Ahmet de iyi başladı.
0: İyi
1: Besnik,
0: başladı.
1: Haşi, Arnavut Hoca geldi. O iyi başladı. Uğur Uçar devam eder bence bir süre Çorum'la. Gider diye düşünüyorum.
0: Metin Diyedin olabilir mi? Galibiyetle başlamasına rağmen. Her an böyle bir
1: Ya
0: şey,
1: abi
0: bir kriz, bir
1: şey
0: şey
1: olarak
0: olabilir mi?
1: olabilir. Yani saha sonuçlarından bağımsız evet olabilir. Ama
0: Olabilir,
1: saha
0: değil mi?
1: sonuçlarıyla Metin Diyedin olmaz ya.
0: Sağ
1: İyi
0: sonuçları zaten
1: koymayız.
0: bıraksan Metin Diyedin'in ömür boyu sözleşme imzalaması lazım Gençler Birliği'yle.
1: Oynattığı oyunla falan kesinlikle öyle. Eyüp'te Özhan Hoca bence o da fena değildi yani Beşiktaş karşısında. Kendi gücüne deplasman olmasına rağmen belli bir sinyal verdi. Biraz dayanır. Böyle şey olması lazım. Beklentinin biraz daha yüksek olup çok kötü başlaması lazım. Mesela Eyüp'ten beklenti de çok yüksek değil ya. Kötü sonuçlar alsa bile hemen göndermeyebilir Eyüp Spor hocasını ama böyle işte o yüzden Ahmet aklıma gelmişti. Olmadı. Erzurum diyorum ben yine ya. Serkan Özbalta diyeyim.
0: Tahminimi söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Hazır mısınız?
1: Dur bakayım kimi kaçırdım? Selçuk İnan mı?
0: Kimseyi kaçırmadın ya.
1: Selçuk İnan olabilir mi Kocaeli?
0: Radoi.
1: Radoi, Gaziantep.
0: Evet. Geçen sene biliyorsun geldikten sonra sıfır etki yaratmıştı.
1: Evet, seninki daha iyi bir tahmin oldu.
0: Tabii yeni geldiği için bir şey söylenmedi. Ama bu sene bence en şey halka, zayıf halka. Şu an 5. maçı oldu. Eyüp'le şey düzeltiyorum Antep'le henüz galibiyet yok. Ben o olur diye düşünüyorum. Nacizane
1: Çok güzel tahmin,
0: tahminim o
1: evet.
0: Antep'te. Yani gönül ister ki tabii olmasın ama geçen sene üst üste 4 mağlubiyet 31. hafta öncesi Eyüp maçıyla başlamıştı. Eyüp'e 3-0, Beşiktaş'a 2-0, Göztepe'ye 2-1, Başakşehir'e 2-1 yenilmişti Antep. Üst üste 4 mağlubiyetle sezonu kapatmıştı. Bu sezonda Alanya beraberliğiyle açtılar. Benim tahminim o yönde. Hani Rumen Hoca gidebilir diye düşünüyorum. Bakalım tabii. Dediğim gibi konuyu bu şekilde açmak istemezdim de içimdekini de saklamayayım. Yani öyle düşündüm. Ne yapayım
1: Evet.
0: sezon ilk hafta aklıma o geldi. Acaba ne olacak? Kim gönderirler diye şöyle bir düşündüm. Bakalım onu hep beraber göreceğiz.
1: Ben geçen bir haber gördüm. Premier Lig'de galiba ilk kez yeni sezona başlayan yeni teknik direktör sayısı işte kaç? 9
0: Devam
1: takım
0: edenden
1: mı?
0: fazla
1: Ya
0: mıymış?
1: işte çok fazlaymış yani. Yeni dönem bayağı işte Chelsea değiştirdi, işte City değiştirdi birçok takım. Sen bana YouTube'daki programda sormuştun galiba ya da burada mı sormuştun?
0: YouTube'da sormuştum.
1: YouTube'da
0: YouTube'da
1: sormuştum. Yani
0: sormuştum.
1: çok değiştiren teknik direktör takım var. Premier Lig'deki çok olmaz bu. Onlar bile öyle bir dönemden geçiyorlar şu an.
0: Serkan Özbalta Galatasaray'dan fark yerse kesin gider demiş.
1: Bu hafta değil mi?
0: Mehmet Ünlü.
1: 3-0'ın üstüne bir de evet fark yerse kolay değil iş onun.
0: Fenerbahçe farklı bir sonuçla mağlup olursa İsmail Kartal gider denmiş Lyon maçına şey olarak sormuş. Eskişehir'den Mahmut Üstün Fenerbahçeliymiş Lyon'a mağlup olur. Haftaya da Konya'da puan kaybederse
1: Allah.
0: İsmail Kartal denmiş. Kim devam edeyim. Yine Erzurum Spor Teknik Direktörü için söylenmiş. Serkan Hoca için. Selçuk İnan denmiş.
1: O da olabilir ya. Sonradan
0: Niye
1: hoca
0: Selçuk
1: geldi.
0: İnan? Sebep?
1: Sebep geçen sezonu da çok iyi, çok güçlü bitiremedi Kocaeli Spor. Antep'te de biliyorsun son dönemde düşmüştü. Yollara ayrılmıştı. Geçen sezon Kocaeli onu tuttu. Sözleşme de uzattı. İyi de yaptı. Ama ilk maçta Başakşehir'e kaybetti değil mi Kocaeli bu hafta? Böyle birkaç kötü sonuçta belki orada da bir yol ayrımı olabilir diye düşündüm ben.
0: Evet. Böyle giderse ilk Okan Hoca'ya da İsmail Hoca gider denmiş bir dinleyicimiz tarafından.
1: Valla Okan Buruk'un da şeyi pamuk ipliğine bağlı. Hani bu sadece saha sonuçlarından değil yönetimle de arası belli ki çok iyi değil. Bugün Fatih Altaylı'nın da yazısı vardı. Bilmiyorum gördün mü?
0: Görmedim. O da mı aynı şeyi söylemiş?
1: Orada Galatasaray'daki problemlerden bahsetmiş. Hani iki cephe olduğundan hani Dursun Özbek, Mehmet Özbek, Cenk Ergün, Serdar Güzelaydın. bir tarafta, diğer tarafta Okan Buruk, Abdullah Kavukçu. Bu artık çok farklı kişi söylüyor bunu, kulübün içini bilen. Bir güç savaşı var gibi gözüküyor içeride. Hatta daha yeni Burhan Can Terzi bir haber yaptı. Dursun Özbek'le bir yöneticinin tartıştığından, araların açıldığından işte falan böyle bahsetti. Abdullah Kavukçu olabilir, isim vermiyor. Bayağı şey, karışık galiba Galatasaray'ın içi. Bir de sağ sonuçta desteklemezse Okan Buruk da gerçekten çok vakti olmayabilir.
0: Evet, bakalım yani, bunu tabii zaman gösterecek. Öyle bir şey aklıma geldi. Bilmiyorum işte, pek de mutlu değilim bunları söylemekten ama aklıma geldi diye de söyleyeyim. Peki dönelim biraz daha Galatasaray'ları mutlu edecek konuya, transfer konusuna. Artık ilk transfer bitti gibi Mert. Oyuncunun bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Batrakov'un bir 10 numara aldı Galatasaray. Genç bir 10 numara aldı. Potansiyelli bir oyuncu aldı. İyi bir para verdi. Ve formayı da 10 numara pozisyonunda ona emanet edecek. Sonra neler olacak? Senden dinleyelim. Sen ne öngörüyorsun? Hem bu transfer için, hem de bundan sonra tabii yine bir kanatla aynı zamanda Galatasaray bir santrafor yedeği düşünüyor. Belki merkeze bir oyuncu da alabilir Galatasaray duruma göre. Ama 10 numara uzun süreden beri konuşuluyordu. O 10 numara geldi. O 10 numaranın gelmesiyle beraber mesela ilk ayda sürpriz bir çıkış olabilir mi? Böyle bir şey düşünür müyüz? Yoksa ilk ay zaten kadroda kalacaktır. Hiç tartışmaya bile gerek yok der miyiz?
1: Diyemem. Galatasaray'ın o bölgesi de çok kalabalık şu anda. Hatta Okan Buruk'un bir orta saha daha istediği söyleniyor. O yüzden çok fazla ayrıntı olabilir Galatasaray'da o bölgede. İlkay da gidebilir. İlkay'la da Okan Buruk'un pek uyumlu olmadığını söyleyebiliriz herhalde. İlkay'la da bir şey olmadı. O maya kimya tutmadı. Olmadı yani. Çok farklı bir beklenti vardı İlkay'la. Olmadı. O yüzden giderse de İlkay şaşırmam, ama o da tabii yerli statüsünde oynadığı için bir avantaj Galatasaray'ın rotasyonunda. Göndermek de istemeyebilir. Tutmak isteyebilir. Böyle bir tecrübeyi, kaliteyi.
0: Sezon uzun ihtiyaç olabilir.
1: Olabilir.
0: Anlarda ihtiyaç olabilir.
1: İlk 11 için değilse bile sonradan oyuna girip. Sonuçta Batrakov da çok genç bir oyuncu yani. 2005 doğumlu bir isim. İlk defa Rusya dışına çıkacak. Türkiye adapte olabilecek mi? Performans verebilecek mi? Soru işareti var. Bende de var. Eminim birçok kişide de vardır. Kalitesinden bir şüphe yok ama adaptasyonu da geç olabilir. O yüzden takımda daha tecrübeli bir ismi tutmakta, ki Sara da o bölgede oynayabiliyor, Yunus da tabii oynayabiliyor, ama tecrübeli oyuncu sayısının da belli bir şeyde olması lazım takımlarda.
0: Seviyede olması lazım.
1: Değil mi? Sen genelde söylüyorsun bu tarz yatırımlarda, hani bir önce kiralık sonra bonservis daha güvenli bir liman. Ama Galatasaray burada belli ki artık o riski aldı. Direkt olarak bonservisi de oyuncuyu kadroya katıyor.
0: Ya da ikna edemedi.
1: Yani sonsuza kadar da evet, satın alma opsiyonu kiralıkla da hayat geçmez. Bir yerde o parayı harcamanız lazım. Galatasaray'ın da tabii Singo'dan dolayı bir çekincesi var herhalde. Bonservise bu kadar yüklü yatırım yapma konusunda. Anlaşılabilir ama dediğim gibi futbolda artık geldiği noktada bu paraları harcamak zorundasınız. Bugün her takım bonserviste yüksek yatırımlar yapıyor. Galatasaray umarım iyi analiz etmiştir Batrakov'u. Burada menajerlerin önerisinden ziyade o scout ekibinin de onayından geçmiştir diye ümit ediyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir yatırım.
0: Ben de sana onu soracaktım. Ben öyle birkaç tane şey gözüme çarptı. Hani artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama mesela Fanatik'te bir haber vardı. Habere göre Dursun Özbek ilk tercihimizi aldık. Ve scout ekibinin ilk tercihini aldık tarzında bir şey söylemiş. Senin gözüne çarptı mı böyle bir şey?
1: Benim gözüme şöyle bir şey çarpmıştı. Dursun Özbek canlı olarak izleyip çok beğendi gibi bir şey çarpmıştı, ama tabii Dursun Özbek'in izleyip beğenmesinin normalde transferde pek bir etkisi olmaması lazım. Daha profesyonel bir gözün scout ekibinin izleyip onay vermiş olması lazım. Öyleyse bence daha doğru. Yani teknik direktörlerin de ben oyuncuları bu kadar fazla izlemesi, Fatih Tekke de bunu çok yapıyor. İşte geçen Uğur Uçar da galiba benzer şeyi söyledi. 1000'e yakın oyuncudan bahsetti transferde. Sergen Yalçın öyle, Okan Buruk. Yani bizde bu kadar fazla vakti oraya ayırmak da çok makul gelmiyor. Ya da ne kadar vakit alıyor onu da bilmiyorum da çok ayırmaları lazım bir oyuncuyu. Çok şey, çünkü sen bir takımla ilgileniyorsun. Rakip analizi tamam

0: hissediyorsun.
1: Bizde onun
0: evet.
1: şeyi ayarı
0: kantarın
1: dozu.
0: Topuzu kaçıyor diyorsun.
1: Evet, dozu evet. Çok fazla sanki. Yani sanırsın scout gibi oyuncu izliyor bizim teknik direktörler. Belki de izliyorlar gerçekten. Ama sağlıklı mı? Bence değil. Teknik direktör daha çok profil vermeli. O ideal bir düzende. Scout ekibi de o profile uygun oyuncuları önermeli. Sonra işte kritik videoları belki Okan Buruk'la izleyip yönetimle de istişare edip ekonomisini oradan ilerlemek gerekiyor. Ama bizde benim anladığım hocalar biraz daha fazla dahil oluyor. Menajerler üzerinden hocalar da oyuncu öneriyorlar. İlişkiler üzerinden. O da sıkıntı yaratabiliyor zaman zaman. Nereden geldim ben buraya?
0: Sen nereden geldin?
1: Batrakov'u sordum. Ben yine konuyu...
0: Menajerlerden çıktın. İlkay'dan biraz konuştuk. İlkay ayırabilir mi dedik.
1: Ha, Galatasaray inşallah o scout'ı iyi yapmıştır da bu önemli yatırımı böyle boşa gidecek bir yatırım olmaz. Hani oyuncu çünkü bilmiyorum gerçekten. Ama taraftarı biraz yatıştıracak bir transfer oldu.
0: Evet, oyuncu bonservis bedeli olarak Galatasaray'ın 30 milyon euro civarında bir rakam ödemesi bekleniyor ki gerçekten yüksek bir rakam. Tabii 30 milyon euroya oyuncu aldığınızda acaba oyuncuyu kaç paraya elden çıkarabiliriz kar etmek için düşüncesi de yine geliyor. Ancak sabah da söyledim, yani bu oyuncunun eğer haber doğruysa, yazılanlar doğruysa Rusya dışındaki 5 büyük lige 20 milyon euro civarında bir çıkış maddesi varmış kontratında. İşte oyuncuyu 5 büyük ligden değil de Türkiye'den alırsanız da zaten 3 aşağı 5 yukarı fiyat 25 ile 30 arası bir şey olacaktı. Yani Galatasaray'ın verdiği potansiyeli Avrupa'da başka bir takım da yakın rakamlardan verecekti bu oyuncu. O riske girecekti. Galatasaray o riski aldı. Burada tabii oyuncuyla alakalı olarak sadece Lokomotiv Moskova takımında oynaması şu ana kadar bir dezavantaj. Başka bir takım değiştirmemiş. Başka bir ülkeye gitmemiş. Ve siz tabii bu kadar para verdiğinizde beklenti de çok yükseliyor doğal olarak. Pozisyonu da zaten beklentinin yüksek olduğu bir pozisyon. Onun oluşturacağı baskı bir problem yaratabilir. Galatasaray ve Batrakov açısından. Yoksa örnek veriyorum, Galatasaray'ın bir tane tecrübeli bir 10 numarası olsa, Galatasaray Batrakov'a 7-8 milyon euro gibi bonservis bedeli verse oyuncuya bakış çok farklı. Ama ilk pozisyonu 10 numara pozisyonu ona verip bir de 30 milyon euro verdiğinizde oyuncuya bakış çok farklı. Aynı oyuncu ama şartlarda farklı şekilde değerlendirmesine sebep oluyor. Eğer ben o kısımda problem yaşamazsa başarılı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü baktım yani oyuncu gerçekten hakim. Paslar, şutlar falan işi biliyor gibi gözüküyor. İyi bir oyuncu gibi gözüküyor. Ondan sonrası işte uyuma kalıyor. Ritmine kalıyor, gücüne kalıyor, alışmasına kalıyor. Bunlar da işin zaten her transferde hemen hemen aynı orandaki riskleri var. Ama ne oluyor? İşte daha tecrübeli bir oyuncu aldığınız zaman 2-3 farklı ligde oynamış, 2-3 farklı takımda çalışmış oyuncu aldığınız zaman oraları biraz daha tabii ezbere geçebiliyor oyuncular. Bunlar da transferin durumları. Hatta o yüzden aynı şeyi sabah da konuştuk. Şimdi Galatasaray mesela Batrakov'un yanına bir de Can Uzun'u alsa nasıl olur? Çok güzel olur. Ama aynı zamanda o da belli bir riski beraberinde getiriyor. Çünkü ikisi de çok genç oyuncu.
1: En azından birini tecrübeden yana kullansa evet. Daha iyi olmaz mı?
0: Gibi şeyler düşünülüyor. Ama burada tabii az önce işte Mert'in söylediği gibi burada iyi bakmak, iyi değerlendirmek gerekiyor. Takımın tüm opsiyonlarını, içerideki opsiyonları, oyuncu uyumlarını değerlendirip ona göre karar vermek gerekiyor. Kolay işler değil. Zor işler. Bakalım bunu hep beraber göreceğiz. Batrakov'un dediğim gibi bugün gelmesi, İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Şimdi Mehmet Ünlü bir şey göndermiş. Florian Plettenberg.
1: Sky'ın Almanya. Sky Almanya'nın muhabiri işte o ünlü.
0: Evet, Konrad Harder'le Galatasaray'ın anlaşma yapması bekleniyormuş.
1: Sabah işte benim Haluk Yürekli'den okuduğum isim Leipzig'in.
0: Evet, Galatasaray her zamanki gibi kiralama opsiyonu istiyormuş. Leipzig'de net bir satış istiyormuş. Harder'da Galatasaray'la ilgileniyormuş.
1: Ben baktım Leipzig'e. Şu an iki santrfor gözüküyor. Romulo birincisi. Diğeri de bu oyuncu. Hani bir oyuncu almadan herhalde göndermez Leipzig. O yüzden ona bakmak lazım. Bir de Plettenberg Galatasaray Noalank için de tekrar görüşmelere başladı.
0: Demiş
1: ve bonservisle transferi konusunda.
0: Evet, yani Galatasaray o zaman ikinci

0: santrofor artı kanat transferini de bu şekilde tamamlayabilir.
1: Lang artı 4'e girmiyor değil mi? Onun yaşı daha
0: yok.
1: Yüksek. Harder oraya giriyor.
0: Evet. Leipzig'ten Harder, Konrad Harder ve Galatasaray'ın yakından tanıdığı Noah Lang Galatasaray'ın listesindeki oyuncular olmuş oluyor. Peki bu oyuncu profiline baktığında buradan bir şey çıkartır mısın?
1: Nasıl yani profile baktığında?
0: Şimdi mesela Trabzonspor Salah'a kadar yaptığı oyuncu transferlerinde belli bir profile gitmişti. Rakam olarak da, oyuncu yaşı olarak da, oyuncu geçmişi olarak da. Şimdi Galatasaray'da mesela hep böyle bir büyük bir yıldız beklentisi, büyük bir yıldız beklentisinden bahsederiz, konuşuruz. Ama mesela Harder ikinci santrafor olarak büyük bir yıldız değil. Noah Lang bir yıldız değil. Batroko bir yıldız adayı. Leslie zaten hani potansiyeli olan bir oyuncu olarak o da transfer edildi. Buradan bir şey çıkarmak mümkün mü? Yani bir anlayış değişikliği mi var? Bir zorunluluk mu var? Galatasaray böyle mesela bütün bu oyuncuları aldı. Elinde 4 tane transfer olmuş olacak Galatasaray'ın. Noah Lang zaten daha önceden bilinen bir oyuncu. Diğer 3 yeni isimler olacak. Ama böyle star bir isim olmayacak Galatasaray'da. O da işte en son artık klasik hani Eylül ayı ile beraber bir fırsat kollanıp herhangi bir mevki öyle bir takviye yapılacağı anlamına mı gelir? Yoksa biz işte takım bütçesi olarak bayağı bir yükseldik. O yüzden orada biraz dengeye gidiyoruz. Oyuncu maaşları konusunda mı bir şeydir? Mesajdır. Yoksa ne mesajı kardeşim, işte denk geldiler aldılar mı diyeceğiz.
1: Bence güzel bir noktaya temas ettin. Filmi biraz daha geri sar Ali abi. Hı-hı. Geçen sezonun kış transfer dönemine git. Galatasaray kimleri aldı? Hangi şartlarda aldı?
0: Tabii Lang'ı, Niega'yı aldı, Lang'ı aldı, Aspilya'yı aldı.
1: Ve Sasha Boy'u kiraladı.
0: Evet, doğru.
1: Yani burada da bir yıldız yoktu.
0: Beklenti gene yıldızdı.
1: Yıldızdı. O dönem hani çok yüksek bonservisi bir orta saha konuşuluyordu. Olmadı. Şimdi yüksek bonservis harcanıyor gibi gözüküyor ama harcayan isim de öyle çok yüksek profilli, çok kendini kanıtlamış bir oyuncu değil Batrakov. Lang'a herhalde verse 15 milyon euro bonservis verir. Harder zaten kiralık yapılacak. Leslie de kiralık geldi. O yüzden bir değişiklik olabilir. Ve bu da hani Osimhen'e biz çok para verdik bonservisine ve vadesi çok kısaydı. O yüzden böyle bir senliğine buraya döndük dese çok anormal olmaması lazım. Ama yönetim de pek öyle bir hava vermek istemiyor. Bunu bir zayıflık olarak herhalde.
0: Evet, aynen bence de. Görüyor. Eğer öyle düşünseler bile söylemezler.
1: Söylemiyorlar.
0: Söylemezler. Bir dinleyicimiz şöyle yaklaşmış. Haklılık payı var tabii. Arda Güler de demiş. Türkiye'de sadece hani Fenerbahçe'de forma giydi. Gençler Birliği'ni pek saymamış. Real Madrid'e gitti. Zaha, Dembele, Hakim Ziyech gibi kariyerinin sonuna gelmiş isimlere yüksek maaşlar vermek yerine bu tarz bonservislere para vermek, risk almak bence daha mantıklı. Buna katılıyorum. Hı hı. Buna söyleyeceğim bir şey yok. Zaten bu bir olasılık, unutmayın. Hani az önce benim söylediğim çekinceler her oyuncuda gerçekleşiyor, her oyuncuda oluyor diye bir şey yok. Ama bu kadar genç oyunculara yüksek beklentiyle sorumluluk verdiğinizde her zaman için bir şey olabilir, bir problem olabilir. Bir açık kapı bırakmak lazım oyuncularla ilgili beklentiyi ayarlarken. Benim söylemek istediğim oydu. Yoksa Arda Güler de bunun tersi ve güzel bir örnek. Ama Arda Güler'in de ilk sene Real Madrid'de istenilen performansı sergilemedi, unutmayın.
1: Tabii, iki sene attı. İki sene
0: tabii, sezonun, sergilemedi. Aynen, sezonun sonuna doğru hani attığı gollerle Arda Güler'i duymuştuk. Ama o da 11'deki yerini bulmakta, kendini ispat ettirmekte zorlanmıştı. Şimdi Real Madrid'deki Arda Güler beklentisinden daha büyük baskı olacak Batrokov'un üzerinde. Onu unutmayalım. Yani. Real Madrid zaten oturmuş bir takımdı. Hemen hemen eksiği yoktu. Arda'yı aldı. Arda'yı direkt alıp 10 numaraya vereceğim diye düşünmedi Real Madrid. Galatasaray öyle yapıyor. Onu da es geçmemek lazım diyelim. Evet, 14.56'ya gelmişiz. Teşekkür ediyoruz. Bugün çok sayıda mesaj geldi. Hala bir 40 tane mesajı okuyamadım, tıklayamadım ama sizlere çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'ye bu akşam başarılar diyelim bir kez daha. Az sonra Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah bir aksilik olmazsa Mert'le ben de Fenerbahçe-Lyon maçıyla beraber Sabah Spor'una değerlendirmelere başlayacağız diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyospor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyospor'u seviyorum.
6: Radyospor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyospor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
7: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
8: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
9: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatler şu anda 10.01'i gösteriyor. Saat 11.30'a kadar, yani yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle olacağız. İlk yarım saat tabii ki gündeme dair soru, görüş, öneriler için telefon hattımızı açtığımızı söyleyelim. 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çarşıda okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. Evet, bugün günlerden Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin konuğu Lyon. Devler Ligi'ne son bir maç, yani son bir 180 dakika diyeceğiz. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün akşam Fransa'nın Olympique Lyon ekibini ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının bir tur uzağında olan Sarı Lacivertler ilk maçta rövanş için avantaj arayacak. Saat 22'de başlayacak kritik mücadeleyi TRT1 ve Tabi'den de, Tabi ekranlarından da naklen yayınlanacağını söyleyelim. Sven Jablonski yönetecekmiş. Sven Jablonski, karşılaşma Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4 eleme maçında fileleri havalandıran Talisca, Süper Lig'in ilk haftasında da biliyorsunuz Gençler Birliği karşısında da gol sevinci yaşadı. Talisca bu sezon çıktı, 5 resmi maçta 5 gol kaydettiğini söyleyelim. Dinleyicimizi alacağım, mesajlar geliyor, kadroyu vereceğim. Transfer haberleri var. Galatasaray'dan transfer haberi var. Galatasaray'da Batrakov heyecanı var. Detayını birazdan gireceğiz. 21 yaşındaki Rus milli orta sahayla anlaşma sağlandığını söyleyelim. Şimdiden de hayırlı olsun diyelim Galatasaray'a. Günaydın. Alo, günaydın.
10: Günaydın. İsmim Osman.
9: Buyurun Osman.
10: Trabzonsporluyum ama bugün Sarı Lacivert giyindim.
9: Helal olsun vallahi size ya.
10: Bak yemin ediyorum Sarı Lacivert giyindim. Özellikle
9: İnşallah güzel olur.
10: Arkadaşlarım hatta diyor, ben 62 yaşındayım.
9: Maşallah. Hani
10: sizden biraz genç sayılırım mı, sayılmam mı bilmiyorum ama.
9: Bayağı genç sayılırsınız.
10: Bu arada bir aklıma gelmişken, bu radyonun eski temel taşlarından İlker Ateş abimizi
9: Allah rahmet eylesin,
10: saygıyla rahmetle anıyorum. Gerçekten bu radyoya çok emeği var, bu radyonun yükselmesinde. Gerçek bir spor yazarıydı yani.
9: Doğru.
10: Futbol yazarıydı. Spor yazarıydı.
9: Spor yazarıydı. Benim de müdürlüğümü yaptı İlker abi. Allah rahmet eylesin.
10: Yani hastaydı, kanserdi ama ameliyat oluyordu, geliyordu yine işinin başına. Hiç şey yapmıyordu yani.
9: Doğru.
10: İşini aksatmıyordu.
9: Tekrar mekanı cennet olsun bir kez daha. Buyurun
10: efendim. Ben şimdi akşamki Samsun Spor maçında Kadir Sağlam demek istemiyorum. Yani hiç sağlam falan değil. İnan akşam çok şey yaptım yani, kötü kelimeler kullandım. Ya bir penaltı veriyor. Penaltı olur veya olmaz. Gözünün önünde pozisyon. Önünde hiç kimse yok. Bomboş. Devam diyor. Ondan sonra biraz sonra VAR çağırıyor. Diyor ki bak diyor. Ya baktın, sen gördün zaten. Yok da bana göre penaltı değil de. İlla ki oraya gidince niye penaltı veriyorsun? Ya bir karmaşık bir pozisyon olur, bir şey olur. Anlarım. Ya gözünün önünde olan pozisyona devam dedin. Ondan sonra döndün. ya bir nevi kendi kendini inkar ediyor.
9: Doğru.
10: Ya böyle yani bunlar hakikaten yani hakemlik falan. Zaten yüzü sapsarı olmuş yani artık yani hakemlikte falan
9: bir bırakmış şey yok. Artık hakemliği kafada bitirmiş.
10: Ya ben anlamıyorum ya.
9: Hakemliği bitirmiş ben, ama hala bir şey yok. Buyurun efendim buyurun. Duyun.
10: Ya Aygün Bey bak inanın yani iyi de olur kötü olur. Ya gözünün önünde olan bir pozisyon. Devam diyorsun. İnanmıyorsun. Devam diyorsun. Biraz sonra VAR'dan çağırıyorlar. Geliyorsun sen. Ya gittin oraya. Hadi git. De ki kardeşim ben gördüm. İnanmıyorum. Devam de.
9: Vermeyebilirim diyemiyorsun. Doğru.
10: İlla oraya gidince seyirci de bir ho yapıyor. Ne oluyor? Aa, şey tamam bunu penaltı verecek diye gidiyor.
9: Maalesef.
10: Ya çünkü ben şaşırıyorum. Bu arada Frenchvaros maçının biletim falan kalmamış. Yani her şey sıfır.
9: Dün işte bitmiş abi,
10: bitmiş bir tane bilet şey bilet vermemişler. Bir tane kombine almış şeyden Ahmet Mengözi.
9: Ha Mengözi türbininden. Ahmet Mengözi
10: oradan bir kombine almış. Bilet yok zaten.
9: Kalmamıştır artık. Salah etmişti. Salah bereket ediyoruz ona biz.
10: Yani Salah gerçekten Trabzonspor'a level attı. Yani Trabzon'a level attı. Yani artık bir gün bir transfer yapacağız ama ya kardeşim sen kimsin? Salah'ı oynattık biz diyebilecek şeye geldi. Ama tabii bilmiyorum Fatih Tekke bu şeylerini
9: kaldırır. Halleder Fatih Hoca halleder.
10: İnşallah.
9: Peki.
10: Tamam.
9: Çok Aygün teşekkürler. Bey. Kendinize çok iyi bakın.
10: Fenerbahçe'ye başarılar.
9: Çok teşekkürler.
10: Beşiktaş'a hepsine.
9: Beşiktaş'ımıza ve Trabzonspor'umuza, Fenerbahçe'mize bu hafta Avrupa maçlarında başarılar diliyoruz.
10: Başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.
9: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Aygün Bey Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey biz geçen sene ve önceki senelerde Anadolu takımlarına ve küme düşen takımlara yenildiğimiz ve berabere kaldığımız için şampiyonlukları kaçırdık. Ama değişen bir şey yok. Bu sezonda ilk maçımızda Gençler Birliği'ne yenildik. Bir de yönetimi eleştireceğim. Gençler Birliği maçından önce kaleci İrfan'ın verilmesi hataydı. Maçtan sonra verilmedi. Kaç tane golümüz engel oldu. Şampiyonluk istiyorsak her ayrıntıya dikkat etmeliyiz ki bu kısmı biraz açmamız lazım. Neden açmam lazım? Gençler Birliği'nin biliyorsun transfer yasağı vardı ama İrfan Can çok daha önce anlaşılmıştı. Yani maçtan önce değil. Anlaşma sağlanmıştı. Transfer yasağı kalktığından dolayı gitti. Onu da belirtelim. Yani maçtan 1-2 gün önce verilmedi. Çok daha önce verildiğini belirtelim. Dinleyicim var efendim. Günaydın.
11: Günaydın Aygün abi.
9: Kimle görüşüyoruz?
11: Ankara'dan Murat abi.
9: Murat hoş geldin.
11: Hoş buldum abi. Galatasaray taraftarıyım.
9: Evet kardeşim hayırlı olsun. Transferiniz geliyor.
11: Teşekkür ederiz abi. Sonunda biz de merakla beklediğimiz transfer sonunda olacak herhalde.
9: İnşallah.
11: Nasıl bir topçu olduğunu da bilmiyoruz. Vallahi anca videolarda gördüğümüz kadarıyla. Ha,
9: yani ben de çok detaylı bilmiyorum açıkça söyleyeyim.
11: Bilmiyoruz. Abi ben başka bir konuya değinmek için
9: buyurun, rahatsız buyurun, ettim. Buyurun.
11: Şimdi İlk önce takımlarımıza başarılar dileyim Avrupa'da. Hepsi inşallah turu geçer. 4 takımımız Avrupa'da güzel haline mücadele ederler. Abi ben Gençler Birliği maçında Fenerbahçeli küçük yavrumuza yapılanı
9: bir de utanmadan şekilde savunuyor kınıyor. Kendini ya. Adam
11: kendini savunuyor. Abi şunun için diye. Bakın emin olun ben maçlara giden bir kişiyim Ankara'da. Ankara gücü Gençler Birliği maçlarına giden birisiyim. Abi tribün lideri diyorlar ya hani bu kişiye tribün lideri diyorlar. Veyahut da tribün liderinin yanındaki elemanları. Hani millet diyor ya niye kimse orada sesini çıkartmıyor bir kişi de bir Allah'ın kulu da niye şöyle diyemezsiniz abi. Eğer orada bir şey değil bu sadece Gençler Birliği'nin has bir şey değil. Büyük takımların tribün lideri de olabilir yani. Eğer orada bir şey söyleyin orada sizi 50 kişi linç eder abi. Ağzınızı açamazsınız abi.
9: Utanması diyor adamın ya. Savunmaya çalışmış kendini. Bir video paylaşıyor.
11: Aynen öyle. Kendini savunuyor utanmaz abi. Orada ya. Video paylaşıyor. Biz gördük Ankara'da oturduğumuz için Ankara sayfaları, haber sayfaları paylaştı bu şeyi.
9: Utanmaz adam.
11: Yani o adama kimse orada bir laf diyemezdi abi. Eğer deseler o zaten emin ol o olay başlatmazdı. Onun yanındaki kişiler o çocuğun babasına da zarar verirlerdi. Orada onu savunan kişilere zarar verirlerdi. Ya bunları görmüş bilen bir kişi olarak arıyorum abi.
9: Anlıyorum demek istediğini.
11: Yani onun için kimse bir şey diyemez abi. Hani orada diyorlar ya ya orada hiç mi kimse yoktu söyleseydi işte çocuğu şöyle emin ol diyemezlerdi abi.
9: Peki.
11: Deseler daha farklı olaylar olurdu yani. Abi yine de kınıyorum. Yani 3 yaşındaki bir çocuk kim olursa olsun benim evladım da olabilirdi.
9: Tabii
11: yazık yani Fenerbahçe forması giyip de ne oluyormuş abi?
9: Abi gidip Fenerbahçe'de bir Galatasaray'da gelip Beşiktaş'ta gelip Trabzon'da gelip.
11: Ne yapabilir sen, abi 3 yaşındaki çocuk ne yapabilir abi? Ne
9: haddini bileceksin. Haddini bileceksin.
11: Aynen öyle abi. Kusura bakma rahatsız ettim. İyi günler abi.
9: Çok bak teşekkürler. Haddini bileceksin. Haddini bildirdiler işte. Devlet de sana haddini bildirdi. Sonra çıkıyorsun özür diliyor. Benim de çocuklarım var diye. Ajitasyon yapıyorsun, utanmaz. Utanmaz adam. Dubai Radyo'dayım da Rütük var. Yoksa ben sana neler söylerim var ya. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali. Aygün abi, cumartesi günden itibaren Fenerbahçe'ye küstüm. Gücüm yeterse barışmak da istemiyorum. Küme düşme adayına takımlara yenilmekten bıktım demiş sevgili kardeşimiz. Ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
9: Bu ahlaksız şey aldı değil mi? Ev cezası aldı değil mi bu ahlaksız? Öyle hatırlıyorum ben ya. Ahlaksız herif. Tipini sevdiğimin. Hakikaten ya. Bir de utanmadan çıkmış özür videosu yayınlamaya çalışıyor. Ben de hiçbir şey yapmadım. Ulan görüntülerin var be senin. Ayıp. Ya dün bir polis kardeşimize helal olsun. Çocuk diyor titriyordu diyor ya. 3 yaşındaki çocuk ya. Ahlaksız herif ya. Ne ahlaksız adamsın sen ya. Dinleyicim var. Baktın suratıma da. Şaşırıyorum çünkü sana bakınca güzel ellerim. Ben de titriyorum seni görünce. Günaydın. Alo, günaydın.
12: Günaydın Aygün Bey. İyi yayınlar.
9: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
12: Nedim Küçük.
9: Buyurun Nedim Bey, hoş geldiniz.
12: Nasılsınız, iyisiniz?
9: İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
12: İyiyim valla. Yalova'da arabalı vapurda. Şimdi İstanbul'a geliyoruz maç için.
9: Ha.
12: Allah kısmet ederse akşam maça gireceğiz.
9: Hadi bakalım. Bakalım lig maçını erteleyecek mi federasyon?
12: Vallahi hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Yani Fenerbahçe'ye karşı olan tutumları her sezon federasyonun daha kötüye gidiyor. Ben erteleyeceklerini zannetmiyorum. İnşallah bu akşam güzel bir maç olur.
9: İnşallah.
12: Artık geçen hafta sonunu unutup, yutkunup, hı-hı, bugün takıma sonuna kadar destek vermek gerekir.
9: Doğru.
12: Öyle düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi eşindeyiz. Futbolcuların ve özellikle teknik heyetin büyük morale ihtiyacı var. Yani 90 dakika hiç susmadan desteklemek gerekir. İnşallah iyi bir sonuç alacağız.
9: İnşallah. Bütün takımlarımız açısından inşallah.
12: Evet. Bu arada Ankara'daki o küçük yavruya yapılanı sonuna kadar protesto ediyorum. Gençler Birliği Kulübü'nü de tebrik ediyorum.
9: Açıklama yaptı.
12: Evet, etkilerde ağırlayacaklarını söylemişler.
9: Doğru.
12: Arda Başkan'a da bu konuda çok teşekkür ediyorum.
9: Doğru söylüyorsunuz.
12: Gerçekten çok üzücü bir olay. Yani insanlık dışı bir olay. Yani o kişinin yaptığı ufacık çocuğu hazmedememek, yani gerçekten insanlığa sığmayan bir davranış.
9: Doğru. Terbiyesiz herif ya. Bir de çıkıp maalesef üzüm videosu çekiyor ya. Bir
12: maalesef.
9: Bir şey yapmadım etmedim diyor ya. Hakikaten bunlar nasıl bir kafa var bunlarda ya?
12: Ya utanmaz. Utanma yok tam ya bunlarda. Utanmaz.
9: Herif ya.
12: Son olarak da bütün takım, Avrupa maçları olan bütün takımlarımıza bu hafta başarılar diliyorum. Vurduğumuz bütün toplar gol olur inşallah.
9: İnşallah diyelim.
12: Hayırlı yayınlar diliyorum. İyi yayınlar.
9: Sağ olun. Teşekkürler Nedim Bey. Hem Beşiktaş'ımıza, hem Trabzonspor'umuza, hem de Fenerbahçe'mize şu anda bu hafta Avrupa'da mücadele edecek 3 takımımıza da şimdiden tekrar başarılar diyelim. Bugün günlerden Fenerbahçe. Zaten yarından sonra hem Beşiktaş hem Trabzonspor diyeceğiz. İnşallah 3 takımımız da istediğimiz sonuçları elde eder. Ve Avrupa mücadelesinde yolumuza şahane bir şekilde inşallah devam ederiz. Vurdukları gol olsun deriz değil mi Yücel? Bunu mesajı okuduk. Vallahi mesajlar yağıyor. Teşekkür ederiz ilginizden dolayı. Günaydın.
13: Günaydınlar Aygün Bey. Nasılsınız?
9: Hoş, iyiyim efendim. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
13: Sultan Gazi'den Ünal.
9: Buyurun Ünal Bey, hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. Öncelikle bugün Fenerbahçe'ye, sonra Beşiktaş ve Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Fenerbahçe inşallah turu burada garantiler inşallah.
9: İnşallah.
13: Yani şöyle, galip gelmesi halinde bence garantileyecek. Hani 2-1 olur, 1-0 olur, 3-2 olur.
9: Gene tehlikeli skor bunlar ama. 2-0'lar mı?
13: Tehlikeli ama şimdi dünkü açıklamalarından rakip Lyon'un antrenörü sanki şöyle demek istedi. Ben Fenerbahçe'yi tuzağa düşürmek için baskımı yapıyorum. İşte Fenerbahçe çok iyi kadrosu var. Bize çok baskı yapacak ama amacı ne? Bu ayağı çok top oynayan Lyon biliyorsunuz. Hep ayağı çok top, evet, oynar. Arka tarafları boşaltmak. İsmail Kartal inşallah gençler birlik gibi çıkmaz. Yani şey,
9: rotasyon yapmaz inşallah diyelim.
13: Efendim?
9: Rotasyon yapmaz inşallah diyelim.
13: Yok, zaten rotasyon artık yapamaz yani, o kadar değil ama maçın taktik anlayışında çok uyumlu olması. Yani hiç istemediğimiz bir skor, mesela beraberlik bile Fenerbahçe ikinci maçta tur aşamasına bile getirir ama daha galip geleceğini düşünüyorum yine.
9: İnşallah.
13: Evet. Bir de bu Gençler Birliği ağzımızı biz bozduk zamanında. Şimdi burada rütük var diye bozamıyorum.
9: Aynen.
13: Spor Bakanlığı açıklama yapması lazım. Bu kişi bütün spor müsabakalarından
9: men edilmesi gerekiyor. Ya buna ev cezası vermek buna ceza değil. Söyleyeyim. Ev hapsi vermişler. Ya buna ceza değil. Bunu
13: ev hapsi ne?
9: Ömür boyu statlara sokmayacaksınız. Ya sadece stat değil. Spor müsabakalarına hiçbirine sokmayacaksın.
13: Spor, basketbol olur, voleybol olur, amatör branşlar olur.
9: Hiçbirine sokmayacaksın bunu.
13: Hiçbirine sokmayacaksın. Sen ev hapsi demek dışarıda buna gelecek saldırı olabilir diye koruma altına alındı aslında şu anda kendi evinde. Ama sonuçta bu ev hapsi bitecek. Ama böyle insanların daha çok her gün en azından siz bunu değinirseniz, biz değinmesek bile çünkü seyirci aynı şeyi tekrara düşmez ama siz programı açarken bu Fenerbahçe
9: Fenerbahçe'li çocuğumuza
13: diyelim çünkü
9: evladımıza
13: evladımız çünkü ya bu illa Fenerbahçe olmayabilir de bugün
9: bütün takımlar olur abi. Galatasaray maçında da oldu, bir tane çocuk Kayseri'den bir yerde çıkarttılar. Bazı statlarda yapılıyor maalesef bu ya.
13: Yok işte bunun ahlaki duruşu ortakilerin engellemesiyle olur aslında. Orada çıkart dediği an oradaki Gençler Birliği taraftarı o kişiyi çıkarsa fair play'ini Gençler Birliği şu an ilk haftadan almıştı bana göre.
9: Doğru. Peki.
13: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye tekrar başlar diliyorum. İnşallah galip geleceğiz.
9: İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Günaydın. Mutlu, sağlıklı yayınlar Aygün abim. Konya'dan Kadir. MHK Başkanı sormuşlar. Hakemlerin neden eğri? TFF'nin cevabı neremiz doğru ki demiş. Adam stand-up sevenler artık maçta hakemleri izliyor. Yok böyle komedi demiş. Tam Cem Yılmaz'dık abi bizim futbolumuz. Hakemler tam Cem Yılmaz var ya yemin ederim Garok muydu? Garok'tu değil mi? Aro muydu? Gora'ydı değil mi? Gora ve Aro muydu? Arok ve Gora değil mi? Yemin ediyorum var ya Harok Marok yapar bunlardan da hakemlerden de. Yemin ediyorum vallahi çıkartır. Cem beni dinliyorsan gözünü seveyim ya. Cem kankam ya. Günaydın.
14: Günaydın Aydın abi. Kimle İyi yayınlar, kolay gelsin.
9: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
14: Ertan, ben Aydın arıyorum.
9: Hoş geldin.
14: Hoş bulduk abi. Kolay gelsin. Abi.
9: Dinliyorum Ertan kardeşim. Dinliyorum seni Ertan kardeşim. Söyle.
14: Merhaba hocamızı. Başarılar diliyorum. Bugün ama en önemlisi de İsmail Hoca'nın eski yazılmıştı. Recep Hoca'nın bir an önce göreve gelmesi lazım. İsmail Hoca'nın başarılı olabilmesi için.
9: Anladım kardeşim.
14: Yoksa İsmail Hoca hani sanki gidişat kötü gibi gözüküyor. Bir an önce Recep Hoca'nın yanına gelmesi lazım.
9: Ha, niye öyle düşündün peki?
14: Ben eskiden ben onunla çalıştığı için onunla başarılıydı.
9: Ha, ondan o dolayı diyorsun.
14: Bir sefer sanki nasıl bir şeyler var gibi geliyor bana.
9: Anladım kardeşim. Peki ekleyeceğim başka bir şey var mı sevgili kardeşim?
14: Eyvallah abi. Ben bir tane gölden her zaman seviyorum seni.
9: Sağ olasın kardeşim benim. Teşekkürler, kendine çok iyi bak.
14: Sağ ol,
9: görüşmek üzere. Merhaba, Konya'dan Barbaros. Fenerbahçe taraftarı size bugün takım bir reaksiyon gösterir mi? Göstermezse çok farklı reaksiyonlar olabilir. Bak söylüyorum. Tabii şimdi maç öncesi söylemek istemediğim bazı şeyler var. Benim de kulağıma bazı şeyler geliyor. Ama göstermek zorundalar. Bak net sana söylüyorum. Ha, göstermezlerse neler olacağını zaten yarından sonra burada ben açıklarım tek tek. Neyin olacağını, nereye doğru gideceğini tek tek açıklarım. Günaydın.
15: Günaydın. Günaydın.
9: Kimle görüşüyoruz?
15: Salim Işıklı, ben İstanbul'dan arıyorum.
9: Buyurun Salim Bey diyeyim, yanlış duymadım.
15: Salim. Evet, Salim Işıklı.
9: Buyurun
15: evet.
9: Efendim Salim Bey, hoş geldiniz.
15: Şimdi...
9: Salim Bey gitti mi?
15: Yok, buradayım. Ha, buradayım.
9: Buyurun, buyurun.
15: Fenerbahçe maçında iki tane penaltımız verilmedi. Ben Fenerbahçe taraftarıyım.
9: Doğru Salim Bey. %100 net iki penaltı. Doğru.
15: Dün akşam Samsun Spor maçını izledik. Hı hı. Ne demişlerdi?
9: Ne demişlerdi? Hata yapan?
15: %100 olmadan VAR kesinlikle karışmayacak.
9: Doğru.
15: Peki Samsun Spor maçında pozisyonu 10 dakika niye izlediler? Madem inanmadınız niye çağırdınız?
9: Güzel. Güzel soru.
15: Yani
9: güzel soru.
15: İnanmıyorsanız o kadar dakika niye bekliyorsunuz?
9: Güzel
15: soru. Ondan sonra da niye çağırıyorsunuz?
9: Çok güzel sorular bunlar ama buna cevap verecek kim var Salim Bey? Bana söyleyin. Kim ya cevap verecek buna?
15: Berat Gündoğdu'nun arkasında neler var? Kim var? Nasıl bir şey ben anlayamadım. Yani bu kadar kötü hakem yönetimlerine rağmen hala başta duruyorsa ben çözemedim yani bu adamı. Yani tamam merkez hakem komitesinin başkanı olabilir bu adamı dedim ama kusura bakmasın. Ama kesinlikle yanlışlık var. Bir yerde bir yanlışlık var.
9: Bir hata var.
15: Bir hata var. Ya hakemlerin kendisine çeki düzen vermesi lazım. Biraz önce otururken gene Samsun Spor maçını izliyorum. Oğlum dedi ki futboldan soğuttu bizim hakemler dedi. Yani doğru gerçekten söylüyor. Doğru.
9: Doğru söylüyor.
15: İnsanları futboldan soğutuyorlar.
9: Doğru söylüyor. Hayır doğru.
15: Yazık
9: haklı yani.
15: Bu kadar emeklere, bu kadar şeylere izliyoruz. Oturuyor. Bir zevk yapacağız. Yani adama tekvando hareketi yapıyor. Ya bizim Fenerbahçe sporcularına da hayret ediyorum. Adam tekmeyi yemiş yatıyor yere ondan sonra da kalkıyor dönüyor gidiyor. Ya bir mübarekler itiraz edin bir şey yapın yani.
9: Ayağa kalkın.
15: İtiraz etme şeyi de kültürü de yok.
9: Maalesef.
15: Nasıl doğrusunuz. Olacak bilmiyorum.
9: Peki. Çok çok
15: size teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.
9: Kendinize bakın. Oğlunuza da evladınıza da sevgiler saygılar.
15: Eyvallah sağ olun iyi günler.
9: Selamünaleyküm Aygün Bey. Bugün inşallah turu geçecek skor alırız. Fenerbahçe mi? Bol şans. İsmail Hoca bugün eleştiriden dolayı 11'i iyi çıkaracak. Ondan sonra ben iyi hocayım diyecek. Olmaz. Ondan hoca olmaz demiş dinleyicimiz. Tabii birkaç kelime daha var onları söylemeyelim şimdi. Mevlüt Keşaplı kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Devam edelim mesajlara. 10.30'a kadar dinleyici ve mesaj okumaya başlayacağız. Günaydın. Alo günaydın. Günaydın.
16: Günaydın.
9: Kimle görüşüyoruz?
16: İzmir'den arıyorum. İsmim Zeynel.
9: Zeynel Bey hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk Aygün Bey. Hoş bulduk.
9: Buyurun Zeynel Bey.
16: Biz Fenerbahçe'ye konuşmak istiyordum müsaadeniz varsa.
9: Fenerbahçe dedin değil mi? Ben bir ara... Evet. Buyurun Zeynel Bey. Ne demek efendim? Müsaade sizin. Ne demek? Buyurun efendim. Evet. Mikrofon sizde. Buyurun.
16: Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Sayın Başkan'a veya ne bileyim yönetime seslenmek istiyorum. Yani yolu yakınken yapmış olduğu hatalardan bir an önce dönmeleri gerekiyor.
9: Ne anlamda?
16: Ne demek işte? Hoca konusunda abicim. Hı-hı. Ya gençler birliği maçı kaybedilecek bir maç değil abicim ya. Gözünü seveyim ya.
9: Doğru söylüyorsun.
16: Ya dün getirmiş oyuncuyu oynatmak yerine biz oyuncuyu merak ederken sen oyuncuyu yedeğe çekmişsin. Abicim Kasımpaşa'da yedek oturtan İrfan Can'la başlıyorsun. Mert Hakan'la, İrfan'la, Çağlar'la, Cengizler'le. Bunlardan umut beklemek, bunlardan medet ummak. Bunları daha Fenerbahçe bunlarla şampiyon olmuş olsaydı zaten 2-3 sene, 4 sene, 11 senedir niye şampiyon olamıyoruz abicim? Niye olamıyoruz yani ya? Ya neyin peşindesin abicim? Neyin peşindesin? Bu kadar para harcadın, kadro kurundu, bu kadroyu artık oynatmalısın ya. Ligin başında ya, ligin birinci maçında nasıl rotasyona giriyorsun? Böyle rotasyon olup mu olur ya?
9: Hakikaten ilk hafta böyle bir rotasyon.
16: Ya böyle bir şey olabilir mi daha? Bu oyuncular daha hazır değil. Oynatarak hazırlamak gerekirken rotasyona girmiş. Adam hazır olmayan bir oyuncu ya. Abicim sen oynata halledeceksin. Asansiyonla ne bir problemi var abicim? Geçen sene şey olmuş olsaydı Asansiyon sayesinde şampiyon olurduk ya.
9: Doğru, doğru.
16: Ya nasıl böyle bir şey abicim? Ben anlamıyorum yani. Hiçbir başarısı olmayan hoca veya 6 sene 63 yaşına gelmiş bir futbol aklı oluyor. Biri Fenerbahçe teknik direktörü oluyor. Hmm. Ama neymiş 6 senedir 7 senedir takım çalıştırmayı Aykut Kocaman yapamaz falan gibi gibi. Ya böyle şeyler olmaz abicim. Ya takımı iyi kuruyoruz hocayı seçimi yanlış yapıyoruz ya. Arka defansif bloku orta sahayı bilmem iyi kurup golcü bulamıyoruz. Ya golcümüz var kalecimiz oluyor. Ya bir türlü böyle net bir şekilde oturtan bir takım bir türlü bu yönetimlerimiz son kaç senedir yapamıyorlar.
9: Dün bunu söyledim biliyor musun? Dün bunu söyledim. Dün
16: vallahi bunu
9: bile yok, bir yerde yayında söyledim. Yok televizyonda söyledim. Ya Fenerbahçe ya iyi hoca kötü kadro. Ya aynen, iyi kadro aynen. Hoca tercihi yanlış.
16: Bu aynen türlü, aynen.
9: Aynı denklemi kuramıyor ya. Aa, doğru ya söylüyor.
16: Bu kadroyu niye Jesus'u çağırtmadınız tekrar geriye abicim ya? Bu kadroya Jesus gidiyordu madem ki Aykut Kocaman olmazdı.
9: Onun detayını aktarırım ben birazdan sana abi. Neden tamam, olmadığını
16: teşekkür
9: aktarırım.
16: Ederim. Teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. İyi yayınlar.
9: Sağ ol. Görüşmek
16: maçımızda ve Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.
9: Sağ olasın. Çok da güzel tespitler yaptı. Jesus kısmını burada anlattım ben zaten ya. Yani şimdi Aykut Kocaman dönemi olmadı. O ara Jesus arandı. Jesus'tan, Sayın Jorge Jesus'tan Sayın Başkan görüşme yapıyor. Bakın ben size detayı söylüyorum. Şampiyonluk garantisi istiyor Sayın Başkan. Jesus da diyor ki, yani şampiyon yapmak için elimden geleni yaparım ama garanti veremem ben diyor. Türk futbol açısından diyor. Garanti olmayınca İsmail Kartal geldi. Olayın şeyi bu. Hala aynı söylüyorum. Aziz Bey'in, Sayın Aziz Yıldırım ilk tercihi İsmail Kartal değildi. Onun detayını daha sonraki dönemlerde bilmediğiniz bazı şeyleri burada açıklayacağım. Ama daha şimdi takım giderken, ha uyarılarda bulunuyorum. Hata yaptığını söylüyorum. Yardımcılar anlamında hataları da var. Söylüyorum, onları yarın öbürsün konuşuruz burada. Ama toparlaması lazım. Hala İsmail Kartal 99 puanda kalmış ya. Değişme yok. Hala 99 puandaki dönemde. O dönemdeki isimlerle mücadele etmeye çalışıyor. Yanlış. Şu an İsmail Kartal'ın elindeki kadroyu başka bir teknik direktöre verin. Açık ve net söylüyorum. Bu takım hem Avrupa'da hem de ligde sonuna kadar gider. Günaydın.
17: Günaydın, merhaba.
9: Ses tonu yükseldi böyle. Böyle bir anda sesim yükseldi. Onur hoş geldin kardeşim.
17: Hoş bulduk abi. Gerek yok bu kadar şeye. Gerek yok. Yani yaş da orta. Yaşı üzerindesin artık yani.
9: Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim.
17: Fenerbahçe insana her türlü hastalığı kaptırır. Ben bunu biliyorum.
9: Söyle
17: abi. Ben bu akşam maç var. Evet. Hakikaten başarılı alıyorum ben Fener'e. Yani birincisi açıkçası maçı da izledim. Yani Fenerbahçe çok kötü oynamadı ama ne yazık ki biliyorsunuz bizde bir gelenek var. Bizden giden oyuncu bize karşı aslan kesiliyor. İrfan Can'ı ben tebrik ediyorum. Çok güzel maç çıkarttı. Çok top çıkarttı. Ya en az iki tane daha 20 gol olması gerekiyor kurtardıklarına.
9: Tabii %100 goller. Doğru.
17: Ama ben bunu diyorum yani tebrik ediyorum kaleciyi. Dürüst bir çocuk. Ama bütün takımlardan giden oyuncuların da kendi gittikleri takıma karşı böyle oynaması gerekiyor. Geçen sene bunları gördük.
9: Kalpleriyle şeyleri çelişmemesi lazım diyorsun.
17: Aynen öyle. Birincisi, ikincisi ben Lyon'un son 3-4 tane maçını izledim. Bilmiyorum Fenerbahçe teknik ekibi izledim izlemedim ama bu takım bir tane Tolisso var. Yıldız sayılabilecek kendisini ispatlamış. Geri kalan 20-23 yaş arası
9: çok
17: genç oyuncular. Yerden çok iyi pas oynuyorlar. Yani kendi kalesinden rakip kaleye 10 saniye içinde gidebiliyorlar.
9: Çok gidebiliyorlar, doğru.
17: Yani İsmail Kartal inşallah beklerimiz özellikle çünkü kanatlardan yani çok iyi top atıyorlar. Sağ kanattan sol çizgiye top atıyorlar uzun post.
9: O derece
17: bilmiyorum Semedo'yla ya da ne bileyim sol tarafta Arşi Buran mı olacak ama ben Arşi Buran'ın defansif özelliğine güvenmiyorum. Ki bizim aslına bakarsanız defansımız da çok hızlı değil. Skriniar olsun, Aki olsun hızlı oyuncular değil. O yüzden İsmail Kartal'ın bence orta sahaya iki tane defansif oyuncu koyması gerekiyor minimum.
9: Bu sefer de bir defansif de, kadro çıkardın diye eleştiri alacak.
17: Ben açıkçası bütün Fenerbahçe'nin arasında bu akşamki maç 1-0 olsun bizim olsun diyorum.
9: O derece. Peki. Ama
17: bir tek fark bir de şey. Söyle. Ben Asensio'yla
9: Talisca'nın
17: aynı anda ilk 11'de oynamasını yanlış buluyorum.
9: Ne anlamda?
17: Çünkü Talisca oynadığı zaman Talisca oyunda oynuyor. Asensio çok geride kalıyor. Top alamıyor. Aldığı topu da ileride atacak adam bulamıyor. Yani Talisca Asensio'nun attığı toplara oynayacak oyuncu değil. Ya Talisca oynayacak. Önünde bir forvet santrafor oynayacak ya da Asensio oynayacak. Onun önünde bir forvet oynayacak. Çünkü Talisca bir forvet özelliği olan oyuncu değil. Ayağını alacak, vuracak, atacak. Bu tarz bir oyuncu.
9: Anladım. Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var mı?
17: Başarılar diliyorum.
9: Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
9: Aygün Bey günaydın. Bu Galatasaray'ın hali ne olacak? Yeteneksiz yönetim, yeteneksiz hoca yüzünden Çorum'u yenemeyen takım Avrupa'da ne yapacak demiş. Sonu 26 ile biten dinleyicimiz Abdurrahman Tozlu. Mesajlara dönelim. Şimdi birazdan Sevil Osman Şener'e bağlanacağız. Her konuyu konuşacağız. Bir resim mi bu gelmiş? Bakalım ne resimmiş bu? Kadıköy'deki dev maç. Ha, gazete resimleri. Günaydın Aygün Bey demiş. Dinleyicimiz gazete küpürlerini göndermiş. Dursun Türker'e teşekkürlerimizi iletelim. Hızlı mesajlar. Günaydın Aygün Bey, Kadıköy'den Ercan. Bu Çağlar geldiğinden beri bir Galatasaray maçı tesadüf golünden başka hiçbir katkısı olmamıştır. Bu haliyle 3 teknik direktör nasıl uyutabilir aklım almıyor. Onlar bizim göremediğimiz neyi görüyorlar demiş. Dün bununla ilgili Hakan Çağlanoğlu ismi biraz dolaşmaya başladı. Şöyle bir uyarıda bulundum yani. Ya burada Mesut'u gördük. Cengiz Ünder'i gördük. Çağlar'ı gördük. Hakan Çağlanoğlu şimdi de. Ben dedim uyarayım da dedim. Artık kararı yönetim versin. Maalesef 3 isim de hiç katkı sağlayamadı Fenerbahçe'ye. Şu an hattımızda Millet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener var. Günaydın.

0: Hocam nasılsınız, iyi misiniz?
1: Günaydın sevgili Aygün. Valla ben de seninle aynı konudayım Hakan Çalhanoğlu konusunda. Yani günah bir de yani alacaksan tamam dünya yıldızları alıyorsun da o artık onlar orada miadını doldurmuş.
0: Hocam aynısını
1: 31 söylüyorum. Yaşından sonra sana burada bir şey vereceklerini düşünmüyorum.
0: Aynen hocam maalesef. Bu, ama çok iyi bir pazarlama var hocam, ben anlamıyorum yani. Sosyal medyada bunları destekleyen bazı menajer arkadaşlar da var tahmin ediyorum. Böyle bir inanılmaz şekilde bir pazarlama operasyonu başladı şu anda.
1: Menajer hem de nasıl abi? Hiç ummadığın insanları böyle, yani size konuşmayayım, neticede arkadaşımız etti.
0: Maalesef.
1: Şaşırmışlar yani abi, öyle bir şişiriyorlar ki öyle bir şişiriyorlar ya.
0: İnanır gibi
1: ya
0: değil,
1: şimdi
0: değil
1: şöyle diyeyim, Türkiye bir arda bir ferdi çıkartabildi mi?
0: Yok.
1: Uzun süreler.
0: Yok.
1: Ha bunları konuş yani.
0: Maalesef.
1: Kenan, bir Kenan çıkartabiliyor mu?
0: Yok.
1: Zaten çıkardıkları zaman da tık tepli cımbızla senin elinden alıp götürüyorlar abi.
0: Aynen. Aynen.
1: Ve doğrusunu yapıyorlar. Biz burada çünkü bak dışarıdan aldığımız futbolcular ilk geldikleri zaman burada tabanca gibi oluyorlar böyle. Böyle koşuyorlar, mücadele ediyorlar. 4-5 hafta sonra hemen bize ayak uyduruyorlar. Kilo alıyorlar. Futbol çizgisi hemen çıtası düşüveriyor farkındaysan. Bizde nedir? Ben dün akşam bakıyorum. Samsun Spor Göztepe maçını seyrettin değil mi?
0: Evet hocam.
1: Nefes almadan seyrettim. Ya iki tane yabancı teknik direktör kardeşim bu takımı nasıl koşturuyor? Nasıl mücadele ediyor? Yani etine butine karşı takımların, öyle konuş. Dört büyükler içerisinde.
0: Doğru söylüyorsun. Finansal her anlamda doğru söylüyorsun.
1: Aynısını kusura bakmasın kardeşim. Galatasaray'da Okan Buruk da yapamıyor. İsmail Kartal da yapamıyor. Fatih Tekke de yapamıyor. Beşiktaş yapıyor teknik direktörü.
0: Nasıl koşuyor? İnşallah onu da bizleştirmeyiz hocam.
1: Valla adam ciddi bir adam. Yani o kadar yaşıyor ki maçı. O kadar
0: İnanılmaz yaşıyor değil mi hocam ya? İnanılmaz.
1: Evet maçı yaşıyor. Yani ben Beşiktaş teknik direktörünle ben bu ligde bir adım önde görüyorum Beşiktaş'ı.
0: Hocası anlamında yani, söylüyorsun. Hoca anlamında.
1: Hocası anlamında hı-hı söylüyorum tabii. Hı-hı. Yani baktığın zaman yarın öbür gün bu bizim hani dört büyüklerin üçü gidecek bu Samsun'dan, bu Göztepe'den böyle elini kolunu sallayarak galip gelecek. O kolay bir iş değil, haberin olsun.
0: Doğru doğru, puan almaları zor. Doğru.
1: Biz şimdiden uyanıyoruz. Ben dün ya gecenin o vaktinde nefes almadan seyrettim ve etkisinde kaldım. Gece saat 12'de bir tweet attım. Abi 400 bin kişiye yakın millet bana cevap yazıyor. Herkes... O saatte o kadar çok kişi izlemiş ki çünkü ekranın başında duranlar kalkamadı.
0: O kadar keyifli, o kadar iyi maçtı.
1: Değil mi? Hasret kalmışık böyle maçlara. Ama biz parlatıyoruz. Ona 50 milyon euro veriyorlar. Ona 80 milyon euro veriyorlar. Bizim futbolcular. Kimsenin de paraları verdiği yok. Ama senin dediğin gibi o menajerlerin kalem arkadaşları var. Onlar da parlatıp duruyor.
0: Maalesef.
1: Ya şimdi Galatasaray'ın bir tane transfer yapıyor. Batkakov şeyden, Rusya'dan.
0: Bir daha bakayım ismine de hocam. Yanlış söyleyeyim. Batrakov'du galiba değil mi?
1: Batrakov. Evet. Adam çok iyi bir adam. Yani gerçekten çok iyi bir
0: Batrakov,
1: adam.
0: Batrakov evet.
1: Ve bunu Paris Saint Germain filan da biliyorsun. O Rusya'yla bu Avrupa Birliği bilmem ne hikayesi. Rusya'dan futbolcu almıyorlar. Galatasaray onu aldı getirdi. Bana göre harika bir futbolcu. Çok Galatasaray'a katkı yapacak. Hani nasıl katkı yapacak? Top Okan Buruk'ta. Okan Buruk isterse yapacak. Hani mesela ben bakıyorum Niyaga. Allah seni inandırsın. O yaş grubunda Avrupa'da Niyaga gibi futbolcu yok. Galatasaray'da oynayabiliyor mu? Hayır.
0: Oynayamıyor
1: mesela. Kazım Can. Çocuk kendini geliştirdi. Sakatlanmıyor bilmem ne yapmıyor. Ama Okan Hoca'nın prensi var. Barış Alper. Hani Barış Alper'i çıkartayım da bir ikinci yarıda Kazım Can'ı koyayım diye bir düşüncesi yok yani. İkincisi
0: Yunus mu öbürkü mü? Hangisi?
1: Yunus.
0: Yunus.
1: İyi de oynasa kötü de oynasa oynayacak abi. Ben Başakşehir'in maçını seyrettim değil mi Kocaeli'yle?
0: İzledim hocam.
1: Emin Bayram'ın oynadığı futbolu gördün mü?
0: Gördüm hocam gördüm.
1: Neden gönderiyorsun kardeşim? Emin Bayram.
0: Ama Emin de burada bir şey yapamadı ki hocam ya. Bak şimdi mesela İrfan Can Eğribayat'a bakıyorsun hocam. İrfan Fenerbahçe'de şampiyonluktan etti Fenerbahçe. Son hafta biliyorsun elinden topu kaçırdı.
1: Etti de.
0: Fenerbahçe'yi kongreye götürdü. Gençler Birliği'ne bakıyorsun. Enteresan bir maç çıkarttı hocam.
1: İrfan Can, Elibayat, uçlarda dolaşan bir futbolcu.
0: Evet.
1: No, bir yani... anda yani o Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geldiğinin farkında değil.
0: Aynen hocam, aynen. Çok ciddiyetten böyle, uzak, lakayt bir hareketler
1: evet,
0: içindeydi.
1: En kötü şeyi tribünlere oynaması. Tribünleri evet. Çok sevdi. Mesela ben bu hafta Kerem Gençler Birliği'nin antrenörüne bilmem nelerin orada bir şeyler yapıyor kenarda. Hmm. Ya gerek yok. Gerek yok kardeşim. Çıkın futbolunuzu oynayın. Aziz Başkan bunlara müsaade etmez. Ben Aziz Başkan'ı çok iyi tanıyorum. Yapmayın. Yapmayın. Tamam yaptınız şimdiye kadar. Çıkın sahada sizin en büyük alkış alacağınız yer, oynadığınız futbol, atacağınız goller. Siz bunlara kitlenin. Yani artı bir şey daha söyleyeyim sana. Ben bu hafta ne Galatasaray'a, ne Fenerbahçe'ye, ne Trabzon'a kızmıyorum abi. Ligin ilk haftası. Bu tür şeyler olacak. Futbolcuların aklı Lyon maçında olabilir. Fenerbahçe'den bahsediyorum.
0: Anladım hocam.
1: Bilmem ne. Yani umur kır parçalı yok. Ha? Hepimizin düşüncesi. Neyse ya İsmail Hoca. Rotasyonu yapma. İlk yarı çık. Skoru bul. İkinci yarı yap rotasyonunu. Hocam, değil mi? Bu şekilde düşünüyorum.
0: 5 rotasyon yaptı. 65'te adamları aldı. O kadar çok yoruldular ki 35 dakikada. Yani ilk 11'de çıksa bu kadar yorulmazlardı.
1: İşte ben de şu İsmail Hoca'yı bunun için eleştiriyoruz. Ama o da kendi kendine Okan Hoca da yaptı çok zamanında biliyorsun bunları.
0: Ama İsmail Kartal'ın belli bazı isimlere karşı şeyi var hocam. Mesela İrfan Can Kahveci gibi anladın mı?
1: Yerli futbolcu.
0: Yerlilere karşı. Evet hocam maalesef.
1: Evet yerlilere karşı. Şimdi bu İsmail Hoca'ya ben bir daha öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de çok yani bırakmaz yani yönetim kurulu. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi?
0: Aziz Sil'in devreye girer derim ben her zaman.
1: İşte. Yani kibarca söylüyorum. Bırakmazlar.
0: Bildiğim için kendilerine... söylüyorum başkan. Aziz Başkan'ı bildiğim için söylüyorum.
1: Evet Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Kardeşim hiç ıvırı zıvırı yok. Teknik direktörler 4 sene şampiyon oldum. 15 sene şampiyon oldum. Şunu yaptım yok. Çıkacağım bu takıma top oynattıracağım kardeşim. Galatasaray taraftarı da Fenerbahçe taraftarı da başarı bekliyor.
0: Doğru.
1: Keyifli futbol bekliyor.
0: Doğru.
1: Tamam yönetimler yaptılar transferleri. Galatasaray bu mesela gönderdi. Icardi bir sürü şey söylediler. Ya Icardi gibi futbolcu bulamazsın. Al onu özel hoca tut bilmem ne al karşına konuş. Ha bir de taraftarlar bilmiyor. Dır dır dır dır dır dır dır. Herkes bir şey oynamadı da gitmedi de. Kardeşim geçen sene oynanan Liverpool maçında 87. dakikada Osimhen sakat biliyorsun bileği kırıldı.
0: Biliyorum.
1: Sen o maçta 87. dakikada alırsan Icardi oynayamaz top. Bunlar gönül adamı ama bunları taraftar bu şekilde düşünmüyor.
0: Sen o zaman bunu ilk söyleyen sendin zaten hocam.
1: Bizdik.
0: Evet,
1: olay olmuş söyledi.
0: Evet, doğru.
1: Ama bunu anlamıyorlar. Başka tarafta mesela İlkay ya nereden geldi? Sizden geldi. Ya orada harika oynuyordu. E burada oynayamıyor. Neden oynayamıyor? Senenin geçen gün bir açıklaması var. Ya topu alıyorum, gidiyorum, veriyorum, gelmiyor, başka yerlere gidiyor diyor.
0: Doğru.
1: Yani bunları antrenör ayarlayacak. Antrenör, mesela Leslie'yi aldın. Çocuğu diyoruz ki ya berbat nereden aldınız bunu? Bilmiyoruz ki. Çocuğu kaç maç seyrettin?
0: Bir maç gördüm ben hocam. Ben bir maç
1: yani
0: izledim.
1: Yani koy bir 30'ar dakika, 25'er dakika. Yani bunları konuşmak istemiyorum. Yani Okan Hoca'yı da İsmail Hoca'yı da bir şey söylemiyorum. Ama bunlar dikkatli olmazlarsa kusura bakma. Bunlar Fenerbahçe'de Galatasaray'da bunlar büyük kulüpler. Biliyorsun tahammülsüz kulüpler bunlar.
0: Af bir olmayan anda, kulüpler. Af gelmez. Af gelmez.
1: Af gelmez yani. Dün şöyleydi böyleydi. Yok öyle bir şey. Ben 105 puan aldım. 15 puan aldım. Yok. Aldım. Yok. Abi öyle bir şey. Yok.
0: Aynen. Onlar
1: bir dakikada abi yönetim kendini mi atacak atışın içine?
0: Kesinlikle.
1: Bak bunu oynatabileni. Ben bir gün bakayım Snyder'ı mı kim neyi alıyordu? Ünal Aysal'dı Galatasaray'da başkan. Ya ne gerek var dediler bilmem ne dediler bir sürü şey. Ya dedi fazla konuşmayın dedi Ünal Aysal hiç unutmuyorum o sözünü. Ben Snyder'ı oynatacak antrenör de getiririm gerekirse dedi. Yani bak bu tarihi bir söz biliyor musun?
0: Şahane.
1: Sonra Snyder ne oldu abi?
0: Nereden yani, nereye geldi doğru.
1: Yani bu takım şeyler oluyor ama... antrenörler aklını başına alacak. Dün kardeşimiz Samsun Spor'un Göztepe'nin hocaları, yabancı hocalar bu tür futbol oynatıyorsa, Beşiktaş'ın hocası oynatıyorsa, bak bunların üçü de yabancı, hiç kusura bakmasın. Okan Buruk'ta, İsmail Kartal'da, Fatih Tekke'de bunlar da oynatacak abi. Oynatacak. Elindeki kadro daha iyi bir kadro.
0: Çünkü. Hocam şimdi bakıyorum ben mesela, sözünü de kestim. Şimdi mesela gelen mesajlara da bak. Yani hocalarla vedalaşılması gerektiğini söyleyen çok fazla mesaj var. İlk hafta itibariyle. Yani Fenerbahçe'den yani mesela İsmail Kartal'la ya. Sana da binlerce geliyordur.
1: Tabii.
0: Okan Hoca da aynı şekilde.
1: Tabii canım, tabii.
0: Aygün abi, yok, günaydın. Yani. Almanya Koblenz'den selamlar. Haziran başındaki mesajımı hala saklıyorum. Fenerbahçe'nin bu kadrosuna yazık eder. İsmail Kartal diye yazmıştım. Denenmişi denenmeyeceksin. 4 kere İsmail Kartal yeter lütfen. Aziz Yıldırım'a teşekkür edip şimdiden yeni bir yönetim bilecek antrenör arayışına girmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gelecek yılda kayıp olur. Saygılar Ferodun demiş. Böyle ya, çok mesaj var hocam.
1: Şimdi var ama bir şey söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşlara söylüyorum. Sen dinlenen bir radyosun. Program yapıyorsun. Senelerdir orada. Ben bu arkadaşlara biraz sabırlı olun. Gençler Birliği maçından sonra ay İsmail'i kov. Efendim Çorum maçından sonra Okan'ı kov, ötekini kov. Olmaz kardeşim, olmaz. Bir iki hafta bir bekleyeceğiz. Hocalar da hata yapabilir. Hatalarından dönecekler. Bana hiç konuşmasınlar. Fenerbahçe'nin de kadrosu çok iyi. Galatasaray'ın da kadrosu çok iyi.
0: Evet hocam, çok iyi.
1: Trabzonspor'un da çok iyi
0: çok,
1: kardeşim.
0: Çok çok iyi Trabzon'un.
1: Her şeyden
0: Beşiktaş
1: önce.
0: Beşiktaş da aynı şekilde hocam.
1: Her şeyden önce müthiş bir taraftar desteği var kardeşim. Bunun kıymetini bilin ya. Bunu ne yapıyorsun? Yani bir de gücüme giden bazı şeyler var. Sen alıyorsun futbolcuna 5-6 milyon euro veriyorsun. Hı hı. Kardeşim o futbolcu çıkıp oynayacak ya, senin ismine değil futboluna o parayı verdik kulüp. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Kusura bakma yani.
0: Doğru söylüyorsun
1: bunu,
0: hocam.
1: Bunu Galatasaray'da futbolcuya da söylüyorum. Fenerbahçe futbolcuya da söylüyorum. Hepsine söylüyorum ya. Yani. Çıkıp oynayacaksınız yani. Bunun umurcu yok. Biraz önce sen söylüyorsun. Çağlar olsun. Cengiz olsun. İrfan Can Kahveci olsun.
0: Hocam ne verdiler Allah aşkına ya. Ne verdiler?
1: Kardeşim bu kulübe geldiniz. Galatasaray'da da var öyle abi. Bir tane sayayım sana. Bu kulübe geldiniz. Tamam şampiyon olursunuz. Olmazsınız. Başarılı olursunuz. Ama her şeyini, otelini dökmek mecburiyetindesin. Bu abidik kubidik şeyler kaldırmaz. Hele şimdi söyleyeyim. Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım'ı çok iyi tanıyan bir insan olarak söylüyorum. Hiç tahammül etmez abi. Yemin ediyorum etme.
0: Ben önümüzdeki günlerde çok büyük operasyonlar olacağını duyuyorum hocam Fenerbahçe'de böyle giderse.
1: Lyon maçından sonra.
0: Aynen hocam. Aynen.
1: Yani şimdi bu
0: duyuyorum,
1: takım tamam.
0: Duyuyorum. Bugün, ben de duyuyorum.
1: Bugün Lyon maçı var. Tamam, başarılar diliyoruz.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'ye. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bu sene iki tane takım gider.
0: İnşallah hocam. Evet,
1: iki ya takım. İnşallah biz Türk'üz ya. Biz Türk'üz. Kardeşim o zaman çıkacaklar. Bugün Lyon'lu burada iyi bir maç çıkartacaklar.
0: Çok zor maç hocam, ben sana söyleyeyim. Çok zor maç.
1: Aynen bu kadronun için kuruldu.
0: Bu tip maçları bertaraf etmek için kuruldu.
1: Evet yani ben iki takımın maliyetine bak. Fenerbahçe'nin Lyon'dan daha aşağı bir tarafı mı var?
0: Yok.
1: Yok o zaman kardeşim çıkıp oynayacağım umucumu yok. Oynamak mecburiyetindesin. Yani yok bu taraftar sever. Sever bir yere kadar ama taraftar bir döndü mü bir daha bu futbolcu oynayamaz. Fenerbahçe'den Galatasaray'dan kimler gitti hatırla.
0: Tabii canım yani. Ne yıldızlar gitti geldi gitti. Ne yıldızlar gitti geldi.
1: Evet. Ya oynamak mecburiyetinde bu akşam da öyle. Yok daha hazır değildik de bilmem ne dedi ayağım çekti bilmem ne çekti. Yok öyle bir şey sevgili Aygün, çıkacaksın oynayacaksın bunun umucumu yok yeneceksin.
0: Başka yolu yok.
1: Başka yolu yok. Bunun bahanesi de yok. Çıkacaksın bu akşam tabii ki zor maç. Ya Avrupa'da hangi takımla oynarsan oyna. Kolay maç var mı Allah
0: yok,
1: aşkına söyle.
0: Yok
1: ya.
0: Hocam yok yok.
1: Ya
0: yok.
1: İki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne kaldığını düşün. Galatasaray'da Fenerbahçe'de. Orada bu tempoyla atletik olmazlarsa, kondisyonları artmazsa sana yemin ediyorum ilk 16'ya kalamazlar. Doğrusunu söylüyorum. Değişecek abi. Koşturacağım, mücadele ettireceğim. Yapacaksın yani antrenörün eli değecek o takıma sevgili Aygün.
0: Antrenör edecek ama bak hala görüyoruz işte yani hem Galatasaray açısından hem de Fenerbahçe açısından inanılmaz antrenörlere tepkiler var. Yani hocaya güvenmiyoruz diyor İzmir'den Mustafa ama hep destek tam destek diyor. Yani İsmail Kartal'a güvenmediğini belirtiyor. Buna benzer bir sürü mesajlar var. Daha şu an okunmaya bekleyen yüzlerce mesaj var hocam.
1: Ya sevgili Aygün, koca Galatasaray bir Osimhen'e mi bağlı?
0: Evet ya hocam ya.
1: Gerçekten. Yani Osimhen oynarsa kazanacak, oynamazsa öyle bir şey yok. O taraftara günah. Sen kombinelerini satışa çıkartıyorsun. Bugün en pahalı kombineleri alan Galatasaray ve Fenerbahçe kulübünün taraftarları. Ya o zaman kardeşim ne yapacaksınız? Çıkacaksınız. Her şeyinizi ortaya koyacaksınız. Bu taraftarın sevmesi de çok aşırıdır. Tepkisi de çok aşırıdır. Onu söyleyeyim.
0: Doğru.
1: Bir anda tersi döner. Hoca sen oynattıracaksın bunu. Sen yok efendim Barış Alper kötüyse onunla devam edersen 90 dakika. Sana kötüyse Yunus kötüyse devam edersen bir dakika daha çizerler. Beni enteres etmez. Biz uyarıyoruz iyi niyetle. Hiçbir zaman hoca gitsin diye bir ağzımızdan bir şey duyamazlar.
0: Yok öyle bir şey yok.
1: Ama onlar da aklılarını başlarına toplayacaklar abi. İkincisi yardımcıları ya. Ben Galatasaray Okan Hoca'nın yanına iki tane daha doğruduruz yardımcı. Mesela Mertens'ten bahsettim. Aldıramadık. Bu ne demek ya?
0: Yardımcılar dediğin sıkıntı ne hocam? Devam ben sosyal medyada görüyorum onu da. Maaşları bilmem artmadı falan diye Galatasaray muhabbetinde bir şeyler yazıyor. Ya maaşları, nedir hocam sıkıntı ne?
1: Abi maaşları değil ya sevgili Aygün. Taç antrenörü var, duran top antrenörü var. Evet, bir bak evet. Avrupa'daki takımların 15 önemli. Tane yardımcı evet. antrenörü
0: doğru,
1: var.
0: Doğru.
1: Psikiyatrisi orada. Sende kim var?
0: Kimse yok.
1: Sende kim var? Yok ya Fenerbahçe'de bir Kayt var, bir İsmail Kartal var. Galatasaray'da öyle. Bir İrfan Hoca var, bir o. Bir, alın bir değişik bir görüş. Yurt dışından alın. Alın kendiniz için alın ama yok bizde biliyorsun bölüşme duygusu yok.
0: Hocam milyon eurolar yatırıyorlar futbolculara. Bunun onda bir parasını hoca teknik kadroya yatırmıyorlar. Bak topçulara bak, milyon eurolar yatırıyorlar. Onda birini teknik kadroya yatırmıyorlar.
1: Bak bunu samimi olarak söylüyorum. Ben bizim yerli hocalarımıza. Şu an ben hep yabancı hocaya karşıydım.
0: Evet
1: hep,
0: doğru.
1: Hep karşıyım oğlum olası. Hep yerli hocalarımız olsun. Ama yerli hocalarımızın elinden bu fırsat giderse bir daha zor herkes gider Avrupa'nın genç hocalarını getirir abi. Oraya gidiyoruz.
0: Oraya işte. Doğru gidiyor şu anda.
1: Bunu samimi olarak söylüyorum.
0: Doğru, oraya doğru gidiyor.
1: Ya gidiyor abi çünkü biz yurt dışında oynanan futbolu oynamıyoruz. Şimdi şöyle Fenerbahçe 350 milyon euroluk takım. Galatasaray 350 milyon euroluk takım. Peki yurt dışındaki 350 milyon euroluk takımların oynadığı futbolla gel bizimkilerin oynadığı futbolu karşılaştır.
0: Mümkün değil.
1: Sevgili Aygün bu gözle bakmak lazım. Artık taraftarlarda da vur kırpaça. Mesela bu hafta ben pazartesi günü başım belaya girdi. Pazar günü efendim Galatasaray beraber kaldı. Fenerbahçe girildi bayram ediyorlar. Ya neyin bayramını yapıyorsunuz ya? Ya siz kendi ilk başta daha ligin ilk haftası. Her takım kendi oyununa baksın değil mi?
0: Evet doğru. Doğru.
1: Ama bunu anlatamıyoruz. Bizim futbol yapımız şişli. Biz bunlarla besleniyoruz. Bunlarla besleniyoruz.
0: Hocam İkincisi, yayına bir tanesi leblebiyle çıkarsa dalga geçerse ertesi günde bir başka kanalda da üçü de Fenerbahçe yenildi diye kahkahalar atarsa yapacak bir şey yok hocam. Türk futbolu böyle işte hocam. Maalesef evet. Yorumcular da böyle. Şeyler öyle de böyle. Mi?
1: Mesela federasyon ondan sonra ya sen milli takım gittik biz ağladık ya. Rezil olduk Dünya Kupası'ndan döndük. Buradan bandomuzu yolladık. Final oynayacağız dedik. Çeyrek final oynayacağız. Yarı final oynayacağız dedik. İlk dönen takımlardan olduk değil mi?
0: Evet.
1: Dünya Kupası'na. Burada şimdi
0: 6 günde döndük.
1: Evet. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon Avrupa Kupalarında oynayacak ya. Federasyonun her türlü yardımı yapması lazım. Biz yurt dışında başarılı olalım diye. Bu kulüplere. Kulüplerin yanında olması lazım. Kusura bakma.
0: Doğru söylüyorsun hocam.
1: Ama nasıl?
0: Şimdi 3 kulüp başvuruda bulunacakmış. Maçların ertelensin diye hafta içi oynanacak olan, hafta sonu oynanacak olan. Abi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor.
1: Söyle abi hocam. Yapsın. Federasyon yardım etsin. Bu kulüplerimizin hepsine +10+4 bir hüveri karar çıktı.
0: Evet hocam, maalesef.
1: Bu nedir, neden? Bırak siz bizim Avrupa'da başarılı

0: anda büyük sıkıntı var. Hocam çok kısa bir reklama gitmemiz lazım. Aradan sonra bu Tabii. konuyu konuşalım. Kısa bir aradan sonra Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Osman Şener'le sohbetimiz devam edecek.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Ters Köşe devam ediyor. Milliyet Gazetesi Spor Yazarı sevgili Osman Şener'le sohbetimiz devam ediyor. Yabancı kuralını konuşuyorduk hocam da. Alo.
2: Sevgili Aygün. Yani bu ne demek 10 artı 4? Bunu nereden çıkartıyorlar ya kardeşim? O zaman bak Trabzon'un da Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da falan bir sürü fazla yabancı var ellerinde değil mi?
0: Ve yabancılar da şu anda bunu bildiği için de ona göre hareket ediyor.
2: O zaman sen yap 12 artı 4 de. 14 yabancı be.
0: Biz niye her sene kural değiştiriyoruz?
2: Ya benim anlamadığım bu zaten sevgili Aygün, anlamıyorum yani. Hakikaten anlamıyorum.
0: Her yani sene kural değişiyor hocam. Her sene kural değişiyor ya.
2: Yabancı vara kuralı. Vara getiriyorsun. Bu doğru bir karar. Yabancı hakem getiriyorsun. Tamam, Portekiz'den getirmişsinler de nereden getirirlerse getirsinler. Onu geçiyorum. Ama gene orta hakemlerin başarısız abi. Başarısız göremiyor ya.
0: Göremiyor. Hmm.
2: Göremiyor yani, bu nedir? Yani afrası tafrası, penaltıyı vermiyor. Olmayan pozisyonun penaltı veriyor. Var karışamaz deniyor, kesiyor, atılıyor. Yani daha hala bir çizgi yok.
0: Yeni kuralları daha hala öğrenemeyenler var.
2: Evet yani yeni bu sene Fenerbahçe kendi işine bakıyor. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon birbirlerine uğraşmıyorlar. Tamam, çok doğru ama onların başkanları abi.
0: Hocam şimdi
2: o yan yana gelsinler, bir karar alsınlar federasyona.
0: Hocam gelsinler. Kulüpler bilin Allah aşkına ne artısı var bu ülkeye? Kulüpler Birliği'nin ne artısı var? Bana biri desin ki ya Kulüpler Birliği'nin şu artısı var Aygün desin. Ben Kulüpler Birliği'nin en ufak bir katkısını görmedim Türk futboluna. Net söylüyorum hocam, kusura bakmayın.
2: Ben geçen gün bir şey duydum, bilmiyorum. Galiba Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım Kulüpler Birliği'ne gidip bütün başkanlarla yan yana gelip bu kurallar, bu şeyler yani aksayan tarafları bir uzun bir toplantı yapıp o bir protokol yapacaklarmış. Bunu federasyona, spor bakanlığına sunacaklarmış. Yani kulüplerin de yeni olan bir şey.
0: Evet ama?
2: Bunu inşallah bir an önce yaparlar ama öteki bütün kulüplerin samimi olması lazım.
0: Ya işte asıl sıkıntı orada.
2: Samimiyet yok. Tamam diyorlar, açıyorsun telefon. Arada bir oraya bir gidiyorlar, çark ediyorlar ki dakika. Aynen, benim asıl sevmediğim bu bir dünya yani.
0: Asıl sıkıntı orada işte hocam.
2: Evet.
0: Asıl problemi.
2: Sevmediğim iyi. Bak bir şey söyleyeceğim. Bütün dünya kupasından çıktık yani, bunları konuşacağız. Bütün dünyada başarısız olan milli takım antrenörlerinin hepsi değişti. Farkında mısın?
0: Çoğu federasyon başkanları da gitti.
2: Federasyon başkanı. Bizde var mı bir tık?
0: Hocam ama biz 1000 yıllık zafer elde ettik Amerika'yı yenerek.
2: Tabii sen eleştiri yapamıyorsun. Bırak şimdi beni konuşturma burada.
0: Hocam ben bir şey söyleyeyim mi sana? Dün bu çok sağlam bir yerden geldi. Bunun MHK'nin de bu iddiayı da doğru mu değil mi? Ya MHK bazı hakemler, bazı yorumculara pozisyonlarla ilgili bir WhatsApp'tan şunları yazın diye mesaj atıyormuş ya.
2: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bana yani, hiçbir şey bilmiyorum böyle bir şey ama bana dersen ki böyle böyle yapılıyor, yapılmıyordur diyemem.
0: İnanılır gibi değil ya.
2: Ya biz futbolu konuşmuyoruz. Gene döndük hakemlere.
0: Evet maalesef.
2: Ama hakemler hata yapıyor. Yapıyor kardeşim.
0: Çok hata yapıyor hem de.
2: Tamam yapıyor ya. Yani bak ne diyorum sana. Olan penaltıyı vermiyor. Olmayanı penaltı
0: veriyor. Olmayanı veriyor.
2: Daha hala buradayız sevgili Aygün. Daha bu ligin ilk haftası. Biraz ilerle de görsen.
0: Tabii şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Sen demin tartışmıyorlar dedin ama şu an 3-4 kulüp transfere de alınan da şu anda fazla şey değiller. Yarın öbürsü gün şu transfer dönemi bitsin. Bak o zaman ben neler olacağını göreceğim. Kapışma
2: vallahi
0: anlamında. Başkanlarımla.
2: Ben bu sene kusura bakmasınlar bir şey söyleyeceğim. Başkan Aziz Yıldırım'ı bu futbolu yeni bir dizayn edilmesi için iyi niyetle, yanlış anlama. Hani Fenerbahçe'ye avantaj sağlayın.
0: Yok, seni biliyorum. Yok öyle bir şey.
2: Öyle değil. Çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ben çok yani çünkü bir sancı var, bir hastalık var sevgili Aygün.
0: Evet.
2: Bunun düzelmesi lazım. Bu yabancı kurul da dahil bunun içine.
0: Doğru söylüyorsun.
2: Yabancı kurul da dahil. Ya bir şey söyleyeceğim.

0: Beşiktaş maçı oynuyoruz. Oğuzhan Çakır, o adam prens. Büyük maç, büyük takımların maçını veriyorsun. Ya tamam, adam refleks olarak saçını çekti değil mi?
1: Evet.
0: O saçını çekmek nedir? Sarı kart. Değil mi? Kırmızı demiyorum. Sarı.
1: Hocam şiddete göre değişiyormuş. Aslında normalde o şey kurallarında İFAP'ta kırmızı diyor hocam. Net sana söyleyeyim.
0: Bilal Gün, ben iyi niyetle söylüyorum.
1: Ha, sen iyi niyetle söylüyorsun. Sarı.
0: Ben iyi niyetle. Sarı. Kardeşim sen orada o düdükle neden seni o maça tayin ediyorlar? Ben üstüne basa basa söylüyorum. Türkiye'nin en kötü kuralları bilmeyen hakemlerin başında Oğuzhan Çakır geliyor.
1: Evet maalesef ya. Doğru söylüyorsun. Doğru.
0: Neden? Yani yarın bir gün geçik ya. Takım rengi önemli değil. Beşiktaş her şeyin ortaya koyduğu bilmem ne oynadı şunu. Veyahut da karşı takım mesela ayağına basıyor değil mi, görüyorsun?
1: Evet.
0: Bir pozisyonda sarı kart diyorsun. Bir pozisyonda hiçbir şey demiyorsun. Neden? Neden yani? Ya sevgili Aygın, benim gücüme gidiyor ya. Biz Türk'üz. Biz neden futbolumuzda böyle şeyler konuşalım ya? Biz o kadar yıldız şey yapıyoruz, onları konuşalım ya.
1: Neler geldi ama hocam ülkeye?
0: Evet.
1: Çok iyi takım.
0: Fırsat vermiyorlar ki. Hı-hı. Fırsat vermiyorlar ki. Daha hala hatalar devam ediyor. Ama bunun sonu senin dediğin gibi yarın şu transfer marası bitsin, bu sefer kulüpler birbirine düşecek.
1: Aynen onu diyorum sana, kulüpler birbirine düşecek.
0: Evet. Sen olan penaltıyı verme, olmayan penaltıyı ver. Ya olmaz ya, insanlar salak değil ya. Adamlar maça geliyor kardeşim, görüyor. Herkesin Allah göz vermiş doğduğu zaman. Allah beyin vermiş. Bunlar görüyor hepsini. Ondan sonra da zivanadan çıkıyor. Çıldırıyor. Evet, hakem hata yapabilir. Ama kardeşim bunları eğitmen aldılar. Mesela bravo dedim. Tyler'ı.
1: Evet.
0: Ama kardeşim tamam daha yeni. Ama yani bu hakemlerden biz yetiştiremiyoruz. Doğru. Veyahut da bunları senelerce kulağına üfleye kontrolden çıktılar. Ben ne bileyim sevgili Aygün, aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani futbolcu da yetiştiremiyoruz. Ya iki tane sağ bek var. Bir Rize'de, bir tanesi de Arda, Göztepe'de.
1: Göztepe'de.
0: Alsana bakalım. 10+4 diyorsun. Hadi al, Avrupa Kupası'nda oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Daha ne diye ona, alamadığına göre ne yapacaksın? O zaman bırak. Kiralık, miralık yurt dışından alıyorlar. İdare ediyorlar. Bırak alsınlar. 10+4 nedir ya?
1: Yabancı kuralı maalesef şu anda Türk futbolunun önüne büyük bir set çekmektedir, onu söyleyelim. Federasyonun bu konudaki inadını ben de anlamış değilim sevgili Osman Şener hocam.
0: Evet, ve bir Avrupa Kupası'nda oynayan takımlar kardeşim, benim maçımı ertele, hayati maçımı oynayacağım diyorsa da federasyon kulüplerin yanında olması lazım. Benim görüşümü senelerdir söylüyorum ama bizde bak Galatasaray'a kıyak yaptı, Fener'e kıyak yaptı muhabbeti, biliyorsun değil mi?
1: Doğru.
0: Ya bırak abi, olsun. Bizim takımlarımız bu kadroları Türkiye için kuruyorlarsa günah.
1: Doğru. Hocam son olarak ekleyeceğiniz şey var mı sevgili Osman Şener hocam?
0: Bir şey yok yani, inşallah Fenerbahçe'de bu akşam kazanır. Zor bir maç olacak.
1: Çok kolay değil, doğru.
0: Gene dikeceğiz ama şöyle yani, karalar bağlamaya gerek yok yani. Bir anda daha bir maç her yerden geliyor. Okan Hoca kovulsun, İsmail Hoca kovulsun bilmem ne, yok abi. Biraz birkaç hafta bir beklensin bakalım ne yapacaklar.
1: Ona göre bakalım
0: ama,
1: diyorsun.
0: Peki. Ama Lyon maçınla İsmail Hoca büyük bir imtihana çıkıyor mu, sana söyleyeyim?
1: Doğru.
0: Büyük bir imtihana. Ya rütbesine yıldız takacak
1: ya da
0: omuzunu, veyahut da büyük sorunlar yaşayacak, onu da söyleyeyim sana.
1: Doğru, peki. Çok teşekkürler hocam yayınıza bağlandığınız için. Görüşmek üzere. Evet, hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda spor yazarı Haldun Erkal var. Sevgili Haldun Erkal, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın sevgili Aygün Özetek. Nasılsınız?
1: İyiyim. Demin sevgili Osman Şener'i dinlediniz bilmiyorum. Bu akşam dedi...
2: Bir kısmına yetiştim, evet. Teşekkür
1: bu ederim. Akşam dedi Sayın İsmail Kartal ya yıldızına yıldız takacak dedi, ya da dedi büyük sorunlar yaşayacak dedi. Lyon maçı sonrası dedi. Katılıyor musunuz? Son rotasyonla ilgili neler söylersiniz? Gençlerbirliği maçı öncesi rotasyon.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tabii yılların tecrübesi Osman Bey. Yıllardır bu spor medyasının içerisinde olan bir insan. Söyledikleriyle ilgili en son kısmına yetiştiğim için katılmamak mümkün değil. Çünkü Sayın İsmail Kartal bana göre o opsiyonunu Gençlerbirliği maçında maalesef kaybetti. Yani olası Olimpik Lyon karşısında alınacak mağlubiyet, beraberlik gibi sonuçlarda en azından Gençlerbirliği maçının bir galibiyet moraliyle takımı, yani bugün maça çıkacaktı. Fakat Gençlerbirliği maçında alınan çok mağlubiyet ve bana göre dün sizin MKTV'de yaptığınız Dört Büyükler programında da söyledim. Henüz Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli değilken yapılan 5 rotasyon bize pahalıya mal oldu. Daha doğrusu hem bize Fenerbahçe'ye hem de İsmail Kartal'a çok büyük bir yük bindirdi. Doğru söylüyor Osman Bey. Eğer bugün tamam katılıyorum, şu şekilde katılıyorum. Yani oldu ki kaybettik, ki kaybedebiliriz. Çünkü karşı rakibi ben kendimce önce canlı sonra YouTube'dan tamamını bir kere daha izledim. O konuda da eğer vaktimiz olursa bir iki şeyler
1: söyleyeceğim. Tabii buyurun.
2: Ama şunu belirtmem lazım. İsmail Kartal bugün hakikaten biraz evvel sevgili Osman Şener'in de söylediği gibi kolay bir maça çıkmıyor. Ha tamam, fizik olacağız. Ben de gideceğim, maçta olacağım. Ama zor bir maça çıkıyor. Her anlamda zor bir maça çıkıyor sevgili Aygün. Yani bundan sonrası için ne olur? Onu kestiremem. Umarım Fenerbahçe'miz için hayırlısı olur. Yani o Osman Bey'in söylediği 3-4 haftalık opsiyonu bir Gençlerbirliği maçında yedi bitirdi İsmail Kartal rotasyon uğruna. Artık bunlar şimdi her taraftan bir ses çıkıyor. Rotasyon değildi, rotasyondu, şuydu, buydu gibisinden. Ya ben teknik konuları biliyorsun pek girmek istemiyorum. Ben sadece olayları kendimce bir yorum yapıyorum. Şimdi Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında sahaya çıkacağız. Şimdi biraz evvel de söylediğim gibi yani ligde alınan mağlubiyetin ardından takımın bu mücadeleye odaklandığını izliyoruz. İşte haberlerde, videolarda, spor haberlerinde. Şimdi burada dün Kerem'in bir antrenmandan sonra bir şeyi vardı. Yani vücut diline bakıyorsunuz tamam konsantre gibi ama bir kırıklık var üzerinde. Maçın yani mağlubiyetin getirdiği bir kırıklık var üzerinde. Bu benim tabii teşhisim. Yani maçın gidişatına göre önde baskı, ikinci bölgede kompakt savunma veya geriden oyun kurma gibi farklı planlar uygulaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü takımı izledim iki defa hem canlı yani Sparta Prag karşısında o 3-0 kazandıkları maçta. Bundan tatmin olmadım. Doğru şeyler konuşabilmek adına, doğru analiz yapabilmek adına tekrar bir daha YouTube'dan tekrar tamamını izledim. Şimdi burada bir dikkatimi çeken konulardan biri de sevgili Aygün, bu bizim savunma dengesindeki geçiş oyunlarındaki ne yazık ki ağırlık çok dikkatimi çekti. Bizim kendi savunmamızla ilgili Gençlerbirliği maçında ön alanda boşluk yakaladığı zaman sprinter oyuncular bizim Skriniar'da ve Ake'de ne yazık ki ağır kaldı. Bunun da zaman içerisinde bir çözüme ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Olimpik Lyon pas yapabilen, topu tutan ve atletik bir takım olduğunu vurgulayabilirim size. Bakın bunu çok üzerinde basarak söylüyorum. Rakibin hem merkezden hem de kanatlardan. Bakın hem merkezden hem de kanatlardan. Bir Fofana diye oyuncusu var. Özellikle dikkat edilmesi gerektiğini, her anlamda dikkat edilmesi gerekiyor. Hızlı hücumlarla tehlike yaratıyorlar. Şimdi burada Fenerbahçe'nin hücum hattındaki belirsizlikleri de söz konusu sevgili Aygün. Tamam Talişka'nın 5 maçta 5 gollük performansı santrafor bölgesinde yani maça başlaması bekliyorum ben şahsen. Bakıyoruz eski oyuncumuz yani geçen sene 37 maça çıkmış. 0 sakatlıkla transfer ettiğimiz Vedat Muriç maça çıkmadan sakatlandı. 4 hafta denildi, 6 hafta sonra döndü ve bana göre %60-%70 anca hazır. Bana göre. Lukaku'nun ise dayanıklılık sorunu yaşadığı açıklanıyor. Ben
1: ama buna da anlam, ben hazırım diyor. Yani ona da görmek
2: lazım. Ben buna da anlam veremiyorum. Ama

0: Lukaku UEFA listesine dahil edildi.
1: Doğru.
0: Ve muhtemelen de maçın son bölümünde dünkü İsmail Kartal'ın antrenmandan sonraki yapmış olduğu basın toplantısında süre almasını planlıyor. O şekilde bir ifadede bulundu. Şimdi geliyoruz kalemize. Sakatlığı bulunan Mert Binok biliyorsun sakatlığına kadar gayet güzel bir performans sergiledi. Şimdi bundan sonra dedi ki Ederson hazır. Belki de muhtemelen yarın kaleyi koruyacak.
1: Bu
0: dedi.
1: Akşam, bugün.
0: Bunlar,
1: hocanın söylediğine göre konuşuyorsunuz. Doğru doğru.
0: Aynen
1: doğru.
0: Öyle. Şimdi bakıyorum yöneticilerden Cihan Kamer ile Oğuz Çetin orada antrenmanı takip ediyorlar. Şimdi burada Fenerbahçe'nin hani diyoruz ya kafayı kaldırıp enseyi karartmadan maça çıkıp seyircimizin de umarım, bakın umarım ve diliyorum en ufak bir negatif durumda bile reaksiyon göstermeden komple maçın içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu şartlarda belki bir veya iki farklı bir galibiyet söz konusu olabilir. Ha, çok ümitli miyim? Ben şahsen çok ümitli olamıyorum. O iki maç beni çok etkiledi. Yani Sparta Praha karşı seyrettiğim iki maçta da bizim takımımızın oyun sistemiyle böyle çok az kendimce mukayese ettiğimde çok sağlıklı görmedim bizim takımı. Mesela dün TRT Spor'da bir 11 açıklandı. Muhtemel 11 diye. Ederson, Semedo, Şifinyar, Ake, Brown, Kante, Gendouzi, Kerem, Asensio, Greenwood, Talisca.
1: Doğru.
0: Böyle bir 11 çıkması muhtemelen bekleniyor.
1: Doğru.
0: Başarılar diliyorum Fenerbahçe. Biz akşam maçta olacağım. Ama Fenerbahçe bir an evvel mümkün olduğu kadar çabuk toparlanmalı. Çünkü bir Konya maçımız var İstanbul'da. Ertelenme olayı ne duruma gelecek? Bu maçtan sonra tahmin ediyorum belli olur bazı şeyler. Dün sizin de söylediğiniz gibi bu Avrupa Kupalarında oynayacak 3 takımımız Fenerbahçe'de dahil TFF'ye başvuruda bulunacak dediniz dün televizyon programında.
1: Doğru.
0: Ama
1: TFF'de karar verecek burada tabii, o önemli.
0: Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda cevabı da vermiş olduğunuz, eksik olmayın.
1: Şu an kısa bir araya verelim. Bir reklam aramız var. Aradan sonra sevgili Haldun Erkal'la sohbetimiz devam edecek. Haldun abi, sevgili Haldun abi, Fenerbahçe Sevdaları YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Fener Kulis programında. Arkadaşlar mutlak surette abone olalım. Beğeniler, yorumlar, hype puanlar çok çok önemli diyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Haldun Erkal'la sohbetimiz devam ediyor. Bir son dakika gelişmesini serelim. Osterwald'ın menajeri İstanbul'a geldi. Futbolcunun geleceği ilgili Fenerbahçe yönetimiyle görüşecek. Tekrar ne diyorsunuz Osterwald'ın menajerin İstanbul'a gelmesiyle ilgili?
0: Evet, bu haberi dün bizim X Fener Kulis X sayfamızda da paylaştım ben. Şu şekilde paylaştım. Tekrar masaya oturulacak şeklinde paylaştım ve bugün de sizin de şimdi son dakika haberi olarak verdiğiniz şekilde yetkilileri yani menajerleri İstanbul'a geldiği söyleniyor. Şimdi oyuncu stoper mevkiinde özellikle son zamanlarda hep yani geçen senede dahil.
1: Doğru.
0: Fakat şimdi bakın bu üçüncü sakatlığı yani genç yaşında üçüncü sakatlığı. İki tane çok ağır sakatlık atlattı ve çok çabuk döndü sahalara, çok çabuk toparladı. Şimdi bu sakatlığının da en azından bir 4 hafta sonra ancak saha içi antrenmanlara başlayabileceği şeklinde bir haber var. Osterwold'e bence eğer iyi bir fiyat geldiği takdirde yurt dışından satılabilir diye düşünüyorum. Çünkü saha içinde çok stresli, çok sinirli. Hani bir laf vardır biliyor musunuz sevgili Aygül Özipek? Tek düze bir oyuncu. Yani son vuruşlarında bazı pozisyonlarda Fenerbahçe için ben yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir gelişme de gösteremedi biliyorsunuz. Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde o zamanın parasıyla 7 milyon liraya almıştık.
1: Doğru.
0: Yanlış hatırlamıyorsam. Çok büyük tepkiler oldu. Ondan sonraki sezonunda bir gelişme gösterdi. Fakat bir türlü yeterli olamadı. Şimdi stoper mevkiinde de Fenerbahçe'de kesinlikle biliyorsunuz bunu yayınlarımızda da ben dile getiriyordum. Fenerbahçe'ye bir yedek stoper lazım. Ha, bu Osterwold'e toparladığı zaman kalır mı kalmaz mı? Artık o teknik ekibin vereceği rapor ve işte gidişata göre oluşacaktır diye düşünüyorum. Yani iyi bir fiyata satılırsa ben büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum şahsen.
1: Evet, yarın Fenerbahçe çok önemli maça çıkacak. Ederson, Archibald, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood ve Talisca 11'e çıkması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Dün Fred'i de Sayın Başkan Aziz Yıldırım bir plaket verdi. Sen artık bu ailenin bir parçasısın ve her zaman da öyle kalacaksın ifadelerini kullandı. Ne diyorsunuz Fred'in gidişiyle alakalı sevgili?
0: Şimdi Fred'in gidişiyle ilgili ben sizle yaptığım programlarda da dile getirmiştim. Ben gitme olayını biliyorsunuz yaklaşık bir ay evvel kendisiyle karşılaştığım zaman, bir spor merkezinde karşılaştığım zaman bana kendisi ayaküstü transfer olarak değil de transfer olmak istediğini beyan etmişti. Ama burada yönetimden ve başkandan bir anlayış beklediğini, son derece sıcakkanlı, sempatik, kibar beyefendi bir kimlik. Ben kendisini Manchester United'dan beri takip eden bir insanım. Valla Fred ilk senesinde biliyorsunuz mükemmel bir performans sergilemişti. Hatta yani yokluğunda veya sakatlığında neredeyse bir an evvel dönsün diye dua edendik. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Yani Fred olsun diye. Fakat son iki senede Fred pek o ilk senede göstermiş olduğu performansın çok uzağında kaldı. Çok istiyordu Atletico Mineiro'ya gitmeyi, dönmeyi. Ya daha doğrusu ülkesine dönmek istedi ve dönmek istediği takıma da kulübümüz izin verdi. Bana kalırsa da çok öyle büyük bir fiyat değil. Normal bir transfer ücretiyle, hani veda parası derler ya, veda parasıyla efendi gibi gitti. Şöyle güzel bir beyanatı var. Başkana söylemiş bunu, bilmiyorum siz duydunuz mu? Eğer olası Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman müsaade ederseniz şampiyonluk kutlamalarına gelmek istiyorum ve katılmak istiyorum diyecek kadar da yüreği güzel bir insan yani. Yolu açık olsun Fred'in. Ben Kante'nin olduğu bir orta sahada Fred'i çok arayacağımızı düşünmüyorum.
1: Ha, Kante'nin performansı son haftalarda hakikaten çok iyi. Sıdıkı Şerif'in peki transferle ilgili neler söylersiniz ki? Sayın Başkan Sıdıkı Şerif'le ilgili eleştirilerde bulunuyordu. Ama alınan rakamı çok daha üstüne bir rakama şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü Sıdıkı Şerif'i sattı.
0: Ya şimdi bu Sıdıkı Şerif'in transferiyle ilgili ben zaman zaman hayretler içerisinde kalıyorum diyebilirim. Geçen sene Sıdıkı Şerif alındığında ve transfer bedeli açıklandığında affedersiniz ortalığı yangın yerine çevirenler şimdi Sıdıkı Şerif için ağıt yakıyorlar. Bakın çok samimi söylüyorum bunu.
1: Maalesef,
0: bu benim
1: doğru.
0: Kendi takip ettiğim çevremden.
1: Doğru. Maalesef.
0: Hani bilmiyorum yanlışsam lütfen beni düzeltin.
1: Doğru.
0: Hani çok amiyane bir tabir olacak ama kör öldü badem gözü oldu yani. Ya geçen sene bu adama edilmedi, hakaret kalmadı. Yani nereden buldunuz? Buna başta da hatta bir işte biliyorsunuz Yüksek Divan Kurulu toplantımızda Sayın Başkan bunun hesabını sordu. Sıdıkı Şerif'e verilen bu parayı neden verdiniz? Bu nasıl bir oyuncu diye. Ben burada başkanın da bir inadı olduğunu düşünüyorum Sayın Başkan'ın. Çünkü kafaya takmıştı bu Sıddıkı Şerif'i. Ve İsmail Kartal'la futbol aklımız olarak geçen Oğuz Çetin'in raporu doğrultusunda gönderildi. Şimdi göreceksiniz bakın eğer inşallah öyle bir durum oluşmaz. Sıddıkı olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu başlayacak. İnşallah buna gerek kalmaz. Yolu açık olsun. İyi bir paraya gitti. Çok da kötü bir para değil yani.
1: 26,5 paralar.
0: Yani biz bunu zaten işte 18+3'e mi almıştık?
1: 22 milyon olsa. Toplam 22
0: milyona mal olmuştu. 26,5 milyona.
1: Avrupa'da bunları görüyor mu işte yani oynatmadım bir futbolcu 26,5'u verdi aldı. Bak birkaç işte sene sonra Sıdıkı Şerif'in işte, rakamını söyleme 150 milyonun altına inmez o Sıdıkı Şerif.
0: İşte demek ki yani Avrupa gözüyle bizim gözlerimizin ne kadar farklı baktığının bir göstergesi değil mi?
1: Doğru.
0: Yani şimdi Sıdıkı Şerif gelecek vaat ettiği belliydi. Hatta ne diyorduk? Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncu için sabrı var mı? Hani Fenerbahçe bir proje takımı değil ki beklesin diye. Anladın mı?
1: Evet.
0: Yani böyle bir şeyler söyleniyordu. Şimdi bakıyorum hayretler içerisinde kalıyorum. Ağaç yakıyorlar. şeyi eleştiriyorlar. Yönetimi eleştiriyorlar. Siz nasıl satarsınız bunu? Şudur budur gibisinden. Velhasıl daha henüz ıslak imza atılmadı ama anlaşma sağlandı diyebiliyorum ben. Aynı zamanda biliyorsunuz Musaba geçen sene devre arasında transfer etti. Mükemmel bir başlangıç yaptı Süper Kupa elemelerinde. Ondan sonra nedense takımda bir türlü bir randıman sağlayamadı. Bunda Tedesco yazar. Yani onun oynatılmaması da Tedesco'ya yazar diye düşünüyorum. Çünkü oynadığı zamanlarda da verimli oldu Musaba. Velhasıl dün çıkan haberlerde de Musaba'nın Norwich City ile yani İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşma sağladığı haberleri var ki İngiliz basınından da ben size ilk duyuranlardan biriyim.
1: Doğru,
0: onu.
1: Doğru.
0: Zaten iki sene bir Championship şeyi var. Sheffield Wednesday ile bir geçmişi var. Yani Premier Lig'e yabancı bir oyuncu değil. 2030'a kadar bizle mukabelesi var. Kiralık gitti. Yolu açık olsun.
1: Evet, Fenerbahçe
0: bu kadro şişkinliğini sevgili Aygün bir şekilde
1: boşaltmak
0: ne yazık ki boşaltmak lazım. Bazen işte yaş kuru meselesi var ya, bazıların ne yazık ki gönderilmek zorunda ki ben orada özellikle yerlilerden, artık özellikle Cengiz'den, İrfan Can Kahveci'den, Çağlar Söyüncü'den bir an evvel kurtulmalı Fenerbahçe. Bir an evvel.
1: Hakan Çağlanoğlu ismi için neler söylersin? Şu anda Hakan Çağlanoğlu'yu Fenerbahçe'ye getirmek için bir çalışma yapıldığını görüyoruz. Ne söylersin sevgili Aydın Erkan onunla ilgili? Hakan Çağlanoğlu.
0: Ben biraz duygusal konuşacağım. Kusura bakmayın. Bir radyo yayınları bütün Türkiye dinliyor. Başka ülkeler de belki dinliyor. Ama ben Hakan Çağlanoğlu kesinlikle isteyen tarafta değilim. Yaşı gelmiş 35-36'ya diyebiliyorum ben.
1: Doğru.
0: Tamam. Yaş konusu artık yani çok fit profesyonel futbolcularda veya sporcularda.
1: Ama lejyonerlerde çok... bir sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Yani işte Mesut Özil'i gördük. Cengiz Ünder'i görüyoruz. Çağlar Söyüncü'yü gördük. O anlamda söylüyorum. Kalkalamadı şu ana kadar.
0: Sevgili Aygün biraz kulis dedikodusu gibi olacak benim söylemlerim ama Hakan Çağlaroğlu hani takımlarda adamcılık vardır bilirsiniz. Siz çok iyi bilirsiniz. 40 senedir bu işin içindesiniz siz. Ya bu adamcılığı getirecek adamlardan biri burada. Dinleyenlere şunu söylemek isterim. Taraftarlara şunu söylemek isterim. İnter taraftarı biliyorsunuz bundan çok ciddi bir kavgaya girişti. Bu ırkçılık konusunda özellikle bir taraftar grubu orada. Yani orada da aman aman çok sevilen bir oyuncu değil. Ben Hakan uzatmayayım. Çok derine girmek istemiyorum. Ben Hakan Çağlanoğlu transferinin Fenerbahçe'nin takımının içindeki düzeni bakın daha henüz oturmamış düzeni bozacağına inananlardanım ben. Çünkü orada milli takımdan gelen bir dostluk, arkadaşlık var. İşte İsmail'di, Kerem Aktürkoğlu'ydu. Eğer bunlar orada bir gruplaşmaya sebep olursa bu sezonu kaybederiz. Bunun başında da Hakan Çalanoğlu gelebilir. Onun için kesinlikle istemiyorum.
1: Tabii milli takımda yaptıkları da ortada. Şunu sormak istiyorum son olarak da sevgili Haldun Erkal'a. Fenerbahçe Sevdalı YouTube kanalından sevgili Haldun Erkal bizlerle beraber. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında bir küçük Fenerbahçe taraftarını Şenel Akdemir diye bir vatandaş üzerindeki formayı çıkartmaya çalıştı. Daha sonra hukuki süreç başlatıldı. Ev hapsiyle cezalandırıldı. Bu şahısla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu şahıs da dün bir video yayınladı. İşte özür diliyor ama yok öyle olmadı böyle olmadı diyerek de kendini savunmaya çalışıyor ama yaptığı çirkinliği bütün Türkiye gördü. Sevgili Haldun Erkan neler söylersiniz?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Çirkinlik tabii üst boyutta. Bir defa küçücük bir çocuğun. Küçücük ya. Kaç yaşında? 4 yaşında mı?
1: Yani
0: 4 yaşında bir çocuğun oradan formasını çıkarttırmaya çalışıp nitekim polis teşkilatımıza o
1: polis
0: evladı alıp kucağına alıp sıkı sıkı sarıp polis kardeşimize kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Dün kendisine bir röportajı oldu bu arada polis kardeşimizin. Aslanlar gibi beyefendi bir kardeşimiz dedi ki titriyordu. Ama ben de beraber çıkıyordum dedi. Çünkü benim de çocuğum var, evladım var. Ya o arkadaşın ismi neydi? Gençler Birliği taraftarı.
1: Şenel Akdemir.
0: O Şener kardeşimiz uzun süre bu baskının altında kalacak. Bence uzun bir süre 62-22'den mi cezalandırıldı? Zaten maçlara gidemeyecek. Ev hapsi verildi kendisine. Bence uzun bir süre Fenerbahçeli taraftarların değil... Futbol taraftarlarının önüne çıkmasın. Kendisine tavsiye ederim. Çünkü kendisinin çocuğu var mı yok mu bilmiyorum. Ama bir evlat sevgisi, biliyorsun sevgili Aygün, evlat kırmızı çizgimiz bizim.
1: Doğru, doğru. Evet, tabii ki hukuk gerekeni yaptı diyoruz her zaman olduğu gibi. Şener'i cezalandırdı ama ben de aynı şekilde katılıyorum. Bu zat-ı muhteremin bırakın futbol, spor müsabakalarının hiçbirin tribünlerinde olmaması gerektiğini tekrar söyleyelim. Şiddete zaten her zaman karşı olduğumuzu tekrar söyleyelim. Sevgili Aydın Erkal, son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Son olarak.
0: Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Bu gecenin sonunda inşallah gülen taraf Fenerbahçe olur. Olumlu bir sonuç alarak Fransa'ya yoluna doğru ilerleriz. Temennilerim bundan ibaret. İnşallah güzel bir maç olur ve Fenerbahçe bizde galip gelir.
1: Evet, hattımızda Fenerbahçe Sevdalı YouTube kanalından sevgili Haldun Erkal vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yayınlarımıza bağlandığı için sevgili Erkal, çok teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere. Evet, Fenerbahçe'nin konuğu Lyon, Devler Ligi'nde hedefe son 180 dakika diyoruz. Bu akşam saat 22'de başlayacak olan kritik mücadele TRT1 ve Tabi'den de takip edebilirsiniz. Şöyle muhtemel 11'i bir kez daha vermek istiyorum. Bazı gazeteler Tarık yazmış ama genel anlamda Ederson, Archibald, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Greenwood ve Talisca kombinle çıkması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Hem Fenerbahçe'mize hem de bu hafta mücadele çok olan Beşiktaş'ımıza ve Trabzonspor'umuza da şimdiden başarılar diliyoruz. İnşallah yarın Fenerbahçe'nin Lyon zaferiyle yayınımızı açarız. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Radyo Spor'da kalmaya devam edelim. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor
2: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Değerli dinleyicilerimiz, ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Bugün Fenerbahçe Olimpik Lyon'u konuk edecek. Şampiyonlar Ligi playoff turunda tabii ki ana gündem maddelerimizden biri bu maç olacak. Süper Lig'de ilk hafta geride kaldı. Dün muazzam bir mücadeleyle 6 gollü bir maçla İlk haftayı noktaladık. Tabii ki o maçı da konuşacağız. Sizlerden gelecek soruları da burada yine yanıtlamaya çalışacağız. Şöyle bir soruyla da başlayalım. İlk haftayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendi tuttuğunuz takımın performansını nasıl buldunuz? Bunu da yazarsanız bizlere, bizler de tabii ki değerlendiririz burada. Ercan abi, hoş geldin.
6: Merhaba Mehmet, hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
5: Evet, ilk haftayı noktaladık Ercan abim.
6: Doğru.
5: Nasıl bir genel izlenim
6: ya şimdi oluştu sende? Hiç seyretmediğimiz, seyretme şansını çok az bulduğumuz Anadolu takımlarının dirençli yapısını ligin ilk haftasında gördük diyebilirim ben. Bu Eyüpspor için de geçerli. Tabii Eyüpspor İstanbul takımı. Yani ligde kendilerinden az haber alınan takımlar ellerinden geldiğince iyi hazırlanmışlar. Ve bunu sahaya çok iyi yansıttılar. Ligin ilk haftası itibariyle özellikle dünü söyledin sen. Dün gerçekten haftanın çok güzel maçlarından birini geride bıraktık. Dün herhalde 6 gol var maçta. Bu tabii evet, güzel maç olduğunu gösteriyor bize ama böyle çok gol olduğu zaman golü yiyen teknik direktörler memnun değildir. Her iki takımın teknik direktörü de. Bir de Samsunspor penaltıyı değerlendiremedi. Evet, direkten Marius döndü. Hı-hı. Evet, iki penaltıdan birini değerlendiremedi. Bu sebepten ben ligin ilk haftasını geçen yıla göre açılışı çok iyi buldum. Onu söyleyebilirim.
5: Şimdi ben de şöyle devam edeyim. Dünya Kupası'nın etkilerini ben biraz da burada gördüm Ercan abi. Yani Dünya Kupası'nda biz neyi sıklıkla konuştuk? İşte fiziksel mücadele, iyi kapanma, çabuk çıkma uzun topla. Bunların bazı işte çok yetenekli takımları durdurma konusunda Dünya Kupası'nda özellikle başarılı sonuçlar verdiğini gördük. Şimdi burada da 3 mesela Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray takıldılar. Rakiplerinin o yakın oyununa, fiziksel mücadelesine bir çözüm üretemediler. Bunu gördük.
6: Ya bu tamamıyla mücadele ve mücadelenin size getirdiği, tabii iyi mücadeleden bahsediyorum, maçı bırakmama, iyi yakın oynama. Bu neyi gösteriyor? Senin de vurguladığın gibi fizik kondisyonun çok iyi olması gerektiğini. Hı hı. Dünya Kupası'nda Yeşilburun Adaları'nın nasıl büyük takımlara kafa tuttuğunu. Ben bir Arjantin-Mısır maçı bence Dünya Kupalarının en güzel maçlarından biriydi.
5: Evet.
6: Mısır takımının o oynadığı, öne geçtiği anlar, belki o gol olsa, verilse bir anda Mısır'ın Arjantin'i eleme durumuna geldiği dakikaları unutamayacağım. Bunları da birçok oyuncu Dünya Kupası'nda olmayan ve teknik direktör izlediler. Ya futbolun zaten güzel tarafı işte çok klas, inanılmaz oyuncuların olduğu rakiplere karşı korkmamak gerekiyor. Elinden geldiğince mücadele etmek gerekiyor. Zaten kaybetmen kamuoyunda normal olarak değerlendirilir.
5: Aynen.
6: Zaten rakipler çok farklı, güçlü. Yapacak bir şey yok denir.
5: Gençler Birliği, Kasımpaşa, Çorum kaybetseydi kimse bir şey der miydi?
6: Hayır, gayet normal derdik.
5: Evet.
6: Ya aradaki güç farkı. Hı-hı. Bu yüzden Eyüpspor da iyi savunma yaptı, onu söyleyeyim.
5: Evet.
6: İyi direndi. Tamam, fazla ucumda etkili olamadılar ama direnci iyiydi. Onu Hı-hı. söylemem lazım. Bu takımların dirençlerinin önemli olan sürekliliğinin ne kadar devam edeceği. Ben şimdi onu merak ediyorum. Şimdi direnç böyle devam eder. Ya da bir hafta çok iyi direnirsin. Önümüzdeki hafta bir bakmışsın dökülüyor takım. Şimdi onları mesela, da takip edeceğim.
5: Tabii tabii, bu da olabilir.
6: Yani o haftanın, o bir haftanın yorgunluğunun ligin ikinci, üçüncü haftasında ortaya çıkması, bu tabii o takımların maçı kaybetmesine yol açar.
5: Mesela dünkü mücadele, iki fizik olarak iyi takım 3-3 bitti Samsunspor Göztepe maçı. Haftanın evet, en güzel maçlarından biriydi. Bir kere onu söyleyelim. En gollü maçıydı.
6: Evet.
5: Bir kere. Top Samsunspor'daydı. Göztepe klasik Göztepe. Topu bıraktı ama çıkışlarda çok etkili oldu.
6: Her zaman olduğu
5: çok
6: gibi.
5: Çok etkili oldu. Yani 7 isabet şutu var. Göztepe'nin, Samsun'un 3. 3'ü de gol.
6: Ve yıllardır Christos Doyle'la çalışıyorlar. Artık teknik direktörün bütün oyun sistemini, oyuncu teknik direktör ilişkilerini o takımda yer alan herkes ezberlemiş durumda.
5: Hı hı.
6: Bu bence büyük bir avantaj. Göztepe'nin yıllardır bir hedefi var. En azından ligde iyi bir yer ve Avrupa'ya gitmek ve onun dışında da şunu söyleyebilirim, kupayı kazanmak ya da finale yükselmek. Çünkü bu senenin adı ne? Adnan Süvari sezonu.
5: Evet.
6: Adnan Suvari Türkiye'nin çok önemli teknik adamlarından biri ve Göztepe onunla beraber Avrupa kupalarında Türkiye'yi çok iyi temsil etti. Eski adı Fuar Şehirleri, yeni adı UEFA kupası olan kupada Göztepe'nin o yarı final mutluluğunu Türk futboluna hediye etmesini Türk futbol tarihinde gördük.
5: Hı
6: hı. Adnan Suvari'nin yetiştirdiği çok önemli oyuncular Türk futboluna bir hediye gibi geldiler. Mesela Türkiye Fevzi Zemzem, merak edenler bakarlar. Onun gibi modern bir santraforu Göztepe'de gördü ilk defa. Öyle söyleyebilirim. Çok modern bir santrafor. Neden modern? İşte savunmasına yardımcı oluyor. Hava toplarında etkili. Top yere indiği zaman pas dağıtımı yapabilen bir santrafordu.
5: Hı hı.
6: Göztepe bu yüzden bu oyun yapısıyla Bayağı bir ekol olmuştu. Sonraki dönemler zor yıllar yaşadı. Ama şimdi o toparlanma sürecini de hallettikten sonra Göztepe bir anda Süper Lig'de iyi sonuçlar almaya başladı. Ama bir hedefinin olduğunu biliyoruz. Avrupa kupalarına katılmak. Hı hı. Ya da işte kupada şampiyon olmak. Geçen sene çok büyük bir sürprizdi. Beyoğlu Yeniçarşı'yı elendiler.
5: Evet. Evet.
6: Ve böylece kupaya devam edemediler. Bu sene tahmin ediyorum geçen seneden ders almış biçimde sahada yer alacaklar. Samsun Spor da yıllardır aynı ekiple, aynı yönetimle devam ediyor. Dünkü onların da attığı ikinci gol mükemmeldi bence. Üç pasta ikinci golü attılar. İki takım da ligin zevk veren takımlarından biri olacak. Futbol anlamında.
5: Aynı görüşteyim Ercan abi, kesinlikle. Yani dün gerçekten bol gollü, keyifli, pozisyonlu bir maç izledik. Kaçan penaltı da vardı. Yani futbol adına her şeyin olduğu bir mücadeleydi. Yani bu hafta mesela diğer maçları da tabii ki izledik ama hani hiçbirini izlemesen bu maçı izlesen hani ilk hafta izlemiş gibi olursun. Tatmin edici bir mücadeleydi futbol adına.
6: Doğru.
5: Samsun Spor Göztepe maçı, iki takım da kalbur üstü takımlar. Oyun felsefeleri belli. Bu açıdan gerçekten keyifli, hoş bir futbol akşamı yaşattılar bizlere diyebiliriz, hiç şüphe yok ki. Bundan sonra da bu ekiplere baktığında can yakacak ekipler diyebiliriz.
6: Yani diyebiliriz. Bunu İyi sonuçlar olacak takımlar olarak rahatlıkla değerlendirebiliriz.
5: Hatta Göztepe'nin oyununu biraz daha gelişmiş gördüm ben.
6: Evet.
5: Yani o evet aynı oyunu ama geliştirmişler. Biraz upgrade olmuş.
6: Evet.
5: Göztepe'nin oyunu, bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Birkaç mesaja bakacağım. Tabii ki ilk haftayı konuşmaya devam edeceğiz. Sonrasında bağlantılarımız olacak. Şimdi bakıyorum bir yandan da Fenerbahçe'ye başarılar dileyen dinleyicilerimiz var. Şimdi İsmail Kartal hazırlıklı başlayamadı demiş. Birazdan İrfan 25'e sorarız. Eğer Fenerbahçe ile ilgili sorularınız varsa. Galatasaray ve Ahmet Spor taraftarıyım demiş İzmir'den Murat Bey. Galatasaray bence iyi oynadı ama yedek oyuncumuz olmadığı için sonuç alamadık demiş.
6: Evet, evet.
5: Ahmet Spor ise çok çok iyi bir giriş yaptı. Özellikle Diaz Saba'nın golü bence haftanın golüydü demiş. Diaz Saba'nın evet. golü için teşekkür ediyoruz mesaja. Talişka demiş 10 numaraya geçse nasıl olur? Sorarız bunu da sevgilim İrfan'a. Birazdan Fenerbahçe yeni zayıf takımlara puan kaybedecek. Fenerbahçe ile ilgili çok fazla yorum var. Bir bakıyorum hiç diğer takımların yorumları var mı? Onlara da bakacağım. Evet, Galatasaray ile ilgili yorum var. Batrakov Galatasaray'ın yeni Şimanski'si diyebilir miyiz demiş bir dinleyicimiz. Yeni Şimanski'si derken yani ya Batrakov'u bir göreceğiz. Sonuçta kapalı bir ligden geliyor. Evet. Onu bir görmemiz lazım.
6: Şimanski için Mourinho mesela neler demişti? Keşke 3 tane Şimanski'm olsa demişti.
5: Evet.
6: Ama şu anda kadroda yok. Fenerbahçe'de değil.
5: Fenerbahçe'de değil Şimanski.
6: O yüzden bir önceden bir karar verme durumuna değil takıma uyuma. O uyumun Galatasaray'ı oyunda nerelere götürdüğüne dair gözlerimizle oyuncuyu görmemiz, süzmemiz gerekiyor.
5: Ya ben Ercan abi yani kendim izlemeden diğer yorumların hiçbirini ciddiye almıyorum. Çünkü kim gelirse gelsin bir güzelleme yapılıyor.
6: Maalesef.
5: Yani o yüzden Batrakov'u da ben izlemeden bir şey diyemeyeceğim, yorum yapmayacağım. Çünkü kimi izlesem şöyle oyuncu, böyle oyuncu bu kadar uçuyor, bu kadar kaçıyor. Ama sonra sahada bakıyoruz ki olmamış.
6: Evet.
5: Yani Ugo Çukwu için de örnek veriyorum. Galatasaray söz konusu olduğu için. Yani şöyle işte geniş alan kapatır, böyle koşar, böyle araya kaçar dendi. Hiçbir şey oynamadı. Hazırlık maçlarında son maçta süre almadı.
6: Bence
5: yani biz görelim önce. Önce biz bir görelim.
6: Evet. Ya yani topsuz oyun dediler. Yok yani. İkili mücadele de iyi dediler. Bunların hiçbirini göremedik.
5: Hiçbirini göremedik.
6: Hadi şimdi ben hemen çok temkinli bakarım zaten oyunculara.
5: Biz değerlendirelim. İzleyelim biz kendi değerlendirmemizi.
6: Çünkü şuna ben imkan veririm oyuncu hakkında. Bir oyuncu gelir gelmez süper oyuncak hali yok.
5: Tabii tabii zaman tanıyalım.
6: en azından bir 3-4 maç geçsin bir görelim oyuncu. Bir banko 4-3 maç 90 dakika oynasın bir görelim oyuncuyu. Onlar

0: yoksa bir karar verelim.
1: Hı hı.
0: Ya oyuncu hiç alışamadı, olmadı, ne yapacağız? Daha önceden harika, bilinen oyunculara tamam iyi oyuncu deriz de.
2: Bilmediğimizi biz evet. Zaten burada yani felsefemiz öyle. Kendimiz izlemeden yorum yapmıyoruz. Bir araya gidelim, sonrasında İrfan'a bağlanırız.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bugün Fenerbahçe Olimpik Lyon'u konuk edecek saat 22'de Şampiyonlar Ligi playoff turunda. Gazeteci arkadaşımız sevgili İrfan 25 telefon hattımızda, bu mücadeleyi konuşacağız. Fenerbahçe'yi konuşacağız. İrfan merhaba.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Aman, Boğaz'da bir şey mi var?
4: Yok, konuşurken şey oldu.
2: Geçmiş olsun diyecektim ben de.
4: Teşekkür ederim.
2: Şimdi tabii Fenerbahçe taraftarından yayın başlar başlamaz yoğun bir mesaj trafiği var, bunu söyleyeyim öncelikle. Şimdi Asensio'yla bir problemi var mı İsmail Kartal'ın, bunu soranlar var. Böyle şeyler yazılıyor, senden böyle başlayalım mesela.
4: Aslında en zor sorudan başladım abi, onu söyleyeyim.
2: En çok konuşulan konu en zor sorudur.
4: Yani şöyle söyleyeyim, aslında yani Asensio ile ilgili teknik direktör İsmail Kartal tam olarak %100 hazır olduğunu düşünmüyor. Ve kendi oyun sistemine, aslında İsmail Kartal'ın istediği oyun sistemine Asensio pek de uymuyor. Onu hep bir şekilde söyleyelim. Hmm. Ama Asensio'nun ayrılma gibi bir durumu söz konusu değil. Kesinlikle satılması düşünülmüyor.
2: Araya gireyim mi? Oyun efendim, tarzında istediği 10 numara nasıl bir tarz?
4: Hatırlarsanız 99 puanlı sezondaki Şimanski pozisyonu. Yani Şimanski'nin
2: koşan.
4: Evet, Şimanski 10 numara pozisyondaydı ve neredeyse her bölgeye basıyordu. Stoperlere basıyordu, sağda oluyordu Şimanski, bir bakıyordun sol kanat oluyordu. Ve aslında istediği profildeki 10 numara oydu. Zaten teknik direktör İsmail Kartal'ın Fred'in kalmasını istemesi nedeniydi oydu. Fred dikkat ederseniz 10 numara mevkinde oynatıyordu ve Fred'i Şimanski pozisyonunda genellikle görev verdiğini biliyordu. Fred ayrılana kadar. Ama şunu söyleyelim. Şimdi Asensio'yu son 3 resmi maçta 60. dakikada bir Sturmgraz maçında, ilk maçta 69'da çıktı. Sonra 63 gençler bilim maçında 60'da dakika oyunda çıktı. Şimdi Asensio gibi bir oyuncun varsa onu 90 dakika sahada tutarsın. Yani çünkü o kalitesiyle işte her an sana skoru yapabilecek bir potansiyelde bir oyuncuydu. Burada bir Asensio'nun sürekli ilk çıkan olması biraz rahatsızlık yaratıyor oyuncu tarafında, oyuncu cephesinde.
0: Bir de hep 60. dakika klasik oldu.
4: Evet, artık yani böyle ilk çıkan oyuncu da Asensio oluyor. Yani bu artık biraz oyuncu tabela kalktığı zaman ilk önce kendi bakıyor kenara. Yani bundan şimdi bu oyuncu ilk çıkacak olacağını düşündüğünde yani ondan gerçek performansını alamazsın. Dolayısıyla Asensio öyle hani kriz demeyelim ama bir oynama veya işte ilk çıkan olma konusunda bir rahatsızlık ve bir mutsuzluk var. Zaten dün bir mesaj attı, biliyorsunuz, görmüşsünüzdür mesajı. Aslında bu mesajda biraz yani teknik heyete bir imalı bir mesaj olarak değerlendirebiliriz.
0: Ya şimdi 4 kere Avrupa şampiyonu olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz.
4: Evet.
0: Ve saha içinde de o vücut dili tabii şu anda pek iyi değil bence. İrfan, bunu da söyleyeyim.
4: Abi zaten onu söylüyorum. Ben aslında hani kelimeleri seçerek anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani vücut dili oyuncunun zaten iyiydi. Yani oyuncunun mutsuz olduğu, yani mutsuz olarak değerlendiğin zaman tabii insanı tepkiyorsun ama yani oyuncu sürekli ilk çıkan olmaktan rahatsız. Yani rahatsız. Oyuncu hazır olduğunu dile getiriyor. %100 hazır olduğunu vurguluyor. Oynamak istediğini dile getiriyor ama bir bakıyorsun ya hoca açıklama yapıyor, %70 hazır diyor. O tam %100 istediğim seviyede değil açıklamasını getiriyor. Tabii bu da oyuncu cephesinde de rahatsız edildi. İlk çıkan olması, her son üç değişim maçta ilk çıkan olması bu noktada da biraz mutsuzluk yaratıyor. Ama tabii bu çözülebilecek olurlar. Şimdi İsmail Kartal bir dahaki maçlarda da yine Asensio'yu ilk 11'de olarak değerlendirecek.
2: Şimdi dinleyicimiz demiş ki Olimpik Lyon mücadelesinde nasıl bir 11 olacak?
4: İdeal 11 olacak. Aslında gençler bir maçına çıkması gereken 11 ile çıkacak, onu söyleyeyim. Hani Ederson kalede. Ederson tabii biliyorsunuz o gençler bir maçında cezalı olduğu için oynamamıştı. Ederson, savunma Semedo, Şekliniar, Ake, Ayşe Buran, orta sahada Kante, Gendüzi, Asensio, sağda Greenwood, solda Kerem, ileride ise Talisca 11'ini bekliyoruz.
0: Öyle bir 11. Ederson için de artık dönüş başları diyoruz İrfan.
4: Ederson aslında birinci kaleci olarak düşünülüyordu. Tabii şimdi transferler yapılınca Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı nedeniyle bazı oyuncular da istemeyerek yollarına ayrılma zorunda kalabilir. Ve bu noktada da Ederson da bu oyunculardan bir tanesi.
2: Gidebilir mi?
4: Gitme ihtimali halen var, onu söyleyeyim. Yani çünkü şimdi Fenerbahçe'nin şu anda 19 tane yabancı oyuncusu var. Aziz Fol ve Diouf'u saymazsak. Dolayısıyla Fenerbahçe kontenjan uydurması için oyuncularla yoluna ayrılması gerekiyor. Yani şimdi ayrılacak oyuncular belli. Livakovic, Diego Carlos, Becao, Amrabat gibi isimlerin yanı sıra Fred de ayrıldı, Şerif de ayrıldı. Yabancı kontenjana uyulması için Semedo, Osterwolde, Ederson ikilisinin 3 oyuncudan 2 tanesi de yollara ayrılmak zorunda. Yani Semedo ile devam edilecekse o zaman Osterwolde ve şeyde yollara ayrılmak zorunda Fenerbahçe.
2: Talip var mı bu oyunculara? Yoksa paraları verilip mi gönderilecek?
4: Şöyle söyleyeyim, var talip ama şimdi tabii Fenerbahçe'nin yabancı kontenjana dolu olduğunu bilen kulüplerde buna oyuncu Fenerbahçe'nin istediği şartlarda bonservis bedeli ödemek istemiyorlar.
2: Onsa oyuncunun nedeni 2 veriyor.
4: Ya bedelsiz almak istiyorlar ya oyuncu da sözleşmesindeki garanti ücreti istiyor. İşte ben Fenerbahçe'nin diyelim ki 4,5 milyon euro aldıysa o 4,5 milyon euro garantinin altına alıp işte bana o bonservisini bedelsiz verin şeklinde bir resleşme var. Özellikle Diego Carlos'la Fenerbahçe arasında. Öğlen yönetim arasında bir destekleşme var. Ama Sayın Aziz Yıldırım da bu konuda oyunculara ve menajerlere de net tavrını söyledi. Gerekirse transferin son gününe kadar biliyorsunuz Türkiye'de 4 Eylül'de bitiyor. Avrupa'da transfer 1 Eylül itibariyle bitiyor. Hı-hı. Oyunculara net bir şekilde iletildi. Bedelsiz bir şekilde gönderilmeyeceği vurgulandı. Yani bu şekilde bir tavır olursa da transferin son gününe kadar elinde tutup gerekirse transferin son günü sözleşmesinin feshedilmesi durumu söz konusu olabilir.
0: Transfer bittikten sonra, öyle mi?
4: Tabii. Avrupa'da biliyorsunuz 1 Eylül'de bitiyor. Yani Türkiye'de 4 Eylül'de bitiyor. Yani oyunculara da bu, menajerlerine de bu iletildi. Çünkü oyuncular şunun farkında. Şimdi Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu.
2: Dolu.
4: Dolayısıyla bu oyuncuları göndermek, yani Fenerbahçe oyuncularla yollarını ayırmak zorunda. Bunu oyuncuları isteyen kulüpler de biliyor. Oyuncular da bundan faydalanmak istiyor. Kulüpler Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedelinde çok cüzi bonservis bedelleri teklif ediyorlar ya da bedelsiz olarak oyuncuları kadroya katmak istiyor. Fenerbahçe'de oyuncularını en az zararla elden çıkarmak istiyor. Bunu mesela Atletico Mineiro Fred örneğinde gördük mesela. Bu uzun süre neredeyse bir aydır Fred'le Atletico Mineiro ile görüşmeler devam ediyordu. Menajeri kaç defa İstanbul'a geldi. Hı hı. Hatta 2 hafta İstanbul'da kaldı. Atletico Mineiro ilk başta bonservis bedeli ödemek istemiyordu. Ama sonunda Fenerbahçe hem Fred'in maaşından, bir yıllık maaşından kurtulmuş oldu. Hem de Atletico Mineiro'dan 2 milyon euro bonservis, artı 500 bin euro bonusları içeren bir şeyle Fred'le yollarını ayırdı.
2: Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki ya sezonun başı diyor çok erken rotasyon yapmadı mı diyor Fenerbahçe Gençler Birliği maçında.
4: Çok erken, hem de öyle. Yani şöyle söyleyeyim, ben hocanın basın toplantısında bir açıklaması vardı. Bu oyuncular 2-3 maçı hani haftada işte 2 gün sonra bir daha maç oynayacak. O yüzden yorgun olacakları için bir rotasyon yaptık dedi. Ama şu var ya, daha Fenerbahçe 5. resmi maçını oynadı. Yani futbolcular için hani bu rotasyonu Fenerbahçe lig aşamasında kalsa, orada sezon devam ederken bu rotasyon uygulasa belki bir anlamda anlaşılabilir. Ama daha sezonun başı ve 5. resmi maçında böyle bir rotasyon uygulaması gereksizdi. Çünkü bu futbolcular da sonuçta Premier Lig'i izliyoruz. Yani onlar da 2-3 günde bir maç oynuyorlar. Avrupa'da birçok takım bunlar oynuyorlar. Hatta şunu söyleyeyim, bazı futbolcular antrenmandan ziyade maçta oynamanın daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Yani maçta hazırlık anlamında, yani daha kondisyonların daha üst seviyeye çıkmasından sık maç oynamanın daha iyi olduğunu düşünen futbolcular da var. Dolayısıyla bir rotasyon biraz gereksizdi. Bence de çok erken bir rotasyon.
0: Şu da var, şimdi lige kaldın, senin de söylediğin gibi. Bu lige kaldıktan sonra ne yapacaksın? Her maçın da ertelenmeyeceğine göre. Artık erteleme diye bir şey yok.
4: Ya şöyle söyleyeyim. Aslında hani şimdi dediğim gibi maç oynayarak daha oynayarak

0: oyuncuların kondisyonunu da artırabilirsiniz. Yani Avrupa'da birçok kulüp takımını görüyoruz. Premier Lig'de, Avrupa'daki üst düzey liglerinde takımlar artık bu yoğun periyoda alışmış durumda. Yani bizim ülkemizde de artık bunun alışması lazım. Yani alışması gerekiyor. Ama tabii bazı takımlara daha önce erteleme olduğu için tabii şimdi burada erteleme olmayınca insanlar tabii taraftarlar camiada tepki gösteriyor. Daha önce böyle bir şey yaptınız, niye bize ertelemediniz diye.
1: Hı hı. Şimdi tabii bir dinleyicimiz diyor ki İrfan abiye sorar mısınız demiş. Cengiz takımda kalacak mı?
0: Cengiz ayrılmak istiyor abi, onu söyleyeyim net bir şekilde. Cengiz özellikle topu karşısında kampa iyi gelmişti, fit de gelmişti.
1: Evet.
0: Teknik direktör İsmail Kartal hazırlık maçlarında oynatmıştı, orada goller de atmıştı. İşte. Ama diğer taraftan şunu söyleyeyim, Cengiz o kadroya alınmadıktan sonra UEFA'dan ayrılmak istedi. Yurt dışından teklifler var, Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Cengiz'in menajeri de gelen teklifleri değerlendiriyor ama diğer taraftan Cengiz Fenerbahçe'den yaklaşık 4,5 milyon euro gibi bir ücret alıyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu ücreti veren kulüp de
2: Türkiye'de çok zor, Avrupa'da da zor İrfan.
0: Avrupa'da abi bu kulüp bu paraları herhalde yine Avrupa'nın 5 büyük liginde üst sıralar için mücadele eden takımlar haricinde kimse vermez bu paraları. Net rakamlar bunlar.
1: Tabii.
0: Yani net rakamlar. Dolayısıyla
1: Cengiz 7.
0: Cengiz ayrılmak istiyor. Cengiz gelen menajerle teklifle değerlendiriyor ama ben şunu düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Belki insana tepki gösterecek ama yani İrfan Can Kahveci'ye verilen şansı en azından Cengiz'e verilmesi Cengiz'e verilmesinin taraftarıyım yani.
2: İrfan Can Kahveci'nin durumu ne İrfan?
0: Efendim?
2: İrfan Can Kahveci'nin durumu ne?
0: İrfan Can Kahveci kendisine verilen şansları değerlendiremedi. Yani şu anda baktığınızda oynanan İsmail Hoca ona çok güveniyor, çok inanıyor, ona şans da veriyor. Ancak o verilen şansı çok iyi değerlendiremedi. Aslında biraz alınacak skorlara bağlı Ercan abi, onu söyleyeyim. Yani bugün Lyon maçında yani Lyon maçlarından olumlu bir skor alır Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalır, farklı şeyler konuşuruz. Ama Lyon maçına kalamaz bir olumsuz sonuç ayrılması durumunda ise bu sefer Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynar. Yani bu futbolcuların da olabilecek teknik heyet açısından
1: dolayı. Çok erken ama. Değil mi bunları konuşmak için?
0: Çok erken ama biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım bir yıllığına geldim demişti ve bu sezonu mutlak şampiyonluk olarak hedefiyle yola çıktı. Dolayısıyla geçtiğimiz sezondan farklı olarak erken bir neşter vurulması olur ama bu tabii alınacak skorlara bağlı. Şimdi bunu konuşmak çok doğru değil.
1: Şimdi Sayın Cihan Kamer Lukaku'nun basın toplantısında yabancı oyuncu artık almayacağız ama yerli oyuncu fırsat olursa kovalayacağız demişti. Sen bir transfer bekliyor musun bu dakikadan sonra, yoksa yönetim bütün enerjisini oyuncu göndermeye mi harcayacak?
0: Şöyle söyleyeyim, ben transfer bekliyorum ama şimdi şöyle efendim aslında transferi kapattık dedi. Ama 23 aşağısı oyuncu olursa ve yerli olursa transfer yapabiliriz dedi. Fenerbahçe'nin hem sol kanat hem orta sahada 8 numara mevkilerine 23 yaş altı kriterine uyan oyuncu transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Stoper mevkiini için ise yerli bir isim alınması gündemde. Bunun için de Adi Demirbağ Ümit Aktay isimleri gündemde. Hem Konya Spor'dan ve Alanya Spor'dan iki isim.
2: Evet.
0: Fenerbahçe'nin yerli stoper adayları arasında yer alıyor. Sol kanat için Bologna'dan Jonathan Rowe ismi gündemde. Fenerbahçe ciddi olarak oyuncuyla ilgileniyor. Hı-hı. Orta sahada ise Corinthians'dan Andre var. Tabii Andre'nin bir sakatlık yaşamış. O sakatlık durumu yine önemli. Ama yine CSKA Moskova'dan 10 numara pozisyon, 8 numara pozisyonda oynayan, orta sahada oynayan Kişliak Fenerbahçe'nin gündeminde, Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe evet yabancı kontenjanı dolu olduğu için zaten göndermek için çok büyük çaba gösteriyor. Diğer taraftan +4 kuralına uyan, yani 23 yaş altı kuralına uyan isimler için de transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü Fenerbahçe şu anda Şerif'le yollar ayrıldı. Şerif Coventry City'ye gitti. 25 milyon euro bonservis geliri elde etti Fenerbahçe. Hı hı. Diouf'la Aziz Pol onlar bu sezon U19 takımında forma giyecekler. Mimovic de yollara ayrılacak. Ashley Brown'un gelen teknikler değerlendirilebilir. Orada biraz Osterholden'in

0: ve Fenerbahçe ile kulübü arasında kiralık olarak anlaşmaya varıldı. 1.4 milyon euro yıllık ücret alıyordu. Cüzi bir kiralama ücreti var diye biliyorum. Ve oyuncunun yıllık ücretinin tamamı şu anda anlaştık kulüp tarafından ödenecek. Yani Fenerbahçe oyuncunun yıllık ücretinden kurtulmuş olacak. Yani maaş bütçesinde yer açmış olacak.
1: Anladım. Teşekkürler sevgili İrfan 25.
2: İrfan çok teşekkürler. Kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim Ercan abi. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, atlar biraz huysuzlandı. Geç giriyorlar starting box'a.
2: Padoğa değil mi?
1: Dolayısıyla biz de yayınımıza devam edelim. Yarış başladığından gideriz tabii ki. Şimdi mesajlardan da gördüğüm kadarıyla yani İsmail Hoca'nın bu mağlubiyetle başlaması bayağı bir hayal kırıklığı yaratmış Fenerbahçe taraftarında. Onu görüyorum Ercan abi. Ya daha ilk maç ya bana çok erken geliyor şimdiden teknik direktör konuşmak, oyuncu performans konuşmak.
2: Daha dakika bir.
1: Bir evet. Çok erken.
2: Ama
1: ya kimse hazır değil. Ben kimseyi hazır görmedim. Hiçbir takım hazır görmedim.
2: Şöyle mesela, bir şey.
1: Ya büyüklerden.
2: Tabii. Şampiyonlar oynarken bütün hesabın o. Avrupa'ya da devam etmek istiyorsun. Ligin 5 ve 6 haftası, ilk 5-6 haftası kayıpsız atlatmak fena olmaz. Yani hazır değilsin ama kayıpsız tabii atlatacaksın. Yani
1: ilk haftada kaybedilen puanla son haftada kaybedilen puan aynı.
2: Aynı tabii.
1: Değer yani olarak.
2: Şimdi diyelim ki bir de beraberlik aldın ligde. Rakiplerin kazandı.
1: Beşiktaş kazandı. 5 puan geridesin.
2: Bir anda.
1: İkinci haftada 5 puan geriye düşmüş olursun.
2: Yani bu...
1: Bir de Avrupa'da kötü bir sonuç gelirse.
2: Kapanması...
1: Eyvah.
2: Tabii ki kapanabilir 3 puan sisteminde.
1: Tabii rahat kapanır da strese ya, yol açar.
2: Ya kapanmazsa?
1: Strese yol açar.
2: İki tane şık var. Bir de ya kapanmazsa var. Bir de bundan sonra puan kaybetmeyeceğiz cümlesinin bir garantisi var mı?
1: Yok, hiçbir şeyin garantisi yok hayat.
2: Çünkü o 99 puanlık dönemi hatırlarsak Fenerbahçe'nin iki bekinin oyuna ne kadar katkıda bulunduğunu da gözümüzün önüne getirebiliriz rahat rahat. Dün buna baktım, biraz araştırdım. Samuel ile Ferdi'nin ucuma çıkışları, takıma katkıları bayağı fazlaydı hatırlarsan. Hı hı. Şimdiki beklerden o katkılar geliyor mu? Yani ne Samuel ne Ferdi ki bunlar devşirilmiş oyuncuydu biliyorsun. Forvetken savunma hı hı tarafında görev yaptılar. Semedo öyle bir maç oynadı, ondan sonra bir türlü o çıkışı gösteremedi. Archie Brown'un kazandırdığı bir penaltı. Bundan sonraki o süreklilik ne olacak? O da önemli. Hı hı. Bunları kesinlikle beklemek lazım diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki İrfan Can Kahveci ısrarının nedeni kendini ispat etme çabası. Ben oynatabiliyorum bu oyuncuyu demek istiyor demiş İsmail Kartal için. Kendi yorumunu yapmış. Bunu biz bilemeyiz.
2: Ya kötüyse oynatmaz bundan sonra. Onu söyleyeyim. Hı hı. Yani böyle kötü performans sağlayamıyorsa oynatmaz.
1: Elinde kadro da var. Şimdi kadroyu da tabii 4 Eylül'e kadar şekillendirmek durumunda Fenerbahçe, yabancı sayısını evet ayarlamak zorunda. Gençler Birliği ve Çorum çok mu hazır demiş dinleyicimiz. İşte az önce onu söyledim. Bence kimse hazır değil şu anda.
2: Kimse hazır olanların değil, az hata yapanların ve gol atamayanların kaybettiği bir oyundur futbol. Öyle değil mi?
1: Evet, Eylül'den önce kimse hazır olmaz.
2: Hazır olmazsın ama az hata yaparsın, maçı kaybetmezsin.
1: Evet. Yani Gençler Birliği de Çorum'da onlar da hazır değil bence. Evet, umarım ki bu puanları aramayız demiş bir Fenerbahçe taraftarı dinleyicimiz. Şimdi bugün tabii Fenerbahçe'nin de maçı var. Az önce sevgili İrfan 25 muhtemel 11'i de söyledim. İdeal 11 ile sahada olacak dedi Fenerbahçe evet için. Biraz bu mücadeleyi de konuşalım mesajlara.

0: Devam edeceğim Ercan abim. Şimdi Lyon buraları oynamayı bilen ekiplerden biri. Daha önce Fenerbahçe ile de oynamışlığı var
1: Evet.
0: buralarda ve genelde üstünlük kuran taraf Lyon oldu. Şimdi bir kez daha
1: 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik.
0: evet 5 maç 4 galibiyet 1 beraberlik kaldı Olimpik Lyon Fenerbahçe'ye karşı. Ama bu kez Fenerbahçe'nin kadrosu bir hayli önde görünüyor Olimpik Lyon'la kıyasladığımızda.
1: Yani Lyon'da usta oyuncular var. Onu da söyleyeyim Mehmet.
0: Tabii.
1: Yani Tolisso bayağı bence enteresan bir oyuncu. Yıllardır Lyon'da biliyorsun. Openda Türkiye'de konuşulur değil mi transferlerde?
0: Evet, bir yarış aramıza gidelim, devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Openda diyordun Ercan abi, bir dinleyicimizin mesajı vardı, onu buldum şimdi. Diyor ki Openda gibi çok önemli oyuncular var, dikkat etmek lazım diyor Olimpik
1: Abi
0: Lyon'da.
1: oyunu kurgulaması. Fonseca Milan'da da çalışmış. Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev yapmış. Bir teknik direktörlere sahipler. Ve oyun yapılarında top onlara geçtiğinde çok çabuk pas yapabilen, topun kendisinde kalmasını da arzulayan bir takım. Ve mesela Sparta Prag 2-1 yendi Lyon'u.
0: Evet.
1: Rövanşta 10 kişi kaldı dediler ama maçın sonucu ne olursa olsun 10 kişi kalan takım da direniyor ya, onu belirteyim.
0: Evet.
1: Sparta Prag'a 3-0 mağlup edip tur attırdılar. Ya bu maç Fenerbahçe için çok kolay bir maç değil. Lyon için de çok kolay bir maç değil. İki takım da Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyorlar. İki maçlık bir final olarak bakıyorum ben. En az hata yapan takım Şampiyonlar Lig kategorisinde devam edecek.
0: Şimdi kadroya bakıyorum. Dinleyicimiz de yazmış. Fofana var diyor. Openda var diyor. İşte Tolisso'yu sen söyledin. Sağda Nuaba ki Sparta Prag maçının yıldızlarından biriydi. Hücum hattı gerçekten çok tehlikeli bir takım. Orta sahada Morton çok önemli,
1: Öyle.
0: çok çalışkan bir oyuncu. Yani yabana atılacak bir takım değil Olimpik Lyon ve buraları oynamayı bilen bir takım. En
1: Evet.
0: önemli konulardan biri de bu.
1: 2024-25'te Fofana çok iyi. Onu söyleyeyim. 11 gol, 5 asisti var. Lyon formasıyla. Geçtiğimiz sezonda fazla forma şansına nail olamadı, bulamadı. Geçtiğimiz sezonda bir düşüş var. 2 gol, 1 asist. Ama dediğim gibi çabuk bir oyuncu Fofana. Ama esas mesele Openda tabii.
0: Evet. Yani dikkat edilmesi gereken bir ekip, fizikli bir ekip Olimpik Lyon.
1: Evet.
0: Yani bir talihsizlik olur Allah korusun, eksik falan kalınmaması gereken bir takım. Sparta Prag eksik kaldı, tarumar oldu. Öyle bir durumun yaşanmaması en önemli konulardan biri olacak bu eşleşmede. Yani 10 dakika, 15 dakika bile eksik kalmaması lazım Fenerbahçe'nin. Ben çekişmeli, başa baş bir mücadele bekliyorum. Fenerbahçe'nin çok sert, yoğun bir baskıyla başlayacağını
1: O baskıya
0: düşünüyorum.
1: izin verirler mi acaba? Ya
0: İşte
1: şimdi o da var.
0: onu diyecektim. Baskıyla başlayacak ama şimdi ön tarafta da becerikli oyuncular var.
1: Şimdi o baskı, ya önde baskı yapıyorsun. Savunman orta sahaya yakın, mecbur. O baskıyı netleştirmek için. Fakat o sırada rakip 3 pasta gol pozisyona girebiliyor mu? Lyon girebiliyor.
0: Lyon girer. Ya bu yeteneği var Lyon'un. O
1: Sen
0: yüzden
1: ne kadar ben pres yapacağım, baskı yapacağım diye uğraşırsan belki de onun ekmeğine yağ süreceksin.
0: acaba şimdi güzel bir yere geldik. Bu maçı bir eleme maçı değil de yani iki ayaklı bir Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçı gibi mi düşünmek lazım?
1: Ya iki ayaklı final gibi düşünmek lazım bence. İkinci maçla beraber finale yükselen ve finali kazanan takım belli olur derler ya. Maçları öyle düşünmek lazım. Bu maçı da final gibi oynayacaksın. Rövanş maçını da final gibi oynayacaksın. O hava ve o konsantrasyonu mutlaka takımın yaşaması gerekiyor.
0: Yani çok ciddiye alınması gereken bir ekip Olimpik Lyon. Hala ben Fenerbahçe'nin iyi bir kadroya sahip olduğunu düşünüyorum. Teknik direktörleri de bunu söylüyor. Daha iyi kadro onlarda diyor ama kimse sahaya yenilmek için çıkmaz.
1: Kağıt üzerinde
0: Onlar da kazanmaya çıkacak.
1: Fenerbahçe'nin kadro değeri ve kadrosu daha iyi Lyon'dan.
0: Evet.
1: Ama
0: Hele
1: dediğin
0: hele ilk
1: gibi
0: 11'i çok iyi.
1: bunu

0: sahaya yansıtmak mesele. Ben üst düzey bir konsantrasyon bu maçta bekliyorum. Fakat bu konsantrasyonu artık bundan sonra lig maçlarında da bekliyorum Fenerbahçe için. Fenerbahçe'deki o kadro kalitesi bunu yapabilecek düzeyde.
1: Hı hı.
0: Eğer oyuncular oh Lyon'u yendik bugün 2-0 lig maçında da idare ederiz diye düşünürlerse işte o zaman problem olur. Mazeret de olur. Ya yorgunluk ne? Yorgunluk diye bir şey yok artık. Hı-hı. Ya futbolda artık 4 günde bir, 3 günde bir maç var. Ya erteleme isteğiyle, ertelemeyle bir yere kadar gidebilirsin. Öyle bir şey yok artık, kalmadı. Yok,
1: öyle bir şey yok. Artı yeni kurallarla beraber saha içinde saklanacağın alan da kalmadı. Kale vuruşları çabuk kullanılıyor, taçlar çabuk, oyuncu değişiklikleri çabuk. Yere yatayım, takımı dinlendireyim yok. Ya bunların hepsi bir nefes alma fırsatıydı takımlar için.
0: Takımı dinlendireceksin ne kadar? 10 saniye hakem geliyor diyor. Yardım, tedavi istiyor musun diyor. Ya ayağa kalkacaksın ya istiyorum deyip dışarı çıkacaksın.
1: O zaman da evet sıkıntı.
0: Bir dakika yoksun, eksiksin.
1: Bekliyorsun.
0: Hayır, takım eksik. Bir takım dakika. Eksik.
1: İşte eskiden ne olurdu? Baskı yiyen takımda bir oyuncu salardı kendini, bırakırdı böyle. Ah derdi, bir şey oldu bana. Evet. Oyun soğurdu. Şimdi o da yok.
0: Artık o soğuma olayı bayağı azaldı.
1: Kaleci kale vuruşunu kullanmazdı. Soğuturdu, o da yok. Taca giderdi top, taç atmazlardı. Yani
0: sarı kart görmeye razı olurdu kaleci.
1: Yani.
0: Değil mi?
1: Tabii şimdi onlar da yok yani. Hep tempo.
0: Şimdi kale vuruşu kullanılmadığı anda rakip takım korner kullanıyor. Şimdi bu süre geçtikten sonra.
1: Bu hafta topların oyunda kalma sürelerine baktım. Ercan abi bizde 44-45 dakika kalırdı, 60'lara çıkmış.
0: Değişti olay.
1: 60'lara çıkmış.
0: Şimdi düşün, kale vuruşu kullanacaksın.
1: Demek ki 15 dakika çalıyorlarmış.
0: Evet, kale vuruşu kullanacaksın. Kullandın değil mi kale vuruşunu? Hı-hı. Tamam. Ama geç kaldın. Korner oldu. Korner kullanıldı. Golü yedin. Vakit geçirmeyi düşünürken gol yedin.
1: Gol yedin.
0: Ya o riske girilir mi?
1: Yok. Bayağı yiyorlarmış yani. Onu anladık bu hafta. Topların oyunda kalması.
0: İyi düşünmüş değil mi o?
1: Tabii yani. Kaleci yere yatarsa bak işte Türk aklı illaki bir şey buluyor. Kaleci yere yatarsa ne oluyor diyor.
0: Onunla bir şey olmuyor ama kaleci de durmadan yere yatarsa hakem bu sefer ilgilenmez. İşte Dünya Kupası'nda kalk hiçbir şeyin yok dedi.
1: Kalk devam etti. Paraguay Türkiye maçı mıydı?
0: Evet.
1: Hiçbir şey yok. Salvador'la hakem dedi ki kalk dedi. Ben yemem dedi. Bu numaraları evet. Dedi kalktı kaleci. Ya onu Türkiye'de de yapabilecek cesaretli hakemler olabilir. Sen yerde yatarken bir bakmışsın top ağlarda.
0: Ve faul de yok diyor hakem. Golü vermiş.
1: Golü vermiş.
0: Ya o riske giremezsin fazla.
1: Yani. Kaleci yere yatarsa da bir dakika mı yattı? O bir dakikayı maç sonunu ekleyecek.
0: Evet.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Her anda yere yatma gibi pozisyonlar olmayabilir Mehmet. Ya 25 metreden iki tane muhteşem şut gelir kalene, 2-0 olmuş maç. İstediğin kadar yere yat.
1: Erken yol ayrımı olabilir mi?
0: Bilemem. O yani onlar şimdi konuşulmaması gereken hususlar. Bir teknik direktör için diye düşünüyorum.
1: Hani evet.
0: Değil mi?
1: Ya Fenerbahçe için mi sordu bilmiyorum ama
0: herhalde
1: Fenerbahçe için sordu. Çünkü Fenerbahçeli bir dinleyicimiz erken yol ayrımı. Ya ben zannetmiyorum. Olmaması da gerekir diye düşünüyorum. Çünkü biri gidecek. Tamam, teknik direktör gitti. Yenisi geldi. Ne yapacak? Hemen gelir gelmez elinde sihirli değnek mi var, ne yapacak?
0: Yani? Takımı mı düzeltecek? Oyuncu yapısını mı düzeltecek?
1: İşte bilemedim.
0: Ya ben oyuncuların şundan bile haberdar olup psikolojik olarak etkilendiğini biliyorum. Mesela kulüp gidiyor, erteleme istiyor. Oh diyor, maç ertelenecek galiba falan, ertelenmiyor. Oyuncu ondan bile etkileniyor. Hani nereye kadar erteleyeceksin maçları? Değil mi?
1: Evet. Ya artık yani onların konuşulmaması lazım bu ertelemelerin vesairelerin.
0: Rakipler tamam. Ertelese tamam değil mi?
1: Evet. Hafta sonu mesela hani hazır değil, kimse hazır değil dedim ya. Mesela City'yi izledim. City de hazır değil.
0: Değil tabii. 3 tane yedi.
1: 3 tane yedi. Haaland'a bakıyorum vuramıyor falan. Haaland da fiziksel olarak
0: hazır değil. Tabii.
1: Yani bu oyuncuların hele Dünya Kupası'ndan gelmiş oyuncuların bir Eylül'ü görmesi lazım.
0: O futbolu tekrar özlemeleri lazım.
1: Evet yani İşte zaten tatile de geç gittiler. Kaslar zayıfladı. Yeniden o kasların dolması için işte belli bir süreye ihtiyaç var.
0: O süreyi kazanamazlarsa, elde edemiyorlarsa oyuncuların form tutma düzeyi bayağı gecikiyor. Onu söyleyebilirim rahat rahat.
1: Şimdi kötü Avrupa tecrübesi yaşadık geçmiş yıllarda. İsmail Hoca'nın da Avrupa tecrübesi zayıf demiş dinleyicimiz.
0: Şimdi klasik artık sonuna geldi. İki tane maç var. Şampiyonlar Ligi lig kategorisine gitmeye. İki tane maç var. Hı-hı. Alacağın iyi sonuçlarla kaç senedir katılamıyor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne. Bu sefer de UEFA Avrupa Ligi devam edecek. Aynı düşünceleri UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi sonuçlar niye alınmasın diye yapacağız eğer kazanamazsa. Ki bunu dilemiyoruz tabii
1: ya bunlar ki. Bunlar için erken ya bunları konuşmayalım.
0: Çok erken bence. Evet.
1: Lukaku 3 ay içinde Türkçe öğreneceğim dedi. İsmail Hoca yabancı dil öğrenemedi demiş dinleyicimiz. Yorumunu yapmış. Teşekkürler. Evet. Bir araya gidelim. Devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Mesajlar için teşekkürler mesajlara. Yeniden döneceğiz tabii ki. Şimdi Ercan abi, hafta sonunda senin Fenerbahçe'de gördüğün en büyük problem neydi? Fenerbahçe'nin futbolunda.
0: Gol yollarında etkisi olması, bir sürü pozisyona girmesine rağmen değerlendirememesi. Kanat beklerinin hücumda o istediği sistemi bir türlü devreye alamaması, hücuma çıkma anlamında söylüyorum bunu. Ve Fenerbahçe'nin önemli şifresi orta alanda Gündüz ile Kante, değil mi?
1: Evet.
0: Onlara biraz baskı yapıldığı anda orta sahanın ritmi bozuluyor. Yani onlara böyle yakın oynadığında hem Gündüz'e hem de Kante'ye, o yakınına geldiğinde orta sahada bir ritim var o iki oyuncu arasında. O bağlantıyı koparıyorsun. Bunlar çok iyi analiz etmiş teknik direktör Metin Diyadin bunu ve bence uyguladılar. Bir de bekleyen takımlara, her takım bekleyecek. Fenerbahçe'nin böyle bir oyuna hazır olması lazım.
1: Tabii.
0: Ben Fenerbahçe'ye karşı kimse açık oynamaz. Açık oynarsa 5 tane yiyeceğini biliyor çünkü.
1: Yani derbilerde bile çok herkes kontrollü oynar Fenerbahçe'ye karşı.
0: Ya o forvetler işte Asensio var, Greenwood var. Greenwood var. Hadi biz daha çok oynayalım diye bir mantığı ben hiç beklemesinler derim. Fenerbahçe'nin zaten teknik direktörler beklemiyorlar. Fenerbahçe teknik direktörü ve yardımcıları. Onlar da tahmin ediyordur bunu. Kimse açık oynamaz. Ya Galatasaray'da oynamaz. Beşiktaş'ı da oynamaz. Trabzonspor'da oynamaz.
1: Aynen. Şimdi Osterwolde'nin temsilcisi İstanbul'a gelmiş Ercan abi. Bir ayrılık ihtimali olabilir deniyor Osterwolde'de. Bu hep masadaydı zaten. Zaten belli, en az 3 haftada sahalardan uzak kalacak. Bir ya oyuncu elden çıkarmak zorunda Fenerbahçe. Şimdi Osterwolde giderse bir problem oluşur mu sol kanatta?
0: Hani ya geçen Osterwolde iki yerde de oynayabiliyor
1: sol
0: ya.
1: Sol stoperde. Evet.
0: İki yerde de oynayabiliyor ya Osterwolde.
1: Hı hı. O zaman işte ne dedi Levent Mercan?
0: Sevgili İrfan bağlantıda yerli stoperlere bakacaklar dedi.
1: Oyuncu elden çıkarmak zorunda zaten, evet.
0: Tabii. Artık yabancı da yok. Onu unutalım. İyi düşünmeleri lazım. Ya yani bu tabii ki yönetim ve teknik direktör karar verecek. Sonra Osterwolde'yi aramasınlar.
1: İşte evet, Osterwolde de yani sakatlandı, evet. Geçen sene de belli bir süre sakattı. Daha doğrusu ondan önceki sene. Ama verim de aldığı bir oyuncu Fenerbahçe'nin sonuçta. Şu da var. Yani ne olursa olsun oyuncu elden çıkarmak zorunda. Sarı lacivertliler. Bir oyuncuya talip varsa da burada çok büyük zorluk çıkarmayacaktır Fenerbahçe diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Ama Osterwolde mi bu oyuncu?
0: Ona gelene kadar önce Bekao'yu, Carlos'u, onları bir göndermek gerekiyor bence.
1: Yani evet, ona da yönetim karar verecek. Teknik direktör İsmail Kartal karar verecek.
0: Ya bir...
1: Ama temsilcisi gelmiş İstanbul'da şu anda.
0: Evet. Bunu göreceğiz. Belki maç sonrası bir görüşme olur.
1: Maçtan
0: önce sanmıyorum bir görüşme olacağını. Maçın bitmesini, değil mi, beklenir. Hı-hı. Ona göre bir değerlendirme olur.
1: İşte Sarı Lacivertler bugün umuyorum ki sahadan galibiyetle ayrılırlar. Yani sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe'nin bugün kazanması çok önemli Ercan abi. Yani Fransa'ya bir skor avantajıyla gitmesi çok önemli. Ya bir beraberlik veya
0: ya gol yemeden kazanmak bence güzel. Mesela mükemmel bir skor söyleyeyim mi? Fenerbahçe 2 Lyon 0.
1: Çok iyi bir skor.
0: Hiç golünü de yemedin. Öyle değil mi?
1: Özgüvenin de yerine geldi. Gol yememek psikolojik olarak çok iyi geliyor takımlara.
0: Tabii.
1: Ya gol yemeden kazanırsa Fenerbahçe, o psikolojiyi de eline alırsa çok çok
0: ya
1: iyi
0: bence
1: olur.
0: Bence çok iyi olur.
1: Fenerbahçe içinde şunu söyleyelim, bir de basketboldan haber verelim. Fenerbahçe'de tarihe geçen bir isim vardı. Nikola Kalinic, Ercan abi.
0: Evet.
1: 2016-2017 sezonunda özellikle kazanılan Euroleague şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. 3 basketbol Süper Ligi ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmıştı. 1 Euroleague şampiyonluğu kazanmıştı Sırp Yıldız. Aktif basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı Kalinic.
0: Ve o da önemli bir basketbol çok oyuncusu. Hatta ekolü diyeyim ben yani, Kalinic.
1: Kesinlikle. Fenerbahçe basketbol takımı da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Takımımıza ve basketbola katkılarından dolayı Nikola Kalinic'e çok teşekkür ediyor. Yeni hayatında başarılar diliyoruz dendi. Fenerbahçe'nin unutamadığı isimlerden biridir. 2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe forması giymişti Nikola Kalinic. Dediğim gibi 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Euro Lig şampiyonluğu kazandı. Sarı lacivertli formayla aktif basketbol kariyerini noktaladı. Fenerbahçe basketbol tarihine de geçen oyunculardan biri oldu. 35 yaşında, işte bir sezon daha aslında oynaması bekleniyordu ama benden bu kadar dedi Nikola
0: oyuncu
1: Kalinic.
0: Sporcular kendilerini bilir.
1: Evet.
0: Artık gitmiyorsa
1: zorlamanın anlamı yok, değil mi? Evet. Bugün diyor Lukaku oynar mı diyor dinleyicimiz. 15-20 dakika da olsa hazır mı, fit mi, değil mi, biz görmek istiyoruz diyor taraftar olarak.
0: Evet, o var bir de, değil mi?
1: Hı-hı. Yani ben hazırım, oynamak istiyorum, oynarım da demişti Lukaku basın toplantısında.
0: Kendisi tabii, her oyuncu Mehmet ben hazırım diyebilir. Oynayabilirim diye.
1: İşte Asensio da ben hazırım demişti. İsmail Hoca mesela demişti ki ya bize göre değil.
0: Ya şimdi şunu kabul edelim. Asensio şu anda acaba problem mi var? Yoksa kendisi mi formsuz?
1: Hmm.
0: Oyunda olduğu sürece bir şeyler yapabiliyor mu? Şöyle iddialar var. Yani konuşulan. İşte net bir santrforla daha faydalı olur diye.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, enteresan bir mesaj geldi şimdi. Diyor ki dinleyicimiz, Fenerbahçeli taraftarların %70'i kadar diyor, anladığım kadarıyla bir güven kaybı yaşıyor diyor İsmail Kartal'a karşı.
0: Bir anda bunun olması enteresan ya, değil mi?
1: Evet, bunun nedenini şuna bağlamış. Geçen sene Tedesco diyor çok insani davranırdı diyor, çok hoşgörülüydü diyor, takıma hep sahip çıkardı diyor, ne olursa olsun çok güzel açıklamalar yapardı diyor. Bir kıyaslama oluyor ne yazık ki. İsmail Kartal'da aynısını görememiş demek ki dinleyicimiz. Ya da Fenerbahçe'de öyle yorumlamış. Sende böyle bir his oluştu mu?
0: 99 puan alırken o zaman öyle iyi davranmıyor muydu? İyi davranıyordu ki şampiyonluğu sonuna kadar kovaladı.
1: Yok, Tedesco hep biz burada takdir etmiştik gerçekten de. Yani hiç polemiklere girmemişti, hakem konuşmamıştı, rakiplere hep saygılı davranmıştı. Bunu da hep de biz takdir etmiştik burada. Ama İsmail Kartal'da da ben bir negatiflik göremedim.
0: Ben de göremedim.
1: Bakacağız. Bu mesajı ben ciddi alacağım. Bundan sonra hocanın açıklamalarını daha bir evet. yakından takip edeceğim. Şimdi akşam Lukaku'yu kadroya aldı ama 2-3 haftaya ancak hazır olur dedi İsmail Hoca. Kendisiyle çelişiyor demiş bir dinleyicimiz.
0: Yavaş yavaş oynatır. Ya tam olarak hazır olmayı kastediyor. Ya şimdi ya
1: takımla beraber olsun istemiştir.
0: Ya belki. Şu var. Unutmayalım bunu. Lukaku geçen sene 7 maç oynadı ligde. Toplamda.
1: Evet.
0: Koskoca sezonda İtalya'da 7 maçta forma giydi. Bir Dünya Kupası'nda o da bank 11 başlamadı biliyorsun.
1: Sonradan oyuna girdi ama 3 gol 1 asist.
0: Evet. 6 maç 3 gol 1 asist değil mi?
1: Evet.
0: O yüzden de hemen Lukaku'ya böyle bir yük bekleme, yük üstüne yükle sahaya çıkartmak, onun dayanıklılığını biraz ölçmek ve riske girmek anlamına da geliyor. Onun detaylarını teknik direktör ve doktordan başka kimse bilemez. Onu yani, söyleyeyim.
1: Allah korusun hiç öyle bir şey yaşanmaz umarım. Akşam diyelim ki gol lazım son 10 dakika. Sahaya sürebilir.
0: 10 dakika oynayabilir.
1: Evet.
0: 15 dakika.
1: Onu görebiliriz.
0: Değil mi? 10 dakika, 15 dakika oynayabilir.
1: Onu oynar. Orada bir sıkıntı yok. Dünya Kupası oynadı zaten. Hani hazırım dediğine göre futbolcu da ya bir 10 dakikalık gücü olduğunu biliyordur herhalde bunu söylediğine göre.
0: Tabii.
1: Kendini biliyordur. Ama ihtiyaç yok diyelim gole. Hiç sahaya sürmeyebilir. O da ayrı.
0: Hafta sonu lig maçında olabilir, düşünebilir.
1: Ha, orada düşünebilir. Yavaş yavaş tabii. Transfer dönemi devam ediyor. Şimdi her takım yeni son işte günlerde yaptıkları transferleri yavaş yavaş sahaya
0: sürüyorlar tabii.
1: Evet.
0: Ya bu işler risk dolu düşünceler. Ya hemen oyuncuyu 11 başlatacak hali yok bence.
1: Tabii. Sidiki Şerif'in satışı bir başarı değil midir diyor dinleyicimiz. Fenerbahçe 20'yi aldı, 25'e sattı. Bence bir başarı.
0: Başarı, ticari olarak başarı. Tabii bundan sonrası ne olur bilemem. 3 sene sonra oyuncu 85 milyon euro da edebilir. Hayat.
1: Edebilir.
0: Hiçbir şey de etmeyebilir.
1: Edebilir. 85 edebilir.
0: Yani 85 edebilir.
1: Fransız pasaportu.
0: Evet. Veya
1: güçlü bir oyuncu, fizikli bir oyuncu.
0: Veya hiçbir şey etmeyebilir.
1: Etmeyebilir tabii. Onu bilemez.
0: O yüzden de şu anda kağıt üzerinde iyi bir hamle oldu.
1: Yani işte bir en büyük örneklerden biri Pogba'dır. Ya bundan futbolcu olmaz dendi. Evet. 100 milyon euroya transfer yaptı.
0: Mesela.
1: Mesela yani. Evet. Kazanalım yeter. Gol yesek de bir şey olmaz diyor dinleyicimiz. Çift forvet başlasa ne güzel olur demiş Lukaku Vedat. O biraz zor.
0: Teknik kapasitesi yüksek takımlara karşı ikili santrafor 4-4-2 bayağı çalışılması ve antrenman maçlarında uygulanması gereken bir sistem.
1: Ya, şu anda zor. Yani zor. Lukaku'nun da fizik durumunu göz önünde bulundurursak 4-4-2'ye bir anda Lyon gibi bir takıma karşı
0: ya senin iki santraforunu devre dışı bırakırsa
1: büyük risk.
0: Sahada eksik kalıyorsun.
1: Büyük risk.
0: Değil mi?
1: Tabii. Bir de senin oyunun sürekli koşmaya dayalı bir oyun. Hı hı. Çok koşan bir takım yaratmaya çalışıyor İsmail Kartal. Yani 4-4-2 tam fizikli bir Lukaku ile anca olabilecek bir oyun sistemi.
0: Az önce belirttiğim gibi 7 maç çok az Mehmet. Geçen sene 3
1: 7 maç az tabii.
0: O yüzden oyuncunun yavaş yavaş kadroya ve forma girmesi lazım.
1: Evet, ilk bölümde Fenerbahçe'yi konuştuk. Sorular gelirse cevaplayacağız tabii ki Fenerbahçe ile ilgili. Galatasaray'da Ercan abim herkes bir hareketlilik bekliyor. Hala o beklenen hareketlilik hani bir Batrakov'da sanki var gibi de oyuncu daha gelmedi. Açıklama yapılmadı, resmi açıklama.
0: Yarın gelmesi bekleniyor diye bir haber var.
1: Evet, yarın onu bekleniyor söyleyeyim. Diye bir haber var sadece ama kulüpten resmi bir açıklama yok. Ama Sayın Başkan'ın bir açıklaması var. Batrakov mesajı verdi. Sayın Başkan diyor ki scout ekibimizin bir numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimizi herkes görecek diyor.
0: Evet.
1: Şimdi 25 milyon euroluk bir bonservis, 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay.
0: Ve 2027'ye kadar.
1: Kardan pay mı, satıştan pay mı? Satıştan pay deniyor.
0: Tabii tabii, satıştan.
1: Son taksit Aralık 2027.
0: Tabii Lang için bir temaslar olduğu iddia ediliyor.
1: Evet, çok haber var Galatasaray'la ilgili.
0: Hem İtalyan medyasında hem de bizim medyada var bu haber. Bu sefer ama bonservisiyle almak istiyorlar.
1: 15 civarına bitirmeye çalışıyor Galatasaray. Evet. Şimdi yani Galatasaray taraftarı memnun değil şu anki transfer politikasından. Ben haklı buluyorum Galatasaray taraftarını.
0: Evet ya, şöyle artık şimdi Galatasaray için Batrakov konuşuluyor. Başka bir isim daha çıktı. Patrick Schick. Olur mu olmaz mı?
1: Kaç yaşına geldi Patrick Schick?
0: Patrick Schick iyi bir santrafor. İyi bir forvet. Deneyimli bir oyuncu. Bu yüzden Batrakov'un yarın gelmesi bekleniyor tabii. Onu az önce söyledik.
1: Patrick 30 olmuş. Patrick Schick.
0: Ya şimdi 30 olmuş. Birini bulamayınca gençlerden Icardi'nin yerine Patrick Schick düşünülüyor mesela.
1: Sörlot da gündeme geldi Ercan abi. Çok enteresan bir gündemi var Galatasaray Transfer Komitesi'nin.
0: Ya Mehmet, bir şey soracağım.
1: Hiç anlayamıyorum ben.
0: Bir beyin fırtınası yapalım, çok kısa
1: o zaman
0: söyleyelim.
1: Reklamdan sonra yapalım.
0: Yapalım.
1: Bir reklamdan sonra.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, aradan sonra birlikteyiz. Ercan abi, bir beyin fırtınası yapacaktık.
0: Hemen söyleyeyim. 31 yaşında olan Sörlot'a 40 milyon euro mu verirsin? Yoksa genç oyunculara yöneliyorum diyorsun. Batrakov'un 25 milyon eurosuna kızıyorlar. Daha genç ve umut veren bir oyuncuya 25 verip oyuncunun geleceğini mi düşünüyorsun?
1: Şimdi Batrakov, anladığım kadarıyla Rus medyasına da baktım, yazılanlara da baktım, en kötü aldığım fiyata Rusya'da yine alıcısı olur
0: Batrakov. Bence de. Hayır, Sörlot'la ilgili tehlike şu: Dünya Kupası'nda Haaland'a vermediği bir pas var.
1: Evet.
0: Bayağı konuşuldu ya.
1: Evet. Haaland belirdi.
0: Haaland merkezde oynayan bir santrafor. Bu yüzden kanada yakındı Sörlot. Norveç milli takımında. Peki Galatasaray'a geldi.
1: Yedek mi kalacak?
0: Osimhen. Osimhen'in yedeği olmayacak herhalde.
1: Yani zaten. Ya,
0: Sané'yi mi keseceksin sahada?
1: Yok. Sané'nin yaptıklarını yapacak bir oyuncu değil. Sörlot.
0: Hayır, şöyle yapar. Sen kendi yarı sahasında çok adam bulundurursun. Oyun sistemi anlamında. Hemen tek topta sağ kanatta Sörlot topla buluşur. O zaman Sörlot oynar. Ama bu senin presten vazgeçmediğin anlamına gelir. Oyunun içinde. Yani rakibin birinci bölgesinde, Galatasaray'ın var ya o pres isteği.
1: Evet.
0: Ondan vazgeçiyorsun o zaman. Sané'nin klası ve oyun stili bence üstü Sörlot'tan sağ kanatta. Sol kanatta oynar mı? Ya da oyunu şöyle mi yapacaksın? Geçen sene Kocaeli Spor maçında denedim. Kaç kere daha denedin. Fakat başarılı olamadı. Çift santrafor. Osimhen, Sörlot,
1: işte
0: Sané, solda Barış. Orta alanda ne yapacaksın? Çünkü orta alanda
1: orta
0: şu da var.
1: Alan, o zaman helva kıvamına düşer.
0: Torreira'nın her sene artık alıştığımız...
1: 4 yıl yaşlandı.
0: O var, bir de her sene alıştığımız böyle lig başlamaya yakın ya da lig başlarken ya ben artık gideyim diye. Bu işi ben anlamadım. Çözemedim bu işi.
1: Evet, şimdi onlar da başladı. Torreira'da bir su kaynatma mı var? Bilemiyorum.
0: Ya her sene böyle
1: o haberler
0: bir...
1: haberler de çıkmaya başladı.
0: Değil mi? Ben memleketi özledim muhabbetiyle olmuyor.
1: Evet evet. Şimdi hatta Torreira'yla görüşülecek haberleri var.
0: Çünkü Torreira'nın ben baktım 2028'e kadar sözleşmesi var.
1: Evet.
0: Fakat zorla güzellik olmaz.
1: Ama şimdi bu görüşmenin yapılacağı tarih 18 Ağustos değil. Yapacaksan Mayıs'ta yap. 18 Mayıs'ta yapacaksın.
0: Ya bence Nisan'da yapacaksın.
1: Ya en geç.
0: Sen kalmak istiyor musun? En Nisan'da konuşacaksın.
1: 18 Ağustos'ta ya bunu, yapmayacaksın.
0: Bu işler işte böyle Temmuz'a, Ağustos'a bırakıldığı zaman Icardi'de zaten çok geç kalındı.
1: Tabii tabii.
0: Belki de Torreira Mayıs'ta söyledi ben ayrılmak istiyorum diye. Bilmiyoruz ki.
1: Ben, yani o zaman da vardı söylentiler. Yok işte yanlış anlaşıldı, kalıyor, çok seviyor Türkiye'yi vesaire dendi.
0: Evet.
1: Ama şimdi hem Icardi hem Muslera gidince o da biraz yalnız hissediyormuş kendini. Böyle haberler var. Güney Amerikalılar gidince, İspanyolca konuşanlar gidince. İşte bir Davinson kaldı. Davinson da en yakın arkadaşlarından biri değil herhalde anladığım kadarıyla. Bilmiyorum.
0: Tabii.
1: Biraz yalnız kaldığı konuşuluyor. Ama ben ya bunların zamanı değil, bunlar şu anda konuşulmaması gereken konular bence. Çoktan bitmiş
0: nereden
1: olması
0: çıktı
1: lazım.
0: Nereden çıktı bu, anlamadım ben de.
1: Lucas'la görüş, ya hatta başlık şu: Galatasaray'da Lucas Torreira ile kritik görüşme gerçekleştirilecek.
0: Açık işin kritiği kalmadı. Ya gidersin ya kalırsın. Sonra bu saatten sonra Galatasaray beklediği bonservis alabilir mi Torreira ile ilgili?
1: Yok. Bir zam planlaması olabilirmiş.
0: Ha, zam istiyorsa o ayrı.
1: Zam planlaması olabilirmiş diyorlar. Ha, haberin içeriğinde bu. Maaşında bir düzeltme, iyileştirme söz konusu olabilir deniyor. Görüşmenin sebeplerinden biri bu olabilir. Gerçekten gitmek istiyorsa da yine bu konuda gündeme girecekmiş bu toplantıda. Ama bunların tarihi bu, ya dediğim gibi tarih yanlış. Transfer politikası baştan aşağı yanlış bence. Benim düşüncem. Yani ben artık kafa yormayı da bıraktım Galatasaray ne düşünüyor konusu. Kafam almıyor çünkü Lemina'nın yerini Lemina ile dolduruyorsun. Lang'ın yerini Lang'la dolduruyorsun.
0: Onları hiç bırakma. Lang'ı niye bırakıyorsun ki?
1: Şimdi Lemina'nın boşluğunu Lemina ile doldurdun. Mayıs'ta anlaştın. Temmuz ortasında sözleşme yaptın. Lig başladı. Adam hazır değil. Hazırlık maçlarında oynatamadın.
0: Evet.
1: Ya yani şimdi nereden tutsan elinde kalıyor yani. Hiçbir yere oturtamadın.
0: Dekoş olmadı bu sezon sonu.
1: Evet. Yani hiçbir yerinden benim bir yere oturtamadığım bir yaz transfer dönemi. Şimdi bir başka haber geldi. Yine sıcak bir gelişme Ercan abi, bugünkü haber. Galatasaray Milan'la konuşmuş Nkunku için.
0: Leao için değil.
1: Nkunku için. Evet, Leao çok masraflı. Şimdiki görüşme Di Marzio'nun haberi bu. Di Marzio diyor ki Nkunku ayrılacak. 35 milyonluk bonservisi var. Galatasaray nabız yokladı diyor.
0: 35 de az değil değil mi?
1: Yani şimdi neye göre
0: ya
1: az?
0: Şimdi şöyle, ne
1: kime göre çok? Hiç anlamadım Ercan abi Galatasaray'ı.
0: Konuşulanlar ne? 40 milyon Sörloth. Şimdi sen 35 dedin. Nkunku. İki oyuncu 75 sadece bonservis. Neden? Transfer bitiyor çünkü. Çok az kaldı.
1: Hı hı.
0: Geç kalınca bu rakamlarla karşı karşıya kalman çok doğal. Bir de şunu biliyorlar. Sen Osimhen'i aldın, Singo'yu aldın. Bayağı bir bonservis ödedin. Bunları da bir zahmet ödersin diyorlar.
1: Yani muhtemelen öyle diyorlar. Nkunku, yani form durumu, son form durumu nedir bilemiyorum ama iyi oyuncu. Ama Nkunku'ya da kalır mı? Galatasaray'da Osimhen'in arkasında. Ya Osimhen'in olmadığı maçlarda yerini doldurur Nkunku bence, bana kalırsa. Ama ne kadar yedek tutabilirsin Nkunku'yu da? O da bir soru işareti.
0: Ya bu tarz oyuncular, bazı oyuncu tipleri var. Oh, oturayım ben kulübede sıcacık diyebilir. Öyle bir oyuncu mu bilmiyorum. Bazısı da der ki ben niye oynamıyorum? Bu da tabii negatif enerjiye yol açar.
1: Evet.
0: Ben paramı alıyorum kardeşim, ben otururum der. Mis gibi. Sonra oyuncunun performansı da tartışmalara yol açar. bir sürü örneği var daha önce yaşadığı.
1: Çok örneği var. Çok örneği var.

0: gerçekten de.
1: Ya yedek kulübesinde oturmak oyuncuyu ne yapıyor? Bitiriyor yavaş yavaş.
0: Kesinlikle. Newcastle United Singo'ya talip olmuş. 40 milyon euro civarına çıkabileceği söyleniyor.
1: Verebilirler.
0: Newcastle United verebilir. Sabah gazetesinin haberi bu arada. Evet. Kaynağı da verelim.
1: Neden olmasın? Bu transferi gerçekleştirebilirler.
0: 2 gol 3 asist, 29 maç. Ya tam bir sezon performansını da göremedik. Ben kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum Singo'nun. İyi oyuncu bence. Ama çok sakatlandı.
1: Talihsizlik.
0: Çok sakatlandı yani. Ben kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
1: Bazen sakatlıklar arka arkaya gelir. Bazı oyuncuların da fiziklerinde o var. Hı-hı. Çok sık sakatlanır. Acaba hangisi var Singo'da? Talihsiz döneme mi rastladı? Yoksa fizik olarak her an sakatlanmaya müsait mi?
0: İşte o büyük risk tabii. O dediğin ikinci konuysa büyük risk.
1: Bunu doktor biliyordur. Biz bilemeyiz de. Öyle değil mi? Ya doktor ara, biliyordur bunu.
0: Bir ara A-Spor'dan Emre Kaplan bir haber yapmıştı. Sağ bek oynaması riskli diye. Yalanlandı bu. Yalanlandığı için kimse onun üstüne gitmedi ama fil dişi sahilinde yine sağ bek Kanga değil mi? Depara sakatlandı.
1: Sakatlandı.
0: Ve de sakatlıkları da o tabii arka adale olduğu için en az 3 aylık sakatlıklar oluyor.
1: Tabii. 6 hafta, 7 hafta, 8 hafta. Bazen sakatlığın ağırlığına göre dediğin gibi 3 ay süre çıkabiliyor. Yani 2 aydan 3 ay. 3 ay demek sezonu büyük bir ihtimalle önemli bir bölümünü kaçırıyorsun.
0: Tabii 3 ay büyük
1: kayıp demek anlamına kayıp geliyor takım
0: tabii için. Tabii tabii. Şimdi bir ara Mora ismi çıkmıştı, Rodrigo Mora.
1: Roma'ya gidecek diyorlar.
0: Evet. Fofana'nın da yine Roma'ya gitme ihtimali çok yüksek. Neredeyse yani resmi açıklama bekleniyor orada da. Başka Galatasaray'la ilgili gündem Nkunku dedik. Çok fazla çünkü isim yazılıyor Galatasaray'la ilgili. Noah Lang'la görüşüyor Galatasaray.
1: Lang'la görüşmesinin dışında Napoli'yi razı etmesi gerekiyor.
0: Evet, orada şöyle bir haber var Ercan abi. Noah Lang habere göre tabii ben 15'i bonservisimi alırım demiş Galatasaray yönetimine. Yani 15 milyon euroya bonservisimi çıkarabilirim demiş. Galatasaray yönetimine de cazip gelmiş bu. Yani 35-40 kanada vereceğimize.
1: Evet.
0: Yani Leao gelir, 40 verdik, 50 verdik, tutmadı. Ne yapacağız?
1: Bittik.
0: Bittik. O zaman en azından bildiğimiz oyuncuyu alalım. Mantıklı. Bildiğin oyuncuyu almak mantıklı bence. Ha, çok büyük oyuncu mu? Çok büyük oyuncu değil. Ama senin işini gördü mü? Oynadığı anlarda da bir işini
1: gördü. Maçlarında fena değildi.
0: Gördü, işini gördü. Juventus maçında gördü. Antalya evet. maçında gördü.
1: Çok bir de elinden aldı o sakatlık. O biraz tabii.
0: Tabii o da etkiledi.
1: O kendisini bayağı etkiledi. Bunu kabul edelim.
0: Yedek kalmayı sorun etmedi.
1: Yok, hiç öyle bir problemi olmadı.
0: Yedekte kaldı.
1: Oyuna girer girmez de takım için her şeyini ortaya koydu.
0: Evet, sevdi de burayı anladığım kadarıyla.
1: Zaten burada İşte babası da burada olduğu için zamanında burada okumuş. Altyapı çalışmalarını biliyorsun burada gitmiş. Türkiye'yi biliyor.
0: Burayı da seviyor. Galatasaray'ı da sevdi galiba. O nedenle o da gelmek istiyor. Görünen o. Bu birliktelik yeniden olabilir. Bir başka isim forvet için Jonathan David. Menajerleri Galatasaray'a önermiş Jonathan David'i.
1: Juventus'tan.
0: Juventus'tan.
1: Çok iyi mi? Bence değil.
0: İşte iş. Yani 23 yaş altı ya belki.
1: Ha, denenebilir.
0: İş yapabilir diye görünüyor. Ama orada da acaba John Duran'ı düşünemez miydi Galatasaray? Uzun süre gündemdeydi biliyorsun. John Duran şimdi Benfica'da goller atıyor.
1: Başladı.
0: Evet, gollerine başladı. Bir yandan da bakalım hem 23 yaş altı hem 23 yaş üstü oyuncularla Galatasaray görüşüyor.
1: Ya şimdi şu gerçeği... Ha,
0: Tresoldi de yine gündemdeymiş. Evet. Ercan abi, Kulüp Brüj'den Tresoldi.
1: Esas mesele Mehmet, Galatasaray 3 oyuncu alabiliyor. 1 Icardi'nin kontenjanı, 2 de 23 yaş altı.
0: E bu kadar, evet. Türk almadığı için sıkıştı biraz.
1: Ya başka bir şey alamıyor.
0: Evet.
1: Ya hani transferler, şu oyuncular nerede dendiği anda o oyuncular ya 23 yaş altı olacak ya da bir tanesi Icardi'nin yerine gelecek olan oyuncu olacak.
0: Hı hı.
1: Onu da gördüğüm kadarıyla Rus oyuncu için kullanacaklar.
0: Yani 23 yaş altı yabancıyı, evet, Rus oyuncudan, Batrakov'dan yana kullanıyor. Bir tane kalıyor. Bir Noah tane Lang, kalıyor. Diğer yaş sınırı olmayan oyuncu.
1: Evet.
0: Bir tane de genç kalacak. Onu da forvet herhalde. Ama Sayın Başkan'ın da şöyle bir düşüncesi varmış. Ya Galatasaray...
1: Asingo giderse değişiyor mesela.
0: Forveti...
1: Değil mi?
0: Öyle sağlam forvet olmalı. Yani böyle genç, tecrübesiz bir forvet Galatasaray'ın forveti olamaz şeklinde bir yaklaşımı da varmış Sayın Başkan'ın.
1: Yanlış bir yaklaşım değil bu.
0: Bence doğru bir yaklaşım, ama o zaman oyuncu gitmesi gerekiyor.
1: Ya da gidecek.
0: Ya da Lang olmayacak oraya. İşte tabii, ya da gidecek. Tarzı. Ya da gidecek. O
1: ya
0: da olabilir.
1: Bilmiyoruz. Ya da gidecek olan oyuncu var.
0: Belki Singo, belki Sara.
1: Yabancı oyuncular.
0: Belki
1: Torreira.
0: En çok ilgi Şalai'ye varmış bu arada. En, çünkü istikrarlı oyuncu.
1: Oynayabilir. Şalai'yi hangi mevkiye koysan, ya forvette de elinden geleni yaptı. Savunmada da yapıyor.
0: Geçen sezon 5 mevkide oynadı Ercan abi. Sağ bek, sol bek, sağ bek.
1: Öyle bir
0: sol
1: oyuncuyu açıkçası
0: 10 numara.
1: Elimden çıkarmak istemem ben.
0: Okan Buruk'un da en sevdiği oyuncu.
1: Değil mi?
0: Ya kaleye geçti. Sen geçer adam. Her yerde oynuyor. O, ya 10 mevki var, 5'inde oynamış.
1: Geçen iyi, seneden biliyoruz.
0: İyi bunu. Oynuyor yani.
1: Bence de.
0: Hiç sırıtmıyor. Ve de her şeyini veren bir oyuncu. Evet, kapasitesi sınırlı mı? Sınırlı, ama bu tarz oyuncuları teknik direktörler çok sever. Ben de severim. Ne alacağım bellidir.
1: Bu arada ben bugün İtalyan medyasına bakarken baktım, Lazio Icardi ile ilgileniyor. Bayağı İtalyan medyasında yer aldı. Şeyde merak ediyorum tabii, faydası anlamında daha acaba hiç antrenman yaptı mı? Sezon hazırlığı herhalde yapmıştır, kontrol etmişlerdir. Belki kendini hazırlamıştır.
0: Yani hazırlamış olması lazım.
1: Çünkü Serie A başlıyor.
0: Tabii bu hafta sonu Serie A da başlıyor.
1: Ayın 1'inde de transfer bitiyor.
0: Yani şurada 12-13 günü var.
1: Ona göre bir karar verecek.
0: Şimdi çok fazla mesaj geldi. Söz konusu Galatasaray olunca Fenerbahçe mesajları yerini Galatasaray mesajlarına bıraktı. Tabii her takımdan mesaj bekliyoruz. Bakalım. Şimdi Jakobs gidecek diye duydum demiş bir dinleyicimiz.
1: Ben onu duymadım.
0: Ben duymadım. Lang için evet, yani bir dinleyicimiz olumluyum ben diyor. Takımı bilen oyuncu gelsin diyor. Risk almayalım diyor.
1: Şimdi Lang'ı aldın. Eğer başka oyuncu gitmezse Osimhen'i yedekleyemiyorsun.
0: Osimhen'i Barış yedekler.
1: O kadar. Öyle oluyor.
0: İşte Türk almamanın handikaplarını yaşıyor bence Galatasaray. Ya da kadroda bir yenilemeye gitmedi.
1: Hiç.
0: Yenilemeye gitmesi gerekiyordu. Kadroyu yenilemedi. Ki bu takım SOS vermişti geçtiğimiz sezon sonu.
1: Sonlara doğru özellikle. Evet. Bunu kabul edelim.
0: Lang ucuz diye alınır mı? Demiş bir dinleyicimiz. Evet, mesajlara devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Bir dinleyicimiz demiş ki, Batrakov geldi mi iş yapar mı? Demiş. Yani herkes yapacağını söylüyor. Ben izlemedim Ercan abi, sen de herhalde. Çok
1: oyuncuyu görmemiz lazım.
0: Evet. Bir fikir sahibi değiliz biz. Oyuncuyu bir görelim. Ama herkes iyi oyuncu diyor. Bakacağız. Tabii tutarsa genç oyuncu
1: Galatasaray için çok iyi olur tabii.
0: Yani iyi de bir Şampiyonlar Ligi oynarsa hemen 20'ye mi 30'a mı aldı? 30 diyelim. Hemen 50'ye alıcısı çıkar. 21 yaşındaki bir oyuncunun.
1: Tabii.
0: İşte 3-4 maç iyi oynasın. 2 gol 2 asist hemen kapına gelirler.
1: Değil mi?
0: Genç oyuncular öyle. Onların piyasası yüksek oluyor. Galatasaray'ın yedek oyuncusu nasıl olur diyor. Iheanacho olsaydı diyor. 1.3 milyon euroya transfer edildi diyor. Bilemiyorum. Bilemiyorum.
1: Falcılık olur o.
0: Ya bilmiyoruz tabii. Rashford'u niye düşünmüyorlar? Evet, Rashford ismi de geçti de maliyeti galiba yüksek. Leao gibi. Yani Leao kadar değil ama onun da yüksek olduğu söyleniyor.
1: Rashford'a 50 milyon euroyu Barcelona vermedi. Başka düşündü.
0: Hı hı.
1: Başka değerlendirmeler yaptı. Gordon'u aldı.
0: Gordon'a gitti. Newcastle'da. Rashford beğendiğim bir oyuncu benim.
1: Herkes
0: beğeniyor. İş yapar bence. Her iki kanatta da oynar. Doğru.
1: Dün İngiltere'nin BBC ile beraber futbol spor yayınlarında her zaman iş yapan bir Sky Sports var.
0: Hı hı.
1: Orada bir programda Fernandes konusu geçti. Manchester'ın kaptanı.
0: Hı.
1: Onu haberleştirmişler Sky Sports. Manchester United'ın hiç niyeti yok diyor oyuncuyu vermeye.
0: Hı.
1: Yani Galatasaray'la ilgili hani bir değerlendirmeler oldu ya birkaç.
0: Bruno Fernandes.
1: Evet.
0: Ya o evet, o tamamen kapandı galiba o konu. Hiç ümit yok deniyor.
1: Bunu bilgi olarak vereyim. Dün okudum onu. Veya televizyon programında bunun bir değerlendirmesi yapılmış. Hiçbir şekilde kaptanı vermek istemiyorlarmış.
0: Tabii Premier Lig'de yılın oyuncusu seçildi geçen sene. Yani Galatasaray 50-60 da verse galiba o transfer çok zor.
1: Zor tabii. Vermiyorum dedi mi bitti mi?
0: Tabii tabii. Yani Manchester United de paraya ihtiyacı olan bir kulüp değil.
1: Dünyanın ekonomik olarak en rahat kulüplerinden biri.
0: Manchester United. O yüzden o transfer yok ama mesela Can Uzun olabilirdi. Oraya hani Türk'ü orada kullansan, ki o da maliyetliydi.
1: Evet, o da atmıştı.
0: Türk'ü orada kullansan hani elinde hala yabancı opsiyonu kalırdı ama o da çok maliyetli olduğu için Galatasaray uzak durdu. Orada bir geri adım atmadı. Eintracht Frankfurt.
1: Hiç sıfır.
0: Geri adım atmayınca o iş de olmadı. Bakıyorum. Rus pasaportu var, kimse almaz.
1: Avrupa Türkiye'den alır.
0: Türkiye'den alır. Rusya'dan alamıyorlar. Rusya çünkü para girişi yapamıyorlar.
1: Evet.
0: Bu nedenle yani yaptırımlardan dolayı.
1: Peki para girişi derken Rus parası olan rubleyi mi ödeyecek Galatasaray? Para girişi yapılmıyor. Yani uluslararası trafikte dolaşım yok.
0: Hı hı.
1: O zaman Rusya diyecek ki bana ruble vereceksin diyecek. Değil mi?
0: Başka bunu bir... nasıl anlaştılar bilemiyorum.
1: Bu ödemeyi nasıl yapacaksın? Madem dolar dolaşımında ya da euro dolaşımında böyle bir
0: hı hı.
1: kapalılık var, ambargo var. Değil mi? Onun bir çözümünü herhalde bulmuşlardır.
0: Bunu mutlaka bulunmuştur. Yeler Fenian sonu gidecekler arasında niye düşünmüyorsunuz? Onları zaten gitti gözüyle bakıyoruz biz. Yeler Fenian sona gitti gözüyle bakıyoruz.
1: Onlar önemli yok. Olan bonservisiyle mi gidecek?
0: Tabii tabii.
1: Yoksa kiraya mı verilecek?
0: Yabancı oyuncuları sayarken bunları saymıyoruz zaten.
1: Evet.
0: Oyuncuları saymıyoruz. Onlar gitti. Bizim gözümüzde Yeler kiralandı büyük ihtimalle. Nelson'da 5 milyonluk bir teklif vardı. Kabul görmedi. Şimdi büyük ihtimalle bedava gidecek. Öyle bir görüntü var. Yani 5 milyona Galatasaray orada evet dese en azından kurtulmuş olabilirdi. Daha iyi teklifler bekledi Galatasaray.
1: Geçen sene de fazla kendini gösteremedi ki İtalya'da.
0: İşte zaten kümede kalmaya çalışan bir takıma gitmişti. Orada da
1: olmadı.
0: Olmadı.
1: Nelson bir anda çöktü. Ben hala o işi çözemedim.

0: Ya Nelson ilk şampiyonlukta büyük pay sahiplerinden biriydi bence. İyi de oynamıştı. Taraftar da onu çok sevmişti. O hani kafası sarılı bir maç oynamıştı.
1: Bir de bir topu çizgiden
0: Çizgiden
1: çıkarması var.
0: çıkarmıştı.
1: İstanbulspor maçıydı.
0: İstanbulspor maçı. Taraftar da hani böyle oyuncuları, cengaver oyuncuları sever. Orada bir sıcak ilişki de kurulmuştu oyuncuyla taraftar arasında. Sonrasında bir kara kedi girdi.
1: Büyük bir formsuzluk başladı oyuncuda.
0: Evet. Bir dinleyicimiz iyi bir noktaya parmak basmış. Galatasaray neden oyuncu satamıyor ya da satmıyor demiş. Şimdi tekliflerin olduğunu biliyorum ama Galatasaray'ın istediği fiyatlar gelmiyor.
1: Şimdi Gabriel Sara maliyeti 19 milyon dolardı.
0: Hı.
1: Euro da değil, dolar.
0: Hı.
1: İngiltere'den ikinci ligden gelmişti. Gabriel Sara'ya 20 milyon dolar bile çıkmıyor demek ki. Bir teklif. Ya da 22. Yoksa niye vermesin?
0: Ya da maaş da ödedik. Hani 25'ten aşağı vermeyelim mi dendi bilmiyorum.
1: Öyle bir prensip kararı alınmış olabilir.
0: İşte Nelson'a gelmiş 5 gelmiş ama onlar da
1: Kabul edilmemiş.
0: 5'i kabul
1: Şimdi
0: etmiyorlar.
1: Torreira ben gitmek istiyorum dedi. Şimdi
0: Diyelim.
1: Galatasaray 2028'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncuyu bedavaya mı bırakacak? Bu olmaz tabii.
0: Hı.
1: Olur mu?
0: Olmaz.
1: Sen tam da nereye gitmek istiyorsun? İşte Arjantin'e. O takımla ilgili olarak bir bonservis gelmesi gerekmiyor mu? Güney Amerika'dan da o bonservis biliyorsun 3-4 milyon euro geliyor. Kimse kimseye son yılların en flash transferi Depay'dı.
0: Evet.
1: Brezilya'ya giden bayağı yüksek bir paraya gitti. Bonservis olarak da maaş olarak da Hollandalı. Onun dışında olmuyor işte göremiyoruz.
0: Olmuyor. Bir de şu var Nelson örneği. Belki bir pişmanlık da oldu orada. Hani 5'e vermedik. Keşke verseydik denmiş olabilir ama hayatta bu oluyor. Yani bir şey satacaksın. Satışa çıkarıyorsun. Bir teklif geliyor. Diyorsun ki daha iyisi gelir. Satmıyorum. Daha sonra o teklifi alamayabiliyorsun.
1: Evet.
0: Ya benim başıma geldi araba satarken. Bir teklif geldi. Satmadım. Dedim buraya vermem ben. 2 ay boyunca bekledim. O teklifi bir daha alamadım mesela. Daha
1: Demek
0: sonra
1: ki satacaktın
0: daha aşağısına sattım.
1: hemen. Değil mi?
0: Yani evet. Demek ki ya bir teklif gelince onu iyi değerlendirmek lazım. Galatasaray'da da bu oluyor. Şimdi taraftar biz anlamadık bu stratejiyi demiş. Ben de anlamadım Galatasaray'ın transfer stratejisini.
1: Ya bu
0: Çok
1: strateji
0: kafa
1: neden
0: yordum
1: böyle?
0: ama anlamadım.
1: Gerçekten strateji neden böyle? Neden çözülemiyor? Ben de bayağı bunu düşündüm. Ortaya bir şey çıkmadı.
0: En son bugün yine gündeme geldi bu konu. Ben tabii izliyorum yayınları da hani bir şeyler kapabilir miyiz, bir şeyler öğrenebilir miyiz diye. Haluk Yürekli çift başlılık var dedi. Yani bir grup işte karar vericiler ikiye bölünmüş durumda.
1: O kötü.
0: Birinin istediğini biri istemiyor, ötekinin istediğini öteki istemiyor. İşte biri A planını uygulayalım diyor, biri B planını uygulayalım diyor. Bu nedenle de kulüpte bir tıkanma söz konusu var diyor. Ki bunu sadece o söylemedi, birçok söyleyen. İlk Ali Naci Küçük söylemişti.
1: Tamam bir tıkanma var. Bunu kabul edelim. Diyelim ki tıkanma var. Bunu çözecek tek bir kişi var.
0: Başkan.
1: Yani başkan niye duruyor orada?
0: Karar alıcı.
1: Öyle bir tıkanma varsa başkan der ki ben bunu tercih ediyorum. Bitti.
0: Bitti. Batrakov'da mesela başkan yürütmüş transfer sürecini. Sayın Dursun Özbek baştan sona kendisi yürütmüş. Çok beğenmiş zaten oyuncuyu. O da izlemiş. O transferi ben yapacağım demiş. Ben bitireceğim. Sayın Başkan bitirmiş. Haberler böyle yani biz duyduğumuzu söylüyoruz. Bakalım. Mızmız edeni göndereceksin. 100 yıllık kulüp bunlar diyor dinleyicimiz.
1: Çok güzel bir yorum yapmış. Değil mi dinleyicimiz?
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Ya sporun her takım sporlarının her dalında bir takımda böyle mızmız sayısı çoksa onlarla vedalaşacaksın.
0: Real'e Bayern'e mızmızlanabiliyor mu oyuncu?
1: Onu düşünen oyuncu bile gidiyor. Gidiyor. Güle güle diyorlar. Ya ben gitmek istiyorum dedi. Ya Real Madrid'de ben gitmek istiyorum dersen zaten seni gönderirler.
0: Tabii.
1: Düşünebiliyor musun?

0: Yapacak bir şey yok. Evet. Sabahtan akşam kadar bunu düşünemezsin. Şampiyonlar Ligi başlıyor, lig başlıyor, devam başladı.
1: Yönetime tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz demiş dinleyicimiz.
0: Nasıl
1: Yani
0: değerlendireyim ya? Şimdi daha 4 sene, enteresan bir ülkeyiz. 4 sene şampiyon olmuş bir yönetim var. Yönetim istifa diye bağırdı. Ya ben şimdi ne diyeyim ki buna? Ya sen bir şey diyebilir misin buna? Ya bir transferde geç kalındı bu sene.
1: hata yine yönetimde. İletişimsizlik.
0: En büyük hata olabilir. Başka bir hata yok.
1: İletişim kurarsın, dersin ki bizim planımız bu. Şunu yapmaya
0: Ya
1: çalışıyoruz.
0: biliyorsunuz
1: Paramız
0: bizim
1: yok.
0: kontenjan bu.
1: Paramız ya da şu kadar. 10
0: Ha,
1: lira, 5 lira.
0: kontenjan da bu.
1: Kontenjan bu. Anlatırsın.
0: Bunları en baştan anlatmak gerekiyor.
1: Karşında bir tane ya da 3 tane muhabir alırsın. Onlar da soru sorar. Tamam da o zaman işte niye Türk almıyorsunuz? Yedek kulübenizi güçlendirmiyorsunuz diye.
0: Piyasa çok yüksek. Biraz bütçemizi kısmak istiyoruz.
1: Cevap
0: Bunlar
1: verirsin.
0: anlatılabilir.
1: Ya da işte artık iletişim çağındayız. İnteraktif yayın yaparsın. Taraftar soru sorar. Taraftara cevap verirsin.
0: Tabii.
1: Mesela yani böyle bir iletişim yoluna gidilseydi o tepki de olmazdı. Ya taraftar ikna edilirdi bir
0: Biz
1: şekilde.
0: yine bu kadroya, teknik direktörümüze güveniyoruz. Bunu erkenden başlamak lazımdı. Artık çok geç kalındı. Bayağı geç kalındı.
1: Evet, onlar Türkiye'de çoğunlukla yapılmıyor ya da yanlış yapılıyor bu iletişim. Xavi Simons konuşuluyor, başarılı olur mu? Ya Xavi Simons konuşulmuyor ya. Bir sosyal medya etkileşimi oldu. Simons bir
0: Evet.
1: paylaşım yaptı diye gündem oldu. Konuşulmuyor, öyle bir konu yok.
0: Gündeme çok ağır bir şekilde düşmedi.
1: Yok, öyle bir konu yok, evet.
0: Geçen sene ne diyorduk Mayıs ayında? Bak kaç yüz tane isim konuşulacak transferde diyorduk. Bence yüzü bini geçti herhalde.
1: En çok güzel konu Ercan abi. Biri çıkarmıştı galiba TV bu spordan arkadaşlar. 90 küsür isim yazılmış.
0: Düşün.
1: Yani. Hani yarısı sallama olsa diyelim 45. Çok değil
0: Herhalde canım.
1: mi? Yani.
0: Bayağı çok.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki ben diyor Moskova'da bulundum diyor. İstanbul'dan Kazım Bey.
0: Evet.
1: Kredi kartları çalışmıyor. Galatasaray parayı nasıl ödeyecek bilemiyorum diyor.
0: Ya bir yolunu bulurlar herhalde ya.
1: E tabii bir şekilde. Ya işte Lokomotiv Moskova kulübüne tren hediye edebilir Galatasaray.
0: Ya Rusya'nın ilişkilerinin iyi olduğu bir ülkeye yatırlar parayı, oradan da Rusya parayı çeker. Yani bunun bir sürü formülü var. Bir ülkenin bankasına. Yani Lokomotiv Moskova adına yatırırlar parayı.
1: Hiç 30 milyon euro mu olmadı Ercan abi?
0: Ben de
1: Bilmiyorum bu
0: bilmiyorum ya. Dertlere bak ya. Değil mi?
1: transfer nasıl gerçekleşiyor? Hiç bilmiyorum yani. Bir kamyona yükleyip kamyonla böyle gitseler
0: Sınırda değil mi?
1: sınırda. Hiç ya bilmediğim bu para konularını bilmiyorum.
0: Ben de
1: Para
0: bilmiyorum.
1: bize uzak. Şimdi
0: Hele bu paralar değil mi? 15 milyon euro bile diyorlar ki ucuz ya diyorlar mesela bazı insan. Neresi ucuz ya? Hayatında 100 bin euroyu bir arada gördün mü?
1: Nakit, değil mi?
0: Nakit.
1: Yok. Göremezsin zaten. Kolay kolay göremezsin yani normal bir vatandaş. Avrupa'da en çok para harcayan kulüp olabilir miyiz transferde? Ya o Premier Lig çok açık ara önde o konuda.
0: Premier Lig var. İspanya'daki Real Madrid,
1: Barcelona onlar çok.
0: Barcelona, Gordon'a bir anda 70 milyon euro
1: Bir
0: verdiler.
1: anda.
0: Leipzig'ten transferde 120 milyon euro çıktı Real Madrid'in kasasından bir anda.
1: Bir anda tabii yani o en çok biz
0: Onlar
1: ödemiyoruz.
0: ulaşamıyor. Bizde ilgisi yok.
1: Şimdi asıl olan Galatasaray'dır demiş
0: Tabii.
1: İzmir'den Mehmet Bey. Orası öyle. Kesin. Kontenjan ya da para problemi sadece Galatasaray'da mı var?
0: Herkes de
1: Demiş.
0: var da Galatasaray şu anda onu aşmak istemiyor.
1: Çorum buluyor, Beşiktaş buluyor, Galatasaray para bulamıyor mu? Ya
0: Ya
1: onu
0: onların cevabı bende.

0: Yok, onu bilemiyorum ben.
1: Bazılarının
0: Kar açıklandı.
1: eli daha rahat olur. Nakit fazlalığı daha olabilir. Bazen de olmayabilir. Bu değişiyor.
0: Ya Ercan abi, paran olabilir ama önünü göremiyorsundur. Ya şu 1-2 yıl içinde başımıza bir şey gelmesin. Şu parayı bir kötü günler için saklayayım da diyebilirsin.
1: Ya da borcum vardır. Bankalar Birliği'nden çıkmak yetmiyor ki.
0: Tabii illaki
1: Yani
0: kulüpte
1: kredi
0: borçlu.
1: alıyorsun diyelim. Kredi borcum var mesela. Taze kredi alıyorsun. Kredi borcum var. Onun geri ödemesi var. Geri ödemesiz bir kredi olmuyor. Yani bunları net olarak bilmiyoruz. Borcum var mı? Şu tarihe kadar diyelim ki bunu tamamen örnek olarak söylüyorum. A kulübü, B kulübü, C kulübü. 4 ayda 138 milyon euro ödemen gerekiyor mesela. Mutlaka. E şimdi o ödeme günü girince ne yapacaksın?
0: Para bulacağım.
1: Bunlar hep problemler, düşünülmesi gereken olaylar.
0: Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki Fatih Bey Ankara'dan, gelecek sene 8 artı 6 olacak. O yüzden biraz da bunu düşünerek yönetim hareket ediyor. Biraz
1: Herkes onu
0: nankör
1: düşünüyor.
0: müyüz diyor acaba, diyor bir Galatasaraylı olarak.
1: Herkes öyle diyor.
0: Ya şimdi şu konuda da tabii yönetimin hakkını verelim, Galatasaray yönetiminin. En rahat kontenjan konusunda en rahat takımlardan biri Galatasaray.
1: Evet.
0: Yani çok fazla göndermesi gereken oyuncusu yok. Bir Yelert gidecek, bir Nelson gidecek. Problemler çözülüyor gibi Galatasaray'dan. İşte diğer kulüplerin daha fazla problemi var yabancı oyuncu sınırlamasında.
1: Ya Fenerbahçe'nin çok var.
0: Fenerbahçe'nin bayağı bir
1: Beşiktaş da
0: problemi.
1: gönderecek.
0: Beşiktaş da gönderecek.
1: Ya Beşiktaş şeyi göze almıştım da gördüğüm kadarıyla. Tamam, kimse istemiyorsa al paranı güle güle. Ya onu bile
0: Onu da göze
1: hesaplamışlar. Evet.
0: almış. Evet, kesinlikle.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, biraz Beşiktaş diyelim bu bölümde. Ercan abi, şimdi Kasımpaşa bir kiralama teklifinde bulundu Yasin Özcan için.
1: Evet.
0: Beşiktaş bu teklifi reddetti. Yani takımda kalmasını istiyor.
1: İtalyano kendisini bırakmak istemiyor.
0: Evet.
1: Uzun diyor sürede, çok maçımız var arka arkaya. Ben diyor kendisinden büyük bir ihtimalle faydalanırım diyor.
0: Evet. Şimdi sağ kanat transferinde de Luke Bakio gündemi var ama son maçlarda da Çerni'nin golleri var. Şimdi kafalar da karıştı ya, Çerni kalsın mı kalmasın mı, Luke Bakio'ya gidelim mi gitmeyelim mi?
1: Haşu var, belki Raşista'dan çıkacaklar.
0: Oraya Luke Bakio yedek ya, evet. Da Çerni yedek.
1: Evet.
0: Form durumuna göre.
1: Hangisi oynayacaksa oynayacak.
0: Ya bence Raşista'dan çıkmak daha mantıklı görünüyor şu aşamada.
1: Belki onu öyle anlaştılar, öyle olacak. Hı-hı. Çünkü Beşiktaş'tan da işte Udokai olsun, Musrati olsun, Onan olsun, onlardan çıkıyorlar.
0: Şimdi kiralama teklif etmiş Beşiktaş. 3 milyon euro kiralama, 17 milyon euro satın alma opsiyonu ama burada Benfica'nın istediği fiyat 30 milyon bonservis satış.
1: 30'u ha, direkt verin, olarak satmak istiyor.
0: 30'u verin alın.
1: Evet.
0: Beşiktaş da diyor ki biz kiralayalım.
1: Satın alma opsiyonunu kiralayalım, şu kadara kiralayalım.
0: Aynen, aynen. Yani Trossard'ın da milli takımdan takım arkadaşı zaten, Luke Bakio.
1: Evet, Belçikalı.
0: Evet, Sevilla'dan transfer olmuştu Benfica'ya 20 milyon euroya. Aynı parayı biz verelim ama diyor Beşiktaş bir kısmını bu sene kiralık opsiyonuyla verelim, sonrasını tamamlayalım.
1: İlişkiler de fena değil Beşiktaş'la Benfica arasında.
0: Evet.
1: Belki bu konuda bir gelişme olabilir.
0: Şimdi sözleşmesine baktım, 2030'da bitiyor.
1: Bir de tabii oyuncu çok şans bulabiliyor mu bu sezon kadroya baktığımızda? O da önemli. Kendi istiyor mu? Trossard büyük bir avantaj oldu Beşiktaş için.
0: Evet, yani Belçikalı oyuncuların
1: transferinde. Belçikalı oyuncular anlamında. Lahoviç de büyük avantaj oldu.
0: Evet.
1: Ya bazı oyuncuların Beşiktaş'a bakışını değiştirdi. Onu söyleyeyim.
0: Lahoviç, Trossard değil mi? Nübel.
1: Nübel, evet.
0: İşte Orkun hem Portekiz hem Hollanda liginde saygı gören
1: birçok oyuncu, evet, bu takıma gidilebilir düşüncesine bir anda kapılabilirler.
0: Italiano, ne derseniz deyin, bir marka, iki finali var Avrupa'da. Ki. Değil mi?
1: Avrupa'da iki takım finale çıkartmış. Teknik direktör.
0: Şimdi taraftara bakıyorsun. Bir taraftar kültürü var. Yani Beşiktaş, evet, içinde bu oyuncular ve teknik direktör, dediğin gibi Ercan abi, bir albeni oluşturdu sanki. Son yıllarda Beşiktaş'ın belki de Avrupa'da o kaybettiği prestiji kazanması anlamında da bu yılki bu transferleri ben anlamlı buluyorum.
1: Ben de anlamlı buluyorum ve bundan sonra da her kulüp zaten böyle düşünmeli diye bir değerlendirme yapmak isterim. Bu transferlerin üstüne böyle 1-2 yaptığın zaman öyle her sene 5-6 transfere gerek yok.
0: Tabii tabii.
1: İstediğin oyuncuyu alabilirsin. Evet.
0: Alırsın. Aynen.
1: Ve öyle çok güçlü bir kadroya sahip olursun her zaman.
0: Şimdi Udokai ve Monza anlaşmıştı Ercan abi transferde.
1: Evet, açıklama bekleniyor. Oldu mu olmadı mı göreceğiz. Inter'de Monza ile oynuyor bu hafta.
0: Monza ile Beşiktaş'ın şu anda bazı konularda anlaşamadığı haberleri var.
1: Evet, anlaşırlar.
0: Bir noktada buluşurlar diye düşünüyorum ben. Yani çünkü Monza ile Udokai kişisel şartlarda anlaştı. Monza da transferi bitirmek istiyor. Ama Beşiktaş ile Monza arasında henüz o beklenen anlaşma söz konusu değil ama ben de senin aynı kanaatteyim. Bir noktada buluşacaklarını şahsen düşünüyorum. Udokai'yi çok fazla yani ısrarlı bir şekilde tutmak istemeyecektir İtalyano.
1: Kanaatim, hiç şans vermedi.
0: Kanaatim öyle, evet, evet, evet. Yani bir şekilde bu uzlaşma yolu bulunacaktır.
1: Öyle gözüküyor.
0: Öyle bir durum var. Şimdi yine Beşiktaş'tan devam edecek olursak, Beşiktaş bu hafta sonu dört büyüklerden kazanan tek takım. Peki maçların hepsini izledin Ercan abi. En iyi futbolu Beşiktaş oynadı diyebilir misin?
1: İlk yarısı, maçın ilk yarısı itibariyle mükemmeldi bence. İkinci yarıda onlar da tabii biraz daha düşer gibi oldular ama maçın geneline bunu yayabiliriz. Evet, Beşiktaş'ı beğendim.
0: Ve yine
1: ama
0: bu
1: ilk yarı mükemmeldi.
0: benim için en önemli nokta Beşiktaş'ın yine gol yemeden kazanmış olması.
1: Az pozisyon veriyor zaten.
0: Bir şut geldi.
1: Rakiplerin şut girişimlerini bile engellemeye çalışıyor. Yani bu oyun sistemi iyice oturursa o zaman biraz üzülebilir rakipler. Oyun sistemi tam anlamıyla oturursa.
0: Peki Italiano bir kimlik kazandırıyor Beşiktaş'a diyebilir miyiz?
1: Ona uğraşıyor.
0: Oyun kimliği kazandırıyor gibi geliyor bana. Daha zamanı var da bir 3-5 maçla olacak şey değil.
1: Ona uğraşıyor.
0: Ama evet bir kimlik oturtmaya çalışıyor Beşiktaş'a.
1: Ya benim diyor benim oyun tarzım gitti. Bu. Böyle oynayacağız. Hı-hı. Ve kesinlikle de taviz vermeyeceğiz.
0: Tabii takımın fizik gücü dediğin gibi ikinci yarı düşmesi normal. Sezon başı hava sıcak. Ama bu takım güzel sinyaller veriyor. Bence.
1: Geçen senelere göre çok farklı Mehmet.
0: Evet evet güzel sinyaller veriyor Beşiktaş. Daha farklı kazanabilir miydi? Kazanabilirdi ama diğer rakiplerinin takıldığı hafta sonunda skor ne olursa olsun kazanmış olması değerli.
1: Değerli ve önemli.
0: Evet yani 3 puanla başladı Beşiktaş sezona. Ve bir başka isim Nico Gonzalez. Ercan abi okudun mu bilmiyorum İtalyan basınında.
1: Okudum.
0: Nico Gonzalez'e de satın alma opsiyonlu.
1: Juventus.
0: Evet.
1: 28 yaşında. O biraz bana tam inandırıcı gelmedi ama olabilir tabii. Yani öyle bir tercih de olabilir.
0: Evet yani mali riski Beşiktaş'ta sınırlamak istiyor. Kiralama artı satın alma opsiyonu şu anda takımlarımızın ana gündem maddesi gibi.
1: Evet.
0: Galatasaray bunu ısrarla istedi. Son iki sezondur bunu yaptı zaten. Devre arasında da geçtiğimiz kış döneminde sadece Niaga'ya bonservis verilmişti. Diğer oyuncular kiralanmıştı. Hem Lang, hem Aspria, hem de evet. Sasha Boy. Bu sene de yine o yöntemi izliyor Galatasaray. Şimdi Beşiktaş'ta da bu tekliflerin arttığını, yani kiralama üstü satın alma tekliflerinin arttığını görüyoruz.
1: Normal.
0: Mantıklı.
1: Bütçeye fazla yük gelmemesi. En azından satın alma opsiyonum var da, opsiyon için belirli oynama şartları, belirli maddeler gerekiyor değil mi?
0: Ama bir de Ercan abi şu da var. 30 verdin tutmadı. Hayda. Ne
1: bittin.
0: Olacak?
1: Bittin. Tam bittin.
0: İşte evet. O riski de almak istemiyor takımlarımız. Bu da mantıklı bir yaklaşım bence.
1: Kesinlikle.
0: Sasha Tavolieri yaptı bu haberi. Ne kadar doğru. Nico Gonzalez haberini. Biz de gündemimize aldık. Kiralama artı satın alma opsiyonu.
1: Evet.
0: İyi bir kanat oyuncusu. Nico Gonzalez. Bunun
1: bir Benfica bir Juventus cephesi var.
0: Evet, Luke Bakio.
1: Luke Bakio ile Gonzalez.
0: Ve Nico Gonzalez. Bunlardan birini bitirmeye çalışacak siyah beyazlar kanat opsiyonu için.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet son bölümdeyiz. Bond'dan bir mesaj geldi. İlk kez Bond'dan bir mesaj alıyoruz.
1: Almanya'dan.
0: Diyor ki dinleyicimiz bazı diyor açıklamalarını talihsiz buldum İsmail Hoca'nın diyor. Fenerbahçeli bir dinleyicimiz. İşte Talişka gözümün içine bakıyor, Lukaku iyi bir çocuk. Bunlar talihsiz açıklamalar. Bu insanlar çocuk değil diyor. Profesyonel açıklamalar değil bence demiş.
1: Ya, olabilir tabii. Dinleyicimizin görüşü.
0: Dinleyicimiz böyle bir mesaj göndermiş. Teşekkür edelim kendisine. Diğer mesajlara da bakacağım. Evet, at yarışını anlatan abi çok güzel anlattı demiş. İki mesaj
1: biz
0: gelmiş.
1: De ikimiz de öyle dedik stüdyoda.
0: Aynen, çok çok güzel.
1: Heyecan demiş. Doluydu.
0: Evet, ağzına sağlık. Şimdi diyor ki bir dinleyicimiz Olaytan hata yaptı diye Olaytan'ı dışarıya alan Italiano, Eyüpsporlu oyuncunun saçını çeken oyuncumuza da oyundan alsaydı keşke demiş. Satılmış bey.
1: Faal de her türlü faal oluyor.
0: Evet. Görüşünü dile getirmiş.
1: Ya, o anda saçı gördü, saçı çekti. Evet.
0: Çok enteresan. Yani çok nadir görülebilecek olaylardan biri.
1: Yaz o saçta öyle bir saçla nasıl oynuyorsun ya?
0: Ercan abi o saç bir kilo vardır.
1: Evet. Ya oyuncunun kendisi anlamında söylüyor.
0: Tabii tabii. Ekstra bir ağırlık o saç. çok zor o saçla oynamak. Bir de yağmurlu havada ekstra çeker. Bitti. Oo. Demek ki rahat ediyor yani. Ben de düşündüm senin düşündüğünü. O saç bir ağırlık yapar çünkü.
1: Hay dezavantaj da bak saçından çekti.
0: Aha. Ya hareketini de kısıtlayabilir.
1: Tabii.
0: Ne bileyim aniden döndün yüzüne gelir, gözüne gelir.
1: Tabii tabii.
0: Yüzünü gözünü kapatır. Çok güzel evet ama oynarken...
1: Futbol için uygun mu?
0: Evet oynarken zorluk çıkarır.
1: Tartışmaya açık.
0: Zorluk çıkarır. Şimdi ben en son diyor Beşiktaş'ı beğendiğimde Galatasaray'ı 5-0 yenmişlerdi. Bu sene diyor beğenmemeyi tercih ediyorum diyor dinleyicimiz.
1: Tek maçlı değil mi? Abi ben oyunu fena bulmuyorum. Onu söyleyeyim.
0: Hala ben Beşiktaş'ı da hazır bulmadım bu arada.
1: Tabii normal değil mi?
0: Tabii tabii hazır Beşiktaş da hazır değil. Tek kazanan büyüklerden o. Ama Beşiktaş da hazır değil. Hani 5. resmi maçı olmasına rağmen.
1: Normal değil mi? Sezon her sezon başı aksayan takımlar vardır. Arsenal City örneğini verdik.
0: Hı hı. Yok, City de hazır değil. Oyunculara bakıyorsun. Mesela Haaland normalde kaleciyle beraber içeri sokacağı topa vuramıyor.
1: Normal.
0: Hı hı. Genç oyuncuyu Galatasaray'da hangi pozisyona kullanırsınız? Forvet mi kanat mı demiş.
1: Çok iyiyse forvette de kullanırım. Oyuncu çok iyiyse. Bak Aston Villa'nın santraforu kaç yaşında? Süper Kupa'da gol attı. Çok genç bir oyuncu. 19 yaşında. Neden olmasın?
0: Evet. İşte başkanın düşüncesi forveti, Galatasaray'ın forveti genç olmasın noktasında.
1: Deneyimli olsun.
0: Deneyimli olsun. İyi golcü olsun noktasında Sayın Dursun Özbey'in. Bu arada Oli Watkins de El Hilal'le anlaşmış. Bir ara Fenerbahçe'nin gündeminde.
1: Evet. Bayağı gündemdeydi.
0: Evet. Geldi gelecek.
1: Oluyor, iş bitiyor derken.
0: Derken El Hilal'le anlaştı Oli Watkins. Galatasaray taraftarı 4 sene üst üste şampiyon olduktan sonra bu tepkiyi vermemeliydi diyor bir dinleyicimiz.
1: Bayağı şaşırtıcı bulundu çoğu kişi tarafından. Ya ben de işlerindeyim. Değil mi? 4 sene şampiyon olmuşsun.
0: Ama evet yani transfersizlikten dolayı bir tane oyuncu...
1: O anlatamam ama.
0: Evet anlatamam.

0: Atam ama ya mesela bu şu Batrakov'u alıp atsaydın sahaya ilk maç öncesinde bu tepki olmazdı. Bence. Bence tabii. Yine bilmiyorum da tribün şeyini.
1: Ya Batrakov'la bir tane diyelim misal veriyorum. Sola çıkarsaydın olmazdı.
0: Olmazdı. Tabii, olmazdı.
1: Ve şu açıklamayı da yapabilirdin. Ya biz bu sene böyle yapabiliyoruz.
0: Ya da Lemina'nın yerine iyi bir orta saha.
1: Alsaydın.
0: Ugo Çukwu'nun yerine ya da iyi bir orta saha.
1: Evet.
0: Alsaydın bu olmazdı. Ya da bir stoper, Abdülkerim'in yedeği hep konuşuluyor. Alsaydın bunlar olmazdı. Bence.
1: Çok tabii geç kalındı. Vakit vardı ama artık geç kalındı. Bunu ben de kabul ediyorum. Daha vakit var diyorduk Haziran'da.
0: Yok artık gecikildi artık canım. Yok. Net gecikildi. Şimdi bir haber geldi. Okan Buruk Batrakov'u Erzurum maçının kadrosunu almak istiyor diye. Yarın çarşamba yarın gelmesi bekleniyor. Alabilir. Kadroyu alabilir ama oynatır
1: mı
0: bilmiyorum.
1: Oyuncu hazır çünkü.
0: Oyuncu hazır.
1: Her yönüyle kondisyonda her şey hazır. Rusya'da lig başladı.
0: Tabii bayağı. Tabii oynayarak geliyor. Sadece adaptasyon problemi olabilir. Yani Galatasaray'ın oyununa adapte
1: olabilir.
0: Olacak. İşte takım arkadaşlarını tanıyacak.
1: 10 numara pozisyonda oynayan oyuncu da başlanabilir oyuncuyla. Neden olmasın?
0: Ya gördüğüm kadarıyla tam izlemedim hiçbir maçını. Gördüğüm kadarıyla çalışkan da bir çocuk. Yani orta sahaya yardımı da var.
1: Teknik kapasitesi çok iyi olduğunu tabii gördüğümüz kadarıyla. Hı-hı. Bak onu söyleyeyim.
0: Tabii tabii.
1: Tekrar söyleyeyim. Biz 90 dakika öyle hiç oturup Batrakov falan seyretmedik.
0: Yok. Yok.
1: Seyreden varsa da helal olsun.
0: Aynen.
1: Hiç kimse de yayınlamıyoruz ligini.
0: Tabii tabii yani. Bir şekilde izleyenler nereden izledi bilmiyorum da yöntemlerini bulmuşlardır. Şampiyonlar Ligi'ndesin. Paran olmayabilir ama yine de iyi bir takım kurmalısın diyor dinleyicimiz. Şampiyonlar Ligi'nde diyor çünkü kötü sonuçlar alabilirsin. Takım çökebilir diyor.
1: Evet, şimdi hem takım olarak mesela öne çıkanlar var hem para harcayarak öne çıkanlar var. Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi'ne katıldığında milyonlarca euro mu harcıyordu?
0: Yok.
1: Ama geldi yendi Galatasaray burada. Öyle takım var. Fakat o tarz takımların o politikaları da bizim ligimizde kabul edilmiyor.
0: Hı hı.
1: Ama onlar takımlar. O oluşumu tamamlamış durumdalar.
0: Hı hı.
1: Teknik direktörlerinin tamamen hazırladığı takım onlar.
0: Türkiye'de işte o olmuyor Ercan abi. Yani bir sistem takımı, teknik direktör takımı kolay kolay kurulamıyor. İşte Göztepe bunu kuruyor. Zaman zaman evet. Görüyoruz. Göztepe'yi konuşuyoruz. İşte bir teknik direktör takımı, belli bir kültür var. İşte çok para harcamadan da belli seviyeye kadar futbol oynayabiliyor diyebiliyoruz ama büyük takımlarımız için genelde bu söz konusu değil. Hatta ne dedi Okan Buruk? Biz yetiştirici takım değiliz dedi. Biz diyor alır, kullanırız diyor.
1: E tabii.
0: Öyle bir şey kültürümüz var diyor.
1: Ya şimdi şu var. Real Madrid ne yapıyor? Avrupa şampiyonu olmak istiyor. Hedefleri her sene aynı. Ve La Liga'yı almak istiyor. Hı-hı. Avrupa şampiyonu olamayıp eleniyorsa La Liga'yı da alamıyorsa antrenörü gönderiyor. O teknik direktör takımı değildir Real Madrid.
0: Değildir.
1: Yok. Ancelotti çok iyi dayandı orada mesela.
0: Evet. La Liga'yı alsan da gönderiyorlar Ercan abi.
1: Hayır, öyle bir özelliği de var. Oynattığın oyunu beğenmedik diyorlar.
0: Capello'ya dedikleri gibi.
1: Birkaç kişiye daha dediler. Del Bosque'ye de dediler.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Şampiyon olduk ama bu oyun sistemini beğenmedik dediler.
0: Evet. Real Madrid böyle oynamaz.
1: Evet.
0: Deyip gönderdikleri de oluyor. Tabii.
1: Ama her takım böyle değil. Çünkü Avrupa şampiyonundan bahsediyorum. Yani Kupa 1'i alma en çok alan takım. Her takım böyle değil.
0: Değil. Dinleyicimiz demiş ki keşke o saç bende olsaydı da benim saçımı çekselerdi.
1: Güzel espri.
0: Asensio Vedat ikilisi, Asensio Talisca ikilisinin yerine daha iyi olmaz mı? Yani Vedat...
1: O Vedat tam santrafor.
0: Tabii tabii Vedat tam santrafor. Tam hazır mı? Fizik gücü ne nasıl?
1: Bilmiyoruz onu.
0: Onu İsmail Hoca bilir. İsmail Hoca en net kararı verecek.
1: Ama Talisca da şu anda sezona çok iyi başladığı
0: çok
1: için
0: formda.
1: Şöyle söyleyebiliriz. Her haksızlık olur.
0: Her maç gol. Ercan abi.
1: Değil mi? Şimdi nasıl keseceksin? Bir de o var.
0: Akan oyunda gol. Serbest vuruştan gol.
1: Gol. Tarışka atıyor.
0: Atıyor, evet atıyor.
1: Hadi sen otur, sen santrafor değilsin mi diyeceğiz Tarışka'ya. O olmaz.
0: Formda oyuncun varken mutlaka ona göre bir sistem uygulaman lazım. Getson Türkiye'ye gelmek istiyor haberleri var. Olur mu?
1: O haberler hiç doğrulanmadı.
0: Ben doğrulatamadım açıkçası. O haberler çıkıyor bir şekilde.
1: Maaşı da çok yüksek bu arada.
0: Yüksek maaş. Evet, bu da doğru olabilir. Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kadar kaliteli transfer yapmasaydı Galatasaray taraftarı da tepki vermezdi bence diyor.
1: İhtimallerden biri.
0: Biraz Trabzonspor'u konuşalım. Bir de lider Ahmet Spor'u konuşalım. Ahmet Spor da iyi bir başlangıç yaptı. İlk hafta lider tamamladı.
1: Çok rahat bir
0: 3-0. Çok rahat.
1: Çok rahat.
0: Üstün bir oyun.
1: Üstün oyun. Dün de konuştuk bayağı. Pazartesi açılışta. Ben evet, kendi evinde birçok takımı zorlayacağı kanaatindeyim.
0: Ahmet Spor'un.
1: Evet.
0: Evet evet, Ahmet Spor gerçekten iyi bir başlangıç yaptı. Güçlü üst perdeden başladı.
1: Evet.
0: İlk haftayı da lider geçti. 3-0'lık galibiyetle ben tebrik ediyorum Ahmet Spor'u da. İyi bir oyun Ercan abi.
1: Hem iyi oyun hem de çok deneyimli futbolcularla yola devam ediyorlar.
0: Yani topa çok sahip oldular mı? Olmadılar. Ama verimli kullandılar topu. Çok verimli kullandılar.
1: Gollerde atılış anlamında güzel.
0: Evet. Yani Diaz Sabia zaten iki gol attı. Gökhan da üçüncü gol attı 70'te.
1: Evet. Ve maç bitti zaten.
0: Evet, maç bitti. Yani Erzurumspor çok bir varlık gösteremedi. Tek bir isabetli şutu var Erzurumspor'un. Ahmet Spor'da ilk haftayı lider tamamladı. Muhammed Salah'ı ilk kez izledik. Son bölümde de olsa.
1: Salah her zaman
0: heyecan
1: verici.
0: Verir her zaman.
1: İki tane de vuruşu var, pozisyonu var. Türkiye Ligi'nde keyif Salah'ı izlemek.
0: Hazır değil, söyleyeyim.
1: Haftalar geçtikçe oyuna ağırlığını hep koyacaktır.
0: Şimdi en önemli konuyu sen söyledin. Hazır olmadığı belli. Ama iki tane pozisyona girdi hemen.
1: Hemen tabii canım.
0: İki tane pozisyon. Şimdi hazır olduğu zaman bu ikisinden birini atacak.
1: Net.
0: Net. Yani onu da gördük.
1: Yani Salah'ı boş bıraktığın anda cezayı keser. Hı hı. Bir anda topu tavanda görürsün.
0: Aynen aynen yani.
1: Kalenin tavanına doğru filelere gider top.
0: Hiçbir şey yapmıyormuş gibi görünür. Bir bakmışsın skor bordta.
1: Salah atmış golü.
0: Salah atmış.
1: Evet.
0: O yüzden yani benim için önemli olan Salah'ın süre almasıydı. Süre aldı. Pozisyona girmesiydi. Pozisyona girdi. Arkadaşları da tabii daha onu anlayacak. O arkadaşlarını anlayacak. İşte onu açıya çıkardığı top vardı. Onu açıya yanlış yere hareketlendi mesela. Şimdi
1: evet.
0: O iletişimler de oturacak, düzelecek, zamanla evet. Düzelecek. Salah'tan her türlü verim alır Trabzonspor benim kanaatim.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Nunez olacaktı. O konuda bir gecikme oldu biraz.
0: Evet, orada bitti anlaşma. Herkes işte kulüple anlaşıldı, oyuncuyla anlaşıldı ve dendi ama devamı gelmedi.
1: Bir sessizlik oldu.
0: Orada bir yani son 24 saattir bir hareket yok.
1: Evet.
0: Orada da bir sessizlik var. Ama o transfer de her an sanki bitebilir.
1: Geçen sene Trabzonspor'un tabii etkili olduğu anlarda bir santrafor ya bir hücumcu daha vardı. Onaçu'ya yardımcı olan Augusto. Hı hı. O tarz oyuncunun Fatih Terim'in bu oyun sisteminde etkili olduğunu geçen sene gördük. Mutlaka oraya da bir oyuncu gerekiyor.
0: Bu yönde çalışmalar var. Nunez'deki o tıkanmanın nedenini bilemiyorum.
1: Doğru. Tabii. Bir de ben Zubkov'u beğeniyordum. O da gitti Yunanistan'a.
0: Evet, Zubkov faydalıydı. Ne olursa olsun faydalıydı.
1: Folcarelli'nin sakatlığı da orta alanı etkiledi. Bu hafta Muçi de yoktu.
0: Çok hazır görmedim ben Trabzonspor'u.
1: Saydığım oyuncular. Hı-hı. Muçi yok. Folcarelli yok. 11'in oyuncuları bunlar.
0: Salah hazırlanacak.
1: Augusto yok. Ne olursa olsun orta alanda en büyük yükü alan ve Fiorentina'ya transfer olan olay yok. Bir oyuncu daha eksildi orta. Hı-hı. İki tane iyi oyuncusu orta sahada yoktu bu hafta.
0: Yoktu.
1: Volcarelli ile Ulay.
0: Takım oyunu olarak da baktığımda kopukluklar gördüm. Ben Trabzonspor.
1: Çünkü bayağı oyuncun yok.
0: Bağlantı.
1: İlk defa oynayan oyuncular var.
0: İşte o olayı çok aradı gözler. Bağlantıyı yapacak oyuncuyu.
1: Olayı tabii.
0: O bağlandı. Folcarelli de yok, Ulay de yok. O orada bir kopma, hani kısa devre derler ya. Kısa devre vardı. Orada bir sıkıntı çok belli etti kendini.
1: Orada tabii bir ritim iş yapmıyor. Değil mi?
0: Hı hı. Evet evet, yani. Tabii zamanla işte bu az önce senin saydığın oyuncular gelecek. Salah form tutacak, diğer oyuncuların formu yükselecek. Ama Trabzon'u da hazır görmediğimi söyleyeyim. Fenerbahçe evet Avrupa'da oynuyor olsa da rotasyon belki ritmini bozdu Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de iyi bir futbol oynayamadı. Galatasaray'ı çok yavaş buldum oyununu. Onu söyleyeyim.
1: Genel evet öyle bir çabuk oyun yoktu. Ben de ona şaşırdım.
0: Evet. Galatasaray bayağı ağır oynuyor yani futbolu. Ki günümüzde hız çok önemli. İlk haftanın genel değerlendirmesini de bu şekilde yapalım. İşte Göztepe'yi beğendim. Topu verimli kullandı.
1: Samsunspor da o iyi hücum yapabiliyor.
0: Evet, Samsunspor, Göztepe maçı ve Ahmetspor'un da ilk haftayı lider tamamlaması. Bu akşam Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim.
1: Fenerbahçe'ye başarılar Lyon karşısında. Bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıkacak göreceğiz.
0: Yani skor ne olursa olsun
1: avantajlı bir sonuç
0: olsun. Avantajlı
1: bir
0: skor olsun. Evet, yani kazanarak gitmek Fransa'ya
1: önemli.
0: Çok çok değerli olacak. Umuyoruz ki Fenerbahçe bugün istediğini alır. Ercan abi ağzına sağlık. Çok,
1: çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo!

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Fenerbahçe ile başlangıcı yapacağız. Fenerbahçe dün Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında kendi evinde Lyon'u konuk etti. Fenerbahçe mücadeleden birbirlik beraberlikle ayrıldı. İlk yarıda Lyon 40'ta Openda'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Tolisso'nun ortasında kafayla Openda Ederson'u mağlup etti. Lyon'u öne geçirdi. Aslında Lyon öyle çok net gol pozisyonları üretemedi karşılaşma boyunca. Fenerbahçe de gerçi benzer bir durumdaydı. Ama ilk golü bulmayı başardılar. Fenerbahçe'de Mason Greenwood ilk yarıda denemeler yaptı uzaktan vuruşlarla. Kalecinin üzerine gitmişti ama ikinci yarının başlangıcındaki o vuruşuna Lyon kalecisi de hiçbir şey yapamadı ve Fenerbahçe skoru 1-1'e getirdi. 1-1'den sonra 73'e kadar iki takım da değişiklik yapmadı. 73'te Fenerbahçe, 75'te Lyon'un değişiklikleri geldi. Nene Asensio oyuna girdiler. Devamında Lukaku oyuna dahil oldu. Ama hücum performansı olarak çok öne çıkılan bir maç değildi. İki takım da iyi bir savunma yaptı genel olarak diyebiliriz. Sonuçta bu iki ayaklı bir tur. İlk maçtan hiçbir şey belli olmuyor. Takımlar da çok fazla risk almak istemedi. Bunu maç sonu Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamalarından da görüyoruz. Önde baskıyı çok fazla yapmadıklarını, Lyon'un ileride ve orta sahada atlet oyunculara sahip olduğunu, geride boşluk bırakmak istemediklerini dile getirdi. Biraz daha dengeli bir oyun gördük Fenerbahçe'den. Lyon da sonuçta deplasmana geldi. Onlar da Fenerbahçe pek istediği oyunu oynatmadı. Dengede giden bir maç. Hani maçın hakkı beraberlikte denebilirdi. Artık iş rövanşa kaldı. Gelecek hafta Fransa'da Lyon'un ev sahipliğinde Fenerbahçe turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalmaya çalışacak. Fenerbahçe'nin bundan önce playoff turunda oynadığı dünkü maçı da aslında sayalım 7 maç. Henüz galibiyeti yok. Kötü bir tablo tabii ki bu Fenerbahçe açısından. Hele ki bu sene bu kadar fazla da yatırım yapılmışken taraftar çok daha fazlasını bekliyordu. Ama istediği takım, istediği oyunu dün itibariyle göremedi. Ama dediğim gibi kaybedilmiş hiçbir şey yok. Rövanşta Fransa'da alınacak bir galibiyet Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi demek olacak. Ve Lyon'da öyle yenilmeyecek de bir takım değil. Yani dün onu da bence gördük. Peki diğer maçlarda ne oldu dün Şampiyonlar Ligi'nde? Dinamo Zagreb ile Viking karşı karşıya geldiler Hırvatistan'da. 2-2'lik beraberlik vardı. Dinamo Zagreb 10. dakika olduğunda 2-0'a geçmişti bile. Fakat Viking, Norveç Ligi'nin son şampiyonu, 26 ve 39'da bulduğu gollerle maça dengeyi getirdi. Maç bu şekilde 2-2 sona erdi. Diğer maçta Levski Sofia ile Ajax oynadılar. Bu karşılaşmadan da gol sesi çıkmadı. Rövanş Yunanistan'da olacak. Bakalım burada turu geçen takım hangisi olacak? Dün bir de hazırlık maçı vardı. Bayern Münih Heidenheim'la karşı karşıya geldi. Bayern mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı. Cemal Muziala biliyorsunuz Galatasaray'ın da bir ara gündemine gelmişti. Çok da olay olmuştu. Üst üste ikinci maçında o da sahada bir baygınlık geçirdi ve maç sonu bir açıklama yaptı. O da nörolojik bir sıkıntıyla, bir hastalıkla mücadele ettiğini dile getirdi. Detaylı açıklama var. Programda vaktimiz olursa ondan da bahsedeceğiz. Ona da geçmiş olsun diyelim. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşma oynanacak. Saat 22'de başlayacak bütün mücadeleler. Celtic LASK, Apel Berşava Sabah, Mecklenburg Bodo Glimt ve Slovan Bratislava Çelye ilk karşılaşmalar bugün oynanacak. Bugün La Liga'da da saat 22'de Atletico Madrid Malaga mücadelesi var. Barcelona'nın da bu her yıl geleneksel olarak düzenlenen Juan Gamper Kupası'nda El Ahli ile bir mücadelesi var. Ondan da belki son bölümde bahsederiz.
Peki maçlardan bahsettik. Transferle ilgili gelişmelerde durum nedir derseniz, Galatasaray'da henüz Batrakov'un İstanbul'a gelişiyle alakalı bir duyuru yapılmadı. Dün gelmesi bekleniyordu oyuncunun ama sanıyorum oyuncunun işte Moskova'ya dönmesi belli bir zaman alacak. Orada hazırlıklarını yapması bir zaman alacak. Biraz zamana ihtiyacı var oyuncunun. Dün zaten sosyal medyada bir görüntüsü düştü. Belki görmüşsünüzdür. Lokomotiv Moskova taraftarlarıyla konuşuyor. Vedasını da yaptı oyuncu. Artık Galatasaray'ın oyuncusu diyebiliyoruz. Sadece birkaç gün belki zamana ihtiyacı olacak oyuncunun. Galatasaray'da kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapacak. Yalnız enteresandır. Galatasaray'da son 24 saat içerisinde Mario Lemina'nın takımdan ayrılabileceğine dair haberler yapılmaya başlandı. Daha yeni sözleşme uzatıldı biliyorsunuz ama ayrılabilir deniyor. Torreira'nın dün yine haberi çıktı. Kendini menajeri aracılığıyla büyük ihtimalle Fiorentina'ya önermiş. Fakat Fiorentina kabul etmemiş. Torreira'nın da bir ayrılma ihtimalinden zaten bir zamandan beri konuşuluyordu, bahsedilmiş. Enteresan işler oluyor Galatasaray'da. Gerçekten içeride ne yaşanıyor? Neden böyle bir duruma geldi Galatasaray? Onu merak ediyorum. Bazı şeyler söyleniyor ama tabii tam olarak bilmek de mümkün değil. Trabzonspor Darwin Núñez transferinde pek bir mesafe kat edemedi. Dünün önemli gelişmelerinden birisi bu. Hatta gündeme de farklı bir santrfor geldi Bordo Mavili ekipte. O da Karim Benzema. Darwin Núñez'in takım arkadaşı Benzema Trabzonspor'a önerilmiş ve Trabzonspor'da oyuncunun şartlarını araştırıyormuş. O da enteresan bir transfer olur Muhammed Salah'tan sonra. Bir başka dünya yıldızı Karim Benzema. Bakalım Trabzonspor'a gelecek mi yoksa farklı opsiyonlara mı gidecek Bordo Mavili ekip. Onu da hep birlikte göreceğiz. Onun haricinde Fenerbahçe'den ya da Beşiktaş'tan öyle sıcak bir transfer gelişmesi benim notlarım arasında en azından yok. Olursa da görürsem de program içerisinde onlardan da bahsederiz diyeyim. Peki 7.08 saatlerimiz, özeti yaptım. Dün 11 gece bitirmiştim. Bugün 12 gece dedim, Ali abiye söz vermiştim ama olmadı bugün. Pek fazla gelişme yok. Şimdi şarkı reklam arası, sonra Fenerbahçe maçıyla buradayız.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12

0: 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.14 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi başlangıcı Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasıyla yapacağız. Fenerbahçe dün playoff turundaki ilk maçına çıktı. Tabii ki her geçen tur Fenerbahçe'nin rakiplerinin seviyesi, gücü artıyor. Bu normal, her kupada olabilecek bir şey. Beşiktaş hariç. Beşiktaş tersten gidiyor. En zorla başladı, en kolaya doğru gidiyor. Ama normali tabii ki Fenerbahçe'nin başına gelen Gornik'le başlandı. Sturm Graz'la devam edildi ve dün de Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk maçtan tabii ki avantajlı bir skor elde etmek herkesin beklentisiydi sonuçta. Fenerbahçe kadro kalitesi olarak Lyon'a göre çok daha önde gözüken bir takım. Ama olmadı. İlk maçta Fenerbahçe galibiyeti alamadı. Playoff turundaki karnesinden de az önce bahsettim. Bundan önceki 6 maçta galibiyet yoktu. Dünle birlikte 7 maçta galibiyete ulaşamadı Fenerbahçe. Ama kaybetmedi de. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin. Fenerbahçe en azından bir kayıpla gitmiyor Fransa'ya. Maç sonuçta 0-0 başlayacak. Rövanş Fenerbahçe'de hala turun içerisinde olacak. Atacağı bir golle, kazanacağı bir maçla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaracak. Hani bunlar biraz da tabii iyi taraftan bakmaya çalıştığımda söyleyebileceklerim. Ama diğer taraftan dediğim gibi sonuçta ev sahibi avantajı diye bir şey var. Fenerbahçe'de dün çok da iyi bir seyirci vardı, taraftar vardı. İyi bir atmosfer yarattı. Özellikle ilk bölümdeki oyun da umut vaat ediyordu aslında Fenerbahçe'nin topa sahip olması, baskısı. Ama o oyundan sonra bir daha öyle bir baskı kuramadı Fenerbahçe. Taraftar yine belli bir seviyede destek vermeye çalıştı. Şimdi rövanştaki atmosfer biraz daha zorlu olacak Fenerbahçe için. Bir dezavantaj oluşturacak muhakkak ki. O yüzden burada anlamayan galibiyet tabii ki rövanşta aranabilir. Ama futbolda bunlar var. Dünyanın sonu değil Fenerbahçe'nin dün berabere kalması. Dün hani bir kez daha gördük ki Fenerbahçe gerçekten çok kaliteli ayaklara sahip. Her maç farklı bir oyuncu çıkıp performans verse Fenerbahçe'yi çok rahatlıkla galibiyetlere götürebilir. Yani dün Greenwood'un günüydü. En çok denemeyi bilmiyorum, istatistiğe bakmadım ama böyle kaleciyi zorlayan isim Mason Greenwood oldu. Çok harika bir gol attı. Çok yetenekli bir oyuncu olduğu zaten biliniyordu. Golü de o yeteneğine yakışır şekilde kaydetti. Birebir bıraktı Fenerbahçe onu. O da sağına çekti, soluna çekti. Ve savunma oyuncusunun uzanamayacağı şekilde topu bence soluna çekip biraz böyle geriye doğru şutunu çıkardı. Çok da iyi bir şut çıkardı. Kaleci de bir şey yapamadı ve maçta durum 1-1'e geldi. İşte dün Greenwood olur, yarın Talisca, işte bundan önce 5 maçta 5 gol atan bir Anderson Talisca vardı. Asensio forma girdiğinde Asensio olur. Vedat Muriç dün pozisyonlara girdi. Ondan beklenen kafa vuruşlarını tam olarak belki yapamadı ama o pozisyonlara girdi hem ilk yarıda hem ikinci yarıda. O devreye girecektir daha. Lukaku

0: Şimdilik öyle diyeyim. Ali abi sen neler dersin? Günaydın.
1: Günaydın, hoş geldin diyeyim sana.
0: Sen de.
1: Şimdi dün karşılaşmayla alakalı olarak seninle şöyle bir öngörüde bulunmuştuk. Yani bu karşılaşmanın nereye kırılacağı, nasıl gideceğini tahmin etme çok kolay değil demiştik. Yakın bir maç olacağı belliydi. Sıkı bir maç olacağı belliydi. Yoğun bir maç olacağı belliydi. Ama hani kime kırılır? Çok böyle karar veremiyordun. Yani nitekim o kırılma yaşanmadı. Tam ortadan gitti karşılaşma. İstatistiklere bakmıştır dinleyicilerimiz. Ama bakmayanlar için tekrarlamakta fayda var. %52'ye 48 toplu oynama. Yani hemen hemen eşit. İki takımın da 12'şer şutu var. Beşer isabeti var. Birer büyük fırsatı var karşılaşma içerisinde. Kısaca 4 tane metrikte toplu oynama, şut, isabetli şut ve büyük şans yaratmada eşitler. Eşit demek yanlış olmaz. Pas isabet yüzdesine bakıyorsun. İkisinin de %86 iki takımın da. Bu hani kolay kolay karşına çıkabilecek bir denge değil. Tabii ki maçlar berabere bitiyor futbolda ama böyle bir beraberlik istatistik olarak da oyun olarak da kolay bulunmaz. Neden? Çünkü işin ucunda Şampiyonlar Ligi var. Çünkü sen girişte söyledin. Neticede bu eşleşme 180 dakika oynanacak ve artık deplasman golü kuralı olmadığı için ikinci karşılaşmaya takımlar bırakabiliyorlar. Dün yine seninle beraber burada konuşurken dakika 70-75 o dakikadan sonra beraber olsa da fazla risk almaz demiştim ben Fenerbahçe için. Gerçekten de öyle oldu. Çünkü gerek yok o riski alma. Yani o riski alıp maçı dur burada 2-1 kazanayım mutlaka deyip golü yersen o zaman işini bu kadar dengede olan bir eşleşmede çok zor hale getirebilirdin. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın dün maçtan sonra söylediği ikinci bölgede yoğunlaşmak, üçüncü bölge presini daha az yapmak, Tolisso'nun söylediği onların çok fazla koşmayı sevmediğini, topla oynamayı sevdiğini biliyorduk. Biz de onları koşturmaya çalıştık demesi işin strateji ve taktik boyutunu da ortaya koyuyor. Kim peki daha çok istediklerini yaptı? Lyon daha çok istediklerini yaptı. Bunu söylemek lazım. Maç berabere bitti. Bir 90 dakika daha var. Fakat Lyon maçın genelinde çok çok büyük bir problem yaşamadan savunma anlamında hücumda da belli bir standart tutturarak ilk karşılaşma için, ilk 90 dakika için istediğini aldı. Fenerbahçe için tamamen senin dediğin gibi kötünün iyisi. Burada yenilmemek çok kritik, çok önemli. Kazanamamak, yapabileceğin bir şey yok. Denedin ve olmadı. Artık çok karalar bağlanacak bir durum yok. Avantajı yakaladın mı? Hayır. Oraya avantajlı bir skorla gidiyor musun? Hayır. Çok dezavantajlı bir skorla gidiyor musun? O da hayır. Yani burada eskisi gibi değil. Tekrar söylüyorum. Orada deplasmanda 90 dakika beraber bitse maç uzuyor.
0: Yani normalde 1-1'den sonra 0-0 başladığı an Lyon değil mi?
1: Aynen.
0: Turu geçen
1: Kesin gol
0: taraf
1: atman
0: oluyordu.
1: gerekiyor eskiden.
0: Evet, gol atman gerekiyor.
1: Kesin
0: Şu
1: gol
0: an
1: atman gerekiyor. Şimdi öyle bir durumu yok
0: 0-0
1: yani.
0: bitse de uzatıyorsun.
1: İki tane gol atsan da iki tane gol yesen de bir avantajın da olmuyor. Öyle bakmak gerekiyor. Biraz tabii eskiden gelen bir alışkanlık var eleme turlarıyla alakalı olarak. İşte ilk maçı kazanamadın eyvah. İkinci maçı kazanmak kolay mı? Hayır değil. Gerçekçi olmak lazım. Yani Lyon belki öyle çok fazla isim yok ama dün işte ya bir Tolisso var diyorduk. Tolisso dün maça direkt olarak etki eden oyunculardan biri oldu. Openda en son ne zaman gol attığını kendi hatırlamıyordu. Dün bir tane gol attı. Bir tane ofsayt pozisyonda kalenin dibinden iyi bir vuruş yaptı.
0: Direkten dönen top da galiba
1: Direkten
0: Openda'nın şutuydu diye
1: dönen
0: hatırlıyorum.
1: top Openda'nın değil mi? Şey Tolisso'nun değil mi? Tolisso
0: Tolisso'nun mu?
1: vurdu.
0: Öyle mi?
1: Yaydan Tolisso vurdu ona.
0: Pardon. Ben Openda zannettim ama.
1: Onun dışında topla oynamaları, zaman zaman pas yapmaları, zaman zaman takım olarak Fenerbahçe yarım alanına gitmeleri, savunmada tekrar söylüyorum çok fazla bir problem yaşamamaları maçın genelinde istediklerini almasını beraberinde getirdi. Ne Fenerbahçe ne Lyon için hani kötü oynanmış bir karşılaşma değildi. Stratejik olarak oynanmış bir karşılaşmaydı. Herkes dikkat etmiştir. İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe çok güzel bir dakikada müthiş bir golle

0: beraberliği yakalamasına rağmen mesela ondan sonra ivmelenemedi. Ondan sonra oyun bir anda ilk yarının ikinci bölümü gibi oynandı. Gene bir anda tempo düştü. Gene takımlar daha fazla ikinci bölgede kaldı. Gene üçüncü bölgeye geçişler, yani hücum alanına geçişler zayıfladı. Normalde devreye 1-0 geride girdin. Güçlü bir rakiple oynuyorsun. Taraftar çok arzulu, stat dolu. 46'da 1-1'i bulduktan sonra o şevkle beraber hani ivmeyi arkana alıp daha da rakibi baskı altına alabilirsin ama bak, öyle bir şey olmadı. O da ilginçti Fenerbahçe açısından. Tabii bunun bence çeşitli sebepleri var. Şimdi Fenerbahçe ile alakalı olarak konuşurken tabii bireysel kaliteyi ön plana çıkarmak mümkün değil. Çok nitelikli, çok çeşitli bir hücum hattı var. Fakat o hücum hattında mesela senin söylediğin her karşılaşmada bir oyuncu ön plana çıkabilir. Tabii ki çıkabilir. Öyle bir ihtimal var Fenerbahçe'de. Fakat Fenerbahçe'nin hücumu set olarak da takım olarak da mutlak surette gelişmeli. Yani topu Greenwood'a ver. Greenwood dribbling yapsın. Sonuna doğru çeksin. Bir sağına çeksin. Sonuna çeksin. Açıyı bulsun. Vursun. Böyle bir şeyle, anlayışla sezon geçmez. Talisca ceza sahası yayından bir şut kovalasın. Böyle bir anlayışla sezon geçmez. Yani Fenerbahçe'nin ileri ucundaki uyumun da mutlak surette yükselmesi gerekiyor. Artı merkezde oynayan Guendouzi ve Kante başka işleri yaptığı için, yani hücumla pek alakaları olmadığı için, hem 10 numara pozisyonda oynayan oyuncu hem de savunma beklerinin mutlak surette ekstra oyuncu olarak ceza sahası içerisinde Fenerbahçe'ye destek vermesi gerekiyor. Yani Kante girmiyor. Guendouzi çok seyrek giriyor ceza sahasına. Fenerbahçe'nin dün oynayan 10 numarası aslında ikinci santrafor gibi. Seni 4-2-3-1'den çok 4-4-2'ye benzetiyor. Zaten oralarda. Yani oraların oyuncusu. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Sürpriz bir koşu gitmiyor o oyuncudan. Yani oyuncu hep oralarda olduğu için, Vedat Muriç'in yanında dolaştığı için Talisca. Rakibi yanıltacak, rakibin dengesini bozacak bir koşu gelmiyor Talisca'dan. Bakıyorsun diğer tarafta hani bu işleri en fazla yapabilecek Kerem. Hani Kerem bir anda savunma arkasına koşup fırlayıp top isteyebilir. Ama dikkat et, Greenwood da topu ayağına bekleyen tarzda bir oyuncu. Greenwood topu aldıktan sonra hareketleniyor. O yüzden Fenerbahçe'nin bu kadar yüksek kaliteye rağmen işin hücum tarafında daha fazla hareketliliğe ve daha fazla aslında bağlantıya ihtiyacı var. O bağlantıyı da normalde yapacak oyuncu aslında Asensio. Takım oyunun hızını ayarlayacak, birbirlerine oyuncuları yaklaştıracak oyuncu ve diğer oyunculara yaklaşacak oyuncu Asensio. Dün Asensio başlamadı, olabilir. Zaten hani Vedat Muriç olduktan sonra Talisca mı Asensio mu dün sorusunun cevabı Talisca'ydı. Onu burada söyledik. O yüzden çok garip değil. Ama sezon içerisinde Asensio gibi oralardaki tüm bağlantıyı yapabilecek, işte zaman zaman Kerem'in koşusuna pası atabilecek, zaman zaman Vedat'ın kısa hareketlenmelerine pası atabilecek bir oyuncuya da ihtiyaç var. Artı dün mesela bek tercihinde ben biraz daha Levent Mercan tarafındaydım açıkçası. Archie Brown'u tercih etti. Mesela Archie Brown işin savunma ve fiziksellik tarafında büyük ihtimalle İsmail Kartal'ın istediğini verdi. Ama oyun kurulumu, pas ve belki kaliteli orta konusunda her zamanki gibi o standartında kaldı. O da işte bir başka bence Fenerbahçe açısından düşünülmesi gereken nokta. Tekrar söylüyorum, hani Fenerbahçe'nin çok çok kaliteli bir kadrosu olsa da sadece al ve topu bir şeyler yap, sen maçı kendin çöz mantığıyla Fenerbahçe'nin sezonu tamamlaması zor. Çünkü şöyle bir gidişata bak. Talisca frikik. Talisca sırtı dönük, tek şut gol. Talisca penaltı gol. Talisca penaltı gol. Mason Greenwood birebir. Ama
1: bir de Mason Greenwood uzaktan şut.
0: Bir de uzaktan şut. Kornerden paslaşmada uzaktan şut. Ama mesela Fenerbahçe'nin Samsun Spor'un Göztepe'ye attığı ikinci gol gibi gole de ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin dün Lyon'dan yediği gol gibi gol atmaya da ihtiyacı var. Oraları da Fenerbahçe'nin denemesi gerekiyor. Bu tabii zamanla oluşacak bir şey. Hani şu an sezonun 6. maçını mı oynadı Fenerbahçe?
1: 6.
0: 6. maçını oynadı. Bunlar biraz daha erken olarak

0: düşünülebilir. Ama bence yine de üzerinde kafa patlatılması gereken faktörler.
1: 7 ile 9 bir araya gidelim, buçuk olmak üzere saatimiz. Aradan sonra kesintisiz devam edelim.
2: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Mert Elam ve Ali
3: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve totalenerjiistasyonları.com.tr'de.
7: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL, 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
11: Benim bankam İş Bankası.
12: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam.

0: 7.32 saatlerimiz Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasını konuşuyorduk. Hani genel bir tablo çizdik maçla alakalı olarak. Biraz daha genelden özele doğru gidecek olursak dün İsmail Kartal kalede Ederson'u tercih etti. Ben bir gün önceki açıklamalarından çok öyle bir sinyal almamıştım açıkçası ama Ederson tercih edildi. Ederson'luk da bir maç olmadı diye düşünüyorum. Yenen gol tabii yakın geçti top. Fakat tekrarını izlediyseniz eğer pozisyonun top Şikriyar'da çarpıyor şutta. Ve Ederson'u da biraz yanıltıyor. Eğer Şikriyar çarpmasa galiba kurtaracak Ederson. Onun talihsizliği oldu o pozisyonda. Onun haricinde kalesinde işte bazı tehlikeler yaşanmadı değil ama işte direkten dönen top üzerine gelen şutlarda hata yapmadı. Oyun kurulumunda hatırladığım kadarıyla bir hatası yok. Yara almadan bu maçtan çıktı Ederson. Eğer takımda kalacaksa sezonu onunla götürecekse Fenerbahçe, Ederson'un başlangıcı bence yerindeydi. Diğer bir merak edilen tercih sol bekle birlikte işte center forward'da kim oynayacak? Talisca mı, Vedat mı? Vedat'ı tercih etti İsmail Kartal. Asensio yedek kulübesinde gördük. Talisca bu karşılaşmada daha çok kolay faul düdüğü bekleyerek dikkat çekti yine maalesef. Talisca'da zaman zaman oluyor bu. Bu karşılaşmada da böyle en ufak bir müdahale hissettiğinde ki bir pozisyonda penaltı da bekledi. Ceza sahasının girişinde hemen Tolisso'yla olan mücadelede. Hani bir müdahale var mı? Var. Ama penaltıyı gerektirecek kadar sert müdahale yoktu o pozisyonda Talisca'ya. Diğer pozisyonlarda da aşağı yukarı öyleydi. Hakem de kolay faul düdüğü çalmadı. Aslında hani bunu bilip bunu süzüp belki buna göre oynamak da gerekiyor. Hani bir denedin, iki denedin ama Talisca dün ikiden fazla denedi. O hani Fenerbahçe için dün söylenebilecek olumsuz taraflardan biriydi. Vedat bu maç o pivot özelliğini bölüm bölüm kullandı. Çok fazla geriye geldi. Hatta orta sahanın da gerisine kadar gelip topla buluştu. Takım arkadaşlarını topla buluşturmaya çalıştı. Hani o konuda Asensio yokken Vedat o bağlantıyı sağlayabilecek, oyuncu olabileceğini gösterdi bence karşılaşmada. Vedat'tan tabii daha çok beklenen iş gol. Goller center for olduğu için. Orada da iki kafa vuruşu vardı. İlk pozisyonu aslında güzeldi.
1: Yani top dönmedi orada.
0: Dönmedi. Yakın top direkte dönmedi. Vurduğu için de evet. Biraz döndürmekte zorluk yaşadı. Yoksa boştu. Mesela diğer kafa vuruşu ikinci aradaki bir mücadele içindeyken savunmacıyla vurdu. Kolay değil. Onu da iyi vurdu. İlk pozisyon daha rahattı. Daha çok topla buluşturulursa gol ihtimali artar. Evet, Vedat geçen yıl çok gol attı La Liga'da böyle. Onu daha çok devreye sokabilir. Beklerde de dediğin gibi Arçı tarafından pek hücum katkısı göremedik. Semedo tarafı daha hareketliydi. Semedo bindirdi bölüm bölüm ama onun da çıkardığı toplarda bir tehlike oldu mu genelde savunmanın uzaklaştırdığı toplar oldu. Semedo iyi bindirse de bölüm bölüm boş kalsa da ki maçın ilk yarısında daha çok aklında kaldı Semedo'nun pozisyonları. Onun da herhalde hala biraz tempo ile ilgili o tempoyu 90 dakikaya yaymakla alakalı problem var. Geçen yıl sezona yaymakta problem yaşamıştı. Çok iyi başlamıştı. Ama gittikçe performansı düşmüştü. Açıkçası bir soru işareti yaratıyor Semedo. Çok kaliteli bir oyuncu. İlk 2-3 maçında çok etkilemişti geçen sezon ama devamında da çok fark yaratamadı. Onunla ilgili soru işaretim bende var. Fenerbahçe'de belki zaten Semedo'dan da çıkacak. Transfer dönemi bittiğinde hala bu ihtimalle konuşuluyor. Sonuçta hani Ederson, Osterwolde, Semedo bunlardan en az ikisinin eğer sürpriz başka bir ayrılık olmayacaksa Asensio gibi, Talisca gibi Fenerbahçe'nin çıkması gerekiyor. Semedo da hani ben bu takımda kesin kalmalıyım, sağ bekte çok müthiş fark yaratırım dedirtmiyor bence performansıyla şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Bir de işi de kolay değil Fenerbahçe'de sağ bek oynayacak oyuncunun. Greenwood'un işin savunma tarafındaki konsantrasyon da pek yüksek değil. Niyeti de pek yok gibi evet. Gözüküyor. Yani dün bazı sekanslar dikkatimi çekti. Hani beki bindirdi ilk yarıda. Greenwood olduğu yerde durdu. Bu tercih mi? İsmail Kartal'ın bir taktiği mi? Yani Salah da bunu söylemiştim. Hani çok geriye gelmiyor. Bu hoca tercihi olabilir. Yoksa Greenwood'un kendi tercihi mi? Onu çok emin olamadım. Ama o bir sıkıntı yaratabilir işin savunma kısmında sezon içerisinde. Orada da hücum tehdidiyle Greenwood bekini çıkartmayacak artık herhalde, öyle olur. Yoksa beki çıktığı anda orada bir fazla oluyor rakip takım. O da bir dezavantaj getirebilir. Onu söyleyebilirim.
1: Semedo dün bir tane kilit pas vermiş Mert. Hı hı. Rakip ceza sahasında 5 kez topla buluşmuş.
0: İyi aslında 5 bir bek için.
1: Evet, rakip ceza sahasında topla buluşması iyi.
0: Fenerbahçe'nin 20 küsür sonuçta. 24 diye aklımda kaldı. 5'i Semedo ise iyi.
1: 62 kez topla buluşmuş. Bu rakam da bence fena bir rakam değil Semedo için. 7 kez topu ileri taşımış ve ileriye doğru verdiği 6 pasın ikisi isabetli olmuş. Bir de tabii Archie Brown'a bakmak lazım. Archie Brown ne yapmış diye. Karşılaşma boyunca Archie Brown topla buluşmasına bakayım. Bütün istatistiklerini yazdıkları için şimdi. Archie Brown da 67 kez topla buluşmuş. Birbirine yakın buluşmuşlar. O 13 kez topu ileri taşımış ama mesela Archie Brown'un ileri doğru verdiği 12 pası 3'ü isabetli olmuş sadece. %25'te kalmış. Çok oradaki pas isabeti. Altı orta denemiş Archie Brown. İkisinde isabet sağlamış. Rakip ceza sahasında da bir kez topla buluşmuş. Hı hı. Archie Brown'un istatistikleri bu şekilde. Tabii işte burada biraz daha sezonun ilerleyip neticede Fenerbahçe takımının da artık hani belirlediği bir 11 ile ya da 12, 13, 14 oyuncuyla beraber performansını da görmek gerekiyor şu an için. Hala erken. Teknik direktör yeni. Dün Gündüz'ü de söylemiş. Yeni katılan oyuncular var. Dün sen söyledin. Belki bu takım sezonun işte 5. 6. haftasında 7. haftasında şu anki kadrosundan daha dar bir kadroyla mücadele edecek. Biraz daha şekillenmesi gerekiyor Fenerbahçe için. Şu ana kadar biraz daha yıldız üzerinden gitti Fenerbahçe. Çok ekstra goller buldu. Dün mesela Greenwood'un hadi ceza sahası içerisinde o çalımları Greenwood gibi yapabilen çok oyuncu gördük de o şutu o şekilde çıkartan çok az oyuncu var yani.
0: Tekrarı var.
1: Şu sağ solu evet, yapıyorlar da.
0: O solu böyle geriye doğru çekip hemen de şutu çıkarması evet, evet. Olağanüstü bir kombinasyon oldu. Yani.
1: Onu yapabilecek çok az oyuncu var evet. Gerçekten. İşte zaten Greenwood bunları yapabildiği için özel bir oyuncu. Fakat takım olarak da tekrar söylüyorum performansın belli bir seviyeye çıkması gerekiyor. Şimdi dün karşılaşma öncesinde yıldız farkından bahsediyorduk. Fenerbahçe ile Lyon arasında. Ama program içerisinde istatistikleri verdim. Hani Fenerbahçe Mason Greenwood farkını kullandı. Ama genele baktığında istatistikler aynı neredeyse. Hı hı. Lyon takımı ne yaptıysa 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe takımı da aynısını yapmış. Ve Fenerbahçe'nin sağ ve seyirci avantajı var. Öyle düşünmek, öyle değerlendirmek gerekiyor. Evet, yıldızlar Süper Lig'de daha da etkili oluyor. Daha da fazla maçı çözmene direkt Openda mı?
0: Openda vurmuş.
1: Tamam ben yanlış şimdi hatırlamışım. Düzeltelim, özür dileyelim. Tolisso zaten öyle şut atamaz dermiş. Tolisso öyle topu vuramaz dermiş.
0: Tolisso devamında vuruyor. Kalecinin üstüne tamam. Gidiyor top eder.
1: Ben yanlış hatırlamışım. Tolisso'yu da ben çok beğendim o yaşa rağmen. Çok iyi oynadı. Mesela bak bu 58'de Talişkan'ın şutu da olağanüstü bir şuttu.
0: Evet direğin çok az yaladı farkla direği, dışından.
1: Bir de bunlar öyle vuruyor ki mesela topun kalecinin önünde sektiği yerle beraber hani o top kaleyi bulsa kurtarma şansının neredeyse yok. O da çok acayip bir teknik. Hı hı. Talişkan'ın yaptığı vuruşta. Oraya hani plaseyi direkt böyle havadan vursan kalecinin devam eden hareketiyle beraber kaleci o topu kurtarır. Yerden vursan gene aynı şekilde kaleci sonuçta oraya doğru hamle yapacak ama kalenin yarım metre önünde, bir metre önünde o topu sektirdiğin anda kalecinin işini imkansız hale getiriyorsun. Talişka da o işleri gerçekten çok üst düzeyde yapıyor.
0: Archie Brown'un da isabetli ortalarından biri Vedat'a ikinci yarıda evet. Yaptığı.
1: Çok zor bir kafa
0: orta.
1: Ama.
0: Zor direkt oyuncuyla zor, bir evet. İkili mücadeledeyken.
1: Orada Vedat... oyuncu yanında olmasa uzak köşeye vurabilir. Ancak yakın köşeye kalecinin üzerine vurabiliyor.
0: Kerem uzak köşeye bir kafa vuruşu yaptı. Fakat o da çok zayıftı tabii. Kaleci
1: o da güzel kaldı. Doğru yere vurdu da yere, gitmedi top. Evet. Darbeli gitmedi.
0: Kaleci hiç sektirmeden topu.
1: Şimdi biz de bunu da Archie Brown yapmış işte bak.
0: Bu da mı Archie Brown?
1: Bu da Archie Brown'un ortası.
0: İyi aslında bak iki isabet ikinci yarıda. Archie zaten Archie mesela nasıl sıyrılmıştı işin hücum tarafında. Topsuz koşu yapar. Archie'nin önüne topu atarlar. Çizgiye iner. Tek de topu çevirir.
1: Evet.
0: Yani Archie öyle kendi oyun kursun Levent gibi öyle bir özelliği yok. Yani biraz daha takım oyuna ihtiyaç duyuyor Archie Brown. Çok evet. iyi paslaşmalar. Kendini boşa çıkaracak.
1: Bir de o alanın direkt açılmasına ihtiyaç duyuyor.
0: Evet. Aslında Kerem o alanı açan bir oyuncu. Çok aslında merkeze deplese oluyor. Ama oyun pek Archie'yi öne çıkarmıyor sanki burada.
1: Evet.
0: Problem o gibi. Bir başka problem herhalde Fenerbahçe taraftarı geçen yıldan beri dertlidir. Orta kafa gol. Fenerbahçe sürekli orta kafa gol. Yani Gençler Birliği maçında da oldu. Soldan bir orta bomboş. Oğulcan kafayı vurdu gol. Bu maç hani orta ceza sahası içinden geldi ama orta kafa gol oldu yine. Geçen yıl hatırla birçok maçta sonlara doğru özellikle ortalar vurdurulan kafa vuruşları yenen goller Fenerbahçe'de. Bir türlü buna çözüm üretilemedi. Dünkü maçın da işte yenen gol aynı şekilde geldi. Fenerbahçe'de aslında içeride de Şikrinyar ve yanına da Ake geldi. Bu konuda daha iyi bir ikili olması beklenir. Osterwold'e kıyasla belki hani pozisyon alma olarak ama şu ana kadar bir zafiyet olarak gözüküyor Fenerbahçe'de. Bunu hani taraftar da görüyor, sen ben de görüyoruz. İsmail Kartal da eminim ki görüyor, çalışmalarını yaptırıyordur ama şu ana kadar o açıdan sıkıntı yaşadı Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Olumlu olarak hani bu bölüme biraz olumsuz kısımları ayırdım Fenerbahçe'de. Haliyle var sonuçta olumlu kadar olumsuz da, hatta belki daha fazla. Olumlu olarak da Nene'nin oyuna girip etkili olması, işte direkten dönen pozisyonda Nene gol de atabilirdi. Onun varlığı da Fenerbahçe için önemli. İlk 11'de düşünülmüyor ama oyuna sonradan sokabileceği ilk isimlerden biri. Şu an İrfan Can'ın ve Oğuz'un önünde görmüş olmalı ki İsmail Kartal mesela Oğuz'u tercih etmedi bu karşılaşmada. Normalde onu tercih ederdi. Nene yeni çıktı sakatlıktan ama onu tercih etti.
1: Nene eşittir dinamizm. Yani Nene'yi tarif et desen ilk olarak benim kullanacağım şey kelime dinamizm olur. Dün mesela oyuna girdi. Normalde o presi yapmaması gerekir bir oyuncu.
0: Evet, o bayağı taraftar coşturdu.
1: Evet, ama işte işe yarıyor evet. bazen. Hani onu da zaten yapacaksa kim yapacak? İşte genç bir oyuncu yapacak. Oyuna yeni girmiş bir oyuncu yapacak. Yani zaman zaman ben Orkun'u eleştiriyorum ya. Hı-hı. Onu yapmasına gerek yok. Şimdi Orkun Beşiktaş'ın beyni. Aynı zamanda kalbi. Şimdi o kadar şey bir oyuncu, kritik pozisyonda olan bir oyuncu. Gücünü 90 dakika düşünerek yaymalı ama oyuna sonradan giren bir isim. Eğer ihtiyaç varsa zaman zaman bunu yapabilir. Çünkü bak onu yaptı. Bir anda bir hareketlendi. Tribünler hareketlendi. Bir takım hareketlendi. O dinamizmi verdi Nene. Zaten şey de bir oyuncu. Kendi de hırslı. Hani böyle bazı ikili mücadelelerde yaptığı müdahalelerden sonra onu da anlıyorsun. Geçen sene çok katkı vermişti. Hani seninle çok konuştuk. Şimdi sen kanat oyuncusu olarak hep şunu söyledin. Ya adam eksiltmekte zaafları var. Kesin var.
0: Evet.
1: Zaafı, belki en büyük zaafı o. Ama onun da farklı özellikleri var. Mesela Nene'yi belki büyük planda ilk 11'de değerlendirmezsin ama işte oyuna sonradan bu şekilde enerji katmasıyla beraber artı gol yollarına da yakın bir oyuncu. Bunu da yapabiliyor. Geçen sene verdiği gol katkısı az değildi. O yüzden çok yararlı. U23 kontenjanında da kullanabildiğine göre ve o profilde başka bir kanat oyuncunun da yok. O patlama gücüne sahip sonuçta İrfan Can değil o oyuncu. Öyle bir oyuncu olmadığı için Fenerbahçe takımı kabul etmek gerekir ki yaşlı bir takım. İşte geçen gün Önder Özen'in bize verdiği röportajda söylediği şey. Ne diyordu? Takımın ortalama bir hıza ihtiyacı var diyordu. Takımın aynı şekilde ortalama bir dinamizme de ihtiyacı var. O sprintlere de ihtiyacı var zaman zaman. Fenerbahçe'de onları yapabilecek oyuncu sayısı da çok değil. O yüzden o enerjiyi tutmak, kadroda tutmak, yeri geldiğinde kullanmak da Fenerbahçe'nin sezon boyunca bence belli oranda işine yarayabilir. Nene ile ilgili beklentiyi böyle çok yukarı çekmeye gerek yok. Ama faydalı mı? Bence faydalı.
0: Hı hı.
1: Tutulmalı mı? Kesin bence tutulmalı. Dün de şanssızdı. Çok güzel bir şut attı. Zor bir açıdan. Yani orada bile eşitlik oldu. Onların da bir topu direkten döndü. Evet. Bizim de bir topumuz direkten döndü. Hani program başında söylemedik direkten dönen topları. Orada da eşitlik vardı. Olsa tabii Nene için de çok iyi olurdu. Fenerbahçe için de çok iyi olurdu. Bence bu şekilde bir kullanımla sezon boyunca belli bir katkı alır Fenerbahçe.
0: Peki burada mesela Oğuz'a hiç dönmedi. İsmail Yüksel'e mesela bu karşılaşmada dönmedi.
1: Çok geç yaptı değişiklikleri.
0: Evet, geç. 73'ten iki takım da geç yaptı. Sonra geldi değişikliklerin hepsi. Fenerbahçe sadece 3 oyuncu değiştirdi. Lyon'da 4 oyuncu değiştirdi. Dediğim gibi İsmail, işte Oğuz, İrfan Can, Levent mesela sol bekte tercih edilebilirdi belki son bölümde ama tercih etmedi İsmail Kartal. Hani çok buradan bir eleştiri getirmeyeceğim neden yapmadı diye. Greenwood'u çıkaracak hali yoktu karşılaşmada. İsmail'i alsa kimi çıkaracak? Kante, Gendouzi. Belki Kante'yi çıkarabilirdi. Ama tercih etmedi. Oğuz'la da ilgili acaba o ayrılık haberleri mi var? Oğuz da aslında bu takımda kalması gereken oyunculardan biri. Nene gibi. Ben de Nene görüşüne katılıyorum. Takımda bulunsun ama benim hep böyle soru işareti yaratan kısım 20 milyon euro verildi. Bu oyuncu yedeğe mi alındı? Hani bu kadar para verdiysen ilk 11'de değerlendirilmeli. Değerlendirilmiyorsa da hani aynı fiyata satıp belki daha iyisi alınmalı diye düşünüyorum.
1: Ya orada haklısın. Hani fiyatla alakalı olarak sonuçta bizim takımların 20 milyon euroluk bir yedeğe lüks yok diyeceğim. Sonra gülecekler. Ha ya abi diyecekler. İnsanlar ne paralar veriyor diyecekler.
0: Singo'ya 30
1: takımlarla
0: veriyorsun.
1: Alakalı olarak.
0: Sağ bekin, Şalai, stoperin ya, Davinson.
1: Ama doğru değil işte.
0: Hani Sara, yani, İlkay mesela. Galatasaray'da da çok var böyle.
1: Tamam, o kadar zenginiz de o kadar da değiliz.
0: Bence yani, de.
1: Oradaki işte çelişki unutmamak gerekiyor.
0: İşte Talişka için ben geçen sezon evet, aynı şeyleri söyledim.
1: O bakımdan haklısın. O bakımdan haklısın. Bu kadar fazla para verilen oyuncuların direkt performans verecek isimler olması gerekiyor. Eğer o kimyayı tutturamadıysan da hani oyuncudan çıkabilirsin. O rakama satabilirsin. Çünkü şöyle de bir durum var. Şimdi oyuncu satılabilecek bir yaştaysa yedek kulübesinde kendini gösterip tekrar o paralara etmesi bir iki sene sonra çok kolay değil. Yani bu yaştaki oyuncular oynayacaklar ki ne vardı biz Nene'yi alalım diyen bir takım çıkacak, vereceksin. O şekilde devam edeceksin hayatına. Dolayısıyla burada biraz ters bir orantı var. Yani Nene'ye çok bonservis verdin. Maaşı düşük. Ben kolay satarım. Evet, satarsın ama satmak için de göstermen lazım. Oyuncuyu piyasaya çıkarman lazım. Öyle bir durum var. Çünkü bazı oyuncular ne oluyor? Biz işte bonservis vermiyoruz. Çok yüksek maaş veriyoruz. Çok yüksek maaş verdiğin zaman oyuncu sahada olsa da adam istese de maaşına bakıp çekiniyor. Oyuncuya gitmiyor. Nene de tersi. Yani Nene'yi ister takım. Çünkü Nene'ye alacak takım da senelik 10 milyon euro vermeyecek. 3 aşağı 5 yukarı senin verdiğin rakamları verecek Nene'ye. Orada iş bonservis. Bonservisle oyuncuya yatırım yapacaksan oyuncu biraz tabii görmesi gerekiyor. Oğuz konusu ben tercih olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin şu anki hani 10 artı 4 yerli ihtiyacı, rotasyonu hepsini düşündüğünde Oğuz'u göndermesi hata olur. O yüzden dün maç özelinde bir tercihti bence.
0: Gençler Birliği maçında Oğuz ilk 11'di. Oynadı. İrfan Can ilk 11'di. İsmail ilk 11'di. Levent ilk 11'di. Başka rotasyon nerede yaptı? İsmail Kartal kanatlarda yaptı, merkezde yaptı. Beklerde sağda Mert vardı. Mert de süre almadı. Mesela 5 yerliyi oynattı.
1: Asensio başlamış mıydı? Maçta? O maçta başladı galiba.
0: Başladı.
1: Asensio'yu da düşün.
0: Asensio'yu da düşündüm. Hadi Asensio oynadı da benim dikkatimi şu çekti. O maçta ilk 11'de süre verdiği 5 yerliye dün hiç süre vermedi.
1: Süre vermedi.
0: Hani oyuna dahi almadı.
1: 6 oyuncuyu başlatmadı. Bir tanesini işte sonradan şey yaptı.
0: Asensio sonradan oyuna sürdü ama diğer 5 oyuncuya süre dahi vermedi. Ki Levent bu saydığım 5 yerli arasında performansı en yüksekti. Başlatmaması anlaşılabilir. Archie daha atlet bir oyuncu Avrupa için ama son bölümde hakkı da varken orada bir değişiklik yapabilir. Taze bir güç olarak yapabilirdi. Yani en büyük eleştirimi hadi oradan getireyim İsmail Kartal değişikliklerde. Yoksa hani İsmail'i, İrfan'ı, Mert'i almaması çok şey değil ki. Mert'i bile alabilirdi belki.
1: Olabilir.
0: Olabilir. Temposu düştüğü için ki iki hakkı vardı. Ben söylemeden dinleyicimiz İzmir'den Nadir Gazi Emir Şikriyar'la ilgili bir mesaj göndermiş. Mesela onun mesajını okuyayım sonra kendi düşüncemi söyleyeyim. Tek hamleydi diyor Şikriyar ama bu sene ciddi tek hamleye dönmeye başladı. sol ayağı ve sol dirseğiyle çok tehlikeli hareketler yapıyor. İyi gibi gözükebilir ama Avrupa'da çok düşer oyundan demiş. Ben de bir performansta düşüş gözlemliyorum Milan Škriniar'da. Bunu hangi maçta konuştuk? Ake'yi daha çok beğendim demiştim herhalde. Yine bir Avrupa maçıydı. Dün de Škriniar'ı hiç beğenmedim. Pozisyonlara böyle geç kalıyor, ağır kalıyor. Maç ritminden mi, sezon başı olmasından mı nedir? Geçen sezonu aratıyor gibi başlangıcı bence öyle bireysel baksımda. Tabii biraz takım olarak da bakmak lazım belki ama bireysel olarak çok iyi bir seviyede değil şu an. Takımı yukarı çektiğini düşünmüyorum ben.
1: Ya burada Škriniar'ın oyun stili de işte dinleyicinin söylediği gibi yani o hamleyi yaptığında başarılı olduğunda Škriniar'la ilgili diğer tüm defoları görmüyorsun. Geride bırakıyorsun. Çünkü Škriniar dikkat edin çok kolay bir şekilde kendi yerini boşaltan bir stoper. Yani o baskıya gidiyor. O baskıda ilk müdahaleyi yapıyor. Dün mesela 2-3 tane müdahalede geç kaldı dediğiniz gibi. Şimdi geç kaldığı anda zaten orada pozisyonu kaybettin. Aynı zamanda savunmada da pozisyonun boş. Yani savunma dengesini de bozmuş oluyorsun. O yüzden orası Škriniar için hayati o müdahaleyi yaptı yaptı yapamadı. Takım içinde risk. Kendi içinde risk. Çünkü kart görme riski de var. Škriniar'ın o müdahalelerle beraber. Ama şeyi bu. Hani oyun tarzı bu. Dünkü maç katılıyorum. Çok çok iyi değildi. Ancak sezon boyunca böyle gidecek anlamına da gelmez.
0: Tabii benim dediğim şu anlık. Hani evet. Ağustos ayındaki performansı için yükseltebilir. Tabii.
1: Sonuçta geçen sene de izledik. Türkiye Ligi'nde hala çok büyük fark yaratıyor bu oyun anlayışı. Ama Avrupa'da zorlanabilir mi? Büyük ihtimalle Škriniar'ı sezon boyunca Avrupa'da daha çok zorlanırken göreceğiz. Avrupa'da karta daha yakın olacak. Avrupa'da bu ikili mücadelelerde zaman zaman rakipleri üstünlük sağlayacak. Türkiye Ligi'nde gene aynı Škriniar devam eder. Hani Türkiye Ligi'nde Škriniar'la ilgili daha çok övgü duyarsın ya da översin Škriniar'ı. Ama Avrupa'da hele Fenerbahçe bir de Şampiyonlar Ligi'ne giderse bazı karşılaşmalarda o defolar görülür. Bunlar normal. Yani her oyuncunun belli şeyi var, sıkıntısı var. O yüzden de işte biz tek tek böyle oyuncular üzerinden gitmektense takım ne üretiyor, takım hep beraber neyi sağlıyor, biraz oraya odaklanmamız gerekiyor. Oraya odaklandığımız zaman bu kadrolarla beraber başarılı olma şansımızı çok daha yukarıları çekeceğiz. Fakat işte o yıldıza dayalı sistem artık böyle arşa çıkmış durumda büyük takımlarda. Ya o öyle bir noktaya taşındı ki kadrolarda şu an öyle oyuncular var ki ve büyük ihtimalle sezon içerisinde o oyuncuların yarattığı farkı ligde çok fazla göreceğiz. Ve bunun neticesinde gene büyük ihtimalle oyunu bir tık daha arkada konuşuruz.
0: Ya Fenerbahçe'nin elinde Asensio var, Talisca var, Greenwood var. Lukaku geldi. Deniyor ki Kerem olmuyor solda. Kerem'in yerine daha iyisi lazım. Evet. Hani insan da şey demiyor. Zaten bizim diğer bölgelerde çok iyi oyuncularımız var. Sol kanatta o kadar iyi olmasa da olur ki. O kadar iyi olmasa da olur denen oyuncu da Kerem ha. Hı-hı. Yani bu noktaya geldi gerçekten. Galatasaray'da da böyle, Beşiktaş'ta da böyle, Trabzon bile şimdi yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Hı-hı. İnanılmaz bir boyut.
1: İşte öyle olacak ama mesela Salah çok maç çözecek. Osimhen yine çok maç çözecek.
0: Evet.
1: Greenwood maç çözecek, Lukaku maç çözecek, Trossard çözecek, Vlahovic çözecek. İşte bunların yanına oyunu ekleyen zaten bence fark yaratacak. Oyunuyla, takım oyunuyla işte bu defolar mesela Škriniar'ın defosundan bahsetti dinleyiciler. Doğru ama mesela bu Škriniar'ın iyi olmadığı ya da yetersiz olduğu anlamına mı geliyor? Ne alacaksın mesela Škriniar'ı gönderdin, yerine ne alacaksın?
0: Yani.
1: Bir sonraki aşama ne? Öyle bakmamız gerekiyor bence genel olarak. Oradan uzaklaşıyoruz sürekli. Çünkü bir kez daha söylüyorum. Yarın öbür gün lig ilerledikçe mevcut 3 büyükler, 4 büyükler kadrolarındaki yıldızlar maçları çözecekler. Ve biz diyeceğiz ki ya Salah iyi ki geldi. Ne kadar iyi, ne kadar güzel. Ama sonra aynı mesela oyun, aynı takım Avrupa'da zor bir karşılaşmaya çıktığı zaman gene biraz boyumuzun ölçüsünü alacağız oralarda. Bu kesin. Yani dünkü karşılaşma, hatta bu sezon takımların elemelerde oynadığı karşılaşmalarda gösterdikleri, Galatasaray'ın işte iki tane ciddi rakiple oynarkenki durumu bunları gösteriyor. Şimdi Villarreal maçı mesela önemliydi. Neden önemliydi? Galatasaray'da bir transfer yapmıştı. Villarreal'de bir transfer yapmıştı. Onların da liginin başlamasına bir hafta vardı. Bizim de ligimizin başlamasına bir hafta vardı. Şimdi farkı gördük sahada. O fark nereden kaynaklandı? O işte takım oyununu bizden ne yazık ki daha iyi, daha üst seviyede oynamalarıyla alakalı. Bunun nasıl söyleyeyim, nasıl bağlayayım orayı kimseyi çok üzmeden, kimseyi çok karalar bağlatmadan nasıl bağlayayım biliyor musun? Gelişmesi için taraftarın da biraz bakış açısının bence değişmesi gerekiyor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyo Spor.
5: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
6: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Radyo Spor.
8: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Yeni saate de Fenerbahçe Lyon maçını konuşurken tribünden taraftardan gireyim. Fenerbahçe taraftarı dün Kadıköy'de yine iyi bir atmosfer yarattı. İstekliydi, coşkuluydu. Lyon takımı da etkilenmiş yani maç sonu açıklamalardan onu da görebiliyoruz. Ama tabii işler çok istedikleri gibi gitmeyince de terse dönmeye de meyilli sonuçta taraftarda. Yılların bir beklentisi var hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Olmadıkça da kötü sonuçlar geldikçe de ki daha yeni Fenerbahçe Gençler Birliği'ne kaybetti ligde. Onun üzerine bu Lyon maçına çıktı. Lyon maçında 1-0 geriye düştü. Hani Fenerbahçe'nin şansı çok fazla geride oynamadı mücadele yani. Çok az bir dakika oynadı. İkinci yarı başında Greenwood'la denge geldi ama o da yeterli olmadı. Mesela Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken tribünler tarafından protesto edildi değil mi?
1: Protesto edildi. Artı zannedersem orada bir de şey protestosu da oldu. Greenwood kenara su almaya geldi ya.
0: Ha, ona mı şey yaptılar?
1: Onu gördün mü sen?
0: Yok.
1: Greenwood çıkıyor zannettiler bence.
0: Ona mı?
1: Maça gidenler söyleyebilir. Benim anladığım o.
0: Kerem'e değil de daha çok Greenwood'un çıkması.
1: Greenwood kenara doğru koştu. Ondan sonra bence eyvah Greenwood'u çıkartıyor diye bir böyle bir şey çıktı. Ondan sonra su alınca orada hemen böyle bir taraftar şey yaptı. Kerem'e de tepki oldu galiba.
0: Ben öyle hani hissettim.
1: Kerem'e
0: önce
1: tepki olmadı demiyorum ben de.
0: Bir de Greenwood.
1: Sesin tabii daha yükselmesi Greenwood'un kenara doğru geldiğini gören taraftarlardan oldu diye tahmin ediyorum ben.
0: Olabilir, ben kaçırmışım o detayı.
1: Maça gidenler yazarlar, ben öyle anladım. Ama dediğin gibi yani Fenerbahçe taraftarı biraz diken üzerinde. Galatasaray taraftarı diken üzerinde. Beşiktaş taraftarı diken üzerinde. Neden diken üzerinde? Kendi kararları.
0: Kendi kendimize yaptık. Ha, ben evet, onu diyecektim. Ha. Kendi kendimize diken üstündeyiz yani hiç.
1: Kendi kararları yani. Hani daha böyle bir takım kurulmuş.
0: Yani.
1: Acayip bir takım var ortada. İlerlemesi lazım mı? Tabii ki takım oyunu olarak anlatmaya çalıştık. Ama taraftar anında böyle bir şey yapabilecek gibi.
0: Mesela bir dinleyicimiz Greenwood çıkıyor sanıldığı için ıslıklama oldu. Kerem'e karşı protesto olmadı diye direkt net yazmış. Herhalde statta olan bir dinleyicimiz. Eğer öyleyse ben yanlış süzdüysem ben Kerem üzerinden okudum. Ama Greenwood konusuyla alakalıysa onu bilemiyorum. O zaman o dediğimi geri alayım. Dinleyicimizin dediği doğrusu. Onu da bilmiyorum. Başka dinleyiciler de yazabilir.
1: İşte ben de öyle şey yaptım yani. Greenwood geliyor diye böyle bir eyvah Greenwood'u çıkartıyor diye bir tepki oldu. Ondan sonra su içti. Oh demişlerdir böyle Greenwood gitmiyor. Sahada kalıyor diye.
0: Taraftar bir de sabırsızdı. Asensio'yu bir an önce sahada görmek istedi. Asensio tezahüratları yapıldı. Asensio girdi o tezahüratlardan sonra. Lukaku'nun girmesini istediler. Lukaku tezahüratları geldi. Lukaku girdi. Böyle olunca da hani taraftar bağırıyor. Hoca o bağıran oyuncuyu oyuna alıyor. Çok da iyi bir görüntü oluşmuyor. Belki gerçekten alacak ki İsmail Kartal öyle diyor. Zaten kimi alacaksın oyuna böyle bir skorda?
1: Evet.
0: Asensio'yu alacaksın. Lukaku'yu hazırsa alacaksın ama taraftar bağırdı aldı ya geliyor. O dengeyi de sağlamak çok zor. Yani taraftar da aslında burada teknik direktörün işini de zorlaştırıyor gibi. Hani bağırarak. Hani hoca bazısı inat da yapabilir. Taraftar istedi diye almıyorum da diyebilir. Öyle bir inatlaşmaya girebilir. Tabii ki bu da doğru değil de. Böyle olunca da inatlaşmayınca tamam Asensio'yu alayım. Tamam Lukaku'yu alayım. Bu sefer de taraftarın her istediğini yapan hocaya dönüyorsun. Yani her türlü hocaya karşı bir negatif şey çıkabiliyor. Biraz taraftarın bu tezahüratların etkisi olduğunu düşünüyorum ben bunda.
1: Evet. Yani o mutlaka seni arada derede bırakıyor. Orası kesin.
0: Yani ne yapsan aşağı tükürsen sakal. Yani
1: almasan inat ediyor işte. Herkes gördü. Herkesin gördüğünü hoca niye yapmıyor oluyor? Neyin inadı oluyor?
0: Alıyorsun.
1: Alıyorsun işte taraftar bağırdı aldı gibi oluyor. Orada çok fazla yapabileceğin bir şey yok. Orada artık kendine güveneceksin. O artık
0: hangi,
1: yapacaksın. Aynen, hangi kararını düşünüyorsan. Dün mesela şöyle bir istatistik daha vereyim. Belki bazı şeyleri değerlendirme açısından da anlaşılabilir. Dün Fenerbahçe'nin sahaya çıkan 11'inin yaş ortalaması 30.3. Lyon'un 26.5.
0: Evet. Dün 30 üzeri çok oyuncu vardı Fenerbahçe'de.
1: Evet, yani 30.3 tabii bayağı yaşlı bir şey. Kadro ortalaması ilk 11 bazında. Bunu ne açıdan söylüyorsun? Mesela Tolisso'nun yaptığı Fenerbahçe analizinde diyor ki hani Fenerbahçe'nin topun peşinde koşmayı pek seven bir takım olmadığını biliyoruz diyor. Biraz da bu şeyle alakalı. işte oyuncu profili artı tabii yaş ortalaması ile alakalı. Hani bu kadar yaş ortalaması yüksek bir takımın da fiziksel anlamda aynı seviyede devam etmesi hem hücumda hem savunmada çok kolay değil. Yani Fenerbahçe'nin enerjisi sezon içerisinde bir sıkıntı olabilir. Fenerbahçe takımı için genel olarak söylüyorum bunu. Çünkü Fenerbahçe'nin yüksek tempoyla oynayacağı karşılaşmalar olacak. Yüksek tempoyla oynadığı sekanslar olacak. O sekansların devamı, skoru koruma, geriye düştüğün karşılaşmada skoru yakalama çok kolay değil. Bu kadar yaş ortalaması yüksek bir takımla. Sonuçta Kante'nin 6 tane ceyri var. Ama 35 yaşında Kante'de. Hani Gendüzi merkezde yaş olarak takımın en iyilerinden biri olarak gözüküyor. İşte Greenwood öyle. Hani Kerem'in yaşı iyi bir yaş. Ama Vedat Muriç'ti, Talişka'ydı, Lukaku'ydu, Skriniar'dı, biraz Ake'ydi. Ake de fiziksel olarak bayağı dinç gözüküyor. İşte şu an kaleciydi ama diğer kaleci Mert oynasa yine şey olarak. Ama onun fiziksel olarak bir şeyi yok takımın performansına da. Yine de Fenerbahçe'nin işte böyle arada Nene gibi, İsmail Yüksek gibi enerjiye ihtiyacı var. Zaman zaman işte Osterwolde, seninle geçen sene konuştuğumuz zaman zaman Archie Brown, ama zaman zaman işte oyunun türüne göre Levent Mercan. O denge de Fenerbahçe'nin bence sezonuyla alakalı olarak bayağı konuşacağımız bir konu olacak.
0: Az önceki konuyla ilgili de yani 2-3 mesaj geldi. Hepsi Greenwood üzerinden okumuş. Kerem'e dair bir protestodan bahsedilmemiş. Ben yanılmışım o zaman. Onu bir kez daha geri alayım. Çünkü Kerem de hani en mimli oyunculardan biri Fenerbahçe'de. Ben ona yormuştum. Sezon başında da çok daha erken tabii ki böyle protesto için Fenerbahçe'de. Bakalım gelecek maçlarda neler göreceğiz. Maç sonu İsmail Kartal açıklama yaptı. Ali abi klasik olarak. Ve şimdi Fenerbahçe'nin önünde bir Konya Spor karşılaşması var ligde. Ve bunun ertelenmesiyle alakalı olarak hani bir talebi olduğunu anlıyoruz İsmail Kartal. Şimdi tam hangi cümleyi kullandı nedense not almamışım. Oğuz Çetin açıklaması var. Yani İsmail Kartal ertelenmeyle ilgili konuşuyor. Oğuz Çetin açıklama yapıyor babası mensuplarına ve biz erteleme için başvurmayacağız diyor.
1: Evet, artık böyle bir federasyondan hani öyle karar verdikten sonra aynı şeyi niye ikinci defa isteyelim diyor.
0: Aynen, biz asıl Gençler Birliği maçı için istemiştik. Daha yakın bir fikstür, işte arada 2 gün vardı, şimdi en azından 3 gün var Fenerbahçe'nin. Konya maçına kadar, Konya maçından sonra da yine 3 günlük bir dilim var. Hatta şunu da diyen Fenerbahçe taraftarı var, artık hani Konya maçını da lige mağlubiyetle başladıktan sonra erteletmeyin. O maçı da oynamadın, rakiplerin kazandı. Sen o maçı sonra oynayacaksın. Puan olarak sıfırla gidecek. İki maç sıfır puan olacak yani iki hafta sonunda ligde. Puan tablosunda da belki çok işte küme düşme hattına falan gözükecek Fenerbahçe. Psikolojik olarak da çok iyi bir şey değil denmişti. Hani boşuna ertelemeyin, erteletmeyin o karşılaşmayı diye. Ne dersin bilmiyorum, ben o açıdan bakmamıştım.
1: Ya ben oraya çok takılmıyorum. Orasının ben biraz yüzeysel olduğunu düşünüyorum o tartışmanın. Hani puan cetveline baktım. İşte puanım yok. 2 hafta geçti. Rakipler puan aldı. O çok önemli değil. Bence. Fakat daha önemli olan işte sen dedin ki Gençler Birliği maçında oynattığı 5 tane milli oyuncuyu bu karşılaşmada oynatmadı. 5 tane milli oyuncu. 5 tane milli oyuncuya sahipsen yedek kulübende o rotasyonu yapıp Konya Spor maçını da oynayabilirsin diye düşünüyorum ben. Oynaman gerekir diye düşünüyorum. İşte kenarda Nenen de var. Yani bir iyi bir 11 ile başlayıp skoru aldıktan sonra milli oyuncuları atabilirsin sahaya. Ve hani kaleciyi kenara koyduğun zaman takımın %50'sini değiştirme şansın var. Şimdi %50'si değişen bir takımda hala ortalama A milli takım seviyesindeyse bence çok dert etmemek gerekir. Teknik direktör olarak da kulüp olarak da. Ertelenebilir mi? Tabii ki ertelenebilir. Hani bu böyle ben kesin ertelenmemeli, çok hatalı olur diye düşünmüyorum. Ama ben böyle bir kadroya sahip olsam ben istemem ertelenmeyi. Oynayayım derim. Yani oynayayım. Birilerine güvenmek durumundasın ama kulübeye dönüp baktığında da o birilerine güveneceğin oyuncuların hepsinin A milli takım oyuncusu olması, hangi takımın böyle bir lüksü var? Hangi takımda böyle bir kadro genişliği, rotasyonu var? O zaman biraz şey oluyor yani, o bahaneyi vermiş oluyorsun gene takıma. İşte ertelenmedi, federasyon istedik, olmadı. İşte ertelenmeseydi öyle mi? Öyle olmaması lazım. Öyle değil. Fenerbahçe bu kadar kaliteli bir oyuncu grubunu bir araya getirmişken, şimdi Kante ya da Gendüzü yokken İsmail Yüksek var. Oğuz var. İşte sen saydın, Mert Müldür var. Bunların hepsi milli oyuncular. Yani Talişka'yı dinlendirsen Asensio ile başlayacaksın. Başladığın oyuncu Asensio yani. Vedat Muriç'i dinlendirsen %75 hazır olan Lukaku ile başlayacaksın. Yani şöyle bir lüksün var. 45 dakikayı Lukaku ile, 45 dakikayı Vedat Muriç ile oynayabilirsin. 45 dakikayı Talişka ile, 45 dakika Asensio ile oynayabilirsin. Yani şey, çok mu yorgun Kerem? 45 dakika oynayıp 45 dakika sonra Nene oynayabilir. Bak 3 etti daha oyuncu değişikliği Fenerbahçe için. O yüzden de hani Fenerbahçe ne yapabilir? İyi bir kadro çıkartıp bu kez Gençler Birliği maçının aksine skoru alıp ondan sonra korumaya gidebilir. Ya da diğer oyunculara da mesaj vermek için çıkın kazanın. Yani siz yedek kalmak için gelmediniz ki Fenerbahçe'ye. Oynayıp kendinizi ispat etmek, 11'de yer bulmak durumundasınız. Ya oyuncuların da hep söylüyorum ben, sorumluluğu hissetmesi lazım. Bugün Fenerbahçe takımında böyle bir kadroyu sahaya sürdüğünde İsmail Yüksek kendini yedek diye düşünmemeli. O psikolojiye girmemeli. Mert Müldür keza öyle. Sen ne diyorsun? Semedo ayrılabilir diyorsun. Hı-hı. Semedo ayrıldığı zaman takımın bir numaralı sağ beki sensin. Sen milli takımın sağ bekisin. Ve daha sezonun Fenerbahçe 6. maçını mı oynayacak?
0: 7.
1: 7. maçını oynayacak. Hani sezon bir yorgunluğu da yok. Dolayısıyla ben oynardım. Oynamak isterdim. Ama benim oturduğum yerden tabii bu iş daha kolay. Söylemesi daha kolay. Ama genel olarak ben hani bakış açısını anlatmaya çalıştım. Kadro çok sıkıntılı olur. Kadronu kuramamışsındır. Sakatın vardır. Ondan sonra Lyon maçları arasında kadro kurmakta zorlanıyorsundur. Öyle bir duruma sahipsindir. O zaman mesela biraz daha anlaşılabilir. Ama şu an Fenerbahçe'de hani Mert Günok dışında eksik var mı?
0: Osterwolde.
1: Osterwolde yok bir de. İki oyuncu yok.
0: Bir de Lyon'un da bir ertelemesi yok. Hafta sonu onlar da maçını oynayacak. Öyle olduğunda da ben bizim taraftan ertelenme talebini makul karşılarım. Hani rakip hafta sonu boş geçiyorken senin oynaman dezavantaj yaratabilir. Yani illa da ertelemek zorunda değilsin bu şartlarda da, bence hafifletici bir sebep, hani öyle bir tabir kullanayım. O da yok. Bir başka dikkatimi çeken konu, mesela ligde şu anda 10+4 ya. Hı hı. Dün Fenerbahçe'nin kullandığı oyuncu sayısı 11'di o sınırda aslında Avrupa'da.
1: Nasıl yani?
0: İşte 23 yaş üstü 11 oyuncu kadrodaydı dün Fenerbahçe'den. Dün dedim ya ben, Fenerbahçe'nin şu anki kadrosu Avrupa'da sezon başladıktan sonra bu dünkü kadro daha güçlü olacak. Fenerbahçe normalde 10 yabancı kullanabilecek.
1: Ha, anladım. Dün tamam, şimdi anladım.
0: 11 yabancı vardı.
1: 23 yaş üstü 11.
0: 23 yaş üstü 11 oyuncudan var, tamam. Faydalandı. 11 oyuncuyu da sahaya attı. 9'u ilk 11.
1: Tamam.
0: Lukaku, Asensio girdi. Onlarla birlikte, yanlış bilmiyorsam öyle. Mesela o da bir artı şu anda bizim takımlar için Avrupa'da. Yani ligdekinden daha
1: var şu an.
0: Geniş bir kadroyla oynayabiliyorlar bu eleme döneminde. Şimdi ligde bu isimlerden biri olmayacak. Artık orada tercihi İsmail Kartal yapacak. Ama bir oyuncuyu o anlık liste dışına ya da liste dışında hala listeye almayacak. Lukaku belki olacak o oyuncu. Çünkü en son Osterwolde yoktu. Ederson maçta yoktu ama onun da galiba şöyle bir detay var. Cezasını çekmesi için o 10 kişilik listede olması gerekiyormuş. Olmazsa cezasını çekmiyormuş Ederson geçen yıldan kalan. Anlatabildim mi?
1: Anlattın. Allah Allah.
0: Evet. Bunu Emrah Kayaloğlu'ndan gördüm galiba Twitter'da. Fenerbahçe çünkü geçen maça 9 yabancı bildirmiş. Zaten belki de o kadar yabancısı vardı. O 23 yaş üstü. 10. isim de Ederson olmalı ki cezasını çekebilsin. Bildirmediği senaryoda cezasını da çekmiyormuş. Ederson, öyle bir detay vardı. Yani bu hafta cezasını çekmiş şekilde ligde de oynayabilecek. Ama bir oyuncu, dünkü kadrodan bir 23 yaş üstü oyuncu maç kadrosunda olamayacak. Yani Avrupa'da böyle bir rahatlığın da var transfer dönemi bitmediği için. O değişiklikleri yapabiliyorsun oyuncuları. Onu da söyleyeyim. Yalnız benim burada vurguladığımı hatırlamıyorum. Konu dağıldı biraz ama hani İsmail Kartal bir şey derken Oğuz Çetin başka bir şey söylüyor. Bu da iletişimde bir aksama, bir problem olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe gibi bir kulüpte de dakikalar içerisinde iki farklı söylem çıkması da hani çok profesyonel gözükmüyor.
2: Tabii.
0: Bu bir eleştiri
2: tabii,
0: konusu.
2: Tabii, doğru.
0: Burada daha dikkatli olunması gerekiyor iletişimin. Yani bu atla deve bir şey de değil.
2: Yani burada tam olarak Fenerbahçe kulübünün ne düşündüğünü anlayamıyoruz.
0: İsmail Kartal talep ediyor ama tam da talep edebilir. Oğuz Çetin'le görüşmüş olmalı bence çoktan. O kararını artık İsmail Kartal da bildirmiş olması lazım. İsmail Kartal da büyük ihtimalle Oğuz Çetin açıklamasını öğreniyor basınla.
2: Ben de öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla dediğin gibi bir çelişki ortaya çıkıyor. Yani tam olarak ne düşünüyor acaba Fenerbahçe? Çünkü Oğuz Çetin aslında çok net ifade ediyor.
0: Ya Oğuz Çetin bence burada Fenerbahçe'nin şeyi.
2: Öyle.
0: Ben İsmail Kartal'dan
2: ziyade. İsmail Kartal da teknik direktör.
0: Teknik direktör ama idari olarak da yani, Oğuz Çetin diye.
2: Ben ya da İsmail Kartal şöyle diyecek. Hani ben ertelenmesini istiyordum ama kulüp öyle bir başvuru yapmayacağını söyledi.
0: O da ne diyecek?
2: Bu olabilir.
0: Çünkü Oğuz Çetin Aziz Yıldırım'la da görüşüp bunu dile getiriyor. Tabii. Yani
2: kendi orada başına. Fenerbahçe'nin dediğin gibi normalde Oğuz Çetin şeyi. Fenerbahçe'nin düşüncesi ne dersek Oğuz Çetin'in söylediği. Hı. Ama sonuçta Fenerbahçe teknik direktörü konuştuğu zaman da o da Galatasaray adına konuşmuyor. Yani Fenerbahçe adına konuşuyor. Ertelenmesini istiyorum derken. O yüzden de orada büyük bir iletişim kopukluğu var. Tabii kötü bir durum.
0: Oğuz Çetin'e yerli stoper transferi sorulmuş basın mensupları tarafından. Her şey söz konusu diyor. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmaya devam ediyoruz. 2 Eylül bu arada UEFA listesi için. Yoksa 4 Eylül olması lazım. Transfer kapandığı tarih Türkiye'de. Sadece stoper için değil her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız demiş Oğuz Çetin. Taraftarla ilgili övgü dolu sözleri var. Asensio ile ilgili açıklamaları var ki bizim en değerli oyuncumuz diyor Marco Asensio için Oğuz Çetin. Onun da bir süre ihtiyacı var diyor. Açıklamalar bu şekilde diyelim. 8-18 çok fazla mesaj okuyamadım. Bu bölümü şimdi bitiriyorum, reklama gidiyorum. Reklamdan dönüşte mesajlarla devam ediyorum.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
4: Reklam.
5: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun.
5: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır. Şampiyonlar son düzlükte.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.21 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla devam ediyorum. Şöyle demiş Timuçin Osman Akkaya. Fenerbahçe'nin Türk oyuncularında biz oynamasak da bu takımda dururuz. Önümüzdeki en güzel örnek İrfancan Kahveci. Adam kaç sezondur takılıyor Fenerbahçe'de. Diğer oyuncuları da zehirliyor. Milli olsun olmasın Türk oyuncuları komple değiştirmeli. Aç oyuncu lazım Fenerbahçe'ye demiş. Yani bir bakış açısıdır. Yapılabilir, uygulanabilir bir şey. Hiçbir itirazım yok. Değiştirebilir. Ama kimle değiştiriyorsunuz? Yani yakıp yıkmak kolay. Ben de göndereyim. İrfancan'ı, Oğuz'u, İsmail'i, Mert'i, Levent'i. Takımda başka kim varsa. Çağlar'ı, Yiğit Efe'yi. Güzel. Hepsini gönderdik. Peki oraya da birilerini koymak zorundasınız. Birilerini transfer etmek zorundasınız. Altyapıdan öyle çıkan bir oyuncu yok Fenerbahçe'de. Anadolu takımlarında kaç oyuncu var? Ha, şu yapılabilirdi. Şu yapılabilirdi. Mesela Oğuz'u gönderdin ya da İrfancan'ı gönderdin. Aral'ı Fenerbahçe alabilirdi. Kanat rotasyonla. Sol kanada alabilirdi. Onu yapabilirdi. Merkeze Salih Özcan'ı Beşiktaş yerine Fenerbahçe alabilir miydi? Alabilirdi. Başka yerli olarak piyasada konuşulan işte stoperlerden bahsediyoruz zaman zaman. Ahmetcan Kaplan, Ümit Akdağ Alanya'dan. Onlar alınabilir miydi? Alınabilirdi. Sağ beke hala bir takviye yapılabilir. İşte Arda Okan Kurtulan genelde konuşuluyor. Fenerbahçe altyapısından da çıktığı için. Ama hani bunların yapılması da çok garanti değil. Kolay operasyonlarda değil. Zor yani bunlar. Burada bir denge. Belki iki oyuncu gönderip yerli rotasyondan iki oyuncu almakla başlasa Fenerbahçe ki en mantıklısı herhalde burada Aral'ı kadroya katmak olurdu. Beklenti performans olarak düşünüldüğünde. Ama Fenerbahçe bu isimlerden daha çok yabancı yıldızları önce takıma katmayı düşündü. Onlar üzerinden gitti. İşte Ake üzerinden gitti. Muriç üzerinden gitti. Greenwood'u takıma kattı. İşte Lukaku'yu takıma kattı. Belki katabilse Leao gibi bir ismi takıma katacaktı. Yani Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'nin futbol aklı problemi daha çok yabancılar üzerinden görmüş olmalılar. Şu ana kadar anladığımız bu icraatlara baktığımızda. Ama belki bu yerlerin performansıyla birlikte kalan bu iki haftalık zaman diliminde yerli oyuncular üzerinden de yani kalan opsiyonlar üzerinden de Fenerbahçe gidebilir. İşte azını anmadım ama şimdi aklıma geldi. Hakan Çağanoğlu yine gündeme gelebilir Fenerbahçe'de.

0: Atakan'dan geçen Trabzonspor için bahsetmiştik. Yani yerli havuzunda da gidilebilecek isimler sınırlı Fenerbahçe için. Hani Can Uzun mesela Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fenerbahçe'nin o bölgesi dolu olmasa Can'a gidilebilirdi. Ama bu kadar, hani daha fazlasını da Fenerbahçe taraftarı çok kabul etmez. Ben şimdi Metehan desem, Fenerbahçe'ye Metehan Mimaroğlu, ne diyorsunuz sen dersiniz büyük ihtimalle. O yüzden kolay değil bu operasyonları yapmak. Oğuz dinleyicimiz, İsmail Hoca bu kadar rotasyonu yaptı ama dün 60'tan itibaren 10 kişi oynadık, bir şey yapmadı dedi. Greenwood'u kastediyor burada dinleyicimiz. Çok aşırı yoruldu demiş parantez içinde. Ama Greenwood dün o golü attıktan sonra, ilk yarıda o pozisyonları, o şutları çektikten sonra çıkarmak çok kolay değildi. Öyle bir oyuncuyu da büyük ihtimal çıkarmazsan. Orta sahayı üçlersin. Gerekirse İsmail'i alırsın ama Greenwood'u sağda tutarsın. Maçı çünkü değiştirebilecek en net isimdi dünkü karşılaşmada. O yüzden Greenwood'u almamasını çok eleştirmem. Rodri Barcelona'ya gitmiş diye bir mesaj gelmiş program içerisinde. Evet, ilginç bir transfer oldu. Dün imzayı attı. Aynı dinleyicimiz, Lyon daha organizeydi. Ne oynadığı belliydi. Tolisso gibi iyi bir oyun aklı vardı. Fenerbahçe'de bu yok. Kesin bir oyun kuran stoper lazım demiş. Normalde o görevi aslında Nathan Ake'nin üstlenmesi gerekiyor. Milan Škriniar'dan ziyade. Ake de genel olarak savunmada çok iyi bir denge unsuru. Škriniar'ın açıklarını çok iyi kapatıyor. O konuda benim dikkatimi çekiyor. Yalnız oyun kurulumunda böyle ters toplar zaman zaman atıyor. O iyi Ake'nin. Ama belki biraz daha fazla öne çıkması, topla dribling yapması, rakibini eksiltmesi, zaman zaman dikine paslar vermesi, daha fazla vermesi gerekebilir. Biraz kıyas üzerinden gitmek daha kolay oluyor böyle şeyler anlatırken. İşte Abdülkerim Bardakçı'nın en formda dönemindeki gibi bir performans bence beklenebilir. Nathan Ake'den işin o topu oyuna sokma, topla dribling zaman zaman bekleşiyordu Abdülkerim Bardakçı, biliyorsunuz. Galatasaray bastırdığında Ake'den de daha fazla bunlar yapılabilir. Çünkü onun yetenek setinde de olan şeyler bunlar. Bek oynamış da bir oyuncu. Top hakimiyeti çok iyi. Zaten Hollandalı bir oyuncu. Altyapısı sağlam. Daha fazla şey yapabilir diye düşünüyorum. Ama bu tabii ikincil bir konu. Yani öncelikle beklenen tabii iyi bir savunma yapması. O konuda çok iyi. Ekstrasında yaparsa Ake zaten tadından yenmez. Tuncay Yapıcı. Bu saatten sonra Fenerbahçe'nin hiçbir sebeple herhangi bir erteleme talebi oluşturmaması gerekiyor. Ama federasyonun da hiçbir takıma erteleme yapmaması gerekiyor. Fenerbahçe'nin peşinde olması gereken konu bu bence demiş. Doğru, yani bu aşamada erteleme yapılmıyorsa artık zaten başka bir erteleme sezon sonuna kadar olmaması lazım. Geçen yıl Galatasaray Juventus maçı ya da Liverpool maçı öncesi bir erteleme konuşuluyordu. Bence onlar zaten hiç olmamalı. Hani şey konusunda bence olmamalı elemelerde. Ama hadi rakiplerin ertelediği iki playoff maçı arasında bir maçı erteledi. Hadi ona orta yolda buluşabiliriz. Ama sezon içindeki ertelemelere kesin karşıyım. Orada orta yolda buluşamam yani kesinlikle. Ona tamamen karşı. Paris Saint Germain'e yaptılar mesela ilk birden. Bana onu örnek gösterebilirsiniz. İki maç hatta ertelendi. Ama yok ya, o da olmaması gerekiyordu bence.
1: Yani bu konu tabii süre gelen bir tartışma. Fakat mesela şöyle bir şey yapılsa, yani federasyon dese ki Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazanan takımların playoff maçlarının arasındaki lig karşılaşması ertelenir.
0: Yapılabilir.
1: Bitti gitti değil mi?
0: Hı hı. Basit.
1: Başka bir erteleme de yok sezon içerisinde.
0: Bu da belki isteğe bağlı mı yapılabilir? Hani istemiyorsa da ertelenmez mesela.
1: Yok. Ertelenecek desin. İsteğe bağlı da olmasın.
0: İsteğe bağlı da olmasın.
1: İsteğe bağlı da olmasın.
0: Ben isteğe bağlı.
1: Hani dün konuştuk ya takımları şey atabilme konusunda, grupları atabilme konusunda. O şekilde olsun mesela. Ha diyeceksin ki Fenerbahçe elense zaten gruplarda. Ama daha üst seviyede temsil edebilmek için söylüyoruz.
0: İşte ben onu bunu geçen sadece konferans ligi playofflarında söyledim.
1: Ama en üst seviyede temsil edilmek istersin gene.
0: Yine, yani
1: eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliyorsan oraya git.
0: İki takım olmasını tabii istersin.
1: Avrupa Ligi'ne gitmek istiyorsan orada, yani Avrupa Ligi için mücadele ediyorsan oraya gitmek istersin. Konferansa düşmek istemezsin. Bu da olabilir. Çünkü İşte o ertelendi, o ertelenmedi. Rakipler yaptı, yapmadı. Onu yaptılar, bunu yapmadılar. Ya Bodo'nun da birçok maçı ertelendi sezon içerisinde. Onlar da öyle bir şekilde oynadılar. İngiltere'de herhangi bir erteleme yok. Çatır çatır oynatıyorlar her karşılaşmalarını takımlara. Sezon içerisindeki ertelemelerden bahsediyorum. Yani bunun çok bir doğrusu ya da yanlışı yok. Ama ligin dengeleri açısından özellikle sezonun başlamasının ardından erteleme çok kötü oluyor. O zaman haksızlıklar olabiliyor.
0: Evet, bakalım bu sene şu an playoff dönemi artık bitti, bir erteleme yok. Sezon içerisinde de belki takımlar işte ilerledikçe Galatasaray'ın olduğu gibi gündeme gelebilir ama şu ana kadar geçmişte bilmiyorum Galatasaray'ın UEFA döneminde kazandığında maçları erteleniyor muydu? Lig karşılaşmaları galiba erteleniyor muydu?
1: Vallahi bakmak çok lazım. Çok eski. Çok ertelemelerle çok uğraştık zamanında da ama bakmak lazım. Hı hı. Ne yapılmıştı, ne yapılmamıştı diye.
0: Peki bir dinleyicimiz yazmıştı da kaçırdım şimdi, mesaj gitti önümden de, Asensio 70'ten sonra kaç kere topla buluştu? Zaten 73'te girdi. Kaç kere topla buluşmuş Asensio? Bende var bilgi.
1: Kaç?
0: 4. Lukaku daha sonra girdi. O da 4 kez topla buluşmuş. Asensio da dün hani var mıydı yok muydu oyuna girdikten sonra?
1: Tabii hiçbir etkisi olmadı.
0: Hiç etkisi olmadı. Yani Lukaku'yu falan o gördük, hani bir şut falan çekti bir şekilde de. Asensio benim de öyle aklımda kalmadı. O da hani bir 10 numara için ki 73'te girdi. Maçın sonuna kaç dakika? 4 dakika mı eklendi?
1: 3. 4. Neyse, 3 dakika eklendi.
0: 3-4 dakika.
1: 3 dakika eklendi.
0: 20
1: 3
0: dakikada.
1: 3 dakika eklendi. 4 dakika falan oynandı.
0: 20 dakikada 4 kez topla buluşmak da o bölgede oynayan bir oyuncu için herhalde düşük sayılabilir. Asensio'yla ilgili de.
1: Çok düşük ama zaten o bölümde oyunun kontrolü Fenerbahçe'nin elinde değildi. Hı hı. Fenerbahçe daha çok merkezde beklemeyi tercih etti. Onu da unutmayalım. Bir de Fenerbahçe'nin yani bu Asensio sorunsalından bir an önce kurtulması lazım. Hani önce yok işte bir şey yok dendi, konuşuldu. İşte sen acaba mı dedin, hatırla. Hı hı. Daha ortada fol yok, yumurta yokken ben yok canım öyle bir şey değildir dedim. Ama sanki Asensio'nun İsmail Kartal'la bir problemi var ve devam edecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin bir an önce buradan sıyrılması lazım.
0: Bir an önce Talişka problemine geçiş yapması lazım. Çünkü o zaman da Talişka problemi
1: problem ortaya çıkıyor.
0: Talişka problemi konuşması lazım.
1: Ama işte bu iletişimle olur. Yani Asensio ile İsmail Kartal'ın iletişimiyle olur. İsmail Kartal kafasındakileri anlatır. Asensio ikna ederse bir problem yaşamaz. Ama aynı zamanda Asensio'nun da tabii performansının da yükselmesi lazım. Şimdi dün mesela taraftar Asensio'yu istedi. İsmail Kartal da belki düşünecekti. Belki taraftarla beraber hareket etti. Asensio'yu oyuna soktu. Hiçbir şey olmadı.
0: Evet, hiçbir şey olmadı işte.
1: Bu da Asensio'ya eksi yazar. Hı hı. Yani Asensio'nun da biraz naz kapris yapabilmesi için o performansı ortaya koyması lazım.
0: Evet, şu ana kadar hani dün mesela Asensio'nun yedek başlaması çok anormal miydi? Bence
1: değildi
0: işte.
1: Tabii. İşte değildi. Talişka mı Asensio mu dediğin zaman zaten Talişka'ydı, netti.
0: Vedat'ın oynaması da farklı bir profil. Hani Asensio illa sahada kalsın. Hani kalitesi için söyleyebiliyorsun ama performans olarak söyleyemiyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Onu da göstermesi gereken taraf tabii ki Asensio. Hakan Koca 99-2000 sezonunda Fenerbahçe derbisi ertelenmişti Galatasaray'ın UEFA maçları için demiş. O da ayrı bir tartışma tabii. Yani bir kupa ihtimali belirmişken de erteletme konusu. Şu an yarı finale çıksa bir takımız bir Avrupa Kupası'nda ertelenir mi?
1: Ertelemeyin.
0: İşte ben hiçbir şekilde ertelenmesin diyorum. Aynen. Da orada da aynı mantıkta hani bir takımlarımız Avrupa Kupası'nda yer alsın. Burada da Avrupa Kupası alsın. Hani ülkenin prestiji için dese biri kendi içinde bir haklılık payı olur yine ama ben yine karşı olurum. Sen de belli ki karşı.
1: Sezon başladıktan sonra ben olmasın diyorum. Daha doğrusu Avrupa Kupaları başladıktan sonra olmasın. Elemeler. Aşaması başladıktan sonra olmasın. Elemelerde olabilir. Playoff turu olabilir. Ama sadece playoff turu olabilir. Hı hı.
0: Mesela geçen yıl TFF 3. eleme turunda da maçları erteledi. Beşiktaş'ın Başakşehir. Sezon içinde 2 erteleme maçı oynadılar. Fenerbahçe 3. eleme turunda erteledi. Playoff'ta istemedi Mourinho. O maçı oynamıştı. Bu sezonda aynı TFF, aynı başkan, aynı yönetim. Ne 3. eleme turunda ne playoff turunda bir erteleme yapmadı ve bir açıklamada da bulunmadı. Zaten artık bu açıklamaların gelmesini de beklemiyoruz. TFF belli kararlar alıyor. onları uyguluyor. Biz de uyguladıktan sonra öğreniyoruz.
1: Yani çok enteresan şekilde bu TFF yabancı varlığa alakalı da neler söyledi, neler yaptı. Bir tek dik durdukları 10+4 kuralı oldu.
0: Evet ya.
1: Onu en anlamak çok mümkün değil.
0: Arkasında durdular. Enteresan. Niye mesela onda bu kadar değil mi? Geri adım atmadılar. Hı-hı. Da yabancı vardı.
1: Bir 10+4 kuralının arkasında durdu bu federasyon. Bir de Montella. İkisinin. Ben şu ana kadar başka böyle çok net bir şekilde arkasında durduğu bir şey hatırlamıyorum.
0: Ya Montella'nın arkasında durmak da zaten Dünya Kupası'na kadar çok kolay bir şeydi. Dünya Kupası'ndan sonra
1: Kupası'ndan sonra bahsediyorum. Yani Dünya Kupası'yla beraber o süreçte bahsediyorum. İkisinin arkasında bayağı durdu. İkisine güvendi. Onun dışında fikirler değişti. Fikirler değişebilir. Fikirlerin değişmemesi zaten büyük bir problem. Şartlara göre insan kurum fikrini, stratejisini değiştirebilir. Burada önemli olan o işte keskin şeyler yapmamak. Yani hani geçen gün de anlattım ya yani. Yabancı var konusunu, yabancı hakem konusunu Osmanlı İmparatorluğu'na bağlamaya gerek yoktu. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihine bağlamaya gerek yoktu. Diyebilirsiniz. Biz şu an düşünmüyoruz. Yarın öbür gün şartlar değiştiğinde belki olabilir. Geliştiğinde olabilir. İhtiyaç olduğunda kullanabiliriz dersiniz. Biraz daha ortadan konuşursunuz bu tarz durumlarda. O zaman kimse bir şey demez zaten. Çok fazla eleştirilecek bir durum olmaz. Diğer tarafta yabancı kuralı ile alakalı olarak biraz daha keskin konuşabilirsiniz. O çünkü daha farklı bir şey. Daha farklı bir strateji Türk futbolu açısından. Hani böyle bir planlama yaptık. Bunu görmemiz gerekiyor deyip hani ya da planlama yapılmış. Bunu görmemiz gerekiyor. 3-4 sene yaymak gerekiyor diye bir şey söyleyebilirsiniz. O zaman anlaşılabilir. Ama orada da şunu da diyebilirsiniz. Yani hani 3-4 sene sonra bu kural en iyi kural diye iddia etmiyoruz. Bakacağız nereye gitti. Ona göre karar vereceğiz denilebilir. Montella'nın Türk vatandaşlığı işi ne oldu?
0: Bilmiyorum. Dün stat'taydı.
1: Yeri gelmişken onu da hatırlatayım. Durduruldu mu şu an? İşlemler mesela. Çünkü bir ara çok böyle şeydi. Federasyon başkanımız da çok istekliydi. Ne kadar Türkiye'yi sevdiğinden, bizden daha fazla Türk olduğundan bahsediyorlardı Montella'nın. Sonra ne oldu? Dünya Kupası'nda başarısız olduk diye işlemler mi durduruldu?
0: Bilmiyorum. Onu sormak lazım. Bir dinleyici de yazmış. Dün Montella kimi izledi statta diye. Dün bir tek Kerem Aktürk onu izleyebildi. Vincenzo Montella.
1: Oraya çok takılmayalım da.
0: Yok şey zaten. Gitsin zaten adam yani. Bir tek Kerem'se de Kerem yani.
1: Fenerbahçe'nin yerli milli oyuncuların nasıl ısındığını takip etmiş olabilir Montella. Dünkü karşılaşmada. Eylül'de başlıyoruz değil mi?
0: Eylül'ün sonuna doğru değil mi? Üçüncü haftası mı oluyor?
1: Evet.
0: Uluslar Ligi.
1: Ben de bekliyorum tatile gideceğim için Eylül'ün o haftalarını. Siz Montella ile uğraşırsınız.
0: Sen yok musun?
1: Ben de tatil etmeyi planlıyorum. Milli araya girdikten sonra.
0: Hadi bakalım. Eskiye döndün yani. Bir süredir milli araları boş geçiyordun.
1: Evet, bu milli ara büyük bir milli ara ama. Geniş bir milli ara.
0: Sen iki hafta mı yoksun yani?
1: Ben artık geniş iki mi, arada. Üç mü artık unutursun beni büyük ihtimalle.
0: Bizi burada Genco abiyle baş başa bırakırız.
1: Genco ile beraber istediğinizi yapın biz.
0: Peki bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Radyo Spor. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.40 saatlerimiz Montella İsmail Kartal'ın yerine hazırlık yapıyor. Takımı canlı gözle izleyip hazır hale, hazır gelecek. Bu kadar basit demiş Özgür Ak. Böyle bir beklenti mi diyeyim? Yani İsmail Kartal'ın çok uzun soluklu olmayabileceği konuşuluyor. Dün sen ölen bir konu ortaya attın. Hani Süper Lig'de ilk hangi teknik direktör gider diye. Orada da Radoi ismi çıktı. Sen de Gaziantep hocası. Ben işte Serkan Özbalta dedim. Selçuk İnan dendi. Şu anki tabloda da İsmail Kartal bayağı yaralandı daha sezon başında. Lyon maçı, rövanş maçı bayağı belirleyici olur onun geleceği için. O senaryoda da Fenerbahçe artık kimi getirecek? Yani İsmail Kartal'ı da gönderdiği senaryoda.
1: Babamla izliyoruz maçı. İşte skor 1-1. Fenerbahçe dedi bir gol daha yerse İsmail Kartal gider dedi. Bu kadar net böyle yani. Baktı duruma ve tespiti öyle oldu. Dün de biz hat-trick'te bu konuyu konuşurken benzer mesajlar geldi. Tabii skorlar her şeyi değiştiriyor futbolu. Yani şu an öyle gözükse de bir anda işler iyiye de gidebilir, kötüye de gidebilir.
0: Okan Burun ilk sezonu, o da işte şu maçı kazanamasa Beşiktaş-Başakşehir maçları gidebilir deniyordu. Adam 7 attı Başakşehir.
1: Gerçekten de gidebilirdi.
0: Gidebilirdi.
1: Gerçekten de gidebilirdi.
0: Ama sonra böyle bir, yani belli olmuyor bu işler. Sonuca bağlı dediğin gibi.
1: Artı gelecek hafta İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi bileti alır. Bambaşka bir şey olur Fenerbahçe için. Şampiyonlar Ligi bileti alamaz. Gerçekten bir risk olabilir. Teknik direktörle alakalı olarak. Bu konuya nereden geldik?
0: Montella hazırlık yapıyor. İşte ilk gidecek ha, hoca olabilir.
1: De benim merak ettiğim konulardan bir tanesi. İşte sizle de yemek yerken konuşmuştuk öğle yemeğinde. Büyüklerde olası teknik direktör değişikliklerinde kimdir doğal aday? Galatasaray içinde, Fenerbahçe içinde, Beşiktaş içinde, Trabzonspor içinde. Düşündüğünde bu da enteresan bir nokta oldu. Çünkü böyle net doğal aday diyebileceğin Galatasaray'da Arda Turan çıkıyor ön plana. Ama orada işte Shakhtar'la Arda Turan'ın birlikteliği çok kolay bir denklem değil. Beşiktaş'ta biraz boş bakıyorsun.
0: Galatasaray'da Fatih Terim de dendi masada.
1: Fatih Terim
0: sen pek şey yapmadın.
1: Ben yok dedim, olmaz dedim artık herhalde Galatasaray bu saatten sonra tekrar bir Fatih Terim'e dönmez diye düşündüm. Öyle düşünüyorum.
0: Hı hı. Beşiktaş'ta yok dedik.
1: Beşiktaş'ta yok gözüküyor. Ama işte masada Nuri Şahin ismi ortaya atıldı. Nuri Şahin birçok takıma direkt olarak söyleyebileceğim bir teknik direktör. Ha, doğru mu tartışılır ama konuşulur. Yani Beşiktaş'ta zaten sezon içerisinde konuşulmuştu. Hı hı. Belki Galatasaray için de, Fenerbahçe için de, hatta Trabzonspor için de gündeme gelebilir.
0: Beşiktaş'ta bir isim daha konuşulmuştu. İtalyano'dan önce miydi? Şenol Güneş de bir ara konuşuldu. Başkan birinci ağızdan
1: doğru, olmayacak,
0: yalanla da olmayacak diye net bir çıkış yapmıştı. O zaman da Şenol Güneş artık bir şekilde konuşuluyordu. Daha yalanladı başkan.
1: Doğru, doğru. Trabzonspor için bakıyorsun. Dün masada Şenol Güneş dendi gene.
0: Dendi. Ben Abdullah Avcı dedim.
1: Sen Abdullah Avcı dedin. Ama böyle hani çok da ikna edici bir...
0: Çok doğal değil de biraz zorlama, yapay evet. Adaylar gibi.
1: Evet, hani artık çok da dönülmez o isme diyeceğin teknik direktörler var gibi. O bakımdan da ilginç.
0: Fenerbahçe'de birini...
1: Fenerbahçe'de bir şey söylemedik ama işte Montella dendi sonra.
0: İşte Montella.
1: Montella dendi şimdi. Konu da oradan geldi zaten hani Montella maçı izliyor diye.
0: Ayık Kocaman olmaz bu saatten sonra.
1: Yok değil. Olmaz evet.
0: Aziz Yıldırım döneminde veya başka bir başkanda da yani Aziz Yıldırım'da olmuyorsa o da olmaz.
1: Olmaz gibi gözüküyor. Ama normali yani teknik direktörlerin devam etmesi. Yani burada teknik direktör sadece teknik direktör üzerinden okumak ciddi anlamda haksızlık oluyor. Genel değerlendirme yaptığında. Tabii ki teknik direktör etkisi bekleyeceksin. Ama teknik direktörleri de böyle 2-3 maçla beraber yok etmek, ya bu teknik direktörün olmayacak demek en büyük hata olur. Hele ki mesela Beşiktaş'ta Italiano. Şimdi çok iyi başladı, işler çok iyi gidiyor. Ama yarın öbür gün işler tersine döndüğünde yani hiçbir şey dememek lazım. Yani şu an İtalyano'yu göklere çıkarmamak gerekiyor. Ama aynı zamanda işler kötü gittiğinde de ya bu adam yapamıyor deyip gene o girdaba girmemesi lazım. İtalyano ülkeye yeni geldiği için bunu söylüyorum. Mesela İsmail Kartal'dan biraz daha farklı bir beklentin olabilir. Yani artık Fenerbahçe'yi ezberine almış bir teknik direktör. Ligi ezberine almış bir teknik direktör. kulübü, oyuncuları, her şeyi bilen bir teknik direktör. O yüzden biraz daha hızlı bir ilerleme bekleyebilirsin İsmail Kartal'dan. İtalyano'dan öyle ayrılır. Okan Buruk'tan kesinlikle beklersin. Üstüne bir de şampiyon hoca olduğu için. Çabuk toparlanma, çabuk form tutma, çabuk takımı belli bir seviyeye çekme. Fatih Tekke'den beklersin. Hem yerli olması, hem ikinci sezonunda olması, hem Trabzon'u adı gibi biliyor olması sebebiyle beklersin. Ama mesela Italiano için, yani birine bir süre veriyorsan, bir birim süre veriyorsan, İtalyano'ya 4 ya da 5 vermen lazım kulüp olarak. O sabrı göstermen gerekiyor. O seçimi yaptın artık. O seçimin arkasında dur. Biraz İbrahim Hacı Osman'ın örnek al ya. Onun gibi kararlarında istikrarlı ol. Montella'yı koruduğu gibi koru kendi teknik direktörünü. Bu bence ülkeye gelen ya da bir takıma ilk kez gelen teknik direktörlere yaklaşım konusunda bir şey olmalı. Ezber olmalı. Biraz daha uzun olması lazım. O teknik direktörün kulüpteki ömrü, hayat. Yoksa o şeye girdiğin noktada, sarmala girdiğin noktada çıkamıyorsun. Mesela Antep için ben dün söyledim. Şimdi Antep'in teknik direktörü geçen sene 4 tane karşılaşmaya çıktı. 4'ünü de kaybetti. Bu sezon tek karşılaşma oyunda berabere kaldı. Aslında Gaziantep'te 5 maça çıktı sadece. 5 resmi karşılaşmaya çıktı. Kupası yok. Sezon sonu geldiği için. Herhangi bir Avrupa maçı yok. Bu noktada peki neden ilk gidebilir? Çünkü işte ülke dinamiklerini bildiğim için. Gitsin diye söylemedim ben bu arada. Yani gitmesini istediğim için söylemedim. Ama biliyorum yani bir iki maç daha kazanamasa diyecekler ki bu adamla olmadı. Gönder. Burak Yılmaz.
0: Tekrar görevi.
1: Yani ya da başka bir işte teknik direktör. Atıyorum sen ne dedin? İşte Selçuk İnan dedin, Kocaeli'nde pek başarılı başlamadı. Sezonu da çok iyi bitirmemişti. Mesela Antep'e gitmişti değil mi? Selçuk İnan. Yani Kocaeli'den ayrıldı. Antep Radoy'u gönderdi. Selçuk İnan Antep'e dönebilir. Yani bizim ne yazık ki senaryolar böyle işliyor genelde.
0: Evet. Benim yine aklımda bir şey vardı. Seni dinlerken onu bir taraftan düşünüyordum. Son konuya gelince aklımdaki o şey gitti. Hafızada yer kalmadı
1: yani
0: demek ki.
1: Montella ile başladık. Kimi izleyecek dedik. Yerli teknik direktörler içerisinde kim, daha doğrusu ligdeki teknik direktör içerisinde ilk kim gidebilir dedik. Büyük takımlar içerisine döndük. Doğal bir aday yok dedik. İsimler konuşuldu. Oradan buraya geldik.
0: Buralara geldik ha.
1: Hatırlayamadın mı? Gelir birazdan aklına. Şimdi düşünme.
0: Gelir. İşlemci çok yoğun. Kafada o kadar fazla şey var ki vallahi bir şeyi tutmak. Zorluyorum da kendim hani sen sözünü bitir şey yapayım diye ama gitti.
1: Neyse. Sana bilgisayarına uygulama olarak ekleyeceğin yapışkan notları
0: ya ben biliyorsun
1: ediyorum.
0: Bak şuraya. Aynen. Notlar benim metin belgem açık her gün. Aynen. Önümde biliyorum kendimi çünkü yani her şeyi kafada tutmak mümkün değil.
1: Şu an
0: ben not alıyorum.
1: Konuşurken mesela benim de aklıma bir iki şey geldi. Yapmam gereken iş geldi gün içerisinde.
0: Ama not almazsan gidebilir.
1: Aynen tekrar. Hemen not aldım baktım şimdi içim karardı çok fazla iş yapmam gerekiyormuş. Notları yazmasam belki unutacağım yapmayacağım işleri.
0: Belki
1: ama şu
0: iyi olacak
1: an be. O listeyi silmem gerekiyor. Bir de orada bir tane bölüm var ya böyle yazdığın üzerine çizebiliyor.
0: Öyle mi?
1: Onu biliyor musun?
0: Yok.
1: İş yapıldı gibi oluyor.
0: Ben başka bir şey biliyorsun. Ha. Telefonda alım satıcılar kullanıyorum.
1: Işte. Ben bilgisayarı çok kullandığım için. Bilgisayara yazmayı tercih ettim bu kez. Şeyleri önümde göreyim diye. Ama biraz liste kabardı ya.
0: Bu arada ben sana önermiştim. Sen tam kullanmıyorsun galiba o anımsatı.
1: Kullanıyorum arada.
0: Arada mı kullanıyorsun?
1: Arada kullanıyorum. Ben
0: her gün kullanıyorum.
1: Senin kadar yoğun değil.
0: Ben her gün gerçekten yapacağım çok basit de bir şey olsa not alıyorum aklıma gelmişken. İşte saat olarak alarm değil de böyle hatırlatıcı gibi önüne düşüyor. Saat
1: i̇şte bak,
0: 12'ye.
1: Şu full açık.
0: Hep ekranda mı
1: hep
0: duruyor?
1: Hep ekranda.
0: O da kötü. Sürekli gözün önünde. Ben böyle anımsatıcıya
1: işte
0: kuruyorum,
1: benim
0: kapatıyorum.
1: Var. Ben senden daha yaşlıyım. Hemen gözümün önünde
0: ama
1: olması
0: abi,
1: lazım.
0: Bak. Görevler saat 12. Hı-hı. 12 olduğunda telefon ekranına düşüyor. O an yaparsan, tıklarsan bir de mesela sola tıkladın.
1: Sonra tekrar geliyor mu ekrana?
0: Yok artık. Ha, ekranda kalıyor bu arada.
1: Kalıyor.
0: Ha, sen onu gitmiyor. Atmadığın müddetçe kalıyor. Yaptığın zaman bir tuşa basıyorsun o kendiliğinden gidiyor zaten. Bu bilmiyorum ben acayip faydasını görüyorum.
1: Belki biraz daha şey işi, yaşlı işi.
0: Yaşlı iş.
1: Hani şey gibi not defteri gibi duruyor. Ondan sonra üzerine bir çizik atıyorum. İş bitti diye düşünüyorum ama gözümün önünde olması benim bunu hoşuma gitti. Direkt böyle baktığım zaman oraya listeye bakıyorum.
0: Ya benim içim kararabilir ya sürekli gözüm önünde. O yüzden hani not alıp o geri planda dursun, zamanında çıksın.
1: Arada unutayım ortaya. Diyorsun sen.
0: Unutayım yani sürekli onunla yaşamayayım. Çünkü ekranda bakıyoruz ister istemez gün içinde çok fazla. Sürekli de görünce insanın morali bozulur o yapacaklarını.
1: Şu an benim bozuldu işte. Ama basit işler yani öyle.
0: Basit.
1: Büyük ihtimalle dünyayı kurtarmıyorum.
0: Yani. Peki 8.50 birkaç mesaj okuyayım. Ali Erim'in tatil bilgisinden sonra Mertenam dağıldı demiş İstanbul'dan Mehmet Güzel. Valla 2 hafta olabileceğini duyunca evet. Ama benim de yakındır.
1: Hadi.
0: Yani benim de çok uzak değildir. Ali abiden de yakın olabilir. Neden olmasın?
1: Benimki işte Eylül'ün 20'sinden sonra oluyor. 20'sinde galiba en son maçlar oynanıyor o şeyde. Hı hı. 20'si pazartesi galiba bilmiyorum. Tam da o civarlar yani.
0: Bizde işte Gizem'in izni bitecek Eylül'ün ortasında. O zamana kadar bir kere daha bir tatil planımız olabilir şu an.
1: Biz genç öyle sabahları mutluyuz ya.
0: Sen ona moderatörlüğe verdin.
1: Valla moderatörlüğü kafan verdikten rahatladı, sonra Genco'da çok rahatladım.
0: Yorumcu koltuğundaki Genco'dansa moderatör.
1: Moderatör Genco farklı bir seviye.
0: Bugün öğlen inşallah gelecek değil mi kendileri?
1: Bugün gelecek de İtalyano'nun basın toplantısı var 14.30'da.
0: Doğru.
1: İtalyano'nun basın toplantısı olduğu için.
0: Onun haberi de yoktur, o gelir. basın toplantısı.
1: İtalyano'nun Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğundan mı haberi yoktur? İtalyano'nun basın toplantısı olduğundan mı haberi yoktur? Bu da Genco Boran'a sorulması gereken bir soru.
0: Evet, ben
1: i̇kisi saat, de olabilir çünkü.
0: Bak evet, saat için söyledin de çok iyi söyledin.
1: Yani ikisi teknik de olabilir.
0: Teknik direktörden de haberi olmayabilir.
1: Aynen. Ne İtalyano mu falan
0: ama
1: diye.
0: Ama bak benim o kısa süreli hafızamdan giden şeyi de buldum. İtalyano deyince aklıma geldi. Şu an 4 büyükler özelinde oynattığı oyun en net gözüken ve sahaya yansıtan takım, tabii daha Galatasaray Trabzon'u yeni yeni görüyoruz ama ya İtalyano o konuda bence çok net fark yarattı. Evet.
1: Çünkü
0: çok
1: ikna net. Etmiş. Bunu şimdi biz Beşiktaş'la yakın çalıştık yani bu dönemde. Orada gözlem yapma şansımız yüksek oldu. Orada anlıyorsun Mert konuştuğun zaman. Hı hı. Yani çoğu kişi ikna etmiş. Teknik direktör o antrenman temposuyla, ne yapmak istediğiyle, oyunculardan beklentisiyle şu an onu karşılamaya çalışan bir oyuncu grubu var. Bu tabii çok iyi. Ben Önder Özen'in de büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü İtalyano gibi bir profil getirdiğin zaman bunu zaten yazın da konuşmuştuk, bahsetmiştik. Yabancı bir teknik adamın işini kolaylaştıracak bir yerli profile ihtiyaç var. Buraları anlatacak, buraları bilecek, oyuncuyla iletişimi kuracak, medyayla iletişimi kuracak. Yani Önder Özen buralarda bence iyi değil, çok iyi seviyede. Biraz o da İtalyan'ın yükünü alıyor gibi gözüküyor Beşiktaş'ta. Şu an bir o uyum var. Oyuncu grubu ikna olduğu için de bence senin o tespitin geliyor işte. Anlıyorsun sahada o farkı Beşiktaş'ta. Tabii bu bence bir ön gösterim. Çok daha iyisi olabilir. Mesela Önder Özen'in söylediği o söz bence ilginç. Ya kolay kolay bir futbol adamının ağzından çıkmaz ama eğer diyor bir sene kalabilirsek diyor Beşiktaş çok acımasız bir takım olacak diyor. Yani güzel, iddialı bir söz bu. Aslında bu şekilde olması da iyi. Yani bir hedef veriyor Beşiktaş'a. Yönetime bir hedef veriyor. Diyor ki bu yapıyı bozmayın. Bir sene dayanabilirsek dedi. O da biliyor aslında yani hani Türkiye'deki futbol iklimini. Ama Beşiktaş bu şeye, şu anki kurgusuna bir sene dayanabilirse koyduğu hedef çok yüksek bir hedef. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Zaten önemli olan programın başında da söylediğimiz gibi bir takım yaratabilmek. Yani tabii ki yıldızların olsun ama takımı yarattığın zaman takım oyunuyla beraber o kadar rahatlıyorsun ki. Galatasaraylı taraftarların da bence en büyük şikayeti bu. Yani Okan Buruk dönemindeki şampiyonluklarla çok mutlu oldu Galatasaray taraftarı. Fakat oyun konusunda çok ikna olmuş değil. Uzun sürelerde çok ikna olmuş değil. Bugün gelinen noktada hala çok ikna olmuş değil. Yani Galatasaray'da eğer Çorum maçına geçen seneki aynı kadro çıkıyorsa, yeni bir oyuncu var mıydı ilk 11'de?
0: Yoktu. Yok, Leslie zaten işte.
1: Aynen. Yoktu.
0: Oynamadı bile.
1: Öyle olduğu noktada işte daha iyisini bekleyebilirsin. Daha uyumlu bir takım, daha uyumlu bir oyun beklemek normal. Galatasaray taraftarının bence şeyi de o. Temel şikayeti o Okan Buruk'la alakalı olarak. Şu an mesela Fatih Tekke de o yola girebilir. Çünkü Fatih Tekke de bir seneyi geçti. Geçen sene oyunla alakalı olarak çok böyle bir şey görmedik. Ekstra bir durum görmedik ya da yeteri kadar ilerleme görmedik. Bu sene de pek iyi başlamadı Trabzonspor oyunu olarak. Şimdi orada da beklentinin de yükselmesiyle beraber Salah transfer her şeyi değiştirdi Trabzonspor'da. Yani Trabzonspor'un sezona dair konuşmaları Salah öncesi, Salah sonrası olarak düşünmek lazım. SSSE. Şimdi SS durumunda iş artık farklı bir noktada. Oyun bekleniyor, tempo bekleniyor. Dominant bir yaklaşım bekleniyor Trabzonspor'dan. O yüzden Fatih Tekke'nin de işi biraz zorlaştı.
0: Aynen, şu an işte en iyi gözüken İtalyano. Belki biz ne demiştik? En önce gidebilecek İtalyano Mitchell'in eşleşmesiyle birlikte. Aynen, olası öyle. Elenme, kötü başlangıç. Ama şu an en güçlü gözüken adama dönüştü. Aynen. 4 maçla birlikte, yani ligde birlikte 5. 8.56 saatlerimiz. Araya gidelim. Aradan sonra gündeme böyle tekrar bir bakayım. Galatasaray'dan devam edeceğim. Galatasaray'da da dün hani pozitif bir haber verdik. Ama o pozitif haberleri çok çabuk daha negatif de denebilir. Farklı haberlerde takip etti enteresan şekilde. Lemina ve Torreira üzerinden de bir gündem var. Onlarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
8: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
11: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Çok daha kolay.
13: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
12: 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
5: Radyo Spor.
12: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray'da transfer konusunda dün ve ondan önceki gün bir hareketlilik vardı. Lokomotiv Moskova forması giyen 2005 doğumlu 10 numara Alexey Batrakov transferinde Galatasaray mutlu sona ulaştı. Bildirilmişti, resmiye bir açıklama gelmese de. Oyuncunun dün aslında İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Fakat işte Rusya'da ki şartlar, o seyahatle ilgili bir şeyler söylenmiş. Uzun bir tren yolculuğu önce yapacak. Moskova'ya gidecek. Oradan gelmesi birkaç gün sürebilir denmişti. Dün gelmeyince hani belki taraftarlar bir sıkıntı mı oldu diye düşünmüş olabilir. Fakat sonrasında oyuncunun sosyal medyada düşen, haber sitelerinde düşen taraftara veda videosu artık transferin bittiğini gösteriyor. Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım diyor. Batrakov tribüne çıkmış gördüğüm kadarıyla, taraftarlarla bir veda konuşması yapıyor. Onlara teşekkür ediyor. Benim arkamda durdunuz. İşte beni 2 yıl üst üste sezonun en iyi oyuncusu seçtiniz. Burası benim evim diyor. Sizi asla unutmayacağım diyor. Yakın zamanda inşallah tekrar görüşürüz diyor. Ve artık bugün yarın oyuncu İstanbul'a gelecek. Batrakov'la ilgili zaten dün uzun uzadıya biz konuştuk. Oyuncuyu çok tanımıyoruz. Hani videolardan gördük. Elbette tabii ki çok yetenekli bir oyuncu. Ama nasıl uyum sağlayacak? Okan Buruk'un isteklerini ne kadar yapacak? Osimhen'le anlaşması, merkez oyuncularla, Sané ile, Barış'la onlar nasıl olacak? Onları tabii zaman gösterecek. Biz de maç maç oyuncuyla ilgili değerlendirmemizi yapacağız. Bu Galatasaray için iyi haberdi. Kötü haber olarak değerlendirebileceğim nokta, neden kötü diyorum? Lemina'nın ayrılığı konuşuluyor. Enteresan şekilde. Daha yeni sözleşme imzalandı. Dün Onur Eskan diyor mesela, diyor ki Galatasaray'ın transfer planlamasında bazı değişiklikler var. Lemina ile yolların ayrılıp bir orta saha alınması ihtimali konuşuluyor diyor. Kaya Temel, bir başka Galatasaray muhabiri. Onur Eskan hani Galatasaray muhabiri değil ama artık piyasada benim de beğendiğim, takip ettiğim isimlerden biri. Galatasaray'a yakın. O böyle bir bilgi veriyor. Kaya Temel bayağı Galatasaray muhabiri. Lemina da diyor teklif gelirse değerlendirebilir diye konuşuyoruz diyor. Yurt dışı kaynaklı dün o Twitter'da sanayiler kısmında bir haber önüme düştü benzer şekilde. Ne alaka? Lemina ayrılıyor. Ya yani Galatasaray'la ilgili hani tam böyle Batrakov'la bir hava yakalanacak. Şimdi Lemina ayrılıyor. Üstüne Torreira dün Di Marzio'ya haber yaptı. Fiorentina'yken.
1: Sebebine dair bir şey yazılmış mı? Bunu söylüyorlar da hani mesela buradaki çıkış noktası ne?
0: Yok, benim gördüklerimde öyle bir çıkış noktası yok. Planlamada değişiklik.
1: Okan yani 10 artı 4 kuralıyla alakalı bir değişiklik. Planlamada değişiklik derken Lemina'yı o zaman kontenjanı açmak için gönderirsin. Başka niye gönderirsin?
0: Abi Lemina'yı bence şu andan sonra hiçbir mantıklı sebeple gönderemezsin. Adama derler ki o zaman niye imzaladın? Belli değil miydi imzaladığın anda?
1: Tabii ki de. Hani diyorsun ya, strateji sonra değişti.
0: Ya öyle diyorlar. Bence strateji değil burada. Strateji olamaz. Ya Okan Buruk benim okuduğum kadarıyla zaten en başta da istemiyordu. Hatırlıyor musun bilmiyorum.
1: Daha ilk gelirken mi?
0: İlk bir önceki gelişinde. Devre arası gelmişti. Çok sıcak değildi Lemina'ya. Hatta doğru hatırlıyorsam Avrupa listesinde yazmamıştı Lemina'yı. Zaten orada bir şey söylenmişti ama sonra tabii ki açıklamalarla hep korudu Lemina'yı. Aksi bir şey söylemedi. Burada da hep Galatasaray'da konuşulan bir çatışma. Başkan, kardeşi bir tarafta, Okan Buruk, Abdullah Kabukçu diğer tarafta. Lemina konusunda da Okan Buruk tarafının istemediği, galiba başkan tarafının istediği konuşuluyordu bildiğim kadarıyla. Bir şekilde başkanın dediği olmuş olmalı ki zaten resmi sözleşme imzalandı ama Okan Buruk belki çalışmak istemiyor. Belki bir problem yaşandı arada antrenmanda ya da birebir görüşmelerde. Öyle bir şey olması lazım şu anda Lemina'nın gitmesi için. Bunu transfer planlamasında değişiklikte açıklanacak bir durum bence değil.
1: Ama o zaman büyük bir şey olması lazım.
0: Tabii büyük bir şey olması lazım. Ben hatta
1: Lemina'da deli değil yani, sorun yaşadığı ya da teknik direktörle anlaşamadığı bir kulüple imza atacak.
0: İyi para veriyorsa parasına bakıyor olabilir. Bilemiyorum da. Sonuçta Lemina gitse zaten kaç hani para kazanacak?
1: Öyle çok büyük bir olay olsa ya da ondan önce olsa o da yapılmaz. Ne kadar içeride hani senin dediğin gibi bir çift başlılık gözükse de onu da yapmaz Galatasaray kulübü. O kadar da değil. Hı hı. Demek ki imzadan sonra gelişti böyle bir durum.
0: Yani böyle öyle bir şey olması lazım. Ben Muziala için de benzer şeyi söylemiştim. Hani bir şey olması lazım. Muziala'nın Galatasaray'a gelebilmesi için bizim bilmediğimiz büyük bir şey olması lazım. Nitekim dün anladık. Muziala'da gerçekten büyük bir şey varmış. Ve bence haber de doğruymuş. O dünkü olayı gördükten sonra adamın nörolojik

0: bir sıkıntısı varmış. Bayılıyor böyle. Bilincini kaybediyor kısa süreli. Yani okusa Muziala'nın mümkün değil Galatasaray'da konuşulması. Böyle bir şeymiş. Öyle yani. Lemina'da da bence öyle bir şey olmuş olması lazım bu saatten sonra. Gönderiliyorsa eğer. Yok ya, normal bir şey değil. Sen yeni imzaladığın oyuncuyu bir ay geçti mi? Yani bir
1: Yok.
0: ayda gönderiyorsun. Galatasaray en son şeyde yapmıştı bunu. Çok eski bir zamanda oyuncuyu da unuttum bak ismini. Sivas'tan gelmişti sol kanat. Yazın gelmişti. Bir resmi maçta oynayıp galiba Eylül'ün başında da göndermişti. Emre Kılınç diyeceğim de değil.
1: Değil.
0: Anladığınız, anlamıştır dinleyiciler de. Hani bu
1: Şeyde değil miydi?
0: Simay'ın da gözümün önünde de ismi gelmedi.
1: Kanat oyuncusuydu ya.
0: Kanat işte, sol kanattı, sol ayaklı.
1: Esmerdi.
0: Esmer. Değil mi? O böyle geldi yazın. Bir maç ya oynadı ya oynamadı. Sonra gönderilmişti. Hani Lemina'da da daha
1: 21 Temmuz.
0: bir ay olmamış imza atıldı
1: 2
0: yani.
1: yıllık sözleşme yapılmış.
0: Muğdat demişler de
1: Yok,
0: değil.
1: Mudat değil.
0: Erman Kılıç.
1: Erman, tamam.
0: Ömer yazmış dinleyicimiz. İlk ondan gördüm. Yani bilmiyorum. Çok enteresan işler oluyor Galatasaray'da gerçekten.
1: Yani şimdi tabii bununla alakalı çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Hani ne diyeyim? Belli ki bir problem yaşandı. O problemin de devamı gibi gözüküyor. İleride herhalde öğrenebileceğiz Mert. Ne tür bir şey olduğunu, ne tür bir problem
0: Ya
1: olduğunu.
0: muhabirler biliyordur bu arada.
1: Ya
0: Varsa
1: biliyordur da
0: yani.
1: ama işte söylemiyorlar. Ne yapıyor şimdi söylemedikleri zaman
0: Kesin
1: ben bilmiyorum
0: biliyorlardır.
1: yani. Ben Galatasaray yönetimiyle konuşmuyorum. Galatasaray yöneticileriyle konuşmuyorum. Bir bilgim yok. Yani bir şey olduğu anlaşılıyor. Ama çok garip bir olay tabii. Galatasaray'ın işte zaten Galatasaray taraftarlarının canını sıkan da bu. Yani böyle bir durum oluyorsa bil ki içerisi çok karışıktır. Her anlamda çok karışıktır. O can sıkar işte böyle bir durumda. Üstüne bir de Torreira haberi çıktı. Değil mi?
0: Fiorentina'ya kendini önermiş. Tabii haber ama şaşırttın mı mesela Torreira beni gördü? Ben hiç şaşırmıyorum
1: Ya
0: Torreira'yla ilgili haberlere.
1: Torreira'nınki biraz daha anlaşılabilir. Torreira'nınki biraz daha anlaşılabilir. Neden biliyor musun? Çünkü Torreira zaten hani Galatasaray'da oynadığı süre boyunca zaman zaman işte onunla ilgilenen özellikle Güney Amerika kulüplerine yeşil ışık yaktı.
0: Evet.
1: Hani bunu çok gizlemedi. Ama ben bunun senin aksine hiçbir zaman çok da kötü olmadığını düşündüm. Hani çünkü o bölgede hani Boca işte Boca mı ilgilenmişti River mı?
0: O kadar derdim ama emin değilim.
1: İkisinden biri işte iki Arjantin'in en büyük iki kulübünden bir tanesi Torreira ile ilgileniyor. Torreira'nın da belli ki hani kariyerinin sonunda oraya gitme niyeti var. Dolayısıyla o kapıyı hiçbir zaman kapatmadı. Ama aynı şekilde ben şuna da inandım. Hatta işte bir gün onun bir sponsorluk imzasına gitmiştik. Orada da gördüm. Yani mutlu burada. Kulübü de çok seviyor. Anlaşılıyor o Torreira'dan. Ve bunu da söylüyor mesela adam. Diyor ki hani benim çok iyi bir sözleşmem var. O sözleşmeyi bitirmek istiyorum. Bana burada çok değer veriyorlar. Ama bir taraftan da hani ben örnek veriyorum. 34 yaşından sonra nereye gideceğim? 33 yaşından sonra. Arjantin Ligi'ne gideceğim. Onun da bence biraz yolunu döşüyordu Torreira. Bana çok garip gelmedi açıkçası. Önemli olan Torreira'nın buradaki şeyiydi. Galatasaray yaklaşımıydı. Geçen sene performansı düştü. Sezonun sonuna doğru özellikle. Ama ben bunu ona pek bağlamıyorum açıkçası. Olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta her zaman en üst seviyede olmaz. Fakat bu yaşadığı kavga, işte bir kişinin bunu takip etmesi, tehdit etmesi, ondan sonra cezaevine girmesi, cezaevinden çıkması, tekrar tehdit etmesi, oyuncunun belli ki dengesini bozdu. Ben daha çok onunla alakalı olduğunu düşünüyorum inan. Yani o bayağı etkilemiş Torreira'yı.
0: O söylenen bir şey, bir de bir şey denmişti. Kaptanlık bekliyordu. Verilmedi. Gerçi üçüncü kaptan diye geçen de başka bir haber okudum. Bir de zam konusunda beklediğini bulamadı.
1: Kaptanlığı geçelim. Yani bana kaptanlık verilmedi, ben ayrılmak istiyorum. Çok iddialı olur. Ama öteki genel geçer akçedir her zaman. Yani Galatasaray'ın maaş ortalaması ve bazı maaşlar böylesine yükselmişken Galatasaray'da Torreira'da takımın omurgasıydı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Çok büyük katkılar verdi Galatasaray'a. Öyle olduğu noktada Torreira'yla takımın diğer yıldızları arasında böyle 7-8 milyon euro olarak farklar olması işi bozar. Hatta belki az önce söylediğimiz performans düşüşü bile bununla ilgili olabilir. Bunu unutmayalım. Biliyorsun Davinson Sanchez de aynı serzenişlerde bulundu. Hı hı. Çünkü sen işte bir takıma bir oyuncuyu attığında oyuncunun maaşı çok çok yüksekse artık senin tavanı ne oluyor? Tabanda o seviyede kalmıyor. Tabanda tavana doğru yaklaşıyor. Yani yukarıdaki aşağı doğruya gitmiyor. Aşağıdakiler yukarıya doğru geliyor. Bu işin kaçınılmaz tarafı. O yüzden mesela Salah transferiyle alakalı olarak insanlar çekincelerini söylerken haklı bir şey söyledi. Şimdi sen oraya o parayı verdiğin bir oyuncuyu attığında oyuncunu çok çok üstün bir performans göstermezse takımın diğer oyunculara tamam o zaman kurtarsın. Hadi bakalım. Ben oynuyorum. Golleri ben atıyorum. Salah efendi bir şey yapmıyor. Salah o kadar oluyor. Ben bu kadar. İşler zorlaşıyor orada. Galatasaray'da da bunun yaşanması kaçınılmazdı. Çünkü Galatasaray son 2-3 senede çok çok yukarı çekti. Yani biz burada seninle daha yeni şeyi konuşurken 5-6 milyon euro da yıllık çok büyük para be falan derken birbirimize bakarak böyle nasıl verecekler derken şimdi 5-6 milyon euroya büyük takım bir oyuncu transfer ettiğinde falan ya, para mı ya 5-6 milyon euroda bayağı adam bedavaya oynuyor diye bakıyoruz. Şimdi Torreira'ya da o parayı verirsen menajerler de sürekli biliyorsun işliyorlar. Daha iyisini istememiz lazım. Daha iyisini istememiz lazım. Biri bu kadar kafana girerse sen de etkilenirsin. Çok garip değil. Üstüne bir de bu az önce anlattığım olayı eklediğinde hani Torreira daha anlaşılabilir. Hani Torreira'da bir zaman çizelgesi bile yapabiliyorsun. Değil mi?
0: Hı hı, evet.
1: Ama Lemina, ben Lemina'yı açıklayamam. O açıklanmadığı sürece hiçbir şey diyemiyorum.
0: Şu anda yeni isimler de konuşuluyor Galatasaray'da tekrar. Mesela onlardan biri Tottenham'dan Pape Matar Sar.
1: Hmm.
0: Orta sahada. Gerçi iki oyuncu giderse sonuçta 23 yaş üstü olacağı için o kontenjanda biraz rahatlıyor. Bu oyuncu çünkü 2002 doğumlu.
1: Hmm.
0: Sınırın altında artı 4'e yazılamıyor. Ama sonuçta Torreira'nın yerine olabilir. Nasıl bir oyuncudur? Pape Matar Sar Tottenham'da. İsim.
1: İyi biliriz kendisini.
0: 2022'de gelmiş.
1: Evet.
0: Yani tam olarak oynamaya başlamış. Bayağıdır orada.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Bissouma biliyorsun toplumda bizim çok şeyimize geldi. Gündemimize geldi. Sonra Bissouma'da ciddi bir düşüş yaşadı. Ama Sar'ın ben Bissouma'nın önünde olduğunu genel olarak da öyle düşünüyorum. Çok etkili bir oyuncu. Merkezde de bence bayağı bir iş yapar.
0: Hı hı.
1: Yani Torreira'nın yaptığı işleri yapar. Öyle çok fazla aramazsın. Lemina'nın yaptığı işleri de yapar. Enerjik. Gayet iyi bir oyuncu. Topla gene çok şey değil. Yani muhteşem değil. Ama zaten o profil herkesin aklına gelir. Yani dinamik böyle. Merkezde her yere gidebilen. Topla da rakiple de oynayabilen. Yani rakibe de yakın olabilen. Topa da yakın olabilen bir oyuncu. Benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Pahalıdır ama. Çok şey değildir oyuncu.
0: Değerine bakmadım nedense. Ben unuttum. Hemen önümde açtım. 30 milyon euro gözüküyor.
1: Yani tabii.
0: Bonservisi.
1: Yani, öyle çok şey bir oyuncu değil. Öyle hani 3'e 5'e bırakabileceğin, alabileceğin bir oyuncu değildir Sar.
0: Dinleyicimiz Orkun, bonservis satışı olsun diye sözleşme uzatılmış olabilir mi Lemina'da demiş ama çok iyimser bir bakış açısı.
1: Yani Lemina ile alakalı olarak hani bonservisten ne kadar bekleyebilirsiniz? Çünkü Lemina'yı alacak olan takım büyük ihtimalle Lemina'nın kontrollerinde, Lemina'nın performansında bir süreklilik sıkıntısını fark edecektir. Bunu Okan Buruk dile getirdi. Hatta ben Lemina ile anlaşılırken anlatmaya çalıştım. Yani normalde Galatasaray takımında Okan Buruk'un sözleriyle 3 maç üst üste oynamakta zorlanan bir oyuncunun işi yok dedim.
0: Hı hı.
1: Çünkü Galatasaray çok yoğun bir takım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde üst seviyede mücadele ediyor. Sonra lige dönüyor. Ligde rekabet yüksek. Puan ortalaması yüksek ligde şampiyon olabilmek için. Şimdi sen merkez orta saha oyuncunu 3 maç üstü oynatamıyorsan bunun da farkındaysan normalde sözleşme yapmaman lazım. Ama ne dediler? İşte Lemina merkezde de kullanılabiliyor. Okan Buruk onu stoperde de beğeniyor. Stoperde oynadığı zaman iyi top çıkartıyor. Bazı şeyler söylediler. Hadi dendi. Ama normal şartlarda hani Lemina'nın bu haliyle Limine ile sözleşme imzalasam bile çok büyük bir beklentiye giremezsin bonservis olarak. Zor yani.
0: Bence de ya o mümkün değil. Şimdi Lemina'nın gidişi konuşuluyor. Torreira'nın gitme niyeti konuşuluyor. Osimhen'in haberleri çıktı biliyorsun. Barış Alper'in bir taraftan Türk basını en azından haberleri çıkıyor. Davinson Sanchez'in bir ara Como'ya transferi konuşuyordu. O defter kapandı. Como Şalobah'ı aldı galiba. Doğru, benzer doğru. Fiyata.
1: Aynen.
0: Şimdi Jakobsen, Emre Kaplan geçen işte gidip Kamavinga'nın gelmesi. Yani Ağustos'un 19'u oldu. Mesela Galatasaray'ın o yapılanmayı yapmak için de çok az bir zamanı kaldı gerçekten böyle bir değişim olacaksa da. Buraya sarkması da büyük bir problemdir Galatasaray için.
1: Çok büyük bir problemdir. Büyük problem değil, çok çok büyük bir problemdir. Ne yazık ki Galatasaray yönetimi benim söylediklerimin tam tersini yani benim söylediklerimin tersini çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Yani bu kadar fazla zamanı olup bu kadar dar bir zamana sıkışmak bu operasyonlarda hani yapıp yapabileceğin en büyük hata olur. Şimdi 2 Eylül'de Galatasaray için transfer bitiyor. 4 Eylül değil Galatasaray için de. Listeyi verdiği tarih. Oğuz Çetin'in söylediği gibi. Avrupa'ya katılan takımlarda. Şimdi bugün ayın 19'u. Yani 2 hafta kaldı transferin bitmesine. Ve Galatasaray'ın merkezindeki geçen sene direkt oynayan 2 oyuncunun ayrılabilir, yerlerine yeni gelebilir demen 2 hafta kala transfer bitmesine, eğer böyle bir şey varsa çok büyük yönetim hatası olur. Hangi sebeple olursa olsun. Hangi sebeple olursa olsun. Artı hani bu başka bir problem. Bir de tamamlanmamış transferler var. Hani Galatasaray daha bu 2 hafta içerisinde ikinci santraforunu alacak. Sol kanadına oyuncu alacak. Belki sürpriz bir transfer kovalayacak. Fırsat transferi kovalayacak ve belki stopere de takviye yapacak. Bir de bunlar var. Yani daha tamamlamadıklarım var. Bir de yeni oluşan problemler var. O yüzden hani ben bilgisayarımdaki notlara bakınca içim kararıyordu. Dursun Özbek kendi bilgisayarındaki notlara bakınca hiç bilgisayarı açmayası geliyordur. Bu kadar zamanı olup buraya sıkışan kulüpte o zaman taraftar ne dese haklı dersin. O zaman Dursun Özbek'in sözlerinin taraftara geçmemekte haklı olduğunu anlarsın. O zaman Dursun Özbek'in

0: O zaman Dursun Özbey'in sözlerinin taraftara geçmemekte haklı olduğunu anlarsın. O zaman Dursun Özbey'in pek de yaşananları gerçekçi şekilde aktarmadığını da anlarsın. Çünkü Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, hatta Okan Buruk, Galatasaray'da yetkili olan kişiler ne dediler? Merak etmeyin, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Ekonomik olarak bir problemimiz yok. Biz bunu daha önceden de yaptık. Merak etmeyin. Hep yangın yapıyorsunuz. İşte Dursun Özbek divanda konuşurken biraz espriyle karışık gülerek anlattı bu durumu. Hep aynı şeyi yaptınız dedi. Temmuz-Ağustos aylarında. Ama ne olduğunu gördük dedi. Kendi getirdiği oyuncuları söyledi. Evet, bunlar doğruydu. Haklılık payı vardı. Ama bir taraftan da diyorum ya, beni haksız çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Yani Galatasaray bu kadar fazla zamanın olup 2 haftaya sıkışması bütün bu iş programının hoş değil. Sahada da işleri iyi gitmiyor. Onu da seninle konuştuk. Hani sağ dışı böyle giderken sağ içi biraz daha taraftarın gönlünü rahatlatabilseydi o zaman gene farklı olurdu. Şimdi yönetim katına bakıyor Galatasaray taraftarı. Cık, bir numara yok. Öyle düşünüyor. Teknik direktörüyle ilgili her zaman kafasında bir soru işareti var. Bir de sahaya bakıyor. Sahada da istediğini görmeyince ne oluyor işte o zaman? Gence Boran gibi hasta oluyorsun sürekli. Galatasaray taraftarı. Adam hastalıktan kurtulamadı. Şaka bir tarafa ama normal yani Galatasaray taraftarının şu anki hissiyatı.
1: Galatasaray taraftarının şu an tutunduğu tek dal Osimhen. Onun varlığı.
0: Evet, aynen öyle.
1: Yani çünkü dediğin gibi hiçbir başkana bakıyor sıkıntı. Abdullah Kavukçu ile arasında problem olduğu söyleniyor. İşte Okan Buruk zaten hazırlık maçında bile hemen kırmızı kart görüyor. Oynattığı oyun eleştiriliyor. Takım eksik bazı bölgelerde. Ama Osimhen bütün bunları da kapatabilecek kadar önemli bir oyuncu. Onun da gidişi taraftarı daha kötü yapar.
0: Ya o dokunulmaz. Hani senle konuştuk ya, mevcut şartlarda 130 milyon euroluk teklif gelse de Osimhen'i gönderebilir
1: Evet.
0: misin? Mümkün değil.
1: Şu an gönderemezsin.
0: Hani Osimhen'in kaçması gerekir ancak Galatasaray'dan gitmesi için. Galatasaray hani bırak Türk futbol tarihini, dünya futbol tarihine geçecek bir bonservis alsa da hani şu an anlatamazsın.
1: Ya ben bile böyle diyorsam ki ben gözü kapalı kabul etmem lazım ama bu şu an anlatamazsın gerçekten.
0: Anlatamazsın. Büyük yangın olur. Büyük ihtimalle de Dursun Özbek yönetiminin sonu olur.
1: Al Hilal miydi o takım? 130 milyon
0: Bilmiyorum.
1: euro.
0: Ben
1: Al
0: Suudi
1: Hilal'di galiba.
0: Arabistan'da

0: Benzeman ismi Trabzon'la geçiyor. Nunez olmadı gibi. O da Ali'nin oyuncusu. Orada yine bir domino etkisi.
1: Nunez'de ne oldu?
0: Nunez de onun
1: Bitti diye
0: Al
1: bakılıyordu.
0: Hilal'den alacaklarıyla alakalı galiba. Kulübüyle anlaşamadı Nunez. Orada vergisel ya da alacakla ilgili okuduğum kadarıyla öyle problemler çözülemedi. Yoksa genel anlaşma tamam gibi
1: Çünkü tabii
0: okumuştum.
1: Kasımpaşa maçında olduğu gün
0: Hı.
1: artık bitti, geliyor hafta
0: Aynen.
1: sonu,
0: Pazartesi falan
1: pazar
0: dedi.
1: günü geliyor diye haberler çok okuduk.
0: Evet.
1: Çok net haberler okuduk.
0: Kulübüyle o problemleri çözemediğini okudum. İşte Benzema önerilmiş. Benzema'yı da değerlendiriyormuş Trabzonspor. O da artık 40 yaşına merdiven dayadı. 39.
1: Yani
0: Karim
1: o da
0: Benzema.
1: doğru bir şey olmaz. Hareket olmaz.
0: Kantar'ın topuzunu fazla
1: Evet.
0: kaçırıyor Trabzon'da. Öyle olursa bilmiyorum, ben de biraz endişelendim. Evet, araya gidelim. 9:20. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz
4: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
2: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: 9.23 saatlerimiz alternatif piyasalar bölümüne geçiş yaptık. Ali abi sen bayağıdır bu bölümde sessiz ilerliyorsun. Pek bir şey söylemek istemiyorsun diye.
1: Yok Yo, aslında.
0: Arada gir yani içinde bir şey varsa.
1: Aslında şöyle benim görüşüm, nacizane görüşüm Bitcoin'in kuvvetli olduğu yönünde. Çünkü dikkat ederseniz son dönemde belki 64-65 bin dolar barajını aşmakta zorlandı. Oralar hep takıldı. Fakat 60 bine, 61 bine, 60.500'e düştükten sonra çok kısa sürede tekrar eski seviyesine çıkabiliyor. O bence bir gücün ifadesi. Bundan sonra zaten genel olarak yılın sonuna doğru bir yükseliş bekleniyor ve 2027'de de daha iyi bir çıkış bekleniyor. Tabii son bir yıl kabul etmek gerekirse, son bir yılda demeyelim, geçen Kasım'dan beri Bitcoin severler için zor oldu. Ama Bitcoin'in fıtratında bu var. Yani Bitcoin her aset gibi sürekli yükselerek gitmiyor. Arada dalgalanmaları oluyor. Fakat hani Bitcoin'in yapısını, Bitcoin'in özünü ve işte Barış abinin sürekli anlattığı gibi, benim de sonradan öğrendiğim gibi fiyat para politikasını bilenler için

0: Bitcoin zaten çok ayrı bir noktada ve nereye gidebileceği de o kişiler tarafından öngörülebiliyor. Bu biraz kaçınılmaz gözüküyor. Bu iş kaçınılmaz gözükmekle beraber tabii ki biraz süre işi. Aynı zamanda tabii ki dünyadaki ekonomik, genel ekonomik durum, enflasyon, faiz dengesi, sıcak para dengesiyle alakalı. Artı dünya ne yazık ki zaman zaman savaşlarla, krizlerle de uğraşıyor. Bitcoin'i bunlardan da çok fazla ayıramıyorsun. Bütün bunları düşündüğünde biz hala olumlu olan taraftayız. Arada Barış abiyle konuşuyorum zaten. O da çok farklı düşünmüyor. O yüzden ben sessiz kaldım bu şeyde. Bakalım ilerleyen dönemde göreceğiz nereye gittiğini. Artı bir de Amerika'da Senato'da geçmesi beklenen bir Clarity Act denen bir şey var. Yasa var. Öyle onunla beraber biraz daha net tanımlayacaklar. Kripto paraları ve Bitcoin'in aset olarak nerede olduğunu, neye tabi olduğunu, işin özü o, o yasanın özü o. Onun da geçmesi bekleniyor. O geçtikten sonra biraz daha kurumsal yatırımcıların yine Bitcoin'e yatırım yapması, Bitcoin ETF'lerine yatırım yapması bekleniyor. Genel tablo bence olumsuz değil. Ama Bitcoin'e olanlara da Allah sabır versin tabii. Sabırlı olmak gerekiyor. Galatasaray taraftarı gibi düşün. Hani iyi olacak ama biraz sabretmen gerekiyor gibi düşün.
1: Ben de fiyatı vereyim bugünlük. 64.266 dolar o banttaki hareketini sürdürüyor. TL olarak da 3.076.819'da.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 9.27 saatlerimiz Galatasaray'dan bahsediyorduk reklamdan önce. Dün Sacha Tavolieri, yine uluslararası transfer habercilerinden biri, Galatasaray'a Christopher Nkunku'yu yazdı. Nkunku da hem tabii center forward'da oynayabilen hem kanatlarda oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Çift forvet de oynar. Ama onun da sakatlıkla ilgili problemleri vardı son dönemde. Bir ara Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Galatasaray'ın hani istediği sol kanat transferi olmazsa mı Nkunku, yoksa center forward alternatif olarak düşündüğü isim mi Nkunku? Eğer center forward olursa tabii çok farklı bir profil oluyor Nkunku. Böyle net bir center forward'dan ziyade bir forvet oluyor Nkunku. İlginç geldi, ilk defa Galatasaray'la adını yan yana gördüm. Bizim muhabirlerden bu yönde bir haber henüz görmüş değilim, ama onu da söyleyeyim. Mora Galatasaray'ın gündemindeki 10 numaralardan biriydi. Dün o da sözleşme imzalamak üzere Roma'ya gelmiş. Hmm. Artık o transfer de bitti diyebiliriz. Notlarım da o vardı. Bir notta program içerisinde bahsettim. Muziala Galatasaray'ın yine listesinde olduğu iddia edilen bir isim. O da 2 maçtır böyle maç oynanırken bayılıyor ve dün maçtan sonra da galiba sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uzun bir açıklama. Hüseyin Özkök'te çevirisini atmış. Kolayca tedavi edilebilen nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan ataklar geçiriyormuş. Kısa süreli geçici yokluk atakları diye çevirmiş Hüseyin abi, ama tıptaki karşılığı galiba daha başka bir tıp terimi var. Bir atak geçiriyor kısa süreli. Son zamanlarda Leipzig'e karşı Aydınheim maçındaki gibi anlara yol açabiliyor. İlk bakışta korkutucu görünebileceğini biliyorum. Ama benim için şu anda sadece günlük hayatımın bir parçası diyor Muziala. Bu konuda mümkün olan en iyi tıbbi bakımı alıyorum ve çok iyimserim. Bayern de yakınımdakiler de beni destekliyorlar. Önemli olan bunun ötesinde ek bir sağlık riski olmaması diyor. Enteresan gerçekten. Daha önce yoktu böyle bir şey. Bu yeni dönemle birlikte ortaya çıktı. Dünya Kupası'nda herhangi bir şey görmedik.
1: Yok.
0: Hazırlık döneminde sıcağa bağlandı önce ilk maçtaki. Ama dün de olunca insanlar başka şeylerden hemen şüphelendiler ve Uziya'da çok fazla spekülasyona mal vermeden açıklama yaptı.
1: Evet, doğru yaptı. Son bir sene onun için çok zor geçti hakikaten. Geçen sene Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki ciddi sakatlık, ki çok yükselen bir değerdi dünya futbolunda. Çok da anormal işler yapabiliyordu Bayern'de. Ama o sakatlık onu bayağı bir geriye attı. Bu sezon zaten sonuna doğru geldi. İşte çok da toparlayamadan Dünya Kupası'na gitti. İyi de bir Dünya Kupası geçirmedi. Ama tabii artık yaşıyla beraber sakatlığın da etkilerini biraz daha atlatması ve bu sene çok daha fazla etkili olması bekleniyordu. Fakat bu iki karşılaşmada yaşananlarla beraber tabii insanlar korktu. Hadi ilki çok önemsenmedi. Çünkü dediğin gibi hani sıcağı şey olabilir. Neticede sen yeteri kadar su takviyesi almadıysan, yorgunsan, sıcakta öyle bir durum yaşama şansın var. O yüzden çok önemsemedi. Ben de okuduğumda bayılmıştım, geçtim, ama ikinci kez olunca tabii o zaman herkesin dikkatini çekti. Ve bence doğru şekilde açıklamayı da yaptılar, ama çok da korkulacak bir şey olduğu gözükmüyor. Hı hı. Sonuçta iyi tedavi alıyor. Bir problem yok diyor genel olarak. Kontrol altında diyor ve geçebilir diyor. Demek ki bu da onun testlerinden bir tanesi. Onunla yaşayacak ve belki tedavi olacak, bir daha da görmeyecek. O bakımdan tabii var, yani hayatın içinde var, ne yazık ki sporcu da olsa, gencecik insan da olsa böyle şeyler var. Ama herhalde kariyerini çok etkileyecek bir durum olarak gözükmüyor. Yani Christian Eriksen'in yaşadıklarından sonra, Christian Eriksen'i gördükten sonra Christian Eriksen de döndü oyuna. Ki hani onun durumu ondan sonra hani kalbine yapılan uygulamayla beraber devam etti oynamaya. Ama Musiala'nınki biraz daha farklı. O diyor ki hani bu tedavisi var diyor. O yüzden de hani geçmiş olsun diyelim, ama çok çok büyük bir tehlike, risk yok gibi.
0: Yaz döneminde de hatırla haberler çıkmıştı. Bir trafik kazası geçirdi, dengeyle ilgili problemi var. Böyle bir sıkıntı var denmişti. Tam ne olduğu da belli değildi o dönem için. Hep dedikodudan ibaret de buymuş. Demek ki o problem buymuş.
1: Herhalde bir devre kesiyor gibi gözüküyor.
0: Evet, bir kan akışında galiba bir problem. Biraz ben de okudum. Anlık işte birkaç dakika sürebiliyormuş. Sonra normal hayatına devam ediyor Cemal Musiala. Bir ara tabii hatırla, Gomis'in, Bafetimbi Gomis de saha içinde. Doğru, o da sıkıntılar yaşıyordu. Çok üst üste denk gelmiyordu tabii Muziyalı'nınki gibi ama zaman zaman oluyor böyle rahatsızlıklar. Bu arada Hüseyin abi demişken o da dün güzel bir noktaya temas etti. Biz zaman zaman bu kurallarla ilgili, uygulamalarla ilgili futbolda konuşuyoruz. Mesela biz lig olarak bu işte Dünya Kupası'ndaki uygulamaların neredeyse hepsini aldık. Çok da güzel oldu. Çok da iyi bir başlangıç oldu bu konuda. Fakat şeyi almadık. Dün de fark ettiysen top toplayıcı çocuklar bizde hala direkt olarak topları oyunculara veren kişiler. Ama artık uygulama genelde liglerde ve UEFA'da da görüyoruz. O Kuka'nın üzerine topu koyup oyuncuların kendi gidip topları alması. Ve bu sayede de hani o ev sahibi takımın avantajı pek olmuyor. Çünkü kendi takımını hızlı atıyor, rakip takıma yavaş atıyor, atmıyor. O da bir tartışma doğuruyor. Zaman zaman oyuncularla top toplayıcı arasında tartışma çıkıyor ki bizde top toplayıcıların da genlerinde biraz var bu. Hani kendi takımını kayırmak, rakibi...
1: Biraz mı?
0: Var. Hani bu dayatılıyor da bence kendilerinde de var. Var. Çocukların kendilerinde de var. Hani illa birini söylemesine de gerek yok. O fanatizmle artık neyse. Onlar kendi de inisiyatif alıyorlar. Bunun önüne geçebilmek için Avrupa'nın da dünyanın da uyguladığı bu uygulamayı kullanabilir Türkiye Futbol Federasyonu. Çok zor bir şey değil. Belki gözlerinden kaçtı. Belki çok önemsemediler. Ama ben de aynı fikirdeyim Hüseyin abiyle. Neden düşünülmüyor bu uygulama ligimizde?
1: Kesinlikle düşünülmesi lazım. Madem en büyük problemlerimizden biri oyun hızı. Oyun hızını da ne yazık ki top toplayıcı çocuklarımız biraz şey yaptığı için, yavaşlattığı için burada çok basit bir şekilde bir plastik şey yardımıyla bu problem çözülebilir. Düşünmeleri gerekir. Belki çok önemsemediler başta. Yeterli gördüler. Belki sezonun ilerleyen bölümünde şey olabilir. Ne derler? Gündeme gelebilir tekrardan.
0: Evet, yani çok zor değil. Hani sezon başladıktan sonra da bu uygulamaya geçilebilir. Bunda hani ligin kaderini etkileyecek bir şey yok. Basit bir uygulama. Rahatlıkla bu haftadan itibaren bile yapılabilir diyelim. 9.34 yeni bir konu açmayayım. Bir araya gidelim. Aradan sonra Avrupa'dan da birkaç haber var. Trabzon'dan birkaç haber var. Mesajlar var. Onlarla bitirelim artık.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
7: Lütfen dikkat.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
2: Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.37 saatlerimiz. Trabzonspor'da Nunez transferi şu aşamada olumlu sonuçlanmayacak gibi gözüküyor. Benzema ismi gündeme geldi 61 saatin haberine göre. Belli ki bir santrfor transferi yapılacak Trabzonspor'da. Bir de Trabzonspor'u yorumlayan, son dönemde de sosyal medyada önüme düşen Gökhan Erdem, yanılmıyorsam arkadaşımızın ismi, Uğur Karakullukçu'yla da programa çıkmış. Onlar şunu da bir zam talebinden bahsetmiş. Yani bunlar Salah'tan da önce belki etmiş olabilir. Sonra zaten etmesi muhtemel.
1: Salah'tan sonra şiddetlenmiş olabilir.
0: Şiddetlenmiş olabilir. Bunlar işte bu tarz yatırımların artçı şokları oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu kaçınılmaz. Bunu yani başkan da tecrübeli bir isim sonuçta, tahmin ediyordur. Böyle problemlerde ya da böyle problemlerle de takımlar baş etmek zorunda. O yatırımı yapıyorsan onu göze alıyorsun demektir. Onarçu'da da böyle bir durum var. Onu da nasıl yönetecek Trabzonspor hep birlikte göreceğiz. İlk hafta pek etkili değildi Paul Onarçu. Bu hafta da bakalım ikinci. Gerçi bu hafta dediğim şey yarın.
1: Şimdi tabii Trabzonspor yarın kritik bir maça çıkacak. Yani Trabzonspor bence pek hazır gözükmüyor. Mesela Avrupa maçları bende şu an bir soru işareti. Trabzonspor açısından her ne kadar rakip çok çok üst düzey olmasa da benim izlediğim Trabzonspor zorlanır gibi gözükmekte. O yüzden Trabzonspor'da da işte bir an önce bu şeylerin tamamlanıp artık Trabzonspor biraz daha sahaya odaklanan bir takım haline gelmeli. Şu an her şey değişti Trabzonspor'da yani. Transfer döneminin başında konuşulanlarla transfer döneminin bitmesine 2 hafta kala konuşulanlar arasında neredeyse 180 derece fark var. Şimdi o beklentiyi önce bir takım özümsemesi lazım. Fatih Tekke'nin özümsemesi lazım. Ama beklenti değişmeyeceği için ona göre de kendilerini ayarlamaları gerekiyor bir an önce. Geçen seneki Trabzonspor ya da bu seneki sezon, transfer sezonunun başındaki Trabzonspor lige 6 karşılaşmada milli araya kadar 4 galibiyet işte 2 beraberlikle başlasa harika denirdi. Şimdi 2 kere berabere kaldığında işte bu takım niye puan kaybetti diye değerlendirilecek. İş o noktaya geldi. Çok farklı artık bakış açısı. Ama ona da uyum sağlamak gerekiyor. Hani seninle hep konuşuyoruz ya, tamam öyleydi ama artık böyle.
0: Tabii.
1: Artık ona göre uyum sağlaması lazım Fatih Tekke'nin de. Hemen takımın o yüzden bir an önce performans vermeye başlaması gerekiyor kısa süre içerisinde. Yoksa lig acımasız. Yani kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor işte. Bu hafta konuştuk. Çorum toplama takım dedik. Galatasaray şöyle dedik, böyle dedik. Belki Galatasaray 30'un üzerinde şut çekti ama skor 2-2. Gençler Birliği Metin Diyed'in olmasa kim bilir ne yapardı dedik. 2 kere Fenerbahçe'nin üzerine gitti. Maçı kazandı. Beşiktaş en iyi gözüken takım diyoruz. Maçı 1-0 bitti. Ligin en mütevazi kadrosu Eyüp karşısında. Kendi sahasında 35 bin 40 bin seyircinin önünde. O yüzden yani Trabzonspor da bak mesela Kasımpaşa ilk yarıda bir şey oynamıyor gözüküyordu. Yani bir 45-60 yaptı. Puanı kaptı. Hı hı. Trabzon'dan. O yüzden yani Trabzonspor'un bir an önce artık silindirleri açıp oyunu geliştirip o skorları alacak seviyeye gelmesi lazım şart. Yoksa bir anda üst üste yığılacak. Yani lig, Avrupa, dur ne oluyor? Fatih Tekke, işte Salah'a getirdiğiniz böyle oldu. Onu açıyı bozdunuz. O yaptı, bu yaptı falan diye böyle tahmin ediyorum ben nerelere gidebileceğini. Yani Trabzonspor o dengeyi öyle bir sağlamalı ki sezon boyunca huzuru da bir taraftan bozmaması gerekiyor. Çünkü çok başka bir takımdı Trabzonspor. Çok başka bir takımdı. Şimdi bambaşka bir şey Trabzonspor. Yani o herkesin böyle sempatiyle baktı. Aa, bu adamı nereden buldular ya? Bak ne kadar iyi transfer falan dediği takım. Şimdi Salah şampiyon.
0: Zor. Yani geçen yılı da kötü bitiriyordu Fatih Tekke. Az daha kupayı da alamasa çok bu sezon hani başlangıcı daha kötü olabilirdi Fatih Tekke açısından. O kupa Fatih Tekke'nin kredisini biraz yükseltti. Ama ligdeki sonuçlar iyi gelmezse, Avrupa'da da Ferencvaros eşleşmesinde istediğini bulamazsa Fatih Tekke'nin işi hiç kolay değil. Vallahi bize kalsa, yani bize kalsa derken taraftarının düşüncesinden yola çıkarak konuşuyoruz da Fatih Tekke'de, Okan Buruk'ta, İsmail Kartal'da kısa sürede gönderebilirler ya, yani.
1: Olabilir, ne yazık ki öyle. Yani burada Türkiye'de futbol takip eden hiç kimse bu senin söylediğine "aa ne dedi bu adam" demez.
0: Yok, demez.
1: Zaten hani işin kötü tarafı, bunu başkası da söylemiyor. Biliyorsunuz. Orayı da unutmayalım hep beraber. Yani bunu kendi kulüp taraftarları söylüyor. Hı hı. Hani mesela sen rakibinin işte başarılı olmasını istemezsin. Dersin ki bunlar kaosa girsin falan filan. Yani kaosu zaten yaratanlar genelde kendi kulüp taraftarları. Onu da unutmayalım. Oradan çıkıyor bütün olay yani. Bu adam yetersiz. Bu adam bizim seviyemizde değil. Bu adam bu işin ağırlığını kaldıramadığından başlıyor. Ondan sonra geçmiş olsun. Başkasının söylemesine gerek yok.
0: Şu an bir de mesela İtalyano eğer bu istikrarını sürdürebilirse hani bizim böyle yabancılara ihtiyacımız vara bile dönebilir. Mesela yabancıların şampiyonu kazanamadığı noktadan işte böyle çok iyi antrenman yaptıran, önde oynatan, takımın fizik kalitesini yükselten bir yabancıya ihtiyacımız var. Okan Buruk'la işte fizik kalitesi yükselmiyor.
1: Oyuncular gelişmiyor.
0: Gelişmiyor. İsmail Kartal'ın işte reputasyonu yüksek değil. Yıldızları yönetemiyor. Yabancı lazım. Trabzon'da Salah'ı yönetecek bir yabancı falan. Böyle bir anda dört büyüklerin dördü de yabancıya dönerse hiç şaşırmam.
1: Bizde öyle çünkü biliyorsun hemen rüzgara göre.
0: Değişiyor.
1: Çok çabuk değişiyor. Çok çabuk karar değiştiriyoruz.
0: Trabzon demişken dün Gökten Kürpüz'le ilgili bir haber çıktı. O da benim geçen yıldan o sempatik Gençler Birliği takımından beğendiğim isimlerden birisiydi. Ama Fatih Tekke onu hiç düşünmedi. Hannover 96 ilgileniyormuş. Almanya çıkışlı bir oyuncu zaten Gökten'da. Ligden herhangi bir takım istemedi. Büyüklerden herhangi bir takım rotasyon için de belli ki düşünmedi. Ama olabilir miydi? Ne bileyim Beşiktaş'ın rotasyonunda, Galatasaray'ın rotasyonunda.
1: Valla
0: hani merkez oyuncusu normalde. Kanatta da kullandı geçen yıl onu Gençler Birliği.
1: Bence Trabzon'da bile olurdu.
0: İşte Trabzon'da da olabilirdi, bilmiyorum. Biz çok maçını izlemedik. Yani o az maçta iyi oynadı ama diğer maçlarda çok mu kötüydü Gökten bilemiyorum. İzlediğim maçlarda ben hep etkileyici buldum. Duran top kullanımı
1: aynen,
0: da iyi.
1: Aynen öyle. Ben de çok beğendiğim bir oyuncuydu izlediğim karşılaşmalarda. Evet, belki sezon boyunca performansı takip etmedik ama rotasyonda olabilecek isimlerden biri gibi gözüküyordu. Tercih edilmedi. Normal, biraz işte no name olunca bu durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi Trabzonspor'la alakalı olarak mesela Ferencvaros maçından sonra Başakşehir'le oynuyor Trabzon. Sonra Ferencvaros deplasmanı, Ahmet deplasmanı.
0: Oo.
1: Yani Trabzonspor'un da başlangıcı çok kolay değil.
0: Sonra? Sonrayı da say.
1: Sonra Gençler Birliği içeride

0: Konya deplasmanı Galatasaray'la milli ara. Hı hı. Yani 6 karşılaşmada hani Konya deplasmanı da zor, Galatasaray maçı zaten zor, Ahmet deplasmanı zor, Başakşehir maçı zor. Yani burada işte az önce söylediklerimin biraz teyidi gibi oldu. Hemen bakacaklar. O performans geliyor mu, gelmiyor mu? Bu takım ne oluyor, ne olmuyor? Ama ne yazık ki ilk olarak Fatih Tekke'ye dönecekler. Hı hı. Yani orada hani takım planlaması, o şu bu bir yere kadar konuşulacak, değerlendirilecek. Hemen Fatih Tekke'ye dönecekler. İşte zaten geçen sene de oyun iyi değildi. Öyleydi, böyleydi diye. Yani burada Trabzonspor'un kesin skor olarak iyi şey ortaya koyması lazım. Oyun demedim bak.
1: Yani oyunu...
0: Skora ihtiyacı var bu süreçte. Milli araya gidene kadar.
1: Cihan Çanak takımda şimdilik kalan isimlerden bir diğeri. O da herhalde transfer dönemi bittiğinde başka bir takımla
0: kesin
1: devam etmiş olacak. O da acaba sağ kanatta alternatifin alternatifi...
0: Salah.
1: Yok, ben diğer takıma için, büyükler için de söyleyeyim.
0: Yok ya. Yani...
1: Yerli.
0: Bence bir Anadolu
1: genç
0: takımında oynar.
1: 2005'li yani.
0: Aynen. Bir Anadolu takımında oynar ama büyük takımlarda alternatif bence biraz şu an zor.
1: Geçen işte sen o ara dışarıda olabilirsin, bir dinleyici Fenerbahçe'deki bütün yerlileri göndermek lazım demişti. Hani ben de kimlerle dolduracaksın hani gönderdiğinde. Hani mesela o dinleyiciye sorayım. İrfan Can Kahveci'ye Cihan Çanak'ı tercih eder mi?
0: Etmez.
1: Yani. Peki Trabzon'dan çok keskin bir geçiş olmayacak. Renkler aynı. Barcelona'ya geçiş yapayım. Barcelona'da dün Rodri transferini resmi olarak açıkladı. 60 milyon euro. Bonservis 16,5 milyon euro. Bonus 4 yıllık sözleşme imzalandı Barcelona'yla Rodri arasında. Yaz döneminin başında Real Madrid transferi konuşuluyordu. Gerçekten de Real Madrid ilgilenmiş. Dün Mourinho'nun açıklamalarından da bunu anlıyoruz. O da klasik tabii ki. Barcelona imza attıktan sonra şunu söylemiş.
0: Birkaç zaten kez... sakattı.
1: İşte gelecek şimdi. O bahane gelecek. Rodri ile bizzat birkaç kez görüştüm. Real Madrid ona önemli bir teklif yaptı. Ama Rodri'nin şüpheleri vardı. Onun bu şüpheleri bende onu transfer etme konusunda şüpheler uyandırdı. Real Madrid iki kere düşünen oyuncuları kaldıramayacak kadar büyük bir boyuta sahip diyor. O da öyle açıklamış.
0: Kısmen katılıyorum. Yani Mourinho'nun burada çok bahane ürettiğini düşünmüyorum.
1: Aa, ben tersi.
0: Neden biliyor musun?
1: Neden?
0: Gerçekten de eğer oyuncuyla görüştüğünde aklında hani acaba Barcelona bana teklif yapar mı? Barcelona'ya gitsem daha iyi olur gibi bir fikir varsa zaten oyuncuya pek yürümemek lazım. Çünkü Rodri de şunu diyor. İki tane teklif vardı. Başka bir opsiyonum daha vardı ama benim için her zaman öncelik Barcelona'ydı dedi dün. Hı hı. Tabii bunu kalpten mi söylüyor?
1: İşte hani onu tam bilemeyiz ama söylüyor.
0: Bazen de öyle anlayabilirsin yani. Hani bir teklif yapsın. Bakarsın ki hani ola da bilir ama tam böyle şey değil. İkna olmuş değil. O yaşanmış olabilir. Hani kesin öyledir demiyorum ama bence bir ihtimal var orada. Çok garip bir şey değil Mourinho'nun söylediği. Hani biz seninle ilgileniyoruz. Ondan sonra oyuncuyla konuşuyorsun. Oyuncu da hani tabii Real Madrid sonuçta yani. Kalkıp da direkt olarak hayır üzerine çizmeyecek. Ya da Real Madrid ile Mourinho ile görüşürken Barcelona forması giyip gitmeyecek. O da opsiyonlarını değerlendiriyor. Ama aklında hep bir Barcelona öncelikse anlamış olabilir Mourinho bunu. Yani çok bana uzak bir ihtimal olarak gelmedi. Rodri tabii çok büyük bir oyuncu. Şimdi nasıl olacak Barcelona'nın merkezi?
1: Rodri, Pedri ve Olmo. İşte Fermin Lopez alternatiflerden biri olur. Gavi olur. Frenkie de Jong galiba yine sakat ama o da
0: Rodri'nin şeyi gibi olacak.
1: Rodri'nin
0: değil mi? Merkezde bir ilk alternatif olarak.
1: Alternatif olur. Çok genci var. Casado var. Frenkie Bernal var. İşte bayağı yine altyapıdan çıkardığı çok oyuncu gözüküyor şu an. Ama hani ana Rodri, Pedri, Olmo olur. De Jong, Gavi ve Fermin Lopez de bu merkezin yedeği olur.
0: Yamal, Rafinha.
1: Yamal, Gordon da olabilir.
0: Gordon da olabilir.
1: Rafinha olabilir. İleri uçta şu anda kimse gözükmüyor. Lewandowski gitti, Ferran Torres gitti. Rafinha'yı belki başlangıçta Santrfor'da kullanabilir.
0: Oraya bir Osimhen.
1: Vallahi evet, Barcelona hala Alvarez'i bekliyor belli ki.
0: Alvarez'i alacak bence.
1: Dün Simeone de daha hazır değil. İnşallah yakın zamanda hazır olur. Bugün maçı
0: bugün var. Maçı için, evet.
1: Ama kadroda yok herhalde açıklamadan anladığım kadarıyla. O olacak gibi bence de. Bu kadar Barcelona'da boş bırakmazdı.
0: Tabii sezon başlıyor.
1: Ferran'ı da göndermezdi. Lewandowski gönderdikten sonra.
0: Şu an Atletico Madrid admini ne yapacak? O transfer gerçekleştiğinde.
1: Vallahi bu kadar iddialı. Ya admin de tabii kendi kafasına göre yapmıyor da. Yönetim ne yapacak yani bu kadar sözden sonra?
0: Tweetleri siler.
1: İşte orada da şey diyecek abi, klasik ya. Olduktan sonra bir şekilde kılıfını uyduruyorsun işte. Mourinho da uyduruyor.
0: Mourinho uyduruyor mu sence? Sana öyle mi geldi?
1: Öyle abi. Sané'de de oldu. Fenerbahçe alamadıktan sonra muhabirler de dediler yok çok para gözlü bilmem neydi. Hani alamadıktan sonra bir şekilde taraftarının hoşuna gidecek şeyleri bulursun yani.
0: Ya hiç kimse doğru söylemiyor mu ya?
1: Bilmiyorum abi. Ben güvenmiyorum.
0: Mesela biri de doğru söylemez mi böyle? Olabilir yani.
1: İstemişsin abi mesela çünkü.
0: Bana senaryo çok garip gelmiyor yani.
1: Mourinho şey diyemezdi. Çok istedik. Çok önemli bir oyuncuydu. Olmadı. Barcelona ikna etti. Demiyor mesela ama. Demez. İlla böyle bir...
0: Onu demez.
1: Tamam.
0: Onu der mi abi? Onu demez tabii.
1: İşte o zaman ya, kimse doğruyu söylemiyor mu? Söylemiyor o zaman abi kimse.
0: Ama bak tekrar söylüyorum. Hani çok çok uzak bir ihtimal mi ya? Gittin bir teklif yaptın önce. Gerçekten istiyorsun. Ama oyuncu biraz şüpheleri var. Olabilir yani, hani seni tercih etmedi diye bu seni daha küçük bir kulüp yapmaz.
1: Abi ben bahsettiğim oyuncu Rodri ya. Hani genç bir oyuncu falan olsa ne bileyim. Rodri de artık o şüpheleri de giderirsin yani bir şekilde Rodri'yi transfer edip. Yani çok istiyorsan.
0: Real Madrid olarak o şüpheleri gideremeyeceksen.
1: Real Madrid'sin yani diyorsun. Evet. Bir de Real Madrid'sin yani. Bahsettiğim kulüp Real Madrid. Bilmiyorum ya ben. Şey yani o tamamen taraftara...
0: Real Madrid Rodri'yi alsaydı merkezi nasıl olacaktı? Nasıl yapacaktı merkezini?
1: Valla en son maç Valverde Arda Bernardo'yu kullandı. Mourinho. Tchouameni var. Bellingham daha var takımda. Herhalde Rodri, Bernardo, Bellingham ya da Rodri, Bernardo, Arda yapardı. Bellingham yedek kulübesinde olurdu diye düşünüyorum.
0: Son üçlü bir daha söyle.
1: Rodri, Bernardo, Arda. Rodri, Bernardo, Bellingham. Olabilir. İşte solda Vinicius, sağda Diomande, ileride Mbappe. Böyle bir kadro oluyor Real Madrid'de. Rodri'yi mi beğenmedin orada? Geri kalanları.
0: Tam böyle uyumlu görmedim.
1: Kadronun geri kalanı herhalde.
0: Rodri beraber, her takım oluşuyor. Beraber baktığında böyle çok bir şey... Herhalde Bellingham'ı çok kolay kesemez. Bellingham da kendini kestirmez gibi gözüktü Dünya Kupası performansıyla.
1: Ya Arda da azlık döneminde
0: o da iyiydi ama Bellingham yoktu işte o dönemde ağırlıklı olarak. Bu sene bayağı enteresan olur. Arda için zor bir şey olacak. Bernardo'nun da gelmesiyle beraber. Çünkü belli olmaz yani Bernardo'yu da o pozisyonda değerlendirebilir Mourinho maça göre. Rekabet daha üst düzey olacak. Sanki Rodri'nin de böyle Barcelona'da tek çapa yanında iki tane ağırlıklı olarak 8 karakterli oyunu biraz daha böyle akışkan bir şey sunuyor. Bana böyle ne zaman 6-8-10 gibi bir düzen söylesen benim biraz suratım ekşiyor ya.
1: Ama Barcelona'dakinde Olmo 10.
0: Ya Olmo 10 da tam böyle 8, 10 mu hani? Tam böyle 10, Rodri 6. Olmo der misin? Ben bana hep böyle şey gibi geliyor Olmo. Daha böyle nasıl söyleyeyim? Hani merkezdeki işleri de yapabildiği için belki. Evet tabii ki kaleye daha yakın oynuyor ama oradan Olmo'dan ikna almış durumdayım ben. Hı hı. O şeyle merkezdeki oyunuyla bakalım, ben de merak ediyorum tabii bu sene hem Barcelona'yı hem Real Madrid'i nasıl performanslar ortaya koyacaklar. Güzel bir La Liga olur herhalde.
1: Yalnız Real Madrid'in Barcelona hani her ne kadar Rodri transferini çok beğensem de ben hani Gordon Adeyemi falan farklı geliyor yani Barcelona deyince. Hani Gordon'a da çok büyük yatırım yaptılar. Adeyemi mesela, hiç Barcelona'yla Adeyemi yan yana koymam ben. Normalde.
0: Katılıyorum. Adeyemi konusu bende de bir soru işareti ama mutlaka Hansi Flick hocamız
1: bir şey düşünmüştür.
0: Belki o karakterde bir oyuncu olmaması alternatif kadroda.
1: Önder Özen mi sportif direktör? Atletizm seviyesi belli bir şeyin üzerinde ama bir takım
0: işte
1: istiyor.
0: Farklı profile ihtiyacın var. 11 ilk 11 planın olmasa da farklı bir profil her zaman ihtiyacın var. Yani Adeyemi de enteresan bir adam biliyorsun. Yani saniyeler içerisinde orta sahadan rakip kaleye akabiliyor. Barcelona'da hani Adeyemi'yi akıtmak için her türlü şeye sahip. Olanağa sahip. Yani onun koşu yoluna pas atabilecek, onu koşturabilecek oyun düzeni. Barcelona'da fazlasıyla var. Ama normalde benim anladığım Rafinha'dan kanatlarda çok vazgeçmeyeceği. Fakat Rafinha mesela uzun süreli bir sakatlık geçirdi. İşte Dünya Kupası'nda da tam verimli olarak oynayamadı. Ama Rafinha ve Yamal sonrasına baktığında biraz soru işareti vardı kanatlarda Barcelona'nın. Gordon da aslında hem iyi bir kanat oyuncusu ama aynı zamanda biraz asker profilde var Gordon'un. Yani Gordon öyle pres yapmaktan, geriye yardım etmekten, zaman zaman merkeze içeri girmekten savunma anlamında gocunmayan bir oyuncu. Topla da arası iyi değil. Artı Barcelona'nın da o istediği hani kanat oyuncusunun ceza sahası içerisinde olması, ceza sahası içerisinde koşu yapması, boş koşu yapması onlar da var Gordon'da. Dünya Kupası'nda attığı golü hatırla. Arka direkt atmıştı ya. O golü hatırla. O işleri de iyi yapan bir oyuncu. O yüzden mesela Gordon transferi bence Rashford'a göre iyi bir mantık. Kendi içerisinde iyi bir mantık. Ama ana plan bence hiç değişmeyecek. Yani Rafinha, Yamal planı hiç değişmeyecek. Yamal'a zaten bir şey söylemeye gerek yok. Ama Rafinha'nın da Barcelona performansı Rafinha standartının çok üzerindeydi.
1: Eşiyle ilgili problemleri çözdüyse, kafasını sahaya verebilecekse Rafinha, yani konuşulan problemler.
0: Yani sonra öyle bir problem yok dedi biliyorsun. Yok dedi. Şey açıklaması geldi. Hayır bizim paramız var. Bizim paramız var amca.
1: Peki
0: gibi bir açıklama geldi onlarda. Oradaki şu an temel problem oldu da al verici alamadın.
1: Kime
0: Beşiktaş
1: gideceğiz?
0: Ohu 75 milyon euroya Barcelona'ya satsın. O zaman işler karışır.
1: Vallahi güzel bir soru. Orada da kimi transfer edersin Barcelona'nın santrforuna?
0: Vallahi Osimhen direkt gündeme gelir.
1: Gelir. Bizim vaktimiz bitmiş ama biz sonra düşünelim bu konuyu. Bugünlük noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Vakıf Katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Üspek, saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Saat 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu giriyorsun. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434. 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487. 0-532-052-1487'de WhatsApp attığımız mesajlar geliyor, telefonlar geliyor. Fenerbahçe turu rövanşa bıraktı. Kadıköy'de kazanan yok. Fransa'da biter. Dev umut Lyon'a kaldı. Haftaya görüşürüz. Umudumuz sürüyor. Salladık, yıkamadık. Bunlar bugünkü gazetelerdeki 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın başlıklardı. Tabii ki maçı konuşacağız. Çok daha farklı şeyler de konuşacağız birazdan. Önce bir dinleyicimizi alalım. Günaydın.
1: Günaydın, günaydın abicim. Avcı'dan Selçuk, nasılsın abi?
0: İyi Selçuk, sen nasılsın? İyi misin? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abicim, çok şükür hamdolsun. Çalışmaya devam abi. Bir arayayım dedim, bir sesini duyayım dedim.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Hemen bir iki yorum yapayım dedim, hemen kapatayım dedim. Abi fazla vaktini çalmayacağım. Akşamki oyundan kısmen memnunum. Ama İsmail Hoca'nın yine inat tuttu. 70 dakika Vedat'a nasıl dayandı bilmiyorum. Kerem bal yapmayan bir arı. Yani oyun içerisinde bana göre sadece Kante, Gündüz'e ve Greenwood iyiydi. Hı hı. Bunları söylemek istiyorum. Bir de bu Asensio ile İsmail Hoca'nın arasında ne var abi? Ya ben bunu anlamış değilim. Gerçekten akşam çok özür dilerim ama kudurdum televizyon başında. Hani ilk 11'i görünce ya dedim Vedat ne alaka? Sakatlanıyor, uzun bir süre sonra çıkmış. Taliska formda. Neden Taliska'yı ileride oynatmıyorsun da Asensio ile başlamıyorsun? Gerçekten çok sinir oldum abi. Yani anlatılı gibi değil.
0: Peki. Yani bir şey var mı? Söyle.
1: Yok abicim, teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Sağ ol. Görüşmek üzere. Şimdi aslında konuşulması gereken başka bir konu var. Fenerbahçe dün akşam aldı mı dinleyici? Fenerbahçe dün akşam maçını oynadı. Saat 22'de maç bitti. Doğru mu? 22. Hafta sonu cumartesi Konya maçın var. Salı günü de Lyon deplasmanına gidiyorsun. Bak, çok farklı bir noktaya değineceğim şimdi. Dün iki tane açıklama izledik. Biri futbol aklı. Oğuz Çetin dedi ki, işte dedi bu federasyon dedi bilmem ne dedi, biz erteleme istemiyoruz, istemeyeceğiz dedi. Öte yandan Sayın İsmail Kartal, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yönetimden dedi bekliyoruz dedi bununla ilgili dedi girişimleri dedi. Bak bu bir fiyaskodur. Asıl şimdi erteleme isteyeceksin. Sen çünkü cumartesi akşam 9.30 deplasman, maçın bitmesi, dönmen falan, İstanbul'a gelmen, futbolcuların uyuması sabaha karşı 3-4. Cumartesi, pazar sabahı. Takım pazartesi Lyon deplasmana gidecek. Salı akşamı 22'de Lyon maçın var. Bak bu bir fiyaskodur. Bu yolda bizi Galatasaray, Fenerbahçe yöneticileri dinliyorlarsa veya yönetime yakın isimler dinliyorlarsa asıl şimdi isteyeceksiniz. Oğuz Çetin, ben diyor istemeyeceğim diyor. Ve Fenerbahçe'nin futbol aklı bu arkadaşım. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, kime görüşüyoruz?
2: İzmir Karşıyaka, Serkan ben.
0: Serkan hoş geldin.
2: Beşiktaş taraftarıyım abi.
0: Dinliyorum seni Serkan'cığım. Dinliyorum. Beşiktaş taraftarıyım dedin Serkan'cığım. Dinliyorum
2: akşam,
0: seni.
2: Akşam maçı da izledim. Fenerbahçe'nin kazanmasını gerçekten çok istedim.
0: Nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Nasıl buldun? Neler söylersin?
2: Aygün abi, Fenerbahçe'nin sorunu ne biliyor musun?
0: Ne?
2: Ben bir Beşiktaşlı olarak o kadrodan çok oyuncuyu takımda görmek isterim. Çok son model bir araç var. Fakat aracı kullanacak pilotun yetkisi yok gibi benim gördüğüm. Yani Asensio'yu sen nasıl kenarda tutuyorsun? Mesela kaç dakika Vedat oyunda kaldı? Ben olsaydım o yerinde iki yarı direkt Vedat'a alıp...
0: 80'de galiba çıkarttı değil mi? 80'e doğru. Tabii. Lukaku son 10 dakikada girdi abi.
2: Abi Lukaku'yu da geç. Taliska'yı at ileriye.
0: At ileriye Taliska'yı. Doğru.
2: Evet. Arkaya koy Asensio'yu. Vedat'ı oyundan al. Yani ikinci yarı başında yapacağı hareket buydu bence. Müthiş bir kadro var. Ama dediğim gibi yani yönetecek hoca oranın hocası değil maalesef Fenerbahçe için. Öyle görüyorum. Yazık olacak. Yani yanında bir şey yok, ben sana söyleyeyim abi. Çok
3: yok tabii. Doğru. Değil. Doğru.
2: Fenerbahçe'nin dün o maçı 3-1
3: kazanması ülke gerekiyor. Puanı doğru. Içinde. Doğru. Doğru.
2: Yani yazık oldu. Gerçekten yazık oldu. Orada daha zor olacak bu maç.
3: Tabii canım. Orada kolay değil bu iş. Söyleyelim.
2: Evet. Yani sen şimdi taraftarlar Asensio diye bağırdığı zaman, aldığın zaman oyuncuyu oyuna, senin burada otoriten de kayboluyor. Bu da doğru bir hareket değildi. Bilmiyorum yani. Ben akşam üzüldüm şahsen bir Beşiktaşlı olarak. Keşke yenseydi Fenerbahçe. Çok istedim ülke puanı içinde. İki takım gruplarda oldu. Bu ülke futbolu için çok iyi bir şey. Yani diyeceklerim bu. Böyle giderse tahminim İsmail Hoca herhalde kısa sürede gider. Ben daha fazla da yorum yapmayayım. Başarılar dileyim.
3: Teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
2: Sağ ol. Sağ ol abi.
3: Eyvallah, sağ ol. Abi asıl konu bu. Benim söylemek istediğim konu asıl konu arkadaşlar. Bak biri futbol aklı, erteleme istemeyeceğim diyor. Asıl şimdi erteleme isteyeceksin ya. Hatta Gençler Birliği maçı ertelenmedi diye maçtan sonra çıkacaksın diyeceksin ki Oğuz Çetin, futbol aklı Oğuz Çetin. Kardeşim sen kimin federasyonusun? Bu takım ne hale geldi? Bu futbolcular şöyle oldu, böyle oldu diye konuşacaksın. Çıkmışsın ondan sonra federasyon istemedi, ben de istemiyorum. Var ya, neler söylerim de. Günaydın.
4: Alo, günaydın. Aygün ben, merhabalar.
3: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
4: Görel Yusuf.
3: Buyurun. Yusuf abi, Görel dedi. Hoş geldin abi, hoş geldin.
4: Hoş buldum, hoş bulduk. Nasılsınız?
3: İyi sağ ol, sen nasılsın, iyi misin abi?
4: Teşekkür ederim, vallahi. Başka güzel şeylerden konuşmak istiyordum ama Fenerbahçe bırakmadım sizlere. Kaşardan bahsetmek isterdim. Çiçekten, böcekten bahsetmek isterdim. Ben eski kaşar verir ustasıyım aslında.
3: Öyle mi?
4: Kaşarı gidiyorlar verecektim. Ama nasıl olmadı. Şimdi ayı ormana küsmüş, ormanın haberi yok diye bir söz var bizim orada.
3: Abi şimdi, sizin orada da ne güzel sözler var hep ya.
4: Evet, şimdi bizim Oğuz şey neydi o?
3: Oğuz Çetin.
4: Oğuz Hoca kimden küsmüş Allah'ın sevdiği. O ne demek, ben ertelemek istemiyorum. Ve saçmalık mı olur ya? Yani küsmek nedir abi? Yani bir takımı, Türkiye'nin en büyük takımı yöneteceksin. Çocuk gibi tavırlar yapıp küseceksin. Olmaz öyle bir şey. Aydın Bey.
3: Doğru söylüyorsun.
4: Daha akşamki maçla ilgili benim kendi şeylerim, tespitlerim. Fenerbahçe futbolcular, rakip futbolcular çok uzakta oynuyor. Rakibe basmıyor. Adamlar çok rahat çıkıyorlar. Ama biz çıkamıyoruz. O adamlar bizim futbolcuları basıyor. Bizim futbolcular basmıyorlar. Uzak duruyoruz. Aynı Türkiye Avustralya yedi ya İspanya'da. İspanya
3: evet, maçı aynı onun gibi diyorsun.
4: Gol oynadı. Uzak duruyoruz. Rakibi basmıyoruz. Rakibi basmayınca rakip rahat rahat çıkıyor. Artı bir de çok geç geriden topu ileriye getiriyoruz. Akçe efendim şey veriyor.
3: Şikrin yere veriyor.
4: Ona veriyor. Yani böyle futbol, çok ilkel bir futbol oynuyor Fenerbahçe. Ben İsmail Hoca'yı çok seviyorum. Çok efendim bir insan ama olmuyor. Biraz kendini değiştirmesi lazım. Fenerbahçe bence Asensio'yla göndermesi lazım.
3: Niye olmuyor? Asensio'ya gönderiyor?
4: Yani hocayla problem yaşıyorlar. Tarışka'da verim veriyor.
3: Hocayla problem yaşayan futbolcuyu kazanman mı gerekiyor, göndermen mi gerekiyor? Yani, Asensio bari geçen senenin yaptığı futbol, oynadığı futbola bakıyorsun.
4: Doğrudur ama çalışmıyor.
3: Yani orada bir sıkıntı var. O sıkıntının çözülmesi gerekiyor.
4: Çözülmezse çözemiyor. O zaman İsmail Hoca'ya gönder. İsmail Hoca da inat etmiş. Bizim Türkler hep öyle. Aykut Kocaman'ı getiririz, inat eder. Aleyhisselam Sürtücü. Türk'ü getiririz. Biz de bu inattan vazgeçmiyoruz. Bizim teknik hocalarımız illa bir yıldıza takacaklar kafayı.
3: Anladım. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı abi? Teşekkür ediyoruz tekrar.
4: Abi ben teşekkür ederim. Bir dahaki seferde size kaşar peynir hakkında bilgiler vereceğim.
3: Tamam abi. Kendine çok iyi bak. Tamam, görüşmek abi, üzere. Hadi. Eyvallah abi. Sağ olasın. Allah'a emanet ol. Evet, devam edelim. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali, Aygün abi, Fenerbahçe'nin fizik kondisyonu yaşla mı alakalı, antrenörlerle mi alakalı? O konu benim uzmanlık alanım. Sanki primimiz hemen bitecek korkusuyla oynuyor oyuncularımız. Teknik kadronun, yardımcıların, yani Sayın İsmail Kartal'ın yardımcılarının bir CV'sine bakın. Bir CV'sine bakın ya, girin Google'a. Fenerbahçe teknik direktör yardımcıları deyin.
0: Sonra isimlere tıklayın, bir CV'lere bakın, ne demek istediğimi anlarsınız. Kimse kusura bakmasın, ben bundan sonra böyle. Kimse kusura bakmasın, takımda hiç hiç umut yok. Efendim tur o Lyon'a kaldı. Ne Lyon'a kaldı abi? Senin yenmem çok çok çok zor. Ha, cane görünen iyi Fenerbahçeliyim. Tabii ki yenmesini isterim. Ama görünen köy kılavuz istemiyor arkadaş. Lyon'u orada yenmem mümkün değil ya. Kolay değil. Tıkır tıkır top oynadılar adam. Gördüm bir kez tık tık tık ya. İki kez geldi değil mi abi? İkisi de gol oldu. Bir gol oldu bir tanesi işte. Ne diyelim? Ara mı dinleyici mi? Kısa bir ara.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
6: Reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Aygün abi günaydın. Üsküdar'dan Cevdet Kıvrak. Dün akşamki maçtan sonra İsmail Kartal'a zerre inancım kalmadı. Beşiktaş maçı onun Fenerbahçe'deki kariyerinin tamamen bitmesine sebep olacağını düşünüyorum. Bu kadar kötü hocalık yapılmaz. Asensio ve Nene'ye karşı art niyetli olduğunu düşünüyorum demiş. Günaydın. Alo.
10: Günaydın abi. Mehmet, İstanbul'da nasılsın?
0: İyi sağ ol, sen nasılsın?
10: İyiyim abi, sağ olasın. Valla bu tür olayları böyle bu tür şeyler yaşanınca iyi olmaya çalışamıyoruz abi maalesef.
0: Doğru söylüyorsun kardeşim.
10: Yani. Abi her zaman söylüyorum, Türkiye'de rakibiz ama Edirne'den dışarı, Kars'tan dışarı birlik beraberlik
0: doğru
10: abi.
0: Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun.
10: Vallahi abi geçenlerde bir Fenerbahçeli bir abi, bir arkadaş bağlanmıştı. İsmini Kartal'a 10 hafta veriyorum diye. Hatırladın mı?
0: İsmini dedi, özür dilerim duymadım. Ne?
10: İsmini hatırlamıyorum abi. Fenerbahçeli bir abi ya da bir kardeş ya da bir arkadaş.
0: Ne dedi? Söylemen lazım, hatırlatman.
10: 10 hafta veriyorum demişti İsmail Kartal'a.
0: Ha, İsmail Hoca'yı dedi, anladım.
10: Evet. 10 hafta veriyorum demişti. 10 haftadan sonra İsmail Hoca gönderirler diye. Sen de yok, daha yeni başlamış. Bir ligler başlamak yani yapar.
0: Bir dakika ondan yok. Sonra belli olur dedim. Doğru söyledin.
10: Evet. Evet abi. Abi şimdi yeni bir kriz başladı galiba Fenerbahçe'de.
0: Yeni bir?
10: Lukaku, İsmail kriz.
0: Ha, kriz. Lukaku, İsmail, Kartal krizi mi?
10: Lukaku, İsmail Hoca krizi. Çıktı, ben %100 hazırım dedi. İsmail yine çıktı. %100 hazır değil dedi.
0: Asensio'ya da aynısını söyledi.
10: Aynen öyle abi. Aynı durum. Ya abi bir de şöyle durum var. Bir iki konuya değineceğim müsaade edersen.
0: Tabii.
10: Ya abi her zaman hocaları işte bir o, ben Galatasaray taraftaydım. Okan Hoca'yı her zaman Osimhen kurtaracak diye bir kayda yok. İsmail Kartal'ı Talisca kurtaracak diye bir kayda yok.
0: Hı hı.
10: Ya abi artık yani siz bu ülkenin en büyük kulüplerinden, en büyük camialarından bir tanesine hocalık yapıyorsunuz. Siz buraya gelmeniz bir tesadüf değil abi. Ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Bunu sadece İsmail Hoca anlamında söylemiyorum.
0: Genel anlamda söylüyorsun.
10: Genel anlamda söylüyorum. Bir de bu geçen bir Gençler Birliği maçında olan bir olay var. Yani
0: çocukla ilgili.
10: Hı-hı. Abi bu 62-22 diye bir kanun var ya. Onu 62-222 yapacaksın. He. Onun kullanmış olduğu tuvalet kağıdını bile sarı lacivert yapacaksın abi. Öyle cezası vereceksin ona.
0: Bir şey söyleyeceğim ya. Dün biri söyledi. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Mehmet?
10: Yok abi sadece ya. Bu sadece Fenerbahçe anlamına değil abi.
0: Genel anlamda söylüyorsun.
10: Bunu yapan Galatasaray'ın. Galatasaray kim yaptı? Trabzon'a mı? O adamı alacaksın abi. Eğer hapsi veriyorsan kullanmış olduğu çay kaşığından, yemek tabağından böyle her şeyi abi bordolar yapacaksın. Mesela bu Gençler belli. Ama bence ya abi eğer hapsini veriyorsan böyle odanın rengi her şey böyle sarı lacivert olacak ki öyle cezası olacak abi.
0: Tamam. Peki çok teşekkürler.
10: Teşekkürler abi, yayınlar abi, sağ ol.
0: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Dün bir mesaj geldi bana WhatsApp'tan. Dur bakayım şimdi onu bulmaya çalışıyorum. Onu bulmaya çalışırken de dur bakayım. Hemen onu okuyayım. Erdo diye bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Bir resim attı. Bak bu çok güzel bir resim. Resim şöyle. Fenerbahçe stadında taraftarların içerisinde belki görmüşsünüzdür ya. Ufak bir çocuk Icardi formasıyla maç izliyor. Icardi formasıyla maç izliyor. Kimse dokunmadı o çocuğa biliyor musun? O zaten olması gereken bu. Bak resim önümde şu anda hatta. Icardi formasını giymiş bir kardeşimiz herhalde 5-6 yaşında falan filan. 90 dakika boyunca diyor kimse ağzını açıp bir a bile demedi. 90 dakika boyunca çok güzel bir şekilde maç izledi diyor. İşte böyle olması gereken bu zaten. Ha bir de bu Gençler Birliği'ndeki o adam şahıs ev hapsi verilmedi mi ona? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu adam nasıl çıktı da kulübün içinde bir video çekti? Bak bu da enteresan. Ben mi yanlış biliyorum? Kulübün içindeydi çünkü. Hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
11: Günaydın. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Ne diyorsun dün akşamki maçla ilgili?
11: Yani aslında galibiyet bekliyordum İstanbul'daki maçta. Ama Fenerbahçe yani zaman zaman iyi oynasa da genel hatlarıyla rakibin oyununa boyun eğdi. Çünkü çok sistemli oynuyor rakip. Dışarıdan bakıldığında aslında inanılmaz güzel oynuyor gibi gözükmüyor ama ezbere oynuyorlar. Çünkü alışmış oturmuş bir kadro. Ne yaptığını bilen bir takım. Nerede basacağını, nerede topu tutacağını, nereye atacağını ezbere artık oynuyor. Ezberlemiş yani. O yüzden de Fenerbahçe ise yeni kurulan bir takım. Henüz zamana ihtiyacı var. Bir takım sorunlar yaşıyor. Gençler Birliği mağlubiyetinin iz düşümü bu maça da yansıdı. Dolayısıyla da beraberlik kötü değil bence. Ama en azından evinde kazansaydı oraya bir tık daha avantajlı gitseydi. 2-1 bile daha avantajlıydı. Ama 1-1 de dünyanın sonu değil. Bence orada Fenerbahçe zaten öyle ya da böyle gol atmak zorundaydı. Şimdi gol atmak zorunda. En kötü ihtimalle maçı uzatmaya götürüp penaltılara bırakmak için çaba harcayacak. Bunu yapabilecek gücü de var. Kadrosuna baktığın zaman Fenerbahçe gerçekten bir dünya yıldızlarının buluştuğu bir takım gibi görünümü. Ederson, Guendouzi, Greenwood, Nathan Ake, Vedat Muriç, Semedo, Skriniar, Kante, Talisca, Marco Asensio. Bunlara baktığın zaman gerçekten Olimpik Lyon'la kıyas kabul etmeyecek bir kadroya sahip ama zamana ihtiyacı olan bir takım. Oturması gerekiyor bu takımın ama işte daha lig başlar başlamaz ciddi maçlar başlar başlamaz gelen bir Gençler Birliği mağlubiyetiyle her şey sallandı, her şey tartışılır hale geldi. İsmail Kartal'ın koltuğu sallanıyor resmen çünkü Fenerbahçe 12 yıla uzanan şampiyonluk özlemi yüzünden çok ciddi anlamda kaotik bir atmosfere sahip. Geçmişte de bunu gördük. Bir hatalı pas bile takımında taraftarın arasının kopmasına neden oluyor. İşte Gençler Birliği mağlubiyeti de İsmail Kartal'la taraftarın arasını ipleri iyicene gerdi.

0: aslında sıkıntı yaşayabilir gerçekten. Telaffuz etmek istemiyorum ama peş peşe galibiyetler almak zorunda. Yoksa bu işin sonu iyiye doğru gitmediğini sinyallerini alıyoruz yani.
1: İsmail Hoca'nın Asensio ile bir sıkıntısı var mı?
0: Valla o yoksa bile oluştu. Dün akşam mesela ben Mixon'daydım. Canlı yayın da yaptım oradan. YouTube'dan dileyenler izleyebilirler. Duruyor. Bence çok acayip ilginç görüntüler var. Bazı oyuncuların çok mutsuz, gergin olduğunu gördük işte çıkarlarken. Asensio da bunlardan biriydi. Her zaman çıkarken bizlerle şakalaşır orada. Biz ona matador deriz, el matador deriz. O da gülümser, el sallar. Herkesin iyi akşamlar dileklerine o da cevap verir. Dün akşam öyle değil. Bizim buradan seslenişlerimize hiç cevap vermedi. Bizim tarafımıza doğru bakmadı bile. Duvara doğru bakarak hızlı hızlı geçti. Yani mutsuz ve keyifsiz göründü. Kerem Aktürkoğlu aynı şekilde çok keyifsiz göründü. Tüm bunların hepsi içeride iyi havanın esmediğini gösteriyor. Tabii skorlarla doğru orantılıdır bu iyi havanın esmesi, yüzlerin gülmesi. Ama bir gerilim olduğu aşikar, bu görünüyor. Şu an şöyle de bakmak lazım. Şimdi hadi Asensio'yu formsuz dedin. Hadi ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak sokacağım dedin. Koskoca dünya devi Asensio, Real Madrid'in İspanya milli takımının yıllarca sırtlamış bir oyuncu. Herkesin adını ezbere bildiği bir oyuncu. O zaman değişiklikte niye bu kadar geç kalıyorsun? Bak taraftar 65. dakikadan itibaren Asensio diye tempo tutmaya başladı. İnledi stat yani. Bağırmayan bir kişi yoktu ya. 40 bin kişi birden Asensio diye bağırıyor. Ya buna gerek var mı Allah aşkına yani? Yani bunu hissedeceksin. Ben diyorum ki yani artık tweet attım. Dedim ki Asensio'ya çıkar.
1: Pardon, yanlış söyledim.
0: Talisca çıkar, Asensio girer. Daha sonra da Vedat Muriç çıkar, Likos girer.
1: Ya da Vedat'ı çıkartırsın, Talisca ile atarsın, Asensio'yu arkasına atarsın.
0: Aynen.
1: Bu kadar basit. Bu kadar.
0: Ben de o şekilde tweet attım. Yani bunu ben düşünüyorsam teknik direktörün ikinci yarıda düşünmesi lazım. Ya böyle çıkacaksın kadroya, Asensio değişikliği ardından da Lukaku'yu oyuna atma hamlesiyle. Veyahut da en fazla 10 dakika sonra çıkacaksın, 5 dakika sonra çıkacaksın. 65'ler 70'e kadar sabretti yani, olacak şey değil. Tabii bu da şimdi taraftar baskısıyla değiştirdin durumuna düştün. Yani kendin değiştirseydin buna gerek var mı? Taraftar bile görüyor, biz gazeteciler görüyoruz ama İsmail Hoca diretiyor yani. Bu değişikliği taraftar yaptırdı gibi bir manzara oluştu. Bu da tabii ki İsmail Hoca'ya zarar veriyor. Yani bu bazı şeylerden geri adım atması gerekiyor. Yani ben şunu görebiliyorum. İsmail Hoca 2 yıl kenarda kaldı ama gitmiş Beykoz'da oturmuş denizi seyretmiş yani. Ya kendini yetiştirmek için, kendini geliştirmek için insan bir kursa gidebilir, bir eğitim alabilir, diksiyon eğitimi alabilir, ne bileyim vücut dilini kullanma eğitimi alabilir. Yani bunların hepsi çok basit şeyler. 6 ayda 7 ayda insanlar farklı farklı hale geliyor. Bir örnek vereyim. Benim kızım Mimar Sinan mezunu, tiyatro mezunu. Yani oraya girerken sesi son derece kötüydü. Hatta biz aile içinde ona karga sesi diyorduk. Daha sonra bir baktım bir oyunda Veranolu iki centilmen oyununda Duru Tiyatro'da sahnelendi. Orada başrol oynuyordu ve peş peşe şarkılar söylüyor oyunda. Oyun gereği. Aa bakıyorum playback mi yapıyorlar diyorum. Bu benim kızım mı diyorum. Çünkü ona tiyatroda sesini kullanmayı, diyaframını kullanmayı öğrettiler ve sesini geliştirdi. Yani bazı şeyler değişebiliyor. Vücut dili, ifade dili. Yani şu an İsmail Hoca kendi kadrosundaki oyuncuların ismini yanlış telaffuz ediyor. Yani her şeyi bir kenara bırakıyorum. Yani sürekli hep aynı kelimeleri kullanıyor. O çok iyi. Soruyu soruyorsun mesela. Çok iyi, kendini geliştiriyor, çalışıyor. Zamanı var, ona da sıra gelecek. Hep aynı lafları kullanıyor. Ne bileyim yani Fenerbahçe'nin burada 4. kez geliyorsun. Bu talih kuşu herkese nasip olmaz ya. Gerçekten biraz daha keşke kendini geliştirseydi veya bir eğitim alsaydı. Çok yararı olurdu yani gerçekten.
1: Devam edelim. Kerem'in kötü tüm performansını bir kenara bıraksak, korner performansı bu kadar başarısız birinde niye ısrar edildi demiş Uluç Ardahan. Ne diyorsun?
0: Şimdi
1: Kerem bir dakikadan bu korner anlamında büyük sıkıntı var ya. Bir türlü
0: korner, yani başarısız korner atıyorsa ısrar etmenin anlamı yok. Bence bazı şeylerin değiştirilmesi gerekiyor. Yani yanlışta ısrar edilmemesi gerekiyor. Ama mesela Gençler Birliği maçında çıkarttığı kadro, İrfan Can Kahveci'ye gösterilen verilen fazla şans, tüm bunlar insanları biraz sinirlendiriyor. Kerem Aktürkoğlu'nun kornerleri beğenilmiyor taraftarın nezdinde. Sen de bunu gör hocam yani. Ya lütfen gör yani. Biz görüyorsak, taraftar görüyorsa, tribündeki televizyonun başında izleyenler görüyorsa hocanın da görmesi lazım. Yani kendi kafasına bir fikir olsa bile, yani mesela ben teknik adam olsam

0: Asensio'yla başlarım oyuna. Kendimi niye ateşe atayım diye düşünürüm yani, tamam. Bu taraftar bu oyuncuyu çok seviyor. Bu takımın en önemli parçası. Ben niye risk alayım derim yani ya. Direkt onu oynatırım. Lukaku'yu ikinci yarıya saklarım. Maçın 46. dakikasında Lukaku'yu oyuna sokarım. Taraftarı bağırttırmam yani. Bunlar basit şeyler yani. Bir koz varsa kulübede bekleyen, taraftar da bunu koz olarak görüyorsa direkt sahaya süreceksin. Sorumluluktan kaçacaksın. En basitinden yani düz mantıkla düşündüğün zaman ben oyuna sokarım. Oynarsa oynar diyeceğim. Bu kadar basit yani. Taraftarın istediği budur. Yani ama burada ısrar etmek yanlış da bence hocanın koltuğuna zarar veriyor. Belki şimdi Asensio hazır değil demişti. Hakikaten de iyi oynamadı birkaç maçta. Şimdi haklı çıktı gibi gözüküyor ama tarafta hala ısrarla Asensio istiyor bu takımda. Bu takımın 10 numarası Asensio. Bu takımda forveti Vedat Muriç ve Lukaku. İşte burada Talisca biraz kafaları karıştırıyor. 5 gol attı diye Talisca'yı illa kullanmakta ısrar etmek manasız. Baştan beri söylüyorum. Şimdi bunu Vedat Muriç ve Lukaku takıma girdiği sürece forvet hattında Anderson Talisca'yı oynatamayacaksın. Asensio varken forvet arkası 10 numarada da oynatamayacaksın. O halde Talisca'nın gideceği tek yer kulübe, hamle oyuncusu olacak. Bu da tabii ki Talisca gibi değerli ve kaliteli bir oyuncuyu kulübeye çekmek kolay değil. Oyuncunun da morali bozulacak. Onda da düşüş yaşanacak. En hayırlısı benim düşünceme göre ayrılmasıydı takımdan, ama bu 5 gol atmasıyla birlikte hem taraftarın gözünde biraz iyi noktaya geldi, hem de hocanın gözünde iyi noktaya geldi. Mecburen kullanıyor şimdi, ama kullanırken de Fenerbahçe'nin zarar gördüğünü görüyoruz yani. Burada sen Anderson Talisca'yı oynatacağım diye Asensio'yu kenara alman yanlış olur. Ama biz bunun sinyalini aldık. Ben dün katıldım canlı yayında, söyledim mesela bu akşam kalede Ederson 10 numara pozisyonunda da Anderson Talisca'nın oynayacağını bekliyorum dedim. Nitekim de öyle oldu. Çünkü tahmin edebiliyorum yani 5 gol atan, iyi oynadığı gözüken bir oyuncuyu kesmez İsmail Hoca dedim ve o mantıklı ilerleyerek bunu söyledim. Ama bence yanlıştır. İnanıyorum takım oturdukça gerekli uyarılar da gelecektir diye düşünüyorum. Gelmesi de gerekir Fenerbahçe'den İsmail Hoca'ya ve doğrunun bulunması artık uzakta değil bence. Yoksa bu iş bir mağlubiyette çok kötüye gidecek gibi gözüküyor. Yani takımın Olimpik Lyon'a kaybedip elenmesi sürpriz değil. Zaten bu turda karşına çıkan takım çok önemli bir Avrupa takımı. Yani buna sürpriz değil, ama üzer tabii. Fenerbahçe bu kadar yatırım yapmış. Çok önemli oyuncular almış. Yani bu seneki kadrosunda eksiklerini tamamlamış. Bir de fazlalıklardan kurtulmaya çalışıyor. Dolayısıyla da Olimpik Lyon karşısında benim favorimdi. Ama bir beraberlikle gidiyorsun oraya. Tabii bu kadar masraf, bu kadar yatırım. Şimdi Şampiyonlar Ligi gruplarına gidemezsen buradan para gelmeyecek sana. Artı bu para da rakibine gitmiş olacak. Yani ona güç veriyorsun. Şimdi kalkıp onlar da çok önemli. En az iki transfer yapacakları kulağımıza geliyor. Hal böyle olunca da tabii ki kaybeden kim oluyor? Fenerbahçe oluyor. Yani ortada her şey. O yüzden de bence şimdi Galatasaray kalkıp transfer yapacak. Bir sürü oyuncu konuşuluyor. Van Dijk konuşuluyor. Kamavinga konuşuyor, Bruno Fernandes konuşuyor. Şimdi ilk maç Çorum maçında Galatasaray berabere kaldı diye herkes Galatasaray bu sene yarışta yok diye düşünüyor. Ama bu transferlerden bir veya ikisi gelirse takıma bir anda tekrar Galatasaray eski havasına bürünecek. Bu da bir gerçek. O yüzden sen her fırsatı değerlendireceksin. Hiç puan kaybetmeyeceksin ben bu işte varım diyorsan eğer.
1: Doğru. Bir yandan mesajlara bakıyorum ama Fenerbahçe'nin en büyük özelliği hep iyi bir kadro kuruyor. Başında teknik direktör sıkıntı, hep kötü kadro kuruyor, iyi teknik direktörle gidiyor.
0: Evet. Yani birçok yorum okudum bununla ilgili. Çok güzel de espriler yapıyor insanlar. İşte diyor ki Ferrari verdik diyor. Ferrari'nin pilotu diyor. Daha önce Şahin kullanan bir insan diyor mesela. Yani böyle yorumlar geliyor. Yani Fenerbahçe taraftarları bu konuda hep muzdarip oldular. Çünkü yani ya teknik direktör dünya markası oldu, kadro kötü oldu, ya da kadro iyi oldu, kulübedeki tartışılan isim oldu. O yüzden de bir türlü iki doğru yan yana gelmedi şeklinde ağır eleştiriler geliyor Fenerbahçeli taraftarlardan. Ne derece doğru olduğunu ben gazeteci olarak ben doğrudur veya yanlıştır diyemiyorum. Tahsiri tabii ki burada dinleyenlere, taraftarlara bırakalım bence.
1: Peki. Kısa bir ara. Aradan sonra Süleyman Hatta sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Süleyman Arat'la sohbetimiz devam ediyor. Süleyman, şunu sana sormak istiyorum. Dün Oğuz Hoca erteleme istemeyeceklerini söyledi ama hoca da bir erteleme beklediğini söyledi. Ne diyorsun? Hafta sonu oynayacak olan maçla ilgili.
3: Dün yine benim bu YouTube videomdan bahsetmek zorundayım. Çünkü ilginç bir şey oldu. Biz Mixon'da canlı yayın yaptım. Şu an YouTube kanalında o duruyor. İsteyen seyredebilir oradan. En son İsmail Hoca çıktı. Bütün gazeteciler gitmişti. Bir Cüneyt Kaşeler'le ikimiz kalmıştık. İsmail Hoca çıktı ve bizim yanımıza geldi. Tokalaştı tabii, bizi tanıdığı için. Ondan sonra samimi bir ortamda konuştu. Dedik ki 3 günde bir maç oynamak gerçekten kolay değil. Özellikle bu havalar sıcak dedi. Ama yapacak bir şey yok dedi. Yani biraz sistemkar oldu bu konuda. Yani teknik heyet ve yönetim istiyor tabii bunu ama federasyonun bu ertelemeye sıcak bak. Şimdi insanlar diyor ki daha sezonun başında böyle bir erteleme gelirse yani takım kafadan bir geride başlıyor. O yüzden psikolojik olarak bir dezavantaj haline dönüşüyor. Tamam, çok haklılar. Ben de aynı fikirdeyim. Ama bir yandan da baktığın zaman takım bu sıcakta bu kadar sert maçlar oynuyor. Yani hem Süper Lig'de hem Avrupa'da peş peşe önemli ve kritik hem psikolojik ağırlığı olan maçlar hem de güç nispetinde önemli maçlar oynuyor. Bir de takım yeni oturmaya çalışan transferleri daha yeni gelen Vedat Nuriç da sakatlıktan yeni çıktı. Lukaku ilk kez forma giydi, yani henüz hazır olmadığını dün o da söyledi. %70'de oynuyorum dedi. Kendisi mikrofonları açıkladı. Hal böyle olunca İsmail Hoca da haklı olarak erteleme talebinde bulunmuştu ama reddedilince biraz Fenerbahçe tavır koydu yani Futbol Federasyonu'na. Hani böyle...
2: Bunun tavrı mı olur ya? Yani, sen gene itirazını edeceksin, gene erteleme isteyeceksin. Bunun tavrı olur mu?
3: Etten de yine reddediliyor.
2: Ama Konya yönetiminin açıklaması var. Biz diyor böyle önemli maç öncesi eğer Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir istek gelirse biz bu isteğe uyarız diye açıklaması var Konya Kulübü'nün.
3: Abi Konya'nın mesele yok. Gençler Birliği de uyardı bence.
2: Aynen.
3: Ama burada federasyonun kararı önemli. Federasyon ertelemeye sıcak bakmadı.
2: Eğer iki kulüp isterse federasyon ertelemek zorunda.
3: Evet. Yani.
2: Onu da sana söyleyeyim. Yani iki kulüp isterse federasyon ertelemek zorunda.
3: Evet. Yani netice itibariyle böyle bir tavır koydu Fenerbahçe kulübü. Yani Fenerbahçe'nin yani baktığın zaman Konya'yı da Gençler Birliği'nde şartlar ne olursa olsun bu kadroyla yenmesi gerekir. Bizim
2: aynen hatta, doğru.
3: Farkı kazanması gerekir hatta. Ama dediğim gibi biraz handikaplar var Fenerbahçe'de. İşte bir teknik adamın bazı kelimeleri kullanması, Asensio problemi gibi gözüken bir ortada soru işareti var. İşte Talisca'ya yer arama problemi var. Oyuncuların sakatlıktan yeni çıkması var. İşte golcülerin özellikle golcülerin ikisinin birden birinin yeni transfer öbürünün sakatlıktan çıkması. Bunlar ağır handikaplar. İşte defansta mesela bakın taraftar da çok kırılgan. Bir hatalı pasta bir yanlış müdahalede hemen şey yapıyor sırtını dönüyor ve Nathan Ake ve Greenwood'a Gençler Birliği maçında söylenmedik kalmadı mesela. Ama oyuncular hata yapar ama bunu mesela golcüler tamamlayacak veya da olacak dokunuşlarıyla ortadan kaldıracak değil mi? Sahaya çıkarttığı 11'le bunu telafi edecek. Yoksa hatasız kul olmaz diye şarkı var ya onun gibi her futbolcu hata yapabilir zaman içinde. Çünkü hangi meslek grubunda olursa olsun insanlar her gün aynı işi yapıyorsa zaman zaman hatalar yapacaklardır. Gazeteciler de böyledir. Futbolcular da böyledir. Ne bileyim bir başka iş kolunda çalışan insanlar da öyledir. Arada bir hatalar olacak çünkü aynı işi her gün yapan insan hata yapmayan müsait insandır. Ama bunu telafi edecek yine bir mutlak surette bir ortam oluşması lazım. Yani gazetede muhabir hata yapar, editörü onu düzeltir. Editörün gözünden kaçsa sayfa sekreteri düzeltir. Neticede bu düzeltilir ama şimdi orada Nathan Ake'ye yanlış yere pas verdi. Greenwood da topu kaybetti Gençler Birliği maçında ama bunun telafisi var. Kaçıncı dakikada olduğuna bakalım. Dünya kadar zaman var.
2: Evet,
3: orada dokunuşlar, takımın bunu telafi etmesi lazım. İhaleyi yani burada Nathan Ake'nin veya Greenwood diyorum özür dilerim şeyin üzerinde bırakmamak lazım. Aman oyuncunun adı bir an şey geldi.
2: Nathan Ake.
3: Nathan Ake ile

0: söyleyeyim adını. İspanyol, yani Fransız oyuncumuz.
1: Asensio.
0: Hayır hayır.
1: Kimi diyorsun? Gendüzü mi diyorsun? Şikriyeri mi diyorsun? Kimi diyorsun?
0: Gendüzü bazen böyle kal gelir insana. İşte nerede hata yapabiliyoruz lafının en güzel örneğini hemen yaşadık anında. Gendüzü'ye yüklenmemek lazım. Orada topu kaptırdı biliyorsun ve gol oldu. Evet. Yani bunlar oyunun içinde olan şeyler. Hı-hı, ama bu telafisini yapacak yine oyuncular ve teknik heyettir.
1: Doğru.
0: İşte orada telafisini yapamadılar.
1: Doğru. Sevgili Süleyman, Süleyman Arat YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Süleyman? Söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe için ligde de çok geç kalınmış hiçbir şey yok. Gençler Birliği maçı tabii hiç umulmayan bir skorla kaybedildi. %100 kazanacağını düşünüyordum. Ben üstelik fark bekliyordum. Ama olmadı. Futbolun içinde bunlar var. Bazen böyle dedirten sonuçlar olabiliyor. Dün akşam da evinde yeneceğini düşünüyordum. 2-1 veya 2-0 diye tahmin ediyordum ama ikinci golü bulamadı Fenerbahçe. Ama bu da dünyanın sonu değil. Bunun da telafisi var. Orada gidip bir gol atarsa oyuna tutunma, tura tutunma, gruplara kalma ihtimalini yakalama umudu var. Bu Fenerbahçe kadrosu bunu yapabilecek güçte. Böyle baktığın zaman Ederson, Archie Brown, Gendouzi, Greenwood, Nathan Ake, Vedat Muriç, Nelson Sameda, Milan Skriniar, Angelo Kante, Talisca, Asensio, tüm bunları bak oyuncuların hepsi bir araya geldiği zaman gerçekten bir Avrupa devi haline dönüşüyor. O yüzden Fenerbahçe bu turu geçip gruplara kalma ihtimali halen benim gözümde %60 civarında. O yüzden enseyi karartmamak lazım. İkinci maçı beklemek lazım. Herkese kredi tanımak lazım. Yoksa bu iş baştan böyle o gitsin bu kalsın, onu keselim bunu gönderelim. Olursa işin sonu mutsuzluklarla bittiğini hep gördük yani. Arkasında duracaksan 12 numara taraftar her zaman oyuncusunun, teknik heyetinin arkasında duracak. Gerekli bir şey varsa onun yönetim zaten yapar. Yani statta uğuldamak, olumsuz tezahürat yapmak, bunların hepsi kime zarar veriyor? Takıma zarar veriyor ve üzülen kim oluyor? Taraftar oluyor. O yüzden bu uyarıyı yapmakta kendimizi sorumlu bulduk.
1: Peki. Çok teşekkürler sevgili Süleyman. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi haftalar.
1: Sağ olun. Hattımızda spor yazarı Süleyman Arat vardı. Kendisine teşekkür ederim. Hattımızda spor yazarı sevgili Hakan Can var. Hakan abi yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Günaydın.
2: Hoş bulduk kardeşim. Günaydın. Ben iyiyim, umarım sizler de iyisiniz.
1: Çok sağ ol abi. Geçen hafta tabii ulaşamadık. Çok da mesaj geldi. Hakan abinin sağlıklı anlamında bir sıkıntı var mı dedim. Yok dedim ben. Yok, seninle abi konuştuktan sonra. Maşallah var Hakan abinin diyelim.
2: Yani, telefonum geçen hafta ciddi bir sıkıntı yaşadı. %90'lardan bir anda %1'e düştü ve kapandı. Telefon tamircisine koştum. Kardeşim bir saat uğraştı. Halloluyor gibi oldu, olamadı. Başka bir telefondan radyo sporu aradım, beceremedim falan. Kimse kusuruma bakmasın.
1: Muhasebeyi aramışsın abi de öyle dediler.
2: Onlar da yanlış numara, yanlış numara.
1: Aradığınız kişiye ulaşamıyor dedi onlar da.
2: Böyle bu kelam bugün alacakaranlık şöyle gibi, dün İstanbul'a geldim.
1: Ha.
2: Akşam telefonu şarja taktım, yattım, uyandım, şarj gene %1.
1: Allah'tan
2: şarj etmeye başladım başka prizlerde. Yavaş da olsa doluyor, %84'e geldi şu an.
1: Rakipler senin yayınımızı engellemek için her şey yapıyor abi. Dış güçler her şey yapıyor.
2: Yerimi hiç değiştirmeden, prizin durumunu kıpırdatmadan yayını yapmaya çalışacağım.
1: Hakan abi iyi yayınlar diliyorum demiş. Bursa'dan Mesut Öztürk diyor ki İsmail hocamız bazı oyuncular hazır olmadığını söylüyor. Kendince haklı olabilir. İlk lig maçında çıkardığı kadro ve Lyon maçında geç kaldığı değişiklikler için. Acaba kendisi dördüncü kez takım başına geldiğinin farkında mıdır? Ve hata lüksünün sıfır olduğuna hazır mıdır demiş. Ben de şunu söylemek istiyorum. Futbolcular hazır değil diyor. Peki İsmail hocam sen hazır mısın? Ne diyorsun Hakan abi?
2: Vallahi hem İsmail Hoca'nın takıma başına geçmesi çok sürpriz oldu.
1: Aynen.
2: Hiç beklemediği bir şeydi. Teknik heyet yolda oluştu. Ve dün sahaya çıkan yaş ortalaması gerçekten sıkıntılı bir yaş ortalamasıydı. Ben açıkçası Lyon'un kadrosunun boşalmış olmasından, Gençler Birliği mağlubiyetinin tamiratını taraftan nezdinde yapmak için Fenerbahçe'de futbolcuların aşırı konsantrasyon sağlayarak maça çıkmasından dolayı Fenerbahçe'yi favori olarak görüyordum. Lyon bizi yanılttı, Fener daha da yanılttı. Çünkü Talisca gibi bir dert var şeyin başında.
1: Fenerbahçe'nin başında.
2: Çünkü adam çok özel, adam çok yetenekli, adam sorun çözen oyuncu ama adam savunmada hiç yok. Ve 10 numara pozisyonuna çekilse de santrafor yanında oynuyor. Dün Kante ile Gündoğdu de savunmanın çok içine gömülünce orta saha tamamen Lyon'un elinde kaldı. İsmail Kartal'ın biraz daha fazla kredisi olmak zorunda. Aslına bakarsan Fenerbahçe camiasının hem Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan elde edilecek gelire hem prestije ihtiyacı var. Ama bu sene, o senemi bilmiyorum. Çünkü takımın yaş ortalaması gerçekten yükseldi. Asensio kaç maç oynadı? Golü ve asisti yok. Geçen sezonun başındaki Asensio ile bugünkü Asensio arasında da ciddi bir fark var. Bunun ne kadarı fiziksel, ne kadarı moralle ve kendine güvenle, kulübeye güvenle ilgili bilmiyorum ama çok yürekli ve derdini rahatlıkla tribüne anlatabilecek objektif bakan bir teknik direktör dün Talisca'yı bekletirdi. Ya da 5 maçta 5 gol yapmış Talisca'yı santrafor pozisyonunda bırakıp Asensio ile başlardı. Çünkü Asensio'nun iyi hali dünyanın 10-15 kulübü dışında herkesin isteyeceği bir oyuncu. Bütçesini karşılayamayabilirler ama adam büyük oyuncu. Ve Fenerbahçe taraftarı Gençler Birliği maçındaki mağlubiyete çok kırıldı.
1: Evet, doğru.
2: Galatasaray
1: puan kaybetti bir haftada.
2: Çok karışık bir ortamdaydı. 60. dakikada 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir kulübün başkanına yönetim istifa diye bağırırken Galatasaray taraftarı sezona ilişkin ümidini tamamen kaybetmişken Fenerbahçe bence de ideal kadrosuyla çıkıp skoru alıp sonra rotasyon yapmalıydı. Bir, bu hayal kırıklığına, Galatasaray'a can vermeye çok kızgınlardı. Dün de iyi oyun çıkmayınca ve İsmail Hoca oyuncular hazır değil deyince tepki toplamaya devam etti. Şimdi Vedat Muriç geldi. İlk antrenmanda sakatlandı. Gençler Birliği maçında çok az bir süre aldı ve 11'de başladı. Belki Muriç daha erken çıkartılabilirdi. Dün Fenerbahçe adına güzel olan tek şey Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Ben uzun zamandır böyle bir deplasman atmosferi yaşatan rakibe ve hep itmeye çalışan bir Fenerbahçe taraftarı görmeyeli çok olmuştu. Bir Greenwood, beklenen kadar oynayan, geriye kalan ve ulan iyi de oynadı aslında, kötü oynamadı diyeceğimiz kim var? Soru bu. Bireysel olarak performans düşüklüklerinden değil, takımın bütünündeki hem bireysel düşüklükten hem de iyi oyun çıkmamasından herkes rahatsız. Ve bunu çözecek adam da İsmail Kartal ama İsmail Kartal'ın kredisi gerçekten bu kadar hızlı olmamalı. Yani adam güvende hissetmeli. Onun içinde özellikle lig maçlarında Fenerbahçe bu kadro değerinin karşılığı olan çok iyi skorlar almalı. Yani öyle 1-0, 2-1 falan değil. 3-0, 4-0, 3-1 falan gibi. Bunun tamiratı uzun sürecek. Yani güven kayboldu mu bütün artı değerler de kayboldu kardeşim.
1: Ben bir operasyon olacağını tahmin ediyorum. Ama öncelikli ya, olarak şöyle tabii. Ya, kadroda bir operasyon. Yani. Hayır. Bir kadroda bir operasyon yapılacağını duydum. Ondan sonra teknik kadroya doğru gidebilir.
2: Yani bunun Fenerbahçe'ye ne fayda getireceğini bilmiyorum ama 35 futbolcuyla antrenman yapılmaz. Şu artık yani tarih bir değil de kadar sürüyor ama Fenerbahçe'den gidecek

0: oyuncuların enerjiyi bozduğunu düşünüyorum. İrfan Can dün kenarda güçlü gözüküyordu, moralli gözüküyordu ama İrfan Can sahaya girdiği an izledim titreyeceği kesin. Çünkü Gençler Birliği maçından sonra ağzını açan herkes İrfan Can'la başladı. Bir rotasyon dedi, bir İrfan Can dedi. Dün Şikrinyar kötüydü. Hele bir tane bir müdahalesi var. Skor 1-1 iken ceza alanın içinde 30'uyla saat diye yükseldi. Hakem penaltı verse kimse ağzını açamaz. Hakem taktır hakemiz Şikrinyar'dan yana kullandı ama birebirlerde geçilme korkusu onu çok sert oynamaya itiyor. Futbolun kural dışına çıkan Şikrinyar sırıtıyor. Ake golde iki defa tut atılacak havuza topu bıraktı. Stoper topu çizgiye doğru oynar ki bir karambol olmasın. Kaliska yoktu. Hele şeyde çok kızdım bir futbol sever olarak.
1: Neden?
0: Yani ceza alanına girip kendini bıraktığı pozisyonda.
1: Ama orada bir elle tutma da var abi. Yani böyle hafif de olsa
0: var,
1: bir...
0: Ama vermezler kardeşim. Burası Türkiye değil. Kimse baskı altında korkuyla iş yapmaz. Sen ayakta kalmayı düşünüp basmayı arasana. Pas arasana. Çok sağlamdı. Çok onun arayıp da bulamayacağı pozisyonlardan biriydi. Bu benim düşüncem.
1: Senin tabii tabii tabii. Saygı diyorum abi. Da... Alıştığımız evet, için yok. Türkiye'de biz bunlara.
0: Ha şey... senin görüşüne de saygı duyuyorum ya da senin düşündüğü gibi düşünene orada tutma var. O tutma öyle düşmek için yeterli değil.
1: Adam zaten oynattı Hakan abi. Adam düşmelerde falan oynattı Hakan.
0: Kaliska güç olacaksın vuracaksın yani. Sorun çöz diye oradasın. Şikrinyar bol bol bunu yaptı. Kante ile Gendouzi de çok savunmaya yakın oynamak zorunda kalınca iş Kerem Aktürkoğlu'yla Greenwood'un şapkadan tavşan çıkarmasına kaldı. O Greenwood'da Galatasaray'ın Osimhen transferi gibi teşbihte hata almaz ama yani süper yıldız potansiyeli var. Eğer ki İngilizler burada iyi performansını, davranışındaki düzenliği görürlerse muhtemelen İngiltere kapısı ona yine açılır. Yani attığı gol inanılmaz bir
1: gol. Çok iyi gol attı. Ki tam da hazır değil yani.
0: Ben onun hazır olduğunu düşünüyorum. Ben çoğu oyuncunun hazır olduğunu düşünüyorum. Ben çoğu oyuncunun zihinsel olarak hazır olmadığını ve Fenerbahçe'nin yaş ortalamasının yüksekliğinin de bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Semedo iyiydi biraz.
1: Semedo iyiydi evet.
0: O da Greenwood sayesinde. Greenwood Semedo'nun çıkışında ben yıldızım buldum kaprisi yapmadan hep dörtlünün sağına geçti, karşılamalar yaptı. Ön libero pozisyona geçip top almaya çalıştı oralara geldiğinde. İkiyi saydım. Üçü, dördü, beşi sen say kardeşim.
1: Hakan abi ben başka bir şey sana soracağım. Sormak istediğin başka bir şey var sana aslında.
0: Sen... Ama yani hoca değişikliğinin bugünlerde konuşulmasının...
1: Dün tribünler istedikten sonra geldi ama. Asensio dedi, şey dedi. Ondan sonra değişti. Peki sana şunu sormak
0: ya
1: istiyorum.
0: Hoca, bak işte hoca onda geç kaldı.
1: Çünkü geç kaldı.
0: Taraftarın onu ne kadar çok sevdiğini, onun kalitesine ne kadar çok güvendiğini, Asensio'yu oynatmadığı için tepki aldığını bilen bir hoca 60'ta atardı onu sahaya. Onu davet ettirmezdi seyirciye. Sanki seyirci çağırdı da oyun alındı gibi oldu. Halbuki hangi hamleyi yapabilirdi ki? Belki bir İsmail hamlesi kaçınılmaz olarak Asensio hamlesi şey ya başlamadın attın Taliska'yı kulübeye diyecekler ki ya sen nasıl hocasın kardeşim adam 5 maçta 5 gol atmış 3'ü penaltıdan da olsa 1-2'den çözmüş penaltı aldırmış onu yapmış bunu yapmış morali ve özgüveni yüksek adamı kulübeye alıyorsun hoca sen hocamız. Taliska'yı kaybetme riski var. Ben formumun zirvesindeyim kardeşim. Atıyorum attırıyorum. Moralim iyi. Sen beni nasıl kesersin? Adam. Çok zor bu yüksek karakterli oyuncuların egosunu da yönetmek. Ama Mahir Hoca bununla çok karşı karşıya

0: şey gelecek. Bence de %100 hazırım diyen Lukaku 60'tan sonra falan girmediydi ayrıca. Çünkü adam ben %100 hazırım dedi. Ve dünya kupasında da çok iyi performans
1: gösterdi. Çok iyi performans gösterdi.
0: Evet. 70 maç üzerinden eleştirmek dünyanın en kolay şeyi. Dün Oğuz Çetin maçtan sonra soyunma odasında futbolcularımıza turu geçeceğimize dair büyük bir inanç var dedi ama oynanan oyuna bakınca ve ikinci müsabakada rakibin taraftar avantajını kullanacağını hatırlayınca bu tur şansı bence oldukça zayıfladı. Ama Fenerbahçe'nin kadrosunu kişi kişi sayarsak bir iki istisna dışında hepsinin vay anasını dedirtecek bir kariyeri var.
1: Doğru. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay.
3: Çok daha kolay.
2: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
1: Evet, spor yazarı Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalına girdiğiniz zaman mutlak surette abone olalım. Hype puanlar çok çok önemli. Beğeniler, yorumlar da önemli. Her beğeni ve yorum farklı kişilere de bu videonun izlenmesini sağlıyor. O anlamda tekrar söyleyelim. Günaydın Aygün Bey. Galatasaraylıyım ama gerçekten Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girmesini istiyorum. Merak ediyorum. Neyin laneti bu gerçekten? Kıyısına köşesine geliyor her defasında ama olmuyor. Şampiyonlar Ligi'ne girsin artık demiş dinleyici. Ne diyorsun hocam Hakan abi? Vallahi neyin laneti bu?
0: Fenerbahçe'nin benim öyle bir şey söylemeye...
1: Benim de yok da.
0: Umanımın yesmez. Ne laneti Hakan abi? Söyle bakalım diye. Buna ilişkin de 20 tane şey sayabilecek insanlar biliyorum ama Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalacak olması Galatasaray'ın acayip işine yarar. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da çok işine yarar. Yani Fenerbahçe her ne kadar oradan çok ciddi bir maddi kaynak sağlayacak olsa da UEFA Ligi ile Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler arasındaki güç farkı Fenerbahçe'yi çok hırpalayacaktır. Gerçi o derin kadronun da sürekli oynamasını sağlayacaktır ama çok zor bir yarışın eşit şartlarda olmasını sağlayacak bir durum bu Galatasaray'la. Trabzonspor'lar ve Beşiktaş'lar açısından. Çünkü Beşiktaş ve Trabzonspor nispeten daha zayıf rakiplerle turnuvaya devam edecekler. İnşallah playoff turlarına geçerler.
1: İnşallah.
0: Yani Türk futbolu bu kadar yatırımın ardından ve taraftarlar bu başarıyı bekliyorlar. Ben dün Fenerbahçe stadının oradan geçtim saat 4'te. Yani trafik pert.
1: Öyle maalesef orası o saatte.
0: Pırıl pırıl çocuklar, aileler. Yani çok gururlandım. Forma da çok güzelmiş.
1: Hangisi? Beyazı mı beğendin? Hangisini beğendin?
0: Ben yedim canlı. Yok hayır. Klasik.
1: Ha klasik.
0: Çok çok beğendim. Şey yani bizim Türk halkı olarak mutlu olabileceğimiz çok şey yok. Birazcık rahat geçinmek. Bir de takımlarımızın
1: kazanması.
0: Futboldaki başarısı. Gerçekten çok uzun seneler oldu. Fenerbahçe'de çok istiyor ve bu ciddi kaynak içinde bu tura gruplara kalmanın çok ciddi avantajı var. Şunu düşündüm dün. Bir defa bir oyun kültürü oluşturma meselesinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Kadrodaki kaliteli oyuncuların önemli kısmını kaybeden Lyon son iki sezonda daha zayıf, daha etkisiz bir görüntü verir diye düşünüyordum. Galatasaray'ın hazırlık maçlarında seyrettiğimiz Villarreal gibi, bir önceki hazırlık maçında seyrettiğimiz, hangisiydi hatırlayamadım şimdi, takım gibi girenleri çıkanları aynı oyunu oynuyorlar.
1: Graz maçını mı diyorsun abi?
0: Hayır. Hazırlık, ben Galatasaray'ın son iki hazırlık maçında rakiplerinin neredeyse 10 oyuncusu değişmesine rağmen aynı oyunu oynayabildiklerini gördükten sonra aynı örneği Lyon'da da gördüm. Topa hakim olan, omurgada iki tane olağanüstü oyuncu oynatan ve bir oyun ezberi, bir oyun kültürü olan takımdan sonra bizim takımlarımızın oyun güçleri göze gerçekten çok zayıf gözüküyor. Bu turu geçmenin yegane şansı yiyemeyeceksin, yakaladığını atacaksın. Takımın boyu çok uzun. Yani santrofor, santroforun arkasındaki Taliska savunmaya çok az yardım verebildiği için, ön liberolarda ara çok açıldığı için rakibin savunma yapmasını da kolaylaştırıyor. Semedo çok çıktı, Archie Brown az çıktı ama Archie Brown çıktığında bir top kesti Vedat'a mesela. Kardeşim, bu top böyle kesilir. Santrafor'un durup senin kanat oyuncun topu içeri çektiğinde, santrafor stop ettiğinde stoperler kucağına alıyorlar, önlerine alıyorlar, vurdurmuyorlar. Senin hedef santraforun varsa 1.90'lık, o topları keseceksin, tekte keseceksin.
1: Doğru.
0: Maçın kırılma anı bence ilk yarıda Vedat Muriç'in alta giden kafa şutuydu.
1: Maçın baştaki pozisyon yani, diyorsun. Çok erken pozisyon. Denizli'nin
0: seçtiği top harikaydı. Tam da Vedat'ın istediği gibi bir toptu ama talihsizlik. Ederson'un oynamasını doğru buluyor. Sosyal medyayı takip etmedim. Ederson konusunda tepki var mı?
1: Yok, bir sıkıntı yok şu anda. Öyle bir problem yok.
0: İki tane 75 metre olduğu yerden vurdu. Topu rakibe verdi. Siz tekrar başlayın dedi. Halbuki biz Ederson'un ayağa pas yapan, takım arkadaşına avantaj sağlayan paslarından dolayı Türkiye'ye transfer olmasına sevinmiştik. Ama ortamı kaosa biraz da sosyal medyadaki Fenerbahçelilerin aceleciliği getiriyormuş gibi düşünüyorum. Yani soğukkanlı olunmazsa her şey gider. Yani şampiyonluk eğer her şeyse.
1: Dün maçtan sonra iki açıklama vardı Hakan abi. Bir tanesi Oğuz Çetin'in açıklaması, biri de İsmail Kartal'ın açıklaması. Hafta sonu oynanacak olan maçı ertelemek istemediklerini söyledi. Ama basın toplantısında da yönetimden bunu beklediğini dile getirdi İsmail Kartal. Burada bir iletişim hatası olduğunu düşünüyorum. Yani, katılır mısın, neler söylersin?
0: Katılırım. Sportif direktörle teknik direktörün aynı dili konuşmaması, aynı şeyleri söylememesi sıkıntı verici. Ben İsmail Hoca'nın basın toplantısını içeridekini izleyemedim ama okuyamadım da. Oğuz Çetin'in bizim için ilk maçtan önceki erteleme önemliydi. Bunu duymazdan gelen federasyona bir daha başvurmayacağız kesinlikle derken, teknik direktör bizim bu araya ihtiyacımız var, daha güçlü, zihinsel olarak temiz gitmemiz için diyorsa orada çok ciddi bir iletişim problemi var.
1: Planlamıştık ve planlarımız doğrusu bu maçı oynadık dedi İsmail Kan. Bu konuyla ilgili başkanımızla yöneticilerimiz çalışıyor, oradan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz dedi. Bu ertelemeyi sordular. Ama burada bunu söylerken, yani orada demek ki bekliyor İsmail Kartal. Ertelemeyle ilgili bir girişim yapıldığını tahmin ediyor. Ama Oğuz Çetin böyle bir girişim yapılmadığını, yapılmayacağını söyledi.
0: Yapılmayacağını söylüyor. Aynen. Evet. Peki siz bütün gün ne konuşuyorsunuz demezler mi insanlara?
1: İşte ben diyorum onu. Ben diyorum.
0: İşte diyorlar. Bunun cevabı da onlarda.
1: Evet.
0: Çok basit bir şey. Ya bunlar çok önemli bir şey. Ama iletişim basit. Bu konu hakkında şunu söyleyeceğiz.
1: Hakan abi, basın toplantısını takip eden arkadaşlar daha sonra Oğuz Çetin'e bunu sor.

0: Bilmiyorlar. Abi sorsanıza bunu.
1: Gazeteci... Yani eleştirmeyeceğim adım. Saat 10 maçı basın toplantısı olmuştur. Oğuz Çetin'i yakaladılar, yakalayamadılar. Oğuz Çetin içeride dışarıda bilmiyorum ki. Onları da eleştirmeyin. Burada çıkacak polemiğin nereden kaynaklandığını bulmak yerine Oğuz Çetin ile İsmail Kartal tamamen aynı dili konuşmak zorundalar idari konularda.
0: Doğru.
1: Bu konuda böyle söyleyeceğiz, böyle söyleyeceğiz kardeşim.
0: Doğru. Öyle olması gerekir.
1: Öyle, büyük hata. Büyük hata. Ben İsmail Kartal'ın sözüne inanırım diyeceğim. Oğuz Çetin'e hakaret olacak. O diyor ki başkan ve yöneticilerimiz çalışıyor. Cevabı bekliyoruz. Diğeri diyor ki biz başvurmayacağız.
0: Sence yani Fenerbahçe işte, başvurmalı mı başvurmamalı mı? Sence?
1: Valla Fenerbahçe'nin yani şu dakikadan itibaren başvurmasının doğru olacağını düşünmüyorum. Ben olsam başvururdum.
0: Ben de başvururdum.
1: Hatta derdim ki ya bu benim için 50 milyon euroluk maç. En azından bütün maçları kaybetsek 40 milyon euroluk maç, tribün geliri.
0: Aynen.
1: Merhaba parası. Bir de burada şunu düzeltelim. Fenerbahçe giderse Galatasaray'ın parası düşecek falan. Bunlar artık eskide kaldı. Geçen sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar UEFA sıralamasındaki yerlerine göre bir defa herkes bir 18,5 milyon euro hoş geldin parası geliyor. Yayın gelirlerinden anormal bir paylaşımı ya da kaybı olmuyor. Aşağı yukarı aynı paraları kazanacaklar.
0: Evet,
1: kimsenin parasına şey yapmıyor ama bunu çok sık kullananlar var. O yüzden onu da düzeltme ihtiyacı duydum. Ben sezon başı kurallar çekildiğinde federasyonun kapısında yatardım. Derdim ki Şampiyonlar Ligi'nde biz playoff oynayacak olursak eğer bu bizim için çok çok değerli maddi manevi kolaylık istiyorum. Bunun sezon öncesinde belirlemen halinde Gençler Birliği Kulübü de itiraz etmezdi, diğerleri de itiraz
0: Konya zaten
1: etmezdi.
0: Açıklama yaptı. Fenerbahçe böyle bir şey isterse biz seve seve yardımcı oluruz dedi Konya Spor Yönetimi.
1: Valla çok şık bir davranış.
0: Aynen. Helal, Gençler Birliği de yaptı bunu. Gençler Birliği de yaptı. Basın sözcüsü bir açıklama yaptı. Eğer istenirse biz yardımcı oluruz diye.
1: Türk kulüplerinin başka bir Türk kulübünün İşi zora girmesin diye uluslararası arenada destek çıkması çok güzel bir davranış. Onları da tebrik ediyorum. Ben olsam giderdim. Günlerden Perşembe, maç Pazar günü. Cumartesi mi Pazar mı?
0: Cumartesi, Fenerbahçe'nin maçı Cumartesi, maç da Çarşamba, Lyon maçı.
1: Sonra deplasman var.
0: Evet.
1: Ben şansımı denerdim. Eğer Konya Spor Kulübü senin dediğin gibi bir
0: dün açıklaması olgun, vardı Konya'nın.
1: Hı-hı. Ama olgun yapıcı tavır sergiliyorsa bu işte %50-50'ye gider. Çünkü önemli şeyler bunlar ya. Bunlar önemli kırılmalar.
0: Bence de yapmaları gerekiyordu.
1: Ama yapmaları gereken Fenerbahçeli profesyonellerin, teknik direktörün ve spor direktörün ekran karşısında aynı şeyi söylemeleri. Şimdi o Oğuz Çetin dedikten sonra başvurmayacağız, başvurmayı da düşünmüyoruz diye. Federasyondaki bir yer sizin sportif direktör böyle diyordu. Ne oldu? Kararınızı ne değiştirdi dese ne diyecekler? Fenerbahçe'nin elini zayıflatan bir açıklama değil mi eğer başvuru yapılacaksa?
0: Doğru.
1: Bu federasyondan hiçbir şey beklemiyoruz. Yakışmıyor da bazı.
0: Aslında en çok konuşulan konulardan bir tanesi de şu Hakan abi, katılıyor musun bilmiyorum. İsmail Kartal'ın açıklamalara baktığın zaman hala 99 puanlı dönemde kaldığını görüyoruz.
1: Yani İsmail Hoca 99 puanlı durumda kaldı. O arabaya saldırıda kaldı.
0: Evet.
1: Hep mağdur edildiğini düşünüyor. Mağdur olduklarını düşünüyor. İsmail Kartal o günleri bıraksın da şu takımı 99 puan topladığı sezondaki gibi iyi futbol oynatan bir hale getirdi. Şimdi bu kadro 99'daki kadrodan daha iyi, yani 99 puan toplayan kadrodan daha iyi diyenler var.

0: Bu biraz...
1: Sen katılıyor musun bu görüşe?
0: Ben katılmıyorum buna. Çünkü Ceko gibi sağlam, yaşlı da olsa büyük bir pivot santraforu vardı. Hadi çok önemli iş yapıyorlardı. Ve hepsinden önemlisi Serdi Kadıoğlu vardı. Hı hı. Uçak. Savunmada yardım eder, hücuma çıkar, iç alan koşusu yapar. Semedo da fena döneminde değildi. Fenerbahçe'nin hep iyi kadroları var ama hocanın biraz daha oyuna odaklanması lazım. O hazır değillere de ben katılıyorum. Şimdi Asensio zihinsel olarak hazır değil. Asensio fiziksel olarak hazırdır herhalde. 1,5 aydır takım antrenman
1: hazır,
0: yapıyor.
1: Hazır.
0: Azar azar süre veriyor.
1: Asensio ile İsmail Kartal arasında bir sıkıntı olduğunu düşünüyor musun?
0: Vallahi ben medya eliyle de büyütülen, sosyal medyadaki taraftarların tutumuyla da büyüyen bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Hı-hı. Yani işte İsmail Kartal da Okan Buruk'un yaptığı hatayı yapıyor. Ya taraftar çağırmadan atacaksın oyuncuya. Asensio'nun bu kadar formsuzluğuna rağmen Talisca kesilir, Asensio oynar diyen çok ciddi sayıda bir taraftar kitlesi varken, taraftarın hem Asensio'dan bir talebi ve ümidi var, hem de İsmail Kartal'ın bunu yapmasını istiyor. Bu dengeyi yönetmek lazım. Marco Asensio tezahüratını yaptırmadan, ki oyun onu istiyorken, erken davranmak lazım. Bu bile bir eleştiri konusu oluyor.
1: Orada sonra gülerek cevap verdi. Fark etti mi bilmiyorum da.
0: Hayır.
1: Yani onu sordular. Tribünler istedi diye mi şey yaptınız? Yok falan filan böyle, böyle yani, bir yok, böyle yok. Bir gülerek yok, cevap verdi.
0: Ya, o kadarı da hocaya saygısızlık yani. Ben Asensio'yu hiç oynatmayacaktım. O yüzden kadroya yazdım. Son 4 dakikada zaman geçirsin diye mi aldım demesini bekliyorum. Tabii ki oynatacak. Plan buydu. Talisca'ya güvendi. Talisca polemiğini yaşamamak istedi. Talisca'nın o şutörlüğünden, ceza alanı koşularından, yan toplardaki başarısından faydalanmak istedi. Biz baskılı oynarız, topa sahip oluruz, dönen topları alırız diye düşündü. Düşündüğü sahada olmayınca da her yerden eleştirir. Talisca nasıl kalır? Asensio neden oynamaz? Bu hakem, o hakemi falan. Yani şey, çok zor bir teknik direktörlük de.
1: Hayır, şunu sana söyleyeyim ama baktığın zaman şu an herkes şunu söylüyor yani.
0: Sen ne söylüyorsun Aygün?
1: Ben şunu söylüyorum abi.
0: Sen hangi 11'le başlardın?
1: Ben Asensio'yu kesmezdim abi.
0: Yani söylemiyorum.
1: Ben şöyle sana söyleyeyim. Bak ben oyun içerisinde Vedat'ı çıkarırtırdım. Taliş şeyi atardım.
0: Talisca'yı mı öne atıyorsun?
1: Öne atardım, arkasına Asensio'yu koyardım. Ben olsam mesela... Lukaku'yu da koyardım, Vedat'ı da koyardım. İkisini aynı anda gol atman lazım senin. İkisini de koyardım.
0: Oldu.
1: Ama yani senin bir golün belki tur getirecek sana. Ben biraz çılgınım. Fatih Hoca da öyle yapardı ya. Stoperi çıkartır. Hatırlıyorsun değil mi?
0: Yalnız yani çok çok iyi bir takım vardı karşında. Fenerbahçe'nin orta sahayı bir kişi fazla tutup maça çıkarken önden bir kişiyi eksiltmesi daha da iyi olabilirdi.
1: O anlamda diyorsun.
0: Yani çok zor maçlar ya. Yani gerçekten futbol kalitesi olarak çok gerideyiz. Ve İsmail Hoca'nın söylediği gibi hazır olmayan bir oyun, hazır olmayan oyuncular var. Tabi de İsmail Hoca, senin de işin ne diye sorabilir misin?
1: Hazırlaman yani lazım.
0: Bunları hazırlamak kimin işi? Tamam. Hey Okan Buruk, bu takım nasıl böyle berbat futbol oynuyor? Şampiyon takımın 11'inin tamamı sahadayken.
1: Ya.
0: Bunu bize açıkla demekte haksız mı insanlar?
1: Doğru, haklılar.
0: Teknik direktörden oyunu ve oyuncuyu geliştirmesi beklenir. Ve sezon başlıyor. Galatasaray dökülüyor. Fenerbahçe beklentilerinin çok gerisinde kalıyor ki Fenerbahçe çok ciddi hazırlık anlamına gelen 4 eleme maçı oynayarak bu noktaya geldi.
1: Doğru. Doğru.
0: Yalnız Greenwood geçen senenin Asensio başlangıcını yaptı.
1: Değil mi?
0: Rakiple uğraşmıyor, hakemle uğraşmıyor. Teknik, elinden geldiğince savunmaya yardım ediyor ve yani her an her şapkadan tavşan.

0: şart tabii.
1: İnşallah yani. Onu bize benzetmeyiz. Kısa bir ara, aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Hakan abi, demin ki bu hazırlık maçı Ren maçıymış. Ren maçı var ya, Mustafa Demirkay hatırlattı şimdi.
0: Evet,
1: konuştuğumuz konu.
0: Ya, benim yaşlılığım bazı şeyleri hatırlamaya engel oluyor. Kusuruma bakmasın be.
1: Fenerbahçe, şunu kabul ediyor musun? Ben hep bunu söylüyorum. Fenerbahçe bir türlü o dengeyi kuramıyor. Ya iyi bir kadro, teknik direktör sıkıntı. Ya teknik direktör iyi, kadro sıkıntı. Yani o dengeyi bir türlü kuramadığını düşünüyorum ben. Katılıyor musun bilmiyorum.
0: Vallahi bunu böyle söylemek istemiyorum. Çünkü yani teknik direktörlerin yeterince zaman bulabildiği konusunda şüphelerim var. Mourinho'nun ihaneti hariç gelen tüm hocalar ellerinden gelen iyisini yaptılar ama İsmail Kartal kaç haftalık hoca? Dördüncü defa geldim. Başka bir takıma geldi. Transferler yapıldı. Farklı farklı problemleri olan oyuncuların bulunduğu bir kadroya geldi. Şimdi hepimiz kağıt üstünde PlayStation gibi çok heyecanlanıyoruz. Neden heyecanlanıyoruz? Vay, o takım Salah'ı aldı. Bu takım Trossard'ı aldı. Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı vardı? Geçen sene niye şampiyonluğu kaybetti? Saadettin Saran santrofor almadı. Santrofor alındı. Çok aksayan bölgeye sol stoper alındı. Greenwood gibi bence dünyanın önemli kanat oyuncularından bir tanesi alındı. Ki herkesin nezdinde budur. Diyorsun ki ha, oldu mu kadro? Oldu. Ama olmadı. Yani bir ay ön hazırlık yapılan teknik direktörle anlaşmadan, hiçbir ön hazırlığı yapmayan, hatta kırgın kırgın bekleyen İsmail Kartal'la anlaşılıyor. Daha ilk geldiği gün İsmail Kartal'ın kaza konuşuluyor. Tamam.
1: Beyaz kaza.
0: Beyaz kaza. Bu haksızlık. Ama İsmail Kartal bütün bu eleştirilere güçlü oyunla ve iyi skorlarla cevap vermek zorunda. Çünkü burası da Fenerbahçe. Çünkü kağıt üstünde herkes dedi ki Aziz Başkan geldi. Cihan Kamer'le birlikte şahane transferler yaptı. İhtiyaçlarımız tamam. Yetmedi. Lukaku'yu da aldı. Alternatif santrafor.
1: Sen Lukaku'yla mı başlarsın, Vedat'la mı başlarsın abi?
0: Abi.
1: O da ayrı bir enteresan bir şey.
0: Lukaku da. Öbürü sakatlıktan çıkmış. İspanya Ligi'nde gol krallığında ikinci. Kendisini bu maça hazırlamış. Lukaku takımla 3 antrenmana çıkmış. Vedat'ı kaybetmemek için Vedat'la başlarsın. Ama işte öyle başlarsın, böyle başlarsın kardeşim. Teknik direktörle sporcunun iletişimi tam ve net olacak. Teknik direktör oyuncuyu ikna etmek zorunda. İsmail Hoca Asensio'ya şunu demek zorunda. Kardeşim sen benim en büyük silahımsın. Maç öncesi basın toplantısında söyledi, o bizim en büyük silahımız diye. Hı hı. Ama bunu günde 10 defa tekrarlamak hadi hadi hadi demek zorunda. Ve bu polemiklere son verecek oyuncu değişikliklerini taraftar çağırmadan yapmak zorunda. Ben olsam hocam taraftar tepkisinden sonra mı Asensio'yu aldığınız sorusunu sormaya utanırım. Yani bu sorulur mu? Yok hayır almayacaktım ben ama taraftarımız isteyince Büyük Fenerbahçe taraftarı oyun aldı diye cevap mı dedi bize? Adam diyor ki aslında bu soruyu sorarken benim kanaatim siz taraftarın büyük tezahüratının ardından o kararı aldınız. Bu da çok kırıcı. Yani basın toplantılarına da teknik direktörün çok iyi hazırlanması lazım. Ama dün bir kişi paylaşım yaptı işte Vedat 32 yaşında, Şitrinyar 34 yaşında, bilmiyorum Tante 36 yaşında, o 31 yaşında falan. Olan bakınca da ütüyorsun. Bu takım yüksek tempolu oyunu sürekli oynamaz.
1: Yaş ortalaması 30.3, Lyon'un 26.
0: İşte bu çok yüksek tempolu oyunları bu kadro oynayamaz diye düşünüyoruz. O zaman set oyunu oynamak zorunda. Bu sefer Fenerbahçe'nin bir avantajı var. Eğer Fenerbahçe taraftarı vazgeçmezse gerçekten ben dün Fenerbahçe taraftarının coşkusunu ve itici gücünü çok beğendim. Ben Fenerbahçe taraftarını eleştiririm. Mıy mıy mıy mıy vura vura vura kıra kıra evet. Kıra. Yok olmaz.
1: Dün öyle akşam iyiydi ama Fenerbahçe taraftarı.
0: Çok çok iyilerdi. Eyyam da yapmam yani.
1: Aynen.
0: Kadroyu hazır değiller. Taraftar iyi. Coşku çok yüksek. Burada eleştirilerin çok ağır olduğunu görüyorum. Yani böyle space odaları falan var. Azizciler, Aliciler.
1: Bocular, bocular.
0: İsmailciler, İsmail karşıtları. İsmailciler denen adamlar aslında doğru şey yapıyorlar. Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzon'da, Beşiktaş'ta. Kim görev yapıyorsa ona güvendiğini hissettireceksin. Bu güvensizlik duygusu da çok hata yaptırır. Çok zor için İsmail Kartal'ın. Yani ben işte bu transfer sezonlarında böyle bir sosyal medyelik algısına da herkes kapılıyor. Aha diyorsun bu sezon Fenerbahçe.
1: Ama şimdi çok şunu sana söyleyeyim Hakan abi. Bak Galatasaray'da mesela bazı futbolcular olmayınca Galatasaray hemen vedalaşıyor. Şimdi mesela birkaç gündür Leslie Ugochu galiba. Evet. Onunla da ilgili mesela vedalaşma kararı alındığı yönünde bazı haberler var. Ki yeni transfer. Ciddi de bir para verilmiş vaziyette ama olmadı. Fenerbahçe'de bu yapılamıyor Hakan abi.
0: Yani Galatasaray'da da yapılamayan futbolcular var. Ya abicim işte bu şey. Bu panik halinde coşkuyla yarını düşünmeden yapılan transferler bizim kulüplerimizin en büyük sorunu. Amrabat 4 milyon euro maaş alıyormuş. Bu maaşı veren yok. Ne kadar bonservis verildi? Veren yok. Çünkü biliyorlar Fenerbahçe onu elden çıkartmak zorunda. Hele Diego Carlos gerçekten tam adamı çıldırtacak cinsten. Gerçekten acayip saygısız.
1: Ama ona çok çok güzel bir sürpriz hazırlıyor başkan.
0: Ne sürpriz hazırlayacak abi? Şimdi
1: son ana kadar, son saniyeye kadar Avrupa'da transfer bitecek ya. Ondan sonra diyecek ki hadi kendine kulüp bul diyecekler.
0: Hadi kendine kulüp bul diyecek. Maaşını ödetecek. Çocuk da Ocak ayında diyecek ki FIFA'ya benim sözleşmeme hiçbir gerekçe yokken tek taraflı pes ettiler. Benim takımla antrenmanı çıkarmadılar. Kalan kontratının parasının tamamını alacak. Yani FIFA'nın yeni düzenlemesi tamamen oyuncu menfaatlerini korumak üzerine kural yeni geldi. Ta sözleşme bitene kadar başka kulüple anlaşsa bile aldığı maaş alsa bile oradan o kadar alacaktın buradan da bak bu kadar alıyorsun öbür taraftaki borcun düştü demeden şey yapıyorlar çünkü herkes ayağını yorganına göre uzatsın planını iyi yapsın diye. Ya bu transfer dönemine gelirken Fenerbahçe'nin kaç tane yabancı oyuncusu vardı Aydın?
1: Şu anda 24 tane falandı ama yavaş yavaş azalmaya başladı yani.
0: Yani üçünü düş bu sene geldi 21 tane.
1: 21 tane falan vardı evet.
0: Olur mu ya?
1: Olmaz tabii ki.
0: Ya bu nasıl bir planlama? Adam gidiyor Como'yla Şampiyonlar Ligi'ne mi kaldı Como bilmiyorum. Bu UEFA Ligi'ne mi kaldı bilmiyorum ama. İtalya'da zirveye oynayan takımda oynuyor. Sen adama 10 hafta şans vermişsin. Amrabat. Elinde Amrabat'ın var. Onu kiraya veriyorsun. Kante ile, Genduzi ile, İsmail ile dolduruyorsun da dolduruyorsun.

0: ama benim gitmemde de kolaylık sağlayın. Ortak gideceği yeri de mevcut kulübünde incitmeden, kırmadan, saygıyla haklarını savun ve birazcık da fedakarlık yapar. Böyle bir şeylik mi olur ya? Yani çok ayıp. Gerçekten ben bu kadarını da hiç görmemiştim diye hatırlıyorum. Neyse, Fenerbahçe işte yollarını ayıracağı bütün sporcularda benzer sıkıntıları yaşıyor. Allah da kolaylık versin yani. Bunun bir de önümüzdeki senesi var. Galatasaray'da da var.
1: Son sorum da olsun sana. Batrakov, Alexi Batrakov'la ilgili de sorular geliyor. Senin yorumunu merak ediyorlar.
0: Vallahi hani Galatasaray medyasından takip ettiğim ve referanslarına güvendiğim bazı kardeşlerim ısrarla çok büyük oyuncu aldılar diyorlar. Ama ben 8 dakikalık, 7 dakikalık maç özetlerinde gördüğüm kadarıyla bu Rus futbolunun en yetenekli oyuncusu olduğunu söylemem. Batrakov ya bir 8 numara gibi çok 6 numara pozisyonunda gelip stoperlerden top alan, duran top çok kullanan bir oyuncu kimliğinde Rusya Ligi'nin zayıf bir lig olduğunu düşünüyorum. Yaşanan savaş ve transfer yasakları sebebiyle. Ama hayırlı olsun. Yani ben biraz İliç'e benzettim. Saşa İliç'e. Sessiz araya giren çıkan. Ancak sahada ne olduğunu tam olarak anlayacağız. Ama çıtayı o kadar yukarı koyduktan sonra Galatasaray yönetimi ve medyası Fernandez'i alacağız.
1: Fernandez'lerden yani.
0: Veya'yı alacağız. Yok onu almayacağız. Öbürünü alacağız dedikten sonra genç bir oyuncuyla transferi devam etmeli. Taraftarı tatmin etmez. Taraftar Okan Buruk'tan da mazeret dinlemek istemiyor. Transfer yapılamadığını herkes biliyor ama bir takımı futbol oynarken, iyi futbol oynarken izlemek istiyor. Boş Alper çok kötü sene, formsuz.
1: Çok hem de.
0: Boreyra eski günlerini aratıyor. Salahi eski günlerini aratıyor. Bir bütün olarak şey var. Davinson Sanchez yine çok kırıcı bir hata yaptı. Galatasaray'ın transferden ziyade Galatasaray taraflarında oyun konusunda konsantre olup çağrı yapması lazım. İnşallah Batrakov da çok faydalı olur. Çünkü biz gerçekten çok paralar harcıyoruz. Bu 21 milyon euro dediğim para yani bir çuvalı,
1: 1 milyar TL.
0: Birkaç çuvalı taşınır herhalde. Yani
1: nasıl taşınır? Çuvalı hocam otobüse gider Hakan abi. Bir otobüsün içine dolduracaksın TL olarak çevirdiğin zaman. Camları da kapatacaksın ki uçmasın dışarı paralar diye.
0: İnsanlar başarılı olur. Çünkü hayatında ilk defa da yurt dışına çıkıyor. Bir röportajın atılım röportajında şey diyor. Araba soruyorlar. Önce benim ev almam lazım diyor. Ev aldıktan sonra arabayı düşünebilirim mesela. O da dişiyle tırnağıyla bir noktaya gelmek isteyen, ailesinin geleceğini yapmak isteyen bir oyuncuyken şimdi o da paraya boğulacak. Para onu ne kadar olumlu ya da olumsuz etkileyecek seçmeyi göreceğiz. Başka bir ülke, başka bir kültür. Şampiyonlar Ligi'nde devlerle oynayan bir takımda kurtarıcı rolüne oyunmak
1: kolay değil.
0: Çok ağır bir yük genç oyuncu için. İnşallah başarıyla altından kalkar.
1: Hakan abi son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Hakan abi? Hakan
0: Can. İyi ki varsın.
1: Sen de iyi ki varsa. Zor şartlarda yayın yaptığını gördüm. Hissettim
0: geçen
1: de zaten.
0: Geçen hafta beni izledim.
1: Geçen hafta?
0: Ben Aygün'ün yayınına bağlanamayacağım. Eyvah nasıl yapacağım? Radyo spor yöneticilerine sesleniyorum. Taksiye bindim tamire gitmek için. Taksiye bindim. Google'dan Radyo Spor telefonunu aradı.
1: Helal olsun adama.
0: Radyonun telefonu var. Yok yanlış. Yok burası genel müdürlük. Yok orası. Ya ulaşamadım radyoya Yücel'e. Buradan sesleniyorum. Çünkü sosyal medyada ön plana Aygün Özcepe'nin şahsi telefonuyla

0: radyonun telefonunu koyun.
1: Ha, Twitter'a koyayım ben. Doğru söylüyor. Twitter'a ben koyacağım. Ha. Bugün halledeceğim. Hem WhatsApp'ı koyacağım.
0: Ya, de... Senin şöyle bir tehlikem var. O kadar bazen sivri laflar ediyorsun ki ben senin gıyabında edilen sözleri sosyal medyada görüyorum. Benim, sen telefonunu sakın koyma. Ya zengin olursun ya sinirlerin çok bozulur.
1: Ben zenginliği tercih edeceğim abi. Yücel'e de ulaşamıyorum diyorsun. Herhangi bir bankaya gitsen Yücel'i kesin orada bulurlardı sana Hakan abi.
0: Lan benim kafam o kadar çalışmıyor ki. Radyo Spor'dan Yücel onu bağlar mısınız? Muhakkak sizde hesabı vardır zaten. Sadece banka sayısı 5-6 tane.
1: Ondan dolayı rahat rahat ulaşırdın abi.
0: Sizde de hesabı vardır o paylaştırmıştır.
1: Seviyorsun Hakan abim söyle.
0: Tamam. Hayırlı kazançlar.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun cümlemize.
0: Dinleyenlere sağlık versin, amin, para versin.
1: Amin.
0: Bereketli olsun o paralar.
1: Amin.
0: Futbolda en büyük derdimiz olsun. Futbol bir eğlencedir. Sporları abartıp kendini paralamak, insanlara hakaret etmeye gerek yok. Eğlenmek lazım. Üzülüyorsak tadında üzülelim. Şimdi ben mesela Lyon taraftarı olsaydım, bu maçı da 3-1 kaybetmiş olsaydım, yani Vedat'ın kafası gol oldu. Direkten dönen.
1: Nene'nin şutu gol oldu.
0: Nene'nin vurduğu gol oldu. 3-1 kaybettim. Ben mutlu olurdum. Sonuca üzülürdüm. Lan takım ne iyi top oynadı diye bir teselli bulurdum. Biz kaybettiğimiz maçlardan sonra teselli bulma becerisini de kaybettik. Galatasaray kötü oynadı mı? Oynadı. 10 tane pozisyonu var kardeşim. Kaçan, eden falan. Ulan bu ortada neydi? Bu atak tamamlamaydı. Hiçbirinin tek bir kıymeti yok. Çünkü Galatasaray puan kaybetti.
1: Doğru. Doğru.
0: Böyle bakmamak lazım. Türk takımı kazandı mı? Hepimiz kazanırız kardeşim. Doğru. Altın kural budur.
1: Doğru.
0: Ben başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Hakan abim benim.
0: İnşallah önümüzdeki hafta daha iyi olacak.
1: İnşallah.
0: Söyledim mi bilmiyorum ama iyi ki varsın kardeşim.
1: Sen de iyi ki varsın Hakan abim. Allah'a emanet ol. Tekrar görüşmek üzere. Sağ ol. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz YouTube'a girdiğiniz zaman kenarda bir abone ol kısmı var. Mutlak surette abone olalım. Önemli çünkü. Beğeniler, yorumlar çok çok önemli. Bir emek veriliyor. Hakan abi de zaten çok da önemli paylaşımlarda bulunuyor. Bilgi anlamında çok da önemli paylaşımlarda bulunuyor. Diyelim bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında.

0: bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Herkese merhaba. Ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşacağımız programımızdayız. Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Bugün İstanbul ve Elazığ yarışları var. Elazığ yarışlarıyla başlayacağız. Tuncer Kuş bize Elazığ yarışlarını yorumladıktan sonra İstanbul için de görüşlerimi ben aktaracağım ama tabii ki yine gün içinde birçok da yabancı yarış var. Yabancı yarışlarda da şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle sondüzlük.com'da hem hazır kuponlarla hem detaylı yorumlarla sizlerle birlikteyiz. Tüm tahmincilerimizin detaylı yorumlarını, hazır kuponlarını sondüzlük.com'a üye olarak orada bahislerinizi yaparak görebilirsiniz. Diyelim Tuncer'de bir hoş geldin. Yeni Tuncer hoş geldin.
5: Teşekkür ederim Mustafa abi, hoş bulduk.
4: Nasılsın, Elazığ programını nasıl gördün?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Elazığ programını biraz zorlu gördüm ama yaptığım analizlerden, aldığım duyumdan etkisinde inşallah o zoru kolaya çevireceğiz.
4: İnşallah. Çünkü Elazığ her zaman, doğudaki yarışlar her zaman tehlikeli, zorlu geçiyor. Ve bugün de yine 8 koşudan oluşan güzel bir program var. Karşımızda zorlu bir program var. Ne diyorsun birinci koşuda, Maiden'de dişilere ait bir yarışta kimler tutuyorsun?
5: Evet abi, birinci koşuda Bursa'da çok iyi durumda gelen, ayağına seri olan ve bugün özelinde bu yarışa yaptığı 600'lük kalıbıyla iyi gördüğüm 11 nolu Secret Saver'ı bugün bu pistte ilk birinciliğini beyaz bayrağı ayna yarışı yaparak kazanmaya çok yakın görüyorum. Son yarışında daha sonra arka tarafa çok bekleyince öndeki rakiplerine yapabileceği bir şey olmadığından dolayı tatminkar bir dördüncü dairelen 1 nolu Keşat. Bugün gerilerde fazla beklemeden yerinde yapabilir sprintiyle kazanda tuttuğu bir isimdir. Yine aynı yarışta 200 tabelasında başlayarak güzel bir sprint atarak ikincilikle ayrılan ve bugün hızlı gidecek olan yarışta rakiplerin hemen arkasına konumlanıp biraz üzerinde yapacağı etkili sprintiyle adını kazandıracak olan 12 nolu Visilisa. Daha sonra Dilbağ taksini aldıktan sonra tatminkar yarışlar yapan, bugün de gidişat kendisine yaramasını düşündüğüm 9 nolu Luna de Foga ve son olarak da bu yarışın mutlak bomba ismi 8 nolu İsmer'e yazarak ilk ayağa geçebiliriz.
4: 11 ile başladık, Secret Saver ile başladık. Sonra 1 numaralı Cash Out, 12 numaralı Visilisa, 9 numaralı Luna de Fuega ve 8 numaralı İsmeria dedik. 5 safkan yazdık, geldik ikinci koşuya. Handikap 16 bir yarış, 4 yaş şaraplar koşacaklar ve yarış içinde 1800 metrede koşulacak. 7 plase 7'lik ayağının başlangıç ayağı burası. Tuncer Kuş burada kimleri tutuyor?
5: Evet, ikinci koşuda burada ben Bankole devam edeceğim. Şimdi yarış gidişatına baktığımız zaman Rolanti gidecek yarışta stat sorunu çözdükten sonra çok güzel yarışlar koşan ve bugün bu pisti çok seven 5 nolu Yalnız Turbo stat sorunu yaşamadığı takdirde kazanmasını bekliyorum ve Radyo Spor dinleyicilerine banko olarak önermek istiyorum.
4: Evet, ara vermişti geçen sene. Bu senenin başında Antalya'daki yarışlarında startta kalıyordu Safkan ama o 6 aylık aradan sonra Elazığ pistinde son 2 yarışını 3. ve 1. olurken ikisinde de startta kalmadı ki uzun mesafelerde iyi koşuyor. 1900'de 3. 2000 metrede 1. oldu Necmi Altın'la. Bugün yine Necmi Altın'la Tuncer kazanır dedi. 5 numaralı Yalnız Turbo bankosunu verdi bizlere. Handikap 15 koşu, 3. koşu ve 2. altılık ayında başlangıç yarışı burası. 1500 metrede koşulacak koşuda El Leon ve Dream Chaser Ekülü. 9 ve 11 numaralar Ekülü koşacaklar. Tuncer Kuş burada kimleri yazdı?
5: Evet, günün 3. koşu biraz zorlu geçti. Zor kazanan safkanların bir araya geldiği koşuda son zamanlardaki rakiplerine oranla uygun bir grup yakalayan 5 nolu Leon Ribeiro bugün şanssızlığı kırabilir, aman dikkat diyorum. Daha sonra 5 aylık aradan sonra bir yarış gören, bugün aldığı dilbağ takısıyla farklı koşmasını beklediğim 1 nolu Son of Ozan. Daha sonra

0: ağır kilosuna rağmen ayağına seri olan, bugün de ön tarafa erken çıkıp yarışın temposunu kurup birazcık önde döner ise rakiplerine direnerek kazanacağına inandığım 2 nolu Green Göl'e, daha sonra çok güçlü gruplarda koşan, bugün özelinde uygun rakiplerini bulan ve ekür avantajıyla 9 nolu El Leon ve son olarak da son yarışında yarış içerisinde yaşadığı bir takım sıkıntılardan dolayı tabela dışında bitiren, bugün hızlı gidecek olan yarışta rakiplerin hemen arkasında konumlanıp viraj üzerinde yapacağı etkili sprintiyle sürprize imza atmasını beklerim. 4 dolu Baycura bu ayak için yeterli olacaktır.
1: Evet, yine 5 safkan yazdık. İkinci altının başlangıç ayağında da yine 5 safkanı değerlendirdik. 5 numaralı Leon Reboro ile başladık. 1 numaralı Sanofozan, 2 numaralı Green Göl'e, 9 numaralı El Leon ve 4 numaralı Baycura. 5-1-2-9-4 bizim buradaki sıralamamız oldu. Elazığ'ı öyle kolay bir altılıyla, kolay bir yarışla başlamayacak ikinci altılı Ganyan. Zor bir koşu. Yine zor bir koşuyla devam ediyor. Handikap 14 koşuyla 1700 kumda koşulacak bir yarışla devam ediyor. Kazanma ihtimali neredeyse birçok safkanda var. Ama Muhita'yla Keskin Kağan ön plana çıkmış AGF sıralamasında şu an için. Tuncer Kuş burada nasıl bir sıralama bekliyor?
0: Evet Ufuk abi, senin de bahsettiğin gibi hepsi denk safkanlar bir araya geldi yarış. Şimdi yarışa baktığım zaman start sorunu çözüldükten sonra Elazığ'a getirilen ve yeterince yarış görüp kondisyon eksikliğini giderdiğini gördüğüm, bugün saha içerisinde de aldığım bilgilerin etkisinde uygun rakiple yanında koşacak olan 2 nolu Mohitay, çoğu arkadaşımda ve çevre şeylerde banko olarak önerilen 2 nolu Mohitay'ı ben de ilk isim olarak önermek istiyorum. Daha sonra son koştuğu güçlü grup sonrası uygun rakiplerini bulan ve yarış içerisinde yarış hayatı boyunca ilk defa alacağı dil bağı aksesuarıyla farklı koşacağına inandığım 7 nolu Barbarosoğlu ve 8 aylık aradan sonra 3. yarışında kazanan, bugün de formunu ilerlettiğini gördüğüm 9 nolu Kesikar, küçük orta ölçekli kuponlar için yeterli olacaktır. Ama geniş oynayanlar için jokeyinin yakından ilgilendiğini duyduğum ve 600'ünü 44.9 rahat galopuyla formunu koruyan 12 nolu Power of Red. Daha sonra ağır kilosuna rağmen 1000 galoplarla hazırlanan stili rakiplerinden etkilenmez ise 1 nolu Biçer Roza. Son yarışındaki ikinciliği harika olan, buradaki rakiplerin çoğunu geçen kalbet temsilcisi olan 3 nolu Yahtu ve son olarak da son yarışında starttan 4 boy geç çıkınca başarısız olan, bugün aynı tarihsizlik yaşamadığı takdirde sürprize imza atabilecek olan 6 nolu Efruz kızını yazarak buraya geçebiliriz.
1: Evet, zor bir koşu gerçekten. 2 numaralı Moita ile başladık. Sonra 7 numaralı Barbarosoğlu yazdık ki bu ikili öncelikle yazdığımız iki isim oldu. Keskin Kağan da yine değerlendirdiğimiz isim. 9 numaralı Safkan 2-7-9 öncelik, sonra 12 numaralı Power of Red, 1 numaralı Biçer Roza, 3 numaralı Yahtu ve 6 numaralı Efruz kızı bizim buradaki 7 safkanımız oldu. Zor bir koşu. İkinci altılı gayen iki tane zor koşuyla başlıyor. Ve geldik bir Maiden'a. 5. koşuya dişlere ait Maiden. 3 yaşlı İngilizler 1200 kumda start alacaklar. Atlas'ın Lady'si Valley of Honor. 2 tane ekürü. Biri %26, biri 16. Toplamda 42'ye yaklaşan bir oranları var. Ne diyorsun? Kim kazanacak? Kim çıkar Maiden'dan?
0: Vallahi yaptığım araştırmaya göre ve yaptığım analize göre ben de burada bir bankoyla devam edeceğim. Şimdi yarışı koşturduğum zaman ön tarafa iki ismin çıktığını görüyorum. Bu iki isim tempo yapacağı yarışta son yarışındaki jokey hatasından dolayı ikincilikle ayrılan ve bugün kilosu her ne kadar ağır olsa da uygun rakipler yanında çok şanslı olacak olan 1 nolu Andromeda, İsa ile Medine veda etmesine çok çok yakın ve ben de Radyospor dinleyiciler banko olarak önermek istiyorum 1 nolu Andromeda isimli tayır.
1: Andromeda Star, 1 numaralı safkan İshak Yavuz'a koşacak. Son 2 yarışında ikincilikler almıştı Elazığ'da. Bugün İshak Yavuz'la artık kazanır dedik. Banko olarak önerdik. Şöyle oldu. 1. altılıda 2 tane bankomuz oldu o zaman. İlk altılı için birazcık daha hem Andromeda Star bankosu hem Yalnız Turbo bankosu yarışseven elini kolaylaştıracak isimler olarak dikkat çekiyor. Ve geldik 6. koşuya. Şartlı 3 koşu, 10 safkan var. 1800 metre de Atom Cemil favori çıkmış. Prenses Alleon'u hemen onu arkasından takip ediyor AGF sıralamasında. Söz sende, burada kimleri tutuyorsun?
0: Evet Ufuk abi, ben burada birkaç safkana yer vereceğim. Startta takılmadığı zamanlar çok başarılı yarışlar koşan ve son koşusundaki etkili sprintiyle o gün de bahsettiğim gibi çok iyi koşan 10 nolu Atom Cemil ben de favori olarak önermek istiyorum. Daha sonra bu yarış Serkan Çömez'de yaptığım bazı kritikleri vardı. Evet. Onun da bilgilerini aldım. Son koşuda beklentinin altında koşunca tabela dışında yer bulan, bugün Aprantis tarafından idareli gidebilir ise sonlarda gidip biri gelecek olan bir nolu Anadolu Kaplanı'nı ben ve Serkan da bu at üzerinde çok çalıştık. İkinci isim olarak önermek istiyoruz. Daha sonra grubun kalite ismi, form durumunu beğendiğim 7 nolu Princess Aliona ve Necmi'yi de bir kez daha şans arayacak olan 850-52 625 rahat kalıbıyla hata affetmeyecek olan 2 nolu kızım Elay bu ayak için yeterli görüyorum ama orta ölçekli kuponlar için 10 ve 1. Daha sonra 7 ve 2 nolu safkandır.
1: 10 numaralı Atom Cemil ve 1 numaralı Anadolu Kaplanı. 2 tane safkan ufak kuponlar için değerlendirebilecek 2 isim. Geniş kuponlara kalite ismim 1 numaralı Prenses Alione ve 2 numaralı Kızım Elay dedik. Kızım Elay'ın da işinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Buradan baktım şimdi sen konuşurken. 7. koşu handikap 14'e geldik. 3 yaş şaraplar 1200 metre kumda Lezgintay ve Ruhinas Ekürü 3 ve 10 numaralı safkanlar Ekürü olarak koşacaklar. En azından yarış kazanmayı başarmış isimler var burada. Koştukları yarışlarda en az bir birincilik almış isimler. Bu 10 safkan bu şu handikap 14 koşuda dişlere ait bu yarışta buluşmuşlar. Ne diyorsun, burada kimleri ön plana çıkardın?
0: Evet abi, 7. koşuda kısa mesafede bu yarış bayağı bir süratli olacak. Bariz görülüyor çünkü hep ayağına seri safkanlar var. Bunlardan bir tanesi 3 nolu Lezgintay. Erken ön tarafa düşüp temposunu kurar ise geriden gelecek rakiplerine direnmesini bekliyorum ve kazanmasını direnerek kazanmasını bekliyorum. 3 nolu Lezgintay benim alternatif banko adayımdır. Daha sonra maiden sonrası güçlü gruplarda koşan ve netice alamayan, bugün yine uygun rakipler yanında çok şanslı olacak olan 1 nolu Sederi Güzeli. Daha sonra ayağına seri olan diğer bir isim olan 2 nolu Pinnaz'ın kızı. Eğer ki koşu gidişatında Lezgintay'ı önde yalnız bırakmaz, bırakmayan bir isim olursa viraj üzerinde bu didişmeden etkilenen Lezgintay'ın damada diye yerde bence Pinnaz'ın kızı devreye girer. Ama ben senaryonun diğer tarafına çok çok inanıyorum. Lezgintay bugün beyaz bayrak ayına yarışı yaparak kazanmasını bekliyorum. Alternatif banko adayındır.
1: Lezgintay alternatif bankomuz, ikinci altılı için yine değerlendirebilecek ikinci bir tek olarak Lezgintay. Yazabilirsiniz kuponlarınıza dedik ama Sederi Güzeli 1 numaralı safkan ve 2 numaralı Pinnaz'ın kızı da geniş kuponlara önerilerimiz oldu. Geldik günün kapanışına. Elazığ handikap 14 bir koşuyla günü kapatacağız. 1900 metrede koşulacak 3 yaş İngilizlerin bu yarışında 14 safkan var. Burada işte zor kazanan isimler. Hani her ne kadar kazanmış isimleri de görüyoruz. Mesela Bol'un son yarışını kazanmıştı İsa'yla. Ön plana çıkmıştı yine AGF'de ama var mı bir sürpriz ihtimali? Kimleri tutuyorsun Tuncer burada?
0: Evet, burada da birkaç sürpriz ismim olacak. Şimdi yarışı koştuğumda Bursa'dan geldikten sonra bir yarış gösterilen ve o yarışın da gösterili kazanan 3 nolu Bol'un. Benim de favori hanemde olacaktır. Bugün üst grupta yine şanslı olacak. Forma sahip 5 aylık aradan sonra sıkıştırılmadan bir yarış gösterilen ve kondisyonu çok iyi geliştiren 2 nolu Ankara'dır. Bugün uygun bir grup yakalayan, işini Necmi ile, en son işini Necmi Altın ile yapan 10.000 dolu National Hero ve daha sonra değişen takısıyla iyi koşacak isim bir üst gruptan gelen, formda durumunu çok iyi olduğunu duyduğum 9 nolu King Boreas ve İstanbul'dan geldikten sonra 4 adet 800 galopunu yapan ve bu her işi birbirinden iyi olan 4 nolu Espirito ve son olarak da uzun mesafeye rağmen bence grup bir uygun bir grup bulan 1 nolu Düzce Aslan'ı yazarak yeterlidir. Ama ben 3 safkanı ön planda önermek istiyorum. 3, 2 ve 10.000 dolu safkanlar benim ön planda önereceğim isimlerdir.
1: 3 numaralı Bolun'la başladık. Son yarışını kazanmıştı. Yine kazanabilir dedik ama 2 tane özellikle ciddi rakip var. Bir tanesi 2 numaralı Uncharted, öbürü de National Hero 11 numaralı safkan. 3-2-11 öncelik, sonra 9 numaralı King Boreas, 4 numaralı Espirito, 1 numaralı Düzce Aslan'ı kapanışta yeterli olabilir dedik. Kupon kurgunuza göre artık siz de yarışseverler kendi düşüncelerini kupona yansıtacak. Tuncer bunları yazdı. Nerede yazdı? Sondüzük.com'daki detaylı yorumlarını yine oradan takip edebilirsiniz. Hazır kuponlarını da Tuncer Kuş'un Radyo Spor'da anlattıklarını birazcık daha detaylı şekilde orada yazmış oldu. Çok teşekkür ediyorum Tuncay'a. Ağzına sağlık Tuncer. Ağzına sağlık, bol şanslar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de bol şanslar diliyorum.
1: Sağ olasın. Evet, Tuncer Kuş sonucu.com'da yine yazılarıyla, hazır kuponlarıyla yarışseverlere destek olmaya devam ediyor. Oradan da takip edebilirsiniz diyelim ve hemen son bölümde İstanbul yarışlarını anlatalım ki İstanbul'da da 8 koşulu bir yarış günü var. Burada birkaç tane cazip isim. Şimdi ben dün çalıştım tabii dersimi ama sabah da yine sahadan aldığım bilgilerde birkaç tane de cazip isim gördüm. Bende olmayan isimler de var. Onlarla başlayayım. Başta 7 numaralı Warrior Leon duydum ki İşman Çizik'in ilk defa bineceği bu aftermarket temsilcisi. Bugün çok iyi koşmaya aday. Çok iyi koşması bekleniyor. Onu başa yazayım. Aslında benim kuponumda emin olun yoktu. 4 hatta yazmamıştım. Warrior Leon başa koydum. Şimdi iyi koşacağı bilgisi var. Onu size başta söyleyeyim. Daha sonra 5 numaralı Another Banger. Sonra 9 numaralı Bolt Leon. Bunlar bu satış koşusu. Her zaman sürprize açık koşulardı satış koşuları. Onlardan biri olabilir. 7, 5, 9 öncelikli 3 isim olarak kuponlarınızda yer alsın. Cuemeda Grande 10 numaralı safkan 52 kilo. Çok şanslı ve yine duyduğum 2 isim var. Biri Koca Vezir, 2 numara Safkan Akın Sözen'le zaman zaman iyi yarışlar yapıyor. Bazen de hiç beklenmedik yarışlar yapıyor ve 3 numaralı Yargıç son yarışlarında yine kıpırdayan isimlerden biri. Çim'de önde iyi tempo yakalayabilirse ki bugün yarış süratli gidecek, o da şanslı olabilir. 7, 5, 9 öncelik, daha sonra 10, 2 ve 3 şeklinde bir sıralama yaptık ilk ayakta, ilk koşuda. İkinci koşu yine şartlı 3 bir koşu. 3 yaş İngilizler 1400 metredeler, sentetikteler. Burada da extensive AGF sıralamasında çok ön planda çıkmış. Dileyen hani bu risk alabilir. Gökhan Kocakaya'yla bu safkanı tek yazabilir. Benim sabah iyi koşmasını koşacağını duyduğum bir isim var. O da 2 numaralı Mercier. Bu safkan 4 ay aradan sonra 3 tane yarış görmüş. Son yarışında da Kaancan Gökçe bindi. Ertuğrul Can Kılıç raporluydu o gün. Kaancan Gökçe'ye bindirmişlerdi. Bugün Berkan Gökçe ile start alacak. Bu şartlı 3 yarışta sürprizi yapabilir. Ekstensif gerçekten hak ediyor favori olmayı. Zor kazanan bir isim olduğu için yine bugün kazanamaz dersek yanına yazacağımız özellikle ilk isim 2 numaralı Mercier olsun. Sonra 6 numaralı Çakır Aslanı ve 1 numaralı Gümrükçü Murat diyeceğim. Gümrükçü Murat'ta geçen gün kazanmasını bekliyordum. Aradan gelmişti. Aradan gelmesine rağmen kazanmasını bekliyordum. Extensive'de geçmişti. Clemenza'ya geçilmişti. Bugün yine çok şanslı, 61 kilo olmasına rağmen kupona yazmaya ben çalışacağım. 5-2-6-1 diye ikinci ayaktaki, ikinci koşudaki sıralamayı oluşturdum. Üçüncü koşuda ikinci altın ganyanın başlangıç ayağındayız. Burada da 2 numaralı Korgun var ki Gökhan Kocakaya ile koşacak bu safkan. Son yarışını Maiden'dan çıktıktan sonra grup 1 yarışa gitti. Grup 1 Çanakkale Zaferi koşusunda koştu. Orada da ekürüsü Uzboylu ile beraber koşup 7. kaldı. 1.45.74 yarışın bitirişi Bodu Bey kazanmıştı. Sürpriz yaparak kazanmıştı. 59 lira ganyanın da kazanmıştı. Bodu Bey yine koşuyor bugün. Korgun'da o yarışın 7.siydi ama 1.47.09 1.5 saniye bile yoktu aralarında. 1 saniyeden biraz fazla bir 7. kalırken derece yapmıştı. Bugün uygun bir gruba geldi. Şartı 4 yarışta 1600 metrede kazanmasını bekliyorum. Gökhan Kocakaya'yla ekürüsüne bugün birincilik armağan etmesini bekliyorum ki rakipler, o rakiplerle alakası yok. Bugün çok uygun bir grubu geçecektir. Korgun ilk ayağı 2 numaralı Korgun bankosuyla geçebiliriz diye düşünüyorum. Maiden koşuda 2 yaş İngilizlerin 1400 metre çim yarışında 4. koşuda özellikle 2 numaralı Canhan Bey duydum. İlk yarışından sonra 4. olduğu yarıştan sonra bugüne çok farklı hazırlanmış. Yine sabah duyumlardan biri bu. Canhan Bey mutlaka kuponlarınızda olsun. 2 tane rakibi var. Biri 7 numaralı Retro Show, diğeri 11 numaralı Shade of Amidala. Bu ikisini yazın yanına. Yazarsanız bir de 10 numaralı Asil Kraliçe yazmaya çalışın. Hani iki başta 7-11 daha sonra yazarsanız, bir yeriniz varsa 10 numaralı Asil Kraliçe'ye bir çarpı atın derim ben. Sonra 5 numaralı Bodu Bey Yaranaklı dün bir sakatlık yaşadı. Kolunda bir ezilme oldu. Onun için binmeyecekti. Şimdi şu anda kimin bineceğini bilemiyorum. Baktığımda da bütün jokeylerin, neredeyse bugün at binecek bütün jokeylerin burada start aldığını görüyorum ki grup 2 Azize koşusu 3 yaş şaraplar için çok önemli bir koşu. Onun için 5 numaralı Bodu Bey'i normal şartlarda yine kazanması lazım. Kim binerse binsin kazanması lazım. 2 tane rakip

0: gibi var. 3 numaralı Aziz Dostum ve 13 numaralı Albastıtay bunlar. Ama Bodu Bey çok şanslı. Kağıt üzerine baktığımızda Aziz Dostum ve 13 numaralı Albastıtay. Yani 5-3-13 buranın kapaması olur gibi gözüküyor. 6. koşu Bakırköy Belediye Başkanlığı koşusu. AGF'de İnebolu Erkşan, Kral Karınca ön plana çıkmış durumdalar ama ben değişik iki tane at duydum sabah. Çok iyi koşmasında beklediğim isimler. Bir tanesi 4 numaralı Ersan Şah, %5 AGF. Diğeri 5 numaralı Hasebetli, onun da %5 AGF'si var. 4-5 öncelikli benim. İsmim iki isim olacak. Sonra 2 numaralı İnebolu, 9 Erkşan, 10 Kral Karınca diyeceğim. 4-5-2, 10 ve 9 benim buradaki sıralamam olacak. 4 numaralı Levander'in kazanmasını beklediğim 7. koşu Alaaddin Çoban adına düzenlenen bir koşu. 1400 metre sentetikte koşulacak yarış. Burada da Levander son yarışında çok başarılı bir performans sergilemiş. Ankara'da kısa vade 7 yarışı dişlere ait bir yarışı kazanmıştı. Ondan önce İstanbul'da grup 2 yarışı Beyda Hanım koşusunu koşmuştu. Gazi koşusu günü. Orada buradaki rakiplere Amazing Touch ve Continuous'a geçilmişti ama sonra gösterdiği performans çok değerli. Levander bugün kazanabilir. Amazing Touch'ın da mesafeden yana ve bir de sentetikten yana bir sıkıntısı olabilir. Sentetik pistte daha önce hiç koşmadı. Onun için Levender bir tık önde, bir iki adım önde. Amazing Touch'ın Selim Kaya'yla sentetik piste nasıl koşacağını tam olarak bilemiyorum, düşünemiyorum. Levender tek yazabilirsiniz, yanına isterseniz Amazing Touch ilavesi yapın. Sabah sağdan iyi koşacağını duyduğum isim 2 numaralı Continuous'u ama bayağı bir gerilerde çıkmış AGF'de. Yani gelirse bayağı bir ciddi bir sürpriz olur. O da Ankara'daki Levender'in arkası 4. olduğu yarışta. Aynı saniye içinde bitirmişlerdi. Yaklaşık arada 2,5-3 boy fark vardı. Hani bir sürpriz arıyorsanız burada 4 ve 1'in yanına 2 numaralı Continuous ekleyebilirsiniz. Ama ben 6'lı 2 tekle kurmak, ilk ayaktaki 2 numaralı Safkan Korgün'le başlayıp buradaki Levender'le iki tekle bir altılı kurmak düşüncesindeyim. Kendi kafamdaki kendi oyunumda öyle yapacağım. Son koşu 8. koşuda da handikap 15 yarışında 1200 metre sentetikte çok at yazmak lazım. Burada en azından sürpriz olabilecek ayaklardan biri burası. Kapanış ayağı 3 numaralı Serdeniz İşman Çizik'le bir türlü kazanamıyor. 5 kere bindi İşman. Hiçbirinde birinciliği atamadı Safkan'ı. Ama 2-3 kere de ikinci oldular. Bugün o şanssızlığı kırıp artık birinciliğe Serdeniz'i atabilir İşman Çizik'le. Serdeniz başta. Sonra 6 numaralı Durus Bey'i. Beyda Tabiş bugün ilk defa üstünde. Bu Safkan da zor kazanıyor. Özellikle son yarışında 2 boy startta kaldı. O yüzden de 6. kaldı. Handikap 17 bir yarıştı. Bugün Veda Tabiş'le normal bir başlangıçla yarışta çok iddialı olacak isimlerden biri 6 numaralı Durus Bey'i olur. 8 numaralı Kraken yine Gökhan Kocakaya'nın ilk defa bindiği bir isim. Bir Uçan Bey temsilcisi. Baktığımızda yarış hayatı boyunca bir kere kazandı. Geçen sene kazandı ve bir senedir kazanamıyor. Bu arada koştuğu 9 yarışta ikincilik aldı. Dördüncülükler aldı. Beşincilik oldu. Tabelaya yakın bitirdi. Ama kendini bir türlü birinciliğe atamadı. Son yarışından önce 4 ay ara vermişti. 2 boy startta kaldı. Yarışta Ankara'da 4. oldu. Formunu yükseltmiş gibi görünüyor. 8 numaralı Kraken'de yazılır. 5 numaralı Kral Yazıcı benim bugün sürpriz beklediğim isimlerden biri. %5 AGF'de ve 5 numaralı Harese ve 7 numaralı Kral Yazıcı. İkisi de sürpriz beklediğim isimler. İkisi de bugün çok ters yarış koşabilirler. Yani 3-6-8 öncelikli olarak kuponda olsun diyeceğim. Sonra 5 ve 7 numaralı Safkanlarla bu koşuyu sürpriz arayacaklara önereceğim isimlerle 5 Safkan'a çıkartacağım. Günün özelinde ilk altılda 3. koştaki 2 numaralı Korgün bankosu, 2. altılı için bir ikinci bankoda 4 numaralı Levender olacak günün 7. koşusundaki. Bu şekilde bir kupon kurgusu yapmış olduk. Herkese bol şanslar diyorum. Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu foto finişteydik. Günün yarışlarını konuştuk. Son Düz'e üye olmayı, kampanyalardan yararlanmayı unutmayalım diyelim. Hep Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu foto finiş sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz.

0: Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
3: Merhaba.
2: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
3: Merhabalar, merhabalar abi.
2: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
2: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
0: Radyo Spor! Sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor!
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bize ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Erhan Alberoğlu olacak. Erhan Alberoğlu ile birlikte dünkü maçı ve Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşacağız. Dün Fenerbahçe, temsilcimiz Fenerbahçe, Olympique Lyon'la karşılaştı. Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında sarı lacivertli temsilcimiz sahasında Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Gelecek hafta bu maçın rövanşı oynanacak. Bunun da altını çizelim sevgili dinleyenler. Beşiktaş ve Trabzonspor da Avrupa Ligi'nde playoff maçlar oynayacak. Temsilcilerimize canı yürekten başarılar diliyorum. İlk maçlarını oynayacaklar. Yarın oynanacak maçlar. Trabzonspor'un rakibi iç sahada Ferencvaros. Beşiktaş'ın rakibi iç sahada Zalgiris sevgili dinleyenler. Her iki maç da yarın oynanacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Her iki takımımız da önemli avantajlı skorlar almak istiyor. Ferencvaros Macaristan köklü takımlarından birisi. Trabzonspor yaz transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan birisiydi. Sezon başladı. Sezonun geri kalan haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 1-0, Trabzonspor da deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa Trabzonspor maçını ve Beşiktaş Eyüpspor maçını yerinde takip ettim. Beşiktaş'la ilgili bir not sunalım. Beşiktaş son 5 resmi maçında kalesinde gol görmedi. Özellikle de Vincenzo Italiano yönetiminde siyah beyazlı takımda dikkat çeken nokta top rakipteyken topu kazanma süresi. Yani futbol literatürü içerisindeki o pres dediğimiz baskı sonucunda, pres sonucunda topu alma, bir anda topu alma çok çok yüksek. Bunu da söyleyelim. Beşiktaş'ın en önemli noktalarından birisi. Son 5 maçta Beşiktaş kalesinde resmi gol görmedi. Özellikle de bu noktada Nubel'in performansı göz doldurucu. Alexander Nubel bilindiği üzere Bayern Münih'ten transfer edilmişti. Transfer süreci uzun bir süreçti. Bunu söyleyelim. Bu transfer süreci uzun bir süreçti. Net bir şekilde ifade edelim. Alexander Nubel beklenildiğine değdi. Beşiktaş'la ilgili ön plana çıkan özellikler bu şekilde. Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanındaydı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'da Muhammed Salah oyuna girdikten sonra bir hareket vardı. Kasımpaşa'yı iyi gördüm. Kasımpaşa takımı iyiydi. Süper Lig'de bu sezon düşme korkusu yaşamazlar gibi geliyor. Çünkü Kasımpaşa demek bence Haris Hayredinovic demek. Kasımpaşa'da uzun yıllardır Haris Hayredinovic forma giyiyor. Özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Haris Hayredinovic'in. Trabzonspor maçında da süre buldu. Uzun bir sakatlık süresi vardı Haris Hayredinovic'in. O sakatlık süresini atlattı ve tekrardan geri döndü. Haris Hayredinovic'in dönüşüyle birlikte ikinci bölgede kreatif oyuncuya ihtiyaç vardı. Geçtiğimiz yıl bunun sıkıntısını özellikle de sezonun ilk yarısında Kasımpaşa yaşadı. Ben Haris'in dönüşüyle de birlikte Kasımpaşa'nın daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Yapılan transferler var. Bu sezon düşme korkusu yaşamayacaktır. Trabzonspor'da transferin gözdesi yıldız isim Muhammed Salah ikinci yarıda şans bulmuştu. Ben Muhammed Salah'ın net bir şekilde söyleyeyim. Ferencvaros maçında ilk 11'de oynarsa şaşırmam. İlk 11'de olmasını bekliyorum. Muhammed Salah çok çok önemli ve özel bir oyuncu, dünya yıldızı. Ferencvaros karşısında ilk 11'de oynarsa şaşırmam. Çünkü Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra bir anda oyunu değiştirdi. Top ayağına geldikten sonra çalımlarını gördük. Köşe vuruşunda arka direkte bir pozisyonu vardı. Arka direğe kaçtı. Yani Muhammed Salah Süper Lig'de çok net iş yapacak gibi duruyor. Gelen mesajlar var. Hemen bu mesajları da kontrol edelim. Salim Bey iyi yayınlar. Beşiktaş maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı, Beşiktaş ve Trabzonspor maçının kanallarını sormuşlar. Hepsini paylaşacağım. Satılmış saate selamlarımızı gönderelim. Halil Demir'i de maçların yayınlarını sormuş, hangi kanalda olduğunu kontrol edip bakacağım. Trabzonspor French Varoş maçı A Spor'dan yayınlanacak. Bunu biliyorum. Yayıncısı A Spor. Turkuaz Medya Grubu. Beşiktaş Trabzonspor maçı ise Esport Plus'ta yayınlanacak sevgili dinleyenler. Trabzonspor kontrol ettiğimde düzeltiyorum. Trabzonspor Ferencvaros maçı ATV'den yayınlanıyor. Beşiktaş Zalgiris maçı da şu an için Esport Plus'tan yayınlanıyor. İki maçın da yayıncısı belli. Bunu da aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Hüseyin Mecit hoş gelmişsin. Tüm Radyo Spor çalışanlarına selamlar. Dün Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. Hiç maçta pozisyon yoktu. İsmail Hoca ile olmaz. Fenerbahçe sıkıntı yaşar. Asensio noktasında eleştiriler var. Hüseyin Mecit de eleştirisini dile getirmiş. İyi ki varsın Salim abim. Allah'a emanet ol. Batıkan kardeşime selamlar demiş. Batıkan da selamını aldı. Reşat Baran yazmış. Bana bir eleştirisi var. Abi ne abarttınız ya? Beşiktaş kimle oynadı ki? İşte Türkiye'de futbolun gelişmemesinin temel sebebi bu. Ortada bir şey yokken bu kadar abartmak. Abi 5 maçta gol yemedi yani. Bunu söyledim. Reşat, selamlarımızı iletelim Reşat kardeşimize. Batman Petrolspor'un net bir forvete bağlantı oyuncusuna ihtiyacı var demiş. Net bir forveti yok demiş. Bağlantı yaparsam Batman'la ilgili sevinirim demiş. İlerleyen günlerde yapalım. Batman Petrolspor'da zaman zaman bağlantılar yaptık geçtiğimiz yıl. Bu sezonda yapalım. İzmir'den Ayhan Bey yazmış. Beşiktaş maçı şifreli kanalda neden demiş. Bu kulüplerle olan politikaya bağlı. Esport Palası'da indirebilirsiniz sevgili dinleyenler. Zaten bizde de reklamları dönüyor diye biliyorum nasıl üye olmanızla ilgili. Beşiktaş'ın sağ kanat, orta saha oyuncusu yok demiş Halil Demir. Evet, o yönde çalışmalar devam ediyor. Stoper, sağ kanat ve orta saha takviyesi yapılacak. Selamünaleyküm kardeşim, hoş geldin. Sesin iyi maşallah Salim'im. Yorumlarını dinliyorum. Lakin ben bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe için üzüldüm. Fenerbahçe'nin oyun anlamında düzelmesi gerekiyor. Yeni takım sabır diliyorum. Batıkan'ın da gözlerinden öpüyorum. Saygılar, sevgiler demiş Yunus abi. Saygılar bizden. Selamünaleyküm Salim kardeşim. Erzurumspor transfer yapacak mı? Erzurumspor Mikel Cardozo ile anlaştı. Dün Ajans Spor'da özel haberini yapmıştık. Cardozo ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Iwusu geliyor. Auxerre takımından. Şu anda Castillo'nun görüşmeleri devam ediyordu olumlu bir yönde. Fakat Castillo'ya İngiltere'den de teklif varmış. Bundan dolayı biraz sıkıntı oldu. Castillo'da teklif gelince biraz sıkıntı oldu. Oyuncu süre istedi. Bakalım bu Castillo transferi Erzurumspor'da nasıl gerçekleşecek? Selamünaleyküm Adana'dan Hasan Gezer ben. Salim abi radyo bozuk gibi geliyor. Adana Seyhan Akkapı'dan selamlar sevgiler. Hemen iletelim. Adana Seyhan Akkapı mahallesinde radyoda sıkıntı varmış. Teknik ekibe iletiyoruz Batıkan vasıtasıyla. Salim Bey, iyi yayınlar. Dün akşam yayınınıza yazdım. Radyo Spor yayınına yazdım. Bir bir skor verdim. Tekrar söylüyorum. İsmail Kartal olduğu sürece Fenerbahçe dördüncü bile olamaz demiş. Bence çok peşin hüküm veriyoruz. Benim de eleştirilerim olacak İsmail Hoca'ya. Asensio net oynar. Talisca'dan da 10 numara olmaz. Benim eleştirim bu yönde olur. Dün zaten taraftar baskısı vardı Asensio'nun oyuna girmesiyle ilgili ve ardından Asensio oyuna girdi. Abi iyi yayınlar. İzmir'den Hakan ben. İsmail Kartal'ın herhangi biriyle inatlaşması mı var? Yoksa başka bir şeyler mi dönüyor? Göz göre göre bu şekilde bir oyun mu? Bu şekilde bir kadroyu son 2 maçtır, 3 maçtır yapması. Ben buna anlam veremiyorum. Senin yorumun nedir? Az önce de söyledim. Asensio net bir şekilde ilk 11'de oynar. Talişka'dan da 10 numara olmaz. İlettim. Adana ile ilgili mesajlarınızı ilettim. Emrah Bey'e de çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin B planı yok, sistemi yok demiş dinleyenimiz. Birçok mesaj geliyor. Selamlar, ben İzmir'den Şehmuz. Batrakov transferini nasıl değerlendiriyorsun? Batrakov transferi ile ilgili şunu söyleyebilirim. Batrakov noktasında Rusya Ligi yaşanan siyasi olaylardan dolayı kapalı bir lig olduğu için, Avrupa'da Rus takımları mücadele etmediği için kapalı bir ligde oynandı. Oyuncunun yetenekli olduğuna dair bilgiler paylaşıldı. Benim için burada en önemli referans Paris Saint-Germain'e oyuncuyu Luis Campos'un istemesi. Bugün de İstanbul'da olması bekleniyor oyuncunun. Şimdi çok kısa bir aramız var. Araya gidelim. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Erhan Alberoğlu bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Erhan Alberoğlu ile birlikte Fenerbahçe'yi konuşacağız. Kendisi Fenerbahçe'nin tüm maçlarını takip ediyor. Transfer gündemini konuşacağız. Bugün planladığımız bağlantılar var. Erhan Alberoğlu bizlerle birlikte olacak. Ardından Koray Geçkel ile birlikte Antalyaspor'un transfer gündemini değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Çağdaş Çavuş bugün planladığımız bağlantılar arasında Çağdaş Çavuş bizlerle birlikte olacak. Bugün çarşamba, çarşamba günleri Reşat Yılmaz'la birlikte bağlantılar yapıyoruz. Bugün Reşat Hoca da bizlerle birlikte olacak. Reşat Hoca ile de soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Yapılan transferleri değerlendireceğiz. Reşat Yılmaz Hoca'ya da sorularınızı iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdiden bekliyorum. Bunu da söyleyeyim. Bugün bu şekilde ilerleyeceğiz. Belki anlık bağlantılarımız olabilir. Değişen bağlantılarımız olabilir. Bunun da altını çizmiş olalım. Bağlantı sağlanmış. Hattımızda konuğumuz Erhan Alberoğlu. Erhan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Salim'cim?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir haber var. Hemen paylaşmak istiyorum. Ama öncesinde bu haberi paylaşıp maça dönelim. Ardından yorumunu da bekliyorum bu haberle ilgili.
1: Tabii.
0: Parma Fenerbahçe forması giyen Diego Carlos'a satın alma opsiyonlu kiralık transfer teklifi yaptı. Diego Carlos da Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen bir isim. Fenerbahçe'ye döndüğümüz zaman Fenerbahçe ile ilgili neler söylersin? Karşılaşmayı yakından takip ettin Erhan abi.
1: Öncelikle Diego Carlos'la ilgili bir iki kelime söyleyip maça hemen geçeyim. Diego tamam. Carlos Fenerbahçe'nin planlamasında olmayan bir oyuncu. Hem kendi yaptığı hal hareketleri hem de kadroda istenini zamanında verememiş olması oyuncuyu gözden çıkartıyor. Como'da güzel bir sene geçirdi. Como'nun ilgisi vardı. Onların yaptığı bir plan vardı. Bizim dışarıdan okuyabildiğimiz. Sessizce yıldırma politikasıyla Diego Carlos bonservissiz almak. Ama Fenerbahçe Aziz Yıldırım yönetiminde buna imkan sağlamadı. Oyuncuyu gerekirse son gün fesih ederim dedi. Avrupa'da transfer piyasası kapandıktan sonra fesih ederim. 6 ay top oynayamaz diye bakarak bir yol izledi. Ve sonrasında da Parma'nın ilgisi, başka kulüpler de var ilgili olan. Burada bir oyuncunun kontratından çıkılacak. İyi de olur. Yabancı sayısı çok fazla Fenerbahçe'nin. Maça gelirsek. Fenerbahçe dün öncelikle tribünün hakkını verelim. Kareografiler olsun, tribündeki coşku olsun, o başlama düdüğüyle birlikte hani çok sorun olan E bloktaki hep boş kalan tribünün iki katı kapasiteyle nasıl üçlü çektiğini, zıplaya zıplaya maçın başlangıcına eşlik ettiğini, maçın devamında da birçok pozisyonda sahaya etki koyduğunu söyleyerek başlayayım. Taraftar harikaydı, her şey mükemmel başladı.

0: Greenwood üzerinden kurmaya çalıştı. Özellikle Semedo'nun da harika bir uyum sağladığını, çok iyi bir maç çıkarttığını söyleyelim. Bu ikilinin uyumu üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştı. İlk 30 dakika rakibe basan, onu hapseden bir oyun sergiledi. Fakat maçın 30. dakikasından sonra takım düşmeye başladı. O düşen takımla birlikte Lyon'un golü geldi. Lyon'un çok iyi top çevirdiğini söyleyelim. Tolisso olsun, Fofana olsun etkiliydi. Openda var forvetinde. Yani çok önemli isimler var. Ama Fenerbahçe'de onlar kadar iyi, onlardan daha da iyi olabilir. Hatta Fonseca Fenerbahçe'nin turun favorisi olduğunu söylediğini hatırlatayım maç sonunda özellikle. Fenerbahçe o çöküşle golü yedi. Bu yenen gol tribünlerdeki umudu azalttı. Oynanan oyundan memnuniyetsizlik de olmaya başladı. Çünkü Fenerbahçe son zamanlarda, yani Graz maçı, Gornik maçı, özellikle deplasmandaki maçlar, topu rakibe fazlaca veriyor. Bu topu rakibe fazlaca vermesi taraftarı umutsuzlandırıyor. Bu umutsuzluk da işte güvensizliği getiriyor. İsmail Kartal sorgulanmaya başladı. Özellikle maçın ikinci yarısında. İkinci yarıya geçersek, hani bana Inter'de Alex'in bir çalımlar yapıp ortaladığı bir pozisyon vardı. Çalımlar yapıp ortaladı ve David harika bir gol atmıştı. O şekilde Greenwood ceza sahası içine girdi ve topu ampul gibi tavana astı denir ya. Öyle bir şutla bütün umutları yeniden yeşertti. Ama Fenerbahçe ondan sonra da etki gösteremedi. Yani yine Lyon daha etkiliydi. Lyon'un direkten dönen topu var. Fenerbahçe'nin direkten dönen topu var. Özellikle gördük ki Dorge Lesnen'i oyuna girdikten sonra ön alan baskısı anlamında çok şeyler vaat ediyor. Kerem de dün çok iyi baskı yaptı. Ama şimdi Vedat Talisca olduğunda ön alan baskısını yapmanız biraz azalıyor. Hani şimdi Asensio olsa da bu böyle tabii ki. Buna katılıyorum ama Fenerbahçe'nin hani burada ön alan baskısını çok iyi kurması ve maçın geneline yayması gerekiyor. Tabii ki pasif dinlenmeler olacaktır. Hani Kerem için yine devam edeyim. Kerem bence maçın iyilerinden de. Çok iyi baskı yaptı. Semedo çok iyiydi. Archie Brown eleştiriliyor ama solda alternatifsiz Levent Mercan'ın hafif böyle hani şimdi öyle bir sürece girdi ki Fenerbahçe. Biraz fazla oynatılsa oyuncular sakatlanacaklar. Salim. O sebeple bazı rotasyonlar da zorunlu oluyor ama ben Archie'yi de olumlu buldum. Lukaku oyuna girdi. Bir şutu var. Bloklandı savunma tarafından. Belki o çok etkili bir şut olacaktı. Yani turu ikinci maça bıraktı Fenerbahçe. Buradan en azından bir galibiyet gerekiyordu. İkinci maçta Lyon'u orada yenmek, elemek zor ama başarılmayacak bir şey değil. Hani başarmaya çok uzak mı Fenerbahçe? Hayır, yok. Tur tamamen %50'de. Ama dün bütünüyle bakarsak Fenerbahçe'nin İsmail Kartal üzerinde bir baskı olduğunu görebiliriz. Özellikle İsmail Hoca'nın artık 60'ta oyuncu değiştireceği, 60'tan sonra oyuncu değiştireceği, Asensio'nun oyuna gireceği belliydi. Asensio Fenerbahçe tribünlerinin sevgilisi. Geçtiğimiz sezonda takıma umut veren tek oyuncuydu. Hatta o oyuna girdiğinde alkış kıyamet kopuyordu sakatlık sonrası. Şimdi dün de öyle oldu. Asensio girsin diye bütün tribün bağırdı. Bu hocanın otoritesini zayıflatan bir şey. Seyirci oyuna aldı gibi hissettirdi. Ondan sonra Asensio girdikten sonra bu sefer Lukaku diye bağırdılar. Bunun takıma olumsuz etkisi var, bunu söyleyeyim. O sebeple İsmail Kartal'ın biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bugün çıkan, dün aslında akşam maç sonrasında çıkan Al Cezire takımının Talisca ile ilgilendiği iddiaları var. Hani bu Fenerbahçe'nin hayrına mı olur, zararına mı olur bilemiyorum. Talisca formda ama dünkü gördüğümüz Talisca sürekli hani çabuk yere düşen, çelimsiz oyunuyla Talisca aslında soru işareti bırakmıyor da değil. Fakat Fenerbahçe'nin kadrosunda olması Fenerbahçe'ye zarar vermez. Ama oradaki sorun da işte yedekte kaldığında ne olacak? Tüm bunları üst üste koyduğumuzda iyi bir maç geçti Fenerbahçe adına. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet daha önemliydi. Oraya kalmak daha önemli tabii ki. Ama berabere kalıp tur umutlarını Fransa'ya taşıdı.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Erhan Alberoğlu. Erhan abi, transfer gelişmelerini aktaralım. Önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor takımlarda. Evet. Fenerbahçe'de de transferde gelişmeler yaşanması bekleniyor. Özellikle de ayrılacak oyuncularla alakalı var mı bir gelişme?
0: Yani ayrılacak oyuncularla ilgili var gelişmeler. Mesela işte Diego Carlos, az evvel sen söyledin. Fenerbahçe'nin Bartu'yla ilgili bir ayrılık olabilir. Bartu gerçekten istenen bir oyuncu ama orta saha rotasyonunda nasıl bir ekleme yapılacak Fenerbahçe'de? Çünkü oraya Genduzi ve Kante'nin yanına İsmail aslında yeter.

0: Tersi süreç gittikten sonra Bartu'nun ayrılışı da sıkıntı olabilir. Stoper konusunda Fenerbahçe'nin Adil Demirbağ ilgisi var. Oyuncunun bonservisinin düşük olması, oyuncunun yedek yani rotasyonda kullanılacakken sıkıntı çıkarmayacak olması en önemli etkenlerden biri. Ümit Akdağ'la ilgili istenen Alanyaspor'un 10 milyon euroluk bonservis bedeli istemesi, burada bir değişiklik olmadı. Alanyaspor o parayı istiyor. Çünkü Anadolu kulüpleri bu yabancı kuralının farkında. Ve bunu kendi lehlerine çeviriyorlar. Takas, Nimovic takasıyla birlikte Konyasporlu oyuncunun Adil'in Fenerbahçe'ye gelmesi yani yakın gözüküyor. Çok da bir süre kalmadı. Yani 10 günlük 12 günlük bir transfer süreci var. Bu transferin ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin 23 yaş altı bir sol bek ve orta saha alma ihtimali de var. Yani aslında gereksinimler oluşuyor. Dün Sayın Olset'in de bu yönde çalışmalar devam ediyor dedi. Adil sorusuna da bu şekilde yaklaştı savunma anlamında. Ama Fenerbahçe'nin dün oluşan çelişkilerden bir durumu da İsmail Kartal'ın erteleme istiyoruz demesi ve ardından Olset'in çıkıp bunu düzeltip erteleme istemiyoruz demesiydi. Orada bir iletişim sıkıntısı var sanki. Yani bir kargaşa var orada. Bunun da hani gözler önüne geldiğini görüyoruz. Evet. Nasıl sonuçlanacak, nasıl devam edecek bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin önünde Salim çok önemli maçlar var. Konyaspor, Lyon, Samsunspor ve Beşiktaş. Yani bu ateş çemberinden İsmail Kartal'ın ancak seri galibiyetlerle çıkması durumunda rahatlayacağını söyleyebilirim. Çünkü Gençler Birliği maçı çok büyük yara verdi.
1: Yani Gençler Birliği maçında Fenerbahçe ile ilgili maç öncesinde birçok arkadaşımız Fenerbahçe'nin farklı kazanacağını söylemişti. Fakat evet, öne geçtiği mücadeleyi kaybetti.
0: Yani şimdi orada Salim beklenti şuydu. Fenerbahçe'nin zaten zor fikstüre girdiğini hepimiz biliyoruz. Bu zor fikstür içerisinde Gençler Birliği maçını rahat alıp Olimpik Lyon maçlarından en iyi elde edip hani geri kalan fikstürde de lig takımlar puan kaybedecek tabii. Puan kaybı olursa tolerasyonu olabilir diye düşünüyordu. Ama Gençler Birliği maçında beklenmedik puan kaybı. Şimdi Lyon'da o çok göze hoş gelmeyen oyun ilk 30 dakika haricinde. Bundan sonrası olabilecek bir kayıp da olayı ciddi böyle sarsılma noktalarına götürüyor. Zaten İsmail Kartal'ın gelişiyle ilgili bazı Fenerbahçe taraftarlarının yönetimin kararlarıyla ilgili sorgulama yaptığını biliyoruz. Hani Aykut Kocaman teknik direktör olacaktı. Son 24 saatte İsmail Kartal olunca bir yandan da bunu daha evvel bahsetmiştim. İnsanların aklında İsmail Kartal'ın ilk başarısızlığında hani Aykut Kocaman gelseydi böyle olmazdı fikri oluşuyor. Hani bu noktada biraz süreç sancılı geçecek gibi gözüküyor.
1: Yani biraz yani burada ayrılıklar noktasında Fenerbahçe'nin ben özellikle de son hafta sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama şöyle bir durum var. Yani ayrılıklar gerçekleşirken de Fenerbahçe'den, sadece Fenerbahçe için değil bu, ülkemizde oyunculara verilen ücretler yüksek. Bundan dolayı ayrılık noktasında sıkıntı yaşayabiliyor takımlar.
0: Doğru, yaşayabiliyor ama şimdi teknik adam konusu Fenerbahçe'de son yıllarda genelde sezonu tamamlayan teknik adamlar adetine dönüştü bu sistem Fenerbahçe'de. Ama hani şimdi bunlar oluşurken bakın Tedesco bile gitmedi yönetim değişikliği sonrası. Fakat bunlar oluşurken bazı dinamikler de var. Hani bu sefer hani çok belli bir net bir şekilde Aykut Kocaman'ın istendiğini biliyorduk. İmza atılacağını hatta neredeyse söyleyebilirdik. Hatta herkes o açıklamada Aykut Kocaman'ın geleceğini düşünüyordu. Bu alternatif, bu ikilem mi denir? Fenerbahçe taraftarının yani doğal bir rakip mi denir Salim? Doğal bir beklenti oluşturdu. Evet. Bu beklenti işte şimdi her puan kaybı sonrası demokrasinin kırıcı gibi İsmail Kartal'ın başında Fenerbahçe camiasının üstünde olacak. Bu tabii kötü anlamda söylemiyorum bunu. Bunun bir aslında bir sistemsel bir durum olduğunu görüyoruz. Bu sistemsel durum Fenerbahçe'nin işte sıkıntı yaşamasını sağlıyor diyebilirim. Ya da yaşamasını evet, sağlayabilir diyelim. Yorum yapmış olalım yani.
1: Gelen mesajlar var. Taraftarın gördüğünü İsmail Kartal hoca göremiyorsa Artık her şeyi kapatıp gidelim demiş. Bir dinleyenimiz tepkisini göstermiş. Ben Burhan, Kerem Aktürkoğlu'nu gönder. Leon'un 11 numarasını ya da Batman'ın 7 numarasını al demiş. Batman'daki 7 numarayı izlemedim bu arada. Kontrol edeceğim kim olduğunu.
0: Ya arkadaşlar, Salim, şunu söylemeliyim ben. Yani Türkiye'deki yabancı programdan bahsediyoruz. Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci gibi isimleri Fenerbahçe'nin göndermesinin onun yerine Batman'daki oyuncu küçümsemiyorum. Ben de tanımıyorum ama.
1: Tanımıyorum, yani, izlemedim o, yani. Belki çok potansiyelli bir oyuncudur.
0: Hemen ama yani onun bile hani milli takıma kadar yükselmiş, Türkiye'de bazı oyunlara damga vurmuş Kerem'le İrfan'ın yerine düşünülmesi, böyle hani yorumlar yapılması bana çok sağlıklı gelmiyor. Yabancı program varken tüm oyuncular, özellikle yerli oyuncuların çok değerli olduğunu söylemeliyiz. Bakın Ümit Aktar iyi bir oyuncu ama kendisi...
1: Söylediği oyuncu istenen... Miron. Kariyerinde Nürnberg'den gelmiş. 2 maç 11'i var, 1 gol atmış. Kaç yaşında Miron? Miron 28 yaşında.
0: Şimdi bunu gönderip Fenerbahçe'den Kerem'i gönderip bunu almak, yani bu aslında taraftarın da biraz bu noktada düşünmesi gerekiyor. Bu futbol menajerlik oyunu değil. Ciddi maliyetleri olan, ciddi ödemeleri evet. olan, şartları olan bir sistemde özellikle yerli oyuncuları göndermek mantıksız. Evet, bir van formcusu olabilir. Onu bekletirsiniz. Senede 50 maç oynuyor Fenerbahçe. 10 tanesinde faydalansanız bu Fenerbahçe için büyük avantaj yani. Hani böyle bakmak lazım. Taraftarın da transfer oburluğundan vazgeçmesi lazım. Şimdi Rashford yazılıyor. Şimdi Fenerbahçe Allah aşkına, hani kalede de Ederson vardı dün mesela. Şimdi Rashford'ı alıp kimi çıkartacak kadrodan? Fenerbahçe henüz 12 tane yabancısı var 23 yaş üstünde. 2 tane oyuncu çıkartması gerekiyor hali hazırda. Onu bile çıkartamıyorken bu tür beklentiler, bu tür durumlar aslında gerçekçi değil demeliyiz.
1: Erhan abi, birçok soru var ama çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol, kırmadın yayınımıza, bağlandın.
0: Sen de sağ ol kardeşim.
1: Sana da başarılar diliyorum.
0: Sağ olasın, teşekkür ederim.
1: Çok çok sağ ol, hoşça kal abi.
0: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde Erhan Alıberoğlu'ydu. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
4: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz. Ahmet Hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
5: Hoş bulduk kardeşim. İyiyim, uğraşıyor, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Bizler de teşekkür ederim hocam. 2 maçta 4 puan, son haftada Antalya Spor'u sahanızda mağlup ettiniz. İlk hafta Ümraniye Spor'la deplasmanda berabere kalmıştınız. Neler söylersiniz hocam 2 haftalık süreçle alakalı? Çünkü Mardin Spor yeni bir takım. Tarihinde ilk kez takımınız birincilikte mücadele ediyor. Kadroya dahil olan oyuncular da vardı. Kadroda revizyona gittiniz. Bir değişim yaşadı. Bu adaptasyon sürecini çabuk atlattınız mı? İlk iki haftayla ilgili yorumunuz nedir hocam? Sağ olun.
5: Öncelikle tabii ki de transfer döneminin çok sancılı geçtiğini söyleyebilirim. Hala da devam ediyor. Oyuncu getirmek konusunda gerçekten çok zorluklar yaşıyoruz. Yani başkanımız, yöneticilerimiz, biz. Çünkü yeni takımız, coğrafi yandan dolayı yurt dışından oyuncular gelirken biraz daha tereddütlü bakıyor. Zaten ülkeye tereddütlü bakıyor. Şundan dolayı ülkemize, hani yanlış anlaşılmasın, bazı kulüplerin ekonomik durumları, sıkıntılı durumlarından dolayı araştırıyorlar. Tabii ki de burada oynamış oyuncularla konuşuyorlar. Bu biraz sıkıntı yaratıyor getirirken. Bir de yeni takımsın, daha tereddütlü bakılıyor. Bu bakanlar iyi futbolcular tabii ki de. Yani seçeneği olan futbolcular. Sen de malzeme olarak seçenek olunca biraz daha son seçenek olarak görüyorlar. Bu da bizi transfer konusunda çok yıprattı. Ama gerçekten çok kıymetli, iyi oyuncuları takımımıza kazandırdığımızı düşünüyorum. Tek bu az önce anlattığım sorun tek bizle alakalı değil. Türkiye'de bu sezon 2-3 sezondur birçok takımla, bizim seviye takımlarla ilgili konuştum aslında. Ona rağmen gerçekten iyi bir takım yaptığımızı düşünüyorum. Ama tabii ki de transferlerimiz devam ediyor. 3 tane oyuncu katmak istiyoruz. Katmak zorundayız. Yeni bir takımız. İlk 2 haftada alınan 4 puan çok kıymetli. Deplasmanda alınan 1 puan çok kıymetliydi. İçeride Antalyaspor'la aldığımız 3 puan çok kıymetli. Bunun yanında da oyunumuzun biraz daha geliştiğini görmek bizim için asıl önemli olan. Çünkü çok uzun bir maraton, çok zorlu bir lig. Her zaman söylüyorum, son yılların en zor ligi diyebilirim. Biz de yeni bir takımız, hala oluşum içerisindeyiz. Çünkü kampın ilk gününde altyapı ağırlıklı, genç oyuncularla ağırlıklı gitmişti. Transferlerimizin çoğu yoktu. Son günlere gelen oyuncularım oldu. Hala bir adaptasyon süreci yaşıyoruz. Hem fiziksel hem mental anlamda, oyun gücü anlamında. 2-3 haftaya inşallah hedeflediğimiz seviyede olacağımızı düşünüyorum.
1: Hocam bu 3 pozisyon hangi pozisyon? 3 transfer hangi pozisyon?
5: Santrafor kenar alacağız. Bir tane de stoper almayı planlıyoruz.
1: Yani direkt bu pozisyonlara transfer mi olacak hocam?
5: Kesinlikle, evet, kesinlikle yapmak zorundayız.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, sohbetimiz devam ediyor. Ahmet Hocam, hemen şunu da size sormak istiyorum. İfade ettiğiniz gibi bu noktada yapılacak olan transferler var. Transferler geldikten sonra da daha farklı bir Mardin Spor olabilir. Başkan Rıdvan Bey ile görüştüğümde Güneydoğu Anadolu bölgesinin Trabzonspor olmak istiyoruz demişti. Evet. İlk hedefimiz ligde kalmak demişti. Fakat başarılı sonuçlar geldikçe de hocam hedefler büyüyor. İyi de bir seyirci kitleniz var, taraftar kitleniz var. Yeni sezona dair hedefler nelerdir hocam bu doğrultuda?
5: Şimdi Salimciğim, yani bütçeler ve o an kulüplerin hangi lige ne ölçüde hazır olması çok önemli. Şu an yeni bir takımız, belli bütçeler doğrultusunda transferler yapıyoruz. Lig çok zor. Bu ligde bu sezon kalmak çok kıymetlidir aslında. Yani 4 takımın düştüğü, çok kıymetli takımların olduğu, büyük camiaların olduğu bir ligde kalmak çok kıymetlidir. Ama ben şunu söylüyorum. Hiçbir zaman hayal satmayı sevmiyorum. Yok hedefimiz işte biz şampiyon olacaksa, bizim böyle bir iddiamız yok. Kesinlikle bizim bu takımı yaparken ya da elimizdeki bütçe doğrultusunda biz şampiyon olacağız, şampiyonluğa takım yapıyoruz gibi bir iddiamız asla yok, asla. Biz bu sene korkulu rüya görmeyeceğimiz yerlerde olalım, playoff'u zorlayan bir takım kuralım. Playoff'un içinde olmak bizim için iyidir ama şunu söylüyorum, kesinlikle şampiyonluk gibi bir iddiamız yok. Ama içimizde hayallerimiz var. O hayaller hep olmak zorunda. Hayatım boyunca hep yukarıya baktım. Ki burada da gerçekten de çok genç bir başkanımız var. Rıdvan Başkan olsun, Polat Başkan, Veysi Başkan, çok hırslı insanlar, yönetim kurulu, herkesin hayalleri var. Ama bu sezon mantıklı gitmemiz gerekiyor. Bu ligde sağlam temellerimizin atılması gerekiyor. Sonrasındaki dönemlerde emin olun daha farklı hedefler olacaktır. Şu an bu ligde kalmak gerçekten kıymetlidir. Playoff'un içinde olmak bayağı bir kıymetlidir. Bunu söylemek istiyorum. Gerçekçi olmak lazım. Kulüplerin güçlerine göre hareket etmek gerekiyor. Bu yani olmayan bir potansiyele sen yaparsan temellerini görmeden bir şeyi inşa edemezsin. Bütçene göre hareket ediyorsun. Yoksa buranın heyecanını kullanıp çok farklı adımlar attırabilirdim. Gerçekten yapabilirdim. Ama bu vicdan olmazdı. Şu an gerçekten de yönetimle, başkanımızla müthiş bir uyum içerisindeyiz. Doğru projelerle, doğru transfer politikasıyla şu an bir takım yaptık. 2-3 takviyeyle de inşallah yolumuza bakacağız. Az önce söylediğim gibi şampiyonluk gibi bir iddiamız yok. Ama o hayaller her zaman olur.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz. Hocam, bu yapılacak olan transferler yabancı mı olacak? Nasıl? Bilindiği üzere yabancı kuralı da var şeyde, birincilikte.
5: Şimdi şöyle, bir transfer yapılırken ille bu yabancı olacak, ille bu yerli olacak diye bir üslup olmaz zaten. Futbol diline terstir. Ama şimdi o bölgelere yerli olarak düşündüğümüz oyuncuların maliyeti yabancı oyuncunun daha çok üstünde oluyor. Yani çok çok üstünde oluyor. O yüzden yani şu anki düşüncemiz yabancı. Çünkü yani bu 3 taneden 2 tanesi yabancı olacak gibi görünüyor şu anki planlamada. Yarın değişebilir tabii ki de. Sunulacak oyuncular ya da bizim bildiğimiz oyuncuların rakamlarının biraz daha çekilmesiyle tekrar ona yönelebileceğimiz oyuncularımız var yerli. Biraz da bütçelerle alakalı diyebilirim. Sayı da var tabii ki de. 3 oyuncudan ikisi yabancı olacak gibi görünüyor şu an. Ama az önce söylediğim gibi o bölgelere düşündüğümüz yerli oyuncuların rakamlarına yaklaşamadığımız için yabancı oyuncu eklemek zorunda kalıyoruz.
1: Peki hemen hocam şunu da sormak istiyorum. Transferler yapacaksınız. Birincilikte heyecan başladı. Süper Lig'den lige veda eden takımlar var. Birincilikten, ikincilikten birinci lige gelen takımlar var. Ligi nasıl değerlendirirsiniz hocam?
5: Şimdi gerçekten daha önce de bu liglerde sportif direktörlük, teknik adamlık yaptım, yardımcı hocalık yaptım. Yıllarca yani 7-8 yıl bu liglerdeyim. Ben ilk defa bu kadar zorlu bir lig görüyorum. Bu kadar büyük camiaların birlikte boy göstereceği bir lig görüyorum. Hani sadece ille büyük camialar işte Süper Lig görmüş, sonra düşmüş falan, o anlamda bakmıyorum. Burada Bandırma, Manisa'sı, yani İstanbul Sporu, birçok takımı, Van, bunlar Bolu, gerçekten de potansiyeli olan kıymetli kulüplerdir. Büyük bir atılım gösterebilirler. O yüzden hani şimdi diğer taraftan baktığında Karagümrük, Kayseri, Bursa Spor, şimdi Sarıyer'in yaptığı transferlere bakıyorsun, Erok takımı, bunların potansiyeline bakıyorsun. Gerçekten de çok zorlu bir lig bu sezon olacağını düşünüyorum. Yani son yıllarda bu kadar zorlu bir lig olduğunu sanmıyorum, görmedim yani, hatırlamıyorum daha önce de. Her zaman 4-5 tane gerçekten de direnci çok kırık takımlar vardı ama bu sene ben öyle bir takım görmüyorum.
1: Hocam, her an her sonuç alınabilir.
5: Kesinlikle. Kesinlikle. Şampiyonluğun da çok zor olacağı bir lig. Alt tarafında çok yoğun, yani stresli geçeceği bir lig diyebilirim.
1: Peki hocam, taraftara mesajınız nedir?
5: Taraftarlarımıza mesajım, az önce söylediğim gibi bu kulüp temellerini atarak büyüyecek. O yüzden sabırlı olsunlar. Kulüplerini yaşatma anlamında bizi sürekli oyuncu grubunu coşkulu, iteleyici bir güç anlamında hep her zaman destek oldular. Bunu daha çok nasıl geliştirebilirler? Biz nasıl sahada her oyunumuzu nasıl arttırabiliriz onunla uğraşırken onlar da taraftar anlamında daha çok nasıl katkı yaparım takıma diye planlar yapmalarını istiyorum. Çok memnunum. Gerçekten onlarla müthiş bir iletişimim var. Çok seviyorum. Onların sevgilerini de bana ve takımıma hissettiriyorlar zaten. Hissediyoruz. Her zaman desteklerini esirgemesinler. Biz onlara yakışır bir takım oluşturma yolundayız. İnşallah ilerleyen haftalarda bu takımı, şu anki beğendikleri takımı daha iyi halde göreceklerinin garantisini veriyorum inşallah.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, bağlandınız.
5: Ben teşekkür ediyorum kardeşim benim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam, sağ olun.
5: Sağ
1: olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde sevgili dinleyenler. Ahmet Cingözlü, gelen mesajlar var. Salim Bey, daha önceden Mardin Spor 1. Lig'de oynamamış mıydı diye bir soru var. Şunu söyleyebilirim. Mardin 1969 Spor oynamadı. Eski Mardin Spor oynadı. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Gaziantep Spor, Gaziantep FK gibi düşünebilirsiniz. Sonuç olarak her ikisi de bence Mardin'i temsil ediyor. Her ikisi de aynı şehri temsil ediyor. Bir şehirde futbol etkinliğinin olması çok çok güzel. Salim Bey merhaba, ben İzmir'den Vahit. Fenerbahçe turu gerçekten Lyon'a bıraktı demiş. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Maalesef Fenerbahçe taraftarıyım. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Beşiktaş hariç sen puan kazanamıyorsun. Bu mantaliteyi oturtturamamışsın. Yıllardır yaşananlar, yıllardır sana verilmeyen penaltılar, doğru olsa bahaneler altına saklanıyorsun. Neyi düzeltecek ki? Aziz Başkan ne yapsın? Neyi düzelteceksin? Futbolcular Fenerbahçe'de değil. Aslında oyun zekaları yeterli değil. Futbolcular ve teknik direktör yeterince de konsantre değiller. Futbol bilgileri de etkin düzeyde yok. Yazık yazık, yıllarımızı üzülerek geçirdik. Bu saatten sonra soğudum artık. Çok da önemli değil. Galatasaray, Beşiktaş şampiyon olmuş. Tebrikler. Başkası başarıyor. Başaranlara da tebrik ederim. Çalışan başarır demiş. Salim Bey merhaba, ben Adana Demirspor taraftarı Oğuzhan. Ligimizde yerli golcü arıyoruz. Deniz Ümmet Osaka FC'de ligimizde en azından 4 büyüklere yedek santrafor olabilir mi? Deniz Ümmet bir dönem milli takıma da seçilmişti fakat güncel halini takip etmedim. Teşekkür ederim, Adana'ya selamlar. Salim abi rica etsem, Ederson ne olacak? Fenerbahçe'nin kalesinde sorunlar var. Ederson geçen sene kaldığı yerden kötü performansıyla devam ediyor. Kalede güven vermiyor demiş. Sarıyer'de transfer var mı? Sarıyer'le ilgili Mamet Yam iddiasını duydum ama teyit edemedim. Çağlar Bey'e de selamlarımızı iletelim. İyi yayınlar sevgili Salim. Fenerbahçe'de oynanan oyun, alınan skorlar normal. Çok yeni oyuncu var ve kadro henüz boşaltılmadı. 6-4 kuralı ister istemez zorluyor. Nene daha fazla süre almalı. Kerem'den daha kuvvetli oyun bilgisi ve ona göre farklı. Direkten dönen topu gol olsa şimdi herkes farklı şeyler konuşacaktı. Teknik ekip bile kadro şişkinliğinden kafaları karışık. Dün akşam Talişka daha önce oyundan çıkmalıydı. Rakipler zorlaştıkça Talişka'nın fiziksel eksikliği net bir şekilde ortaya çıkıyor. Acil stoper gerekebilir demiş Nedim amca. Teşekkür ediyorum mesajın için. İyi günler Salim. Fenerbahçe'ye kim teknik direktör geldiyse hep aynı senaryolar yaşandı. Daum, Zico, Mourinho, Jesus. Fark etmeksizin durum hiç değişmedi. Yıllardır hep aynı baskı ve aynı söylemler. Bu oyuncu neden oynamıyor? O oynasa ve takım iyi gitse bile neden gençlere şans verilmiyor? Bu ikili yan yana oynamaz şeklinde cümleler var. Kısacası isimler değişse de senaryolar aynı demiş. Altan Bey eleştirisini dile getirmiş. Kontrol ediyorum gelen soruları. Merhabalar. Bu yeni nesil taraftar profili Fenerbahçe'ye çok büyük zarar veriyor. İki maçı süper oynayınca göklere çıkartıyorlar. Bir maç kötü oynayınca yerin dibine sokuyorlar. Sürekli bir şikayet ve büyük talepler geliyor. Böyle giderse Fenerbahçe'ye zarar verir demiş dinleyenimiz Ümit Bey.

0: Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz sevgili dinleyenler.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, bu bölümde hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçgel, Antalya Spor'u yakından takip eden Ajans Spor'dan arkadaşımız Koray Geçgel bizlerle birlikte. Koray abi, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. İyiyim Salim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Antalya Spor cephesinde var mı transfer gelişmesi? İlk maç Ankara Keçiören Gücü mağlup edildi. İkinci maç deplasmanda Mardin'e mağlup oldu Antalya Spor.
1: Evet.
0: Nedir son durum?
1: Şimdi evet, Keçiören Gücü maçındaki mücadele gerçekten beğeni toplamıştı. Her ne kadar savunma anlamında yapılan hatalar göz önünde bulundurulsa da aslında Antalya Spor'un benim de beklediğimden daha iyi bir açılış yaptığını söyleyebilirim. Ama Mardin maçında gerçekten yani A'dan Z'ye, taraftarından yönetimine, teknik heyetinden futbolcu kadrosuna kadar büyük bir hayal kırıklığı olduğu söylenebilir. Yani bu şekilde hissedildi herkes tarafından. Beklenmedik bir mağlubiyetti ama mağlubiyetin yanı sıra ortaya koyulan futbol gerçekten çok büyük şaşkınlık yarattı. Hiçbir hücum aksiyonunu ortaya koyamadı. Savunma anlamında belki de Mardin'in ilk kez işte birincilikle mücadele veriyor, tarihine geçebilecek bir sonuç bile alabilirdi Mardin. Antalya Spor'da gerçekten kötü bir performans sergilenmişti ve transfer çalışmaları da aslında biraz daha değişmeye başladı bu karşılaşmayla birlikte. Öncelikle şunu söyleyelim, senin özel haberindi. Ahmet Saat transferi, sen prensipte anlaşıldığını Ajans Spor'dan özel olarak geçmişsinin. Ahmet Saat Antalya'ya geldi, imzasını attı, antrenmanlara da çıkıyor ama Antalya Spor'da henüz transfer engeli resmi olarak kaldırılmadığı için halen bir dosya bulunuyor. Bu sebeple resmi duyuru yapılmıyor. Az önce bahsettiğim gibi kötü performanstan sonra ortaya koyulan transfer işte hareketleri bir kaleci transferi yönünde bir küçük bir araştırma başlatıldı. Net bir kaleci transferi yapılacak diyemem ama bununla ilgili olarak bir araştırma yapılıyor. Yerli bir kaleci olabilir bir fırsat transferi şeklinde veya kim olabilir dediğinde hani gerçekten yerli kaleci bulmak şu tarihte çok zor. İyi bir yerli kaleci bulmak daha zor. Antalya Spor açısından söylüyorum. Böyle bir çalışma oluştu bu iki karşılaşmanın ardından. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Onun dışında Antalya Spor'da kanatlardan beklenti birazcık isim

0: isim saymak istemiyorum ama biraz düşük kaldığını söyleyebiliriz. Antalyaspor'un bu konuda bir kanat transferiyle ilgili bir çalışması var. Ahmet Saat'ı az önce transfer etti demiştim ama Ahmet Saat birinci santrafor olmayacak Antalyaspor'da. Zaten ilk ismi duyulduğunda da taraftardan bir tepki geldi ama transfer edilecek az santrafor dan önce Ahmet Saat ismi ortaya çıktığı için biraz insanlar acaba birinci isim olarak mı düşünüldüğü yönünde bir tepki verdi taraftar. Böyle bir şey söz konusu değil. Ahmet Saat alternatif santrafor olarak kadroda yer alacak ve Antalyaspor net bir santrafor peşinde koşuyor. Arayışları var. Cagne ile yine görüşmeler vardı. Bir noktaya gelmişti. Ben sana en son programına katıldığımda da olma olasılığı yüksek demiştim ama işler biraz tersekti. Süreç çok uzadı. Zaten Cagne'nin de farklı bir karakterde olduğunu, hani bugünüyle yarının birbirine uyamayabileceğini söylemiştik. Öyle bir durum söz konusu. Cagne işi biraz zora girdi. İsim şu an veremiyorum ama Antalyaspor'un net bir santrafor, yabancı bir santrafor transferi söz konusu olacak gibi görünüyor. Bunun dışında stopere mutlaka en az bir takviye. Ben bir bekliyorum ama fırsat transferiyle iki de olabilir. Ve gidecek oyuncular da tabii durumu belirleyecek biraz. Daha gitmesi beklenen oyuncular var. İşte kaleci Cuesta'nın gitmesi isteniyor. Henüz bir kulüp bulmadı. Sol bek Paul aynı şekilde. Orta saha Saric. Portsmouth'a transferi söz konusuydu Jesper Sissey. Oradaki transfer kriterlerine son anda bir yapılan değişiklikle, İngiltere Futbol Federasyonu'nun yaptığı değişiklikle birlikte kriter dışında kaldı Jesper Sissey. Onun da transferi zora girdiği için tercih konusunda Antalyaspor biraz daha sıkıntı yaşayacak hem maddi olarak. O yüzden bu oyuncuların gidiş kalış durumuna göre de çeşitlendirilebilecek bir transfer çalışması var.
1: Peki transfer tahtası ile ilgili de gelişmeler yaşanmasını bekliyorsun.
0: Şimdi Salim, transfer ya orası gerçekten çok karışık bir durum. Çok fazla girip yani insanların kafasını karıştıracak bilgi de vermek istemiyorum ama geçen hafta Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün ve basın sözcüsü Ali Topuz transfer engelinin kaldırılması için bütün ödemelerin yapıldığını resmi olarak basın mecralarıyla paylaştı. Yani ilk basın mecrasına basın sözcüsünün açıklaması var. Y basın mecrasına da başkanın açıklaması vardı. Biz bunları çözdük diye. Biz de tabii ki resmi yapılan bu açıklamaları doğru kabul ederek dedik ki hani Mardin maçına yetişebilme olasılığı düşük. Çünkü prosedürler sürecek. Ama kulüpten de bir çalışma vardı. İşte Mardin maçına yetişilebilir. İşte futbolcuların lisansını çıkarmak için uğraşıyoruz. FIFA'dan işte onay bekliyoruz vesaire diye. Ama bugün o itibariyle çarşamba oldu. Bakın cuma günden bahsediyorum. Aradan 5-6 gün, hafta sonunu çıkartıyorum. Hadi 3 gün geçmiş. Henüz daha transfer engeli kaldırılmadı. Oradaki ödemeler aslında evet bir ödeme yapılmış. Son bir dosya kaldı ama son bir dosyanın kapatabilecek bir ödeme yapılmamış. Onun altını evet. Çizeyim. Yani şu an için Antalyaspor kaldırmaz mı? Kesinlikle kaldıracak. Hani buraya kadar 16 dosyadan 1'e düşürmüş. Tabii ki kaldırılacak ama ben hafta sonu oynanacak Pendik maçına da artık yetişir mi yetişmez mi o konudan biraz şüpheliyim. Bu şekilde daha özet bir şekilde girelim. Süreç tamamlandıktan sonra gene senin yayınında da olur. Daha net konuşabiliriz ama şu an dediğim gibi süreç bir devam ediyor ya. Evet. Yanlış da insanın kafasını karıştıracak da bilgi vermiyor.
1: Çok teşekkürler Koray abi. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde Koray Geç geldi. Şimdi saat başı reklam ve at yarışı bandımız var. Sonrasında Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. İstanbul Beyefendi Hipodromu'ndan herkese mutlu günler, bol şanslar diliyorum. Bugün İstanbul'da 8 koşulu program var. İkinci altılı ganyanla birlikte startı veriyoruz. Ve güne bir banko ile başlıyoruz. 2 numaralı Korgün. Ben bu safkanın Hazırlıklarını da çok beğendim. Bugün Gökhan Kocakaya ile kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. İkinci ayakta 11 numaralı Shadow Amidra ve 7 numaralı Retro Show'un arasında bir mücadele bekliyorum. Aslında 11 numaralı Safkan'ın bugün daha iyi koşacağını düşünüyorum ki o gün yarışa iyi başlamamıştı. Buna rağmen Vedat İdareli gidip koşuyu ikinci sırada tamamladı. Bugünkü performansını bir adım önünde taşımakla birlikte 7 numaralı Safkan'ın da idman görüntüsüne bayıldım. Bu sebepten dolayı 11 öncelikli 7 rakip olarak görüyorum. Altılı Gay'ın 3. ayağında 5 numaralı Bodu Bey, 11 numaralı Şen olan ve 3 numaralı Aziz Dostum sıralaması yine dikkate alınabilir. Ben 4. ayakta biraz zorlandım. 2 numaralı İnebolu, 4 numaralı Ersan Şah'ta Gökhan Kocakaya ısrarı devam ediyor. 10 numaralı Kral Karınca bu tür mesafeleri iyi koşar. Formda jokey ile 8 numaralı Hızlı Eren Ayan Kuş'un da ters bir yarış koşabilir. 2, 4, 10 ve 8. 5. ayakta 4 numaralı Lavender şanslı. Bir tek alternatifi atlar çok hazır geliyor. 5 numaralı Şahin ve 6 numaralı Visenya yine eklenebilir. 4-5-6 son ayakta 3 numaralı Serdeniz benim favorim. 7 numaralı Kral Yazıcı süratli giden yarışın sonlarında iyi koşar. 4 numaralı Tahayyül nasıl bu kadar kötü koşuyor anlam veremiyorum değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bugün kötü gidişe dur diyebilir. Aynı şekilde 11 numaralı Çukurova Efes'i için de söyleyebilirim. Bu şekilde sıralamayı 3, 7, 4 ve 11 şeklinde son ayak için oluşturuyorum. Değerli Radyo Spor dinleyicileri bu şekilde İstanbul programını sizlere İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan seslenerek tamamlamış olduk. İlerleyen vakitte Elazığ programı için bir kez daha birlikte olacağız. Herkese görüşünceye dek bol şanslar, hoşça kalın diyorum.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri, hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunu söyleyelim. Reşat Hoca'ya sorularınızı bekliyorum. 0538-052-1487 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Radyo Spor WhatsApp hattımız dışında sevgili dinleyenler, hemen paylaşalım sizlerle. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Bekliyorum mesajlarınızı. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. 3 dakika sonra müsait olacak. Tamam. Ben de bu süreçte gelen soruları cevaplayayım. Dinleyenimiz ses göndermiş. Ben de arada dinleme imkanı buldum. Özdemir Bey yazmış. Özdemir Bey mesajlarını iletmiş. Kütahya Spor'la ilgili transfer gelişmelerini sormuş. Kütahya Spor takviyeler yapıyor. Zaten Erkan Hoca tüm takviyeleri bizlerle paylaşmıştı. Hedef net şampiyonluk. Kütahya Spor'un transfer çalışmaları devam ediyor. İlerleyen günlerde tekrardan Erkan Hoca ile bir bağlantı gerçekleştiririz. Hemen kontrol ediyorum. Salim abi, Nico Gonzalez hocanın eski öğrencisi, duydun mu? Ben onu çok istiyorum. Sağ kanada olma durumu var mı? Duymadım. Fakat senin için, dinleyenimiz için hemen soralım. Belki gündemdedir. Oğuzhan Bey yazmış. Teşekkür Oğuzhan. Teşekkür ederim Oğuzhan Bey mesajın için. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Derfin Yunuslan'a yazmış. Reşat Yılmaz hocam ne zaman bağlanacak? 13.10 gibi bağlanacak Reşat Hoca. Bunu söyleyelim. 13.10'da Reşat Hoca bizlerle birlikte olacak Reşat Yılmaz. Ve Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hollanda'dan selamlar. Ben Hulusi Salim kardeşim. İyi yayınlar. Bir Konya Spor taraftarı olarak Mısırlı Emam Asor transferinin ne durumda olduğunu merakla bekliyoruz. Bu yönde istihbaratın var mı? Görüşmeler devam ediyor oyuncuyla alakalı. İyi yayınlar Salim Bey. Fatih Karagümrük'ün son transferi Atış Nukan oldu. Reşat Hocama Atış Nukan'ı sorar mısın demiş. Soracağım. Sivas Spor'la ilgili haber var mı? Sivas Spor'la ilgili şu an güncel bir transfer gelişmesi yok. Ama Sivas Spor'un net bir şekilde transfere ihtiyacı var. Bunu söyleyebilirim. Musa Muhammed'in transferi olumlu yönde ilerliyordu. Fakat oyuncuya birincilikten talip olan takımlar da vardı. Bu yönde gelişmeler yaşanmasını bekliyorum ben. Musa Muhammed'le ilgili. Kontrol ediyorum gelen soruları. Instagram üzerinden gelen sorular var. Hemen kontrol ediyorum. Sevgili dinleyenler. Salim abi. Selam Salim Bey. Bu saatten sonra Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray maçı ertelenir mi? Ertelenirse Galatasaray maçı da pazar oynansın demiş. Cuma yerine. Yani erteleme ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Henüz net bir şekil, net bir gelişme yok. Araya gidelim, aranın ardından devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net Sigortamnet.
5: Radyo Spor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk sevgili Salim. Hayırlı yayınlar, herkese hayırlı günler.
0: Teşekkür ederim hocam. Size gelen sorular da vardı. İsterseniz onlarla başlayalım. Sonrasında da Fenerbahçe Olimpik Lyon maçını konuşalım. Dinleyenimiz yazmış. İbrahim Bey, Atınç Nukan Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Fayda sağlar mı diyor.
8: Tabii ki sağlar. Yani Atınç çok deneyimli, tecrübeli, yurt dışı görmüş, Beşiktaş forması giymiş, deneyimli bir stoper. Hava hakimiyeti zaten boyu çok uzun olduğu için hava hakimiyeti üst düzey. Topları da iyi kullanıyor. Dolayısıyla faydalı olacaktır.
0: Hocam geçtiğimiz yılı Bandırma Spor'da geçirdi oyuncu. Bunu da söyleyelim. Kariyerinde Atınç'ın Beşiktaş, Leipzig, Göztepe, Bandırma Spor gibi takımlar var. Bunun da altını çizmiş olalım. Uzun bir süre oyuncu Esenler Rock Spor'un da gündemindeydi fakat gerçekleşmedi bu transfer. Bunun da altını çizelim. Peki hocam devam edelim dünkü maçla. Dünkü maçı takip ettiniz. Fenerbahçe Olimpik Lyon karşılaşmasını. Fenerbahçe neleri yapması gerekiyordu? Yapmadı hocam.
8: Şöyle söyleyeyim. Dünkü karşılaşmada sanki Fenerbahçe deplasmanda oynuyormuşçasına mücadele ettiğini düşünüyorum. Yani aslında çok denk geçen bir karşılaşmaydı ama Fenerbahçe'nin yapamadığı şeylerden bir tanesi, en önemlisi bence ön alan baskılarında 3. bölgede adam paylaşımında ciddi anlamda bir eksiklik olduğunu görebiliyorsunuz. Yani rakip savunma kaleci de dahil çıkarken çok rahat çıkıyorlar. Zaman zaman iyi baskılar yaptıklarında pozisyonda buldular. Özellikle Talisman'ın pozisyonu vardı mesela. Ama onun dışında özellikle ön alan baskılarını Fenerbahçe takımının daha iyi yapması gerekir ki üst düzey oyunculardan kurulu Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Dolayısıyla ikinci bölgede bekleyip ani çıkışlarla, daha kompakt çıkışlarla geçiş oyunu oynamaya çalışan bir Fenerbahçe de zaman zaman gözlemledik. Rakibin pas yapmasına çok müsaade ettiğini düşünüyorum. Ayrıca buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi Fenerbahçe takımı set oyunu oynarken özellikle orta saha ve ön bölgedeki forvet oyuncularının çok sık yer değiştirmesi lazım. Yani topla buluşmaları lazım. Dolayısıyla topla buluşamadığınız zaman özellikle yaratıcı oyuncuların sıkıntı yaşarsınız. Yani gelen ortalarda Talisca olsun, Vedat Muriç olsun çok fazla topla buluşamadılar. Buluştuklarında da iyi kafa vuramadılar ya da pozisyonu harcadılar. Ama onun dışında Fenerbahçe takımı, yani bakıyorsun üst düzey bir takım, Ake'ye bakıyorsun mesela. Bana göre harika top oynadığını düşünüyorum. Archie Brown'u çok tutma ama dün fena değildi. Belki gol pozisyonunda savunma dengesine kalandılar. Lyon takımı, Olimpik Lyon takımı o pozisyonda çok iyi organize oldu. Golü buldular ama onun dışında mesela Samedo bence çok iyi oynadı. Harika oynadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kaptanı Şikin, yani biraz ağır geliyor buna. Şikinar, yani neden bu kadar ağır? Onu anlamakta çekiyorum yani. Belki deneyimi, tecrübesiyle ayakları fena değil. Hava hakimiyeti iyi ama dönüşlerde, hamlelerde Skriniar çok büyük sıkıntılar yaşadığını gözlemleyebiliyoruz. Gereksiz kartlar da görüyor. Fenerbahçe'de belki, yani bugünden söyleyeyim, yani Fenerbahçe'nin kaptanı üst düzey bir oyuncu, İtalya görmüş bir oyuncu ama ilerleyen günlerde Fenerbahçe'nin ciddi anlamda başını ağrıtabilir. Yani belki Fenerbahçe taraftarları onu çok sevdiği için yorumumdan pek mutlu olmayacaklar ama dolayısıyla başı ağrıyabilir. Orta saha bölgesinde Kante'nin elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorum. Gendüzi'nin daha dengeli oynaması lazım. Gençler Birliği karşılaşmasında da özellikle kaptırdığı topla Fenerbahçe'nin yediği bir gol vardı. Gendüzi daha dengeli oynaması lazım. Greenwood dün çok iyi işler yaptı. Yani Fenerbahçe takımı çok aman aman karşı karşıya falan direkten dönenler oldu ama Greenwood kişisel becerisiyle, yeteneğiyle golü kaydetti ki Greenwood'a top geldiğinde özellikle Fenerbahçe taraftarların bir şeyler yapar diye düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü ben de maçı izlerken evet Greenwood'a top gelsin, Greenwood bir şeyler yapar, çalım atar, şut atar, orta keser gibi düşüncelere sahip oldum. Oyun içerisinde özellikle sağ kenarda Senado ve Greenwood'un bölgesi iyi çalıştı. Organizasyonları da vardı. Ama sol tarafta Archie Brown'la Kerem Aktürkoğlu'nun, belki Kerem Aktürkoğlu gol pozisyonunda Greenwood'a pası veren oyuncuydu ama daha iyi organize olması lazım sol tarafta. Bunu görmekte zorlandık bence. Tabii Asensio faktörü de var. Böyle bir oyuncunuz varsa ilk 11'de oynatırsınız. Ha şimdi diyeceksiniz ki kimi kesecekti? Yani Talisca formda önde oynatırsınız. Evet, bunu hiç kesersiniz. Sonra hamle yaparsınız ama Asensio gibi bir oyuncu varsa ki basın toplantısında da Oğuz Çetin olsun, işte İsmail Kartal olsun açıklamalarında Asensio'nun, Marco Asensio'nun takımın en önemli oyuncusu olduğunu söylemelerine rağmen eylemde bunu görmek mümkün olmadı. Dolayısıyla tribünlerde Asensio diye tezahürat yapmaya başladılar. Dolayısıyla böyle bir oyuncu varsa onu iyi motive etmeniz lazım, adapte etmeniz lazım, onun beynine girmeniz lazım ki o da saha içerisine çıktığında bir şeyler yapsın. Bazı oyuncular sonradan girdiğinde çok faydalı olamazlar. Yani büyük yetenekler bazıları çok faydalı olur, bazıları çok faydalı olamaz, motive olamaz. Asensio gibi oyuncu varsa elinizde kafadan oynatacaksınız. Yani bunun başka bir açıklaması yok.
0: Peki hocam, Asensio Talisca'nın yerine tercih edildi. Talisca ilk 11'deydi. Bu noktada yani 10 numara da diyemeyiz, tam bir forvet de diyemeyiz. Talisca üzerinde. Az önce zaten siz de özetlediniz. Bu noktada bir problem oluşur gibi geliyor mu hocam size de?
8: Talisca'nın orijinal mevkisi zaten 10 numara yani. Daha önde de oynayıp, çek at edip oradan vuruşlar yapabilen bir oyuncu ama 10 numara pozisyonunda rahatlıkla oynayabilir. Ama dünkü karşılaşmada çok Talisca'ya nefes aldırmadılar ki Talisca özellikle ön alan baskılarında öyle adam kovalamayı çok seven, top kazanmayı çok seven bir oyuncu da değil ama dün bence elinden geleni yaptığını düşünüyorum Talisca'nın. Ama tercih yapmak zorundasınız yani. Vedat Muriç'i oynatmayı bildirdiniz mesela kafadan. Asensio'yu 10 numara pozisyonda oynatıp önde Talisca'ya devam edebilirdiniz. Çünkü Avrupa maçlarında da bu sezon Türkiye Süper Ligi ilk maçında da Talisca'yla önde başladınız. Kaldı ki Gençler Birliği karşılaşmasında 4 tane oyuncu ilk 11'de oynayıp 7 oyuncuyu rotasyona sokmuştunuz. Bu karşılaşmada o 7 oyuncu geri döndü. Yani yorgunluk desem çok büyük yorgunluk olacağını zannetmiyorum. Avrupa'da 4 günde bir artık Türk takımlarımız da yıllardan beri Avrupa maçları oynuyorlar yani alışmalılar. Kaldı ki bu oyuncuların mesela dünkü Galatasaray Fenerbahçe kadrosundaki oyuncuların yani neredeyse Kerem'i bir tarafa koyarsak hepsi yabancı yani. Bu oyuncular Premier Lig'den geliyorlar, Fransa 1'den geliyorlar, İspanya'dan geliyorlar. Yani bu oyuncuların 4 günde bir maç oynamasını yani oynaması gayet normal olması lazım yani. Bu alışkın olmaları lazım. O yüzden de Türkiye Süper Ligi'nde de çok böyle 7 kişilik, 8 kişilik rotasyonlara gerek olduğunu zannetmiyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat hocam, Sivasspor'la ilgili bir soru vardı. Musa Muhammed transferi gerçekleşti bu arada. Bunu da paylaşmış olalım. 2+1 yıllık oyuncuyla sözleşme imzalandı. Neler söylersiniz hocam?
8: Ya Sivasspor tabii ki yani Türkiye Süper Ligi'ne çıktıktan sonra gerçekten de önemli işler yaptı. Türkiye Süper Ligi'nde çok iyi işler yaptı. Dolayısıyla ülkemizi Avrupa kupalarına temsil de etti. Yani Sivasspor gibi bir takımın Süper Lig'de olmaması gerçekten de düşündürücü. Çünkü Sivas futbol kültürünü çok yakından hissettiğimiz bir şehrimiz. Çok önemli oyuncular da barındırdı bünyesinde. Bu yıl ben Sivasspor takımının favori takımlardan biri olacağını düşünüyorum.
0: Hocam, yani birincilikte ilk iki hafta tamamlandı. Her sonuç çıkabiliyor. Birinci ligin sizden önce konuğumuz Ahmet Cingözlü.

0: oynayan oyuncuları bir araya getirmezseniz maalesef iyi bir takım oluşturamıyorsunuz. Yani Mardin takımına bakıyorsunuz. Ahmet Çingöz genç ama tecrübeli değil. Artık tecrübelendi. Dolayısıyla kadro planlamasında gerçekten de çok becerili bir teknik adam. Dolayısıyla Mardin Spor'da iyi bir kadro kurmuş. Olacaktır. Zaman zaman kaybedeceklerdir, kazanacaklardır ama Mardin Spor'un da ses getireceğini düşünüyorum.
1: Hocam, Fatih Karagümrük bu hafta kazandı. İlk hafta mağlup olmuştu. Onlar da önemli takviyeler yaptı. Bursa Spor Camiası ile birlikte, taraftarı ile birlikte en güçlü adaylardan birisi. Antalya Spor keza aynı şekilde, Kayseri Spor 2'de 2 yaptı. Yani bu sezon dikkatimi çeken camia takımları da bir hayli fazla, şehir takımları.
0: Tabii yani yıllardır bu takımlar Süper Lig'de mücadele etmiş köklü kulüpler yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Süper Lig'e geri dönmek için ellerinde maddi manevi ne imkan varsa seferber edeceklerdir. Tabii camialar da, taraftar baskısı da buna yöneltecektir. Dolayısıyla Tefe 1. Lig'de işlerin kolay olmadığını söyleyebiliriz.
1: Peki hocam, tekrardan transfer gündemine döndüğümüzde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, tüm takımlar da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray taraftarının ciddi bir tepkisi var. Batrakov geliyor. Bugün Batrakov'un İstanbul'da olması bekleniyor. Batrakov'la ilgili neler söylersiniz hocam? 21 yaşındaki Rus 10 numarayla ilgili düşünceniz nedir?
0: Oyun zekası, top tekniği üst düzey bir oyuncu. Gelişime açık bir oyuncu. Topla çok rahat bir oyuncu. Yani böyle oyuncunun varlığı, tabi burada gösterici performans da çok önemli ama bu tip oyuncular gelişebilirler. Her an level up diyebilirler. Size para kazandırabilirler. Dolayısıyla doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Tabi Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi kulüplerde, büyük kulüplerde oynamak çok kolay bir hadise değil. Adaptasyon dönemi çok önemli. Kulübün yaklaşımı, oyuncuların yaklaşımı çok önemli. Ama ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yetenekli bir oyuncu, çok yetenekli.
1: Hocam, tek soru işareti kapalı bir ligden geliyor olması.
0: Tabii. Yani zamanında o ligden gelen oyuncular da oldu. Başarılı olanlar da oldu, olamayanlar da oldu. Yani oyuncunun tabii durumu da çok önemli. Yani oyuncunun mental anlamda adaptasyonu çok önemli. Teknik direktörün durumu önemli. Arkadaşlarının onu kucaklaması önemli. Bunları aşması önemli yani. Ama artık yavaş yavaş oyuncular aşıyorlar bazı şeyleri ya. Yani özellikle gelişime açık oyuncular her şeyi yapıyorlar yani gelişmek için.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor kendisiyle. Hocam, yani tek soru işareti siyasi olaylardan dolayı, savaş olaylarından dolayı Rusya Ligi'ndeki takımlar Avrupa'da mücadele etmiyor.
0: Tabii o...
1: Şöyle bir sıkıntı da olabilir. Onu da paylaşalım. UEFA ve FIFA bu konuyla ilgili böyle bir yasağın olmayacağını belirtti ama yine paylaşalım. Zaman zaman Rus oyunculara İngiliz takımları vize vermiyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ni düşündüğümüzde böyle bir sorun oluşabilir.
0: Yani siyasi anlamda çok fikir yürütmem çok doğru olmaz ama ben bu tarafına bakıyorum. Bu oyuncu gelişime açık bir oyuncu. Oyun zekası, top tekniği gelişmiş bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Gelişebilir bir oyuncu. İnşallah hayırlı olur bu transfer Galatasaray'a. Çünkü Galatasaray'ın gerçekten de 10 numara mevkiinde becerili, yetenekli, asistler yapabilen, gol atabilen, gelişime açık, belki ileride para kazanabileceği bir oyuncuya çok ihtiyacı var.
1: Hocam, yedek santrafor da yok henüz.
0: Tabii Galatasaray taraftarlarının verdiği tepki belki yani rakiplerine baktığında işte Trabzonspor olsun, dünyayı da Salih'i alıyor, çok transferler yapıyor gerekli mevkilere. Fenerbahçe, onu keza Beşiktaş, Vlahovic'i aldı en son. Trossard transferi, Salih Özcan, Nübel transferi. Bunlar nokta transferler. Yani Nübel, Salih Özcan, Trossard, Vlahovic, bunlar nokta transferleri yani.

0: Dolayısıyla Galatasaray taraftarlarının beklenti içerisine girmesi çok normal. Evet, Galatasaray 4 yıl Türkiye Süper Ligi'nde başarılı oldu. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da Galatasaray takım bir şey yapamadı yani. Taraftarların beklentisi böyle bir kadro kuruluyorsa, bu kadar büyük paralar, oyuncular alınıyorsa tabii transfer yapıp güçlenmek, Allah muhafaza Osimhen'de bir şey olsa yine Barış Alper'e döneceksiniz yani. Dolayısıyla Osimhen'i bekleyecek, onun olmadığı zamanda veya ihtiyaç duyurduğunda ikisi birden oynayabilecek iyi bir santrafora ihtiyacı var mı? Tabii ki var. Galatasaray takımının transfer yapması lazım. Yani Davinson Sanchez de çok aman aman iyi sinyaller vermiyor. Abdülkerim ona keza stoper mevkiinde üst düzey bir oyuncu. Yani olmaz yani Galatasaray. İyi olur diye düşünüyorum. Singo var diyorsunuz. Kaan'ı çekebiliriz diyorsunuz ama bazı oyunculardan Galatasaray taraftarları umudunu kesmiş durumda yani. İşte Kaan gibi, İlkay'dan mesela, buna keza bazı oyunculardan umudunu kesmiş durumda. O yüzden de rekabeti arttıracak lider bir stopere ihtiyacı var Galatasaray'da.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Hocam, yani eksikler net bir şekilde göze çarpıyor. Sol stoper pozisyonunda da bence takviye olması gerekiyor.
0: Tabii ki takviye şart yani. Abdülkerim tamam yani birkaç 4 senedir oynuyor bu takımda, şampiyonlukta yaşıyor. Abdülkerim kötü oyuncu, milli takımımızın oyuncusu. Ama Avrupa'ya çıktığında sıkıntı yaşıyor yani. Bunu bu sene birazcık daha biraz ağırlaşmış gibi de gördüm yani. Dolayısıyla yani Ake mesela Fenerbahçe takımına geldi, hiç kaç yıldır oynuyormuş gibi dün de seyrediyoruz mesela Lyon'a karşı. Çok rahat, etkili, ayağına geldiğinde topu iyi kullanmayan, hava hakimiyeti iyi, akıllı. Öyle bir stoper ihtiyacı var yani Galatasaray takımı. Net, çabuk. Mesela Ake çabuk bir oyuncu, Abdülkerim ağır bir oyuncu. Özellikle mesela City karşılaşmasında Haaland'ın pozisyonu gözlerimin önüne geliyor. Yetişemedi bile yani. Ya diyeceksin ki Haaland'a kim yetişiyor hocam? doğru da. Dolayısıyla yani biraz çabuk, sol ayağı da iyi bir oyuncu transfer edilirse Galatasaray'sa olması için de iyi olur diye düşünüyorum.
1: Hocam, şimdi saatlerimiz 13.30. Çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edelim. Olur mu hocam?
0: Tabii ki. Tabii.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
7: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Reşat Yılmaz. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk sevgili Salim.
2: Sorular var mı? Hemen onu da kontrol ediyorum. Birçok soru var hocam.
3: Ne?
2: Hemen soruları cevaplayalım. Merhabalar, iyi yayınlar Salim Bey. Reşat Hoca'ya saygılar, selamlar. Bir Bolulu olarak Bolu Spor 20 yıl sonra küme düşmenin en büyük adayı oldu. Bolu Spor'u bu hale getirenleri kınıyorum. Koskoca camiayı yerle bir ettiler demiş, bitirdiler demiş Mesut Bey. Ne dersiniz
3: vallahi
2: hocam?
3: Valla Bolu Spor'u yakından takip ediyorum. Gerçekten de uzun yıllar sonra Bolu Spor takımı özellikle ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar çekiyor. O yüzden de kadrosuna baktığınızda yani çok yeterli de durmuyor yani. Ben de katılıyorum Mesut Bey'e, büyük bir ihtimalle de düşme mücadelesi verecek böyle giderse Bolu Spor takımı.
2: Ne yazık ki.
3: Yani Bolu gibi futbol kültürünü çok yakından hissettiğimiz bir takımın bu duruma düşmesi benim de içimi acıtıyor açıkçası.
2: Hocam yani Bolu Spor adına şunu söyleyebilirim. Necip Bey döneminde Bolu Spor çok önemli işlere imza attı. Playoff final oynadı, playoff'ta yarı final oynadı. Necip Çarıkçı'yı yakından tanırım ben.
3: Tabii ki.
2: Ne zaman da Bolu'ya gitsem ziyaret ederim. Necip Başkan'la diyaloğumuz bir abi kardeş gibidir. Başkanlık sürecinden sonra da görüştüğüm insanlardan birisidir. O dönemi hatırlıyorum. Az para ödeyip zamanında finansal anlamda kriterleri aşmayan, futbolcuyla 3 liraya anlaşmışsa o 3 lirayı ödeyen birisiydi. Hatta hafta sonunda da tevafuk, bu Beşiktaş'ta Can abi var. Beşiktaş'ın tercümanı. Çok sevdiğim, yakından tanıdım. Daha önce Bolu Spor'daydı. O dönemde de Bolu Spor'da çalıştığı dönemde de yapmış olduğum birçok röportajda Radyo Spor'da yardımcı olmuştu yapmış olduğumuz röportajlarda, bağlantılarımızda. Onunla da sohbet ederken, konuşurken Bolu Spor'dan konu açıldı. O da direkt çok dedi üzülüyorum dedi. İlk dedi orada göreve başlayalım dedi. Necip Başkan'ın sohbeti geçti. Yani bence direkt yani bu olaya, ben kendisininle de konuşmuştum Necip Başkan'la, geri dönecek misin diye. Öyle bir düşüncem yok dedi. Hatta torunları yanındaydı. Torunlarla ilgileniyorum artık, işlerimle ilgileniyorum dedi. Ama bence Necip Başkan'ın tekrar dönmesi gerekiyor. Benim düşüncem bu.
3: Ya Necip Çarıklı Başkan'ın zaten yaptıkları ortada. Bu tip başkanlar, İsmail Uyanık mesela Samsun için,
2: evet,
3: yapılanları unuttu. Celal Doğan Gaziantep'te yaptığı başarılar.
2: Rahmetli yani. İbrahim Yazıcı Bursa Spor'da, evet. Allah rahmet eylesin.
3: Tabii İbrahim Yazıcı Bursa Spor, Sefa Sirmen Kocaeli için. Yani bu tip başkanlar o takımlar için çok şey ifade ederler. Çok ciddi de miras bırakırlar. Ama maalesef günümüzde ekonomiyi iyi yönetemediğimiz gibi futbol kulüplerinde de ekonomiyi iyi yönetemiyoruz. Dolayısıyla kadro planlamasında gereksiz harcamalar ve gereksiz transferler kulüplerimizi batma noktasına getiriyor. Bolu Spor da bunlardan biri. Kısa ve öz.
2: Yani Bolu güzel bir kent hocam. Şirin bir kent. Özellikle de yaz, evet, kamp sezonlarında takımların uğrak yeri. Ben de cuma ve pazar günleri arasında Bolu'da olacağım. Takımların kamp çalışmalarını da, özellikle de orada ikincilikten, üçüncülikten takımlar var. Yakından takip edeceğim. Yani güzel
3: benim
2: bir şehir.
3: Benim yaşamak istediğim bir şehir, ben söyleyeyim.
2: Siz sık sık yani gidiyorsunuz hatta, değil mi hocam?
3: Evet, gidiyorum. Teknik direktör Ali Beykoz, çok sevdiğim dostum.
2: Ali Hoca abi orada yaşıyor. Daha önce orada sporda da çalışmıştı.
3: Evet, o nedenle ailesini çok seviyorum. Eşlerimiz de zaten arkadaşlar. Dolayısıyla gidip geliyorum. Güzel bir şehir yani. İki tane büyük, Ankara, İstanbul gibi metropol şehirlere çok yakın, çok kısa mesafede. Yazı güzel. Kışı belki eskisi kadar değil. Çok kar yağmıyor eskisi kadar ama yazı da serin. Güzel bir şehir. Şirin bir şehir. Ben çok seviyorum. Hatta yaşamayı düşünüyorum orada yani.
2: Yaşanır hocam. Ben cuma ve pazar günleri arasında orada olacağım. Şimdiden de paylaşayım dinleyenlerimizle. Yaklaşık bir 10 gün programımız olmayacak. Planladığım şehir dışı gezilerim vardı. Mert Helam oldum ben de. Mert abiye de buradan selam olsun.
3: Selam olsun.
2: Bolu, İzmir, Kıbrıs, ardından Adana, sonrasında da dönüş İstanbul, görevimizin başına döneceğiz. Böyle bir plan oluşturduk.
3: Yolun açık olsun diyeyim sevgili Salim Mesut.
2: Evet hocam, yani biliyorsunuz sizinle de muhabbeti var. Mustafa Eren Kalan benim çok yakın arkadaşımdır. Evet. Biz devamlı onunla birlikte yaz aylarında tatil yapıyoruz. Biraz şey oluyor yani, böyle göçebe gibi oluyor şehirden şehir ama çok güzel oluyor.
3: Kafa dengi bir dostun arkadaşın varsa tabii tatil güzel geçer.
2: İnşallah hocam. Hocam, gelen sorularla devam edelim. Birçok soru var. İzmir'den Ayhan Bey yazmış. Oyuncuların yaş ortalamasını dikkat çeken oyuncuları paylaşmış bizimle. Krasnodar'dan 23 yaşındaki Nikata'yı yazmış. Sergen

0: Sergey Pinyav yazmış Lokomotiv Moskova'dan. Gelebov yazmış CSK Moskova'dan.
1: Ya işte gönüllü
0: Zenit'ten Pedro'yu yazmış. Yani Alexander Batrakov'u yazmış. Oyuncuların hep yaş ortalaması da 20 ile 23 arasında. Teşekkür ederiz.
1: Vallahi
0: gönüllü squad.
1: Öyle öyle futbol severler var ki, öyle taraftarlar var ki dünya futbolunu çok yakından takip ediyorlar. Hayatları maç izlemekle geçiyor ve hiç futbol oynamamış bir taraftar bile futbolun gerçeklerini çok iyi bilebiliyor. Futbolcu özelliklerini çok iyi tanımlayabiliyor. Dolayısıyla gönüllü bir scout arkadaşımız. Tebrik ediyorum kendisini.
0: Hocam size bir olay anlatabilir miyim? Bu konuyla ilgili dinleyenlerimizle de paylaşmak istiyorum.
1: Anlatayım.
0: Ülkemizin maçı vardı. İlk Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadık biz. Hatırlarsınız.
1: Evet.
0: İlk 11'ine baktım Avustralya'nın. İran Kunda'yı gördüm. Yani maç öncesinde de bir etkinliğe davetliydik. Röportaj yapıyorlar devre arasında maç sonunda. Maç öncesinde yapıldı. Dedim yani İran ilk 11'e baktım. Sabahın da çok erken saatleri. İran Kunda'yı gördüm. Korktum direkt. Dedim ki İran Kunda bize gol atabilir. Geçişlerin dedim önemli silah. 16 yaşında dedim Bayern Münih'e transfer yapmıştı. Bana arkadaş sordu abi dedi nereden tanıyorsun falan. Direkt bana o oyuncuyu 15-16 yaşlarındayken liseden arkadaşım var. Erhan diye şu an
1: evet.
0: Şırnak'ta başkomiser. Bizleri dinliyorsa selam olsun. Futbol hastası birisi. Bana göndermişti. İyi de bir Galatasaraylı. Galatasaray'a dedi gelse muazzam katkı sağlar dedi. Geçtiğimiz günlerde baktım. Ciddi bonservis bedeliyle yine transfer yapmış İran Kunda. Yani hocam dijital çağda dinleyenlerimiz, çevremizdeki arkadaşlarımız çok rahatlıkla futbolcu bulabiliyor. Yani bu iş yani direkt bu noktada artık
1: ama bizde şu var sevgili Salim. Yani bizde özellikle başkanlar, yöneticiler futbolun içine giriyorlar bir müddet sonra. Onlardan daha iyi bilen yok yani. Çok iyi biliyorlar her şeyi. Bu büyük bir eksiklik, büyük bir yanlış. Tabii teknik direktörler de en iyisini ben bilirim diyor. O yüzden de bu tip mesela önerilere bir kulak asmıyorlar. Yani bir bakabilirsiniz. Öyle bir isim gelmiştir. Belki o taraftar izlemiş. Yani belki işinize gelebilir. Belki işinize gelebilir yani. Bir takip ettirin en azından. Bir izlettirin en azından.
0: Evet.
1: Maalesef bunu yapmıyoruz.
0: Hocam Derfin Yunustane yazmış. Selamlar Reşat Hocam. Hoş geldiniz. Sesinizi duymak keyif veriyor. Sevgiler, saygılar hocam. Galatasaray kentsel dönüşüm projesine girdi demiş. Gülücük işareti bırakmış. Bana da iyi tatiller dilemiş. Teşekkür ederim Yunus abi. Konya Spor'dan transfer haberi var mıdır? Hocanın değerlendirmesi nedir demiş. Cihan Bey yazmış. Konya Spor'un bence transfere ihtiyacı var hocam.
1: Valla Konya Spor'un ciddi anlamda ihtiyacı var. Mesela Berkan Kutlu da orada gitti. Başarılı da oldu. Aslında özel ligin ikinci arasında iyi işler de yaptılar. Önemli takımlara karşı, üç büklere karşı çok iyi maçlar oynadılar. Ama bu yıla geldiğimizde Konya Spor'un ciddi anlamda transfer yapması gerekirken kayıplar yaşadı. Bunlar iyi sinyaller değil Konya adına.
0: Konya Spor'dan Adil Demirbağ'ın da Fenerbahçe'ye ismi anılıyor hocam. Fayda sağlar mı giderse? Ne dersiniz?
1: Yani Adil artık deneyimlendi. Tecrübeli bir oyuncu. Milli takımla bak adı geçiyor. Üç büyüklerle adı geçiyor. Bonservis konusunda biraz Konya Spor tutucu davranıyor. Ama deneyimli, tecrübeli, savaşçı, mücadele gücü yüksek bir oyuncu. Neden olmasın yani? Olur.
0: Hocam şunu da söyleyebilirim. Yani Adil'le yaklaşık 10 yıldır muhabbetimiz var. Çok da severim. Ailecek de görüşürüm. Ama yani Konya'dan muhabir arkadaşlar da soruyor. Fenerbahçe'ye yakından muhabir arkadaşlar da soruyor. Hiçbir zaman mesela böyle sohbetlerimizde futbol konuşmayız. Siz de futbolcuydunuz hocam. Futbolcular genellikle sohbet ortamında futbol konuşmayı da sevmezler. Çünkü doğru. İşleri olduğu için
1: doğru.
0: Daha çok muhabbet ederiz. Ne yaptın, nasılsın falan. Haftada birkaç kez de belki daha fazla görüntülü de konuşurum. Bir kardeşim gibidir. Çok da severim. Yeri bende ayrıdır. Şundan dolayı transferini sormam. Hem ondan duyarsam ayıp olur yazarsam çünkü. Güvenip anlatır. İki gün önce görüntüler aradım. Konuşuyorum. Spor salonundaydım. Ne yapıyorsun ha falan dedim. Spor salonundayım. Sen ne yapıyorsun Adil ya dedim. O gün de manşetler hep şey. Adil Demirbay ile ilgili Fenerbahçe'ye gideceği yönünde. Adil dedim geliyor musun dedim yanımıza dedim. İstanbul'a dedim. Ben Konya'da araba sürüyorum abi dedi. Görüyorsun dedi. Yani olay bu. Yani ama bu transfer işi. Her an her şey değişebilir. Konya tabii, Spor taraftarı da soruyor. Fenerbahçe taraftarı da soruyor ama yani sormuyorum direkt. Ne olacak, ne bitecek falan. Çünkü yeri bende ayrı. Adana Demirspor'da oynadığı dönemden beri biliyorsun Buca'dan gelmişti. Gelişimini evet, de yakından evet, takip ettiğim bir isim.
1: Benim de sevdiğim bir kardeşimiz.
0: Yani gerçekten özel bir insandır, iyi bir insandır.
1: Tırnaklarıyla geldi bu noktaya da, tırnaklarıyla geldi yani.
0: Evet.
1: Savaşarak geldi. Yolu açık olsun ne diyeyim.
0: Hocam gelen mesajlar var. Hemen onları da kontrol edelim. Dinleyenimiz yazmış. Fenerbahçe çok iyi kadro kurup takımın başına iyi bir hoca alması gerekiyor demiş dinleyenimiz. Eleştirisini dile getirmiş. Katılır mısınız?
1: %100 katılırım. Yani zaten İsmail Kartal sallanmaya başladı. Diyeceksin ki hocam yani bir Gençler Birliği mağlubiyetiyle, bir Lyon beraberliğiyle koskoca Fenerbahçe'nin teknik direktörü sallanır mı? Sallanır. Yani güven ortamı oluşması lazım. Yani Fenerbahçe takımına 4 kez geldi. Aman aman bir şampiyonluğu da yok. Herkesin konuştuğu o daha sayın şampiyon olduğu sene o kadar puan toplaması. 99 puan mı toplamıştı?
0: Evet.
1: Tam hatırlamıyorum. Yani o konuşuluyor yani. Yani şu denmiyor yani. Evet şurada şampiyon yapmıştı. Avrupa'da şu başarıları sağlamıştı. Denmiyor ve çok donuk buluyorum sağ kenarında. Biraz sinerjisi yüksek olmalı Fenerbahçe'nin teknik direktörünün ya da Galatasaray, Beşiktaş teknik direktörlerinin sinerjisi yüksek olması lazım. Sinerjisini oyuncuların aktarması lazım. Ama İsmail Kartal'da bunu görmek pek mümkün değil. Yani oyuncu seçimi, hamleleri, yani bir teknik direktörün en büyük özelliği oyuncuda var olan potansiyeli ortaya çıkartmaktır. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın dünya çapında oyuncular işte gelen en son Lukaku alındı yani. Dün de oyuna girdi. Bunlar dünya çapında oyuncular. Yani diyeceksin ki bu dünya çapındaki oyuncular artık kariyerlerinde düşe geçmiş oyuncular mı? Evet düşe, Kante de dahil düşe geçmiş oyuncular. Doğru. Eyvallah. Ama işte burada önemli olan nedir? Hacı da gelmişti mesela. Düşe geçmiş bir oyuncuydu. Ama ne oldu Hacı? Fatih Terim'in özellikle motivasyonuyla, çalıştırmasıyla müthiş işler yaptı yani. İz bıraktı gitti. Dolayısıyla işte bu oyuncular harekete geçirebilmek çok önemli. Ondan bahsediyorum.
0: Yine bir mesaj var. Bütün futbolcular, Fenerbahçe taraftarı Özcan Bey yazmış. Bütün futbolcular hakeme oynuyor. Elin adamı bir kez itiraz etmedi. Ettiyse de uzatmadı. Düştüyse de kalktı. Kerem ayrı bir yerden, Talişka ayrı bir yerden. Önce bir kalk ayakta dur arkadaş. Bir parantez Şikrinyar için açalım. Dua edelim kart görmedi demiş Şikrinyar'la alakalı.
1: Valla Şikrinyar'la ilgili biraz önce yorumumu yaptım ben. Dikkat etmesi lazım. Yani geçen seneki Şikrinyar'ı görmüyorum ben. Fenerbahçe taraftarları onu seviyor. Evet seviyoruz. Fenerbahçe'nin kaptanı ama yani gittikçe ağırlaşıyor ve kart görmeye de çok müsait yani.
0: Evet.
1: Olmayacak bir karşılaşmada olmayacak bir kart çok farklı yere götürür yani Şikrinyar'ı.
0: Salim Bey iyi yayınlar. Reşat Hoca'ya Bursa Spor hakkında düşüncelerini sorar mısın demiş Emre Bey.
1: Ya bütünleşmiş Bursa Spor takımı görüyoruz. Tabii ki zaman zaman bu ligde sıkıntılar yaşayabilir skorsal anlamda. Ama şehir kenetlenmiş, kadro planlamasını iyi yapmışlar, iyi bir takım oluşturmuşlar. Tribünler zaten muhteşemin ötesinde bir güzel. Dolayısıyla yani Bursa Spor en büyük favori takımların başında gidiyor.
0: Yine gelen mesajlar var hocam. Hemen kontrol ediyorum. İyi yayınlar demiş Özcan Bey. Teşekkürler. İyi yayınlar. Ben Beşiktaş'ta İtalyano'la ilgili bir şey yazmış ama tam anlayamadım. İtalyano'yu sormuş zannedersem. İtalyano'yu nasıl buluyorsunuz hocam?
1: İyi buluyorum. şöyle söyleyeyim, yani Beşiktaş'ın bir Beşiktaş ruhu, Beşiktaşlar daha iyi bilirler, Beşiktaş ruhu vardı. Özellikle benim karşılıklı oynadığım dönemde de işte o 88'ler, 87'ler, 90'lar falan Beşiktaş böyle mücadele etmeyi seven, agresif o ruhla bütün oyuncuların kenetlendiği saha içerisinde kaybetse bile ya helal olsun elinden geleni yaptı bu takım ama kaybettiler diyebileceğim bir ruh halini bilmiyordu Beşiktaş. İtalyanlardan sonra Beşiktaş'ı görüyorum ya, hırslı oynuyorlar, istekli oynuyorlar, mücadele ediyorlar. Kazanma ruhunu, azmini saha içerisinde görebiliyorsun. Tabii teknik sektörün elinin değdiğinde net bir şekilde görebiliyorsun. Tabii ki üst düzey oyuncular alındı ama bu oyuncuları idare edebilmek, konsantre edebilmek, teoride oyunculara bilgiyi aktarıp pratikte onların çalışmalarını sağlamak çok kolay bir hadise değil. İtalyan'ın sağ kenarında da çok heyecanlı, istekli, verdiği direktifler, talimatlar net bir şekilde gözükebiliyor. Yani donuk bir hoca değil yani. Onu söylemeye çalışıyor. Dolayısıyla iyi gidiyorlar. Vlahovic'den sonra daha da iyi olacaklardı diye tahmin ediyorum.
0: Salim Bey merhaba, iyi yayınlar. Denizli'den Atilla ben, nasılsınız? Öncelikle şunu söyleyeyim, doğru mu duydum? Bu hafta izne çıkıyorsunuz dediniz. Evet, güzel ve çok güzel. Güzel yerlere gidiyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ama Salim Bey 4 Eylül'den itibaren gitseniz daha iyi olurdu. Benim bildiğim kadarıyla transfer dönemi 4 Eylül'de bitiyor demiş. Şunu da söyleyeyim. Yani gazetecinin tatili olur ama şöyle ki, ben tatil günlerinde daha iyi, haberler geldiği zaman sağ olsun Ajans Spor'dan editör arkadaşlarıma aktarıyorum ve devamlı da bir telefon trafiğindeyiz. Aslında
1: sosyal medyadan da paylaşıyorsun zaten.
0: Yani direkt o şekilde hocam, sosyal medyadan direkt Ajans Spor paylaşıyor. Sağ olsun arkadaşlarımız, güzel bir ekip işi var orada da. Direkt haberleri gönderdiğim zaman yazılı metin şeklinde anında okuyucularla buluşuyor. Web sitemiz ve web sitesiyle birlikte sosyal medya üzerinden. Yani ben tatilde olsam da hocam, yani sizinle de oturduğumuz zaman çok yoğun telefon trafiği yaşayan bir insanım.
1: Evet, konuşamıyoruz zaten. Yan yana geldiğimizde konuşamıyoruz. Telefonların hiç susmuyor.
0: Artık böyle yani direkt görüştüğüm zaman arkadaşlarla rica ediyorlar. Telefonu bırakacaksan gelelim diye, ama yani işimizin bir parçası hocam, anlık olabiliyor.
1: Tabii ki,
0: anlık gelişmeler yaşanabiliyor. Direkt teyit etmek gerekiyor. Ondan dolayı yani bu döneme şey yapabildim, tatili sıkıştırabildim. Tatilde olsam da haberlerimi okuyabilirsiniz. Ajans Spor'dan Atilla Bey'e selamlar. Batrakov PSG'nin ilgi alanında olan bir oyuncu. Ne Yelert ne Leslie ile kıyaslamamak lazım. Tüm oyuncuları herkes gibi YouTube videolarından tanıyoruz. Batrakov çok farklı demiş dinleyenimiz. Yılmaz Bey, katılır mısınız Yılmaz Bey hocam?
1: Katılırım, katılırım. Yetenekli, çok yetenekli bir oyuncu. Yani çok yetenekli bir oyuncu olmasa bu kadar süre Galatasaray takımı bu transferin peşinden koşar mı sahne?
0: Hocam dinleyenimizden bir gelen soru var ama ben bunu araştırayım. Ajans Spor'da da bunu haberleştirelim. Salim Bey merhaba. Fenerbahçe'nin elenmesi durumunda Galatasaray'ın gelirleri artacak mı? Şampiyonlar Ligi'nde bu kural değişti diye biliyorum. Yorumcular ısrarla artacak diyor. Bu konuyla ilgili en net bilgileri veren bizim de eski çalışma arkadaşımız Hüseyin abi, Hüseyin Özkök. Bu konularla ilgili net bilgileri veriyor, araştırıyor kendisi. Emrah Kayaloğlu ile birlikte. Ben de bir telefon trafiği yapacağım. Teşekkür ederim mesajınız için. Siz biliyor musunuz hocam? Bazı kurallar değişti bu noktada.
1: Çok hakim değilim.
0: Alaşehir'den Ercan yazmış. Ercan Bey'e de selamlarımızı iletelim. Ben Tedesco'yu Fenerbahçe'yi... Bu Tedesco Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz mıydı? İsmail Kartal'dan daha iyi değil miydi yani? Bence oyunu okuyan, bilen bir teknik adamdı demiş. Ne dersiniz bu kıyaslama noktasında?
1: Valla bence de Tedesco İsmail Kartal'ın önünde.
0: Fenerbahçe'nin stoper ihtiyacı yok mu? Reşat Hocam'ın fikrini merak ediyorum. Kart ve sakatlık durumunda stoperde kim oynayacak? Selamlar. Tamamen forvet ve kanat oyuncularına odaklanmış durumdayız demiş dinleyenimiz Hakan ya Akdemir.
1: Orada, yani orada artık stoper mevkiinde baktığınız zaman Yiğit Efe var. Herhalde Carlos'tan falan faydalanmayacaklar.
0: Carlos gidiyor hocam, muhtemelen kabul ederse teklifi Parma'ya gidecek.
1: Carlos

0: Beko var.
1: Evet.
0: Osterwolde stoper oynayabiliyor. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin üst düzey bir stoper alsa, Ake ile Skinyar var ama Skinyar birazcık aksıyor bence. İnşallah aksamaz ama iyi bir stoper olabilir. Kaldırın.
1: Hemen kontrol ediyorum hocam gelen soruları. Selam Salim Bey, Reşat Bey'e de selamlar. Adana Demirspor ve Adana Spor'dan umut var mı? Yakın zamanda bu takımlar Kocaeli Spor ve Bursa Spor gibi toparlanabilir mi demiş Meltem Hanım.
0: Çok zor. Yani Adana Demirspor zaten Svensson dosyası da var biliyorsun en son.
1: Evet.
0: Onu yatırmaya uğraşıyorlardı. Yani ya bu borçlarla Demirspor'un işin içinden çıkması çok zor. Adana Spor da bu noktada Ergin Göleli Başkan'ın basiretsizliğinden dolayı yani ne yaptığını da bilmiyor. Para yok. Devretmiyor. Alıcı çıkıyor, vermiyor. Adana Spor biraz daha kurtulabilir. Borçları az. Demirspor.
1: Hocam Adana Spor'la ilgili şunu söyleyeyim. Bir bilgi var. Şu an oyuncunun ismini yani hafızamda değil ama stoper oynayan bir futbolcu Süper Lig takımına transfer olacak. Oyuncunun transferi gerçekleşmiyor. Neden biliyor musunuz?
0: Neden?
1: Kulüpte muhatap alacağınız kişi yok. Bir iddia olarak paylaşalım. Bendeki iddia Ergin Bey'in aranmasının olduğu yönünde.
0: Yani Ergin Bey aranabilir ama kulüp eşinin üstüne. Şirket eşinin üstüne.
1: Evet. Yani öyle burada yazık oluyor hocam. Koskoca kulüpler yok olup
0: Ergin
1: gidiyor.
0: Ergin Göleli'ye de çok bağlayıcı bir durum yok. Eşinin üstüne şirket.
1: Yani
0: yazık oluyor tabii canım. Şimdi Adana Spor buradan düşerse Bal Ligi'ne düşecek. Profesyonelliği geçiş ligine düşecek.
1: Evet.
0: Yani binlerce taraftarı var. Acı çekiyor. Demirspor taraftarları öyle. Adana futbolu yani hakikaten sadece Adana futbolu işte Mersin, Hatay, Osmaniye buraları sayabiliriz. Maraş. Hep dibe vurmuş durumda Salim.
1: Yani gerçekten yazık oluyor hocam. O yörede futbola ilginin artması gerekiyor. Futbola zaten ilgi var ama kulüplerin sağlıklı bir yapıda ilerlemesi gerekiyor.
0: Ama yani ülke futboluna da baktığınızda gerçekten de çok ciddi rakamlar veriliyor. Yani Anadolu kulüpleri ekonomik anlamda inanılmaz sıkıntı içerisinde. Yani biz oyuncuları alıyoruz. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş takımında çok kolay veriyoruz. 10 milyon doları. 10 milyon doların kaç para yaptığını biliyor mu? Herkes biliyor mu acaba?
1: Evet.
0: 10 milyon dolar kaç lira yapıyor biliyor musun?
1: Hocam, evet. Son olarak bir Eskişehir yorumu istemişler sizden. Eskişehir Spor'u da yakından takip ediyorsunuz. Geçtiğimiz yıl playoff'tan döndüler.
0: Yani Eskişehir'de Bursa gibi gerçekten çok tutkulu taraftarlara sahipler. Ki Eskişehir'in yeni stadında maçı da izledim. O tribünlere hayran olmamak mümkün değil. Eskişehir Spor'da Eskişehir'i de futbol kültürünü yakından takip ettiğimiz, bildiğimiz bir şehrimiz, bir kulübümüz. Hakan Şapçı Hoca ile devam ediyorlar. Bence kadroları da çıkmaya çok müsait. Bu yıl o taraftar kitlesiyle çıkacaklardır diye tahmin ediyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, bağlandınız.
0: Herkese
1: görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Az önce bir dinleyenimiz yazmış. Milan Skriniar'ın kart durumuyla alakalı. Dünkü maçı ben de yerinde takip ettim. Dünkü maçta yorumlarınıza katılıyorum. Asensio'nun ilk 11'de başlaması gerekiyordu. Asensio ilk 11'de oynamadı. Sonradan oyuna dahil oldu. Milan Skriniar sarı kart gördü. Evet, teşekkür ederim dinleyenimize mesajı için. Yayınımızı bitiriyoruz sevgili dinleyenler. Yarın saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le
8: bağlan hayata. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
2: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo
9: Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
10: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
10: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam. Bugün günlerden çarşamba, moderasyon bende gözüküyor. Bir anormallik olabilir mi diye insan hakkında tabii geliyor. Ama yok, Ali abi de burada. Birazdan aramıza katılacak. Genco abi de çarşamba günü burada çünkü dün yoktu. Geçmiş olsun. Hasta olmuşsun Genco abi.
1: Ya bir klima çarptı gibi düşündüm. Böyle bir burnum falan tıkandı. Baktım gelsem çok rahatsız verici bir sesim var. Ama sonradan bir başım ağrıdı. Ya büyük bir ihtimalle klima olmuş. Ya böyle baş ağrısı olamaz hayatımda. Ben çok az başım ağrır benim. Ya beni bilen bilir. Benim yaşamımda baş ağrısı diye bir şey yoktur. O yüzden ağrı kesicim bile olmaz evde. Yani böyle yalvarıyordum, Allah'ım nereden bulabilirim bir ağrı kesici diye. Çünkü akşam böyle 7-8 gibi başladı o baş ağrısı. Ya Fener maçı saat 22 oldu, 23 oldu. Artık ne izlediğimi anlayamayacak seviyeye geldi. İşte öyle. Ama bugün iyi uyandım.
0: Yani şu an kanlı canlı görüyorum. Gayet evet, evet. İyi gözüküyorsun. Sesinde herhangi bir problem yok. Senin o tıkalı halin gerçekten pek yani herkesin tıkalı hali çekilecek gibi değil. Seni de bildiğim için zaman zaman oluyor.
1: Aynen.
0: Sabahları da bazen denk geliyordu. Zorlamanın da pek bir alemi yok. Şimdi bugün çarşamba dedik. Şampiyonlar Ligi'nde dün Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya geldi. Maçtan bahsedeceğiz. Biraz hızlandırılmış bir program olacak. Çünkü saat 14.30'da Beşiktaş'ın basın toplantısı var. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte bir futbolcu basın karşısına geçecek. Eğer bir gecikme olmazsa ki geçen hafta buçuktaki toplantı 29-28 geçe başlamıştı. Oraya gideceğiz. Büyük ihtimal program sonuna kadar da sürecektir. Italiano da fazla konuşmayı seviyor. Sorular da geliyor kendisine. Ki artık son tur bu. Önemli de bir tur. Son Avrupa Ligi'ne kalabilmek için. Ona gideceğiz. O yüzden hızlı bir şekilde başlangıç yapabiliriz. Mesajlarınızı da bu kısa sürecek programa bekliyoruz. WhatsApp üzerinden 0538 052 14 87 WhatsApp hattımızın da numarası. Dün Fenerbahçe playoff turundaki ilk maçında Lyon'u konuk etti. Beklenti tabii ki Fenerbahçe'nin galibiyet alarak rövanşa gitmesiydi. O beklenti dün itibariyle karşılanmadı. Hadi karşılanmadı, oyun bir sonraki maç için çok iyi sinyaller verdi mi dersek? Hayır. Çok kötü sinyaller verdi mi dersek? O da hayır. Lyon'da bir daha atlet, daha genç, daha dinamik bir takım, orası kesin. Ama Fenerbahçe'nin de işte Greenwood'un golünde gördüğümüz gibi çok kaliteli ayakları var. Her an skoru değiştirebilecek isimler var.
1: Yoktan bir gol attı resmen.
0: Evet, yani o sağa çekti, sola çekti.
1: Ve tam çatalı.
0: Müthiş bir son vuruşta golü attı. Talisca dün devreye giremedi. Asensio işte oyuna girdikten sonra sadece 4 kez topla buluşabildi. Vedat'a birkaç kafa topu geldi. Onları değerlendiremedi. Lukaku çok az süre aldı. Ama hani rövanşta hala Fenerbahçe iyi bir şansa sahip. Turu geçmek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için. Ama tabii hafta sonu Gençler Birliği karşısında yaşanan kayıp üzerine dünkü beraberlikle birlikte Fenerbahçe'de de bir eleştiri havası, bir memnuniyetsizlik oldu ister istemez. Onu da yönetmesi gereken tabii ki İsmail Kartal ve yönetim gözüküyor. Kolay da değil bunu yönetmek diyelim. Bir araya mı gidelim? Bir hızlı araya gidelim. Aradan sonra kesintisiz buradayız.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
3: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.07. Moderatörde bir değişiklik oldu. Çünkü bu programın yaş ortalaması yüksek, Fenerbahçe gibi. Arada programcılar ve şeyler, moderatörler sakatlık yaşayabiliyor. Dün Genco yoktu. Bugün de ben gelirken şimdi gelebildim teknik bir arıza sebebiyle. Mert'e teşekkür ediyoruz. Programı açtı. Yayınla alakalı bazı sıkıntı şikayetleri gelmiş. Şimdi belki haberiniz vardır, yoktur. Biliyorsunuz TürkSat uydusunda bütün kanallar taşındı. O taşınan kanallardan biri de biziz. Tabii ekstra bir ayar yapmak gerekmiyor. Ancak yeni uyduya geçiş sebebiyle zaman zaman böyle aksaklıklar olabiliyor. Onu da size hatırlatmış olalım. Zaman zaman bazı illerde yayında problem oluyor. Sonra müdahale ediliyor. Kendinden düzeliyor. Böyle şeyler olabiliyor bugünlerde. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Zaten takip ediyor teknik bölümdeki arkadaşlarımız an be an. Bir sorun olursa da müdahale etmeye çalışıyoruz ama böyle bir şey olabilir. Hani bir hafta 10 gün daha böyle bir süreç yaşanabilir diyelim. Bugün tam kadroyuz ama çok da uzun bir hat-trick olmayacak. 14.30 itibariyle Beşiktaş'ta yarınki Avrupa Ligi playoff karşılaşması için Zalgiris mücadelesi için İtalyano'nun ve bir oyuncunun basın toplantısı olacak. O toplantıda geçen hafta herhalde 20-25 dakika civarında sürmüştü. Bu kez de o kadar sürebilir. Belki sonunda kısa bir süre yayına girebiliriz ama bu çağa kadar devam edeceğimizi söyleyelim. 0538-052-1487 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Genco amca bizlerle beraber. Genco hoş geldin.
4: Merhaba yavrum.
3: Nasılsın, iyi misin?
4: Teşekkür ederim. Sen de iyisin.
3: Geçmiş olsun.
4: Teşekkürler.
3: Sesinde hala biraz var. Mert sen de hoş geldin tekrardan.
5: Ben bacak bacak üstüne attım Genco amca.
3: Genco amcanın karşısında yapmaman lazım ama Genco tabii şey modern bir amca. Daha amcalar yeni giriş yaptık biz daha. Amcalar yeni giriş yaptı. Amcalık şu an daha şey ilk aşamasında olduğumuz için bunlar şu an bizi çok rahatsız etmiyor. Ama ben genelde teknolojik işlerimi artık yeğenim üzerinden yapmayı daha uygun görmeye başladım. Artık o seviyeye geldik. Peki uzun süredir sormak istediğim soru şu. Batrakov ismi Genco Boran'ı susturmaya yetiyor mu?
4: ya yetmiyor. Şöyle yetmiyor. Ya bu transfer bu kadar mı zor bir transferdi? Yani
3: Batrakov transferi.
4: Tabii Eylül ayının şey Eylül diyorum. Lig başladı. İşte ikinci haftasına girilecek. İşte hafta sonu oynanan ilk lig maçında yazımda da yazmıştım. Ya bu Galatasaray için belki sezon ilk ama en önemli maçlarından biri. Burada alınacak bir kötü sonuç barut fıçısına dönmüş taraftarı hareketlendirecek. Tezahüratlar yapılacak, yuvalamalar olacak, istifa çağrıları olacak. Yani bu transfer miydi bunun sonucu yani? Hani acayip bir isim olursun dedim ya. Bruno Fernandes gelirse susarım dedim. Hani Dünya Kupası oynadı. Belki de demiştir ki yönetime büyük bir değişiklik de yapacağım. Ben iyi bir tatil yapayım. Siz iki hafta idare edin lig anlamında diyorum. Bak o zaman susarım. Ama bu transfer yok bu kadar uzun sürecek. Bu kadar gizlilik gerektirecek. O olacak, bu olacak ve karşıma bu çıkacak. Tamam umarım hayırlısı olur ama yönetim bence bu senede transfer anlamında çok net sınıfta kaldı.
3: Peki mesela Batrakov transferiyle alakalı olarak tabii gazetelerde yazdığı ne kadar doğru bilmiyoruz ama işte scout ekibinin ilk tercihlerinden biriydi. Dursun Özbek bayağı beğeniyordu oyuncuyu tarzı.
4: Ha, o yüzden bu kadar geç aldılar.
3: Şeyler çıktı. Yani geç alınmayla alakalı olarak şöyle bir savunma yapayım sana Galatasaray yönetimini için. Başka alternatifleri düşünmüş olabilirler. Yani Batrakov'u bir şekilde zaten biz transfer ederiz. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı zaten oyuncunun ederi kadar belki bir tık fazlasını verdi Galatasaray. Hani oyuncuyla anlaşmak da zor değil ama yani Batrakov'la söz kesmişken vereceğimiz rakam da belliyken şöyle düşünelim çünkü hani Rus bir oyuncuya 30 milyon euro civarında kim verir? Hangi kulüpler verir?
4: Yani Arşavin değilse.
3: İşte şu an Avrupa'nın büyük kulüpleri gitmiyor pek o tarz oyunculara. Giderse Arabistan Yarımadası'na giderdi. O yüzden hani Galatasaray orada avantajlı durumdaydı. Tabii Galatasaray'ın rakipleriyle kıyasladığın zaman da Şampiyonlar Ligi faktörü, İstanbul, o şu bu. Hani biraz daha böyle Galatasaray açısından bekletilebilecek bir transfer gibiydi. Galatasaray sözü kesti. Sonra da başka alternatiflere baktı. İstediğini bulamayınca ya da işte başka şartlar oluşmayınca Batrakov'a geri döndü diyeyim Galatasaray yönetimi adına. Seni ikna ettin mi?
5: Yani Can Uzun'u kovaladı, Bruno Fernandes'i belki kovaladı, aynen. İşte başka kim varsa onları kovaladı. Baktı olmuyor ve birini almak lazım artık.
3: Evet, sürede daraldı.
4: Peki şunu söyleyeyim o zaman. Scouting ekibinin ve başkanın istediği ilk isimlerden biri ise bu. Tamam, Bruno Fernandes çok ayrı. Bak, Bruno Fernandes varsa işin içinde ve gerçekten Galatasaray'a gelmeye yaklaştıysa anlarım. Ama ya bu kadar zor mu arkadaşlar futbol? Ya Bruno Fernandes'i sorarsın. Ya bu kadar uzun süre düşündü mü sizce Fernandes? Ve ya beyler pardon ya ben gelmeyeceğim mi dedi?
5: Sanmıyorum
4: yani, ben. Değil mi? Planlamasında evet ya da hayırın bir hafta beklersin. Karınla, ailenle, öbür yöneticilerle, arkadaşlarınla konuşursun. Ya yeni bir şey yapayım mı? Galatasaray taraftar şu bu Şampiyonlar Ligi. Tamam Manchester çok güzel ama olur mu olmaz mı? Bir haftada karar verirsin. Yani bu hani Haziran ayından Ağustos'un kaçı 20'si mi oldu? 19'u lig başladı. Bu kadar sürmez bence. Yani hayır cevabı ya da o zaman da kendinden biraz feragat etmiş olursun. Yani şöyle ya Bruno Fernandes lig başlıyor bize bir cevap ver dersin. Hani lig başladıktan sonra ya anlıyorum mantıksız değil Ali ama bence bu iş daha önce bitebilirdi. Bitmeliydi de bence.
5: Ya burada ben iki isim saydım. İşte Muziala'yı da belki ekleyebilirsin. Onunla da belki bir süre görüşüldü. İşte başka bilmediğimiz isimler. 4-5 isme böyle gitti Galatasaray. Hepsinde kapı duvar olunca artık bu noktada en kolay anlaşabileceği Batrogova gidiyor.
4: Bu da negatif neyi çağrıştırıyor biliyor musun? Ve gazetelerde yazanı. Bu oyuncunun başkanın ve scouting ekibinin ilk isimler arasında yer almadığını.
5: Zaten Genç abi öyledir. İlk isim olur mu Batrakov? Zannetmiyorum. Galatasaray'ın yani, vizyonunu yani böyle pahalı oyuncular yıldızlara doğru çevirdi.
3: Ya onu biraz tabii şey yapmak için yani PR'ını yapmak için şimdi oyuncunun hani oyuncuyu da nereden buldular bu adamı dedirtmemek için.
5: Sabah seninle Mourinho Rodri üzerine konuştuğumuz konu yani. Evet. Olduktan sonra başka bir şey söylüyorsun. Aynen. Olmadan başka şekilde davranıyorsun.
3: Aynen öyle.
5: Galatasaray'da onun kılıfını hazırlıyor da geçmez taraftar.
3: Batuhan Ergüven de yönetimin Batrakov'u şu an alma sebebi oyuncunun Okan Buruk antrenmanı yemeden Rusya'dan hazır gelmesini istemesi olabilir diye
4: güzel,
3: böyle bir
4: güzel
3: mesaj atmış.
4: En hazır oyuncu olarak gelecek.
3: Galatasaray tarihinde Batrakov ilk Rus oyuncu olacakmış. Galatasaray'da Lemina, Torreira ve Lesti'nin takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Sanchez de gitmek istiyor eğer bu ayrılıklar gerçekleşirse. Bunların yerini ne zaman dolduracak diye Mehmet Ünlü sormuş.
5: Valla benim WhatsApp grubunda da aynı bu muhabbetler dönüyor şu anda. Lesi'nin gideceğini de benim WhatsApp grubunda.
3: Lesi de mi eklendi?
5: Valla o da eklenmiş.
3: Hiç gelmedi ki.
5: Yani.
3: Oyuncu. Yani öyle olursa o da çok enteresan olur. Kiraldık çünkü. Opsiyonlu kiraldık yani.
5: Süre almadın. Hadi devre arası mesela Anelinho öyleymiş. Belli bir maç oynarsa alınması gerekiyormuş. Oynamadan devre arası göndermiş ama daha hiç oynamadan göndermek de... Çok enteresan olur.
3: Evet, 14-15 ilk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo Spor.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Türksel çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
10: Türksel'le bağlan hayata.
11: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
15: Radyo Spor. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz kaç oldu? 14.18 oldu. Şöyle bir mesaj gelmiş. Ali Yerim bu ikinci ara denmiş. Doğru. Bu ikinci ara.
1: Ama
0: Çünkü sadece Genco amca değil, Ali de amca aynı zamanda. Bunlar oluyor artık. Bunlara şey yapacaksınız. Hani bazen yaşlıları tolere etmek gerekir ya. Öyle tamam diyeceksiniz hadi.
1: birinci reklam arası, ikinci
0: Hani
1: ara. İlki reklam arası değildi.
0: Yarın öbür gün şeye de başlayacağım ben. Yorumlamaya başlayacağım. İşte Beşiktaş'ın kalecisi Ederson. Brezilya milli takımı kalecisi de. Oralara da geleceğiz inşallah. Oraları
2: Ben
0: da
2: de
0: göreceksiniz.
2: var o ya.
0: Ha, aynen.
2: Ben de var. Hiç uzak değilsin.
0: Hani şimdi birinci ara, ikinci araya takılıyorsunuz. Yarın öbür gün bu amca neler diyor diyeceksiniz yani.
2: Düşün, ben radyoyu 5 yıl önce açtım.
0: Aynen, yani daha yeni başladık yani. O yüzden de çok şey yapmayın, böyle birinci araydı, ikinci araydı. Oralara çok takılmamak gerekiyor. Evet, 14.30 itibariyle Beşiktaş'ta Italiano'nun yarınki karşılaşma için basın toplantısı olacak. Bir oyuncu da İtalyano'ya eşlik edecek. Acaba Litvanya'dan bir rakibe karşı hangi oyuncuyu görürüz basın toplantısında? Yanında bu konular Mert Elem'in konuları.
1: Litvanya'ya karşı biliyorum. Hiç fikrim
0: Kimi
1: yok.
0: görürsün?
1: Hiç fikrim yok.
2: Yasikevicius sürpriz olarak gelir.
1: Evet.
0: Kim bilmiyorum.
1: Öyle bir şey olabilir
0: Bakalım
1: yani.
0: kim olacak İtalyan'ın yanında. Ben hiç merak etmiyorum da Mert böyle şeyleri merak ediyor, o
1: Trossard.
0: yüzden. Trossard mı? Olabilir, Trossard
2: Aa
0: olabilir.
2: evet.
1: Trossard
2: Yavaş
1: olabilir.
2: yavaş yeni geldi antrenmanlar. Gerçek Trossard az kaldı.
0: Evet, peki dönelim düne. Dün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda iç sahada Lyon'la ilk karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Bayağı yoğun, bayağı çekişmeli, bayağı yakın bir mücadele geçti. Sabah sporunda istatistikleri verdik. Maçta toplu oynama yüzdeleri birbirine çok yakın. Şut, isabetli şut ve pas yüzdeleri takımların birebir aynı. Direkten birer topları döndü. Ve karşılaşma 1-1 sona erdi. 2-2 de tabii bitebilirdi. Bir tarafa da kırılabilirdi mücadele. Ama neticede ilk karşılaşma 1-1 bitti. Maçın son bölümünde Lyon biraz daha etkili gözüktü. Fenerbahçe biraz daha risk almadan oynamayı tercih etti. Ve dönelim Genco'ya. Genco, Lyon karşısında Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Turun gidişatını nasıl değerlendiriyorsun? Artı belki biraz da İsmail Kartal'ın seçimleri üzerinden de konuşulabilir.
2: Valla ben Fenerbahçe'yi beğenmedim.
0: Beğenmedin.
2: Beğenmedim. Yani benim beklentimin altında kaldı Fenerbahçe. Ben Lyon karşısında İstanbul'da bu kadroyla rakibi biraz daha domine etmesini, oyunu biraz daha domine etmesini ve açıkçası galibiyetini bekliyordum. Şimdi şöyle bir maç olsaydı, ya Fener gerçekten kaç tane pozisyona girdi olmadı. Hani bazen öyle günler vardır ki futbolda bunları kullanacaksın falan dersin. Onu da hissettirmedi bana. Fenerbahçe ile ilgili şu anda yeni sezonda söyleyebileceğim bir tane bir negatif bir şey gerçekleşiyor, oluşuyor şu anda. İsmail Kartal. Şimdi İsmail Kartal, bence Ali senle bunu konuşmadık ama Mert'e söyledim ben. Mesela Gençlerbirliği maçından önceki 4-5 maçlık oyuncu rotasyonu bence çok yanlış. Bana göre yanlış. Yani sezon başında oyuncuların maç yapıp o ritmi yakalaması, işte antrenmanların, çalışılanların sahaya yansıtılması, aktarılması açısından daha çok oynamaya ihtiyacım varken, hadi bir iki tane çok kilit oyuncunu dinlendirirsin belki ihtiyacı varsa, ama 4-5 tane oyuncuyu oynatmamak bence hataydı. Bir, zaten orada puan kaybı da oldu. Şimdi bu maçtan önce bir de bir basın toplantısı oldu ki Lyon maçı vardı. Oradan yorgun oyuncularımız, ya sen 4-5 tane rotasyon yaptın o maçta zaten. Şu çok talihsizlik oldu. Şu gerçekten çok talihsizlik oldu. Asensio'nun oyuna gireceği anda, yani tam İsmail Hoca'nın kafasındaki planın olduğunu İsmail Hoca da söylüyor ama taraftarın Asensio Asensio dedikten sonra Asensio'nun girmesi çok büyük bir talihsizlik oldu. Çünkü zaten İsmail Hoca gelir gelmez çok erken bir şekilde konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. Yani Fenerbahçe bu konuda, bilmiyorum, İsmail Hoca ile

0: ve camia üzerindeki baskıyı bence çok arttıracak. Bu bana göre tek negatiflik ama çok da büyük bir negatiflik yani.
1: Valla İsmail Hoca'yı hep kurtaran sağ sonuçlarıydı tabii. Bugüne kadar. Oynattığı oyun da tabii çok tutuluyordu sonuçta. Hücum oynatmaya çalışan bir teknik direktör ama sonuç almadığı müddetçe onun da pek bir anlamı yok. Sonuçlar alamazsa zor. Çünkü öbür türlü kurtaracak bir şeyi de yok İsmail Kartal'ın. Çok eleştirilen bir isim. Şu an Asensio konusunda eleştiriliyor. İşte basın toplantı, iletişim konusunda eleştiriliyor. Bir de sağ sonuçta alamazsa zaten pek bir şeyi kalmıyor İsmail Kartal'ın elinde. Kredisi kalmıyor.
2: Peki İsmail Kartal yerine Fenerbahçe başka bir teknik adamla çalışsaydı ve sonuçlarla oyun birebir aynı olsaydı bunlar yine konuşulur muydu?
0: Bence konuşulmayabilirdi. İsmail Hoca bak bir şey diyeyim mi?
1: Aykut Kocaman'da da konuşulurdu da ha, olabilir. Sıfırdan o da bir olurdu. İsimde konuşulmazdı.
0: O yani. Da Aykut Hoca da çünkü neden? Aykut Hoca 6 yıldır 7 yıldır takım çalıştırmıyor. Bak işte geride kalmış. Hayır falan onlar konuşulurdu. Bak İsmail Hoca ilk Fenerbahçe'de tam sezon geçirdiğinde hani puan rekoru falan kırıldığı halde işte Galatasaray'ın 103 puan alması neticesiyle şampiyonluğu kaçırdığı halde şu anda geldiğinde gördük ki yani onun gelmesini isteyen ona haksızlık yapıldığını söyleyen Fenerbahçe taraftarı kadar hala onun bu takımı çalıştıracak seviyede olmadığını düşünenlerin de olduğunu gördük ve ses de çok erken yükseldi bununla ilgili işte gelmeyen sonuçlardan dolayı.
2: Evet yani Fenerbahçe'de çok erken kim olursa olsun normal şartlarda hani sezonun bu döneminde Fenerbahçe neticede iki turu geçmeyi başardı. Playoff'ta zaten her takım zorlanıyor. Dün mesela 3 karşılaşmada berabere bitti. Playoff'ta hiçbir ev sahibi takım kazanamadı. 2-2, 0-0, 1-1 bitti 3 tane karşılaşma. Bugün diğer playoff mücadeleleri var. Büyük ihtimalle onlar da yakın geçecek. Bugün bakmışsınızdır maçlara. Ben şöyle bir baktım. Gerçekten çok kolay mücadeleler evet, değil. Evet. O yüzden hani playoff'ta ilk karşılaşmada berabere kalmak çok garip bir durum değil. Ama işte ne oluyor? Gençler Birliği maçını kazanamıyorsun. Bu karşılaşmayı kazanamıyorsun. Sadece iki maç mı? Hani üç maç mı bu durum? Şimdi bundan sonra bir deplasman, Konya deplasmanı. Sonra bir Lyon deplasmanı. İşte Lyon deplasmanı dönüşü. Ondan sonra Allah kerim. Hani eğer bir bu kadar yatırım yapılan böylesine şaşalı bir kadronun olduğu kulüpte teknik direktörü daha sezonun ilk haftası bitmişken ve teknik direktör için 10 gün sonrasını göremiyorsan bir şeyleri bence yanlış yapmışsındır. Hı hı. Ya takım olarak ya kulüp yönetimi olarak bir şeyler yanlıştır. Ya. Bu çok normal değil. Hatta normal değil.
0: Evet.
2: Bakalım orayı nasıl olacak ama tekrar söyleyeyim yani Fenerbahçe'nin önündeki maçlara bakın. Bir hafta 10 gün sonrası için kesin İsmail Kartal diyemiyorsak şu an ciddi bir problem vardır. Şimdi sen Vedat Muriç'i aldın, Lukaku'yu aldın, Asensio var, Talisca var, Kanten var, Gündüz'ün var, Skriniar var, Akan var, Ederson var, Semedo var. Teknik direktörün 3 karşılaşmada gidip takım başka bir şeye teknik adama emanet edilebilirse artık ne diyeyim hani çok garip bir durum ortaya çıkıyor. Peki Genco Lyon'u nasıl buldun? Ve revanşta neler olur? Tabii revanşı gelecek hafta daha konuşacağız ama şu şeyden bakınca yani bugün işte maç dün oynandı. Ben mesela Lyon'u dün izledim. Benim beklediğimden iyi çıktı.
0: Benim de.
2: Lyon hani öyle çok konuştukları falan gibi değil.
0: Hani Sparta Prag 2-1 kaybedildi falan. İşte biz de okuyorduk ama
2: deplasmanda
0: ya çıta yükseldiği zaman karşılığını hakikaten hop diye verdiler.
2: Evet.
0: Yok orası öyle. Ben de bu kadar genç bir takım Sparta Prag ilk maç 2-1. Ben maçı izlemedim ama izleyen dinleyicilerimizin yorumları vardı. Bakın Lyon'u göreceksiniz. Sparta Prag'ı bile eleyemeyebilirler gibi yazılar okuyorken ya işte hep diyorum ya Barış Ertuğrul'un çok güzel bir lafı var. Kurumsal hafıza. Yani Lyon'un da Şampiyonlar Ligi, Avrupa neyse işte Fenerbahçe kaç yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyor. Lyon orada istendiğinde o reaksiyon tepkiyi gösterebiliyor ve gösterdi de. Valla
2: revanş da herhalde çok yakın olacak.
0: Bana da öyle geliyor. Öyle tek taraflı olmayacaktır. Bu sefer de Fenerbahçe o tepkiyi verebilir. Ama

0: Yani ya şunu soralım kendimize. Dün Fenerbahçe iyi oynamadığından dolayı mı yani bu sonuç ortaya çıktı? Yoksa Lyon iyi miydi de Fenerbahçe oynatmadı ve oyunu kontrol etti? Ben daha çok Fenerbahçe'nin iyi oynayamadığını düşünürüm. Yani
1: Yani ben
0: ondan olurum.
1: ikisi de derdim. Peki İtalyanların basın toplantısı az sonra başlayacak. Şimdi biz 6. aramıza gidelim.
0: Dört değil miydi?
1: 4 de olabilir. Araya gidelim, aradan dönelim. Sonra yavaş yavaş zaten basın toplantısı başlayabilir.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan takip.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
2: Evet, 7. aramıza gittik geldik. 14.30 saatlerimiz. İtalyano'nun basın toplantısını bekliyoruz. Beşiktaş ve Trabzonspor'da yarın Avrupa Ligi'nde playoff turunda ilk karşılaşmalarda sahaya çıkacaklar. Beşiktaş Zalgiris'i ağırlayacak. Trabzonspor'un rakibi de Ferencvaros. İki karşılaşmada yarın 20'de başlayacak. Beşiktaş mücadelesini Esport'tan, Esport Plus'tan, Trabzonspor mücadelesini de TRT'den takip edebilirsiniz. Bu sezon takımlarımız, 4 takımımız kesinlikle Avrupa'da gruplarda olacak. Ama hangi kupalarda olacağız? Galatasaray dışında orada bir kesinlik yok. Ona işte bu gelecek haftayla beraber netleşecek. Ondan sonra gelecek haftada büyük ihtimalle kura çekimi de vardır.
3: Tabii.
2: Kura çekimi heyecanı da yaşarız. O da güzel olur. Artık rakipler belli olacak. Kim hangi turnuvada mücadele edecek. Mesela şöyle bir durum da var. Jalo çıkmış.
3: Thiago Jalo.
4: Başladı.
2: Evet, Jalo ile Italiano Beşiktaş'ta basın toplantısına katılan ikili. Yarın Zalgiris mücadelesi 20'de. Şimdi Beşiktaş tesislerine gidip basın toplantısını dinleyelim.
5: Because of the coach, you know, he make me feel important and he's always telling what I should do much better and this is so important. Since the first day I always thought that I could give more to the team and step by step I think I can do even better. So but I can say that I'm happy.
6: Hoca yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bana hep kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğimi hep bana anlatıyor, söylüyor. Benim gelişmemde yardımcı oluyor. Geldiğim ilk günden beri zaten hedefim takıma daha fazlasını verebilmek ve adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum.
7: Sizinle devam edelim.
8: Stoper tandeminde sürekli ikililer değişiyor ama kendisi sürekli orada oynuyor. En çok oynamaktan keyif aldığı bir isim var mı ve Vlahovic de geldi takıma. Çok önemli bir takım oldu şu an bu sezon içerisinde Beşiktaş'ta. Neler düşünüyor? Taraftarın da kendisine çok büyük sevgisi var. Bir şeyler söylemek ister mi taraftar için?
5: As a professional player, I have to be ready to play with everybody. You know, what I like to do most is playing football. And then the decisions the coach will take. If I have to play with Emiran tomorrow, I will play. If I have to play with Felix or Agbadou, I will do it without problem. I just need to adapt.

0: And the most important thing is to play and perform well.
1: Bir profesyonel olarak her şeye hazır olmanız gerekiyor. Benim de en sevdiğim şey futbol oynamak zaten. Kararları veren hoca, yarın Emirhan'da oynayabilirim, Felix'e de oynayabilirim, Agbadur'la oynayabilirim. Burada çok önemli değil, burada adapte olmanız gerekiyor. Çünkü profesyonel sonuçta hepsi hocanın kararı ve elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz.
2: Hanımefendi.
3: Aslan Akdağ Yeni Birlik Gazetesi, yarın için başarılar diliyorum. Sayın Italiano'nun savunmadan oyun kurma anlayışında stoperlerin rolü oldukça önemli. Geçtiğimiz dönemlere baktığımızda siz bu sistem içerisinde zorlandığınızı hissediyor musunuz? Ve bir de ben bir önceki maçta sosyal medyada çok konuşulan bir saç çekme pozisyonu var. Onunla ilgili siz bir açıklama yapmak ister misiniz? Tam olarak ne yaşandı anlatmak ister misiniz? Teşekkür ederim.
0: No, last year I didn't have problems to do what I'm doing now. You know, the system change, and you know sometimes we adapt better to some things. And yes, about the fault about the last game. Well, people always can share their opinions. I don't think that was a big deal. But it's okay. Maybe next time I can be also more careful. But was just a normal fault for me. And for the next time, of course, I have to be careful. But if I can be aggressive to steal the ball, I will do it without problem.
1: Bazı problemler vardı geçen sezon, ama sistem değişti. Bazı sistemlerde daha iyi adapte olabiliyorsunuz. Bu bir gerçek. Geçen maç hakkında da herkesin kendine ait bir fikri olabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama daha dikkatli olmam gerekiyor bazı yerlerde. Evet, bence normal bir fauldu. Ama eğer topu almam gerekiyorsa ve bunun için de agresif olmam gerekiyorsa da ben bunu yapmak için hazırım.
2: Son soru sizinle bitirelim.
4: O gün Şahinoğlu Sabah Gazetesi. Yarın için başarılar dilerim öncelikle. Takım 5 maç oynadı, 5'inde de gol yemedi. Bir savunma oyuncusu olarak bu size nasıl hissettiriyor? Ve bir savunmacı olarak bakışınızda neleri daha iyi yaptığınızı düşünüyorsunuz bu sezon? Neleri geliştirdiniz?
0: For me as a defender is perfect to don't concede goals. I hope we can do much better because there is many games and it's important to don't concede goals because we have quality with the ball and we have players can do the difference. And as I said, it's a new different system. We're playing better without the ball, and when it's like this, it's more easier to don't concede goals. But in general, the team is playing good, so this is important.
1: Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek gerçekten çok önemli bir şey. Ama daha da iyi olabiliriz, buna inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var, aynı zamanda topla da kaliteli bir oyunculara sahibiz topla beraber. Ve tabii ki de fark yaratan oyunculara da sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence topsuz olarak da oyunumuz şu anda iyi ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum.
2: Calo'ya teşekkür ederiz. Kendisini uğurlayalım, hocamıza devam edeceğiz.

0: Evet, hocamızla devam edelim. Buyurun.
1: Ersin Albayrak, Kartal Rekord. Hocam yarın için başarılar. Oynadığımız 5 resmi karşılaşmada birçok değişiklik yaptınız. Stoperlerde, beklerde, santraforda, kanatlarda. Değişmeyen tek bir üçlü var. Orkun, Olaytan, Salih Özcan üçlüsü. Bunun sebebini öğrenebilir miyim, bu merkezi koruma sebebinizi? Bir de bir orta saha transferinin yapılacağı konuşuluyor. Sizin yönetimden nasıl bir profil, Önder Hoca'dan nasıl bir profil orta sahada isteğiniz oldu?
2: Ma credo che il fatto di non aver cambiato è perché lì in mezzo abbiamo in questo momento disputato veramente

0: partite di grande livello e siccome lì in mezzo parte l'equilibrio di tutta la squadra, abbiamo pensato di continuare a dare minuti, a dare continuità a questo centrocampo, anche se chi è subentrato ha fatto bene in tutte le partite, però in questo momento l'equilibrio che ci stanno dando quei tre e mezzo penso sia un equilibrio importante e per adesso gli stiamo dando continuità. Lì in mezzo al campo, e non è un segreto, si sta cercando un centrocampista che abbia grande qualità nell'essere un box to box, nell'avere grande corsa, nell'avere grande inserimento, nell'essere uno che può coprire spazi ampi e poi anche se si dovesse trovare di qualità è importante anche un giovane, un under 23, e questi sono i discorsi che stiamo facendo con la società, con i dirigenti, con tutto il gruppo che sta cercando di andare alla ricerca di giocatori importanti da qui alla fine, perché arriverà ancora qualcun altro a darci una mano e diventare ancora più competitivi.
1: Orta saha değişiklik yapmadım, doğru. Çünkü aynı zamanda bu oyuncularım hep çok iyi maçlar çıkarttılar. Çok yüksek seviyelerde maçlar çıkarttılar. Ve orta saha aslında takımın dengesidir. Ve ben bu oyuncularla bu yüzden oynamaya devam ettim. Çünkü o dengeyi çok iyi bir şekilde ayarladıklarını düşünüyorum. Tabii ki de yedekten giren oyuncular da oldu. Onlar da iyi oynadılar aslında. Ama bence bu denge şu anda çok önemli. Orta sahadaki bu 3 oyuncu bunu çok iyi tutturdular. O yüzden onlara hep süre verdim. Onları oynattım. Şimdi aslında sır da değil. Bu yani bilinen bir şey aslında. Bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Kaliteli bir orta saha oyuncusu. Box to box bir oyuncu. Koşucu. Kendisini ceza sahasına atabilen. Aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda U23 bir oyuncu da arıyoruz. Kaliteli bir oyuncu da arıyoruz. Bunun için de hep yönetimle konuşuyoruz zaten. Bu oyuncular hep arayış içindeyiz. Biz rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Ve bu gelen oyuncular da bence bize yardımcı olacaklar bu rekabeti sağlamakta.
2: Buyurun hanımefendi.
3: Öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum hocam. Ayşegül Belirak Osman, 24 TV. İtalyan futbolunda önce savunma önemli bir prensip hocam. Siz Beşiktaş'ın savunmasında hala çözmeniz gereken problemler olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa savunmada her şey oturdu, sıra hücumda mı? Çünkü yarınki maçta da favori gösteriliyorsunuz. Bu sizi bir rehavete sürükleyecek mi? Teşekkür ederim.
0: Credo che la difesa sia importante nel senso di avere una squadra che tutti insieme cercano di recuperare questa palla, tutti insieme cercano di non subire gol e nel reparto difensivo in questo momento stiamo avendo degli ottimi risultati, non abbiamo subito gol. Anche se qualcosa abbiamo concesso e dobbiamo cercare di aggiustare, migliorare e crescere sotto tanti punti di vista. Però sottolineo e ripeto il fatto che i ragazzi hanno questa voglia di non far entrare la palla, di non subire gol, di non andare sotto e questo mi auguro rimanga sempre. E la fase difensiva. Per avere una squadra equilibrata è normale che la devi curare come quando hai la palla, in questo momento lo stiamo facendo bene. Per domani, penso che quando inizia una partita così importante, una finale, che ti permetterà di accedere a una competizione importante, credo che non ci siano favoriti. Credo che si parta tutti alla pari, 50-50 all'inizio, è normale che sia così. Poi se saremo bravi faremo vedere le nostre qualità. È una squadra che arriva dai preliminari di Champions League, quindi non sono degli sprovveduti. E ed è una partita da preparare bene, stare attenti a qualsiasi dettaglio, a qualsiasi situazione. Giochiamo in casa, dobbiamo cercare di fare bene la prima partita e si giocherà in 180 minuti, ci giocheremo qualcosa di importante e inizieremo domani sperando di fare un'ottima prestazione.
1: Savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çünkü takım halinde savunuyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Çünkü hepimiz topu kazanmak için çalışıyoruz topu kaybettikten sonra. Gol yemek istemiyoruz. Ve şu ana kadar da savunmamdan memnunum çünkü aldığımız sonuçlar gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Gol yemedik, pozisyon verdik mi? Evet verdik ama bunlar için de çalışıyoruz ve her geçen gün gelişiyoruz. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Takım gerçekten çok istekli. Gol yemek asla istemem, beni çok mutlu eden bir şey. Tabii ki de toplu oyun ne kadar önemliyse topsuz oyun da bu kadar önemli ve burada bir balans yaratmak gerekiyor. Yarın bir final maçına çıkacağız aslında. Çünkü oynayabileceğimiz en yüksek turnuva Avrupa Ligi. Burada oynamak istiyoruz. O yüzden bu maçı kazanmamız gerekiyor. Buraya girmek istiyorsak, Avrupa Ligi'nde oynamak istiyorsak. Ve Avrupa'da hep söylüyorum bunu, favori yoktur. Her maç çok zordur. Her maç 50-50, 50-50 olarak başlar. Tabii ki de sonra kalitenizi gösterirsiniz. Maç değişebilir ama başlangıçta asla favori diye bir takım yoktur. Özellikle rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakip. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Onun için iyi çalışmamız gerekiyor. Detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. İlk maçımızı iç sahada oynayacağız. Toplam 180 dakikalık bir maç. Yani tek bir maç olarak görüyorum bunu, 180 dakikalık bir maç. Umarım iyi performans şu ana kadar gösterdiğimiz yarına devam ettirebiliriz.
2: Lütfen yarınki maçla ilgili alalım soruları. Buyurun.
4: Bahadır Çolak. Beşiktaş bu sezon oynadığı resmi maçları bir maç hariç hep 1-0 kazandı. Eyüp Spor maçından sonra da hoca gol üretiminde sıkıntılar yaşadığını kabul etti. Vlahovic kadroda olacak, Avrupa Ligi kadrosunda var. Beşiktaş'ta yarın Vlahovic süre alacak mı? Bu şununla bağlantılı soruyorum. Yarın 2-0, 3-0 gibi gollü bir maç izleyebilir miyiz?
1: Evet.
0: No, allora Vlahovic verrà in panchina. Sta iniziando ad aumentare il ritmo, la condizione. È stato tanto tempo lontano dal campo, quindi bisogna stare attenti, però verrà in panchina, ci auguriamo di potergli dare minuti, spero tanti, e inizieremo da domani a farlo partecipare a quello che sarà il cammino del suo e della squadra. E abbiamo aggiunto un valore importante, è chiaro che dobbiamo stare attenti, però abbiamo voglia di vederlo all'opera, abbiamo voglia di fargli esprimere tutto il suo potenziale. Per quanto riguarda la poca concretezza che abbiamo avuto, è un dato di fatto, è vero. Abbiamo tirato tanto, abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a fare quei gol che forse meritavamo di fare. Quindi lavorare, allenarsi sotto porta per la concretezza, la voglia di sbloccare il risultato, la voglia di mettere a sicuro un risultato, perché al minimo errore puoi subire gol, puoi riaprire le partite e se hai costruito tanto è un peccato poi rovinare tutto. Quindi dobbiamo lavorare bene, aumentare questa concretezza perché è importante.
1: Yarın Vlahovic bench'te olacak. Şu anda ritim ve kondisyonunu, temposu artıyor, gitgide artıyor. Ve biliyorsunuz kendisi uzun süredir futbol sahalarından uzaktır. Uzakta, o yüzden umarım yarın süre alır, hatta fazla süre alır. Bunu gerçekten olmasını istiyorum. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak. Hep beraber göreceğiz. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık. Ama tabii ki de burada dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Ve hepimizde görmek istiyoruz sahada neler yapacağını, nasıl işler çıkartacağını görmek istiyoruz. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Pozisyon üretiyoruz, şans yakalıyoruz. Rakip ceza sahasına giriyoruz. Fakat evet, bitiricilikte bir sıkıntı var. Daha fazla gol atmayı hak ettik. Ben bunu kesinlikle düşünüyorum. Ama işte bitiriciliğimizde sıkıntı vardı. Kale önünde, o yüzden daha bitirici olmamız gerekiyor. bu maçları daha fazla gol atmanız gerekiyor. 1-0'dan daha fazla gol atmanız gerekiyor. Çünkü Ozan rakibe

0: umut veriyorsunuz. Daha sonra bir gol yerseniz işiniz tekrar daha zorlaşıyor. Hatta o gösterdiğiniz güzel performansınızda bir hiç olabiliyor. O yüzden maçları daha erken bitirmeniz gerekiyor. Daha fazla gol atmanız gerekiyor. Ve bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir konu.
1: Siz de devam edelim.
2: Milliye skorer Egemen Çınar. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Hocam rotasyonu oldukça geniş kullanan bir hocasınız. Nübel de şu an performansıyla göz dolduruyor. Hem Nübel hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem de acaba bu iki maçta Doğan Alemdar'ı kalede görme şansımız olacak mı? Teşekkürler.
3: No, no, in questo momento le gerarchie sono queste: Alex, Nübel, Doğan e Demir. Si continua in questo momento con Alex. Ho parlato con Doğan. Avrà il suo spazio, giocherà qualche partita, secondo me ne giocherà tante, però in questo momento si continua con questa continuità di prestazioni, con questa continuità di risultati, con il fatto che Nübel si sta comportando bene e quindi in questo momento si continua così.
0: Takımda şu anda bir hiyerarşi var. 1 Alex, 2 Doğan, 3 Emir. Alex şu anda 1 numara. Doğan'la da konuştum. O da bu sezonda yer bulacak. Hatta fazlasıyla da oynayacak. Onunla konuştum. Şu anda Nübel'in performansından çok memnunum. Sonuçlardan çok memnunum. O yüzden şu anda onunla devam edeceğiz.
1: Son soru sizinle basın toplantımızı bitirelim.
4: Serkan Morova. Öncelikle yarınki karşılaşma için hocaya başarılar diliyorum. Dün akşam futbol A takımı için bir yemek düzenlediniz. Takımdaki havanın bu sezon özelinde oldukça farklı olduğunu görebiliyoruz. Bir kabuk değişimi yaşanıyor diyebiliriz Beşiktaş'ta. Dün akşamki yemek özelinde ve bu sezon için genel hedefler doğrultusunda Avrupa Ligi Beşiktaş için nasıl bir hedef? Avrupa Ligi'nde Beşiktaş hangi noktayı hedefliyor? Teşekkür ederim.
3: Va bene, allora questa è una cena che avevo promesso io alla squadra. Se avessimo ottenuto la qualificazione a questa finale e le promesse vanno mantenute. Quindi tutte le volte che faremo, tra virgolette, queste promesse qua e alla fine otteniamo i risultati, è giusto andare a festeggiare, è giusto stare tutti insieme. E mi ha fatto un immenso piacere avere anche tutto lo staff, magazzinieri, dottori, comunicazione, dirigenti, perché qua siamo tutti, un unico blocco, tutti dobbiamo arrivare a fine anno cercando di dare tutto il nostro contributo e tutti ieri abbiamo, tra virgolette, festeggiato questo che abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda gli obiettivi, io penso che una squadra come la nostra debba cercare, avremo tre competizioni, campionato, Europa e Coppa di Turchia, quindi credo che una squadra come la nostra si debba concentrare per cercare di arrivare in fondo in tutte le competizioni. Mi auguro che si possa ottenere questo, stiamo lavorando per ottenere questo, avremo una squadra, sono convinto, che può far bene ed arrivare lungo in tutte le competizioni ed è questo il nostro obiettivo. Abbiamo parlato di questo, ne siamo tutti consapevoli e saranno questi i nostri obiettivi.
0: Akşam yemeğinde ben söz vermiştim. Eğer Avrupa'da oynamayı garantilersek, playoff'a kalırsak böyle bir yemek sözü vermiştim ve sözümde de durdum. Yani virgül için söylüyorum bunu. Eğer hep böyle güzel başarılar yakalarsak eğlenmek istiyoruz tabii ki de biz de. Bunu virgül için söylüyorum. Aynı zamanda sadece oyuncular değil, bütün çalışanlar, bütün staff geldi. Doktorundan, malzemecisine, iletişimcisinden, yöneticilerine kadar hep beraber oradaydık. Çünkü biz biriz. Biz burada bir takımız ve hepimiz biriz burada. Hepimiz bir ortak bir hedef için emek veriyoruz burada ve bu yüzden yine virgül içinde bunu kullanıyorum. Eğlenmeyi hak ediyoruz ve böyle de yapmaya devam edeceğiz. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası ve bu takım en sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Gidebildiği kadar her yer

0: En sona kadar gitmesi gerekiyor. Bizim hedefimiz bu ve umarım da öyle olur. Umarım her yere en sonuna kadar gidebiliriz. Bunun için çalışıyoruz zaten. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Tamamen hedefimiz bu.
1: Hocamın ekleyeceği bir şey yoksa basın toplantısını sonlandırabiliriz.
2: Post.
1: Teşekkürler hocam.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
13: Radyo Spor.
12: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
2: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Saatler 14.58'i gösteriyor. Ben Mehmet Sevinç. Ercan Taner'le birlikte mikrofonun başındayım. Ercan abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
2: Evet, WhatsApp hattımız açık. Soru, görüş, öneri, yorum hepsini bekliyoruz. Tabii ki WhatsApp hattımıza Avrupa mesaisi başladı takımlarımızın dün akşam itibariyle. Dün Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe Olympique Lyon'u konuk etti ve sahadan bir birlik beraberlikle ayrıldı. İlk bölümde tabii ki bu mücadeleyi değerlendireceğiz enine boyuna. Ercan abi zor dedik dün yaptığımız yayında. Dedik ki iki tane final oynayacak Fenerbahçe. Final gibi oynaması lazım. Evet. Aslında baktığımızda final gibi oynanan bir mücadeleydi. İki takım adına da bunu söyleyebiliriz.
3: Doğru. Şimdi finalin ikinci ayağı oynanacak. Hiç kimse bir avantaj sağlayamadı.
2: Evet.
3: İkinci maçta hep beraber göreceğiz. Bir birlik sonuç. Orada 0-0 bitse, 2-2 bitse, 3-3 bitse maç uzuyor. Bu yüzden her şeyin tekrar baştan başlayacağı bir rövanş izleyeceğiz.
2: Evet, maça tabii ki bakacağız. Şimdi dün tribünler dolu, atmosfer güzeldi.
3: Muhteşem.
2: Muhteşem bir atmosfer vardı. Fenerbahçe ilk yarıda geriye düştü. İkinci yarıda muazzam bir gol Greenwood'dan. Bir birlik beraberlik maçın sonucunu da tayin etti. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe'yi genel hatlarıyla nasıl buldun? Sonra bireysel performanslara döneriz.
3: 15 dakika dedim ki Fenerbahçe böyle devam ederse bu maçı alır.
2: Hı hı.
3: Kusursuz diyebileceğimiz bir oyun başlangıcı. Önemli olan bunu sürekli hale getirmek tabii maçta. 15 dakikadan sonra Lyon'un güzel tek topu, Kante ve Gendouzi'nin üzerine yaptığı yine yakın oynama, baskı. Fenerbahçe'de oyunun böyle süratli ve tempolu gitmesini engelledi. Engelleme sonrasında da Lyon'un ataklarını görmeye başladık. Rakip yarı sahada top daha fazla Lyon'da kalmaya başladı. Ve bunun sonucunda göstere göstere geldiler. 3 pasta golü atmayı başardılar. Fenerbahçe'nin problemi o hızlı başladığı, ritmini bulduğu 15 dakikalık dilimi maçın büyük bir bölümüne yayamaması. Bu bence bir problem. İkinci yarının başında Greenwood'un hemen attığı golle şunu düşündüm. Evet, Fenerbahçe şimdi tekrar bastıracak diye. Fakat dikkat edersen Fenerbahçe'nin birinci bölgesine Lyon takımı ilk yarıya oranla daha fazla pres yaptı.
2: Evet, golden sonra yeniden kazanmak için hamle yaptılar.
3: Evet, tekrar pres yapmaya başladı. Bu da tabii Fenerbahçe'nin istediği oyunu ortaya koyamamasına yol açtı. Şimdi Kerem çok çalışıyor, ediyor. Fakat hücumda kanat forvetin biraz gol yollarında ve golde etkili olması lazım. Bu yüzden bu sezon başlangıcı şu ana kadar olumlu değil. Bir de şimdi yeni bir tartışma konusu çıkacak. Şöyle, santraforlar iyileştikçe, Vedat Muriç'i ve Lukaku'yu kastediyorum, formlarını buldukça o santraforlara dönecek Fenerbahçe ister istemez.
2: Hı hı.
3: Bu yüzden de bir 10 numara düşüncesi ortaya çıkacak. Şimdi kim iyi? Ya da kim oynayacak? Talisca mı? Asensio mu? Ya dün taraftarın tezahüratı var Asensio diye. Fenerbahçe taraftarı Asensio'dan başkasını istemiyor.
2: 70'te o tezahürat başladı. Oyuna da girdi.
3: Oyuna girdi. Şimdi 10 numarada Talisca o santraforda gösterdiği etkiyi dün gösteremedi. Bunu kabul edelim. Bu yüzden de
2: 9.5 oynadı.
3: 9.5 oynadı, olmadı. Bence olmadı. Sence oldu mu?
2: Yok, evet, olmadı.
3: Olmadı. Zaten daha sonra da oyundan çıktı. Son bölümlerde Nene'nin baskısı vardı. Lukaku maçın bitmesine işte daha 7 dakika kala oyuna girdi. Bu tam anlamıyla fizik olarak hazır değil anlamına geliyor. Hı-hı. Bundan sonraki maçlarda Lukaku'nun göstereceği tabii performanslara bakacağız. Dün yayında da değerlendirmiştik. Dünya Kupası'nda da tamam 3 gol 1 asist ama hiçbir zaman 11'de başlayamadı. Bunun en büyük nedeni geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta yer alabilmesiydi. Bu maç kondisyonunun da çok az olduğu ve hala ritmini bulamadığı anlamına geliyor. Bu yüzden Fenerbahçe'de göstereceği performans önemli.
2: Şimdi ben yayınları da dinledim. Fenerbahçeli yorumculara da baktım. Biraz oradan da yorumları seninle paylaşacağım. Şimdi mesela ya Grimo'da hayran olmamak elde değil herhalde. Muazzam bir performans. Yine.
3: Anlatılmaz yaşanır denilen pozisyonlardan biriyle attığı gol.
2: Ya dünyada sayılı oyuncu atabilir onu.
3: Tabii bir de tek açı başına. Zor bir açı.
2: Evet.
3: Topun gittiği yer nefis. Harika bir gol. Ve bu golün de esasında daha fazla moral vermesi lazım takıma. Daha fazla baskı kurması lazım ama Lyon bunu engelledi.
2: Tam zamanında geldi gol bir de. Devre başlar başlamaz.
3: Tabii ama Lyon bunu engelledi.
2: Ve tamamen bireysel beceri golü. Yani bir takım hücumu organize bir atak değil. Bireysel becerisi Greenwood'un ki buna benzer başka pozisyonlar da zorladı. Ya kaleciyi geçemedi ya top ayağına oturmadı ya da şut bloklandı. Şöyle baktığımda mesela sola çeker çekmez topu ayağından çıkarması bunu Kenan Yıldız da çok iyi yapıyor.
3: Evet.
2: Orada zaman kaybetmiyor.
3: Bu tamamen önüne geçemiyor çalışmayla defans. Olan değil kendine has bir stil bir yetenek.
2: Hı hı.
3: Yani bunu istediğin kadar çalış. Bu yeteneğin yoksa o konuda başarısız olursun. Greenwood'da bu yetenek var. Greenwood'un genetiğinde.
2: Tabii var. Ve kenara gelirken ki o yürüyüşü Ercan abi bana şeyi de hatırlattı. Bir jimnastikçiyle bir yürüyüş sporcusunun karışımı gibi.
3: Kesin öyle.
2: Muazzam.
3: Çok güzel bir örnekleme oldu. Bir transfer gelişmesi var Mehmet. Fenerbahçe evet. Şerif'in ayrıldığını açıkladı.
2: Evet.
3: Coventry City transfer oluyor Coventry City'ye.
2: 25 milyon euro karşılığında Fenerbahçe evet. Sidiki Şerif'i Coventry City'ye sattı. Buradan hem bir gelir elde etti hem de eldeki o fazla yabancılardan da birini çıkarmış oldu.
3: Evet ne olduğunu anlamadık. Şerif geldi gitti.
2: Geldi gitti. İlerleyen dönemde belki 50 milyon euroluk oyuncu olacak. Belki
3: ya da hiçbir şey olmayacak.
2: Hiçbir şey olmayacak. Onu zaman gösterecek. Ama Fenerbahçe'de şimdi konuşulan konulardan biri hazır işte bu yabancı oyunculardan söz açılmışken şimdi diyor ki muhabir arkadaşlarımız İrfan da bunu söyledi 40 kişiyle diyor Fenerbahçe antrenman yapıyor. Bu da verimi düşürüyor. Şimdi verimsiz oluyor antrenmanlar yorumu çok fazla duyuyorum ben Fenerbahçeli yorumculardan. Böyle bir baktığımızda da Fenerbahçe yönetiminin artık bu gönderme işini de hızlandırması gerekiyor sanki.
3: Evet ya bunu halleden takımlar var.
2: Hı hı.
3: 40 kişi çalışıyor mesela Beşiktaş. Daha sezon başı oyunculara lisans da çıkmadı. Ve oyunculara siz de çalışmayacağınız dendi. Alın bir program verdiler oyunculara. Burada gelip çalışabilirsiniz ama takımda çalışamazsınız dendi. Bu demek ki olabiliyor. Çünkü Beşiktaş'ta da bu bir ara problem olmuştu biliyorsun. Geçen sezon başı.
2: Evet oldu.
3: Solskjaer'le beraber yine bir 35 kişi gittiler ya. Orada ne çalışacaksın 35 kişiyle beraber? Oyuncu çünkü gideceğim mi kalacağım mı? Ya bir negatif enerjiyle dolu bir sezon açılışı kampı olmaz.
2: Olmamalı.
3: Olmaz. Bu demek halledilebiliyor. Bunu da düşünebilirler.
2: İşte herhalde son güne kadar işte Şampiyonlar Ligi elemeleri var. Bunları da mümkün olduğu kadar geniş kadroyla devam ettirelim.
3: Evet.
2: Düşüncesi olabilir. Fenerbahçe yönetiminde ve teknik heyetinde. Ama Fenerbahçe'deki problemlerden birinin bu olduğu da muhabir arkadaşlarımız tarafından söyleniyor. Antrenmanlar son derece kalabalık bir grup tarafından gerçekleştiriliyor.
3: Hiçbir şey yapamazsın ki o antrenmanda.
2: İşte evet o verimsizlik nedeni olur.
3: Ne taktik çalışma olur. Yapabilirsin? Öyle değil mi?
2: Evet tabii ki. Tabii ki yapamazsın.
3: Sıfır. Hiçbir şey çıkmaz.
2: Hı-hı. Problemlerden biri bu gibi görünüyor Sarı Lacivertliler'de. Sidiki Şerif bir kez daha söyleyelim. Coventry City'ye transfer oldu. 25 milyon euro karşılığında. Hayırlı olsun diyelim.
3: Evet. Premier Lig'e transfer oldu.
2: Evet Premier Lig'e transfer oldu. Şimdi bazı mesajlar var. Bundan önceki yayınlarda da geliyordu. Bir açıklık getirelim buna. Biliyorsun Ercan abi hem radyolarda hem de televizyonlarda bir frekans düzenlemesine gidildi.
3: Evet.
2: Uydularda. Ve bazı yerlerde çekmediğini söylüyor dinleyicilerimiz.
3: İnternetten dinleyenler tabii.
2: Evet. Uygulamamız üzerinden dinleyebilirler daha rahat bir şekilde. Radyo frekansları ile ilgili galiba bazı çalışmalar var. O tarz problemler bizim de bilgimiz dahilinde bu konuyu açıklık getirelim. Arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız bu problemleri çözmeye çalışıyorlar.

0: Bundan şüpheniz olmasın. Şimdi bir başka konu Fenerbahçe ile ilgili. Mesela Abdülkerim Durmaz bir noktaya parmak bastı. Benim çok dikkatimi çekmemişti bu. Senin dikkatini çekti mi bilmiyorum. Hem Skriniar hem de Ake diyor. Kafa toplarında, yüksek toplarda zaaf gösteriyorlar. Benim dikkatimi çekmemişti. Sende böyle bir izlenim uyandı mı?
1: Ya şu an için yan toplardan gol yediler ya sezon başında.
0: Hı.
1: Acaba bir zamanlama hatası mı var diye düşünmeden edemiyorsun.
0: Hı.
1: Onu söyleyebilirsin. Ama net kafa toplarında zayıflar demek için biraz erken. Fakat şu var.
0: Yani bariz dikkatimi çekmedi benim. O yüzden sana da
1: Benim de
0: sorayım
1: şimdi
0: dedim.
1: bu
0: Hı.
1: esas hava topları ile ilgili daha iyi olabilecek mesela santraforlar var. Hava toplarında usta santraforlar.
0: Onu açıyorum. Osimhen ligdekilerden
1: Mesela
0: bahsediyorum. Hı.
1: onlarla oynadıkları zaman daha net olarak bu teşhisi yapabiliriz. Şu var, zamanlamayı iyi yapamazsan uzun boylu oyuncu top ceza sahası içine geldiğinde ondan daha kısa ama daha çabuk oyuncu seni zor durumda bırakabilir.
0: Örnek dün Openda. Kafa gol attı.
1: Yapabilir. Neden? Çünkü oyuncu senden daha çabuk.
0: Daha iyi yer
1: Çünkü
0: tuttu.
1: uzun oyuncuların çoğunluğundaki ana problem birebir de ağır kalmaları. Bazen de oyuncuyu markaj altında tutarken o oyuncunun çabukluğuna anında cevap verememeleri.
0: Hı.
1: Şimdi uzun oyuncular iyidir, hoştur. Ama böyle problemler olabilir. Ake zaten o kadar uzun bir oyuncu değil.
0: Pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu.
1: Pozisyon bilgisi yüksek. Ona bir şey diyemem
0: Hı.
1: Ake'ye. Yani Ake ile diyelim Osimhen yan yana geldiğinde Ake o hava topunu kaybeder.
0: Gibi. Öyle bir
1: Orada
0: örnek.
1: hava topuna çıkabilecek Osimhen'le beraber Skriniar var. Ama dediğim Skriniar'dan daha kısa fakat daha çabuk forvetler o hava toplarında gol pozisyona girebilirler. Çünkü oyuncu çabukluğu ve patlama gücü oyuncunun sizi zor durumda bırakabilir stoper olarak. Ya birebir de Skriniar'ı geçiyorsun ya.
0: Hı.
1: Faul yapmak zorunda kalıyor.
0: Evet.
1: O tek hamleyi gördüğü zaman o tarz oyuncular, forvetler böyle uzun oyuncuları yorar ve zorlar.
0: Dün de işte Openda kafa golü attı. Hafta sonu Gençlerbirliği attı.
1: Evet.
0: Belki bunlar Abdülkerim Durmaz'ın dikkatini çekmiş unsurlar
1: Mesela
0: olabilir.
1: Fofana dün sahada yer aldı. Birebir de stoperlerin üstüne gittiğinde zorlanıyorsun.
0: Evet. Ama
1: Lyonlu
0: Semedo
1: Fofana.
0: çok iyi durdurdu onu. Ben
1: Evet.
0: Semedo'yu çok
1: Fakat
0: beğendim.
1: ortaya yöneldiğinde
0: Hı-hı.
1: diyelim ki Semedo'nun yanından geçti ya da
0: Geçti.
1: Semedo geride kaldı. O oyuncu ceza sahası ön çizgisine doğru yöneldiğinde faul yapmak zorunda kalıyorsun.
0: Tabii
1: Çünkü
0: Fırat da
1: oyuncu
0: öyle.
1: seni geçiyor.
0: Tabii yani. Orası öyle. Bir de böyle yetenekli oyuncular, Fofana gibi, yetenekli
1: Openda
0: isimler,
1: gibi.
0: Openda gibi böyle çabuk seri oyuncular zorlayabilirler. Bu tarz savunmaları bir araya gideceğiz. Sonrasında devam edelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Dün Fenerbahçe Olimpik Lyon mücadelesinde tabii gözler iki Fransız orta sahadaydı. Kante ve Guendouzi. Ercan abi, yani Morton, Tesman ve Tolisso üçlüsüne karşı bu ikili ya bence fena bir oyun oynamadı.
4: Evet, Tolisso en üst seviye olduğu zamanlar, Tolisso'yu takip edenler, çünkü özel bir oyuncuydu.
3: Maçın ilerindendi.
4: Evet, Bayern Münih'te oynadığı dönem. Lyon'dan Bayern Münih'e geldi. Lyon döneminde de biz Tolisso'yu izledik yine Türkiye'de. Tolisso aradan yıllar geçtiği için o oyuncu geçme konusundaki o çabukluğunu biraz kaybetmiş. Zaten tamam, sprinter bir oyuncu değil ama çabuktu. Fakat buna rağmen usta bir oyuncu. Deneyimini iyi kullanıyor. Ve dün orta alanda bence Lyon'un iyilerindendi.
3: Üç kilit pası var.
4: Evet. Az bir değil. De şutu var ki göğsünden geldi top Ederson'un. Yani o şut çok tehlikeli bir şut.
3: İki isabetli şutla maçı bitirdi. Biri evet. Ceza sahası dışından, biri içinden.
4: Şimdi rövanşta daha çok şut deneyecek.
3: Tabii. Yani şimdi istatistikler... Ya maç tam beraberlik maçıydı bence. İstatistikler de onu söylüyor. 12'şer şut takımlardan 5'er isabet mesela.
4: Ya şimdi Lyon çok farklı oynuyor kendi evinde. Bu benim maçla ilgili çekingelerimden biri bu. Ya Sparta Prag'da Lyon'u yendi 2-1. Diyorlar ki işte rövanşta oyuncu atılmasa öyle olmazdı, böyle olmazdı. 3 tane yedi ama Sparta Prag.
3: Evet. Şimdi oyuncu atılmazsa dedin, iyi bir noktaya geldin. Şimdi Fenerbahçe'de de mesela özellikle Skriniar sert bir oyuncu. Şimdi Fransa'da dikkat edilmesi gereken konulardan biri bu bence. Dün de bir sarı kart gördü. Bilen Skriniar. Şimdi 3 faul yaptı, 1 sarı kart gördü. Fiziksel olarak gerçekten rakibi yıldırdı. Bunu söyleyebiliriz. Ama orada... Allah korusun, bir erken sarı kart da orada olursa maçın geri kalanında Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir.
4: E tabi. 11. dakikada sarı kart gör.
3: Eyvah.
4: Bütün maç o sarı kart senin aklında.
3: Diken üstünde.
4: İkili mücadelelerde çok dikkatli olman lazım.
3: Diken üstünde
4: bu sefer oynarsın. Çünkü ev sahibi Lyon.
3: Tabi. Onlar baskıyı kuracak.
4: Psikolojik baskıyı da kuracak. Lyon'un da iyi bir taraftar grubu var.
3: Tabi tabi. Onlar da kendi evlerinde. Hatta dün Openda maç sonrasında daha farklı oynayacağız dedi. Evimizde dedi.
4: Kesinlikle. Dün bir deplasman takım görüntüsündeydi tipik. Ki buna rağmen tehlikeli oldular.
3: Oldular.
4: Şimdi dönen topları var. Evlerinde oynayacakları maçta bu sefer pres yapacaklar. Ki bunu ikinci yarının başında gol yedikten sonra yaptılar, biliyorsun.
3: Birebir baskıyı iyi yaptılar. Evet.
4: O birebir baskı şimdi ev sahibi baskısı olarak hemen maçın başında olabilir. Yani Fenerbahçe'nin hücum değil. Daha fazla adamla kendi yarı sahasında daha sakin kalması lazım.
3: Dün aklıma şu geldi. Şimdi tabii kendi evinde bunu yapmaması normal Fenerbahçe'nin, ama şimdi deplasmana gidecek. Lyon da senin de dediğin gibi önde basacak, bir baskı kurmaya çalışacak. Erken bir golle tur almaya çalışacak. Şimdi oraya Kante, Guendouzi, bir de İsmail hamlesi ortayı sahibi tutalım fazla mı olur? Fazla mı gelir? Biraz sesli düşünüyorum.
4: Biraz defansif olabilir. O zaman hücumda etkinliğin düşebilir. Yani hücumda şöyle düşünelim. Öyle bir hamle yaptın. Sağda Greenwood dedin. Solda savunmaya çok yardımcı olacak olan hadi Kerem dedin. Santrafor'un
3: Talişka mı?
4: Mecbur öyle mi olacak?
3: Çok mu olur işte, şu anda sesli düşünüyorum. Çünkü ya zaman biraz, zaman
4: tabii
3: geçen sezon hani İsmail'i
4: bir esasında
3: biraz önde konumlandırdığı da olmuştu.
4: İyi bir konu bu. İyi bir konu.
3: Hani tutalım.
4: Ama Fransız takımının orta sahası senin orta sahanı bu sefer devre dışı bırakır. Çünkü onların teknik kapasitesi daha iyi Lyon'un.
3: Direkt Kanada inebilirler.
4: Kanada inebilirler. Birebir de seni geçebilirler. Hucuma araya top bırakabilirler. O işleri iyi yapıyorlar. O teknik kapasite sadece mücadele yetmiyor bazen. Mücadeleyi, savaşmayı mağlup eden tek bir şey iyi bir teknik kapasitedir.
3: Şimdi burada şimdi kendime de antitez de üretiyorum. Çünkü şu anda sesli düşünüyoruz. Geri düştüğünde bu taktikle de skoru çevirmen zor olur bu oyuncularla.

0: çok zor olur hem de.
1: Evet.
0: Ya bir hücum yapmaya da kalkarsan bu sefer bayağı pozisyon verirsin bu saydığın isimlerle.
1: Hı hı.
0: Oyundan düştüğü anda zaten Lyon'un en sevdiği şey, onu dün gördüm ben. Topu kaybettiğin anda 3-4 oyuncuyla birden bir anda tehlikeli girişimler başlıyor.
1: Üstüne geliyorlar. Öndeki dörtlüyü çok beğendim ben. Fofana, Tolisso, Nouama, Openda.
0: Evet.
1: Ya onlar zaten dün de konuştuk. Bu adamlar çok tehlikeli adamlar. Morton Sparta Prag maçının da iyilerindendi. Dün de çok iyi oynadı Morton.
0: Dikkati çeken bir oyuncu.
1: Evet. Yani dün de çok beğendim. Sparta Prag maçında da çok beğenmiştim ben Morton'ı. Şimdi Fenerbahçe'de Talisca, Önümuric. Haftaya peki şey olabilir mi? Yani Lukaku 11'e yetişir mi fizik olarak?
0: 7 dakika kala oyuna girdikten sonra deplasmanda Lukaku ile başlayacağını tahmin etmiyorum. Yani Lyon maçını kastediyorum. Konya maçını sorarsan Muric ve Lukaku'ya daha fazla süreyle başlayabilir.
1: Muric yine başlar. Bu sefer de 60'da Lukaku girer. Örnek
0: evet veriyorum. Öyle olabilir eğer olacaksa.
1: Tamam. Dün Nene Kerem Aktürkoğlu değişikliği Nene'yi mesela çok beğenmiş bazı yorumcular.
0: Nene uzun süre ayrı kaldığı için
1: çok da istekli girdi.
0: Çok büyük bir iştahla başladı.
1: Evet.
0: Uzun süre ayrı kaldı. Bu esasında bu maç trafiğinde Kerem'in yedek kalacağı, Nene'nin oynayacağı, Nene'nin yedek kalacağı maçlar ön planda olacak. Asensio ile başlayıp işte Asensio'yu çıkartıp sonra Talisca'nın devam edeceği maçlar olacak.
1: Olacak.
0: Çünkü dediğimiz gibi 4 günde bir maç var. Artık hayat böyle. Hayat erteleme üzerine değil, takımı nasıl hazırlayacağın konusunda dikkatle de topluyor. Artık iş böyle.
1: Bir şimdi erteleme dedin, çok enteresan konu. İsmail Kartal dedi ki talebimiz oldu, cevap bekliyoruz. Oğuz Çetin de dedi ki bir talebimiz yok.
0: Şimdi burada Oğuz Çetin'in sportif direktör.
1: Hı hı.
0: Talebimiz yok dediğine göre
1: hı
0: hı. Sportif direktör bu işlerle ilgileniyor.
1: Evet.
0: Bu iki taraf birbirine biraz uzak kalmış galiba.
1: Niye öyle oldu? Bilemiyorum.
0: İki taraf biraz uzak kalmış. Bu çünkü bürokratik bir iş talebi yapmak.
1: Çünkü Oğuz Çetin diyor ki Gençler Birliği maçı ertelenmedi. Bir talebimiz vardı, ertelenmedi. Bundan sonra bir talepte bulunmayacağız diyor. İsmail Kartal da diyor ki bir talebimiz var, bekliyoruz. Bir iletişim bozukluğu var.
0: İletişimsizlik olmuş orada.
1: Evet.
0: Ya ben burada takımın böyle hamlelerde, ya bürokratik başvurularda teknik direktör değil, bu sportif direktör yapıyor.
1: Onun konuşması da daha doğru bu tarz konuları tabii.
0: Evet.
1: Saha için İsmail Kartal konuşsun, saha dışı sportif direktörün işi.
0: Evet. Ya yani İsmail Kartal'a sorduklarında bunu işte futbol direktörüne sormanız lazım demesi lazım.
1: Hı hı.
0: Açıkçası bu. Şimdi yöneticiyle konuşabilirsin, maç ertelensin, ertelenmesin diye de bunun kararını o anda görevli olan futbol direktörü yapıyor.
1: Hı hı.
0: Ya İsmail Kartal'ın bunu Oğuz Çetin'e söylemesi lazım.
1: Hı hı.
0: Ki birbirlerinden haberdar olsunlar. Bu yüzden de ortaya böyle bir şey çıkıyor.
1: Dün Archie Brown'u nasıl buldun Ercan abi? Dün eleştirilen isimlerden
0: vasat.
1: Biriydi Archie Brown.
0: Vasat.
1: Gitmeye gelmeye çalıştı ama bir şey üretemedi.
0: Archie Brown'un iyice oturması lazım ki görelim.
1: Hı-hı.
0: Çünkü Archie Brown iki maç oynayıp sonra kulübeye çekilince olmuyor. Ya bir devamlılığı var mı, yok mu?
1: Devamlılık
0: takıma
1: konusu.
0: Faydası olacak mı? Onu bir görelim. Onu göremiyorsun ki. İşte belki bu hafta Konya'da Levent'le başlayacak.
1: Belki. Tabii tabii.
0: Ama Archie Brown'un iyice bir bence o takımın o bölgesine oturması gerekiyor. Eğer düşünülüyorsa.
1: Şimdi Gençler Birliği maçında rotasyon vardı. Konya maçında da rotasyon olur mu?
0: Bazı oyuncular dün bence çok koştu Fenerbahçe. Ama etkili olamadı. Fakat bu yorgunluk getirebilir.
1: Bir de tabii telafisi olmayan Lyon deplasmanına gidilecek.
0: Ligin de yok telafisi.
1: Ligin de telafisi yok.
0: Ya diyelim ki Konya'da istemediğin bir sonuç aldın. Berabere kaldın. Diğer takımlar kazandı. Ligin daha başında geride kalmaya başlıyorsun.
1: Ha, Beşiktaş kazandı. Sen berabere kaldın diyelim. 5

0: diyen yorumcuları çok gördüm ben. Çok ya çalışıyor Kerem, gidiyor geliyor, evet.
1: Ama gol yollarında etkisinin olmaması orada kanat forvetin biraz problem yaşamasına yol açar Mehmet. Çünkü asist ve gol yapacaksın. Koşucan çalışacağız zaten, o gerekli. Yani savunmaya yardımcı olacaksın. Hı-hı. Bunu da kabul ediyorum. Fakat asist ve gol anlamında da ön plana çıkman lazım. Ben dün bir santraforla belki iyi oynayabilir diye düşündüm. Çünkü santrafor vardı, orijinal. Vedat Muriç. Hı-hı.
0: Vedat'ı da ben beklediğimin gerisinde buldum, onu söyleyeyim.
1: Sakatlıktan çıkıp böyle maçlarda ortaya çıkmak kolay değil. Hı-hı. Bayağı bir aya yakın maç oynayamadı. Oynadıkça form kazanacak bir oyuncu fiziği var zaten Vedat Muriç'te.
0: Mesela Konya maçında ben Nene'yi, yine Lyon deplasmanında Kerem'i bekliyorum açıkçası.
1: Evet, Kerem'i dinlendirebilirler.
0: Evet, Kerem'i bu maçta bir
1: dinlendir. Ya da Konya maçında da oynatabilir. Lyon maçında Nene ile başlar. Tam tersi de olabilir.
0: O da olabilir. Bakıp göreceğiz İsmail Kartal nasıl yorumlayacak kadronun son durumunu. Ona göre bir yol haritası belirleyecektir kendisi. Dün tabii tribünlerin değişikliklere müdahale etmesi, şimdi bazı yazarlar eleştirdi bunu, doğru bulmayanlar var. Ya i̇şte Asensio, Lukaku bir isteği.
1: Evet.
0: Şimdi teknik direktörü de zor durumda bırakan bir durum. Şimdi alsa hani taraftar istedi diye almış olacak. Almasa işte inat etti almadı olacak. Ya her türlü teknik direktörün sıkışabileceği bir konu.
1: Ya teknik direktörü bırak. Haklısın teknik direktör konusunda. Sahadaki oyuncular ne oluyor? Oyuncuların durumu ne olacak? Hı-hı. Sen oyuncu değişikliği yapıyorsun, bağırıyorsun Asensio, Asensio, Asensio. Tamam. Sezona girmiş, harika girmiş santrafor mevkinde Talişka'nın psikolojisi ne olacak? O anda heyecan içinde bağırıyorsun. Muriç'i almışsın, uğraşmışsın. Lukaku, Lukaku diye bağırıyorsun diyelim ki.
0: Evet, Muriç.
1: Bunu 50. dakikada bağırdığını düşün. Hı-hı. O oyuncunun durumu ne olacak? Teknik direktör zaten zor durumda kalıyor da.
0: Tabii. Oyuncu psikolojisi açısından da zor.
1: Ya oyuncu içinden diyor ki ya ben 5 tane gol attım şu ana kadar.
0: Talişka değil mi? Her maç attı. Yani dün hariç her maçta golü var.
1: Bir de oyuncu açısından da bakacaksın. Artık böyle tezahüratlar daha hele sezon başı. Takımın içindeki ritmi de bozarsın.
0: İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Sevgili Batıkan hazırlamış bunu. Bir dinleyelim hoca neler söylemiş.
2: Şansımız yoktu. Bir tek dün bir ufak bir taktik antrenmanı yapabildik. Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimize hep beraber iyi çalıştık oyuncularımızla beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyorduk. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti. Şimdi biz 2,5 önce 2

0: Buçuk gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyon Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takım da çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık. Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncuların içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç berabere bitti. Bu olabilir yani maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani. İki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil. Ağır bir sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın teyir edilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Geride dışta 6 numaralı Özbey'in rüzgarı. 2 boy geride 7 numaralı parlama zamanı 5. sırada. 1,5 boy gerisinde 12 numaralı Hünerim. Ondan 1 boy geride iç kulvarda 8 numaralı Server Bey'in. 1,5 boy gerisinde 4 numaralı Erçet'in. İçeride 10 numaralı Uğurlu Bebek dışında Korgün sırasıyla Safkanlar koşuda son 600 metreye girdi. Rüzgâr çıkılırken de 11 numaralı Afrika Ateşi 2,5 boya farkla lider. İkincilikte dışarıda 1 numaralı Hulusi Bey, ortada 5 numaralı Eren Ağam var. İçeriden 7 numaralı parlama zamanı atağa kalkarken dıştan da 6 numaralı Özbey'in rüzgarının, ortadan 2 numaralı Korgün'ün, aradan 10 numaralı Uğurlu Bebek'in çabası var. Son 200 metreye yaklaşıyor taylar. 11 numaralı Afrika Ateşi 2 boya farkla lider. İkincilikte 5 numaralı Eren Ağam, içeriden 2 numaralı Korgün atağa kalktı. Dışarıdan da 8 numaralı Server Bey'in gelmeye çalışıyor. Son 200'e girildikten sonra İçeriden gelen 2 numaralı Korgun dışarıdaki 11 numaralı Afrika Ateşi'ni yakalamaya çalışıyor. İki safkan yan yana geldiler. Dışarıda Afrika Ateşi, önde Afrika Ateşi kazandı. 2 numaralı Korgun ikinci, 5 numaralı Eren Ağam'da üçüncü oldu. Dördüncülük içinde 4 safkan fotoyu beraber geçti. 11 numaralı Afrika Ateşi Müslüm Çelik'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor. Reklam.
9: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
10: Radyo Spor!
11: Olay tam, derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
12: İşte bu.
9: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
11: Olaytan aktardı ona doğru. Vaslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
9: Beş- Beşiktaş Kauno Jalgiris Avrupa Ligi Playoff Turu ilk karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo

0: Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ederken biraz mesajlara da bakmak istiyorum. Dinleyicilerimiz mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Onları es geçmiyorum tabii ki, hepsi aklımda. Bir dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe 35 dakika ki Seattle'dan bizi hep dinleyen dinleyicimiz 35 dakika sonra takım düşüyor demiş. Bir böyle yorum yapmış. Bir başka yorumu. Skriniar rakibe karşı el kol ve gövdesini çok kullanmaya başladı. Kartan Amzet demiş.
3: Onu zaten programımızın giriş bölümünde de değerlendirdik. Maalesef o kartı erken görme ihtimalini yükseltiyor. Böyle zorluk derecesi yüksek maçlarda zaten takımlar da bunu öğrendi, rakipler. Avrupalılar tabii, onlar da öğrenmiş durumda. Belirlemiş, analiz yapmışlar. Skriniar'ın üstüne oynuyorlar. Ya oyuncu gidiyor üstüne.
2: Üstüne gidiyor.
3: Çabuk oyuncular gidiyor, onu da söylemişler. O da mecbur bir hamle yapmak zorunda kalıyor. O tek hamlede aldı. Alamadı.
2: Bileğe
3: ya faul oluyor bileğe doğru. Hakem de yakınsa pozisyona hemen sarı kartı gösteriyor.
2: Ya da oyuncu geçip gidiyor.
3: Ya da oyuncu uzun değilse, daha kısaysa yan toplarda, ondan daha çabuk topa doğru gidebiliyor.
2: Evet.
3: Şimdi bunlar tabii ki defalar.
2: Dinleyicimiz buna dikkat çekmiş.
3: Dikkat çekmesi normal.
2: Bir de diyor ki Konya maçında bırakılacak bir puan diyor. İsmail Kartal'ın gidişi anlamına gelebilir. Bana çok erken geliyor ya bu tarz eleştiriler. Niye bu kadar erken
3: gidecek,
2: başladı?
3: Gidecek, gelecek de kim gelecek? Ya o da var. Şimdi bu sezon başında böyle değişim oldu. Şampiyonluğa oynuyorsun. Öyle bir değişimler bayağı sancılı olur. Onu söyleyeyim.
2: Tabii gidecek. Yeni bir teknik direktör gelecek.
3: Ya iyi bayağı, bir kadro var. Bayağı bir, evet, sancılı olur.
2: İyi bir kadro var. Ha, acaba hemen kayıtla mı devam edilir? Bilmiyorum yani. Öyle bir şey olursa hiçbir fikrim yok. Daha çok erken yani bunları konuşmak için, ama dün maç sonu yeni bir furya var ya Ercan abi. Stadın dışında bekliyor bazı işte Instagram hesapları, YouTube hesapları, evet, neyse. Hemen mikrofon uzatıyorlar ya. Orada da yorumlara baktım. İsmail Hoca'ya eleştiri var. Yani o taraftarın nabzını tutuyorlar işte maç sonu çıkışta. Ya
3: Fenerbahçe'nin teknik direktörüyse, bir de yerli teknik direktörse, eleştirilerin dozu Nirvana'ya doğru ulaşıyor.
2: Sonsuzluğa gider.
3: Sonsuzluğa gidiyor.
2: Evet.
3: Yani yerli teknik direktörlerin biraz o konuda da şanssızlığı var.
2: Kesinlikle doğru Ercan abi. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş teknik direktörüysen her maçı kazanmak zorundasın. Taraftarın nezdinde tabii ki öyle bir şey yok da.
3: Öyle bir şey yok ama kazanmak zorundasın.
2: Evet, taraftar her maçı kazan istiyor.
3: 3 puan istiyor.
2: 3 puan. Her maç. Diyor ki kazan.
3: Bu alışkanlıktan da elbet bir gün kurtuluruz.
2: Hı hı.
3: Yani her maçın kazanılmayacağını anlaması gerekiyor taraftarların.
2: Her maç, evet, kazanılamıyor. Talişka değil, Kerem çıkacak, Asensio girecek demiş dinleyicimiz de. Asensio'yu sola mı atacak o zaman? Nasıl olacak? O zaman sistemi mi değiştirecek? Talişka
3: şey,
2: Asensio beraber mi oynasın diyor.
3: Mantıklı olarak düşünelim. Değerlendirme yapalım. Asensio oyunda.
2: Talişka da oyunda.
3: Talişka da oyunda.
2: Muriç.
3: Bu arkadaşlar, iki oyuncunun, hı, mücadele ve rakibe pres yapma yüzdesi nedir?
2: Çok düşük. Düşük tabii düşük.
3: Bir anda iki kişi eksiliyorsun.
2: O yüzden zaten çok fazla tercih etmiyor İsmail Kartal.
3: Oyuna yüksek tempo getirebilirler mi? Getiremeyebilirler. Top onlarda olduğu sürece, top onlara geldiği sürece bir tehlike olur. Topu gidip kendileri alıp o tehlikeyi meydana getirebilirler mi? Greenwood gibi.
2: Hı hı.
3: Nasıl savunmaya geliyor, topu alıyor, çekiyor, pas veriyor. Mesela Greenwood.
2: Uzun oynuyor.
3: Uzun oynuyor.
2: Hı hı.
3: Bunu yapabiliyorlar mı? Pek yapamıyorlar. Onlar ara topu alacak. Şut pozisyonu arayacak. Ama kalabalık savunmalarda da kapattıkları anda bu çok zor. Kolay değil. Ya o çıkacak, o girecek dendi.

0: Bir anda bu oyuncuların oyun ritmini kaybedeceğini ve oyunda eksik kalabileceğini, oyun anlamında eksik kalabileceğini görürsün. Öyle çabuk oyuncular değil bu oyuncular.
1: Teknik kapasitesi yüksek ama çabuk değiller, evet. Çok teknikler.
0: Bu da başını artır.
1: Şimdi bu tarz rakipler, şimdi Olimpik Lyon ya da Fenerbahçe, ikisinden biri Şampiyonlar Ligi'ne girecek. Bunlar evet. Artık Şampiyonlar Ligi seviyesi takımları. Şimdi bunlara karşı yani rakip yarı alanda Türkiye Ligi'nde oynadığın gibi oynayamazsın. Mümkün değil.
0: Tabii.
1: Şimdi Talisca ve Asensio ligde beraber oynar. Yığarsın rakip yarı alanı oyunu, iç sahada oynarsın. Ama Lyon, ne bileyim, yarın öbür gün karşına Liverpool gelecek. İşte başka bir takım gelecek. Aston Villa gelecek. Nasıl oynayacaksın?
0: Bayern Münih geldi. Nasıl oynayacaksın?
1: Bayern geldi. Nasıl oynayacaksın?
0: Mümkün değil bence.
1: Mümkün değil. Mümkün değil yani. Oynayamazsın. Şimdi diyor ki bir dinleyicimiz de, şöyle olur mu diyor. Herhalde ben hani şey dedim ya, İsmail'le bir orta saha direnci olsa nasıl olur diye sesli düşündük ya. Dinleyicimiz de sesli düşünüyor. Diyor ki Lyon maçı reçetesi şöyle olur mu? Kerem forvet, Nene sol açık. Kerem'i forvete koydum. Greenwood'u sağa koydum. Nene'yi sola koydum.
0: Biraz diyor. Daha çabuk bir forvet düşünmüş.
1: Yani kontradan gol bulamaz mıyız diyor.
0: Evet, biraz daha topu hemen aldığında bu oyuncuların oynama alanı ve çabukluğunu dile getirmiş değerli dinleyicimiz. Düşünülecek hususlardan biri olarak onu bir yere yazalım.
1: Ya Kerem'i en öne koydum diyor, milli takımdaki gibi. Sola Nene'yi koydum diyor. Sağda zaten Greenwood var diyor.
0: Evet.
1: Tutarsam diyor rakibi diyor orta sahada. Ya da işte ikinci bölgede, kendi birinci bölgemin ön tarafında falan. Oralarda 30-35 metrede tuttum diyor mesela. Yakaladım bunlarla hücum.
0: Şöyle. O zaman takımı mücadele gücü yüksek bir orta saha, böyle forvet. Ama onlara top atacak kim var?
1: İşte orada da kapasite eksikliği ortaya çıkıyor. Teknik oyuncu yok.
0: Onlara işte araya bırakacak.
1: Arka tarafın tamamen düz oyunculardan kuruldu şimdi.
0: Ya yani oyuna ağırlığını koyup
1: mesela Gendouzi atabilir mi? Kante o aralara atabilir ya mi?
0: Dener de uzman değil ama o konularda. Gendouzi. Bunu söyleyebilirim. Sence uzman mı?
1: Yok, değil. Bu işin uzmanları belli.
0: Ya birebir de kaç oyuncu geçebilir Gendouzi? Topu aldı rakip karşısında. Onu geçti. Öbür oyuncuyu hiç geçtiğini gördün mü?
1: Yok.
0: Çünkü öyle bir özelliği yok. Bunu söyleyelim ya. Orta alanda o işi başarabilecek şu anda düz oyuncular var. O yüzden başarı oranı düşer.
1: Şimdi çok güzel bir konu. Gaziantep'ten Hasan Bey. Maç anlatırken ben de bu konuları ya da izlerken çok düşünüyorum Ercan abi. Şimdi diyor ki Lyon'un oyuncuları genç. Bu oyuncuları biz de alıyoruz ama Türkiye'de böyle oynamıyorlar diyor. Niye oynamıyorlar diyor Türkiye'de böyle.
0: Lyon'da çok genç oyuncu var. Kadronun ya demişler ki biz genç oyunculardan kurulu bir ekip kurmak istiyoruz. Sen bunu Fenerbahçe ya da Galatasaray'da yapmaya kalksan, Beşiktaş'ta düşünsen tamamıyla, ben yaş ortalamasını en fazla 24'e o yaş ortalamasıyla oynayacağım. Takımda bir tane kalecim yaş almış olabilir. Bir de orta sahadan bir oyuncu ya da santrafor yaş almış olabilir. Onun dışındakilerin yaş ortalamasını 23,5-24 tutacağım ben. Desen. Bunu hangi taraftar kabul edecek? Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da da bunu kim kabul edecek?
1: Denendi.
0: Taraftarlar kabul edebilir mi?
1: Denendi, olmadı işte. Morutsan, Çikuldao, Fatih Terim'i deneyelim dedi. Paramız yok dedi. Ama olmadı.
0: Olmadı. Olabilirdi.
1: Belki
0: bunu yalnız
1: sabır gösterilmesi gerekiyor.
0: Bunun birkaç sene denenmesi gerekiyor.
1: Bir sene de olmuyor tabii. Voleybolda denen de olmadı. Olmuyor çünkü.
0: Çünkü o sabır yok. Ama Fransa'nın futbol yapısı o 1980'lerin sonu, 90'lardan itibaren Fransa ve İspanya'nın bu tarz oyuncularla biz başarılı olmak istiyoruz. Bunu yerleştirdiler kurdukları akademilerde. Hem Fransa'da hem İspanya'da bu ortada. Ve Avrupa liglerinde de, Avrupa kupalarında da milli takımlar ve kulüpler düzeyinde Fransızlar hiç de fena değiller. Gördüğün gibi. Ya da İspanyollar.
1: Tabii tabii. Güzel konu ama. Güzel konu.
0: Ya biz bunu yapalım, deneyelim ama onların akademisi var ve o akademiye çok para harcıyorlar. Sahalar yapılıyor. Onlar halı sahada oynamıyor. Onlar orijinal çim sahada oynuyorlar. Gençleri, minikleri. Ama ya Fransa ki, bu işe çok para yatırdı.
1: İşte getiriyoruz diyor. Biz de diyor genç oyuncuyu getiriyoruz. Ben getirmeyeceğim diyor. Olmuyor diyor.
0: Getirmeyeceğim, yetiştireceğim. Yetiştireceğim oyuncuları. Onlar öyle yap. Mesela ne diyor? Bir oyuncu giriyor dün. Cezayir asıllı Fransız oyuncu diyor. Neden? Fransa'da doğmuş. Altyapıda futbola bakmışlar, yeteneği var. Almışlar. Ve 20 yaşındaki bir oyuncu şu anda Lyon'da forma giyiyor. 19 yaşında.
1: Giyiyor.
0: Fakat altyapısı neresi bu oyuncunun yetiştiği yer? Fransa.
1: Fransa.
0: Bu oyuncunun doğduğu yer Fransa. Zinedine Zidane de Cezayirli. Biliyorsun. Fransa'da yalnız yetişmiş oyuncu. Tamamıyla. Öyle çok imkanları da var. Olmo, İspanya milli takımında forma giyen Olmo Hırvat. Ama bulmuşlar. Hemen İspanyol vatandaşlığı. Biz bu girişimlerde de çok geride kaldık.
1: Şimdi bizim altyapılarda da bir problem var gibi. Şimdi konu konuyu açıyor. Güzel bir yere geldik. Mehmet Güven'in bir röportajı vardı. Ercan abi. Galatasaray altyapısından yetişti biliyorsun.
0: Evet biliyorum.
1: Mehmet Güven. Şimdi orada diyor, bize diyor hep basit oynayın dediler diyor. Basit. Al ver, al ver. Hep basit oyna dediler diyor. Biz de basit oynadık diyor. Bir tek diyor karşı çıkan diyor basit oynamayacağım, ben bildiğimi oynayacağım diyen Arda Turan'dı diyor. Bir tek Arda'dan iyi futbolcu oldu. Bizden hiçbir şey olmadı diyor.
0: Basit oyna. Oyuncu tamam, basit oynayalım. Oyuncu yetenekliyse nasıl? Messi'ye nasıl diyeceksin basit oyna diye?
1: İşte.
0: Messi'ye demediler.
1: Bir tek Arda baş kaldırmış. O da Barcelona'ya gitti.
0: Hayır, İspanya'da öyle basit oyna falan yok. Yeteneğini senin. Hı-hı. Keşfettikleri anda sen diyorlar ki biz bu yeteneği geliştirmemiz lazım. Ona oturup basit oyna demiyorlar. Fransa'da ve İspanya'da. Şimdi Dembele'ye nasıl dersin basit oyna diye?
1: Yamal.
0: Yamal'cığım sen basit oynayacaksın. Al ver yapacaksın. Oyuncu geçmene gerek yok. İşte böyle bir düşünce kabul edilmez.
1: Evet. İşte o da onu diyor.
0: Altyapılarda Mehmet Güven gayet iyi demiş. Hı-hı. Röportajda. Altyapılarda bir topu aldığı zaman iki kişiyi geçti. Aradan topu bıraktı. Oyunu durdurup bundan sonra çalım yok. Basit oynayacaksın denilen futbolcu adayını yerinde saymasına yol açarsın. O adam gelişeceğini yerinde, hı-hı, sayar ve günün birinde de ya futbolu bırakır ya da basit oynayayım ben diyerek
1: üçüncü lige kadar
0: idare eder.
1: Aynen.
0: Ve futbolu geliştiremez. Hı-hı. Yetenekli insan yok mu futbolda? Var. Ya. Onu önemli olan o oyuncuyu belirlediğin anda tamamıyla oyuncunun üstüne gideceksin.
1: Dün Greenwood basit oynasa o gol atılmazdı.
0: Evet.
1: Mesela.
0: En net. Nerede? En... Greenwood dün topu aldı ceza sahası içinde. Ayağıyla çıkartırdı basit oyna. Ha. Ya da orta yapacaktı. Basit oynadı.
1: Basit oynadı.
0: Böyle yetenekler olduğu zaman onu kullandırmak gerekmiyor mu?
1: Tabii ki.
0: Ya her şeyin değişmesi. Ya çok şu modellere biz bakıyoruz, konuşuyoruz, örnek veriyoruz. Yıllardır Türkiye'de şey konuşuldu. Ajax'ın muhteşem bir futbol akademisi var. Hı hı. Harika, bak nasıl yetiştiriyorlar, şudur bu. Ya tamam. Sen tamam. Niye kuramıyorsun? Ne farkın var? Ajax nereden geldi ya? Mars gezegeninden mi geldi Ajax'ın futbol akademisini kuranlar? Ya da Barcelona'nın o La Masia denilen okulunu, akademisini ya Fransa'nın o Grenoble akademisini Marslılar mı kurdu? Uzaydan geldiler. Biz size harika bir akademi kuracağız. Bakın buradan kimler yetişecek dediler. Ya Mbappe'yi Marslılar mı yetiştirdi?
1: Yok.

0: Değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Demek ki yetişiyor, olabiliyor. Önemli olan buna inanmak, mesai harcamak, oyunculara şans vermek. Sen altyapı hocalarına onu mutlu edecek aylık maaşları verebiliyor musun? Başarı primi verebiliyor musun? Üç tane, iki tane oyuncuyu A takıma aldı ve oyuncular harika. Onu yetiştiren teknik sorumluların altyapıdaki ödüllendirilmesi gerekiyor. Ya bu şilt vererek olmaz. Mali anlamda diyeceksin ki bak bu oyuncuları yetiştirin, sana şu kadar prim veriyoruz ve yeni oyuncular bekliyoruz. O zaman bu işte bir kıpırdanma olur ülkemiz genelinde de. Ya sen adamı işte asgari ücretin biraz üstünde çalıştırıyorsun adamı. Adam ay sonunu nasıl getirecek, ne yapacak, oyuncu mu yetiştirecek, bakacak. Ne o altyapı hocası. Altyapı hocasının da ayrı yetiştirilmesi gerekiyor ayrıca. Onu söyleyeyim akademik
2: kesin,
0: olarak.
2: Kesin. Türkiye'deki en büyük problem, Ercan abi her spor için bunu söylüyorum. Yetiştiricinin yetiştirilme sorunu.
0: Ya, altyapı hocasının hedefi, bunu anlayacaksın zaten. Hemen 2-3 senede ben teknik direktör olacağım, şunu yapacağım olmamalı. Hı-hı. Ben emeğimi altyapıda sonuna kadar değerlendireceğim tarzındaki isimlerle çalışıyorlar genelde bu akademilerde.
2: Örnek De La Fuente.
0: Mesela.
2: Daha önce hangi takımları çalıştırdı?
0: Değil mi?
2: Yani. Dünya Kupası kazandı adam.
0: Yıllarını altyapıya vermiş.
2: Evet. Hayat altyapı. Hatta futbolu bırak, yani futboldan uzaklaşmış, sonra geri dönmüş.
0: Evet.
2: CV, federasyona CV göndermişti.
0: Ben İlan üzerine gönderiyor CV'yi.
2: Evet.
0: Ya, altyapı, altyapıdan başlıyor diyorlar ki ya en sonunda senin öğrencilerin bunlar zaten. Hı hı. Sen takımın başına geçebilirsin diyorlar.
2: Ama işte liyakat var. Liyakat var adamlarda yani. Görüyorlar, diyorlar ki bunların hepsini sen yetiştirdin zaten, milli takıma da İspanya gibi bir milli takımı verebiliyor o adama. Türkiye'de verebilir misin?
0: Veremezsin.
2: Verdirtmezler zaten. Hemen dedi
0: ne başarısı başlar. Var derler.
2: Ne başarısı, ne yapmış bu adam derler. Hemen, hemen.
0: Kaç kupası var derler.
2: Hemen. Anında linç başlar. İşte o yüzden onlar dünya şampiyonu oluyor. Biz ikinci maçta eleniyoruz.
0: Ya bu değerlendirmeleri gerçekten ciddi olarak yapmak lazım.
2: Maalesef her kurumda, Türkiye'mizde üzülerek söylüyorum ki, bir liyakat sorunu var.
0: Ya bizim milli takımlar düzeyinde de, A milli takımı kastetmeyeceğim burada, genç milli takımlar, ümit milli takım, alt yaş kategorilerinde bence son derece başarısız gidiyoruz.
2: Hı hı, doğru. Doğru, başarısız gidiyoruz.
0: Yani ne bir finalimiz var. Var geçmişte de onun devamını getiremedik.
2: 17 yaş altı Avrupa şampiyonluğumuz var. Abdullah Avcı ile beraber. Futbolda. Ama tarihin devamı gelmedi.
0: Güzel bir sayfası olarak konuşuyoruz kaldı. Bunu.
2: Tabii tabii.
0: Hani devamı bunun?
2: Yok. O oyuncuların da çoğu zaten amili takıma çıkamadı. Kayboldu gitti.
0: Çıkması gerekmiyor mu?
2: Çıkması gerekiyor tabii. Kayboldu gitti o oyuncular.
0: Trabzonspor'un şampiyon olduğu Şampiyonlar Ligi'nde. Hı-hı. Ya final şampiyon oynadı. Oldu. Final şampiyonluğa az kalmıştı. Hı-hı. Kaç oyuncu şu anda ülkemizde nerede oynuyor? Trabzonspor'da kaç oyuncu ülkemizde nerede oynuyor? Ne oldu onlar? Onun devamı geldi mi?
2: Yok.
0: İki sene geçti değil mi? Aşağı yukarı.
2: İki yıl oldu. Evet, çok olmadı. İki yıl.
0: Onun devamı ne oldu? Hiçbir şey olmadı.
2: Hiçbir şey olmadı. Gelmedi. Devamı gelmedi.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirme.

0: geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki, bir özgüven eksikliği görüyorum yedek kulübemizde demiş, teknik ekipte demiş. Öyle bir, ya ben hissetmedim öyle bir şey ama baskı fazla.
7: Büyük takımda, üstünde. Büyük takımda baskı normal.
6: Evet, sen az önce söyledin zaten.
7: Yani bu zaten İsmail Kartal daha önce çalıştı. Teknik direktör olarak da yıllarca da Fenerbahçe'de futbol oynadı. Nasıl bir baskı olduğunu kendisi hepimizden daha iyi biliyordur.
6: Ya daha beter bir örnek var. 4 yılın şampiyonunun üstündeki baskı belki kimse de yok şu anda. Okan Buruk'un üstündeki baskı.
7: Evet.
6: 4 yılın şampiyonu adam. Ama inanılmaz bir baskı var.
7: Düşün, daha birinci maçta yönetim istifa diye tribünlerden tezahürat var.
6: Evet, 4 yıldır şampiyon takım bu takım.
7: Ya bir daha istemediğin sonuç aldığında bu sefer Okan istifa diye bağırabilirler mi? Bir anda.
6: Her şey olabilir.
7: O andaki taraftar psikolojisine bakıyor.
6: Her şey olabilir. Tabii tabii. Yani yaparlar yapmazlar diyemiyorum yani. Türk o taraftan psikolojisi dediğin gibi. Altyapıda oynadım demiş Eskişehir'den Özkan Bey. Çok zor şartlardı. İlk 11'de oynayan çocuklar, biri müdür çocuğuydu, biri belediye çalışanı çocuğuydu. Bizi kaleye bile almıyorlardı. Torpil var demiş. Torpil, evet, her yerde var.
7: Ya şimdi bir de altyapıdaki oyuncunun kafasının, o çocukların kafaların çok rahat olması lazım. Yani nedir? O altyapıdaki antrenörlerin pedagoji bilmesi lazım, değil mi? Pedagojiyi ortaya çıkartması lazım. Ya yani çocuk psikolojisinde ne olur, ne biter?
6: Tabii. Aileleri kontrol etmesi lazım ki çok zor aileleri kontrol etmek. En zor iş.
7: Evet.
6: En zor iş. Çünkü herkese göre çocuğu yıldız adayı. Çok büyük potansiyel.
7: Ailelerle toplantı yapacak. Ailelerle öyle yapacak. Tabii. Çocuk orasını evi olarak, ikinci bir ev olarak görmeli. Hı hı. Öyle ortamlar meydana getirebilir. Çocuktan bahsediyoruz. Hı hı. Artık yeni nesilde de öyle bağırıp çağırmakla olmuyor bu işler.
6: İsmail Hoca'yı taraftar içine sindiremedi demiş bir dinleyicimiz, Savaş Bey. Neden sindiremedi? Yani... Bir önceki sezon 99 puan almıştı İsmail Kartal.
7: Evet.
6: Sindiremedi diyor.
7: Bu kadar ani değişiklik olmaması gerekiyor.
6: Ya biraz evet. Yani karar verilmiş bir kere, doğru veya yanlış. Onu zaman gösterecek. Biz de şu anda bilemiyoruz. Ama o kararın da doğru olması için hem taraftarın hem yönetimin hocaya destek olması gerekiyor.
7: Evet.
6: Futbolcunun. Sonuçta bir karar verilmiş, teknik direktör İsmail Kartal denmiş. Takımın başına getirilmiş. Bundan sonra yani hemen onun kuyusunu kazmak, hemen gönderelimler, bunları ben doğru bulmuyorum.
7: Kimi getireceksin ondan sonra diyorum, tekrar söylüyorum. Ya bu saatten sonra benim tanıdığım Aykut Kocaman gelmez.
6: Gelmez.
7: Onu da söyleyeyim.
6: Evet, Aykut Kocaman gelmez.
7: Yabancı bir hoca da getirirsen onun şartlarını biliyorsun. Yabancı hoca der ki benim elimde sihirli değnek yok.
6: İşte Mourinho geldi daha. Yani
7: daha ne olacak?
6: Daha kim gelebilir? Mourinho geldi. Şu anda Real Madrid'in başında.
7: Jose Mourinho'nun gelip görev yaptığı bir camiadan bahsediyoruz.
6: Tabii tabii yani. Mourinho'nun üstü işte Ancelotti.
7: Olabilir. Aynı kategori.
6: Yani. Yani Mourinho iki tane kazandı Şampiyonlar Ligi. Ancelotti daha fazla kazandı. Yani. Hadi bir üstü Ancelotti diyelim. O da Dünya Kupası'nda işte Brezilya'yla başarılı oldu mu, olabildi mi? Olamadı.
7: Elendi Brezilya.
6: Elendi gitti erkenden. Yani burada teknik direktöre evet bir şekilde doğrudur yanlıştır noktasında değilim ama seçilmiş bir karar verilmişse arkasında durmak lazım. Ona destek olmak lazım. Bunu yapma görevi sadece yönetimin değil, futbolcu da destek olacak, taraftar da destek olacak, hocam arkandayız diyecek, hocayı motive edecek. Karar verilmiş sonuçta, bir teknik direktör var takımın başında.
7: Daha sezon başı ne oluyor değil mi?
6: Evet. Ve işte ne kadar ilk yenilgisini mi aldı Fenerbahçe? Yok, Gençler Birliği yenilgisi ilk yenilgiydi. Hemen İsmail Kartal eleştirildi.
7: Her yenilgide böyle. Hayır, bir de kağıt imzalamadı ki kimse. Her takım biz şampiyon olacağız diye. Hı hı. Şampiyonluk isteyen sadece bir takım yok.
6: Herkes. Herkes şampiyonluk istiyor. Bugün Trabzon'da, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de herkes şampiyonluk istiyor. Evet, yayınla ilgili az önce söylediğim bir frekans ayarlaması var. Bu nedenle arkadaşlarımız zaten konunun farkındalar. Tüm Türkiye'de bu frekans konuları Ercan abi bir problem oldu son günlerde. Televizyonlar, maalesef, radyolar. Ama en kısa sürede çözülecektir. Bu konuda içiniz rahat olsun, müsterih olun. Uygulamamız üzerinden, internetten dinleyebilirsiniz. Daha verimli olabilir.
7: Evet.
6: Uygulamamız var, Radyo Spor uygulaması. Oradan dinleyebilirsiniz. Bakıyorum mesajlara yine. Evet, dinleyicilerimiz frekansla ilgili bazı sorular sormuşlar. Fenerbahçe'nin şansı nedir rövanş için?
7: Bir final olarak düşünelim.
6: O da bir final olacak, evet.
7: Ya finalde şanslar nasılsa öyle olacak. Ya kimileri diyor ki Lyon daha avantajlı gözüküyor olabilir. Ben bu tarz artık ikili eleme maçlarında şansları eşit görüyorum.
6: Ben şöyle diyeyim, tarafsız sahada olsa 50-50 derdim ben yine. Lyon'un sahasında olacağı için 51-49 Lyon diyorum.
7: Ben, hı-hı, güzel, senin görüşün bu. Ben yine de ortada diyorum.
6: Bir de mesela biz az önceki konunun devamı, reklam arasına gittik. Gündeme getiremedim ama yine notlarımda var. Çok yıldız isimlere çok takıntılıyız gibi geliyor bana Ercan abi. Hep yıldız alalım, yıldız oyuncu. İşte en üst düzey oyuncu kimse o gelsin. Ama bazen öyle oyuncular seyrediyoruz ki ağzımız açık kalıyor. Ya nasıl bir yetenek bu oyuncu diyoruz. Mesela.
7: Nereden bulmuşlar diyoruz.
6: Nereden bul? Mesela ben hafta sonu Feyenoord'dan işte Musa'yı izledim. Hani Hacı Musa. Yani bir 6-7 yıl önceki Leroy Sané'nin birebiri. Çalımı aynı, şutu aynı. Ya inanılmaz. İnanılmaz
7: dün,
6: topçu.
7: Dün Fofana'yı gördüm.
6: Evet.
7: Ya birkaç sene sonra Fofana'nın değerini böyle devam ederse bayağı yüksek olur.
6: İşte bunları bulup daha ucuza mal etmemiz lazım. Hep yıldıza gidersen işte 40'lık 50'lik oluyorsun.
7: Ve onun bazen de geri dönüşümü olmuyor.
6: Olmuyor. Olmuyor.
7: Bunları... O yıldız idare etme sanatı diye bir şey var. Hı hı. Yıldız hep oynamak ister. Hep pohpohlanmak ister. Hep alkış ister.
6: Ona alışmış çünkü.
7: Ona alışmış. Homurdanma olduğu zaman küser.
6: Küser.
7: Ya bunları inanılmaz idare etmen lazım. Ya bunu da tek kişi idare edemez. Bir ekip olarak idare etmen lazım.
6: Onu da başarı işte bilirsen takımı bir yerlere taşıyabiliyorsun.
7: Ya yıldıza sadece ben paranı verdim, ev kiranı da veriyorum.
6: Hadi gel oyna.
7: Hadi gel oyna, olmuyor. Bir yerde tıkanıyor iş. paranı alıyorsun kardeşim, de olmuyor bu iş. Yıldız idare etme sanatı.
6: Onu herkes yapamıyor. O da dediğin gibi, o da bir pedagojik uzmanlık.
7: Ben
6: liderlik.
7: Okan Buruk örneği vereceğim. Icardi'yi inanılmaz idare etti.
6: Çok çok iyi başardı gerçekten.
7: İnanılmazdı. Geri geldi. Tam bir sanat yaptı orada. Hı-hı.
6: Mesela Okan Buruk'un da bence Galatasaray taraftarı kıymetini bilmiyor. Gidince anlaşılacak. Bana kalırsa. Okan Buruk'un kıymeti. O da çok eleştiriliyor ama hiçbir zaman anlayamayacağım neden eleştirildiğini. Ben de bazen eleştiriyorum. Bazen yanlışlarını yani bazen söylüyoruz tabii ki. Ama ya 4 genelde başarılı. Olmuş
7: bir teknik direktör için insafsızlık olur.
6: Ha şöyle olabilir yani. Şu maçta şöyle hata yaptı, böyle hata yaptı ama Okan Hoca da özellikle Avrupa'da yani oynadıkça kendini geliştiriyor. Var oldukça kendini geliştiriyor. Ya
7: ben oyuncularla ilişkisinde çok iyi olduğu kanaatindeyim.
6: Evet.
7: Tam tersi. Hı-hı. Ya oyuncularla gayet iyi bir iletişimim var bence.
6: Çünkü Galatasaray'da da yıldız sayısı çok fazla, onları idare edebiliyor. Icardi'yi yedek oturtabiliyor, yeri gidiyor. Sané yedek kalabiliyor. Kolay değil. Sané'yi, Icardi'yi yedek tutmak.
7: Kolay, oyuncular bunu kabul ediyorlar.
6: Kolay iş değil yani. Orada bir su kaynatma olabilir her an. Bu tarz yıldız oyuncular su kaynatabilir. Kaynatmadılar mesela.
7: Evet. Öyle devam ediyor şu anda.
6: Evet, saygı duydular. Belki homurdandılar ama içeride kaldı bu homurdanmalar. Ya
7: bir de böyle suni kriz yaratmanın gereği yok. Tekrar Fenerbahçe'ye dönersek. Hı-hı. Yok Asensio şu. Kim iyisi oynar. Her oyuncu kendini bilir. Hı-hı. Asensio, Talisca.
6: Bir de teknik direktör. Ya en iyi bilecek kişi teknik direktördür. Evet, Asensio çok iyi bir oyuncu. Talisca da çok iyi bir oyuncu. Ama hocanın da o yani yedek bırakıyorsa bir bildiği vardır demek lazım.
7: Orada iletişimde şöyle bir hata var. İşte dün güzel bir soru. Tabii ki muhabir arkadaşlar soracaklar bunu. Hı hı. İşte Asensio'nun yedek kalması. Ya şimdi antrenmanlarda çalıştık teknik olarak. Şöyle bir karara vardık. Bugün bir Talisca ile başlayalım dedik. Ya yani bugün için Talisca ile başlayalım dedik. Tabii ki Asensio büyük oyuncu. Onu biliyoruz. Bundan sonra bayağı işimize yarayacak. Tarzı konuşmak ayrı. Hı hı. Ya böyle konuşmak ayrı. 24 oyuncumuz var. Hepsi eşit demek ayrı.
6: Hı hı. Şimdi 24 İletişim oyuncu, konusu önemli.
7: 24 abi. Oyuncunun var. Hepsi aynı da. Şöyle söyleyeyim. Ya Talisca ile genç bir oyuncu arasında dağlar kadar fark var. Ya da Asensio arasında.
6: Asensio ile Ederson'la.
7: Ederson'la. Dağlar kadar fark var. 24 oyuncun birebir aynı diyorsun da sadece Asensio'nun 4 tane Şampiyonlar Ligi kupası var. Nereye aynı? Hı hı. Futbolda bir yıldız.
6: Yıldız.
7: Ya onu o iletişimde çok dikkatli olup eksik kalmamak lazım. Hı hı. Ya olaya o sorular gelecektir her zaman. Buna ben şey diyorum. Yumuşak geçiş diyorum buna. İşte. O yumuşak geçişi yapabilirsin. Asensio sezona iyi bir giriş yaptı bence dersin. Yapmasa bile. Hı hı. Ya bence iyi. Kendine geliyor.
6: Evet evet bu konular çok önemli Ercan.
7: Bence çok önemli.
6: Aynı soru diyelim şimdi aklıma geldi. Fatih Tekke'ye sorulsa. İşte Ozan Tufan'la Salah aynı.
7: Hayır, der 24 mi? Oyuncu da der aynı mi? Denir mi?
6: Yok komik ya, olur
7: yani. O takımda Salah var, Onacu var. Denir mi öyle bir şey?
6: Çok komik olur yani.
7: 24 oyuncumuz da eşit. Abi burası şey değil ki lise takımı. Hı-hı. Öyledir lise takımında.
6: Herkes eşittir.
7: Ya da amatör takımda. Hı-hı. Herkes eşittir kardeşim dersin amatör Hı-hı. takımda. Abi bir Rıfat abi var dersin 38 yaşında ona saygı duyuyoruz dersin. Değil mi? Hı-hı. Amatör olarak büyüğümüzdür. Hala devam ediyordur. Evet. Büyüğümüzdür dersin. Ama profesyonel takımda bir sürü yıldız var. LeBron James ile bütün takım eşittir diyebilir misin NBA'de?
6: Diyemez.
7: Gülerler sana.
6: Burada biraz ya, iletişim dersi mi almak lazım bilmiyorum. Kelimeleri ekstra seçerek mi ya, konuşmak lazım?
7: Çok ekstra seçmen lazım. Şimdi teknik direktörlük o kadar zor ki artık.
6: Bir de oyuncular her şeyi takip ediyor. Kim ne demiş?
7: Evet, ne yazmış? Bir oyuncu her hakkında biliniyor. Sorduğun zaman ya tabii ki muazzam bir oyuncumuzdur kendisi Asensio.
6: Süper. Evet, çok büyük saygı duyuyoruz kendisine.
7: Asensio. Hmm. Ama bugün işte çalıştık. Bugün bir Talişka'yı geriye çekip Muriç'le bir başlayalım dedik. Tabii ki Asensio bizim vazgeçilmezimizdir desen.
6: Hı hı.
7: Kim mutlu olur?
6: Herkes. En başta Asensio.
7: Ama 24 oyuncu da eşittir dediğin anda olmaz. Herkes birbirine bir bakar takımın içinde. Ederson Tarık'a bakar mesela. Tarık yedek kayıcı. Nasıl eşit oluyorlar? Ederson'un bilmem kaç şampiyonluğu var. Brezilya milli takımının kalecisi. Nasıl oluyor bu işler?
6: Dikkat etmek lazım. Bu açıklamalar bıçak sırtı.
7: Çok.
6: Açıklamalar.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
8: Radyo Spor.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitalih sunar.
10: Endüş Bulvar'dan yarışa başlayacak. Şu anda görevliler Mr. Ezel'in yanında. Onu kulvarına yaklaştırmaya çalışıyor görevliler.

şu ana kadar onun kulvarına girme konusunda gösterilen çaba sonuç vermedi. Aslında yakın start makinesine ve kulvarına Mr. Ezel ama yerini alma konusunda epey hassas.

0: Siyah bayrak kaldırıldı. Henüz elimize, bize ulaşan bir bilgi yok ama şimdi gelecek o bilgi. Evet geldi. 5 numaralı Mr. Ezel yarıştan çıkarıldı. 5 numaralı Mr. Ezel bu koşuda start almayacak. Son safkan 9 numaralı Aldana da yerini aldı. 11 tay koşu için hazır 5 numaralı Mr. Ezel bu koşuda start almıyor. Start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini 2 numaralı Can Han Bey alıp 1,5 boy farklı öne geçti. İkinciliğe ortada 6 numaralı Miles Eko girdi. 2 boy geride 7 numaralı Retro Show 3.lükte. Hemen yanında 10 numaralı Asil Kraliçe, içeride de 3 numaralı Ganadores sırasıyla safkanlar koşuda son 800 metreye yaklaşıyor. 2 numaralı Can Han Bey 1,5 boy farklı önde. İkincilikte 6 numaralı Miles Eko. Ondan 1 boy geride 3 numaralı Ganadores. 2 boy geride 10 numaralı Asil Kraliçe. Hemen dışına 9 numaralı Aldana geldi. Yarım boy geride içeride 8 numaralı Side Glory. 2,5 boy gerisinde 7.likte 7 numaralı Retro Show dışında 2 numaralı Can, düzeltiyorum, 12 numaralı Taşkın'ın Sevdası 1 boy kadar geride iç kulvarda, 1 numaralı Yonaguni sırasıyla safkanlar son 600 metreye girdi. 2 numaralı Can Han Bey düzlüğe de 2,5 boya farklı önde çıktı. İkincilikte 3 numaralı Ganadores, dışında 6 numaralı May Zeko var. İçeriden 11 numaralı Shade of Amidala atağa kalkıyor. Ortadan da 8 numaralı Side Glory, 2 numaralı Can Han Bey son 300 metreye 4 boy farklı önde girdi. İkinciliğe dıştan gelen 8 numaralı Side Glory girdi. Daha geriden 7 numaralı Retro Show da atağa kalkıyor. Ortadaki Side Glory, dıştaki 6 numaralı Miles Eko, öndeki Can Han Bey'i yakalamaya çalışırken içten de 11 numaralı Shade of Amidala geliyor. İçten gelen 11 numaralı Shade of Amidala kazanıyor. 8 numaralı Side Glory ikinci, 2 numaralı Can Han Bey ve dışındaki 6 numaralı Miles Eko üçüncülük için fotoyu beraber geçti. 7 numaralı Retro Show da koşunun dördüncüsü oldu. 11 numaralı Shade of Amidala Vedat Abiş'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Reklam.
4: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
8: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
10: Radyo Spor!
11: Olay tam, derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih ve gol!
12: İşte bu.
9: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
11: Olaytan aktardı ona doğru. Aslan Çerni önünde boşluk.
9: Beşiktaş Kaunas Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
10: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yarış arasından sonra yine birkaç mesaj var, onlara bakalım. Bir dinleyicimizden mesaj var. İletişim konusunda gelişmediğini düşünüyorum demiş İsmail Kartal'ın. Bir başka dinleyicimiz, Fenerbahçe deplasmanda turu geçecek inanıyorum demiş. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde iki takım
12: umudumuz
10: çok iyi
12: o.
10: Olur. Çok iyi olur.
12: Evet, gerçekten değil mi? Umudumuz o.
10: Harika olur. Şimdi evet, yayınla ilgili açıklamayı yaptık. Yayınla ilgili çok mesaj geliyor. Radyo Spor uygulaması üstünden bu bölümlerde bizi takip ederseniz çok daha verimli olacaktır. Frekansla ilgili bazı değişiklikler, düzenlemeler var biliyorsunuz. Hem radyolarda hem televizyonlarda. Şu an için en sağlıklı iletişim zannediyorum ki Radyo Spor uygulaması olur. Oğuz Aydın Ahmet Spor'un Ercan abi ilgisi var ama Fenerbahçe çok da sıcak bakmıyor. Ne diyorsun?
12: O kullanmayı düşünüyorlar Oğuz'un. Öyle açıklamalar yapılmıştı. Ben de bırakacakları, şu an itibariyle bırakacaklarını pek tahmin etmiyorum.
10: Şimdi bir de Ahmet Spor Başkanı'nın açıklamaları vardı. Sayın Nahit Eren'in diyor ki 33 bin kapasiteli stadyumumuz var ama bize yetmiyor diyor. Daha büyük bir stadyuma ihtiyaç duyuyoruz. Çok fazla talep var. Süper Lig bize çok iyi geldi diyor. Doğal olarak.
12: Bayağı bir futbol heyecanı oluşmuş demek
10: müthiş,
12: ki.
10: Müthiş müthiş. Ali Turap Bülbül'ü transfer etti.
12: 33 bin de fena değil.
10: Evet öyle diyor. Stadımız 33 bin ama birçok kişi dışarıda kaldı ilk maçta diyor.
12: O zaman güzel bir kombine değerlendirmesi yapacaklar sezon başında. Diyecekler ki bütün stadı kombine olarak, çünkü stadyum hemen yapılmaz ya. Bütün stadı kombine olarak değerlendiriyoruz dedikleri anda, biletle satış yapmadıklarından dolayı kombineyi devredebiliyorsun da biliyorsun. Maça gidemezsin.
10: Evet, evet.
12: Öyle bir değerlendirme yapmaları lazım.
10: Şimdi stadyumun yapısını bilmiyorum. Tabii o mühendislik işi. Bazı stadyumlar pek genişletmeye müsait olmuyor yapı itibariyle. Evet. Bu stadyum acaba genişletmeye müsait mi? Onu bilemeyeceğim. Ama diyor ki Sayın Eren, sadece Diyarbakır'dan değil diğer illerden de çok gelen oluyor maçlara. O yüzden diyor biz diyor talebi karşılayamıyoruz.
12: Maalesef.
10: O bölgede demek ki çok talep var.
12: Evet. Yapacak bir şey yok şu anda. Yani yeni bir stat yapımı da biraz uzuyor.
10: Diakite ile diyor iletişimimiz devam ediyor. Olma ihtimali var diyor bu transferin ki Diakite önemli bir katkı sağlar bence.
12: Bence de.
10: Diasaba ilk maçta 2 gol atmıştı. Onunla ilgili diyor ki bizim diyor önemli bir oyuncumuz. Geçen sezon şampiyonlukta Süper Lig'e çıkma sürecinde de önemli bir katkı sağladı. Cagne gibi o da çok önemli pay sahibi olan oyunculardan biriydi diyor. İlk hedefimiz iyi başladık. İlk hedefimiz lige tutunmak ama daha sonrasında umut ediyorum ki diyor bu bölge halkına diyor daha güçlü bir takım seyrettirebiliriz. Daha yukarıya oynayan bir takım seyrettirebiliriz ama Süper Lig'de devam etmek istiyoruz diyor.
12: Kalıcı olmak istiyoruz.
10: Kalıcı olmak istiyoruz diyor. Onlar da ilk haftayı lider tamamladılar. 3-0'lık galibiyetle.
12: Net bir galibiyet aldılar.
10: Tarihi bir. Yani şu anda şimdi ben eminim ki birçok kişi ekran görüntüsü alıyordur puan durumunu. Ahmetspor ligin lideri.
12: İlk hafta
10: dolayısıyla. İlk haftada ligin lideri olduğu için. Güzel bir başlangıç. Tebrik ederim Ahmetspor'u da. Trabzon'da Mercan abi birazdan Fatih Teker'in basın toplantısı da olacak ama Nunez transferi bir türlü olmadı.
12: Bir sessizlik var o işte.
10: Bir türlü gerçekleşmedi. Hatta son gelen haber, bugünkü haber El Diriyah'a Darwin Nunez'in gideceği yönünde. El Diriyah kulübü anlaşmış El Hilal'le. O sessizliğin nedeni bu muydu acaba?
12: Olabilir. Ama resmi bir açıklama var mı? Yok.
10: Yok, resmi açıklama yok. Ama Eldria Darwin Núñez'in sağlık kontrollerini de planlamış.
12: Ya şimdi şöyle bir şey var. Suudi Arabistan'da eğer aynı maaş ya da aynı maaşın biraz üstüne çıktığı anda oyuncunun tercihi orası olabilir. Hı hı. Ya gelir olarak bakıyorsa. Hı hı. Bayağı yüksek bir maaşı var çünkü.
10: Kiralık olarak imza atacakmış. Satın alma opsiyonu yok ama Eldria bütün maaşı karşılayacakmış. Núñez'in. Kiralık gidiyor.
12: Yüksek bir maaşı var biliyorsun.
10: Evet.
12: Bayağı yüksek. Hı hı.
10: Onun tamamını Eldria karşılayacakmış.
12: Bir yıllık.
10: Bir yıllık anlaşma. Kiralık.
12: Oyuncu da devam edecek o zaman. Ya o tercih da, öyle oldu.
10: Suudi Arabistan'da devam edecek, evet.
12: Suudi Arabistan'da ne kadar uzun kalırsan Avrupa futboluna uyumun o kadar geç oluyor. Hı hı. Tekrar geri döndüğünde.
10: Maaşına baktım Ercan abi şimdi. Aylık 400 bin sterlin, yıllık ne yapıyor bu? 15 milyon net maaşı var.
12: Sterlin mi?
10: 15 milyon euro.
12: Euro.
10: Yıllık 15 milyon euro net.
12: Bayağı yüksek.
10: Yüksek bir maaşı var, evet.
12: Ya bunu bir kere şöyle değerlendirelim Mehmet istersen. Avrupa'da hangi takım verir bunu?
10: Kimse.
12: Ya 15 milyon euro net maaş alman için senin brüt 21 milyon euroya anlaşman lazım. Vergileri içine aldın.
10: Vergileriyle beraber 22.4 yaklaşık.
12: Öyle değil mi? Hı hı. Bunu da hiçbir takımın kasasından çıkmaz mı?
10: Avrupa'da çıkmaz.
12: Çok iyisen, mükemmelsen, işte
10: Mbappe'ysen çıkar.
12: Alır, çıkarsın. Hı. Ama değilsen hayal bile edemezsin o parayı.
10: O yüzden zaten Suudi Arabistan'a gidiyor bu tarz oyuncular. Çok yüksek kontratlarla. Ki teknik direktörler de çok büyük paralar alıyor. Orada işte Inzaghi'nin gidiş hikayesini biliyoruz.
12: E tabii.
10: Yani
12: ben hayatımda böyle bir teklifi bir daha alamam diye
10: gitti. Alamam diye gitti. Aynen.
12: Onu kabul edelim. Hı hı.
10: O sessizliğin nedeni de anladığım kadarıyla Eldria'nın bu girişimi oldu. Tüm maaşını karşılayacak.

0: Biraz Beşiktaş diyelim, sonra Galatasaray'a geçelim. Çünkü Italiano'nun da açıklamaları vardı Ercan abi. Biz tam yayına girmeden önce Vincenzo Italiano, Žalgiris maçı, Kaunas-Žalgiris mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.
1: Evet.
0: Yani diyor ki biz kendi oyunumuzu oynayacağız.
1: Her zaman öyle diyor.
0: Evet, kendi oyunumuzu oynayacağız yani, diyor. Orta saha transferi soruldu. Diyor ki orta sahada değişiklik yapmadım. Çünkü aynı zamanda bu oyuncularım çok iyi maçlar çıkardı. Orta saha takımın dengesi. Ben bu oyuncularla oynamaya devam ediyorum. Yedekten girenler de oluyor. Bu üç oyuncu Orkun, Salih, Olaytan üçlüsünden memnunum diyor.
1: Evet, şu giriş iyi şu ana kadar. Gidişat. Olumlu bence orta alanda.
0: Bir sır değil diyor, orta saha oyuncusu arıyoruz diyor. Ama diyor, altını çizerek söylüyorum, Orkun, Salih ve Olaytan'ın performansından memnunum. Ama bir orta saha oyuncusu aradığımızda bu iletişim de güzel.
1: Bir sır değil diyor.
0: Bir sır değil diyor. U23 olarak da bakıyoruz diyor. Yönetimle konuşuyoruz. Rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Gelen oyuncular da bu rekabet içinde bizimle birlikte olacak diyor.
1: Şimdi mesela bu iletişimde çok iyi.
0: Tabii tabii, net söylüyor.
1: Ya benim oyuncularım belli diyor orta alanda. Hı-hı. Ama sır değil diyor. Bir orta alan diyor. Belki alırız diyor.
0: Bakıyoruz diyor. U23 de olabilir diyor. Başka bir türlü de olabilir diyor mesela. Bakıyoruz ama şu anda performanslarından da memnunum diyor. Yani oyuncularına da sahip çıkarak.
1: Evet. Gayet iyi performansları var diyor oyuncuların.
0: Evet. Sahip çıkarak arayışı da doğruluyor. Savunma çok önemli. Takım halinde savunma yapıyoruz. Böyle yapmak zorundayız. Gol yemek istemiyoruz. Gol yemeden kazanıyor ya Beşiktaş. Bu çok önemli.
1: Pozisyon vermemeye çalışıyor.
0: Evet. Son maçta bir isabetli şut vardı. Cılız bir şut.
1: Rakibi.
0: Evet.
1: O
0: Eyüpspor'un.
1: Bence de o çok önemli. Onu da kabul edelim.
0: Aldığımız sonuçlar tatmin edici. Gol yemedik. Çalışıyoruz. Gelişiyoruz.
1: Hı hı.
0: Yarınki maçı bir final olarak görüyorum diyor. Performansımızı umarım ki devam ettirebiliriz diyor. İlk maçtaki performansımızı. Vlahovic soruldu.
1: Evet.
0: Vlahovic diyor yedek kulübesinde olacak diyor Vlahovic. Temposu artıyor. Uzun zamandır oynamıyor. Umarım yarın süre alır. Hatta uzun süre alır. Yarın takımla yolculuğu başlayacak. Çok değerli bir oyuncu. Aramıza kattık ama dikkatli olmamız gerekiyor. Hepimiz sahada neler yapabileceğini görmek istiyoruz. Kendisi çok kaliteli bir oyuncu.
1: Kalitesi tartışılmaz.
0: Evet, şüphe yok zaten.
1: Ya bizim lige gerçekten yine kaliteli bir santrafor geldi.
0: Çok çok iyi bir santrafor. Gerçekten de öyle. Bitiriciliğimizde bir sıkıntı var diyor ki bunu hep söyledi Ercan abi. Yani son 3-4 basın toplantısının tamamında bunu söylüyor.
1: Girişimi iyi olan oyun içinde bir santraforla o bitiricilik sıkıntısını da azaltırsın.
0: Tabii tabii, yani Vlahovic ilk 11.
1: Diyelim ki Vlahovic 11'de
0: seviyesine geldi. Tamam, bitti.
1: Atar. O bitiricilikte problem şöyle bitiyor. Orta alandan da gol katkısı rahat gelir.
0: Gelir.
1: Çünkü Vlahovic'i mi tutacaksın? Nasıl tutacaksın diye düşünürken Orkun devrede, Olaytan devrede, sağ kanatta Černý devrede, Trossard sol kanatta devrede ve santraforunda Vlahovic.
0: Hı hı.
1: İyi bir Vlahovic. O zaman ne oluyor?
0: Ya daha 26 yaşında bu oyuncu.
1: Evet. O zaman o gol sıkıntını da geride bırakmış oluyorsun zaten.
0: Kesinlikle. Maçları daha erken bitirmemiz gerekiyor. Bu bitiricilik içinde her gün çalışıyoruz. Bu da önemli bir konu diyor. Süre aldıkça Vlahovic bu sorunun da ben çözüleceğini düşünüyorum şahsen.
1: Ben de.
0: Bak. Şimdi bütün oyuncularımız eşit demiyor.
1: Demiyor tabii canım.
0: Diyor ki takımda bir hiyerarşi var.
1: Evet.
0: Bak. Alex şu an bir numara diyor. Doğan da bu sezonda yer bulacak. Onunla konuştum. Nübel'in performansından ve sonuçlardan çok memnunum. Herkes eşit demiyor.
1: Hiyerarşi var diyor.
0: Evet, hiyerarşi var diyor.
1: Ama öyledir. Öyle evet, değil midir?
0: Öyledir. İşte açıklama farkları.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 tane.

0: Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
5: Radyo Spor.
4: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: İçeride. Hazırlanan uzboylu, ikinci kulvardan yarışa başlayacak uzboylu. Uzboylu da yerini aldı. 13 numaralı Albastı Tay. Dışarıdaki tek Tay.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Trabzonspor yarın Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Fatih Tekke basın toplantısı düzenliyor.
2: Büyük bir maç olacak bizim adımıza. İyi de bir test olacağını düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız ilk maçımız. Bizim adımıza hazır olduğumuzu söyleyebilirim ama yarın neler olacağını elbette hep birlikte göreceğiz.
3: Evet, soru alabilirim oyuncumuza. Buyurun. Başkası siz.
4: Yarın için başarılar diliyorum. Dikkat çektiği için soracağım o soruyu. Kasımpaşa maçında golü attıktan sonra farklı bir sevinç gösterisi yaptı ve orada türbüne yönelik bu hareketi vardı. Ben Trabzonspor'a yeni gelen bir oyuncu olarak bu etkileşmeden kaynaklanan bir işaret miydi yoksa sevinç gösterisi miydi?
5: No, don't have a meaning. It's just a celebration that I do always when I score. But it's just a celebration for me, so I was just happy and I celebrate my goal.
2: Herhangi bir anlamı olan bir hareket değildi. Gol sevinçlerinde yaptığım bir hareket. Sadece golü kutlamak için yaptığım, sevinçle beraber yaptığım bir hareket yoksa herhangi bir başka bir niyeti ya da herhangi başka bir anlamı olan bir hareket değil.
3: Evet, başka soru Metin Bey.
6: Metin Spor, yarınki mücadele öncesinde başarılar diliyorum. Trabzonspor Avrupa arenasındaki ilk mücadelesine çıkacak. Oldukça da kritik bir maç, kendisi de belirtti. Takım içerisindeki atmosfer şu an için nasıl?
5: No, the atmosphere is very good. Everybody is confident and we know our quality, so we're gonna show it tomorrow on the pitch. It's gonna be a good game, a difficult game, but I think the team is ready, like I said in the beginning. So I'm not scared. Everybody's ready, so it's gonna be okay.
2: Takım içerisinde.

0: Atmosfer gayet iyi durumda, bunu ifade edebilirim size. Bütün oyuncularımız, herkes çok özgüvenli durumda. Kalitemizi biliyoruz, sadece bu kalitemizi sahaya yansıtmak zorundayız. İyi ve zor bir maç olacak ama tabii ki bunda güzel bir taraf olacak bizim adımıza. Takımımız hazır çünkü. Asla bir korkumuz yok. Bu zaten saha içerisinde bunu mutlaka göstermeye çalışacağız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Hayırlı olsun diyelim. Tekrar Trabzonspor'da golle başladın. Kasımpaşa'da deplasman taraftarını gördün ama ilk defa Papara Park'ta maça çıkacak taraftarın önünde. Neler hissediyor? Golle başlamış olması da çok önemli. Taraftarın sosyal medyada özellikle kendisine çok övgüler dizdiğini de gördük. Neler hissediyor? Taraftarla da buluşacak.
2: No, I feel me very good because I know we have very good fans. And I'm very happy to play my first game in our stadium. And yeah, it was important for me to score my first goal, gave me a lot of confidence. And now I want to score two in our stadium. So I will give my maximum. We will give our maximum to make the fans happy. And I guess that's it.
0: Zaten harika bir taraftarımız var. Çok iyi bir taraftar grubumuzun olduğunu zaten biliyoruz. Onlarla beraber ilk maçı oynayacak olmamdan dolayı da gayet mutluyum. Sizin de bahsettiğiniz gibi ilk maçta ilk golle buluştum. Umuyorum yarın da ikinci golü atıp sonrasındaki gollerle devam edeceğiz. Sadece ben değil, bütün takım arkadaşlarımız. En iyimizi vereceğiz. Elimizden en iyisini yapacağız. Bu da tabii ki tek amacımız var. Taraftarlarımızı mutlu etmek.
3: Karar gazetesi Furkan Uzun. Yarın akşam için başarılar dilerim. Sezonun ilk golünü attı Trabzonspor'da ve Aral Çimşir, Savioğlu ve Salah forma rekabetine girecek hücum hattında kanatlarda. Bu ona neler hissettiriyor? Salah gibi bir oyuncuyla forma rekabetine girecek olması ona neler hissettiriyor?
2: No, it's a great feeling because everybody knows in this world Mohamed Salah is a very good player, a very big player. And I have a lot of respect for him, and to share the same pitch with him is a dream, like I said in my last interview. So I'm very happy to play with him. He's a very good player, and he will help us a lot during this season.
0: Harika bir oyuncu, harika bir duygu aslında onunla beraber aynı sahayı paylaşabilmek. Çünkü bu dünyadaki herkes Mohamed Salah'ın ne kadar harika, ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bilincinde. Herkesin kendisine inanılmaz büyük bir saygısı ve sevgisi var. Onunla beraber olabilmek, aynı sahayı paylaşabilmek, aynı yerde oynayabilmek bir rüyaydı benim için tabii ki. Bütün herkes için olduğu gibi. Dolayısıyla onunla oynamış olmak çok büyük bir mutluluk. Biraz önce verdiğim aslında küçük bir röportaj vardı. O röportajda da aynı şeyi söyledim. Bu çok yardımcı olacak bize. Çünkü onunla beraber olmak dediğim gibi bizim adımıza büyük önem taşıyor. Kendisi harika bir oyuncu. Çok da mutluyum onunla beraber olduğum için.
4: Ben Bein Sports. Öncelikle başarılar diliyorum. Savioğlu genç bir oyuncu. Ligde de oldukça etkili başladı. Yanılmıyorsam, eğer yanılmıyorsam lütfen beni düzelsin. Onun da Avrupa Arenası'ndaki ilk karşılaşması olacak. Bu açıdan neler hissediyor? Kendisiyle ilgili, hedefleriyle ilgili, bugün, yarın için sahada olmasıyla alakalı neler söylemek ister Avrupa Arenası'nda?
2: No, of course it's my first game in Europa League, but I feel very good. The team helps me a lot. They give me a lot of confidence. And yes, it's true I'm very young, but I think everybody young players want to play a big competition like that. So I'm very happy to play, to have the opportunity to play this. So I'm still confident and we will give our maximum to the tomorrow.
0: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi benim de Avrupa Ligi'nde oynayacağım ilk maç olacak ama takım arkadaşlarım bu konuda bana büyük yardımı var. Herkes en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da bana tabii ki büyük bir özgüven veriyor. Her genç oyuncunun oynamak isteyeceği bir arena bu. Her genç oyuncunun da oynamak isteyeceği, her zaman olmak isteyeceği bir yer bu. Dolayısıyla ben de bu şansa sahip olduğum için çok mutluyum. Yarın da saha içerisinde özgüvenli olarak elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım.
5: Evet. Teşekkür ediyorum Savioğlu'ya. Evet, Fatih Hocam'la devam ediyoruz.
6: Merhabalar. Öncelikle Avrupa Ligi'ne katılmak istediğimiz bir duygumuz var. Bunu çok arzu ediyoruz. Bu kupayı oyunculuğunda kazanan biri olarak da ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Rakibimiz saygıya hak eden bir rakip. İyi ekipleri var. Zor bir maç olacak. Öyle tahmin ediyorum ama yarın özellikle bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bu tip maçlarda tek maçtan ziyade çift maç olarak düşünmek zorundayız. bütün duygu

0: takımımızda, heyecanımızda yarın hazırız. Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek.
1: Metin Pekven, TRT Spor. Hocam yarınki mücadele öncesinde başarılar. Az önce siz de söylediniz hocam. Futbolculuk kariyerinizi UEFA Kupası'nı kazandınız. Yarın teknik adamlık kariyerinizdeki ilk Avrupa maçınıza çıkacaksınız. Sizin heyecanınızın takımın motivasyonuna yansıması nasıl olacak hocam?
0: Dedim ya, oyunculuğumda kazandığım bir kupa, yolculuğunu çok iyi hatırladığım, hissettiğim ve en önemlisi ne kadar zor olduğunu bildiğim bir serüven. Dolayısıyla Trabzonspor olarak uzun zamandan sonra Avrupa'da Avrupa Ligi'ne katılabilme durumu, geçen sene oyuncularımızla beraber başardığımız bir durum. Bunu devam ettirmek istiyoruz açıkçası. Ama şunu da söylemem lazım. Mevcut kadromuzda kadroyu kurarken ve onu kullanırken doğru ve dikkat etmemiz gerekiyor. Oyuncularıma bunu defaatle söyledim. Birçok maçta belki oyuncuların bir kısmı değişecek. Çünkü bunu üç kulvarda yarışacağımız bir sezon geçireceğiz. Dolayısıyla Arsen, Tim, Muçi'nin artı belki bir oyuncunun gelmesiyle beraber takımımız geçen seneden daha iyi durumda olduğu kesin. Ama şu an için özellikle de Kasımpaşa maçından önce söylediğim bir şey var. 4-5 maçlık bir ritmimizi bulmak ve buna zamana ihtiyacı var takımın. İyi olacağımız kesin. Yarın zor bir karşılaşma oynayacağız. Tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda, 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek. Özellikle de bu 4-5 maç.
2: Hıca Yakup, Haber 61. Ocak yarın için başarılar diliyorum öncelikle. Trabzonspor'da görerek geldiğiniz ilk andan itibaren de çok sancılı bir süreç bekliyordu ve bu süreci yöneterek buradan anlığınızın akıyla çıktınız. Bu sezonun özellikleri başlangıcında da yine benzer eleştirilerle başlayan bir dil serüveni oldu. Yarın da çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaksınız. Bununla ilgili neler söyleyecek Fatih Hoca?
0: Benim sancım bitmiyor. Yani söyleyeyim. Trabzonspor'un teknik adamı olarak 17-18. Aya doğru yaklaşıyoruz. Ben ve ekibimin burada bir başarısı olduğu söylenebilir. Ama geçen sene yapılan, sadece geçen sene değil, geldiğimizden bu yana yapılan şeyde başarı, ben oyuncularıma da söylüyorum, tamamıyla onlara ait. Bu arada bizim de yaptığımız ciddi zaman harcama, 7-24 kulübümüz için en doğru iş nasıl yapılabilir, düşünme, hissetme ve çalışma ve tekrarlarımız. Bu sene de aynı olacak. Özellikle az önce UEFA Kupası'nı kazanan bir oyuncu olarak söyledim. Bu benim normalde kullanacağım bir cümle değil. Büyük ihtimalle benden çok daha iyi bu yolu bilen başkaları olacaktır. Dolayısıyla bu sancıların olması da çok doğal. Trabzon'da yaşamanın, Trabzonspor'da hoca olmanın, teknik adam olmanın, oynamanın bu tip zorlukları var. Bu sadece alışacağınız bir durum. Ama insanız neticesinde üzüldüğümüz şeyler çok oluyor. Özellikle özel şeylerde. Yoksa oyun içerisinde eleştiri, biz buna alışırız. Geçen sene takımımızın bir sene önceki durumu ve şu andaki geldiği duruma baktığımızda ki yapılan eleştiriler, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bunu kabul edeceğiz. İşimizin de bir parçası bu. Burada yapacağımız şey eleştirilerden etkilenmemek. Ama bu insan olması hasebiyle bu bazen duygusal olabiliyor ki ben bunu bazen yorgunluk olarak hissediyorum. Yani dışarıdaki eleştiriler değil ama bu anlatamadığım, anlatsam da kimsenin görmek istemediğim ekibimin harcadığı zamanı, bu böyle devam edecek. Burada devam ettiğimiz sürece. Çünkü Trabzonspor'un biraz daha iyi olabilmesi için ne gerekiyorsa onun için buradayız. Dolayısıyla bu böyle devam edecek.
3: Hocam öncelikle başarılar. Turgay Beşiktaş Haberanlık.com. Macar takımı 40 milyon euroluk bir takım. Trabzonspor 150 milyon euroluk bir takım. Buna rağmen toplu halde çok koşan, çok mücadelen genç bir ekibe sahip. Sıkıntılı adamları var. Özellikle bunların arasında özellikle bir önlem almayı düşündüğünüz bir oyuncu var mı? İkinci sorum da maçın dışında. Trabzonspor, Saiz, Solic, 6 numara falan filan orta sahaya adam arayıp duruyor. Burada en azından ön libero'da ya da kesicide hiç Mendy'ye bir son şans verme durumu daha var mı? Yoksa tamamıyla kendisi takım arama moduna girdim. Teşekkür ediyorum.
0: Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü her maç zordur. Önlem alacağımız dediğimiz öyle bir kaliteli oyuncuları var ama önlem alacağız dediğimiz bir durum söz konusu değil. Ama şurası bence önemli. 40 milyon euroluk takım dediğinizde veya 150 milyon euroluk takım dediğinizde bu tamamen ülke futbolunun durumunu izah eden bir şey. Kaliteyi izah eden bir şey değil. Avrupa Ligi takımlarının takım olma alışkanlığı, oyun oynama alışkanlıkları ülkemizdeki takımlardan daha fazla ki bunu daha dün de gördük. Daha önceki Avrupa maçlarında kendi takımımızda gördük. Avrupa Ligi'ne katılan, Avrupa'da maç oynayan Türkiye'deki diğer takımlarda gördük. Takımlarımızda gördük. Dolayısıyla her maç zor. Bir de şu tarafı var. İşin şu duygu tarafı ki oyuncularımla da onu paylaştım. Türkiye'deki bir takımın 150 milyon euro oluşu tamamen transferin koşullarıyla alakalı bir şey. Oyuncu gelmiyor. Maliyet yükseliyor zaten. Dolayısıyla o kalite açısından değerlendirilemez o. Bir diğer tarafı da şu. Şimdi bu oyuncular rakipleriniz, Avrupa'daki bu tarz rakipleriniz Avrupa'nın birkaç yerinde ki Türkiye bunlardan bir tanesi, bu pazarlardan bir tanesi. Ya şöyle söyleyelim. Dün söyledim yanılmıyorsam. Ben zannetmiyorum, bilmiyorum ama zannetmiyorum. Oynayacağımız rakibin en fazla para kazanan oyuncusu ne kadar kazanıyordur mesela? Siz bilebilirsiniz. Bunu söylemeye de gerek yok. Belki bizimkilerin 1/3 kadar. Bunu söylemem lazım. Bunu neden söylüyorum? Bunu şundan söylüyorum. O oyuncular bu pazarın içerisine girebilmek için yarın ve ikinci maçta ve Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için çok daha fazla isteyecekler. Doğru mu? İşte biz daha fazla istemeliyiz. Oyuncularıma bunu söyledim. Biz kalite olarak, isim olarak evet ama o duygunun altında kalırsak hayır. Yani 150 milyon, 40 milyon arada 4 kat kalite farkı var denilemez. Bu doğru bir bakış açısı değil. O tamamen transferde dünya futbolundaki koşullarla alakalı bir şey. Dolayısıyla yarın oynayacağımız takım da 3 orta saha, 4 orta saha, 5 orta saha iyi oyuncuları var. Sol tarafta Yusuf diye bir oyuncuları var. Enteresan oyuncu. Savunma iyi. Yani saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz. Biz Trabzonspor'uz. Trabzonspor burada sadece burada değil sahada her rakibine saygı göstermeli. Kendi performansında en tapını göstermeli, en yükseğini göstermeli. Yarın taraftarımızla beraber o coşku, o coşku, o duyguyla, oyun planlarımızla inşallah onlar ritmik olur. Ve dediğim gibi ikinci maç için avantajlı bir halde yarın taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu şu an bizde var, inancımız var. Bir maç. Dolayısıyla 150 ile 40 kalite kıyası değil. Güzel. Ha, Mendy, pardon. Mendy sadece Mendy değil, yaklaşık arada izin verdiğimiz zamanlar oldu, sağ olsunlar. Mendy, Draguş, Loni, hatta oyuncularıma söylediğim için bir oyuncumuz daha var. Onu alıp bir görüp sonrasında kiralık verme durumu var. Yani 3-4 oyuncumuzla beraber antrenman yapıyoruz. Onlar da sağ olsunlar şu ana kadar bize problem oluşturmadılar. Ama bu oyuncularımız da biz beraber UEFA'nın kriterlerinden dolayı biz antrenman yapıyoruz ve onları da antrenmanlarımızın içine, onlara verdikleri, Trabzonspor'a verdikleri emekten, terlettikleri formadan dolayı onlara olabildiğince bizler takımın hocası olarak saygımızı göstermeye çalışıyoruz. O söylediğiniz durum şu an olması mümkün değil. Çünkü kolay bir süreç değil. Bu bir anda başka bir şey evrilebiliriz. Şu an öyle gözükmüyor yani. Senin söylediğin gibi gözükmüyor.
4: Ali Kemal Yazıcı, Yeni Şafak Gazetesi. Hocam biraz daha genel bir soru soracağım. Şimdi yarınki maçtan çok da bağımsız olmamakla birlikte. Şimdi kupayı kaldırdığınız Zenit'te aynı zamanda aynı dönem en değerli oyuncu da seçildiniz o turnuvanın. Ama Fatih Tekke o kadroya katılmadan önce bir organizasyonu, bir sistemi, mutlaka bir performansa dayalı bir verileri olan güçlü bir takımdı Zenit takımı. Uzun süreden sonra o kadronun en son içinde bulundun. Bugün milli takımı hayal kırıklığı yaratmış bir ülkede 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takım hala 5. şampiyonun peşinde koşup Avrupa'yı hedeflemezken, ülkede Avrupa'ya bakış açısı, Avrupa'da başarılı olma düşüncesi çok ciddi buluyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Bence çok güzel bir soru. Avrupa'da başarılı olma hikayesi bir anlık oluşacak bir şey değil ki. Oyun kültürü, insanların, Avrupa'daki taraftarların oyuna bakışı, oyuncuya bakışı, eleştirisi, övgüsü, hepsiyle baktığınızda çok fazla ayrışıyoruz. Altyapısı, mali durumları, ayrışıyoruz. Biz, yani bugün Türkiye'de bazı kadrolar var. Yani dünyada ciddi sıralamaya girer. İsmen girer, maddi olarak girer. Doğru mu? Ama yetmiyor. Çünkü bir oyun kültürü yok. Buna da kimse müsaade etmiyor. Etmiyor. Maalesef şimdi herkesin bildiğini düşündüğü bir şey için herkes bildiğini zannediyor demek de doğru bir şey mi bilmiyorum ama kolay değil. Yani nasıl kolay değil? Dedim ya, gerçeği söylediğinizde hocam zaten biz onu biliyoruz diyor adam. Şimdi mesela az önce Turgay Bey'in söylediği soruyu insanlarımız biliyor muydu? Mesela 4 oyuncumuzda biz bir aydır antrenman yapıyoruz. Daha da fazladır. Bilmiyor. Bir şeyi biliyor olmak bütün nedenlerle biliyor demektir bence. Yorum insanlar yapacaklar. Bence yorum şu. Bu benim de ifadem değil. Yine bir yerde okumuştum. Hoşuma gitmişti. Yorum bir şeyi doğru anlama çabası değil diyor. Bir şeyi yanlış anlamama çabasıdır. Bir şeyi doğru anlayabilmeniz için o anların hepsinde olmanız gerekiyor. Ben de zaten kulübümüzde çarşamba günleri haricinde kimseyi almıyoruz. Dolayısıyla birilerinin bir şeyi tam manasıyla bilmesi mümkün değil. Biz mükemmel değiliz. Sorunlarımız var. her kulüpte olduğu gibi sakatlıklarımız var, eksiklerimiz var. Daha iyi olacağız diyorum ama. Her şeyi söylememiz, o anlarda yaşayan biri olarak kendi ailemizin içerisindeki olanları söylememiz mümkün değil. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Ya inanacaksın ya inanmayacaksın. Biz inanıyoruz. Bize de inanın diyoruz. Bize derken oyuncularımıza inanın. Bunlar çok daha iyi olacaklar. Çok daha iyi olacaklar. Ama bu oyunculara siz her takım için öyle. Bir tane kazanan oluyor. Bir kupa oluyor. Her birinde birer tane kupa veriyorlar birinci. Yüzlerce takım var. Yaptığımız doğru işler artarak devam etmeli bence. Bizim evet özellikle dünya yıldızını bir sene sonrasında 17 ayın 18 ayın sonrasında çok teşekkür ettiğim kişiler etmemiz gereken kişiler var. Dünyanın en büyük oyuncularından bir tanesi Trabzonspor'a geliyor olması insanımızı mutlu etmedi mi? Zaten oyun böyle bir şey. Ama biz asıl olandan vazgeçmememiz gerekiyor. İşte Saviola, Aral, Arsen, Çipi, Pina, Cabral, Tim Benji bile. Aldığımız genç oyuncu Rene var. O da onu da geliştirmeye çalış. Biz oyuncularımızı da geliştireceğiz bu arada. Ama her şeyi kazanacağız, her şeyi geliştireceğiz. Nasıl olacak hemen? 3 ayda olacak, 3 günde olacak. Ben diyorum ki yok olmaz. Bu zamana ihtiyaç olan bir şey bu. Zamana ihtiyacı var. Herkesin, bu çocukların. Peki, teknik adam olarak, ben geçen sene de bunu söyledim, oyuncularıma da söyledim, taraftarıma da söyledim. Mağlup olduğumuzda ben mağlup olacağım, ben ve ekibim. Bu böyle. Galip geldiğimizde iyi olduğunda bu çocuklar. Çünkü ben onların ne kadar emek verdiğini görüyorum. Beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla bu çocukların desteğe ihtiyacı var. Destek ne zaman olur? Geçen haftanın başında söyledim. Sakatımız var diyoruz. Daha yeni gelen oyuncular var. Oyunu var diyoruz. Bazı mevkilerde yakalandık diyoruz ilk günden diyoruz. 4-5 hafta... Bu duygu yarın büyük ihtimalle yani o destek olacak büyük ihtimalle kesinlikle bulacağımızı düşünüyorum. Umarım Rabbim de inşallah bu ritmi bulana kadar ki dönemlerde istemediğimiz çok bizi üzecek durumlarla karşılaşmayız. İyi bir şekilde geçen seneden daha güzel bir sezon Trabzonspor'umuza diliyorum. Bunun için de çok çalışıyoruz.
5: Evet, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Teşekkür ederiz.
5: Görüşmek üzere.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
7: Radyo Spor.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
6: Radyo Spor. Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
7: Radyo Spor!
12: Olay tam derin pası Wilfred Endi diye içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
13: İşte bu.
11: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
12: Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
11: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Radyo Spor!
11: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
14: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. 16.30'daki İstanbul 5. koşuyu sizlere ulaştıramamıştık. 5. koşunun kazananı 5 numara Bodu Bey. 5 numara Bodu Bey İstanbul'daki 5. koşunun kazananı ve şimdi yarışarız.
11: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
15: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
16: Yaklaşıyor. 10 numaralı Kral Karınca bir boy farklı önde. İkincilikte 2 numaralı İnebolu. Bir boy gerisinde iç kulvarda 5 numaralı Has Heybetli. Ondan 2 boy geride dışta 8 numaralı Hızlı Eren. Yanında 4 numaralı Ersan Şah 5. sırada. 2 boy geride içeride 9 numaralı Erkşan. Hemen dışında 1 numaralı Hızlı Çocuk. 1,5 boy geride 7 numaralı Gür Ceyhun. İçinde 6 numaralı Asaf Baba. 2,5 boy geride son sırada 3 numaralı Azap Kapı sırasıyla atlar son virajı dönüyor. 10 numaralı Kral Karınca 1,5 boy farklı düzlüğe lider çıktı. Dışta ikincilikte 2 numaralı İnebolu var. İçeride 3. sırada 5 numaralı Has Heybetli. Bu ikisinin ortasında 9 numaralı Erkşan. Yanında 4 numaralı Ersan Şah. Dışta da 6 numaralı Asaf Baba sırasıyla atlar son 300 metreye girdi. İçe yakın 10 numaralı Kral Karınca yarım boy farklı lider. İçten ortaya çıkan 5 numaralı Has Heybetli. Dıştan da 9 numaralı Erkşan ve 6 numaralı Asaf Baba ata kalkıyor. İçeride 10 numaralı Kral Karınca bir boy farklı önde dışarıdan. 9 numaralı Erkşan'ın çabası var. Son 50 metre. Dışarıdan geliyor Erkşan. İçeride Kral Karınca. İçeride Kral Karınca. Dışında Erkşan. Birincilik için fotoyu beraber geçiyor. 5 numaralı Has Heybetli 3. 6 numaralı Asaf Baba 4. 7 numaralı Gür Ceyhun da yarışı 5. bitirdi. Dışta 9 numaralı Erkşan. İçinde 10 numaralı Kral Karınca. Hangisi Bakırköy Belediye Başkanlığı koşusunu kazandı? Karar varış hakemlerine kaldı.
15: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
17: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Radyo Spor.
17: Radyo Spor, sporun tek adresi.
11: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
7: Radyo Spor!
12: Olay tam, derin pası Wilfred Endi diye içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
13: İşte bu.
11: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
12: Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
11: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Radyo Spor!
11: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
14: Evet, son bölümdeyiz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Spor Kazanı'nda bir gelişme. Batrakov yarın sabah İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın yeni 10 numarası.

0: Maresi Batrakov yarın sabah İstanbul'da olacak değerli dinleyiciler. Uzun süredir bu transferi tamamlamayı bekliyordu. Sarı evet. Kırmızılılar. Genç oyuncu 21 yaşında Batrakov, yani geleceğin Arşavin'i deniyor. Böyle bir benzetme yapılıyor. Çok büyük potansiyel olduğu söyleniyor Ercan abi Batrakov için. Hatta genç yaşta takım kaptanlığı verilmiş bir oyuncu. Ama tabii kapalı bir ligden geldiği için çok fazla izleme fırsatımız olmadı. Doğru. Bunu bilmiyoruz.
1: Ya şimdi sen az önce baktın. Rostov'la oynadılar.
0: Evet.
1: Lokomotiv Moskova. 1-0 kaybetti karşılaşmayı.
0: Evet.
1: Ve sen çok güzel bir bence habercilik yaptın. Bunu paylaşalım bence değerli dinleyicilerle. Hı hı. Şöyle Lokomotiv Moskova maçlarına trenle gidiyor.
0: Evet.
1: Lokomotif firması çünkü şey, hı hı, fabrikası. Hı hı. Büyük bir sektör, hı hı, Rusya'da Lokomotif. Hı hı. Ve Lokomotif takımında adı Lokomotif Moskova. Yalnız seyahatler enteresan, 17 saat mesela Rostov.
0: Evet, Rostov'dan dönüş. Yani şu saatlerde Moskova'ya maç biter bitmez hareket ettikleri bilgisi var. Şu saatlerde Moskova'ya büyük ihtimalle takım indi.
1: Takım Moskova'ya, evet, indi. İşte yarın sabah da uçağa binip Türkiye'ye
0: gelecek. Uçağa binip Türkiye'ye gelecek, evet. Yani Lokomotiv Moskova'nın kültürü böyle. Demir yollarıyla çok ciddi bir bağ var Lokomotiv Moskova,
1: evet,
0: takımının.
1: Rus demir yolları.
0: Evet, Rus demir yolları. Deplasmanlara trenle gidiyorlar, trenle geliyorlar. Bazen çok uzun deplasmanlara diyor kulüp, zaman zaman uçakla gittiği de oluyor ama %90 tren yolculuğu yapıyorlar. Mesela Rostov 17 saat yaklaşık tren yolculuğu, trenle gitmiş, trenle dönmüş.
1: Ya 17 saat kısa mı? Değil mi?
0: Evet, yani onların uzun anlayışı ne? Tabii çok büyük coğrafya olduğu için Rusya.
1: Evet.
0: Belki hani en doğuda
1: 36 saatlik herhalde bir yere herhalde uçakla gidiyorlar.
0: Uçakla gidiyor olabilirler ama Rostov 17 saat.
1: Avrupa kupalarına
0: gelmiş
1: devam edecekse, Avrupa Liverpool çıktı diyelim.
0: Tabii tabii, oraları
1: bizim uçakla. Bizim UEFA oraya artık trenle gidemez.
0: Yok yok, Rusya içindeki deplasmanlara, evet, trenle gidiyor takım. Biraz da yorucu olsa gerek yani, 17 saat gittiler, 1-0 kaybettiler, 17 saatte de Moskova'ya döndüler. Şimdi yani oyuncunun yorgun olma ihtimali de var. Zaten Galatasaray Cuma günü Erzurum maçını oynuyor. Kadroda olma ihtimali de ortadan kalktı. Çünkü bugün Çarşamba. Yani 48
1: yoldan
0: saat
1: geldi.
0: Var. Yani 48 saat var maça. Yarın sabah gelir, sağlık kontrolünden geçer. Bir sonraki maçta kadroda olur diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani Erzurum maçında kadroda olma ihtimali yok Batrakov'un. Lokomotiv kültürünü de bir şekilde öğrenmiş olduk, takım kültürünü, her yere deplasmanlara trenle gitme kültürünü de bu transfer sayesinde biz de
1: öğrenmiş olduk. Evet.
0: Tabii oyuncudan beklentiler çok yüksek. Bakacağız, göreceğiz Ercan abi, yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir pozisyonda 10 numara. Zaten işte Mertens gittiğinden bu yana orası doldurulamadı. Sarı Kırmızılılar'da denemeler oldu ama net bir verim alamadı ya Okan Buruk oyunculardan.
1: Batrakov herhalde iş yapabilecek bir konumda olduğu için transferine, hı-hı, onay verildi ve Galatasaray çok istedi Batrakov'u.
0: Bizzat başkan ilgilenmiş bu transferle, evet, Dursun Özbek.
1: Şimdi bazı haberler dolaşıyor. Mesela Lemina'ya güya Suudi Arabistan'dan teklif var.
0: Hı hı.
1: Torreira'ya
0: Fiorentina'dan
1: teklif olduğu konuşuluyor şu anda Galatasaray'da. Ve transferin bitmesine az bir zaman kaldı. Bir hareketlilik olabilir Mehmet.
0: Yani ama şöyle de bir handikap var. Şimdi Lemina gitti diyelim. Torreira da gitti ki ayrılıkları ciddi şekilde bugün konuşuluyor bu iki oyuncunun. Lemina işte El Şabab'a gidecek, Torreira Fiorentina'ya gidecek.
1: İddiaları var, evet,
0: deniyor. İddialar böyle ama yani yarın ayın 20'si. Şimdi bu oyuncular gitti, hemen yerleri nasıl dolacak? İkisi
1: Avrupa'da
0: de çok kritik.
1: 21'inde bitiyor, bizde 4'ünde bitiyor.
0: Evet, ve de çok kritik iki oyuncu orta sahada. Galatasaray'ı taşıyan kolonlar aslında bu iki oyuncu diyebiliriz. Onların yerinin hemen acil dolması lazım.
1: Bir de oyuncu kalmak istemiyorsa yapacak bir şey yok.
0: Hı hı.
1: Keşke bunu Mayıs'ta söyleseydi.
0: Şimdi zaten transferde çok geç kalmış bir takım Galatasaray. Şimdi oyuncu da elinden bu tarihte çıkarırsa kim gelecek? Şimdi Ercan abi öyle bir nokta ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için Avrupa'da şu anda herkesin gözü kulağı üstünde olan bir takım. Değil mi?
1: Evet.
0: Herkes takip ediyor Şampiyonlar Ligi takımını. Ne yapıyor, nasıl yapıyor, kadroları ne durumda. Şimdi bu oyuncuların ayın yarın 20'si, 20'sinde, 21'inde, 22'sinde...
1: Hafta sonu gittiler diyelim.
0: Ayrıldı diyelim. Orta sahanın boş olduğunu herkes biliyor Galatasaray'da, değil mi?
1: Evet.
0: Gittin, örnek veriyorum. Roma'ya örnek attım.
1: Bir oyuncu istiyor.
0: Ne çekecekler sana?
1: 38. Bir açacaklar kapıyı.
0: Ha. 10 milyonluk oyuncu istedin diyecek ki 25.
1: 25. Her oyun hangi oyuncuya gitsin?
0: Kime gitsen? Sıkıştın. Sıkıştın yani. Almak zorundasın oyuncu. Oraya koyacağın Türk de yok. Yani
1: fakat buradaki oyuncu da şöyle de sıkışma var. Niyeti gitmek.
0: Ama işte bu tarih mi doğrusu?
1: Bu tarih değil tabii ki. Ya şunu anlıyorsun. Öyle bir havaya girmiş oyuncu. Şimdi olmasa bile ben Ocak'ta giderim diyor. O mesajı vermiş sanki.
0: He, o zaman Ocak'ta git demek lazım bence. Bu tarih, bu saatten sonra, çünkü sen oyuncuların yerlerini eğer çok önceden planladıysan o ayrı.
1: Tabii canım.
0: Gelecek oyuncum belli. İşte Lucas gider, şu gelir. Ben zaten görüşmelerimi yapmıştım. İşte Lemina gider, şu gelir. Ben planlamamı yapmıştım. Takımı da yenilemiş olurum. Taraftara da bir işte yeni takım seyrettiririm. Bir hava oluştururum dediysen ayrı. Ama bunlar yeni gelişmelerse sen ortada kalırsın. Büyük sıkıntı yaşarsın.
1: Şimdi bir de oyuncular, gitmesi söz konusu olan oyuncular maç seçerse, yani Şampiyonlar Ligi'nde üst seviye oynayıp lig maçında vites küçültürse, bu sefer ligdeki işin de zor olur. İkisi oyuncudan bahsediyorum.
0: Hı hı.
1: Zaten öyle değil miydi? Torreira'da düşüş var.
0: Düşüş var.
1: Lemina iki maç maçı. Sonra bir Adele problemi var biliyorsun.
0: Evet.
1: Biraz oturtuyorsun Lemina'yı. Ocağa kadar nasıl idare edeceğim bu işi?
0: Kaan İlkay Saray'la olacak iş değil bu.
1: Olmaz. Ya İlkay hazırlık maçlarında bile 20 dakika kala oyuna giriyor.
0: Niyaga Oguçuklu, o da olmaz. Büyük sıkıntı yaşarsın yani, eğer daha önce planlanmadıysa bunlar.
1: Ha, oyuncu bulmuş olabilirsin belki bütçene uygun ve oynayacağına inanıyorsun. Hadi o zaman bunu gerçekleştirebilirsin.
0: İzin verebilirsin. Ama yine
1: bana çok garip geldi ama Torreira'nın olayı.
0: Evet, Fiorentina iddiası var. Di Marzio yazdı bunu.
1: Hmm.
0: Bugün birçok sitede de ben gördüm. Hatta Pablo Bentancur bu isteği Fiorentina sportif direktörü Paratici'ye de iletmiş ki oyuncunun menajeri,
1: evet.
0: Torreira'nın menajeri. Ayrılık olursa gündemde Galatasaray için yani çok çok hızlı hareket edilmesi gereken bir 10 günlük dilime girebiliriz.
1: Ona çok benziyor.
0: Hızlı, çok hızlı hareket edilmesi gereken 10 günlük bir dilime girebiliriz. Özellikle Muslera ve Icardi'nin ayrılığından sonra kendisini yalnız hissetmeye başlamış Torreira.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, aradan sonra birlikteyiz. Batrakov ne katar Galatasaray'a? Bunu konuşuyorduk. Tabii bunu konuşurken de bazı isimlerin ayrılığı gündeme geldi. Lemina gibi, Torreira gibi. Bundan sonrası yani son zaten 10-11 gün kaldı Ercan abi. Hadi diyelim 12 gün. Çok hareketli geçecek.
1: Tabii. Alınacak oyuncular.
0: Evet. Ki bu oyuncular da yani sevgili Ayhan dün akşam haberini verdi. Lemina'nın haberini. Büyük ihtimalle Lemina gidiyor zaten. Torreira da eğer ben gidiyorum derse yani kolay yeri dolmayacak aslında iki oyuncu. Doldurursan da pahalıya dolduracağın iki oyuncu.
1: Yapacak bir şey yok. Ya burada bunu artık halletmek gerekiyor.
0: Ama şimdi ligler de başladı. Şimdi talip oldun. O adam bende satılık oyuncu yok da diyebilir. Lig başladı kardeşim sen geç kaldın diyebilir.
1: Devam eden ligler var. İşte bunu biri Brezilya'da. Ya, o piyasaya da bakabilirsin.
0: Oradan hazır.
1: Az oynuyor oyuncu çünkü. Öyle
0: Kuzey liglerinden
1: kuzey ligleri
0: başlamış.
1: olabilir.
0: İyi para verirsin yalnız.
1: Evet.
0: Evet, o ayrı. O kesin vereceksin o parayı. O belli oldu.
1: Ya Avrupa piyasasından daha yüksek bir para olmayabilir ama. O da var.
0: Sevgili Vedat, sesimizde bir problem var mı? Ses kısık geliyor diye birkaç mesaj geldi. Ona bir bakarsan. Evet, bir problem. Bizim çıkışımız da yok en azından. Şimdi bakalım yorumlara. Galatasaray'ın neden geç kaldığını düşünüyorsunuz? Bu soru çok geldi, bilemiyoruz biz bunu.
1: Bir onu bilsek zaten
0: Evet
1: mükemmel
0: onu.
1: açıklama da yapmadılar bu konuda.
0: Evet. Ama geç kalındığını söyleyelim.
1: Evet.
0: Geç kalındı. Transferde.
1: Bayağı zaman vardı, geç kalındı.
0: Evet, çok zaman vardı. Gerçekten de vardı. Şimdi bugün bir haber. Stuttgart forması giyen Demirovic'in Galatasaray şartlarını sordu diye.
1: Yüksektir.
0: Ama yani bu artık şart sorma, işte listeye alma tarihleri geçti. Ya bunlar işte listeye Nisan'da alırsın.
1: Tabii.
0: Mart'ta alırsın hadi transfer listene. Şimdi 20 Ağustos'ta listeye almazsın. Ya bir planın vardır, projen vardır.
1: Ona göre de bir araştırmaya
0: İlerlersin.
1: gireriz.
0: Evet. Yani şu bu tarihlerde bu haberler de bana çok mantıklı gelmiyor. Eğer haberler doğruysa da yönetimin bu hareketleri pek mantıklı gelmiyor.
1: Evet, geç kalındı.
0: Çok geç kalındı tabii. 15 gol, 5 asist, 38 maçta Ermedin Demirovic.
1: Bildiğimiz bir oyuncu.
0: Evet, Bosnalı santrfor. 28 yaşında yani Osimhen'in yedeği olarak düşünülüyor demek ki.
1: Olabilir. Başka zaten fikir akla gelmiyor.
0: Evet.
1: Ama o Stuttgart'ta istediği rakam dışında bir paraya, çünkü onun da ligi başladı.
0: Tabii
1: Artık
0: tabii yani
1: Bundesliga.
0: ligler başladı dediğim gibi transfer bundan sonra kolay değil daha zor olur Galatasaray için. Evet ses kesik kesik geliyor diyen dinleyicilerimiz var. Bu şu frekans problemleri çözülecek inşallah yakın bir
1: Ondan
0: zamanda.
1: sonra düzelir.
0: Ondan sonra düzelecek her şey. Bu frekans ayarlamaları yapılıyor şu anda ülke genelinde. Bizimle alakası olmadığını belirtelim bir kez daha. Şimdi bu transfer geçen hafta Erzurumspor maçı sonrası Okan Buruk'un açıklamaları vardı. Demişti ki en az bir iki transferi bu hafta bitirmemiz lazım artık demişti. Bir transfer bitmiş gibi görünüyor. Batrakov. Daha da ihtiyaç var. Ve eğer Lemina Torreira giderse daha
1: Şimdi
0: ihtiyaç duyacak.
1: Batrakov, şöyle bir kontenjana bakıyoruz. Kimin yerine geldi oynayan? İşte Icardi gitti. O kontenjanı doldurdu. Doldurdu mu şu anda?
0: Genç oyuncu geldi. Doldurmadın daha
1: Daha
0: Icardi'nin.
1: doldurma. Genç oyuncu geldi. Şimdi o Demirovic'i aldım.
0: Doldu.
1: Doldu.
0: Darder ismi geçiyordu. O da olmayacak herhalde.
1: İki yönden avantaj oldu Batrakov.
0: Genç olması.
1: Genç oyuncu kontenjanı.
0: Bir de ilk 11 oyuncusu olması.
1: 11 oyun banko oynuyor Lokomotiv Moskova'da. Göreceğiz oyuncuyu. Ve hala işte Icardi'nin yerine gelecek oyuncu şu anda yok.
0: Evet, yedeğin yok. Kanatların da yok. Kanatların yok. Yedeği de yok. Hani Yunus'u belki Sané'nin yedeği alternatifi olarak değerlendirebilirsin.
1: Şu var. Lang konuşuluyordu dün. Bugün esamesi okunmuyor.
0: Yani bugün o haberlerde yok.
1: Lang bayağı konuşuldu. Değerlendirildi. Hatta yorumlar da yapıldı. Ama bugün esamesi yok.
0: Ama artık hamle zamanı. Yani artık listeyi aldı. Yok düşünmeyi aldı. Yok beklemeyi aldı. Tarihleri geçti. O tarihler bitti.
1: Ha, gerçi fiyat sorarsın.
0: Kaç i̇şte, para bu dersin?
1: Stuttgart, Demirovic'i biz düşünüyoruz. Sizin verme niyetiniz var mı? Var ama fiyatı 25 milyon euro dediklerinde teşekkür edip telefonu kapatırsın. Öyle değil mi?
0: Evet. Bütün gün ama telefon görüşmesi yapman lazım artık. Tabii. Yani artık uyku yok. Hiç zaman kalmadı. Bu transferlerin
1: ya de... Ya bu mailleşmeyle de olmuyor.
0: Çok tabii, evet. Tabii çok detayı var Ercan abi ya. Bu hemen bir günde olacak işler de değil. Günler sürüyor bu. Kontratlar gidiyor geliyor. O bir şeyi değiştiriyor. Sen değiştiriyorsun. Pazarlıklar vesaire günler sürüyor transfer.
1: Bu sadece alacağın oyuncularda kulüple anlaşmıyorsun. Oyuncunun da şartları var.
0: Ha, menajer diyor ben yüzde şu kadar alırım diyor. Hayır diyorsun sen bu kadar veririm diyorsun. O diyor olmaz.
1: Peşin alırım diyor.
0: Ha, Türkiye temsilcisi diyor. Aa ben de varım diyor. Ya bu günler sürüyor bir transfer. İşte Batrakov 10 gündür konuşuyoruz. Daha yeni bitti. Yarın geliyor çocuk.
1: Yeni bitti gerçekten.
0: Yeni bitti.
1: Günlerdir.
0: Gün, evet. 10 gündür konuşuyoruz. Yeni bitti. İşte o, ya oraları çoktan Galatasaray'ın şu anda aşmış olması gerekiyordu. İşte fiyat sormalar falan. Artık işte detaylar, ayrıntıların konuşulduğu. İki oyuncuyu daha bizim konuşuyor olmamız lazımdı. Batrakov'a konuştuğumuz gibi
1: doğru,
0: son 10 günde.
1: Doğru.
0: İşte Leao anlaşma tamam ama detaylar konuşuluyor. Örnek veriyorum Leao'yu.
1: Evet, Leao ile ilgili problem yok. Kulüpte son detaylar konuşuluyor, değerlendiriliyor dersin.
0: Yani işte 2-3 güne inmesi bekleniyor dersin. Ama artık işte onun fiyatını sorayım, bunu listeme alayım, bunun sağına bakayım. Oralar çoktan geçti.
1: Bence de.
0: Galatasaray taraftarının da isyanı buna zaten. Yani onlar da farkında. Bu trenin kaçma noktasına geldiğinin.
1: Evet.
0: Şimdi bir başka haber Galatasaray için Richarlison Galatasaray'a önerilmiş. Ne diyorsun? Habertürk'ün haberi bu da. Habertürk kaynaklı.
1: Tottenham'ı sevmiyor muymuş?
0: Yani önerilmiş. 43 maç 12 gol 5 asistlik bir performansı var.
1: Şöyle bir gerçek de var. Tottenham'ın önemli forveti değil mi?
0: Evet. Deneyimli bir hücum oyuncusu. Everton'da istiyor. Sözleşmesi 1 yıl kaldı. Piyasa değeri 25 milyon euro.
1: 1 yıl kaldı. Tottenham istemiyorsa ve uzatmayacaksa oyuncu tercihine bakar. İşte Everton mı? Başka kulüp mü?
0: Everton mı? Galatasaray mı? Veya bir başka bir kulüp mü?
1: Evet. Premier Lig'de alacağı parayla yine Türkiye piyasasındaki parası 2 kat daha fazla isteyecek. Yıllık kazancı.
0: Tabii Türkiye fiyatı farklı. İşte Sörlot konusu. Juventus'a 4 milyonu evet dedi. Türkiye'den 12 istiyor. 3 katı.
1: Atletico Madrid'de 40 falan istiyor.
0: Evet.
1: Enteresan
0: o,
1: bir
0: o
1: şekilde.
0: O da 40 istiyor. Bonservis.
1: Yani Sörlot şunu da tabii hatırlatmak gerekiyor. Atletico Madrid neden 40 istiyor anlayamam. 31 yaşında.
0: İşte Türk piyasası demek ki cezbediyor takımları. Bir Türk takımı transfer.
1: Ben diyor bir 40 isteyeyim de.
0: Bir isteyeyim. Bunlarda para var diyor. Osimhen'le ilgili bir iddia gündeme geldi ve El Hilal'in işte 100 milyon euronun üstünde bir sözlü teklifte bulunduğu. Hatta Prens Nawaf bin Saad başkanlığını yapıyor.

0: 50'yi de verir.
1: Evet.
0: Bu teklif Haziran'da gelse satarım ama şu anda yerini dolduramayacağım için. Ama Sörlot var. Doldurabilir. Bir şekilde dolar ya. 150 çok büyük para Ercan abi. 120, 130, 150 buralar çok büyük paralar.
1: Maaştan
0: ya.
1: Da çıkıyorsun.
0: Maaştan da çıkıyorsun. Dolar sanki ya. Ne diyorsun?
1: Sessiz kaldım değil mi? Sen evet. De öyle kaldın. 130'dan
0: yok,
1: bahsediyorum.
0: Ben yok satarım.
1: 130 daha 145 verdi mesela tekrar değil mi? Ve dedi ki peşin veriyorum dedi.
0: Üf. Hemen. Tabii Osimhen'in de isteğine bağlı da yönetim olarak ben okeyim. O fiyatı görüyorsam hemen.
1: Acayip.
0: Maaştan da çıkarsın dediğin gibi. Eksiklerini de kapatırsın çok iyi transferlerle.
1: 10 gün var da.
0: Kapatırsın. Zaman var.
1: Ya bazı reddedilemeyecek transfer teklifleri olabilir.
0: Yani bu haber yapıldı. Tabii gerçek mi değil mi bilemiyoruz. Birçok muhabir arkadaşımız yaptı bu haberi. Teklifin hatta 150 milyona çıktığını söyleyenler de oldu. Yani 150'ye şöyle güzel bir uğurlama yaparım ben.
1: Osimhen kabul ederse tabii.
0: Tabii Osimhen kabul ederse. Osimhen de tamam der. Ben de 21 alıyorum buradan. 40 da oradan alayım. Gideyim
1: yıllık.
0: Ders. Ha, yıllık.
1: Ha olabilir. Neden olmaz?
0: Hatta Osimhen'e yıllık 50 teklif edildiği söyleniyor.
1: İnanılmaz.
0: Yani 150 sana, 50 Osimhen'e. Bence el sıkışılır. Ya sıkışıl, ben sıkışırım yani yönetimi
1: tabii
0: bilmiyorum.
1: Osimhen ne düşünüyor bilmiyorum.
0: Güzel para.
1: Tamamen paraya yatırım yapacaksa Osimhen bundan sonraki kariyerinde reddedilemeyecek bir rakam.
0: 50 büyük para Ercan abi. Çok büyük para. 150 de Galatasaray için çok büyük para.
1: Yani her şey 350'ye otomotiv fabrikasının iskeletini kuruyorsun. Yani bir otomobil üretmek için. Hı hı.
0: 150'ye de futbolcu üret.
1: Değil mi?
0: Yani. Devam ederiz bu konuya. Tabii ki. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
1: Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Evet, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, çok teşekkürler katılımınız için. İyi akşamlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
6: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
9: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
10: Olay tam, derin pası Wilfried Endi diye içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih ve gol!
11: İşte bu.
9: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen

0: Siyah beyazlılar Jalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
1: Olaytan aktardı orta doğru. Maslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
0: Beşiktaş Kauno Jalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor, Radyo Spor, Radyo, Radyo, Radyo, Radyo Spor,
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Farklı. 7 numaralı Win or Love yarışta lider. İkincilikte 2 numaralı Continuous. Ondan 3 boy geride. Dışta 3'üncülükte 4 numaralı Lavender yanında. 6 numaralı Visenya var. 2 boy geride. 5 numaralı Sheeny. İçinde 1 numaralı Amazing Touch. Yine 3 boy geride son sırada. 3 numaralı Emirai Daphne sırasıyla süratli tempoda. Safkanlar düzlüğe çıktı. 7 numaralı Win or Love 4 boy farkla. Düzlüğe lider çıktı. İkincilikte 2 numaralı Continuous var. Ondan 1 boy geride dışta 3'üncülükte 4 numaralı Lavender. İçeriden 6 numaralı Visenya atağa kalktı. Dıştan da 5 numaralı Sheeny ve 1 numaralı Amazing Touch. 7 numaralı Winner Love yakalandı. Son 200'e yaklaşılırken ortadan 4 numaralı Lavender, dıştan 5 numaralı Sheeny geliyor. Son 100 metreye girilirken dıştan gelen 5 numaralı Sheeny öne geçip yarım boy fark yaptı. Şimdi o fark 2 boya kadar çıktı. 5 numaralı Sheeny 2,5 boy farkla kazandı koşuyu. 4 numaralı Lavender ikinci. 6 numaralı Visenya üçüncü. 1 numaralı Amazing Love dördüncü. Beşincilik ise 7 numaralı Winner Love'ın oldu. 5 numaralı Sheeny Alaaddin Çoban koşusunu Ayhan Kurşun'la kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Merhabalar sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinin yeni bölümünde ben Özer Çelik Süngü bülteni değerli konuklarımla birlikte değerlendiriyor olacağım. Tabii ki Şampiyonlar Ligi playoff elemelerin devam ediyor. Bugün de dün temsilcimiz Fenerbahçe kendi evinde Olimpik Lyon'a karşı sahaya çıkmıştı ve Kadıköy'de 1-1'lik bir beraberlik sonucu ortaya çıktı. İkinci eşleşmenin ikinci ayağı tabii ki önümüzdeki hafta oynanıyor olacak. Biz bugün biraz daha Avrupa Şampiyonlar Ligi playoffları kısmında detaylı bir şekilde bakıyor olacağız. Tabii ki sevgili Anıl Yazar bizlere eşlik ediyor olacak. Anıl az sonra bizlere katılacak. Anıl'la birlikte hem Fenerbahçe maçını hem de yine bugünün bültenini konuşuyor olacağız ki Anıl da şu anda hattımızda. Anıl Yazar hoş geldin.
8: Hoş bulduk Özer, yayınlar.
7: Teşekkür ederim Anıl. Tabii bugün Şampiyonlar Ligi playoff maçları var yine. 4 tane La Liga'da Atletico Madrid sahaya çıkacak ama öncesinde Fenerbahçe tarafından ben başlayalım isterim. Hazır tazeyken dün oynanan bir maç var Olympique Lyon'a karşı Kadıköy'de. 1-1'lik bir beraberlik. Nasıl bir maç izledik? Öncelikle sana bunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin performansından sen memnun kaldın mı?
8: Yani tabii ki hem skor olarak hem de oyun olarak baktığımızda herhalde birçok kişi dün akşam memnun kalmamıştır. Hem ortaya çıkan sonuç hem de sonuç olarak 57'den skora baktığımızda, oynanan oyuna da baktığımızda çok iyi bir gecenin ben geride kaldığını düşünmüyorum. Hatta bir önceki turda Lyon'la Sparta Prag eşleştiğinde Sparta Prag'ın biraz da hazır bir takım olması nedeniyle bazı kamuoyunun bazı kesiminde Lyon'a göre Sparta, daha doğrusu Sparta Praha'ya göre Lyon'la eşleşilmenin daha avantajlı olabileceği düşünülüyordu. Ama ben pek bu konuda aynı fikirde değildim ki. Dün açıkçası aynı durum ortaya çıktı. Yani Fonseca gerçekten çok bizlerle dolu bir hoca. Bunun yanında da Lyon'da ne olursa olsun sonuçta Avrupa tecrübesi çok fazla olan bir takım. Yani Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı oyunun açıkçası kadece dün akşamki Fenerbahçe maçı için değil. Biliyorsun seninle biz Fenerbahçe'nin hafta sonu oynadığı
7: Yaşar Birliği maçında da evet
8: yayındaydık ve orada konuşmuştuk. Yani Fenerbahçe'nin mesela Galatasaray için bir oyun planından bahsedebilirsin işte. Net bir şekilde bir ön alanda bir yoğun bir presle kazanılan toplar ana planlardan biri. Yine Beşiktaş için aynı şeyi söyleyebilirsin veya işte İtalyano ile birlikte yine geçişleri kovalayan bir takım haline gelmiş diyebiliriz. Beşiktaş için işte Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor için konuştuğumuzda, bu sezonki transferleri düşündüğümüzde artık yarı sahada, geçen sezonun aksine yarı sahada daha tempolu, daha direkt oynamaya çalışan bir Trabzonspor'da bahsedebiliriz. En azından hazırlık maçları ve Kasımpaşa maçını göz önüne aldığımızda veya işte Fatih Tekke'nin veya işte Okan Buruk'un, Vincenzo Italiano'nun demeçlerini göz önüne aldığımızda hani bu takımların bir oyun planından bahsedebiliriz. Ama Fenerbahçe'de ben açık konuşmak gerekirse İsmail Kartal'ın önceki dönemlerini hani bir kenara bırakıyorum. Bu sene Fenerbahçe'nin ben ne oynadığına dair mesela bana sorsam ben net bir şekilde bir tanım yapamam. Az önce Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor için yaptığım tanımın bir benzerini, bir 2-3 kelimelik bir tanım Fenerbahçe'nin bu sene oynadığı futbol için yapamam. Yani çok iyi oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Evet, gerçekten çok iyi bir kadro. Özellikle ön taraf yıldızlarla dolu. Kağıt üzerinde de bakıldığında, sahada da bakıldığında inanılmaz korkutucu bir takım. Ama oyun planına bakıldığında Fenerbahçe ne oynuyor demeye diye sorulduğunda ben Fenerbahçe için net bir tanım yapamam. Yani Gençler Birliği maçında da bu böyleydi. Yine dünkü Lyon maçında da aslında benzer şeyi söyleyebiliriz. Yani Greenwood'un birebirleri, ne zaman Greenwood birebir oynuyor veya Greenwood'un üzerinden dönen bir yarı saha hücumu gerçekleştiriyor Fenerbahçe, bir set hücumu gerçekleştiriyor, o zaman tehlike oluyor. Yani Greenwood'un mutlaka işin içinde olduğu bir aksiyon sonrası ancak Fenerbahçe rakibini tehdit altına alabiliyor veya bir pozisyon üretebiliyor. Dün akşam da yine aynısı yaşandı. Yani bir de üstüne üstlük tabii ki bir Asensio olayı var. Hani Asensio'yla Talisca bence zaten aynı tarzda oyuncular değiller. Bana kalırsa aynı mevkide oynayan oyuncular da değiller. İşte dün mesela Asensio'nun yerine Talisca orada oynadı gibi gözüktü ama Asensio aslında daha bir oyun kurucu. Talisca ise daha bir yardımcı santrafor gibi, gizli santrafor gibi düşünebileceğimiz bir oyuncu. Şimdi Talisca topa o zaman ne kadar ceza sahasının uzağında buluşursa o kadar etkinliği bana kalırsa azalan bir oyuncu, düşen bir oyuncu. Dün de biraz bence bunun sıkıntısını yine Fenerbahçe yaşadı. Bunun yanında aslında Fenerbahçe Gençler Birliği maçında da bu şekildeydi. Mesela işte Sturm Graz maçında yine Kıtmen ve aslında Gornik Zabze ile rövanşta oynanan karşılaşmada yine bu sıkıntı yaşamıştı. Fenerbahçe aslında az pozisyon veriyor ama pozisyon verdiğinde de rakipler çok çabuk bir şekilde Fenerbahçe ceza sahasına girebiliyorlar. Yani kırıldığında da, o geçişi yakaladığında da rakipler hemen Fenerbahçe ceza sahasına girebiliyorlar. Lyon ki dün bunu çok fazla yakaladı açıkçası. Hani Fofana bence çok etkili bir maç çıkarmadı ama Tolisso ile Openda ile çok fazla ceza sahası içerisinde de fırsat yakaladı aslında Lyon. Yine böyle bir bence Fenerbahçe'de geliştirilmesi gereken, hatta noksan olarak gösterilen bir durumdan bahsedebiliriz. Çok iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yıldızlarla dolu bir kadrosu var ama dediğim gibi şu anda bir Fenerbahçe'de bence bir pusulasızlık söz konusu. Yani bu pusulasızlıkta hem oyun planının hala oturmamış olması, tabii ki çok kalabalık bir kadro. 40 kişi mi, 41 kişiden mi ne bahsediyoruz? Evet. Bu oyuncularda hala kimin diyecek, kimin kalacağı.
7: Ya şey de çok garip değil mi Anıl? Örneğin hani bu kadar kalabalık bir kadrodan bahsediyoruz ve bu kadroda halen belli rollere cevap verebilecek nitelikte oyuncuların da olmadığını söylüyoruz. Yani bu da çok garip bir durum değil mi? Haddinden fazla kalabalık bir kadro ve buna rağmen belli rolleri üstlenebilecek oyuncu profilleri bu takımın içerisinde yok.
8: Yok kesinlikle. Yani kısacası aslında şunu söylemek istiyordum sen anladığım kadarıyla, varlık içinde bir yokluk çekiliyor
7: Kesinlikle. Kesinlikle.
8: Yani çok geniş bir kadro var, çok büyük yıldızlar var ama hala kimin kalacağı, kimin gideceği belli değil. Bu belirsizlik doğal olarak bazı taşların yerine oturmasına da engel oluyor. Fenerbahçe şu ana kadar, en azından sezonun şu bölümüne kadar olan görüntüsü tamamen bireysel performanslara bağımlı bir takım. Özellikle de bireysel performanslarda da tabii ki Greenwood'la Talisca'nın bireysel performanslarına çok bağımlı bir takım haline gelmiş gibi gözüküyor şu anda Fenerbahçe. Hani bu durumun bence en çok Fenerbahçe'ye aslında zararı da yine burada ortaya çıkıyor. Yani bu kadro şişkinliğinin bir türlü azaltılamaması hala her geçen dakika Fenerbahçe'ye bence büyük bir eksi olarak yazıyor. Tabii ki rövanş içinde 1-1'lik skor çok avantajlı bir skordur. Yani Lyon geçen sezonki kadrosuna baktığımızda birkaç eksik, daha doğrusu birkaç değişiklik yaşadı ama ne olursa olsun yine de bir Fransa ligi takımı. Geçen sezonu 4. bitirmişlerdi Fransa liginde Lig 1'de. İşte Openda hamlesi mesela bu sene gerçekleştirdikleri hamlelerden biri. Yani açıkçası rövanşın çok kolay olacağını düşünmüyorum ben. Zaten
7: ya onlarda da rövanşa kadar bir ihtimal Fofana'nın Roma'ya transfer olma ihtimali var. Bence umarım olur. Hani Fenerbahçe adına daha hayırlı bir durum olabilir bu. Hani Openda'da dün çok sorun çıkarttı ki o da aslında iyi bir sezon geçirmemişti Juventus'ta.
8: Evet Juventus'ta iyi bir sezon geçirmemişti. Yani Fofana hatta aslında bakıldı dün çok etkili oynadı mı tartışılır ama burada tabii ki rövanşın deplasmanı kolay olmayacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani skor avantajı da hani çok yok gibi gözüküyor tabii eskisi gibi ağır bir basman golü kuralı kalktığı için belki 1-1'lik skor çok fazla bir şey ifade etmeyebilir ama zor bir maç bekliyor. Burada tabii zor bir maç beklenmesinin nedeni temsilcimiz adına dediğimiz gibi hem bir stratejinin hala bir planın oturmamış olması Fenerbahçe'de ve bunun yanında da tabii ki sağ avantajı deplasmanda oynanacak zor bir karşılaşma temsilcimizi bekliyor.
7: Kesinlikle ya burada senin dediklerini bir iki ek yapmak istiyorum. Yayına başladığımızdan beri de birçok dinleyicimizden mesaj geldi. Sesin kendilerine kesi gitmesiyle alakalı, sesle alakalı bir problem olarak ama biz hani bu tarafta kontrol ettik. Bizim çıkışımızda şu an için bir sorun yok efendim. Onu da yine yazmış olan dinleyicilerimiz için bir ufak duyurmak isterim Anıl. Öte yandan hani dünya yıldızları var dedim mesela bu kadroda. Varlar ama bir yandan da bazıları da aynı mevkilerde. Ve bunun da yarattığı bir sıkışıklık var şu anda Fenerbahçe kadrosunda. Örneğin bu takıma artık Vedat Muriç ve Romelu Lukaku geldikten sonra Anderson Talisca sanki daha 10 numara mevkisine kaydı. Ama orada aynı zamanda Marco Asensio da var. Arka hatta Guendouzi ve Kante'ye sahipsiniz ama her ikisi de çok değerli oyuncular olmasına rağmen yanlarına bir orta saha daha arıyorsun ama yanlarına üçüncü bir derin kurucu orta saha koyman demek Asensio ve Talisca'dan belki de tamamen vazgeçmeni gerektiren bir durumu beraberinde getiriyor. Bu da kendi içerisinde bir sorun yaratıyor. İsmail Yüksek'in zaten bu denklemin dışında kalmasına hani daha değinemedik bile. Bütün bunların yanında stoper hattında Osterwolde'nin de sakatlığıyla beraber elinde çok stoper varmış gibi gözüküyor ama Skriniar ve Akedem şu anda bir tanesine bir şey olduğu anda Fenerbahçe'de alternatif kim? Yiğit Efe mi? Hani akıllara bu soru geliyor.
8: Ya, Çağlar
7: yani
8: var,
7: bence evet. Çağlar şu anda bir alternatif olmanın çok dışında. Yani tabii, form olarak tabii. Hani şu anda Çağlar Söyüncü'nün sanki katkı verecek bir hali yokmuş gibi gözüküyor. Dediğin gibi yani kalabalık bir kadro ama mühendislik anlamında da sıkıntılı bir kadro Fenerbahçe kadrosu. Önümüzdeki haftaki Lyon maçına kadar neler olacak? Bu maçta örneğin bu Lyon maçında ilk 11'de Fenerbahçe adına oynamış olan en az iki oyuncunun belki de gelecek haftaya kadar takımdan gitmesi ihtimali var ki bunlardan bir tanesi olarak hani Nelson Semedo konuşuluyor. Ben hani Semedo'nun takımdan gitmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü sağ bek mevkisinde bence Semedo giderse bu sefer Fenerbahçe'nin orada da çok sıkıntılı bir açıklığı ortaya çıkabilir. Ben Semedo Greenwood uyumunu da açıkçası şu ana kadar beğendim Fenerbahçe adına. Hani mümkünse kulübün orayı bozmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama Ederson'un gitmesi ihtimali halen gündemde. Ederson giderse Tarık Lyon maçında oynayacak gibi gözüküyor. Bunlar da açık konuşmak gerekirse Fenerbahçe adına halen önemli problemler gibi. Yani önümüzdeki haftaya gidilirken bilmiyorum sen hani kadroya baktığında neler gördün. Öte yandan hani Muriç en uzun oynadığı maç oldu şu ana kadar Fenerbahçe'ye yeni transfer olduğundan beri. O da hala sakatlığını tam atlatamamış gibi gözüküyor. Asensio'nun bu anlamda da yedekten gelmesi bence Fenerbahçe'de sorun yarattı. Asensio'nun ben şu an formda olduğunu düşünmüyorum. Ama işte Fenerbahçe kadrosunda hani çok isim var ama bazı şeyleri yapabilen oyuncu sayısı hiç yok ya da çok az var dedik ya. Asensio'nun yaptıklarını Asensio'dan başka yapabilen sanki bir oyuncu yok gibi Fenerbahçe hücum hattında da.
8: Evet haklısın. Yani bir de şöyle bir sıkıntı var bence Fenerbahçe'de. Dünkü maçta da biraz bu gözüktü. Gençler Birliği maçında da biraz sanki gözüktü. Biraz kopukluk da var gibi. Sanki işte Guendouzi Kante'den bahsettin sen. Guendouzi Kante bloğunun yanında yani o ikilinin yanında topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçirirken bir aslında orada kopukluk var gibi geliyor bana. Yani top biraz temposuz aslında. Söylemek istediğim şey şu. Yani biraz Fenerbahçe hücumlarının temposuz olduğundan ben bahsediyorum. Yani çabuk o geçişi sağlayamıyor. Hem kontra ataklarda hem de rakip yarı sahaya yerleştiğinde de o geçişi çok çabuk sağlayamıyor. O tempo yarı sahadaki top dolaştırması biraz temposuz.
7: Ya Fenerbahçe'nin hücum hattına baktığın zaman yani sahayı işte 3'e böldüğümüzde rakip 3'te 1'e en yakın olan hattına baktığında ayağında pas yapabilen, hat kıran pas atabilme yeteneği kimde var? Yani yok ya. Şu anda baktığımızda neredeyse bu durum. Evet, Fenerbahçe'nin ayağı en iyi oyuncuları Akebe Ederson, hani rakip kaleden en uzak olan oyuncuları. Geçti evet. Yani Lyon maçı örneğinde mesela bir de. Hani bu evet, da bir evet. Sorun Fenerbahçe için.
8: Kesinlikle bu da bir sorun. Bu arada dün de yani işte az önce Skriniar ve Ake'den bahsettim. Mesela Skriniar dün bence oldukça kötü bir oyun ortaya koydu. Yani Ake Vihai'yle onun defolarını dün süpürdü diyebiliriz, kapattı diyebiliriz. Bir manada dün herhalde Skriniar belki de Fenerbahçe kariyerindeki en kötü maçlarından birini oynamış olabilir bile diyebiliriz yani.
7: Kesinlikle kesinlikle ben de sana katılıyorum. Ya turla ilgili eklemek istediğin başka bir şey varsa tabii lütfen ekle. Sadece son olarak şunu soracağım sana. Bu sonuçtan sonra Lyon deplasmanına giderken %100 verecek olsan şu anda Fenerbahçe'ye %100 kaç şans verirsin?
8: Yani açıkçası ben şu anda turu biraz daha %51-49 ya da yani biraz daha hatta belki 55-45 gibi Lyon'a yakın gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi burada Fenerbahçe çok kaliteli bir kadroya sahip ama açıkçası dediğim gibi çok plansız, stratejik olarak yani bir plandan, stratejiden uzak bir Fenerbahçe kadrosu var. Çok fazla
7: bireysel, yani bir fikir çok yok.
8: Bağımlı bir takım.
7: Katılıyorum. Ya bence Gençler Birliği maçında biz zaten bunu çok demiştik. Hani ben orada biraz daha rotasyona vermek istemiştim ama dün de hani sahada Fenerbahçe izlerken bu takımın stratejik olarak fikri neye ben bir cevap bulamadım. Bu anlamda da bence söylediğin gibi yani bir fikir eksiği var Fenerbahçe'de şu anda. Öyle olduğu zaman da dünya yıldızları da olsa biraz boşa çıkabiliyor. Çünkü günün sonunda bir sistem lazım. Yani oyuncuya da değer katacak bir sistem lazım. Beşiktaş'ta örneğin İtalyan örneğini verdin ki ben bugün sana Beşiktaş maçını da çok ufak sormak istiyorum. Ona da geleceğiz. Hani orada mesela nasıl işte gözden çıkartılmış gibi olan oyuncular sistem içerisinde tekrar değer kazanıp sisteme kazandırıldılar, takıma geri kazandırıldılar. Fenerbahçe tarafında da hani bu kadar kalabalık bir kadro olmasına rağmen halen eksiklerin çok göze batıyor olması da sistemsizliğin gerçekten çok kötü bir göstergesi ne yazık ki. Bunu da söylemek lazım. Bültene geçmeden bir transfer haberi olarak da yorumunu sormak istiyorum Galatasaray kısmında. Batragov dün Rusya Kupası'nda Lokomotiv adına son maçına çıktı. Ardından da oyuncunun artık takımdan ayrılacağı resmen açıklandı. Galatasaray'a da Perşembe günü yanlışım yoksa İstanbul'a geliyor oyuncu. Ne dersin transfer hakkında?
8: Yani Batrakov'un ismi çok uzun zamandır geçiyordu zaten. Açıkçası bu transferde hemen hemen senin söylediğin gibi sanırım sonuçlanmak üzereymiş. Yani çok fikir sahibi olabildiğimiz bir oyuncu değil. Bir de Rusya Ligi biliyorsun Rus takımlarına da son yıllarda uygulanan durumdan ötürü yani ambargodan ötürü çok fazla izleme şansımızın olabildiği bir ligde olmadığı için çok fikir sahibi olabildiğimiz bir oyuncu değil. Ama burada tabii ki Batrakov'un açıkçası yani bir Mertens rolü beklerseniz Batrakov'dan bence bunda büyük bir hayal kırıklığına uğrar Galatasaray gibi geliyor. Yani bence işte o Mertens'in bölgesine yapılacak bir transfer gözüyle ben çok bakmıyorum. Çünkü Mertens çok başka seviyede bir oyuncuydu. O yüzden bu gözle bakmıyorum. Çok daha tabii Avrupa tecrübesi de olmayan bir oyuncu. Biraz kapalı kutu bir oyuncu diyebiliriz. Burada biraz Batrakov'un bence yanındaki oyuncularla birlikte mesela Yunus'la birlikte işte Barış Alper'le birlikte olan uyumu sanki biraz hem Batrakov'dan alınacak verimi artıracak diye düşünüyorum ben hem de yani Galatasaray'ın otelde bu transferden alacağı verimi artıracak diye düşünüyorum. Biraz kapalı kutu bir oyuncu. Yani çok çabuk yorum yapabilmek çok kolay değil ama hani ilk etapta ben beklentilerimi minimumda tuttuğumu biraz daha söyleyebilirim Batrakov'la ilgili. Bence doğru olan da bence bu. Çünkü dediğim gibi çok uzak izlemediğimiz bir ligden gelen bir oyuncu. Hani özellikle şutlarıyla etkili öne çıkan bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Uzaktan şutlarıyla. Ama çok fazla hani Mertens gibi işte Yunus gibi ya da topla adam eksiltebilen bir oyuncu olmadığını gördüm ben. En azından hem yazılan raporlara işte scouting raporlarını hem de oyuncunun birkaç skill videolarına bakıldığında hani çok fazla topla adam eksiltebilen direkt merkezden böyle rakibin üzerine topla birlikte gidebilecek o savunmayı yarabilecek bir oyuncu değil gibi duruyor. Biraz daha evet 10 numara ama daha böyle düşük profilli bir 10 numara tabii ki doğal olarak diyebilirim.
7: Evet yani buna rağmen hani 17 gol 12 asist 36 maçta da Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir bölgeye genç bir transfer potansiyelli bir transfer. demek lazım. Buradan da istersen bültene geçiş yapalım. Yine bir yandan da Romano'da transfer haberlerini tek tek girmeye devam ediyor. Onlara da bir iki ufak yine değiniriz ama akşam da güzel maçlar var. 10 seansında Şampiyonlar Ligi playofflarında bizi 4 maç bekliyor. Yine aynı saatte Atletico Madrid Malaga'da La Liga'da karşılaşıyor. Biz istersen Şampiyonlar Ligi kısmından başlayalım. Nek Nijmegen, Bodo Glimt'le ben başlamak istiyorum. Nijmegen Olympiakos karşısında zorlandı ama geçti. Geçtiğimiz yılın da en heyecan verici takımlarından bir tanesiydi. Keza Bodo da son yıllarda Avrupa'da hani böyle hikaye yazan güzel takımlardan bir tanesi olmuştu. Nijmegen'le Bodo Avrupa'nın biraz hani marjinal ama dikkat çeken iki takımı karşı karşıya gelecek. Sen ne bekliyorsun bu iki takımın karşılaşmasından?
8: Nek Nijmegen bu sezon oluşturduğu kadroyu da bakınca çok benim bu sezon ne yapacağını merak ettiğim takımlardan biri açıkçası. Bu sezon ne yapacağını çok merak ettiğim takımlardan biri. Bunun yanında Bodo Glimt de bir önceki turda dediğim gibi Union Saint-Gilloise ile böyle ecel telleri döktüğü bir maç oynamıştı rövanş. Ve zor da olsa turu geçmişti. Şimdi bu karşılaşmada da açıkçası hem Nek Nijmegen hem de Bodo Glimt'in genel oyun planına baktığımızda, takımların daha doğrusu yapısına baktığımızda yine gollü bir karşılaşma beklediğimi söyleyebilirim. Yani hem 2.5 üst hem de 2.5 üstte karşılıklı gol var. Oranları şu anda 1.46 mesela 2.5 üst ve karşılıklı gol varın oranı. Ben bu tercihe yönelmek istiyorum. Taraf bahsinde de ben biraz daha Nek Nijmegen'i öne çıkarıyorum bu arada. İç saha avantajıyla birlikte. Yani maçın favorisi Bodo Glimt gibi gösteriliyor ama ben Nek Nijmegen'i öne çıkarıyorum. Mesela maç sonu 1 ile birlikte 1.5 üst tercihi 2.68 oranı var. Yani ben bu bahisleri gitmeyi düşünüyorum. Nek Nijmegen'in maçı kazanabileceğini düşünüyorum ben burada. Ama genel anlamda gollü, tempolu, keyifli bir karşılaşma beklediğimi söyleyebilirim.
7: Kesinlikle yani Bodo'da Saint-Gilloise'a karşı ilk maç 3-3 ya ilk maç 4-3 müydü yoksa yanlış hatırlamıyorsam. Yani iki maçta da çok fazla gol oldu doğrusunu söylemek gerekirse evet, Bodo tarafında ki çok beklenmedik skorlarda ama acayip maçlardı ikisi de. Ben de bunların bir tanesinde Nesine TV'de yayındaydım, takip etmiştim. Cidden anormal maçlardan bir tanesi oldu. Ben de burada Nek Nijmegen galibiyetinin senin söylediğin gibi yakınım. Bunun dışında bence yine KG var 2.5 üst. Her iki yarıda da KG var, biraz daha yüksek oran kovalayanlar için de bence düşünülebilir. Bu iki takım güzel bir hücum performansı ve şöleni bizlere sunuyor. Buradan Celtic-Lask maçına geçelim istersen. Ne beklersin bu karşılaşmada?
8: Celtic sezonu iyi başladı. Hem ligde iyi gidiyorlar. Kupada da geçen hafta sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Farklı bir galibiyet almayı başardılar Dundee United karşısında. Ligde de Dundee'yi yenerek başlamışlardı. Dundee FC'yi yenerek başlamışlardı. Yine Kilmarnock'u çok farklı mağlup ettiler. İyi başladılar sezona. Lask-Linz'de Avusturya'da aslında geçen sezonu şampiyon tamamlamıştı. Bu sezonda şimdi ondan hedefi de tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne dahil olabilmek ama biraz Lask-Linz hem çok atan ve çok da yiyen bir takım profili çiziyor. Bunu söyleyebiliriz. 16 gol gördüler. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bakmalıysam 16 gol görmüşlerdi kalelerinde. Düzeltiyorum. 16 gol attılar. Ama kalelerinde çok gollü gören bir takım. Şimdi burada Celtic'in ev sahibi avantajını düşündüğümüzde ben biraz da Celtic'i tabii ki ön plana çıkaracağım ama 1.56 oran da çok tabii ki değerlendirilebilecek durumda değil. Yani beğenmeyen bu oranı düşük bulan izleyicilerimiz olabilir. O yüzden ben maç sonu 1 ile 2.5 üst tercihini birleştirmeyi düşündüm açıkçası. Bunun yanında Lask-Linz'in de gol bulabileceğini düşünüyorum. Yine maç geneli bir karşılık bir gol var tercihi de burada ön plana çıkarılabilir. İç sahada Celtic'in dediğim gibi gol bulacağını düşünüyorum. O yüzden maç sonu 1 ve 2.5 üst. Burada 2.22 çok güzel oran olarak duruyor. 222 tam değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
7: Evet, kesinlikle iyi bir oran. Senin de söylediğin gibi diyelim. Şimdi bir reklam arası.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
10: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
11: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
12: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji.

0: Teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Radyo Spor'da Nesine Saatleri'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Anıl Yazar'la birlikte. Günün maçlarını konuşuyoruz. Anıl, Celtic LASK maçını da değerlendirdik. Buradan Azerbaycan ekibi Sabah'a geçelim. Onlar da Hapoel'le karşı karşıya gelecekler. Hapoel Şiva ile karşı karşıya gelecekler. Hapoel bu aşamaya gelirken aslında kalesini gole de kapamayı başardı. Geçiştirdiği yakıldı. Sabahsa eleme turlarında bence son derece iyi bir performans ortaya koydu. Ve hani geçtiğimiz yıl niye Azerbaycan Ligi'ni Karabağ'ın üzerinde bitirip şampiyon olduklarını da gösterdiler. Sen ne beklersin bu iki takımın karşılaşmasından?
6: Senin dediğin gibi Sabah çok da uzun bir yoldan aslında geliyor. 3 rakibi yanlış hatırlamıyorsam son olarak ağır uzun safıçı bırakmışlardı.
5: Evet.
6: Ve playoff turuna kadar geldiler. Şimdi de tabii ki tam da böyle geçen sezon Karabağ'ın yaptığı gibi onlar da şu anda Şampiyonlar Ligi'nin kapısının tam önündeler. Tabii bu karşılaşmada bu arada sağ avantajı olmayacak. Yani Afer Berişeva önünde İtalya takımının sahasında oynanmayacak.
5: Sırbistan'da oynanacak diye biliyorum maç ben de.
6: Romanya'da oynanacak. Bu da açıkçası bir sağ avantajından bahsetmemizi veya Sabah için bir deplasman dezavantajından bahsetmemizi tam anlamıyla söyleyemeyiz bu karşılaşma nedeni, bu karşılaşma özelinde. Yani burada açıkçası ben mesela Avrupa maçı da çok dengeli geçmişti. Sabah'ın bir ilk yarı beraberliğini burada ön plana çıkarabilirim. Bunun yanında da Sabah'ın açıkçası çok kaybetmeyeceğini düşünüyorum ama 1.42 oran çok yeterli değil. Hani çok fazla yeterli değil gibi duruyor en azından bahis severler açısından. Yani burada ilk yarı beraberliği bence burada ve maç sanki maçın da beraberi biteceğini ben düşünüyorum. Yani Sabah Aarhus karşısında da son karşılaşmada çok dirençli oynamıştı. Burada maç sonu beraberliğiyle birlikte ilk yarı beraberliği hatta 0-0 bile böyle üst konularda değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
5: Evet, burada da yine ilk yarı beraberliğini 2-0-4 maç geneli beraberliğinde 2.95 gibi bir oranı olduğunu söyleyeyim. Merak eden dinleyicilerimize, denemeyi düşünen dinleyicilerimiz için Sabah'ın performansı bence de şu ana kadar iyiydi. Bakalım Karabağ'dan sonra Şampiyonlar Ligi görmeye başaran bir diğer Azerbaycan ekibi olabilecekler mi? Bugünün son maçı Şampiyonlar Ligi playoff elemelerinde. Hepsi tabii aynı saatlerde oynanacak bu maçları, yine söyleyelim. Bratislava ile Kielce arasında olacak. Ne beklersin sen bu eşleşmeden?
6: Kielce bayağı Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı istiyorlar. Yani bayağı da önem veriyorlar elemelere. Önceki yıllardan farklılık göstererek. Slovan Bratislava yani ligde son maçını çok farklı kazanmıştı. Onlar da İberia'yı galiba elemişler. Yine bir önceki turun Mayalvi'yi elemişlerdi. Üst üste iki aslında kendi kalibrisinden biraz daha düşük takım diyebiliriz. Ama bir şekilde bu tura gelmeyi başardılar. Çelhe dediğim gibi çok önem veriyor. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'ne katılımda kulüp olarak. Bununla ilgili hatta sanırım revanş karşılaşması da Chelsea'nin bir takım organizasyonlar da olacağını okumuştum hafta sonunda. Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben. Burada Slovan Bratislava biraz daha tabii ki avantajlı ve ön plana çıkan takım gibi duruyor. Ama ben sanki bir karşılıklı gol var tercihinin bu maçta denenebileceğini düşünüyorum. Yani Chelsea'nin de gol bulabileceğini düşünüyorum. Ama taraf bahsinde Slovan Bratislava'yı biraz da öne çıkardığımı söyleyebilirim. Bir tek farklı mesela bir Slovan Bratislava galibiyeti de burada denenebilir.
5: Evet, yani Bratislava aslında burada enteresan bir performans şu ana kadar ortaya koydu. Onların ben de yine İberia ile oynadıkları eşleşmede ve Mial bir sırası da değil ama İberia'ya karşı oynadıkları ön eleme eşleşmesinde yayındaydım Nesine'de. Orada da biraz daha takip etmiştim takımı. Hani bu aşamalar için gayet iyi gözüküyorlar. Kelce tarafında tabii Hani Riera'dan biraz daha benim radarıma giren bir takımdı. Onlar da o dönem gerçekten ofansif olarak iyi işler yapıyordu. Burada yine aynı oyuncu personelin çok değişmediğini düşünürsek, hani hoca gitmiş olsa da yine goller ihtimalinden bahsedilebilir. Hapoel'in de Kızıl Yıldız'ı eleyerek bir süre çıktığından bahsetmiştik. Riera da keza yine

0: Kızıl Yıldız'da görev almaya başlayacak. Orada Kızıl Yıldız'ın başına geçti. Hapoel'e elendikten sonra Kızıl Yıldız. Yine onu da böyle Kiyerci üzerinden konuşurken söylemiş olalım. Burada Bratislava'nın yine sen karşılıklı gol ihtimalinden bahsettin. Bratislava galibiyetinde 1.72 gibi bir oranı var. Bunun karşılıklı golle birleştirmek isterseniz 3.43 gibi bir oran karşımıza çıkıyor. Anıl, buradan istiyorsan La Liga'ya geçelim. Geçmeden bir hemen at yarışı durumunu ben sorayım ama sanırsam vaktimiz var La Liga'da da Atletico Madrid Malaga maçını konuşmak için. Ben pası sana şöyle atacağım. Atletico'da Julian Alvarez'in tabii ki gitmesi ihtimali konuşuldu. Atletico yönetimi inatla bu kapıyı kapadı. Julian Atletico'da kalmaktan ne kadar mutlu? Burası biraz muamma gibi gözüküyor ama ben bu konu dışında yazın Atletico'nun yaptığı transfer eklemelerini takım için oldukça iyi buluyorum. Huijlen ve Grimaldo eklemeleri başta olmak üzere yeni La Liga'ya girerken diyeyim. Pası sana atmadan at yarış arasına gidelim, sonra maçı konuşalım.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bu kadar geride dışta 3 numaralı Serdeniz, yanında 1 numaralı Maviş'in kızı. 1,5 boy geride 11 numaralı Çukurova Efes'i, dışında 2 numaralı Önder, ondan yarım boy kadar geride dışta 14 numaralı Batuga, daha sonra içte de 7 numaralı Kral Yazıcı var. 1,5 boy geride 8 numaralı Kraken, yanında 6 numaralı Durusu Bey sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 10 numaralı Big Berg virajı da önde döndü. Ortadan 12 numaralı Kökbey atağa kalkıyor. İçten 4 numaralı Tahayyül yol arayışında. Dıştan 15 numaralı Susadım'ın tekrar çabası var. Onun dışından da 5 numaralı Haresi'nin en dış kulvardan da 3 numaralı Serdeniz'in çabası. Son 200'e yaklaşılırken ortada 6 at arasındaki mücadelede 7 numaralı Kral Yazıcı öne çıktı. Yarım boy farklı önde, dışında 1 numaralı Maviş'in kızı, içinde de 4 numaralı Tahayyül var. Son 50 metreye girilirken dıştan geliyor Maviş'in kızı, içeriden Tahayyül, ortada da 7 numaralı Kral Yazıcı var. 7 numaralı Kral Yazıcı kazanıyor. 4 numaralı Tahayyül ikinci, 1 numaralı Maviş'in kızı üçüncü, dördüncülüğü 9-11 numaralı Çukurova Efes'i elde ederken 6 numaralı Durusu Bey'i de yarışı 5. bitirdi. 7 numaralı Kral Yazıcı Mehmet Kaya ile kazandı son koşuyu.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Yarış arasının ardından Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Anıl Yazar'la birlikte. Anıl, ben Atletico Madrid transferlerini övüyordum tam yarış arasına gitmeden evvel. Sana oradan pası atayım. Yeni sezon Atletico Madrid La Liga'da Malaga karşısında. Malaga'da uzun bir aradan sonra ligi geri yükseldi. Onları da La Liga'da görmek güzel olacaktır diye düşünüyorum. Sen ne bekliyorsun bu karşılaşmadan?
6: Evet, 13 sene sonra Malaga yeniden La Liga'da. Açıkçası Deportivo'nun da çıktığını düşündüğümüzde bu oldukça değil ki benim adım adı mutluluk verir. Çünkü Malaga, Deportivo, bu takımları ben hatırlayınca açıkçası direkt çocukluğum aklıma geliyor diyebilirim. Bu karşılaşma dönersek tabii öncesinde Alvarez'in durumunu sen bahsetmiştin. Yani çok enteresan bir hal aldı o durum. Alvarez net bir şekilde Barcelona'ya gitmek istiyor da Atletico Madrid bunda bu transferde çok istekli değil doğal olarak. Çünkü hem Alvarez çok geçen sezonda iyi geçirmişti, hem de transfer döneminin kapanmasına da bu kadar az süre kalmışken
0: 150 milyon euroluk bir teklifi kabul etmediler.
6: Evet, yani Arsenal'ın da bu arada ciddi manada ilgisi varmış. Arsenal'ın da galiba bir resmi teklifi var. Ona da çok sıcak bakmıyorlar ama yine şunu okudum. Sanırım Alvarez'in ailesinden biri galiba İspanyol basında bir açıklama yapmış. Yani Alvarez artık o kadar istekliymiş. Gerçekten böyle ciddi anlamda bir moral bozukluğu, ciddi bir mutsuzluk içerisindeymiş ve bunu da takıma yansıtmaya sanırım biraz başlamış gibi bir haber vardı. Hani belli bir noktadan sonra Atletico Madrid de bu transfer teslim bayrağını çekebilir. Yani teslim olabilir futbolcunun ve Barcelona'nın bu ilgisi karşısında. Tabii bu kadar kısa sürede yerini doldurabilirler mi çok kolay değil ama başka bir noktadan mesela Madrid basını biraz Atletico Madrid'e yakın olan gazetelerde Atletico Madrid'in bunu artık bir ne derler, hani bir olur meteliyetine dönüştürüyor. Çünkü Barcelona'nın bundan önceki transferlerde işte Griezmann'ı hatırlıyoruz en yakınlarından biri. Artık hani Barcelona'ya karşı sürekli bu şekilde oyuncu satışından dolayı güç kaybetmesi nedeniyle biraz bunu bir olur meteliyetine de dönüştürmüş durumda yazıyordu Atletico Madrid için. Hani enteresan bir durum gerçekten. Hani şimdi Barcelona Rodri'yi de aldı. Alvarez'i de tabii ki almak istiyor. Rodri'nin gitmesi tabii ki bir başka takımlar içinde bakıldığında aslında bir domino etkisi de yaratabilir ama yani gerçekten enteresan bir durum. Alvarez transferi her günde farklı bir haber okuyorum ben de. Karşılaşma dönecek olursak da Atletico Madrid tabii ki Alvarez dışında da çok önemli transferler yaptı. Senin söylediğin gibi Grimaldo bence çok iyi bir hamle. Romero tam anlamıyla Atletico Madrid'in düz savunmasını yıllardan beri gelen savunma anlayışını düşündüğümüzde o kemik gibi biraz sertlikle karışık Atletico Madrid tarzı bir stoper olduğunu Romero'nun söyleyebiliriz. İşte Kanginli'yi eklediler. Yani Hulmant iyi bir ekleme. Burada bakıldığında Malaga Lig'in yeni ekibi yani zor bir karşılaşma olacak. Ben tabii ki Atletico Madrid'in kazanacağını düşünüyorum ama oranı çok yüksek değil. İlk kere bir Atletico Madrid galibiyetine giderdim. Bunun yanında Liga normal Lig dışında biraz gollü başladı. Gollü maçlara sahne olarak başladığını söyleyebiliriz yeni sezona. Hani maç sonu 1 ile birlikte 2.5 üst tercih dediğini 1.72 oranı var. Bence fena bir oran değil. Bu tercih de değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
0: Evet yani ben de burada 1'den 1'in 1.63 gibi bir oranı var. Bunu öne çıkarmak istiyorum. Ben Atletico'nun force ederek kazanacağı görüşündeyim. İyi transferler yaptılar. Simeone'nin yönetebileceği iyi oyuncular diye düşünüyorum. Hani Alvarez için de hani bir umutları varsa o da muhtemelen Alvarez'in Arjantin'de olması Simeone gibi. Hani orada belki hoca biraz daha oyuncuyu tutup ikna edebilir. Yoksa gerçekten... Evet. İşleri zor ama bence transfer olarak yani Real Madrid'den daha iyi bir transfer dönemi geçirdi Atletico Madrid. Yani bu sezon Real Madrid'de neler olacağını ben çok merak ediyorum. Atletico yine ligde sürpriz yapmaya aday olarak hemen Barcelona'nın ve Real Madrid'in arkasında olacak. Hani Barcelona için de Alvarez biraz gereklilik haline de bence dönüşüyor. Çünkü tamam Rodri harika ekleme ama bu takımdan aynı dönemde Ferran Torres ve Lewandowski gitti. Evet. Rashford gitti. Anthony Gordon geldi. Tamam çok iyi ama şu anda sanki Anthony Gordon dışında en uçta Dani Olmo var. Bir evet. Başka alternatif olarak. Çok yeterli mi Hansi Flick için? Ben emin değilim. Julian Alvarez Barcelona'ya seviye atlatır. Kesinlikle seviye atlatır. Bambaşka bir noktaya getirir Barcelona'yı. Onlar da zaten bunun farkında oldukları için hani çok başka isimleri kovalamadan sadece ona odaklandılar. O tarafta da enteresan bir hikaye olacak gibi gözüküyor. Bir yandan hani yine transferlerden sen bahsettin tabii. Bizim yayında olduğumuz sırada Romano tarafından da haber olarak girilen birkaç transfer oldu. Ezri Konsa Aston Villa'dan Arsenal'in yolunu tutuyor. 50 milyon euroyu aşan bir anlaşma olduğu söylendi. Carlos Baleba Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı 70 milyon üzerinde bir ücretle Manchester United'a gidiyor. United orta sahayı tamamen sıfırdan kurdu. Andre Santos, Tielemans ve Baleba olmak üzere. Yine Curtis Jones Inter'le anlaştı. 35 milyon euroya Liverpool'dan gidiyor. Trabzon'un hedefi olarak gösterilen Darwin Núñez'in de Suudi Arabistanlı bir başka ekip Al-Diriyah ile anlaştığı haberleri yine son dakikalarda girildi. Bir de son olarak Newcastle'da Gençler Birliği'nin 18 yaşındaki oyuncusu Usmane Diabate'yi Gençler Birliği'nden satın alıp oyuncuyu yeniden Gençler Birliği'ne kiraladı. Bunları da şöyle son dakika olarak söyleyeyim Anıl. Eklemek istediğin başka bir şey var mıydı?
6: Yok. Çok teşekkür ediyorum Mezar.
0: Ben teşekkür ederim Anıl zaman ayırdığın için.
6: İyi yayınlar.
0: Evet sevgili Anıl Yazar'la birlikte bülteni değerlendirdik şöyle. Ben de çok ufak yarınki Avrupa Ligi maçlarından Trabzon ve Beşiktaş'ın yine maçları olduğunu sizlere söyleyeyim. Onları da yarınki yayınımızda sizlerle beraber konuşacağız sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bugünlük bizlerden bu kadar. Hoşçakalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir
4: reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Radyo Spor. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
10: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
11: At yarışı

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Spor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla...

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Merhabalar, tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Çarşamba günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaların değerlendirmeleriyle sizlerle birlikteyim. Bugün elbette Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu birinci karşılaşmaları heyecanı devam edecek. Ancak ilk olarak Rusya Kupası'ndan seçtiğim iki karşılaşmayla başlamak istiyorum. İlk olarak saat 18.30'da Rubin Kazan'la Spartak Moskova karşı karşıya gelecekler. Başlamadan önce kısaca formata da değinmek istiyorum. Rusya'da bildiğiniz üzere Avrupa kupalarından men durumu söz konusu olduğu için biraz kupa maçları uzatılmış durumda ve grup aşaması maçları oynanıyor şu an. Her takım grupta 6 karşılaşma oynayacak. Normal süre berabere biterse penaltı atışlarına gidiliyor ve orada kazanan takım ekstra 1 puanı daha hanesine yazdırıyor bu karşılaşmalar. Gruplardaki ikinci mücadeleler olacak. Rubin Kazan'da geçtiğimiz sezon Frank Artigan'ın göreve gelişiyle aslında çok olumlu bir hava yakalanmıştı. Oyun olarak da toparlanan, stabilize olan ve bir sonraki sezon için umutlanan bir Rubin söz konusuydu. Fakat bu sezona pek önemli bir transfer yapmadan girdiler. Ve daha da önemlisi takımın en değerli ismi golcü Daku'yu Spartak Moskova'ya bu maçtaki rakiplerine gönderdiler. Ve şu an için yeni bir hamleleri de bulunmuyor açıkçası. Acaba hedef mi küçülttüler yoksa bu transferden elde ettikleri gelirli bir yatırım mı yapacaklar? Orasını zaman gösterecek ama zaten Daku'yu da 11 milyon euro gibi bir bedelle Spartak Moskova'ya göndermişlerdi. Dolayısıyla çok çok güçlü bir yatırım yapmak için de fazla imkanları yok ve Daku ayrıldıktan sonra da zaten vasatı aşamayan bir Rubin söz konusu. Orenburg'la beraber kaldıkları maçta rakip kendi kalesinde gol atmıştı. Rostov'da ise penaltıyla kurtardılar yine 1-1'lik skorla beraberliği ve o karşılaşmada da gerçekten rakibin ciddi baskısı söz konusuydu ve ben açıkçası Rubin'in biraz puanı aldığı için şanslı olduğunu düşünüyorum. Bu kulvarda ise ilk haftanın en şaşırtıcı sonucunu almıştı Rubin Kazan ve kupada ligin yeni ekibi Rodina Moskova'ya 5-0 kaybetmişti. Spartak Moskova cephesinde ise takımın yeni golcüsü Daku yüksek ihtimalle eski takımına karşı forma giymeyecek. Bu kulvarda risk edilmesini pek beklemiyorum. Çünkü onların da bu sezon hedefi artık lig şampiyonluğu için mücadele etmek. Ama yine de Spartak güçlü ve dengeli bir kadroya sahip. Hemen her mevkide önemli alternatiflere sahipler. Kazana moralli gidecekler ve ben açıkçası bu karşılaşma özelinde oyun olarak da beklentiyi karşılayabileceklerini düşünüyorum. Ve son dönemde oldukça tatsız bir durum içerisinde bulunan Rubin'e karşı şanslı olduklarını düşünüyorum. Daku olmasa dahi bence kazanmaları yüksek ihtimal ki Daku'nun sürpriz bir kararla ilk 11 başlaması ya da oyuna sonradan girmesi de bu bahis açısından bence zaten çok büyük bir avantaj olur. Bu sebeple burada öncelikle tercihim maç sonu 2 bahsi olacak. İkinci karşılaşmada saat 20.45'te Dinamo Moskova Krasnodar'ı konuk edecek. Dinamo Moskova'da sezona kötü başlayan takımlar arasında 5 mücadelede 2 kez kazanabildiler. Kupada bu kulvarda Fakeli 90+2'deki golle mağlup etmişlerdi. Ligde ise Dinamo Mahaçkale'yi 3-1 yendiler ve o mücadeleyi de yine son çeyrek saatte çözdüler. Sandro Schwartz Dinamo Moskova'daki ikinci dönemine aslında oldukça büyük beklentilerle başlamıştı. Onun o yüksek tempolu önde basan oyun tarzı Dinamo Moskova'nın oyuncu yapısını da düşündüğümüzde aslında güzel bir tablo vaat ediyordu. Ama şu ana kadar ilk 5 maçı itibariyle oldukça uyumsuz bir görüntü sundukları kanaatindeyim ben. Diğer tarafta Krasnodar ligde henüz fire vermedi ama kupada onlar da Ahmat'ı 90 dakikayı beraberlikle geçtikten sonra penaltılarda devirmişlerdi. Az önce ifade ettiğim gibi format gereği beraberlik 1 puanı garanti ediyor ve penaltı atışlarını kazanırsanız 1 puan daha alıp mücadeleyi 2 puanla kapatmış oluyorsunuz. Bu iki takım geçtiğimiz sezon kupada yarı finalde karşılaşmıştı. 2 maç üzerinden oynanmıştı o eşleşme ve 2 maçta da gol sesi çıkmamıştı. Krasnodar penaltılarla finale yükselmişti. O tarafta çok bir değişiklik yok, kadro yapısını koruduklarını söyleyebiliriz. Dinamo Moskova ise kağıt üstünde daha hızlı olması beklenen bir takım ama yine az önce ifade ettiğim gibi şu ana kadar bu istedikleri farklı şeyi sahaya pek yansıtamadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla yine dengeli bir oyun görmemiz çok şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum. Krasnodar zaten oyunu kontrol etme konusunda da becerikli bir takım ve burada beraberlik onları çok fazla üzmeyecektir. Onlar da asıl enerjilerini lige saklamak isteyecekler. Dolayısıyla oyunun Krasnodar kontrolünde olduğu ama net bir üstünlüğünde bulunmadığı bir tablo beni çok şaşırtmaz. Ben bu nedenle dengeli bir oyun görebileceğimizi düşünüyorum ve öncelikli olarak devre beraberliğini önermek istiyorum. Tercihim ilk yarı 0 seçeneği olacak. Üçüncü karşılaşma için Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Saat 22'de Celtic LASK Linz'le karşı karşıya gelecek. Celtic İskoçya'da geçtiğimiz sezon çok dramatik bir şampiyonluk elde etmişti. Son maçta kendi evlerinde Hearts'ı devirerek kurtarmışlardı şampiyonluğu. Ve bu turnuvaya da playoff aşamasından katılma hakkını elde ettiler. Tabii ki sezon onlar için başladı. Sonuçlara da kısaca bakacak olursak ligde Dundee FC ve Kilmarnock'ı devirdiklerini, lig kupasında da Dundee United engelini rotasyonlu kadroyla kayıpsız aştıklarını görüyoruz. Engels ve Mayada gibi iki önemli oyuncuyu kaybettiler ama tabii ki bu satışlardan da ciddi bir gelir elde ettiklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla transferde 40 milyon euro civarında şu an için adı Celtic bile olsa herhangi bir İskoç kulübü adına çok yüksek sayılabilecek bir harcama yaptılar. Bodo Glimt'ten gelen santrfor Kasper Høeg en önemli takviye olarak dikkat çekiyor. Açıkçası Şampiyonlar Ligi seviyesi için elbette eskisi kadar ürkütücü bir takım değiller ama bu eşleşme özelinde rakipleri bence uygun. LASK Linz Avusturya'da şampiyon olmayı başardı. Ama onlar da önemli bir kayıp yaşadılar. Sözleşmesi, daha doğrusu anlaşması zaten çok daha önceden yapılmış olan 20 yaşındaki stoper Sisse Aston Villa'ya gitti bu yaz. Daha ziyade kiralık oyuncuların bonservisini alıp kadrodaki kayıpları minimize etmeye çalıştılar. Bu anlamda çok güçlü bir güçlendirme transfer faaliyeti olduğunu söylemek mümkün değil ki zaten Avusturya'da genelde bunu çok fazla göremiyoruz. Uzun süredir Salzburg'un taşıdığı bir yapı var Avrupa arenasında ve onlar da eski gücünde değil. Dolayısıyla Avusturya'da lig şampiyonluğu kağıt üstünde zirve rekabeti anlamında daha çetin hale gelmiş durumda. Ama takımların kalitesinde bir artıştan söz etmek pek mümkün değil. Nitekim LASK zaten 2 sezon önce Konferans Ligi'nde mücadele etmişti ve 6 maçta sadece 3 beraberlik almıştı ki bence o dönemdeki kadro kalitesi de Konferans Ligi'nde bu kadar zayıf sonuçlar alacak düzeyde değildi. Ben açıkçası daha başarılı olmalarını bekliyorum. Ben bu sebeple bu eşleşme özelinde de Celtic'in baskısıyla başa çıkmakta zorlanacaklarını tahmin ediyorum. Oranı yeterli bulduğum için öncelikli tercihim doğrudan ev sahibi galibiyeti olacak. Ama oranı biraz daha yükseltmek adına burada Celtic galibiyetine ek olarak toplam golde 1.5 üstü de tercih edilebilir. Ben ilk maçta Celtic Park'ta Celtic'in dominant bir futbol ortaya koyup istediğini almasını bekliyorum. Diğer karşılaşmada yine saat 22'de Hapoel Beersheva ile sabah karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu turdaki belki de en enteresan eşleşme bu. Çünkü iki takım da bu seviyelerde pek gördüğümüz ekipler değiller. Ve bu eşleşme sonucunda taraflardan birisi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup ya da yeni formatta lig etabına katılmış olacak. İsrail şampiyonu Hapoel Beersheva önceki turlarda İzlanda ekibi Vikingur'u 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında 2-0 mağlup etmişti. Daha sonra en dikkat çekici skoru ise her iki maçta da mağlup ettikleri Kızıl Yıldız karşısında aldılar. Tabii bazen alışkanlık olarak iç saha diyoruz ama bu mücadele Romanya'da oynanacak, Bükreş'te oynanacak. Bunu da hatırlatmak istiyorum Hapoel Beersheva için. İç saha avantajı söz konusu değil. Diğer tarafta Sabah ise Azerbaycan şampiyonluğuyla zaten muazzam bir başarıya imza atmıştı. Onlar da 2-1'in rövanşında Danimarka şampiyonu Aarhus'u 4-0'la mağlup ettiler ve son yarım saatte rakibi adeta sahadan sildiler. Futbol kalitesinin yanında mental anlamda da gerçekten çok kritik bir noktada çok önemli bir sınavı, eşiği başarıyla geçtiklerini ifade edebiliriz. Her iki takım da imkanları ölçüsünde ofansif oynamaya çalışan takımlar, formda oyunculara, formda golcülere sahipler sezon başı itibariyle. Ama tabii ki tarihi bir başarının eşiğinde olduklarını da unutmamak lazım. Bu durum ekstra önlemleri beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Bu sebeple eşleşmenin ilk ayağında, ilk yarıda dengeli bir başlangıç izleyebileceğimizi düşünüyorum. Ben. Ama diğer taraftan karşılaşmanın goller vaat ettiğine de inanıyorum. Bu sebeple tahminim ikinci yarının daha keyifli, daha aksiyonlu geçmesi yönünde olacak. Bu sebeple ilk olarak ikinci yarı daha gollü geçer seçeneğini önermek istiyorum. Ancak burada daha klasik, daha geleneksel bir tercihe yönelecek olursak bence karşılıklı goller de denemeye değer. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Yarın Perşembe günü bülteniyle görüşmek üzere.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
5: Olay tam, derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih
6: i̇şte
5: ve gol!
6: İşte bu. İşte bu.
3: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar, Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
5: Olay tam, aktardı ona doğru, Maslav Černý, önünde boşluk, Černý gidiyor, Černý.
3: Beşiktaş, Kaunas Žalgiris, Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Radyo Spor.
3: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
0: Derin Pas başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 19 Ağustos Çarşamba, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Şampiyonlar Ligi playoff turunda dün akşam Fenerbahçe sahasında Lyon'la 1-1 beraber kaldı. Tabii oyuna eleştiriler var. Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihine, 11'e sonrasında değiştirdiği oyunculara, oyuncuların zamanlamasına dair eleştiriler var. Türk futbolunda çok sık yaptığımız, aslında basın mensupları olarak rakamlar üzerinden bir eleştiri de var bugün. İşte Fenerbahçe'nin dün L'Ekip'te yapmıştı bu haberi. Yıllık maaş kotası 170 milyon euro, Lyon ise 55 milyon euroluk bir takım, ama dün Fenerbahçe hiçbir şekilde hem uzatma dakikaları hem de maçın genelinde Lyon'a karşı bir üstünlük kuramadı. Neyi, nasıl, nerede yanlış yapıyoruz kısmına biraz bakacağız bugün. İsmail Hoca'nın yardımcıları üzerinden eleştiriler var. Fransız basınında bugün Lyon-Fenerbahçe maçına dair bir gazeteci arkadaşımızın analizi dikkatimi çekti. Hoşuma da gitti. Arada böyle uzaktan bir gözle de kendimize bakmamız lazım. Yani oradakiler nasıl bakıyor buraya, nasıl değerlendiriyorlar. Hepsini konuşacağız program içerisinde. Fenerbahçe'den bugün iki ayrılık açıklaması da geldi. Aslında beklenen ayrılıklar. Sidiki Şerif Coventry City'ye satıldı. Kariyerine Premier Lig'de devam edecek genç oyuncu. Ocak ayında almıştı 22 milyon euroya. Ve Fenerbahçe'nin bu satıştan 24 milyon euroluk bir bonservis bedeli alacağı konuşuluyor. Resmi açıklama gelmedi Fenerbahçe'den rakama dair, ama konuşulan rakam 24 milyon euro. Anthony Musaba da Norwich City'ye kiralandı. O da İngiltere'ye giden oyunculardan biri. Diego Carlos'a Parma'nın bir teklifi var. Serie A kulübü Diego Carlos'u kadrosuna katmak istiyor. Livakovic de Barcelona'nın radarında, Barcelona oyuncuyla anlaştığına dair haberler var. Fenerbahçe'de durum bu şekilde. Artık UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimize döneceğiz yavaş yavaş. Yarın akşam da saat 20'de hem Trabzonspor hem de Beşiktaş sahne alacak. Saat 20'de Beşiktaş Zalgiris'i konuk edecek İstanbul'da. Trabzonspor'da sahasında Ferencvaros'ta karşılaşacak. Beşiktaş öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Kampa girdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile Jalo'nun basın toplantısı da vardı. Yine Beşiktaş'ta sağ açık ve orta saha mevkisi için arayışlar devam ediyor. 19.15'te Beşiktaş'a dair bir telefon bağlantımız olacak. Hem yarınki maç öncesi takımdaki son durumu sizlere paylaşacağız. Yine transfer görüşmeleri süren oyuncular var. O oyunculardan ilerleme kat etti mi Beşiktaş? Hangi oyuncu Beşiktaş'a daha yakın? Hepsini sizlerle paylaşacağız. Trabzonspor'da da bugün 16.30'da teknik direktör Fatih Tekke basın toplantısı düzenledi ve basın toplantısında hem maça dair hem takımın durumuna dair açıklamalarda bulundu. Bordo Maviler de şu sırada basına açık antrenmanla Ferencvaros maçı hazırlıklarını noktalayacak ve ardından kampa girecek. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık, 18.30'da başladı. Şu anda da önümdeki ekranlarda antrenmanı görüyorum, izliyorum. 18.45 gibi basına kapanacak antrenman. Trabzonspor son taktik antrenmanını yapıp Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamlamış olacak. 19.40'da da Trabzon'a bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Trabzon'daki son durumu sizlerle paylaşacağız. Uzun süredir demeyeyim, aslında abartılı olur. Son 10 gündür, 14 gündür Darwin Núñez Trabzonspor görüşmesi vardı.

Trabzonspor oyuncuyla anlaşmıştı ama kulübü ile bonservis konusu, sonraki yıl zorunlu satın alma opsiyonu konusunda bir anlaşmazlık yaşamıştı ve Darwin Núñez de Suudi Arabistan'da kaldı. Bir kulübe kiralandı. Onu not almıştım ama şimdi aklıma gelmedi. Birazdan paylaşacağım. Trabzonspor'da şu an gündem Karim Benzema. Forvet listesinde başka isimler var mı? 19.40'da yapacağımız telefon bağlantısında bu sorulara yanıt arayacağız değerli dinleyenler. Tabii Galatasaray'da da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılı kulüpte Batrakov transferi gerçekleşti. Rus orta saha oyuncusu yarın sabah İstanbul'a gelecek. Acaba Erzurumspor maçı kadrosuna alınır mı? Tabii bu konuda çok net bir şey söylemek güç ama oyuncu hazır bir şekilde geliyor. Rus liginde yanlış hatırlamıyorsam 5 hafta geride kaldı. Takımında sürekli oynayan bir oyuncu. Rus takımları Türk takımlarına göre sezonu daha erken açtı. Bu açıdan bakacak olursak hazır bir şekilde geliyor. Okan Hoca muhtemelen maç kadrosunu alacaktır. Belki 11'de olmayacak Erzurum deplasmanında. Erzurum maçına da 2 gün kaldı değerli dinleyenler. Bir aksilik olmazsa Erzurumspor maçı kadrosunda yer alacaktır düşüncesindeyim. Lemina El Şebab'la anlaşmıştı. Lemina'nın ayrılığı söz konusu. Torreira gidecek mi? Orada bir soru işareti var. O konu hala muallakta görünüyor. Forvet ve kanat transferleri konusunda da yine Galatasaray'ın görüştüğü isimler var. Hepsini sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Şimdi Fenerbahçe'den bir son dakika açıklaması daha geldi. Omar Fayed'in Serie A takımlarından Frosinone'ye kiralandığı, kiralık mı gitti, transferi olduğu açıklandı Fenerbahçe tarafından. Muhtemelen kiralık gönderilmiştir. Fenerbahçe Omar Fayed'in Serie A takımlarından Frosinone'ye transfer olduğunu açıkladı. Yabancı kontenjanında da bir boşluk yaratmaya çalışıyor Fenerbahçe. Şu anda da gördüğüm kadarıyla bir hızlanma var sarı lacivertli takımda. Şimdi dün akşama gidelim. Fenerbahçeliler tabii stadı çok güzel süslemişlerdi. Büyük bir motivasyonla maça gittiler. Sonrasında ilk yarıda çok fazla Fenerbahçe'nin işte yayının başında da paylaştım. Rakip kaleye oyunu yıkamadığını, rakip kalede çok önemli tehlikeler yaratamadığını hep birlikte izledik, gördük. Gerek stadyumdaki taraftarlar, gerek ekranları başında izleyen dinleyicilerimiz ve ilk yarıda da Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 geride gitti. Tabi burada Talisca'nın 10 numara pozisyonda olması, Vedat Muriç'in ileri uçta başlaması, orada da Fenerbahçe'nin orta saha ile hücum hattındaki bağlantı sorunu ortaya çıktı. Çok öyle sağlıklı pas yapamadığını gördük Fenerbahçe'nin. Biraz daha bireysel performanslar üzerinden rakip kaleye gitmeye çalıştığını gördük. Kenar ortaları zaman zaman Arçi Buran ileri çıkarak takıma bu açıdan destek verdi. Birkaç tane iyi ortası da oldu maç boyunca. Ama fiziksel açıdan da rakibine karşı böyle çok fazla topu tutamadığını, rakip kaleye işte oyunu yıkamadığını, topu kaptırdığında geri almada sorun yaşadığını gördük. Nihayetinde tabii burada Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun yaş ortalamasının Lyon'a göre arada bir 4-5 yaş fark vardı dünkü 11'ler üzerinden baktığımızda. Böyle bir tabloda da orta alandaki iki oyuncuya çok fazla yük düşüyor Fenerbahçe'de. Guendouzi ile Kante'ye. Çünkü top rakipteyken ön alandaki oyunculardan Mason Greenwood, Tarışka, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriç dörtlüsünden Vedat Muriç dışındaki diğer oyuncuların takım savunmasında, topu geri almada, o baskıda çok fazla etkili olamadığını gördük. Yani Anderson Tarışka'yı çok övüyoruz. Çok değerli bir oyuncu. Top Fenerbahçe'deyken hücum edildiğinde etkinliği yüksek ama top rakibe geçtiğinde Fenerbahçe 10 kişi oynuyor. Böyle bir sıkıntısı da var. İkinci yarının başında ben yani bir değişiklik bekledim açıkça İsmail Kartal'dan. Çünkü pek işlemiyordu ilerideki yani

Fenerbahçe hücuma çıktığında rakip kalede tehlike yaratamıyordu. İsmail Hoca tabii çıkardığı 11'e güvenerek ikinci yarıya başlama gereği hissetti ve hemen ikinci yarının başındaki ilk pozisyonda da Mason Greenwood'un kendi becerisiyle, olağanüstü hareketleriyle attığı bir gol var. Bu dakikadan sonra da aslında Fenerbahçe'nin yine bireysel performanslar, beceriler üzerinden rakip kaleye de etkili olmaya çalıştığını gördük. Burada da Lyon'un takım savunmasında çok fazla boşluk vermediği, yani Fener, onlar da hakikaten Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmişler, ezberlemişler. Pek öyle boş alan bırakmadılar. Savunma oyuncuları da yine Fenerbahçe hücumdayken orta saha oyuncularının savunma katkısı üst seviyedeydi. Oyun tabii 55'ten sonra biraz böyle duraksadı. Fenerbahçe'nin temposu da düştü. 60'ta oyuncu değişikliği bekledim İsmail Hoca'dan. Hani bir müdahale gerekiyordu. Nitekim sonra taraftarın tepkisi üzerine, taraftarın Asensio diye tezahürat yapması üzerine İsmail Hoca da 67 ya da 68'di yanlış hatırlamıyorsam Asensio'yu oyuna aldı. Sonrasında değişiklikler geldi. İlerleyen dakikalarda Kerem'in yerine Nene, işte Lukaku'nun oyuna girdiğini gördük. O da ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkmış oldu. Ama Fenerbahçe'nin fiziksel açıdan rakibine karşı çok zor duruma düştüğünü maç içerisinde gördük. Tabii taraftarlar uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar yaklaşıldığı için eldeki mevcut kadro oyuncu grubunun kaliteli olması, rakip Lyon'un da geçmiş yıllara göre biraz daha bireysel kalite anlamında geride olması onları heyecanlandırmıştı ama kadro kalitesi açısından baktığımızda böyle çok büyük fark yoktu. Lyon'un fiziksel üstünlüğü Fenerbahçe'nin o kadro kalitesini de ortadan kaldırmış oldu. Bir birlik sonuçta çok fazla tatmin etmedi Fenerbahçelileri. Maç sonunda da oynanan futbol, yapılan açıklamalar, sosyal medyaya baktığımda bir üzüntü hakimdi. Tolisso'nun maç sonu açıklaması burada dikkatimi çekti. Tolisso diyor ki, bence onların oyun planını biraz bozduk. Topun peşinden koşmayı sevmeyen bir takım olduklarını biliyoruz. Topu ayaklarında tutmayı seven yetenekli oyunculara sahipler. Koşmaktan hoşlanmıyorlar. Sakin kalmaya, onları koşturmaya ve sabırlı olmaya çalıştık. Maçın ilk 5 dakikada çözülmeyeceğini biliyorduk. Onları yıpratmamız ve boşluğu bulmaya çalışmamız gerekiyordu. İlk yarıda da bunu başardık diyor. Tolisso da hakikaten burada çok iyi mücadele etti. Takımını çok iyi yönlendirdi. İşte Luis Openda İtalya kariyeri çok iyi geçmemişti. O da hakikaten Lyon'la tekrar parlayacak gibi Leipzig'teki dönemine geri dönme sinyalini verdi. Dün bir gol attı, bir topu direkten döndü. Tolisso'nun önderliğinde genç, dinamik bir Lyon karşısında Fenerbahçe o istediği sonucu alamadı ve rövanşta da yine 60 bin kapasiteli Lyon taraftarı önünde Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele edecek. Bugün Uğur Sever'in bir paylaşımı vardı, onu da aktarmak istiyorum. Diyor ki Uğur, Fenerbahçe Advokat'tan beri Kadıköy'de nispeten daha iyi Avrupa takımlarını yenemiyor diyor. Advokat döneminde 2-1'lik Manchester United galibiyeti vardı. O maçta muazzamdı, hakikaten basın tribünündeydi. Musa Sow'un harika bir golü vardı, hatırlayacaksınız. O günden bu yana Kadıköy'de Manchester United, Lyon, Olympiakos, Benfica, Athletic Bilbao, Aston Villa, Nottingham Forest ve Eintracht Frankfurt gibi takımları la karşılaştı Fenerbahçe. Bu takımlardan sadece Frankfurt'u mağlup etmiş. Frankfurt'u da yenememiş. Stuttgart'ı yenmiş geçen sene. Bu takımların hiçbirini yenememiş. Tekrar sayıyorum. Son 2017'den bugüne, yani 10 yıllık süreyi baz alırsak, hem Avrupa Ligi'nde hem Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United galibiyetinden sonra 2-1'lik o Advokat dönemindeki Musa Sow'un muazzam golünü hatırlayacaksınız değerli dinleyenler. O günden bu yana Kadıköy'de Manchester United, Lyon, Olympiakos, Benfica, Bilbao, Aston Villa, Nottingham Forest, Eintracht Frankfurt, bu takımların hiçbirini mağlup edememiş.
Denklem dışı bir Jesus dönemi var. Sevilla var diyor. Sevilla galibiyeti var ama o gün de turu geçemedi Fenerbahçe. İstenilen fark atılamadı diyor. Bir de Mourinho döneminde eğer bunu da diyor sayarsanız 5-2'lik Feyenoord maçı var. 10 sezonda Kadıköy'de doğru düzgün Avrupa zaferi olmaması da kabul edilebilir bir şey değil diye eklemiş. Bu dikkatimi çekti. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Çünkü Fenerbahçe'nin hani son 10 yıla baktığımızda Avrupa'daki maç sayısı Galatasaray'dan çok daha fazla. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de ilerlediği zamanlar oldu ama baktığımızda biraz profil yükseldiğinde rakip yani İngiltere'nin, Almanya'nın orta sınıf takımlarına karşı dahi galip gelemeyen bir Fenerbahçe görüyoruz. Bu da irdelenmesi gereken bir konu. Bugün sevgili Ahmet Selim Kul'un başlattığı bir tartışma benim de ilgimi çekti. İsmail Hoca'nın yardımcı ekibine baktım. Dirk Kuyt yardımcı antrenör, Zeki Murat Göle yardımcı antrenör, Emre Kartal yardımcı antrenör, Kerem Güneş analist antrenör, Haluk Kaplan kaleci antrenörü, Sercan Terzioğlu yardımcı antrenör, Cengiz Sirkan atletik performans uzmanı, Kutay Aslan var, Melih Şak Sezgin var, Hasan Gültekin var. Burada da İsmail Hoca şu yönden eleştiriliyor ki dünkü maç özelinde hakikaten çok dikkat çekiciydi. Belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Yani işte Sturm Graz, Gornik Zabze gibi takımlar bile fiziksel olarak biraz sizin önünüzde olduğunda yetenekleri sınırlı olsa dahi sizi maç içinde zor duruma sokabiliyorlar. Biraz baskı kurduklarında pozisyon veriyorsunuz rakiplerinize. Lyon'da bu takımlardan tabii yetenek olarak daha üstün ve fiziksel olarak biraz Fenerbahçe'nin üzerinde olduğunda maça ağırlığını koydu. Az önce Tolisso'nun açıklamalarını da paylaştım sizlerle. Burada iki atletik performans antrenörünün biri Cengiz Sirkan, diğeri de Sercan Terzioğlu yanlış hatırlamıyorsam. Birinin 3 yıllık bir üçüncülük takımı tecrübesi, deneyimi var. Bir de Beşiktaş'ın U21 takımında görev yapmış. İsmail Hoca da İran'a gitmiş. Sevgili Ahmet Selim Kul burada şeye değiniyor. Yani belki bu insanlar çok liyakatlı, işlerinde başarılı. Ama geldiğimiz noktada diyor Fenerbahçe'de ciddi bir fiziksel sıkıntı var. Fiziksel kalite problemi var. Burada şunu da eklemek lazım. Yani Fenerbahçe'nin işte kadro suna baktığımızda, 11'e baktığımızda çok fazla 30 yaş üzeri oyuncu vardı dün. Hemen şöyle bir hatırlayalım. Kalede Ederson 30 yaş üstü. Semedo 30 yaş üstü. Skriniar 30 yaş üstü. Nathan Ake 30 yaş üstü. Archie Brown biraz genç diyebiliriz. Vedat Muriç, Talisca, Kante hepsi 30 yaş üstü. Belki de bu yaştan dolayı biraz fiziksel kaliteyi sürece yaymak için bir çalışma içinde de olmuş olabilir İsmail Kartal'ın ekibi, bilemiyorum. Burada tercihler konusunda Fenerbahçe'nin hem oyuncu tercihi hem de bu yardımcılar üzerinde sezonun ilerleyen kısımlarında da tartışılacağı benziyor. Az önce işte son 10 yıldaki Avrupa maçlarını paylaştım iş sahada. Hani Avrupa futbolunun 5 büyük ligindeki ilk 4 sıradaki üst düzey takımlardan ziyade orta sıralarda yer alan Bilbao, Frankfurt, Aston Villa, Nottingham seviyesindeki takımlara karşı Fenerbahçe'nin iç sahada galip gelemediğini görüyoruz ki Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde bile Fenerbahçe'nin bu durumuyla, bu fiziksel kalitesiyle, kadrosunun yaş ortalamasına bakarak söylüyorum bunu, çok ilerlemesi mümkün görünmüyor. Bunu Galatasaray özelinde çok fazla eleştirdik geçen yıllarda, hatırlayacaksınız. Okan Hoca'yı işte fiziksel olarak biraz daha önde olan, iyi olan takımlara karşı çözüm bulamamakla eleştirmiştik. Geçen yıl Okan Hoca ne yapmıştı? Şampiyonlar Ligi'nde Singo gibi işte Lemina'yı, Torreira'yı biraz daha orta sahayı, orta sahadaki fiziksel kaliteyi arttırarak Barış Alper üzerinden o açığı kapatmaya çalışmıştı ve bunun karşılığında Şampiyonlar Ligi'nde almıştı. Bunu yıllardır konuşuyoruz ama işte bizim Türk takımlarının
uluslararası seviyede, özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde

0: bu konuda rakiplerine yaklaşamadığını görüyoruz. Buradaki oyuncu tercihleri de dikkat çekiyor. Çok yaşlı oyuncularla oynamamızdan kaynaklı da o kalite düşüyor olabilir. Dün Lyon'un orta sahasında Tesman'la Morton vardı. Biri 23 yaşında, biri 22 yaşında. Yani bugün Morton'la Tesman'ı şampiyonluğa oynayan 4 takımda orta alanda düşünür mü? Belki Trabzonspor koyar. Aslında Morton Beşiktaş'ın da aradığı tip profilde bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ta bugün alınma ihtimali olsa muhtemelen Vincenzo Italiano mutlaka alalım diyebileceği bir oyuncu. Diğer takımlarımıza bakıyorum. İşte hala Galatasaray'da Lemina ile uzatılan sözleşme, şimdi o da takımdan ayrılıyor. Yine yaşı ilerlemiş oyunculara gitme isteği, arzusu söz konusu. Biraz takımların da o fiziksel kaliteyi arttırması için takımda en azından 3-4 oyuncunun 22-23 yaşlarında, 24 yaşlarında hem iyi seviyede Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş seviyesinde yarışıp hem gelişebilecek oyuncular olması. Burada da aslında 10 artı 4 kuralı iyi uygulanırsa kulüplerin yararına olacak gibi. Bu konu dikkatimi çekti. O yüzden paylaşmak istedim sizlerle. Kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net. Radyo Spor!
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanalpos. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
14: Radyo Spor. Reklam.
15: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
16: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
17: Radyo Spor.
18: Olay tam, derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih ve gol!
19: İşte bu.
16: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
18: Olay tam, aktardı ona doğru, Maslav Černý, önünde boşluk, Černý gidiyor, Černý, vuruş ve gol!
16: Oh! Beşiktaş Kaunojel

0: Sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Derin Pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 18.56 yaptık. Dünkü maça dair Fransız yorumcu Daniel Riolo'nun bir analizi var, maç yazısı var. Fransız basınından gelmiş, basın tribünde maçı izlemiş ve bugün yazısını yazmış. Şu şekilde diyor ki Daniel Riolo, Lyon'un böyle bir takıma karşı turu geçememesi gerçekten sinirimi bozar. İlk yarı boyunca böyle takımlar kurmanın mantığını çözmeye çalıştım. Fenerbahçe'nin 50 tane futbolcusu var. Cengiz Ünder ve Sofyan Amrabat gibi isimler de kadroda diyor. Bir taraftan kendimi Lyon'a konsantre ol diyordum. Bir taraftan da Türk takımlarının sportif politikasını düşünmekten ve ne yapmaya çalıştıklarını anlamaya çalışmaktan alıkoyamıyordum. Açıkçası eski Avrupa Kupası formülünde iyi bir sonuç olarak değerlendirebilirdik bir birlik skoru. Ama benim içime sinmedi. Haftaya turu geçmek için kazanmak gerekiyor demiş Lyon açısından. Bence Lyon Türkiye'de muhtemelen önce direnmemiz lazım. Rakibin coşkusunu kontrol edebilirsek, onu frenleyebilirsek iyi olur düşüncesiyle maça çıktı. Ama Türkiye'de oynadığın zaman kafanda kurduğun birçok şeyin sahada pek de gerçekleşmediğini görüyorsunuz diyor. Tamam, bazı dönemler oluyor. Galatasaray daha iyi takım falan ama geri kalanına biraz abartıyoruz bence Türk takımlarının demiş. Evet, atmosfer çok büyük ama takımlar aslında o kadar güçlü değiller. Sonra insan biraz kendini kaptırıyor. Lyon'da belki biz şu anda tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Baskı altında nasıl olacağımızı bilmiyoruz. Bir hafta sonra takımın ne durumda olacağını bilmiyoruz diye düşünmüş olabilir. Evet, atmosfer olacak, stat yanacak. Rakibin de çok sayıda kaliteli oyuncusu olacak. Bunlar kayda değer. Ne yapmamız gerekiyor diye sorgularken bir bakıyorsun, maçı izliyorsun ve diyorsun ki bir dakika beyler, Lyon sizden daha iyi. Karşınızda ritim değiştirmekten aciz bir Fenerbahçe var. Eğer Lyon gerçekten rakibin üzerine gitseydi bence galibiyetle dönebilirdi. Lyon galibiyeti hak etti demiyorum. Farklı bir anlayışla sahaya çıkmış olsalardı bu maçı kazanabilirlerdi diyorum. Tempo yapabilecek durumları yok. Bunu yapacak fiziksel güçleri de yok diyor Fenerbahçe için. Bacakları kaldırmıyor. Kadroda neredeyse sadece 30 yaşlarında oyuncular var. Bireysel beceriyle golü buldular zaten. Lyon kolektif ve kalite olarak Fenerbahçe'nin önünde bir takım. Fenerbahçe'nin kolektif oyun ile gol atabilecek bir becerisi olduğunu düşünmüyorum. Bunu abarttığımı da düşünmüyorum demiş Fransız yorumcu. Ancak rövanşta kornerden Lukaku gibi tecrübeli bir isimle gol bulup seni eleyebilirler. Sen daha iyi olmana rağmen demiş. Bu analizi şu yüzden paylaşmak istedim. Hani hep biz buradan bakıyoruz işte, kendi iç tartışmalar var, rakipler arasındaki tartışma. Bazen kulüp başkanları, yöneticiler seviyesinde oluyor. Bazen takımları takip eden gazeteciler seviyesinde oluyor. Dışarıdan nasıl görünüyor Türk futbolu diye bu tip analizler bazen çok önemli veriler sunuyor bize. Fransız yorumcu, ismini bir kez daha paylaşayım, Daniel Riolo da böyle bir yazı kaleme almış. Yani Türk takımları ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum diyor. Hepsinin kadrosunda neredeyse 50'ye yakın oyuncu var. Çok kaliteli oyuncular olmasına rağmen onları kullanmıyorlar diyor, Cengiz Amrabat gibi. Sahaya çıkan 11'in yaş ortalaması çok yüksek. Kolektif olarak hareket etmede çok büyük problemleri var. Fiziksel sıkıntıları var. Lyon biraz çekinmeden kendi oyununu oynamaya çalışsaydı Kadıköy'den, yani Türkiye'den, İstanbul'dan galibiyetle dönebilirdi demiş. Hani buna da katılmamak mümkün değil dünkü maçı izledikten sonra. Az önce biraz oyunculardan bahsettim. Milan Škriniar geçen senenin gerisinde. Tabii sezon başı diyebilirsiniz ama yani Lyon'da Fenerbahçe ile aynı dönemde açtı sezonu. Hatta Fenerbahçe'den bir hafta sonra açtılar diyebiliyorum sezonu. Bu İşin fiziksel kalite kısmına biraz daha takımlarımızın yoğunlaşması gerektiği kanaatindeyim. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. O gün Çelik Bey'in bir sorusu var. İsmail Hoca takımı yeteri kadar tanımıyor. Kendi takımının oyuncu seçimi, değişiklikler, oyun okuması maalesef vasatın altında kaldı ve bununla alakalı ne düşünüyorsunuz demiş. Aslında bu konuyu az önce çok detaylı bir şekilde paylaştım o gün Bey. Düşüncelerimi de aktardım. Fenerbahçe mutlaka sezon içi, sezon öncesi iyi dönem geçirdi diyecek hoca, teknik ekip. Hatta geçen hafta Fenerbahçe TV'de Sayın Oğuz Çetin konuştu. İsmail Hoca'nın çok fazla çalıştığını, çok fazla kafa yorduğuna dair yorumları vardı, açıklamaları vardı. İşte bunun da sahada bir karşılığını göremeyince ister istemez hepimiz eleştiriyoruz, sitem ediyoruz. Çünkü harcanan paralara bakıyoruz, bütçelere bakıyoruz. Bu takımın mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde olması lazım. Ya Fenerbahçe gibi bir takımın 17 yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması gerçekten büyük başarısızlık. Tamam, arada bazı Fenerbahçelilerin nezdindeki aslında hukuki sürece baktığımızda da haksızlıklar olduğunu görüyoruz. İşte o 3 Temmuz süreciyle alakalı bunu söyleyebiliriz. Hak edilmiş bir Şampiyonlar Ligi vardı ama o sezon gidememişti. Sonrasında da Fenerbahçe'nin çok kendisine göre daha düşük bütçeli takımlara, daha eleyebileceği takımlara karşı playoff'u geçemediğini gördük. Dün izlerken de şunu söyleyebilirim. Yani tabii ki rövanşta her şey değişebilir. Maçın başında rakip 10 kişi kalabilir. Futbolda bunlar olmuyor değil. Şu anki görüntüleri itibariyle işte az önce kolektif uyumdan bahsetti. Lyon Fenerbahçe'ye göre çok daha iyi bir takım görüntüsü verdi dün akşam. Yani takım derken burada yanlış anlaşılmasın, oyuncu kalitesinden bahsetmiyorum. Yani bireysel bazda değerlendirirsek Fenerbahçe Lyon'un önünde ama takım olarak hareket etme konusunda Lyon Fenerbahçe'nin önünde. Yani bunu da paylaşmış olayım. Bir kaç mesaj daha okuyacağım. Yayınla ilgili bazı sıkıntılar var sanırım. Onu da düzeltiyor arkadaşlarımız. Onu da paylaşalım. Birçok dinleyicimizin mesajı vardı bu yönde. Onu da söyleme gereği hissettim. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
0: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Yakalamayı başardı. İçteki Leon da mücadeleyi bırakmıyor. 6-7 boy gerilerinde 3 numaralı Sidney Shaw 3'üncülüğe hamle yaptı. İçeride 4 numaralı Baycura var. 3 boy gerisinde bu safkanın 2 numaralı Gringole 5'inciliğe girdi. Daha sonra 3-4 boy geride 6 numaralı Regal, 4 boy geride 5 numaralı Line Rebore var. Atlarsa 1800'ü geçiyor. İçeride 9 numaralı Elleon. Dışında 7 numaralı Talented Hero mücadelesinde Elleon rakibinden tekrar kurtuldu ve fark yapmaya başladı. Talented Hero'nun temposu düşünce bu fark 5 boy oldu. Talented Hero'nun 2,5 boy gerisinde içeride 3 numaralı Sidney Shaw var. Daha sonra Baycura, dışarıda Gringole. 9 numaralı Elleon çok avantajlı geliyor son düzlüğe. 6-7 boy gerisinde 3 numaralı Sidney Shaw. Daha sonra Baycura, dışında Gringole var. Son 400'ü önde geçiyor 9 numaralı Elleon. Fark 10 boy kadar. İkincilikte içeride 3 numaralı Sidney Shaw var. Bariyer dibinden 1 numaralı Sanofoza'nın, dışarıdan Baycura'nın, bariyer dibinden yine Line Robero'nun gayretleri olsa da 9 numaralı Elleon birinciliğe çok yakın. En yakın rakibi şu an için Baycura'nın 10 boy önünde. 9 numaralı 50-10 birinciliğe çok yaklaştı. Son 50 geçildiğinde fark 7-8 boy. İçeride 1 numaralı Sanofoza'nın ikinciliğe girdi. Koşuyu 9 numaralı 50-10 İsa Katar'la kazandı. 1 numaralı Sanofoza'nın ikinci, 4 numaralı Baycura üçüncü, 2 numaralı Gringole dördüncü, 10 numaralı Çukurova pehlivanı da beşinci oldu. Koşuyu 9 numaralı 50-10 İsa Katar'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.06 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Şimdi birçok dinleyicimizin de mesajı var. Özellikle bu, yani 30 yaş üstü

tecrübeli futbolcular kısmında bizim çok fazla oralara yöneldiğimizi, Avrupa maçlarında dinamizmin şart olduğunu paylaşmış bir dinleyicimiz. Lyon'dan alsan 3-4 oyuncu var iyi ama adamlar dinamik mesela demiş. Burada şu dikkatimi çekti dün. Nuamah'la Fofana, iki tane genç kanat oyuncusu Lyon'da. Hücum kısmında takıma çok fazla katkı sunamadılar ama takım savunmasında, yani top Fenerbahçe'deyken çok iyi destek verdiler. Yani burada işte Fenerbahçe Nene'yi geçen sene ciddi bir yatırım yaparak almıştı. Bugün Nene Lyon'da olsa direkt 11'de oynar. Yani Lyon'da Nene seviyesinde bir kanat oyuncusu yok şu an, abartmıyorum bunu. Ama biz Nene'yi aldıktan sonra niye işte Nuamah ve Fofana seviyesinde takım savunmasına katkı verecek düzeye getiremiyoruz? O sisteme entegre edemiyoruz. Buralarda ciddi problemimiz var. Bugün Okan Hoca'yı da çok eleştiriyoruz. Noah Lang diyorum. Ona da geleceğiz. Noah Lang da sanki Galatasaray'a dönecek gibi. Renato Niega diye bir oyuncu var Galatasaray'da. Yani genç, dinamik. Geçen hafta Çorum Futbol Kulübü maçında ben bekledim. Yani gitti, İlkay Gündoğan'ı oyuna aldı. Tabii orada onun açıklamasını da yaptı Okan Hoca ama. Bu oyuncuları o zaman niye alıyorsunuz? Yani fiziksel olarak bir sıkıntısı yokmuş, sordum Renato Niega'nın. Yani şu an 90 dakikayı kaldıracak fiziksel güce sahip diye. Çok da iyi bir sezon öncesi kampı geçirmiş. Takımda zaten yeteri kadar yaşlı oyuncu var. Hani bu oyuncuları alıyorlar. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzon için bunu söyleyemeyeceğim. Trabzon aldığı oyuncuyu kullanıyor bir şekilde. Hepsi parlamıyor ama yine de aldığı oyuncuları belli bir seviyeye çekmeyi başardı. Oyuncuya da yazık, verilen paraya da yazık. Dün Nene oyuna girdikten sonra biraz da olsa hareketlendirdi. İkinci yarıda golden sonra, Mason Greenwood'un golünden sonraki en etkili pozisyon da o Nene'nin direkten dönen şutu. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi toparlayacak olursak biraz dinamizme ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Geçen senenin gerisinde olan mevcut kadrodaki oyunculardan, yani yeni gelen oyunculardan bahsetmiyorum. Geçen senede takımda bulunan oyunculardan bahsediyorum. Gerisinde olanlar var fiziksel olarak. Ve Asensio sorunu varsa, ki İsmail Hoca dün Gürkan Ak sanırım bir soru sormuş maçtan sonra basın toplantısında Asensio konusuyla ilgili, bir tebessümle yanıt veriyor. Hani biraz kinayeli de bir gülüşü vardı soruya yanıt verirken. Varsa da mutlaka o problemi çözmesi lazım. Şu an Fenerbahçe'nin kadrosunda Asensio, yani bu yanlış anlaşılmasın, oyun aklı olarak diyorum, futbol zekası olarak Asensio seviyesinde bir başka oyuncu yok. Ve Fenerbahçe'nin de neredeyse sezonun maçlarından biri diyebileceğimiz, bu turu geçmesi halinde 35-40 milyon euroluk bir geliri garantileyecek Fenerbahçe. Böyle bir durumda Asensio oynamıyorsa bunun da kamuoyuna açıklanması lazım. Yani İsmail Hoca burada eleştirilir. Fenerbahçe'nin başına daha önce 4 kere gelse de eleştirilir. Kulübün efsanesi de olsa eleştirilir. 40 yıldır Fenerbahçe camiasının içinde olsa da eleştirilir. Ya tekrar söylemek istiyorum bunu. Yani şu an Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu içerisinde futbol aklı olarak, oyun zekası olarak Asensio seviyesinde başka bir oyuncu yok. Yani ve sezonun en kilit maçlarından birinde, kritik maçlarından birinde bu oyuncu fiziksel açıdan bir sorun yaşamıyorsa mutlaka sahada olması lazımdı. Taraftar çağırmasa belki Asensio'yu düşünmeyecekti. Orada biraz mecbur da kaldı İsmail Hoca dün maçın ikinci yarısında. Fenerbahçe'deki dördüncü dönemi pek iyi başlamadı İsmail Hoca'nın. Çok sevdiğim de bir hoca ki geçmiş yıllarda yaptığı iyi işler de var ama bu süreci şu ana kadar pek iyi yönetemediğini, yürütemediğini düşünüyorum ve taraftardan da işte 2023-24'te 99 puanla bıraktığı o destek yavaş yavaş azalıyor gibi. O zaman çok büyük bir destek vardı İsmail Hoca'ya.
Yani

0: Maalesef orada şunun altını bir kez daha çizeyim. Bunu sık sık paylaşıyorum sizlerle. O dönem Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ismini ortaya atarak Ali Koç yönetimi seçimi kazanınca mecburen Jose Mourinho'yu getirmek zorunda bıraktı. Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı çok eleştiririz ama o sezon devam etseydi belki Jose Mourinho işte yarattığı bir enkaz da oldu. Sonuçta çok fazla transfer yapıldı Mourinho döneminde. Sonra onları göndermeye çalışıyor Fenerbahçe hala. İsmail Hoca 2024'te kalsaydı belki bu yıl olduğu gibi 4 transferle devam edecek ve oturmuş kadro üzerinden bir sonuç alabilecekti. Fenerbahçe de mali açıdan 100-150 milyon euroluk bir yükün altına girmemiş olacaktı. Aziz Yıldırım da önce Aykut Kocaman ismini kamuoyuna lanse edip bu dönem İsmail Kartal'ı getirmesi, İsmail Kartal'ın böyle başlaması da hocaya şu an eksi yazmış durumda. Tabii Fenerbahçe önümüzdeki hafta umarım Lyon'u eleyip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eder. Ama şu anki tabloda oyun ve oyuncuların fiziksel açıdan ve kolektif açıdan henüz hazır olmadığını görüyoruz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.13 yaptık değerli dinleyenler. Şimdi biraz Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Program içerisinde Fenerbahçe'ye dair bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. WhatsApp hattımıza soru ve görüşlerinizi de yazabilirsiniz. 0538-052-1487. Bugün 14.30'da Vincenzo Italiano ile Jalo'nun basın toplantısı vardı Beşiktaş'ta. Yarın Zalgiris Kauno'yu konuk edecek sahasında. Aslında Avrupa'daki bu sene en kolay diyebileceğimiz, sonuçta çıkılmayan, oynanmayan bir maç için bunu söylemek pek doğru olmayabilir ama kadro kalitesi, geçmişi, oynadığı futbol üzerinden söylüyorum bunu. Zalgiris, Midtjylland'a göre de yine Hradec Krylova'ya göre de daha düşük seviyede bir takım. Yine de işi sıkı tutuyor Vincenzo Italiano. Bugün basın toplantısında şöyle dedi. Tekrar altını çizmek istiyorum. Takım çok istekli. Gol yememeyi istemek beni çok mutlu eden bir şey. Yarın bir final maçına çıkacağız aslında diyor. Avrupa Ligi'nde olmak istiyorsak bunu kazanmalıyız. Avrupa'da kolay maç ve favori asla yoktur. Detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. Toplam 180 dakikalık bir maç bizi bekliyor. Tek maç olarak görüyorum bunu. Umarım yarınki maçta bu sezonki performansımızı devam ettiririz dedi. Ve Oğuzhan Genç telefon attığında ET Spor'dan. O da Beşiktaş'ı yakından takip ediyor. Bugün yine hem antrenmandaydı hem Vincenzo Italiano'nun basın toplantısındaydı. Oğuzhan merhaba.
1: Merhabalar Ayhan Şensoy.

0: İyi yayınlar.
1: Bugün İtalyano'nun basın toplantısını ben de izledim, dinledim. Yine kendisinden emin, takımından emin, gidişattan mutlu bir hoca gördüm. Sen neler söylersin Žalgiris maçı öncesi?
0: Ayhan Şensoy tabii Beşiktaş'ta moraller yerinde. Onu belirtelim. Çünkü ilk 5 resmi maç kazanıldı. Bu süreçte gol de yenmedi. Savunmada etkili bir görüntü çizildi. Belki hücumda biraz bitiricilik eksikliği vardı ki Vincenzo Italiano da özellikle Eyüpspor maçının ardından da buna dikkat çekmişti ama Beşiktaş bu sorunu da çözmek için geçtiğimiz günlerde çok büyük bir hamle yaptı. Vlahović İstanbul'a geldi ve kendisi artık takımla çalışmalarda başladı. Lisansı çıktı, UEFA kadrosuna da dahil edildi. Şans verilmesi halinde Žalgiris maçında da forma giyebilir. Belki ikinci yarıda süre bulabilir maçın gidişatına göre. Tabii ileri ön taraftaki kalite de artırıldı. Bu noktada tabii rakiplerin de durumunu görünce ilk haftada alınan skorlardan bahsediyorum tabii ki. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası bu sezona gerçekten umutlu bir giriş yaptı. Kaunas Žalgiris karşısında da Beşiktaş'ın favori olduğunu söyleyebiliriz. İlk maçta iç sahada oynanacak yarın ve orada avantajı elde edip artık Beşiktaş bir süredir uzak olduğu Avrupa Ligi'ne yeniden dönmek istiyor. Lig etabına yeniden giriş yapmak istiyor ama kötü bir skor olsa dahi Beşiktaş artık Avrupa'da oynamayı zaten garantilemişti. Çünkü buradan elenmesi halinde siyah beyazlar zaten konferans ligi gruplarına kalacak. Ama genel kanı Beşiktaş'ın artık Žalgiris engelinde aşacağı ve Avrupa Ligi'ne giriş yapacağı yönünde. Zaten şunu da belirtelim, bugün Italiano da açıkladı, dün bir yemek organizasyonu yapıldı ve bu tamamen hocanın planlamasıyla gerçekleşen bir yemek. Çünkü hocanın öğrencilerine bir hediye sözü vardı, Avrupa Ligi Avrupa garantilenirse size yemek ısmarlarım diye ve o hedefte gerçekleştiği için dün bir aile yemeği yendi. Orada da herkesin mutlu, motivasyonu yerinde olduğunu söyleyelim.
1: Bugün yine Vlahović konusu soruldu. Yarın kadroda olacağını ama tam olarak hazır olmadığına dair bir ifadesi vardı Vincenzo Italiano'nun. Yarın ikinci yarı oynamasını bekliyor musun Vlahović'in?
0: Ayhan Şensoy şöyle, zaten Italiano da senin söylediğin gibi işaret etti aslında onu biraz. Yani yarın kadroda olması bekleniyor. Maçın tabii ki tam olarak hazır değil ama çalışmaların iyi yönde gittiği zaten ifade ediliyordu. Yarın maçın gidişatına göre eğer Beşiktaş tabii biraz da o skor avantajını da tam anlamıyla sağlarsa Vlahović'in ikinci yarıda forma giymesini bekliyoruz. Bunu ifade edelim. Ama ilk 11'de olması tabii ki çok düşük bir ihtimal. İlk 11'de Oh'la başlamasını bekliyoruz Italiano'nun. Ama gidişata göre Vlahović şans bulabilir. Alanya Spor maçıyla birlikte de artık ligde de süre almasını bekliyoruz Vlahović'in.
1: Sevgili Oğuzhan, tabi sağ açık ve orta saha transferi de bekleniyor. Dün akşam itibariyle Dodi Luca Bakio, David Neres ve Nico Gonzalez ismi ön plana çıkmıştı sağ açık mevkisi için. Kulüpleriyle, oyuncularla temaslar devam ediyor. Bugün üzerinden 24 saat geçti bu bilginin ve bugün sende yeni bilgiler var mı?
0: Şöyle söyleyelim, Beşiktaş'ta şu anda evet, sağ kanat ve orta sağ transferleri merak ediliyor ama ana hedefin sağ kanat olduğunu söyleyelim. Beşiktaş şu anda sağ kanat transferini bitirmeye çalışıyor. Ve bu noktada iki aday üzerinde yoğunlaşma var. Yoğun bir trafik var. Luca Bacchio ismi Benfica forması giyen oyuncu için tabii şartları konusunda bilgi alındı ama henüz Benfica'ya resmi bir teklif yapılmadı. Bu bilgiyi aktaralım. Oyuncunun durumu değerlendiriliyor. Benfica kaynaklarına göre Portekiz ekibinin bonservis beklentisi yüksek. Yani bir 30 milyon euro civarında rakamlardan bahsediyor. Bu nedenle Beşiktaş oyuncuyu değerlendirme aşamasında. Bir diğer ciddi aday David Neres. Napoli forması giyen David Neres. O da tecrübeli bir futbolcu. Son dönemde tabii yaşadığı sakatlıklar var. Onlar biraz belki soru işaretleri yaratıyor ama siyah beyazlar oyuncunun da durumunu değerlendiriyor. Futbol direktörü Önder Özen ve tabii teknik direktör Vincenzo Italiano burada kanat alternatiflerini değerlendiriyorlar. Bu noktada iki oyuncu için siyah beyazlar yoğun bir temas halinde, yoğun bir mesai halinde. Burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre Beşiktaş sağ kanat için 20 milyon euro ve üzeri bir rakamı ödemeye hazır.

0: ciddi bir yatırım yapmaya hazır sağ kanat için. Çünkü hücum hattını Beşiktaş güçlendirmeye devam etmek istiyor. Çünkü sol kanada Trossard hamlesi yapıldı. Forvet'e Vilović hamlesi yapıldı. Sağ kanatta tabii Černý U23 planlaması düşünülüyordu aslında. Yani Černý ve U23 kontenjanına uyan bir yabancı futbolcu planlaması düşünüyordu ama o planlamadan biraz daha uzaklaşıldığını şu anda söyleyelim. Biraz daha tecrübeli isimlere Beşiktaş yöneldi ve işte Luka Bakio, Neres isimlere böyle gündeme girdi. Bunun yanı sıra Gedjemiz, Cezayirli futbolcu, o da Beşiktaş'ın gündeminde olan bir isim. Zaten Önder Özen'in geçtiğimiz karşılaşma öncesinde, Kraljevo maçı öncesinde işaret ettiği bir futbolcuydu. İç sahada oynanan maç öncesinde yaptığı açıklamalarda kontenjanı 3-4 ayla kaçırıyor diyerek işaret ettiği bir isimdi Gedjemiz. Ancak orada da Monaco'nun çok ciddi bir ilgisi var. Transferde de Fransızların şu anda oldukça mesafe kat ettiği söyleniyor. Ancak Beşiktaş da henüz bu işin peşini bırakmadı. Tekliflerini iletiyor. Resmi teklifini Gedjemiz'in kulübüne iletti. Ancak tabii Monaco'yla bir yarış devam etse de oyuncunun Fransa'ya bir adım daha yakın olduğu söyleniyor. Beşiktaş da oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor. Ama şu anda bahsettiğim gibi en ciddi adaylar bu üç isim. Kısa süre içinde Beşiktaş bu transferi, sağ kanat transferi netleştirmek istiyor. Onlardan da orta sahaya artık ciddi bir şekilde konuşacağız. Orta saha içinde artık U23 kontenjanına dair isimlerin daha çok gündemde olduğunu belirtelim. Geçtiğimiz gün tabii Kevin Danua'nın menajeri İstanbul'a gelmişti. Oxner forması giyen genç futbolcu. İyi de bir futbolcu ama Beşiktaş oyuncu için şartlar konusunda bilgi aldı ama bonservis beklentisi çok yüksek.
1: Ne kadar bonservis beklentisi biliyor
0: yani
1: musun?
0: Şöyle ki 25-30 milyon euro bandında bir beklenti vardı. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen bir futbolcuydu. Ve şu bilgiyi de aktaralım. Hull City'nin oyuncu için yaptığı 15 milyon euro teklif de Oxner tarafından reddedilmiş. Biraz da aslında bunu da ekleyelim ki beklentiyi doğru ifade etmiş olalım.
1: Hull City 15 milyon euro mu teklif etmiş Danua için?
0: Evet. Ama reddedilmiş yani. Zaten geçen gün Jakirovic de oyuncuyu istediklerini açıklamıştı ama edindiğimiz bilgiler şu anda ilk teklifin 15 milyon euroluk teklifin reddedildiği yönünde. Beşiktaş tabii orta saha için oyuncunun temsilcisinden bilgi aldı. Çünkü oyuncunun temsilcisi Beşiktaş'a tabii Trossard ve Salih transferlerini de gerçekleştiren menajer. Ve Beşiktaş'ın oradaki yakın ilişkilerini kullanıp bu transfer içinde bir hamle yaptığını belirtelim ama şu andaki durumda transferin gerçekleşmesi zor görünüyor. Farklı U23 adayları için de görüşmeler yapıldığını, araştırmalar yapıldığını ifade edelim.
1: Sevgili Oğuzhan, iki sorum daha olacak. Napoli David Neres için ne kadar bonservis talep ediyor?
0: Ayhan Şensoy, yani rakamlar konusunda şu anda net bir şey söylemek zor. Ama yani şu andaki görüş, yani Beşiktaş'ın da zaten Beşiktaşlı yetkili az önce dediğim bilgiden hareket etmek istiyorum. Yani Beşiktaşlı yetkiler şunu söylüyor. Biz 20 milyon euro ve üzeri rakamları sağ kanat için öderiz diyor. Yani Luka Bakio da aynı rakamlara uyan bir noktada. Yani Benfica'nın tabii 30 milyon euroluk talebi çok fazla ama yani burada Beşiktaş'ın 20-25 milyon euro bandında ciddi bir sağ kanat bütçesi var. David Neres'in de bu rakamlarda şu anda konuşulduğunu ifade edelim ama dediğim gibi daha oyuncular hakkında tabii bilgi alınıyor. Resmi teklifler kulüplerine iletilmedi. Beşiktaş şartları değerlendirecek ve hamlesini yapacak. Ama bu iki isim şu an önde. David Neres'in de ciddi şekilde gündemde olduğunu, Luka Bakio'nun da ciddi şekilde gündemde olduğunu ifade edelim. Ama rakamlar genelde bu bantta. Beşiktaş da bu noktada şartları zorlamaya hazır.
1: Orta saha için ve yine kanat mevkisi için son bir hafta 10 gündür Oğuz Aydın, Amrabat isimleri de yazıldı Beşiktaş nezdinde. Beşiktaş bu iki oyuncuyla ilgileniyor mu?
0: Şöyle diyelim, yani Amrabat konusu gündeme gelmişti. Evet, ona dair haberler çıkmıştı ama Beşiktaşlı yetkililer Amrabat için henüz bir hamlesi olmadıklarını vurguladı. Ancak Oğuz Aydın, evet, Beşiktaş Oğuz Aydın'ı istiyor. Hatta dün Oğuz Aydın'ın da Osterwolde'nin menajerinin de Beşiktaş kulüp binasında olduğu bir paylaşım yaptı oyuncunun temsilcisi. Ve konuyu araştırdığımızda farklı bir isim için orada olduğu belirtildi. Yani kendisinden de öğrendiğimiz Oğuz Aydın'la ilgili bir görüşme yok. Fenerbahçe zaten Oğuz Aydın'ı bırakmıyor. Yani Beşiktaş oyuncuyu istiyor, evet, yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor Beşiktaş. Oğuz Aydın'a bir ilgi var ama

mevkisine bir yoğunluk gösterilmiş durumda. Transferde öncelik orası. Beşiktaş'ta biraz adım adım gidiyor. İşte önce Sayın Önder Özen takımın temel ihtiyaçlarını tamamlayacağız dedi. Sonrasında tamamen odak noktası Muhammed Salah'a dönmüştü. Muhammed Salah olmayınca da hemen Vlahovic'e yoğunlaştılar. Vlahovic transferini gerçekleştirdiler. Şu an tamamen sağ açık mevkisini alınacak oyunculara yoğunlaşmış durumda. Dün paylaşmıştım, bir kez daha hatırlatayım. Dodi Lukabakio için 3 milyon euro kiralama bedeli, 17 milyon euro da satın alma opsiyonunu, zorunlu satın alma opsiyonunu içeren bir teklif sunuldu Benfica'ya. Benfica kabul etmedi bunu. David Neres için de az önce rakamı öğrenmeye çalıştım Oğuzhan'dan. Muhtemelen dedi aynı minvalde, yani 20 milyon euro, 22-23 milyon euro ödeyebilecek durumda dedi Beşiktaş bu transfer için. David Neres de listede şu an ikinci sırada gibi duruyor. İki oyuncunun geçen sezonki performanslarına baktım şimdi. David Neres

David neresin? Şu an o meşhur transfer sitesinde de güncel piyasa değerinin 23 milyon euro olduğu paylaşılıyor. Luka Bakio da yine 2028'e kadar, pardon, Benfica ile 2029'a kadar kontratı var. O da yine 24 Eylül 1997 doğumlu. Yani o da 29 yaşında diyebiliriz artık. Belçikalı milli oyuncu. Geçen sezon 25 maça çıkmış. 2 gol 5 asistlik katkı sunmuş. Geçen sezonu skor açısından pek iyi geçirmemiş. Aslında bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Normalde çok daha verimli olabilecek bir oyuncu. Bakalım Beşiktaş tercihini hangi oyuncudan yana yapacak. Bugün Vincenzo Italiano'nun açıklamalarında benim dikkatimi çeken bir bölüm daha var. Onu da paylaşayım. Vlahovic konusunu az önce aktarmıştım. Yani yarın muhtemelen ikinci yarı oyunu alacak Dušan Vlahovic'i. İtalyano şöyle diyor. Bitiricilikte bir sıkıntı var diyor. Doğru. Evet. Kale önünde daha bitirici olmamız gerekiyor. Çünkü rakibe umut veriyorsunuz. Maçları erken koparmamız, bitirmemiz gerekiyor. Buna çalışıyoruz dedi. Yani eksikler konusunda basın mensuplarının sorusuna direkt katıldığını açıkladı takıma dair. Orta saha transferi hakkında da şöyle demiş İtalyano. Sır değil diyor. Bilinen bir şey. Orta saha oyuncusu arıyoruz. Koşucu ve büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Bu çok önemli. Kriteri açıklamış İtalyano. Koşucu ve büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Torreira yıllardır Galatasaray'da bunu çok iyi yaptı. Biraz Torreira seviyesinde bir oyuncudan bahsetmiş. U23 ve kaliteli bir oyuncu da arıyoruz. Yönetimle konuşuyoruz ve rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Gelen oyuncular da bu rekabette bize yardımcı olacak diye ekledi İtalyano. Orta sahada sürekli aynı isimlerle oynamasına dair bir soru sorulmuş Vincenzo Italiano'ya. Orta sahada değişiklik yapmadık doğru. Çünkü bu oyuncularım çok iyi performans sergiledi. Olaytan Salih ve Orkun'dan bahsediyor. Çok iyi şekilde dengeyi tutturdu bu oyuncular diyor. Hep süre verdim ve bu yüzden oynattım. Onların performansından ve gidişattan da memnun olduğunu paylaştı İtalyan teknik adam. Kale konusunda da kalede bir hiyerarşi var diyor. İlk yani birinci kalecimiz Nübel, ikinci kalecimiz Doğan Alemdar, üçüncü kaleci ise Emir. Doğan'la konuştum. İlerleyen süreçte, ilerleyen günlerde, maçlarda onun da süre alacağını söyledim. Nübel'in performansından memnunum diye devam etti Vincenzo Italiano. Diğer takımlara göre Beşiktaş'ta hakikaten böyle her şey daha belirgin gibi. Yani bugün işte orta saha oyuncusu ve sağ açıktan bahsediyoruz ama gelecek orta saha oyuncusu da bir anda takıma giremeyebilir. Kaliteli olsa da şu anki orta saha kurgusu hiç de fena devam etmiyor performansları itibariyle. Maç sayısı arttıkça tabii Beşiktaş umarım bir sorun yaşamaz. Avrupa Ligi'ne kalacak. Avrupa

Mohitay şimdi. Baksana yaklaştırılıyor. Mohitay da yerini aldı. Atlar bakslarında beyaz bayrak indirildi. Koşu başladı. 13 numaralı bir çek hız 4 boy geride başlayabildi. 11 numaralı mühür taşı 2 boy geç çıktı. Ancak şu anda biraz daha geride kalan isim bu Safkan. İlk metrelerde 6 numaralı Efruz kızı liderliği alan isim oldu. 2 numaralı Mohitay ikinciliğe giren isim. İçeride 1 numaralı Biçer Roza üçüncülüğe hamle yaptı. Daha sonra 9 numaralı Keskin Kaan. 2 boy geride 10 numaralı Turbo Kolik. Daha sonra Zeynep Çan kızı. İçeride 7 numaralı Barbarosoğlu var. Ve atlar bu şekilde 1200'e doğru koşuyor. 6 numaralı Efruz kızı kaçıyor. Fark 2,5 boy. 2 numaralı Mohitay 2,5 boy gerisinde takipte. Onun 3-4 boy gerisinde 1 numaralı Biçer Roza 3. sıradaki yerini koruyor. 12 boy gerisinde 9 numaralı Keskin Kaan var. 1,5 boy gerisinde 10 numaralı Turbo Kolik. 3 boy geride dışta Zeynep Can kızı, içeride 7 numaralı Barbarosoğlu. 3-4 boy kadar geride içeride 12 numaralı Power of Red'in gayretleri var ön gruba gelebilmek adına. Daha geridense 3 numaralı Yautu önlere gelmeye çalışıyor. 6 numaralı Efruz kızı kaçıyor. 2 boy gerisinde tutuyor yine 2 numaralı Mohitay'ı. Mohitay'ın 2,5-3 boy gerisinde Biçer Roza, dışında 10 numaralı Turbo Kolik var. Arka gruptan 7 numaralı Barbarosoğlu önlere gelmeye çalışıyor. İçeride Power of Red var. Son 600'de 6 numaralı Efruz kızı önde geçerken 2 numaralı Mohitay takibini sürdürüyor. 2 boy gerilerinde 10 numaralı Turbo Kolik, içeride 1 numaralı Biçer Roza yerlerini koruyorlar. 3-4 boy geridense 12 numaralı Power of Red önlere geliyor Barbarosoğlu'yu geride bırakarak. 6 numaralı Efruz kızı önde, 2 numaralı Mohitay onu yakalamaya çalışan isim. 2 boy geride 1 numaralı Biçer Roza. En dışta 12 numaralı Power of Red şimdi önlere geldi. Son 400 geçilmek üzere 6 numaralı Efruz kızı önde, 2 numaralı Mohitay. Onu yakalamaya çalışan isim. Onun dışında 1 numaralı Biçer Roza. En dışta 12 numaralı Power of Red. İçeridense 7 numaralı Barbarosoğlu'nun gayretleri var. 6 numaralı Efruz kızı direnmeye çalışıyor. 1 numaralı Biçer Roza ikinciliğe girdi. İçeride 7 numaralı Barbarosoğlu. En dış bariyerde 12 numaralı Power of Red var. Efruz kızı direnmeye çalışıyor fakat 1 numaralı Biçer Roza etkili geldi. İçeriden Barbarosoğlu'nun en dıştan 12 numaralı Power of Red atakları var. Son 50 geçildi. 12 numaralı Power of Red geliyor. Son metrelerde rakiplerine hakim oluyor ve kazanıyor 12 numaralı Power of Red. 1 numaralı Biçer Roza ikinci, 7 numaralı Barbarosoğlu üçüncü, 3 numaralı Yautu dördüncü, 6 numaralı Efruz kızı beşinci oldu. 12 numaralı Power of Red yarış hayatındaki ilk galibiyete ulaştı. Sami Kaplan'la kazandı.

0: tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Radyo Spor. Reklam.
1: Derin Pas devam ediyor.
10: Radyo Spor'da saatleri 19.37 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Birazdan onları da paylaşacağım değerli dinleyenler. Trabzonspor'da yarın önemli bir maç var. Ferencvaros güçlü bir takım. Bugün de Fatih Hoca ile Noah Savioğlu basın toplantısı düzenledi. Fatih Hoca basın toplantısında şöyle diyor: Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bu kupayı oyunculuğumda kazanmış biri olarak ne kadar zor bir turnuva olduğunu biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 2008'de Zenit'le kazanmıştı. 2008 yılında Zenit'le şampiyonluk elde etmişti Fatih Hoca. Hatta finalde Celtic'i yenmişler diye biliyorum. Kupaya çok önem veriyoruz. Avrupa'da olmayı çok istiyoruz. Bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Tek maçtan ziyade çift maç gibi düşünmeliyiz. Hazırız. Taraftarlarımızla birlikte ikinci maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Batagov, Falcarelli ve Ernest Muci'nin geri dönüşüyle daha iyi takım olacağımız kesin. Zor bir maç oynayacağız. Bu sene daha heyecanlı ve daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. 3 kulvarda da konsantrasyonumuzu maç maç giderek yaşamak istiyoruz. Özellikle de bu 5 maç çok önemli olacak demiş. Hem Süper Lig'de hem Avrupa'da çıkacakları maçlara vurgu yapmış. Avrupa Ligi karşılaşmalarında kiminle oynadığınızın önemi yok.

0: hep bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Onu da gönderebileceğini düşünüyorum. Trabzon'a gidelim. Trabzonspor'u yıllardır yakından takip eden, yazan, yorumlayan bir meslek büyüğümüz Nihat Erence telefon attığında. Nihat abi merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Tabii yarın önemli bir maç Trabzonspor için. Avrupa Ligi hem ciddi gelir kapısı hem de Trabzonspor uzun bir aradan sonra Avrupa'da, arenada tekrar yer alacak. Yine maç günü gelirlerin artması, bu geniş kadronun sürekli maç yapacak olması, eminim Trabzon'da da ciddi bir heyecan vardır diye düşünüyorum.
1: Ya aslında bugünden başlayalım sevgili Ayhan. Bugün Fatih Tekke'nin ve normalde Savic olacaktı ama kaptanın ufak bir rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılamadı. Onun yerine genç oyunculardan Saviola katıldı. Yani hem Fatih Tekke'nin açıklamaları hem de Saviola'nın açıklamaları yani evdeki ilk maçta iyi bir sonuç, avantajlı bir sonuç. Macaristan'a giderken daha rahat gidebilme, bütün yani planlar bunun üzerine. Tabii ki burada en önemli konu bence geçtiğimiz sene de belki mutlaka hatırlarsın. En çok özellikle Başkan Ertuğrul Doğan'ın böyle sistem ettiği konu şuydu. Yani kombineler satılmıyor, formalar satılmıyor. Böyle serzenişleri vardı ama bu sene onu aştı Trabzonspor. Şu anda 26-27 bine yakın bir kombine satıldı. Böyle sistem ettiği konu şuydu. Yani kombineler satılmıyor, formalar satılmıyor. Böyle serzenişleri vardı ama bu sene onu aştı Trabzonspor. Şu anda 26-27 bine yakın bir kombine satıldı.
0: Herhalde rekor diyebiliriz değil mi Nihat abi buna? Yani Trabzon tarihinde.
1: Ya şöyle şampiyonluk döneminde de buna yakındı. Yani 21-22'de de buna yakın bir rakam vardı. Yani o süreçten sonraki işte 4 yıl geride kaldı tabii. Şampiyonluk sezonu yani 4 yıl geride kaldı. O sezonda da böyle rakamlar vardı ki hatta sevgili Başkan Ahmet Ağlı'yla yaparken böyle bir de espri yapmıştım. Dedim başkan yani hem şampiyonluğa gidiyoruz hem tribünler doluyor. Yani kabul edersen ki hepimiz de aynı şeyi biliyoruz. Trabzonspor taraftarı yani biraz böyle tabii takıma tutkulu, şehir takıma tutkulu ama heyecan ve başarı olmadığı zaman maalesef biraz kırılgan yapıları vardı ki geçen sene bunu çok gördük. Yarınki maçta 41 bin taraftar tribünde olacak ki bu çok önemli. Bence çok değerli bir rakam. Muhtemelen forma satışları da yine böyle beklenen ve istenen düzeye yükselecektir. O heyecanla maça gelenler işte Akyazı'ya gelenlerin birçoğu mutlaka işte yanında getirdiği çocuklarına, yakınlarına mutlaka formalar alacaktır. Ki tabii ki en çok tercih edilen forma da kabul edersen ki 10 numaralı Muhammed Salah forması. Yani Trabzonspor yarınki maça işte şu anda normal idmanın bir 15 dakikasını hoca açmıştı Fatih Hoca. Orada da yani takımın durumu son derece iyi. Bir yani önemli bir sıkıntı görülmüyor gibi. Şöyle istersen bir muhtemel 11 yapalım.
0: Lütfen abi.
1: Onun üzerinden de yine belki senin soruların varsa. Şimdi benim aldığım muhtemel 11'de Onana, Pina, Savic, Vivo, Cabral yani savunma hattını Onana kaleci, Pina sağ bek, Savic ve Vivo tandemde stoperde, Cabral sol bek. Benim yani daha çok benim muhabirlere ben biraz çok güvenirim kendi inandığım muhabirlere. Melih'i çok ısrarcı oldular. Normalde orada ben hani belki bir Ozan Tufan yapar diye düşünüyordum ama Melih Buşari savunmanın hemen önünde. Malinovski 10 numara bölgesinde Saviola, Salah ve Onaçı. Tabii ki sen doğal olarak diyecektin ki Aral nerede? Ya geçen maçta biraz Aral'ın performans olarak biraz aşağılardaydı o Kasımpaşa maçında. Tahmin ediyorum hoca hem onu biraz daha hırslandırmak hem belki daha maçın ilerleyen bölümlerinde hamle oyuncusu olarak kullanmak amaçlı böyle bir karar aldı. Ama tabii ki bu bizim kendi tahmini 11'imiz. Yarın daha net bir şekilde göreceğiz 11'i. Bugünkü basın toplantısından da bir iki not vereyim. Saviola'nın sözleri

0: ilginçti. Yani ben Salah'ı, yani hayalimde Salah'ı bazen böyle onunla yan yana oynamak en büyük hayalimdi dedi. Şimdi bu hayalini yaşayacak. Yaşadı hatta. Kasımpaşa maçında da yine en azından aynı takım içinde birliktelerdi. Yarın büyük ihtimalle Salah'la yan yana oynayacak. O çok önemli bir değer ki buna çok vurgu yaptı. Fatih Hoca'nın da tabii biraz serzenişleri şöyle, yani bizde biliyorsun eleştiri bitmez takım. Ne kadar önemli yıldızlar, önemli isimler olsa da taraftar yani en iyi olduğu dönemde bile mutlaka Trabzonspor'u eleştirecek bir şeyler buluyor. O biraz ona biraz sitem etti. Yarın tam destek istedi tribünlerden ki yarın tribünlerin de uzun bir aradan sonra Vira dışında diyelim tek yani ses olacaklar. Yani herkes genelde her taraftar grubunun böyle birkaç tane stat içinde bölümleri vardı. Yarın o kuzey alt tribünde bütün taraftarlar olacak ama Vira grubu bundan yaklaşık bir saat işte önce o oluşumun içinde olmayacaklarını ve maçlara gelmeyeceklerini açıkladı.
1: Neden böyle bir karar aldılar? Ona dair bilgin var mı Nihat abi?
0: Ya şöyle, Vira biraz farklı bir grup. Özellikle bu şu anki yapılanmadan pek mutlu olmadılar. Şu anki yapılanmanın başında bizim Trabzon'da Jean-Marie diye şöyle, Vira biraz farklı bir grup. Özellikle bu şu anki yapılanmadan pek mutlu olmadılar. Şu anki yapılanmanın liderliğini kabul etmediler. Böyle bir tribün liderliği oluşumunu içinde biz olmayız dediler. Yani biraz da böyle hani kişilerden kaynaklanan bir durum. Ki Vira aslında belki hatırlarsın geçmiş dönemlerde özellikle bu pandemi döneminde çok güzel böyle tribün organizasyonları yapan bir gruptu. Evet. Sosyal yönden de çok güzel mesajlar veren bir gruptu ama biz dedi olmayacağız bu oluşumun içinde. Yani aslında tabii ki Trabzonspor için tüm grupların aynı anda orada olması çok değerliydi ama böyle bir karar aldılar. Sanıyorum yarınki maçtan sonra bu konuyla ilgili mutlaka hem sevgili Ziyad Kafkas'ın hem sevgili başkanın mutlaka bir girişimleri olacaktır ki ben Zira'nın da Trabzonspor taraftar grubu olarak çok değerli olduğunu biliyorum ki çok tanıdığımız, sevdiğimiz isimler de var işlerinde. Yani tribünlerde bölünmek biraz hoş değil. Hele ki Trabzon gibi bir şehir takımı. Bugün biz kendimizi şöyle anlatıyoruz. Diyoruz ki dünyanın en büyük şehir takımıyız. Dünyanın en büyük şehir takımında da tribünlerin gerçekten birlikte hareket etmesinde bence fayda var. Ve onun dışında bilmiyorum tabii senin soruların vardı. Ben de dilimin döndüğünce anlatayım.
1: Nihat abi az önce orta sahadan Melih, Bucari ve Malinowski'den bahsettin ya. Ben orada biraz rakibin fiziksel olarak sert bir takım olmasından dolayı oraya ikileme ihtiyacı duyacağını düşündüm Fatih Tekke'nin. Ve bu ihtimale de sıcak baktım. Hani arkadaşlar demiş ya yarın onu bekliyoruz diye. Ona bir ilave yapayım. Aral da Kasımpaşa maçında 10 numaraya yakın oynadı. Gerçek mevkisinde oynamadı. O yüzden biraz verimsiz olduğu kanaatindeyim. Bilmem katılır mısın?
0: Ya şöyle, hoca onu aslında normalde kanat oynuyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Sol kanat, sağ kanat. Yani şeye göre genelde de hoca onu sağda kullanıyordu. Saviola'yı sola alıyordu falan. Son dönemlerde Saviola'yı sağ yaptı. Aral'ı biraz solda kullandı. Fakat Enes Muçi'nin yokluğu Trabzonspor'da Fatih Tekke'yi de mecburen yani zorunlu biraz arayışa etti. İşte Aral'ın da o özellikle Midland'da bazı maçlarda yani şöyle birkaç maçta ben de hatırlıyorum. 10 numara gibi oynadığını da biliyorum. İçe kat etmeyi çok seviyor çünkü. Yani Zubkov'un bir değişik versiyonuydu. Zubkov da öyleydi. Sağ çizgiden mutlaka orta yapma yerine genelde içe kat edip ya öyle orta yapıyordu ya da kaleye vuruyordu. Aralığında o özelliği var. Böyle denedi hoca ama Kasımpaşa karşısında o tutmadı. Biraz önce sen aslında güzel bir tespit yaptın orada. Dedin ki French Barış'ın biraz da dirençli takım olması, sert oynaması ki yarın da hakemin izin verdiği ölçüde sert oynayacaklardır mutlaka. Trabzonspor'un da bu sertliğe karşı yani karşılık verebilmesi de ancak böyle biraz daha dinamizmi yüksek oyuncularla olacak ki ben de tahmin ediyorum hocanın belki de bu Melih, Bucari ve Malinowski düşünmesi

0: ondan kaynaklanabilir. Yani ben Ozan Tufan'ı aslında çok daha fazla bu normal yapının içinde olmasını bekliyordum ama hoca iki maçtır genelde hep böyle sonradan oyuna sokuyor. Yani hani mesela bugün muhabirler bana o kadroyu verirken ben dedim acaba Ozan Buşar'ı yapmaz mı diye, onu da aklıma gelmedi değil. Yani mesela benim hani kişisel fikrim orada Ozan'la Buşar'ın daha iyi oynayacağı yönünde ama muhabirlere de güveniyoruz biliyorsun. Onların verdiği, çünkü onlar hemen hemen takımla yatıp takımla kalkıyorlar. O nedenle de onların bu şeylerine artık saygı duyuyoruz.
1: Nihat abi, Darwin Núñez konusu olmadı. Eldiriye gitti ve bugün Trabzonspor için Karim Benzema'nın adı basında dolaşmaya başladı. Yeni forvet kim olacak? Bu konuda bir gelişme var mı?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Aslında Núñez bitmişti. Yani hiçbir problem yoktu ama oradan benim de burada Suudi Arabistan'da WhatsApp üzerinde yazıştığım bir gazeteci, yani delikanlı diyelim öyle. Onun verdiği bilgiler ışığında buradan söyleyeyim. Şöyle diyor, oyuncunun 12 milyon euroya yakın bir kulüpten alacağı var. Yani El Hilal'den 12 milyon euroluk bir alacağı var. Artı Suudi Arabistan Futbol Federasyonu bu, yani şeylerde özellikle kiralama, oyuncu dönüşlerinde falan böyle bir yaklaşık 7-7,5 milyon euroluk bir vergi sistemi uyguluyor dedi. Bu sistem, yani şimdi

0: Trabzonspor'un normal planlaması şuydu. Hatta oraya Riyad'a İbrahim Şahinkaya da gitmişti. Hani oyuncuyu alıp dönmek için. Oradaki planlama şuydu. Kulüp %60'ını karşılayacak. Ya, yaklaşık herhalde 22-23 milyon euroya yakın bir yıllık garanti maaşı var. Bunun 14 milyon eurosunu kulüp karşılayacak, yani El Hilal karşılayacak. 8 milyon eurosunu da Trabzonspor karşılayacaktı. Böyle, yani anlaşmalar böyle yapıldı. Fakat sonraki süreçte bu olay, arkasından El Hilal'in oyuncuyla ilgili, Darwin Núñez'le ilgili satın alma opsiyonu koydurmak istemesi. Oradaki rakamlar da çok biraz, hani Trabzonspor'un bütçesinin çok üzerinde bir rakam. 30 milyon, 32 milyon eurolar konuşuluyor. Yani bunlar şu anda Trabzonspor'un mevcut bütçesinin çok üzerinde. Bunun üzerine de Trabzonspor transfere, yani hani tamamen bitirmedi ama en azından hani denir ya, spor terimi olarak kullanayım, rafa kaldırdı. Ha, orada kulüp belki ve oyuncu bazı Trabzonspor'un önerdiği şartları kabul ederse tekrar gündeme gelir ama benim aldığım bilgiler pek artık o defteri sanki kapattılar gibi.
1: Karim, Benzema olma ihtimali var mı?
0: Ya şöyle olur, Trabzonspor'u ilk önerilen, yani menajerin ve kulübün önerdiği şartlar, hani biraz önce söylediğim gibi 14 milyonu kulüp karşılar veya diğer borçları, şunlar bunlar, bunu Trabzonspor kesinlikle üstlenmez. Artı bir 8 milyon euroluk bedeli kabul etmişti Trabzonspor. Yani 8 milyon euro maaşı kabul etmişti ama olay oradan buralara kadar geldi. Yine menajer, biraz önce Karim Benzema ismini sen söyledin de o da bir menajer önerisi ama ben bir son dakika bilgisi olarak söyleyeyim. Şu anda Alexander Charlotte'la onun durumunu biraz inceliyorlar. Kiralık olarak nasıl takıma katabiliriz onu bakıyorlar. Alexander Şorlut, yani Trabzonspor'u bilen, orada belki de tarihinin en büyük başarılarını orada yaşayan bir oyuncu. Hani gelirse de hem Trabzonspor taraftarının çok mutlu olacağını biliyorum ben. Hem de çok yararlı olur. Kesinlikle yani böyle nereden çıktı bu isim denecek bir durum değil. Son derece yani olumlu bir durum, hani Charlotte'un gelmesi, keşke gelse diye, ki hani zaman zaman konuştuğumuz özellikle bu olay duyulduktan sonra konuştuğumuz isimler de yani gelse çok iyi olur. Şehri bilen, havayı bilen, burada gol krallığı yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani şartları ve bence Trabzonspor biraz zorlayacaktır orada. Olma ihtimali nedir? Hani yüzdeye böyle vurursak herhalde şöyle diyeceğiz. %45'e %45'lik bir pay var diye düşünüyorum ben. Tabii bunu biraz daha yukarıya çıkarmak, oyuncunun isteyeceği garanti maaş, yine Atletico Madrid'in bu konudaki tutumu ne olacak? O da çok önemli, çok değerli. Onları da bir değerlendirdikten sonra Charlotte'la ilgili mutlaka bir gelişme olacaktır. Bir son dakika bilgisi de vereyim. Bugün idmanın 15-20 dakikasını açmıştı Fatih Hoca. Muçi bugün idmana çıktı. O önemli, yani Muçi'nin sakatlığından sonra idmana çıkması da hani özellikle Trabzonspor'un o bölgede hala bir sıkıntı çektiğini hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Muçi tahmin ediyorum belki 2 hafta, yani bir 10-12 gün içinde belki bu ikinci French Varoş maçına yetişmez ama tahmin ediyorum ligin 3. haftasından itibaren oynar diye düşünüyorum ki şu anda gelen bilgiler de o yönde.
1: Konuğumuz Nihat Erenceli, Trabzonspor'un gündemini konuştuk. Nihat abi çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar olsun.
2: Derin Pas devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacı.

0: ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.57 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Az önce Nihat abi Sörlüt'ten bahsetti ama yani Trabzonspor'un Sörlüt'ün yıllık maaşını karşılayabileceğini zannetmiyorum şu an. Çünkü Trabzonspor Darwin Núñez'de 8 milyon euroluk kısmı ödeyebileceğini bildirmişti El Hilal Kulübü'ne ve Darwin Núñez'in menajerine. Daha 3 ya da 4 gün önce Sörlüt'te bir temas kurmuştu. Galatasaray yönetimi yıllık 12 milyon euro istemiş Galatasaray'dan. Bu iddia değil, bilgi değerli dinleyenler. Alexander Sörlüt Galatasaray'dan net 12 milyon euro maaş istemiş yıllık. Dolayısıyla o maaş üzerinden değerlendirecek olursak ve Atletico Madrid'de oyuncuyu kiralık göndermek istemiyor. Bonservisiyle satıp orada bir bütçe yaratıp oraya takviye yapmak istiyor. Alexander Sörlüt'ün şu şartlarda en azından bu yaz Türkiye'ye gelme ihtimalini düşük görüyorum. Onu da paylaşmış olayım. Folcarelli ne zaman sahaya döner demiş dinleyicimiz. Herhalde 2-3 hafta içerisinde o da oynamaya başlayacak. Süper Lig'in 3. haftasındaki Trabzonspor kimle oynuyor bakmamız lazım. 3. hafta maçında Ernest Muçi oynayabilecek duruma geliyor. Batagov da Eylül'e başı itibariyle takımla çalışmalara başlayacak. Trabzonspor'un 3 önemli oyuncusu. Zaten bugün Fatih Hoca dedi onların da takıma dönmesiyle daha iyi duruma geleceğiz dedi. Galatasaray'ın gündemine geçelim. Galatasaray'da birçok dinleyicimiz Alexander Batrakov'u sormuştu. Yarın sabah saatlerinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kulübüyle vedalaştı. Benim aldığım bilgi 25 artı 4 milyon euro. Galatasaray şampiyon olursa önümüzdeki sezon 4 milyon euroluk bir bonus ödeyecek Lokomotiv Moskova'ya. 25 milyon euro bonservis bedelinden bahsediliyor. Yıllık 3,5 milyon eurodan da 4 yıllık kontrat yapılacak Batrakov'la. Erzurum maçının kadrosunda olması zor görünüyor. Yani bugün gelmiş olsaydı belki Okan Hoca alırdı ama yarın gelecek. Kafileyle beraber Erzurum'a gidebilir. Belki gidişata göre son 10 dakika 15 dakika süre de alabilir. Ama artık Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov diyebiliriz. Oyuncuya dair çok fazla scout arkadaşa sordum. Yani hani izlemediğim için Rusya Ligi'ni. YouTube'daki videolar üzerinden de bir yorum yapmayı sevmiyorum. Genel kanı kreatif açıdan Lokomotiv'in kadrosu yetersiz olsa da oradaki rüştünü ispatladığına dair ve daha iyi oyuncularla, daha kaliteli takımlarda fark yaratabilecek bir oyuncu. İşte etkili ara pasları, dikine hızlı bir şekilde topu taşıması, kanatlardaki oyuncularla uyum yakalarsa işte hücumda Galatasaray'ın yaşadığı o sıkıntıları çözebileceğine dair güzel analizler okudum. Takım savunması konusunda işte artık günümüzde biliyorsunuz orta saha oyuncularında top rakipteyken takım savunmasına ne kadar katkı veriyorlar. Bir de kondisyon olarak Şampiyonlar Ligi seviyesinde mi diye sordum. Orada sıkıntı yaşayabileceğini söylediler ama zaman geçtikçe Galatasaray'ın mevcut düzeni içerisinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde fiziki sıkıntıları da aşabileceğine vurgu yapıyorlar. Genel hatlarıyla %70-80 olumlu bir profil çiziyorlar oyuncu hakkında. Yine de gelip oyuncuyu izleyip görmemiz lazım derim. Sonuçta uyum diye bir şey de var. Galatasaray'a çabuk adapte olabilecek mi? Oyuncu grubuyla çabuk uyum sağlayabilecek mi? Bunları da zaman içerisinde göreceğiz. Raporlar yani scout raporları çok olumlu.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitalih sunar.
3: Kuldu 3-4 boy gerilerinde 10 numaralı Tisway Queen 4.'lüye hamle yaptı. Liderliğini koruyor 11 numaralı Valio Faner. İkincilikte 1 numaralı Andromeda Star var. Dışında 12 numaralı Gelin 3. sırada son 600'e giriyor. Liderliğini koruyor. İçteki 11 numaralı Valio Faner takipte. 1 numaralı Andromeda Star. 3 boy geride kaldı 12 numaralı Gelin. Daha sonra 6 numaralı Dream of the Star. Önlere gelmeye çalışan isim 11 numaralı Valio Faner kaçıyor. Fark 2 boy. 1 numaralı Andromeda Star takipte. 5-6 boy gerisinde 12 numaralı Gelin'i görüyorum. Daha geriden mücadeleye katılmaya çalışan Taylar'dan Hello Kitty de var. Evet, Taylar son 300'e yaklaşırken Andromeda Star öndeki 11 numaralı Valio Faner'ı yakalamaya çalışıyor. Valio Faner direniyor rakibine. Son 200'de 3 boy kadar 1 numaralı Andromeda Star'ın önünde geçiyor 11 numaralı Valio Faner. Son metreler Andromeda Star'ın gayretleri var. Son metreler 11 numaralı Valio Faner önde. Andromeda Star geliyor. Son metreler Andromeda Star geliyor. Valio Faner'ı yakalıyor tam aynanın önünde. Evet, İkitay 4 numaralı Atlas'ın Lady'si ve hemen yanındaki 8 numaralı Hello Kitty 3.'lük için aynı yakın geçtiler. 6 numaralı Dream of the Star 5. oldu. 1 numaralı Andromeda Star mı? Ekürilerden 11 numaralı Valio Faner mı kazandı? Az sonra fotoda göreceğiz.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.04 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Galatasaray'ın gündeminde kalmıştık. Batrokov'un yarın geleceğini aktarmıştım. Lemina El Şabab'la anlaştı. Artık kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz. Suudi Arabistan'dan iyi teklifler var. Bir kulübün daha Lemina ile ilgilendiğine dair bilgi vardı bugün. Lemina da büyük ihtimal Galatasaray'dan ayrılacak. Ve Galatasaray bugün Crystal Palace'ın oyuncusu İsmail'la Sara teklif yaptı. 30 milyon euroluk bir bonservis teklifi var. Crystal Palace kulübünün bu teklife henüz olumlu yaklaşmadığı ama kulüpler düzeyinde görüşmelerin devam ettiğini söyleyebilirim. Bir kez daha paylaşayım. İsmail'la Sar, Crystal Palace geçen sezon hatırlayacaksınız konferans liginde şampiyonluğa ulaşmıştı. 1998 doğumlu Senegal milli takımının da oyuncusu. Crystal Palace'da 2029'a kadar kontratı var. Tabii Marsilya'dan ciddi bir bonservis bedeli karşılığında gitmişti. 2019'da önce Rennes'den Watford'a 30 milyon euroya gitti. Sonrasında Watford'dan Marsilya'ya 20. 2024'te de Marsilya'dan Crystal Palace'a 18 milyon euroya gitmişti. Geçen sezonda hiç fena bir performans ortaya koymadı. Galatasaray da orta sahadaki fiziksel kaliteyi arttırmak istiyor. Zaten Lemina geçen sezon bu konuda tartışılan bir oyuncuydu. Bu sezon Leste'ye Ugo Çukwu geldi ama şu ana kadarki performansı tartışma konusu, pek iç açıcı değil. İsmail'a Sar kanat mevkisinde de geçen sezon etkili maçları var. 45 maç, 21 gol, 2 asist gibi iyi bir istatistik de yakalamış. Galatasaray orada fiziksel kaliteyi arttırmak istiyor. Zaten sezon bittiğinde Okan Hoca da en büyük sıkıntının orta sahada olduğunu vurgulamıştı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde özellikle. Önümüzdeki 11-12 günlük süreçte Galatasaray diğer takımlara göre çok hareketli bir transfer dönemine girecek gibi. Çünkü zaten pek transfer yapmadı. Ayrılması gündemde olan oyuncular var. Şu an Crystal Palace'tan İsmail'a Sara yapılan bir teklif söz konusu. Kulüpler arasında da görüşmeler devam ediyor. Bugün Yağız Sabuncuoğlu'nun bir haberi vardı. Bu ismi ilk kez duyduk ki Galatasaray'ın forvet arayışları aslında Francolino ve Ponomarenko iki genç oyuncu üzerine yoğunlaşmıştı. Yağız şöyle diyor: Galatasaray Ermedin Demirovic için Stuttgart'a 15 milyon euro artı bonus içeren bir teklif yaptı. Ancak Stuttgart bu teklifi kabul etmedi. Galatasaray Demirović transferini 20 milyon euro seviyesinde bitirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki saatlerde yeni teklif yapılacak demiş. Forvet konusunda da işte çok fazla isim yazıldı, çizildi. Az önce paylaştım. Midtjylland'dan Francolino, Ukrayna takımı Dinamo Kiev'den Ponomarenko ismi gündeme gelmişti. Zaman zaman Başakşehir'den Bartu da yazıldı Galatasaray'ın forvet listesinde yer aldığına dair. Ama bu görüşmelerden bir sonuç alınamadı. Şu anda da listenin ilk sırasına yerleşen isim Stuttgart'ın Bosna Hersek milli takım oyuncusu Ermedin Demirović. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak görünüyor ama Galatasaray'da 15 artı 3 milyon euroluk bir teklif yapmış Stuttgart'a. Stuttgart ilk teklifi kabul etmemiş. Ya Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgiye göre Galatasaray teklifi arttıracakmış. Geçen sezon Stuttgart formasıyla 38 maça çıkmış Ermedin Demirović. 15 gol 5 asistlik katkısı var. Biraz da agresif oyuncu. 7 sarı kart görmüş. Daha da gerçi bu şey kontenjanına giriyor. Yani 10 artı 4, 4 kontenjanına girmiyor. 28 yaşında. Biraz daha orada yaş skalası artmış. Galatasaray aslında orayı genç bir forvetle tamamlamak istiyordu. Ermedin Demirović şu an listenin ilk sırasına gelmiş durumda. 28 yaşındaki Bosna Hersekli forvet Stuttgart'la görüşmeler devam ediyor. Alexander Sørloth da gündeme gelmişti ve ondan yüksek maliyetten dolayı vazgeçilmişti. Sørloth'a ve diğer isimlere bakacak olursak Demirović'in maliyeti daha uygun gibi ama tabi oyuncu kalite olarak Galatasaray'ın beklentilerini karşılar mı? Onu da gelirse eğer geldikten sonra göreceğiz değerli dinleyenler. Başka isimler var mı gündemde diye sormuştu bir dinleyicimiz. Rafael Leao konusunda şu an ilerleyen bir süreç yok gibi. Ben orada Noah Lang ihtimalini daha yüksek görüyorum. Yani şimdi orta sahaya yapılacak bir oyuncu takviyesi işte orada görüyoruz ki ciddi bir para çıkacak Galatasaray'ın kasasından. Demirović için 18 milyon euro, 20 milyon euro seviyesinde bir rakam çıkacak. Noah Lang da hani Galatasaray'ın ödemek istediği rakam 17-18 milyon euro, yine o civarda bitirmek istiyor. Normalde sezon bitiminde o 28 milyon euroya Galatasaray'ın alma opsiyonu vardı. O opsiyonu kullanmamıştı sarı kırmızılılar. Orada da biraz indirim yapmak istiyor. Ya, totalde 60-70 milyon euro bir yükümlülüğün altına girecek Galatasaray. Lemina'dan küçük de olsa bir bonservis bedeli alma durumu var. Bu şartlarda Barış Alper satılır mı? Ki şu an satılması en mümkün oyuncu gibi. Dün akşam Nevzat Dindar'la konuştuk. Singo'nun bu sene ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Singo artık takımda kalacak diyebiliriz. Gabriel Sara da beklediği teklifleri alamadı. Hatta yeni bir ev tutmuş. Yeni evini İstanbul'da dayayıp döşemiş. O da bu sene kalma üzerine plan yapıyor. Tabii son 12-13 günlük periyotta çok ekstra bir teklif gelir, fikri değişebilir ama Gabriel Sara, Singo'nun takımdan ayrılmasına ihtimal vermiyorum ben mevcut şartlarda. Barış Alper bu oyuncu grubu içerisinde satılması en muhtemel isim gibi duruyor. Lemina'yla yolların ayrılacağını söylemiştim. Onun dışında bir sürpriz isim de gündeme gelebilir. Bekleyip göreceğiz. Genelde transfer dönemlerinin böyle son günleri Galatasaray'da hareketli geçiyor değerli dinleyenler. Lucas Torreira konusuna da baktım bugün biraz. Bu haberler niye çıkıyor diye. Bugün Emre Kaplan da yapmıştı haberini. Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor diyor. Çok yakın çevresine sordum, konuştum. Burhan Can Terzi de yazmış. Orada sanki ya dün de biraz değindim, hani tabiri caizse günahını almayayım ama menajeri, oyuncu ayrılmak istiyor, mutsuz, işte basında belli bir isimleri kullanıp oyuncunun maaşına zam istiyor gibi. Yani Galatasaray'da bu çok kullanılan bir durum haline geldi. Bakalım orada şey olacak mı? Ne diyeceğim? Bir ayrılık olacak mı? Ama dediğim gibi Galatasaray'ı çok daha yakından takip eden arkadaşlarımız bu böyle bir ayrılığa ihtimal vermiyorlar. Lucas Torreira bu sene de Galatasaray'da kalacak diyorlar. Zaten 2028'e kadar da kontratı var oyuncunun. İtalyan basını kaynaklı haberler çıktı bugün. Ya bugün Fiorentina'nın da işte bir gazeteci yazmıştı. Olayının yedeği olacak Lucas Torreira diye. Çok güldüm haberi görünce. Çünkü Galatasaray gibi bir takımda Şampiyonlar Ligi oynayacak. Hiç de fena bir maaş almıyor. İtalya'da Galatasaray'da aldığı maaşı alması mümkün değil Fiorentina'da. Hani yalan haber olduğu çok belli. Burada menajerinin biraz işin içine dahil olduğunu ve ne kadar Galatasaray'dan para kopartırsak kârdır ya da yeni bir sözleşme alabilir miyiz kısmına yoğunlaştığını görüyorum. Ama şunun altını bir kez daha çizeyim. Lucas Torreira 4 yıl Galatasaray'a büyük hizmet verdi. 2 yıl daha kontratı var. Yaşı 30 oldu. Galatasaray'da Torreira ne kadar büyük emekler verse de yeni kontrat yapmaması lazım Lucas Torreira'yla. Önümüzdeki yaz mutlaka gitmek isterse izin vermesi lazım. Bu yıl kalacak gibi. Biraz böyle uzun süre kaldıktan sonra oyuncuların da biraz şımardığını görüyoruz. Yani kulüpten kendilerini üstün gördüklerini, bu kulüp bana mahkum, bu kulüp bana mecbur. O hissiyatı alıyorum ben, dışarıdan bir gözle söylüyorum bunu. Kulüplerin de böyle oyunculara prim vermemesi lazım. Lucas Torreira Galatasaray'a vereceğini verdi. Bir orta saha oyuncusu olarak yaşı ilerledikçe performansında düşüş de olacaktır. Geçen sezon tartışıldığı maçlar da vardı. 2 yıllık kontratı bitmeden önümüzdeki yazda ayrılabilir ama bir yıl daha Galatasaray'da kalacak gibi. Reklama gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.17 yaptık. Derin Pas'ta son bölüme girdik. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bugün İngiliz basınında The Sun'ın bir haberi vardı yine Galatasaray'la alakalı bir iddia. Sunderland'in orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Noah Sadiki'nin de Galatasaray'ın takibinde olduğu yazıldı. Geçen yaz 17 milyon euro karşılığında Sencilioa'dan Sunderland'e transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor ve geçen sezonda Sunderland'da 35 maça çıkmış. Noah Sadiki 21 yaşında artı 4 kontenjanına uyan bir oyuncu. Orta sahada Galatasaray'ın düşündüğü isimlerden biri olarak yazılıyor. Reinders bir dönem Galatasaray'ın gündemine gelmiş bir oyuncu. Belçika milli takımının yıldızı Suudi Arabistan'a gitti. Rakamlar da açıklandı. El Kadisa kulübü 61 milyon euro bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu kadrosuna kattı. Manchester City'de orta sahayı tamamen yeniliyor diyebiliriz. Rodri'yi 65, totalde 75'e Barcelona'ya sattılar. 61'e Reinders'ı sattılar. Hatırlayacaksınız 135 milyon euroya Elliot Henderson'ı almışlardı. Şimdi Enzo Fernandes'le Bodadi'yi de alıp orta sahada daha böyle dirençli bir yapı oluşturma hedefinde Enzo Maresca. Bugünün son haberi de Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı davasından. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın sezon başında geri aldığı locası için açtığı davayı kazanmış. O loca Acun Ilıcalı'na iade edilecekmiş. Aziz Yıldırım da son divan kurulu toplantısında şey demişti, o locanın açısının çok iyi olduğunu. Bundan sonra kulüp başkanı kim olursa o loca kulüp başkanının olacağını paylaşmıştı ama mahkeme burada Acun Ilıcalı'yı haklı bulmuş. Acun Ilıcalı çünkü o locanın parasını ödemişti. Ve yeni sezonda da Oğul Hoca'yı Acun Ilıcalı kullanacak. Kulübe destek amacıyla 3 yıllık ücretini peşin ödemiş Acun Ilıcalı ve mahkemede Acun Bey'i haklı bulmuş değerli dinleyenler. Şimdi birkaç mesaj okuyayım. Çok sayıda mesaj gelmişti. Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı bayağı açıldı. Sanki yeni transferler yapılacak gibi demiş. Gündemde olan oyuncu var mı? Yani sol açık arayışı var Fenerbahçe'de. Rashford, Leo aslında hep aynı oyuncular geliyor zaten Türk takımlarının gündemine. Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti bu iki oyuncu. Şu an farklı isimler yok ama artık sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz transfer döneminin. Dolayısıyla bu haftadan itibaren Fenerbahçe'de de bir hareketlik olacaktır. Belki de şey bekleniyor olabilir, haftaya çarşamba 26 Ağustos'ta Lyon'la rövanş maçı var. Takım Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa hani ona göre bir transfer yapılabilir. Onu bekleme kararı almış da olabilir Fenerbahçe diye düşünüyorum. Dün de ilk kez Nene'yi gördük Kerem çıktıktan sonra. Genelde hoca pek kullanmamıştı şu ana kadar. Tabi sakatlık da vardı Nene'de. Şu anki kanat rotasyonuna baktığımızda Mason Greenwood'un yedeği İrfan Can, Kerem'in yedeği Nene gibi duruyor. Nene sağ açıkta oynayabiliyor. Ligde zaman zaman Mason Greenwood'un yerine sağ açıkta da oynayabilir. Kanatta sayısal bir eksiklik yok Fenerbahçe'de ama orada bir kalite artışı yapmak istiyor oyuncu olarak Fenerbahçe. Arayışlar da var bakalım. Alacaklar mı? Vaz mı geçtiler? Göreceğiz. Umarım bu sorun çözülmüştür. Bugün birçok dinleyicimiz de yazmıştı. Teknik bir sorun yaşadık. Sizlerden özür diliyoruz yayın konusunda. Güzel mesajlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Birçok mesajı da okumaya çalıştım. Bugün Vincenzo Italiano'ya basın toplantısında Doğan Alemdar'ı oynatmayı düşünmüyor musunuz diye bir soru soruldu demiş. Bana saçma geldi diyor Osman Bey. Tabii orada hani sonuçta potansiyelli bir kaleci. Tabii ki Nübel'in önüne geçmesi şu an mümkün değil. Zaten Nübel gelir gelmez oranın sahibi olduğunu, ne kadar doğru bir hamle olduğunu. Hani Türkiye'de son yıllara bakacak olursak fiyat performans üzerinden Beşiktaş'ın en iyi transferi diyebiliriz Nübel için. Yani ödenen bonservis bedeli, aldığı maaş. Beşiktaş'ta son 4-5 yılda hani çok böyle uçuk rakamlar ödenip pek sahada performans anlamayan oyuncular vardı. Ya burada tabii bu soru şöyle sorulabilirdi. Yani Doğan Alemdar'ı oynatmayı düşünmüyor musunuzdan ziyade kalede çok başarılı bir Nübel var. Doğan Alemdar da potansiyeli yüksek bir kaleci. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulsa daha iyi olabilirdi diye yanıtlamış olayım. L'Ekip yazarı çok doğru noktalara değinmiş. Geçen sene Fenerbahçe'nin 19 yaşında no name santraforu vardı. Kalite ve tecrübesi yoktu. Şimdi ise o genci sattılar diyor. Yerine 33 yaşında bir oyuncu aldılar diyor dinleyicimiz. Burada Fenerbahçe ve birçok takımın aslında temel sıkıntısı. Yani aldıkları genç oyuncunun arkasında duramıyorlar. O oyuncuya şans veremiyorlar. Sonra şuraya bakıyoruz. Onun yerine oynayan oyuncu da muazzam bir iş çıkarmamış oluyor. Yani dünkü maçta Sidiki Şerif ile başlasa Fenerbahçe, gitmemiş olsa, Lukaku ve 11 başlayan Vedat Muriç'ten eksik kalır bir performans ortaya koyacağını zannetmiyorum. Bizde maalesef işte oyuncuyu alıp eksikleri neler, bu oyuncuyu biz nasıl bir seviye üste çıkartabiliriz, işte bu süreci nasıl hazırlarız kısmına hiç yoğunlaşılmıyor. Oyuncular geliyor, 2-3 maç şans veriliyor. Kötüyse zaten hocanın bahanesi hazır. Ama burada hocaya da sormak lazım. Elinde böyle bir oyuncu var, bu oyuncuya ne kattın? Maalesef Okan Hoca da bu konuda çok zayıf kaldı. Yani Fatih Terim'i de eleştiriyoruz zaman zaman ama Fatih Hoca Türk futbolunda özellikle ilk ve ikinci dönemlerinde çok fazla oyuncu parlattı. 17 yaşında oyuncuları çoğu kez sahaya sürdü Fatih Terim. Yani yeni nesil hocalarda ben o şeyi göremiyorum yani. Cesareti göremiyorum. Fatih Tekke geçen sezon biraz zorunluluktan işte o genç oyunculara şans vermişti. İtalyano'da da var o. Yani oyuncu da potansiyeli görürse koyar sahaya. Hiç de beni eleştirirler mi, başıma bir şey gelir miye bakmaz. Biraz daha hocaların bu tip oyuncular konusunda dirayetli olması gerektiği kanaatindeyim. Çok sayıda mesaj var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu akşam Radyo Spor'da yayının sonuna geldik. Zaman zaman sıkıntılar olduysa da bu teknik konulardan dolayı da özür dileriz. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle ki 20'de iki önemli maçımız var. Hem Beşiktaş Kaunas maç öncesi Beşiktaş stadına bağlanacağız. Hem de Trabzonspor Ferencvaros maç öncesi Trabzon'a bağlanacağız. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

sona erdi. Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor. Radyo!

Beşiktaş Kaunas Žalgiris Avrupa Ligi Playoff Turu ilk karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Reklam.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Yak. 10 İngiliz atı mücadele verecek. 6. koşuda 6 numaralı The Last Unicorn. Çetin Can Polat da koşuya katılıyor. 5 yaşındaki Durat. 29 Mayıs 2025'te Ankara'da çim pistte 17 handikap kazandı The Last Unicorn. Elazığ'da 1200'de koşu gördü bu yıl. 22 Temmuz'da. Ankara'dan İstanbul'da Temmuz ayında koştuktan sonra daha sonra Elazığ'da koşmuş Safkan. İlk iki yarışını Adana'da kum pistte kazanmış bir isim The Last Unicorn. Kurtel ekürisinin sahibi olduğu bir isimdi. Son koşusunda el değiştirmiş, avcı ekürisine geçmiş The Last Unicorn. Evet, bu Safkan da içeride. Atom Cemil de yerini aldı atlar bakslarında. Koşu başladı değerli izleyenler. Çok sıkıntılı başlayan isimler. 6 numaralı The Last Unicorn 20 metre kaybetti. My Invention'da 5-6 boy startta kaldı. Approve One liderliği aldı. Dışında 7 numaralı Princess Aliano ikincilikte. 8 numaralı Approve One kaçıyor. Fark bir boy oldu. İkincilikte 7 numaralı Princess Halyanoy var. 6 boy geride 2 numaralı Kızım Elay. 12 boy gerisinde 10 numaralı Atom Cemil. 3. ve 4. de geriler. Daha sonra en dışta 1 numaralı Anadolu Kaptanı var. İç kulvarda 4 numaralı Everything All Right'ı görüyorum. Orta kulvarda ise Çeri Beza. İlk virajda 8 numaralı Approven liderliğini sürdürüyor. Fark 2 boy oldu. 7 numaralı Princess Halyanoy takipte. 5 boy gerilerinde 2 numaralı Kızım Elay. 3. gidiyor. 1200 geçildi. Kızım Elay'ın yaklaşık 3 boy gerisinde 1 numaralı Anadolu Kaptanı şimdi. Hatta sahasına geldi Kızım Elay'ın 4.'ye hamle yaptı. 2 boy gerisinde bu safkanın 10 numaralı Atom Cemil. 12 boy gerisinde 4 numaralı Everything All Right var. Son 800 geçilmek üzere liderliğini sürdürüyor 8 numaralı Eprovan. Fark 3 boy. 7 numaralı Princess Alyanoy takibini sürdürüyor. 3-4 boy geride dışta 1 numaralı Anadolu Kaplan içeride 2 numaralı Kızım Elay var. 3 boy gerisinde bu safkanın 10 numaralı Atom Cemil'i görüyorum. Daha sonra 4 numaralı Everything All Right. Son 600'de 8 numaralı Approval önde geçiyor. Fark 3 boy oldu. 7 numaralı Princess Halyanoy takipte. 3 boy gerisinde 2 numaralı Kızım Elay 3. sırada. Daha sonra dışta 1 numaralı Anadolu Kaplan içeride 10 numaralı Atom Cemil var. Daha sonra 4 numaralı Everything All Right. Son düzeyde 8 numaralı Approval önde geldi. Fark 1.5 boy. 7 numaralı Princess Halyanoy 3 boy gerisinde 2 numaralı Kızım Elay. Onun hemen dışına 10 numaralı Atom Cemil çıkıyor. Son 400'de 8 numaralı Approven önde geçiyor. 7 numaralı Princess Halyanoy takipte. 3-4 boy geride 2 numaralı Kızım Elay. Onun dışında 10 numaralı Atom Cemil var. Son 200'de önde geçiyor 8 numaralı Approven. En dıştan 10 numaralı Atom Cemil. İçeriden 7 numaralı Princess Halyanoy'un gayretleri var. 8 numaralı Approven direnmeye çalışıyor ancak 10 numaralı Atom Cemil çok güçlü geliyor. Approven'i yakalıyor. Son metreler 10 numaralı Atom Cemil önde. 10 numaralı Atom Cemil kazanıyor. 8 numaralı Approven ikinci oldu. 7 numaralı Princess Halyanoy 3. 1 numaralı Anadolu Kaplanı 4. 2 numaralı Kızım Elay da 5. oldu. 10 numaralı Atom Cemil Mehmet Doğan'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Evet, tabii dün Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli, daha doğrusu playoff mücadelesinde çok önemli bir mücadele vardı. Ben de maçı bir taraftan takip ediyorum. Fenerbahçe kendi sahasında Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Bu mücadeleyi biraz konuşacağız. Sizler de mesajlarınızı yazabilirsiniz 0538 052 1487. Yine yarın birbirinden önemli iki maçımız var Avrupa'da, biliyorsunuz. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarını kendi sahasında oynayacak. İki maçta saat 20'de başlayacak, büyük bir aksilik tabi. Trabzonspor Ferencvaros'la ve Beşiktaş'ta Kauno Zagris'i konuk edecek kendi sahasında. Bu maçları da yine konuşuruz. Ayrıca bugün oynanacak maçlar da var. Tabii dünle bir başlayalım. Dün Fenerbahçe kendi sahasında, ki ben bunu özellikle bir gün önceki yayınımda, yani dün değil pazartesi günkü yayınımda özellikle söylemiştim. Hatırlayanlar ya da dikkatlice dinleyenler çok iyi hatırlar. Fenerbahçe'nin Lyon'u yenebilecek güçte olduğunu söylemiştim. Ama bunu yaparken de çok dikkatli oynaması gerektiğini, doğru oyuncu düzeniyle sahada yer alması gerektiğini ısrarla söylemiştim. Ama nitekim dün bence maça başlangıç 11'i doğru değildi. Özellikle Talisca ve Vedat Muriç'in varlığı, yine yani varlığı derken tabii ki bunlar değerli oyuncu ama ikisinin aynı anda oynuyor olması. Diğer tarafta yine Asensio'nun, yine diyorum, yedek kulübesinde oturması çok büyük bir yanlıştı bana göre, ki maçı da izledim. Yani Lyon teknik direktörüne sorsan, yani Paulo Fonseca'ya sorsan, ya Fenerbahçe'nin nasıl oynamasını istersin? Herhalde bunu derdi, yani böyle bir oyunla oynamasını isterim derdi. Çünkü topa sahip olamayan bir Fenerbahçe, topu rakiple paylaşan bir Fenerbahçe ve nihayetinde hem pozisyon üstünlüğü sağlayamayan hem atak devamlılığı sağlayamayan, rakibin orta sahada bol bol pas yaptığı, Fenerbahçe'yi koşturduğu bir mücadele izledik. Şimdi şöyle de bakmak lazım. Maçtan sonra, hatta maçtan önce de biraz baktım. Yani Fenerbahçe'nin ilk 11'inin yaş ortalaması oldukça yüksek. Yani Lyon'la neredeyse arasında, Lyon takımıyla ilk 11'deki oyuncularla neredeyse 6-7 yaş fark var. İlk 11'den bahsediyorum. Yani bu böyle bir takımın yaş ortalaması yüksek ama kaliteli ayakları olan bir takımın bu kadar topun beşinde koşması, bu kadar rakibi oyuna dahil etmesi, rakibin pas yapmasına izin vermesi çok büyük bir hataydı. Ve maalesef hani avantajlı bir skorla ayrılamadık. Tabii ki 1-1 hala umudumuzun devam ettiği anlamına geliyor. Artık bir mücadele kaldı Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girebilmesi için. Ya girecek ya da giremeyecek. Üzüldüm. Yani bu Lyon'u kesinlikle yenmeliydik. Çok da iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki iyi oyuncuları var Lyon'un. Hatırlarsanız Sparta Prag eşleşmesinde bile yine aynı şeyi söylemiştim. Lyon eski gücünde değil. Yani şöyle düşünün. Fenerbahçe'nin şu andaki kadrosuna Lyon'dan kaç oyuncu alıp ilk 11'de oynatırsınız? Ya da yedek kulübesinde, hani belki biraz Tolisso. Onun haricinde hani çok da böyle üst düzey bir takım. Hadi biraz da belki Openda. Hani bu ikisi haricinde, ya işte inanılmaz uçan kaçan adamları var derseniz, hani bu biraz popülist bir yaklaşım olur. Evet, orta sahada fena değillerdi dün. İyi oyuncuları var. Ama bu iyi oyuncular bizim iyi oyuncularımızdan daha iyi oyuncu değil. İşte birisi Tesman'dı, diğeri de yanlış hatırlamıyorsam Morkun'du. Kötü bir beraberlik Tyler. Evet, Morton. Kötü bir beraberlik oldu. Maçtan sonra hocanın açıklamalarını da dinledim tabii. Yani bir şekilde acaba hoca ne diyecek bu maçla alakalı? Neden böyle bir oyun planı yaptı? Hadi planı yaptı, sonrasında ilk yarı sonunda neden bu plan değişikliğine gitmedi? Evet, ilk yarı sonunda belki ikinci yarının başında golü bulduk ama sonrasında yine çok etkili olamayan bir oyunumuz vardı. Yani korkarım ki bu oyun üzerine çıkması lazım Fenerbahçe'nin. Eğer bu oyunu Fransa'da oynarsa Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için yeterli değil bu oyun. Bunu özellikle söylüyorum.
Ve yine ısrarla söylüyorum, Asensio'nun bu takımda olması gerekiyor. Yani Asensio sizi topu ayağınızda tutmanıza neden olabilir, oyunu kontrol etmenize neden olabilir. 2-1'ler yapabilirsiniz. Talisca ile bunu yapamıyorsunuz. Yani bunu artık fark etmek için ne olması gerekiyor? Ben gerçekten anlayamıyorum. Kendi adıma anlayamıyorum. Yani Talisca geldiği günden beri skor yapan bir oyuncu. Artı daha da önemlisi, hani şöyle bir düşünelim. Büyük maçların hiçbirisinde yok Talisca. Bakın hani böyle ölçek olarak, yani burada şu anda iyi başladı ama geçen sene bir bakın, Fenerbahçe'nin en kritik maçlarında Talisca yok ortalıkta. Yani bu bir tesadüf değil.

iyi marka ediyorlar. Haliyle ona boşluk bırakmıyorlar. Onun etkili olduğu şeyleri yaptırmıyorlar. O da tabii ki haliyle etkisini gösteremiyor. Hadi Talisca ile oynadınız, o zaman Vedat Muriç'i belki de yedek kulübesine oturtuyor olmanız gerekiyordu. Ya da Vedat da oynuyorsanız Talisca'yı yedek kulübesine oturtuyor olmanız gerekiyordu. Dediğim gibi benim adıma doğru bir maç planı değildi. Sonrasındaki belki o içeriye atılan oyuncular bir şekilde etki edebilirdi. Mesela orta sahada İsmail Kante, Gendouzi üçlüsü olsaydı daha mı kötü olurdu Fenerbahçe? Mesela daha mı kötü oynayabilirdi? Orta sahayı ilk yarıda vermeseydik, rakibin bu kadar kolay pas yapmasına izin vermeseydik, onları biraz daha kendi yarı sahasında presle beraber, ikinci topları kapılmasıyla beraber ya da kapmamızla beraber daha fazla hataya sevk etseydik daha mı kötü olurdu mesela? Yani İsmail Hoca maçtan önce şöyle bir şey söyledi, hatırlıyor musunuz? İşte biz pazar günü tüm ekibimle beraber çalıştık bu mücadeleyi. Hatta bütün gün tesislerden çıkmadık. Yani hocam tesislerden çıkabilirsiniz, problem yok. Çalışın, çıkın, gidin bir yerde bir kahve için. Biraz rahatlayın yani. Bu çok büyük bir gerginlik var İsmail Hoca'da benim gördüğüm. Ve Asensio konusunda neden ısrarla oynatmıyor gerçekten anlayıp, bunu bir kriz olsun diye söylemiyorum ama yani konuştuğum herkes ya da dinlediğim herkes aynı konuyu konuşuyor. Ben zaten bir gün önce de özellikle ısrarla söyledim. Hocam şu Asensio'yu artık bu kulübe, daha doğrusu bu takımın içine monte et. Ki maçtan sonra Sayın Oğuz Hoca'nın da bir açıklaması vardı. Asensio bu kulübün en değerli oyuncusu dedi. Herhalde bu da gayet yeterliydi. Sevgili Korkut abi ne demiş? Sizin radyo yıllarda dinlerim ancak bu uydu frekansı değişimi çiği dinleyemiyoruz. Bir yetkiliye bildirir misiniz? Tabii ki Giresun'dan sevgili Korkut abi. Hemen iletelim. Giresun'da cızırtı varmış diyor. Ses kesik kesik geliyor diyor. Tamam, iletirim. Sevgili Aydın abi ne demiş? Kolay gelsin Barça'ya, ilk kere 2 gol aldım. Nek Nimejen Bodo maçında en az 4 gol bekliyorum. Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesinde bugün birbirinden zorlu maçlar var. Bu maçları biraz konuşuruz. Keyifli maçlar var. Bakalım, ben de gollü maçlar bekliyorum. Nek Nimejen Bodo, Celtic, LASK, Linz, Hapoel, Sabah. Azerbaycan temsilcisi ve Slovan Bratislava Serje mücadelesi var. Bu maçları da birazdan yorumlarız. Bu arada Barcelona El Ahli ile oynayacak saat 21'de. Juan Kemper Kupası final mücadelesinde böyle bir mücadele var. Yine La Liga'da bugün Atletico Madrid Malaga maçı var. Hafta içinde, daha doğrusu hafta sonu oynamamıştı Atletico Madrid. Bugün oynayacak. Dün benim gördüğüm ve benim için ön plana çıkan oyunculardan birisi Fenerbahçe'de Kante'ydi. Yine maçın en iyilerinden birisiydi. Gendouzi'nin yine fena oynamadığını söyleyebilirim. Dün Şekrinyar biraz hem agresif hem de açıkçası basit hatalar yaptı. Greenwood maçın en iyilerinden birisiydi. Gerçekten hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda hani bütün topları olumlu kullanmaya çalıştı. Kerem bence maçtan önce açıklama yaptı. Ben de burada okumuştum. İşte eleştirileri olumlu görüyorum. Ve hani bir şekilde kendimi geliştirmeye, değiştirmeye, neyse artık, bu eleştirilerden bir şekilde kendime pay çıkarıyorum dedi. Ama çok koştu, çok mücadele etti ama verimlilik anlamında bence çok da iyi değildi. Evet, belki golün asistini yapmış gibi gözüküyor ama aslında sadece o bir pastı, siz de gördünüz. Onun haricinde çok da etkili olmadı. Hani belki orada biraz daha verim alabileceği başka oyunculara mı yönelse İsmail Hoca? Örneğin Nene mesela bir denese mi acaba? Çok fazla denemiyor. Lukaku geldiği zaman, hatta maçtan sonra da söyledi, bana ilginç geldi ama sizler de fikirlerinizi yazabilirsiniz. %75 hazırım dedi. Yani oynamak istiyorum dedi. Hatta oradaki yerimi almak istiyorum dedi. Ve takıma katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi %75 hazır olan bir oyuncu kaçta oyuna girdi? 82. İşte 3-4 dakikalık uzatma, 10 dakika oyunda kaldım. Mesela daha erken oyuna dahil olamaz mıydım? 1-1

Sonuçta bizim için bir dezavantaj, Fenerbahçe için bir dezavantaj, Lyon için sadece bir avantaj. Daha erken oyuna alınıp oradaki biraz daha baskı kurulamaz mıydı? Ya da Asensio için 73 dakika beklemeyip daha erken oyuna alamaz mıydı? Ya şöyle düşünün. Mesela ben o yüzden anlayamadığım için sizlere de soruyorum. Örneğin Asensio Polonya takımıyla oynarken ilk 45 dakika oyundaydı, değil mi? Yani 45 dakika oynayabiliyor bu oyuncu. Şimdi niye mesela 73'te oyuna giriyor? Hani madem Asensio hazır değil, zamanla biraz daha hazır olacak deniliyor. Yani siz bir başka mücadelede daha fazla süre veriyorsunuz ama bir sonraki maçta daha az süre veriyorsunuz. Bu durumda hani ben bir tutarlılık göremiyorum açıkçası. Artık bununla alakalı da bir soru soruldu. Soruya da gayet manidar bir şekilde, hani yine sorunun cevabı olmayacak şekilde bir cevap verdi İsmail Hoca. İşte bütün oyuncularımız değerli dedi. Asensio'yu da o dakikalarda kullanmayı düşünüyorduk zaten dedi. Bu da yine bir tartışma konusu oldu. Bunu da söyleyelim. Evet, şöyle bakıyorum. İlk 11'in yaş ortalaması Fenerbahçe 29,8. Rakibin 23. Yani böyle bir durumda neredeyse rakip sizden 6 yaş daha genç ve siz topun beşinde koşuyorsunuz. Halbuki rakibin teknik direktörü bile bunu açık açık söylemiş. Fenerbahçe bizden daha teknik, daha kaliteli oyunculara sahip. Yani bizim daha fazla koşmamız, daha fazla mücadele etmemiz ya da daha fazla belki sert oynamamız gerekiyor. Bu kadar bireysel kalitesi yüksek bir takıma karşı, ki maçtan sonra da aynı şeyleri söyledi. Fenerbahçe'nin daha kaliteli bir, Fenerbahçe daha iyi bir takım dedi bize göre. Daha kaliteli bir takım dedi. Biz de tabii ki onlara zorluk çıkaracağız dedi, ki çıkardılar. Bilmiyorum yani, çok umutlu muyum diye sorarsanız umutlu olmak istiyorum ama açıkçası çok da umutlu olamıyorum. Bunun da sebebi biraz saha içindeki yanlışlar. Ha, bilmiyorum, bir sonraki mücadelede düzeltir mi İsmail Hoca? Çok emin olamıyorum. Kafamda fakatlar, amalar, keşkeler olacak gibi gözüküyor. Umarım ben yanılırım ve İsmail Hoca doğru bir oyun kurgusuyla, doğru oyuncularla deplasmanda Lyon'u en kötü yenilmez maçı uzatmaya ve penaltılara taşır. En azından orada kendi kaderimizi kendimiz belirleriz. Ama Lyon'u böyle bulmuşken bu kadar kendi sahamızda Lyon'u oyuna ortak etmeyi çok da doğru bulmadım. Yani şunun için söylüyorum. %52 topa sahip olduk. Evet, biz 12 şutumuz var. Lyon'un da 12 şutu var. 389 pas yaptık. Onlar da 373 pas yaptı. Yani neredeyse birbirine çok yakın. %86 pas başarısıyla, isabetiyle oynadık. Onlar da aynısını yaptılar. 3 kornerimiz var. Onlar korner kullanmadılar. Daha çok göbekten geldiler. Gördünüz zaten. Merkezi delmeye çalıştılar. Bu arada o da çok aşikar. Yani Kante'nin ve Guendouzi'nin olduğu bir yer. Rakip bunu, hani bu tarafı, orta sahayı daha kalabalık tutuyor. Tolisso, işte az önce bahsettiğim Taylor, Morton, Tesman yine aynı şekilde. Yani üçlü orta sahayla hem savunurken hem hücum ederken kullanırken, biz Talisca orta sahaya gelmediği için ya da orta sahadaki oyunculara çok yardım edemediği için, defansif görevlerini yapamadığı için hep 3'e 2 maalesef yakalandık. Ve bunun için de neredeyse 73 dakika beklemek durumunda kaldık. İsmail Hoca oyuna müdahale etsin diye. Benim için hani mücadele değil, saha içinde seyirciye bir taraftar, daha doğrusu bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten muhteşem bir ambiyans yarattılar. Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum. Maçın sonuna kadar ellerinden ne geliyorsa hepsini yapmaya çalıştılar. Yani aynı şeyleri zaten Lyon teknik direktörü de söyledi, Lukaku da söyledi, İsmail Hoca da söyledi. İsmail Hoca zaten biliyor, hani çok da söylemesine gerek yok. İsmail Hoca'nın bunlardan ziyade, hani maç içinde neyi doğru yapamadık da Lyon bu kadar topa sahip oldu, ne düşündük de Lyon bu kadar topa sahip oldu, ne düşündük de yapamadık ve sonrasında neden yapamadığımız şeyleri değiştirmedik
De Lyon bu kadar maçın içinde hep oldu. Bunları biraz duymak isterdim ben. Hep de aynı şeyi söylüyorum. Bundan sonra da İsmail Hoca'dan hep bunları duymak isteyeceğim. Çünkü seyircinin muhteşem olmasını söylemesine gerek yok İsmail Hoca'nın. Zaten ben görüyorum. Herkes görüyor. Oraya gidenler de zaten görüyor. İzleyen herkes görüyor zaten. Oradaki yaratılan ambiyansı herkes görüyor. İsmail Hoca'nın söylemesine çok da gerek yok. Dediğim gibi İsmail Hoca'nın biz dün kendi sahamızda hani bu kadar ürkek, bu kadar genç, bu kadar belki eski kalitesinden uzak bir rakibe karşı neden çok fazla pozisyon üretemedik, daha iyi oynayamadık ve rakibin sürekli oyunun içinde olduğu bir mücadele izledik. Bunları neden yapamadık? Bunları duymak istiyor. Futbol severler, Fenerbahçe taraftarı diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama ben böyle düşünüyorum. Maçtan önce de zaten söylemiştim. İsmail Hoca'nın hani buralara biraz daha yönelmesi lazım. Fiziksel ve teknik taktik yönetimin yanında kabiliyet yönetimi diye bir şey var. Bizim Türk antrenörlerin bir türlü bu işin detaylarına inmemesi dünya futbolunda kendilerini ve takımlarımızı geride bırakıyor. Asensio bu kulvarın adamı. Bu maçın futbolcusu ilk 11 çıksa bambaşka bir ilk yarı izlerdik. Kolombus'tan sevgiler sevgili Engin Bey yazmış. Yani Engin Bey, bakın ben Fenerbahçeli değilim. Bir futbol severim ve yıllardır da hem burada yayın yapıyorum hem bütün maçları izliyorum. Yani hiç kimse benim için daha fazla iyi, daha fazla kötü değil. Herkesi tarafsız olarak ya da objektif olarak izlemeye çalışıyorum. Ya Asensio bu takımın bakın Greenwood geldikten sonra bile futbol hakkıdır ya. Futbol hakkıdır. Bakın bu takımın futbol hatta tek futbol hakkı Asensio'dur. Asensio yazacaksınız. Sonra sağ tarafa Greenwood mu formda? Greenwood'u yazarsınız. Önde Lukaku mu formda? Lukaku'yu yazarsınız ama Asensio'ya göre bir oyun formasyonu geliştirmek zorundasınız. Çünkü Asensio öyle bir oyuncu. Yani Asensio'yu küstürmemeniz gerekiyor. Geçen sene bakınız, çok uzağa gitmenize gerek yok. Bakınız Rafa Silva. Küstürdüler. Soğuttular. Adam sessiz, sakin gitti. Düşünsenize o Rafa Silva bu sene olsaydı bu takımda. Yani 4-3-3 değil, Beşiktaş 4-2-3-1 işte Salih, Orkun ve önünde hani skor katkısı yapan bir Rafa Silva, dikine giden bir Rafa Silva. Oraları karıştıran bir Rafa Silva olsaydı mesela ne olurdu? Bambaşka bir şey olurdu. Ama ne oldu? Sergen Hoca ile öyle anladık yani biz. Sistem konusunda ya da işte başka şeylerde muhtemelen sorunlar yaşadı. Bu sorunlar büyüdü. Yönetim de belki bunu çok dile getirmedi. Nasıl olsa çözeriz dediler. Ama günün sonunda iletişim doğru yanlış kısmını bilmiyorum ama yanlış yönetildi diye görüyoruz. Ve çekti gitti. Şimdi Asensio biraz böyle bir oyuncu. Yani küstürmeyin Asensio'yu. Asensio 65'te ya şöyle düşünün. Asensio'nun yerine kendinizi koyun. Takımın en yetenekli oyuncularından birisiniz. Orta sahada iki yönlü oynayabilirsiniz. Çok background'unuzda, CV'nizde çok önemli takımlarda oynamışsınız. Üretmişsiniz. İspanya milli takımı havuzunda olan bir oyuncusunuz. Diyorsunuz ki ya ben elimden gelen her şeyi de yapsam ilk yarı sonunda ya oyundan çıkacağım ya 60'ta oyunda çıkacağım ya da işte oynamayacağım 60'ta 70'te oyuna gireceğim. Yani Asensio'da olsanız İşte ne bileyim başka bir oyuncu da olsanız belli bir zaman sonra artık organizasyona inancınız kalmayabilir. Asensio böyle bir oyuncu. Asensio babamın oğlu değil. Sadece tarafsız bir gözle değerlendiriyorum. Asensio bu takımda olmalı. Ya bu takımın Greenwood'u da pozisyon hazırlayacak Asensio'dur. Sağ tarafta Kerem'i de kaçıracak olan Asensio'dur. Talisca değildir bu. Ya bunu 1500. defa söylüyorum ya. Talisca 10 numara oynamıyor. Oynamayacak. Hiçbir takımda oynamadı. Daha ısrarla denemeyin. Daha denemeyin yani. Herkes görüyor Talisca'nın nerede daha başarılı olduğunu. Görüyoruz yani. Hele bir de bu kadar zorluk seviyesi yüksek maçta bir şey denemenize gerek yok. Vedat Muriç 10 hafta oynar. Hani böyle inanılmaz önde çok hazırdır. Ya derim ki ya tamam hani ilk yarı falan denenebilir. Hadi rakip de biraz daha güçsüz olsa. Ya sonuçta Lyon'la oynuyorsunuz. Yani ne olursa olsun
Bir Avrupa takımıyla oynuyorsunuz, bir Fransa takımıyla oynuyorsunuz.

0: geçmişte buraları defalarca oynayan bir Avrupa deneyimi olan bir kulüple oynuyorsunuz. Hani gelip de bizi buyurun yenin. Sturm Graz'da oynamıyorsunuz. İşte Gornik'te oynamıyorsunuz. Çok daha iyi bir takımla oynuyorsunuz. Yani burada denemeyin mesela. Başka bir maçta deneyin. Bakın eğer verim alıyorsanız devam edin. 3 maç deneyin. Ama bu maçta olmaması lazım. Bilmiyorum sevgili Engin Bey. Ama ben hem üzüldüm hem de İsmail Hoca'nın hani sanki bu konuda biraz inada bindi sanki. Hani kamuoyunun baskısı. Taraftar aldırdı ya resmen Asensio'yu. Yani dün böyle bir soru geldi. Yani Asensio işte taraftarın tezahüratı vardı. Fenerbahçe taraftarı maçın yıldızıydı dedi. Başka bir şey söylemedi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Diye insan sonrası geliyor. Seste kesinti oluyor. Sadece bende mi demiş? Bilemedim ki. Evet, olmaması gerekiyor. Peki kısa bir reklam arasına gidelim. O arada bir kontrol edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Ben Deniz Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyiz. Evet, sizler de yayına dahil olabilirsiniz. 0538-052-1487. Şimdi bakıyorum şöyle sevgili Mehmet Bey mesajınızı aldım. Sonrasında sevgili Nurhak Bey mesajınızı aldım. Ve ilettim. Bilginiz olsun. Ankara'dan sevgili Ali abi ne demiş? Ali abiye de sevgilerimizi iletelim. İsmail Hoca'ya kimse savunmasın demiş. 13 kere de gelse hani bu futbolda Fenerbahçe'nin şamp-

0: başkan olma şansı yok diyor. İhtiyacın olan senin Asensio. Hani önce Asensio'yu yazarsan sonra diğerlerini sağını solunu bir şekilde sağ içine yerleştirirsin diyor. Sevgili Ali abi. Peki şöyle bakıyorum. Eğer biz bu oyunu oynarsak Fransa'da kaybederiz demiş. Bir de merak ediyorum. Fenerbahçe şu 5 maçtır nasıl bir sistemle oynuyor? Ne oynuyor? Bunu çözebilen var mı diyor. Ben anlayamadım. Ankara'dan sevgili Ali abi. Sevgili Mehmet İstemi Bozel lakabı Müneccim of Seattle der ki taraftar dün hocayı uyardı. Hoca ise röportajda başka şeyler söyledi. Konya maçını bekledim. Taraftar bu sefer uyarmaz söyler. Vallahi sevgili Mehmet, dediğim gibi ben Fenerbahçeli değilim. Dün evde maçı açtım, izledim. Yani sonuçta bir Avrupa mücadelesi. Tabii ki hani temsilcimizin kazanmasını istiyorum. Dakika 60 oldu, yok. 65 oldu, yok. 70 oldu, yok. Kendi kendime diyorum ki ya, kadroyu açıp bakıyorum, diyorum ki acaba Asensio yok mu ya bu kadroda? Hani artık ona inanmaya başladım çünkü. Aa, bir baktım birkaç dakika sonra Fenerbahçe, yani benim gibi hani ya herhalde yoktur falan diye düşünen, belki maç sonunda acaba yanlış mı gördüm diyen bu defa Fenerbahçe taraftarı Asensio Asensio diye bağırmaya başladı ve anında çağırdı. Madem, bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Madem, evet, bir yarışa gidelim, sonra devam edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Koruyor 9 numaralı Bilginur kızı ikinciliğe girdi. Daha sonra içeride 1 numaralı Sederi Güzeli var. Dışındaysa 8 numaralı Adalar 4.lükte kaldı. Biraz geriden 7 numaralı Vız Vız Kız şimdi 4.lüğe girdi. İçeride ise Lezgintay var. Düzeye çıktı taylar. 2 numaralı Pirnaz'ın kızı 5 boy kadar 9 numaralı Bilginur kızının önünde. Onun 3 boy gerisinde Sederi Güzeli, içeride Vız Vız Kız var. Daha sonra 5 boy girdi içeride. 3 numaralı Lezgintay var. Son 200'de 2 numaralı Pirnaz'ın kızı önde geçiyor. Fark 4-5 boy. 9 numaralı Bilginur kızı ikincilikte, içeride Vız Vız kızın, dışarıdan Sederi Güzeli'nin, en dıştan 5 numaralı Can Şilan'ın da gayretleri olsa da 2 numaralı Pirnaz'ın kızı lider, fark 6-7 boy kadar. 2 numaralı Pirnaz'ın kızı birinciliğe çok yakın koşuyu 2 numaralı Pirnaz'ın kızı kazanıyor İsa Akyavuz'la. İkincilik mücadelesi son metrelerde 6 numaralı Narlı Göl ikinciliği kurtardı. Dışındaki 1 numaralı Sederi Güzeli 3. oldu. 5 numaralı Can Şilan 4. 9 numaralı Bilginur kızı da 5. bitirdi yarışı. 2 numaralı Pirnaz'ın kızı İshak Yavuz da kazandı. 6 numaralı Narlı Göl 2. oldu.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Evet, ne diyor sevgili İstemi Bozel? Mehmet İstemi Bozel Seattle'dan diyor ki taraftar bir daha olursa uyarmaz diyor. Yani şöyle sevgili Mehmet, tabii maça başlangıç planlarını hep konuşuyoruz. Ya bazen yanlış da yapabilirsiniz. Bazen rakip takımı doğru okuyamayabilirsiniz. Doğru oyuncularla çıkamayabilirsiniz. Ama artık 5 oyuncu değişiklik hakkınız var. Devre arası var. 15 dakika hani su içeceğinizi orada ne bileyim yani işte sosyal medyaya gireceğinize, ki bunu yapmıyorsunuz da bu işin şakası tabii ki. Yani ilk yarıda neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık, sonra nereye müdahale etmemiz gerekiyor, biraz buraları şey yapmak lazım. Yani ben bu konuda biraz dün eleştirdim İsmail Hoca. Yani 45 dakika sonunda en az 2 oyuncu değişikliği bekliyordum ben yine. Birincisi Kerem. İlk yarıda hiçbir varlık gösteremedi. İkincisi Yatırışka ve Vedat Muriç'ten birisini mutlaka alırdım oyundan. Yani ilk yarı sonunda rakibinin kolunu sallaya sallaya geliyor. Sürekli pas yapıyorlar. Sürekli topun peşinde koşuyoruz. Yani böyle sinirim falan bozuldu evde izlerken. Ki hani dediğim gibi ben bir Fenerbahçeli olmadığım halde bozuldu. Ya hocam bir reaksiyon göster yani. Dakika olmuş 73, oyuncu değişikliği. Tabi burada ikinci yarının başında gol atmak belki bir anda işte ya acaba falan, ama işte aslında o da ondan sonra da gördük yani doğru düzgün pozisyon yok. Maalesef giremedik. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani İsmail Hoca'nın bu reaksiyon zamanlarını belki biraz daha öne alması gerekiyor. Çünkü oluyor yani, bu bazen olmuyor yani, bazen doğru yapamayabilirsiniz. İlla da inandığınız maç başındaki hani ben biliyorum biz yaptık ve buna da devam edelim. Her defasında tutmayabilir çünkü. Dün tutmadı mesela. Gol attık ama sonrasında yokuz. Doğru düzgün pozisyon yok. Bir son dakikalarda Nene'nin işte vurduğu şut var. Onun haricinde bir de Vedat Moriç'in vurduğu hani bir kafa vuruşu var ama hani çok da etkili bir kafa vuruşu değildi. Ne demiş dinleyicimiz? Cuma yayın demeye ve sevgili Fatih Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar Caner abi. Siz dersiniz ya, atanın da tutanın da iyi olmak zorunda. Fenerbahçe'de ne atan iyi ne de tutan iyi. Ayrıca Fenerbahçeli değilim. İnanın maçı izlerken arkadaşlarıma üzülüyorum. Bir gün böyle keyifli bir maç izlemelerini istiyorum ama olmayacak herhalde diyor. Sevgili Fatih Bey böyle bir mesaj yazmış. Merhaba, ben Kanada'dan Ahmet demiş sevgili Ahmet Bey. Biliyorum zaten, sizi tanıyorum. Fransa'da kazanırız. Bence Fenerbahçeli olmadığına üzüldüm olsun. Yani şöyle, herkes tabii ki farklı takımlar tutabilir ama biz zaten hani öyle bir şeyimiz yok. Bizim işimiz bu olduğu için tabii ki sadece soranlar oluyor. Sadece bir örnek verdim yani. Fenerbahçe taraftarının umudunu kırmamak lazım. Bu kadar yaklaşmışken, bence rakip de bu kadar iyiyken, rakibin de böyle Fenerbahçe'de birçok artısı yokken, ki dezavantajlı durumda, Fonseca sadece bir şekilde Fenerbahçe'yi konuşarak baskı altına almaya çalışıyor. Ben fark ediyorum ama eminim birçok kişi fark ediyor. O da biliyor Fenerbahçe'nin daha iyi takım olduğunu. Zaten söyledi de bunu iki kez. Hatta üç kez söyledi. Yani adam ne yapsın? Diyor ki Fenerbahçe bizden daha güçlü bir takım. Turun favorisi onlar. Onların bireysel anlamda çok önemli yıldızları var diyor. Ben de diyorum. Sayın hocam, Sayın İsmail hocam, bu bireysel yıldızları oynatacak bir maestro lazım. O da sizde var. Onun adı da Asensio. Oynatın. Korkmayın, oynatın. Hiçbir şey olmaz. Oynatın. Bırakın Asensio bir şeyler başarsın. Asensio bu seviyelerin oyuncusu. Asensio'dan daha fazla isteyemezsiniz Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi. Çünkü o da istiyor ki tekrar İspanya milli takımına tekrar çağrılayım. Şu andaki bu efsane kadroda tekrar olayım. Değil mi? İster yani bunu Asensio. Bence ister. Hele bir de Şampiyonlar Ligi'nde olmayı daha da çok ister. O yüzden müsaade edin ya, şu Asensio biraz oynasın bir görelim ya. Rica ediyoruz. Ordu'dan Tuna Bey, Atletico Madrid Malaga ilk yarı 1.5 gol üstü. Celtic ilk yarı 1.5 gol üstü oynadım abi. Çok güveniyorum. İyi ki varsınız. Dün akşam Dinamo Zagreb Viking'i ilk yarı 1.5 gol üstü oynadım. Kazandım diyor. Mutluyum diyor. Peki biz de diyoruz ki mutluluğunuz daim olsun. Asensio dakika 73'te oyuna girdi. 4 defa topla buluşmuş. Yani bir şey oynamamış İzmir'den Turan Bey. Evet doğru. Siz de 73'te oyuna girerseniz siz de bir şey oynayamazsınız zaten. Hani öyle derler ya, hata alan Üsküdar'a geçti. Sevgili Turan Bey. Selamlar. O zaman şöyle, Fenerbahçe taraftarı da boşuna Asensio vardı ki. Madem Asensio bu kadar tırnak içinde değersizse, madem 4 defa topla buluşup hiçbir şey yapamadı, yapamayacaksa, o zaman orada giden 41 bin küsür seyirci niye bağırdı ki? Gerek yok ki Asensio diye bağırmaya. Yanlış tanıyorsunuz yani. Asensio diye iyi bir futbolcu yok Fenerbahçe'de. Yine tırnak içinde söyleyeyim. Yani o bağıran taraftara söylüyorum ben o zaman. Bağırmayın yani bir daha Asensio. Ya Turan Bey öyle bir demişsiniz ki ben de mecbur böyle dedim yani. Gerek yok. Yani Asensio bir şey yapamayabilir. Bir şey yani, her zaman bir şey yap. Ama bir oyun hakkıdır Asensio. Rakip için bir önlemdir ya. Rakibiniz önlem alacağı bir futbolcudur Asensio. Bunu söylüyorum. Bilmiyorum yanlış bir şey mi söylüyorum acaba? Asensio'nun sahadaki varlığı Lyon takımı için bir oyuncunun ona yakın oynaması, onun pas kanallarını kapatması,

0: yapması, ona gelecek olan belki işte pas atacak ona kim artık daha fazla onunla paslaşıyor. Belki o oyuncuya bir ekstra tedbir ya da hani onun önemli özelliklerini bir şekilde daha minimize etmek için ya da biraz daha oyunun düzenin dışına çıkarmak için başka bir önlem demek. Asensio budur yani onu söylüyorum. Sevgili Can Bey ne demiş? İyi akşamlar. Beşiktaş en kötü zamanda deplasmanda 1-0 yenmişti Lyon'u. Fenerbahçe'de bir zahmet yensin bu kadar yıldızla bu önemli maçı demiş sevgili Can Bey. Katılıyorum size. Bak başka bir dinleyicimiz demiş ki İlter Türkmen ve versinler Galatasaray'a. Madem beğenmiyorlar. Vallahi Galatasaray'a tam böyle panzehir var ya tam böyle oraya koyacaksın. Ondan sonra göreceksiniz Asensio neymiş sevgili İlter Bey. Ama tabii öyle bir şey biraz zor. Olmaz diye düşünüyorum ama ya üzülüyorum ya yani Asensio bir oyun gibi bir oyuncu yani bu kadar üst düzey bir oyuncu, kıymetli bir oyuncu, estetik bir oyuncu böyle kenarda tutmak. Hani bir de hani çok özür dileyerek söylüyorum ama hani Fenerbahçe kadrosundaki herkes kıymetlidir ama hani yerine oynayan oyuncunun da bir forvet özellikle oyuncu olduğunu düşünürsek hani 4-2-3-1 dizilişinde 10 numara görevini ya da 8-10 yapabilecek Asensio'nun kenarda oturması biraz garip geliyor bana. Aslında söylemeye çalıştığım biraz bu. Peki birazdan reklam aramız olacak herhalde ama ben şimdi şöyle birazdan başlayacak maçlara bakayım diyorum ama yoksa at yarışından sonra mı bakalım yani 22'den sonra mı bakalım olabilir. Sevgili Tuna ne demiş? Atletico Madrid 4, Malaga 2, Celtic 4, Leeds 2 maç skoru içime doğdu. 2 varsınız demiş. Peki teşekkür ederiz. Yani iki maça da artı altı oynayın diyor sevgili Tuna Bey. Ben demiyorum. O diyor. Şunu söylüyorum sevgili Can Hocam. İsmail Hoca'nın biraz saha içinde konuşmasına fayda var. Gerçekten geçmiyor bu açıklamalar. Yani sorulan soruya verilen yanıt ve ilgi düzeyi yani bu soruyla cevabın bağlantı kısmı baya bir boşluk kalıyor. Başka bir şey soruyorsunuz, başka bir şey söylüyor. Taraftar bunu dinlemek istiyor İsmail Hoca. Zaten bunun için göreve geldi ya. Yani İsmail Hoca geçen sene Tedesco'nun yapmadığı şeyleri yapacağını öngörerek, yapacağını düşünerek göreve getirdiler. Mesela şu da ilginç. Örneğin İsmail Hoca'ya hafta sonu Konyaspor maçıyla alakalı işte erteleme talebiniz olacak mı? Olacak diyor. Oğuz Hoca diyor ki hayır bizim böyle bir talebimiz asla olmayacak diyor. Çünkü biz yaptık reddettiler. Şimdi burada da bir gariplik yok mu mesela? Yani İsmail Hoca olacak diyor. Oğuz Hoca hayır diyor. Bir kere yaptık. Bir daha da yapmayız diyor. Böyle bir talebimiz olmayacaktır diyor. Çıkar oynarız diyor. İlginç geliyor bana. Yani orada öyle bir şey, burada böyle bir şey. Peki kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ali abi demiş ki Asensio'yu bize versinler, beğenmiyorlarsa Beşiktaş deplasmanında 10 kişi kalıyor oyuna. Forvet alıyor. Fenerbahçe kendi evinde kazanması gereken maçta forvet çıkarıp forvet alıyor. İsmail Hoca'dan şampiyonluk beklemek çok zor diyor sevgili Ali abi. Biraz hayalcilik demiş. İsmail Bey Tekirdağ'dan bu senin en kötü transferi diyor. Bu kadroyu heba edecek. Yani İsmail Hoca için söylüyor. Ya da hani başka bir teknik direktör olmaz mıydı diyor. Ama sanırım bir Fenerbahçe taraftarı sevgili İsmail Bey. Yani şöyle, tabii İsmail Hoca'ya çok güveniyor Fenerbahçe yönetimi. Hani değerli bir teknik adam ama hani eski alışkanlıklarını eskiden yap, sürekli o 99 puana biraz takılı kaldık herhalde. Artık o geçmişte kaldı. Bunu kimse de anlamaz. Yani Lukaku'ya ben geçmişte 99 puan topladım desen adam yani der. Yani bundan bana ne der yani. Tamam sen toplamışsın ama şampiyon mu oldunuz? Olamadık. E tamam. Geçmişte kaldır. Ya da Asensio desen ne ifade edebilir? İsmail Hoca'nın biraz bence artık buraları biraz daha irdelemesinde fayda var. Ya da 2000'in neyse artık. Ama Fenerbahçe'nin bu oyuncularla daha iyi oyun oynaması gerekiyor. Karşımızda dün, yanlış anlaşılmasın, yanlış bir şey de söylediğimi düşünmüyorum. Yani bir Fransa'nın işte ne bileyim yani Paris'i yoktu yani. Fransa'da zar zor işte Şampiyonlar Ligi potasına kendini zorla zar zor atan, kadrosunda birçok değişim yapan, çok genç bir kadroyla mücadele etmek zorunda kalan bir takımdan bahsediyoruz. Yani abartmayalım o kadar. Böyle inanılmaz üst seviye bir takım değil. İyi bir takım. Kötü bir takım demiyorum. Nihayetinde bir Fransa takımıdır. Ama abartmayalım. Yani Fenerbahçe'nin kadrosundaki bir yıldızlara bakın yani. Değil mi? Ki bunu zaten rakibin teknik direktörü söylüyor. Peki. Bu kadar bence yeterli olur. İkinci maçta Fenerbahçe temsilcimize başarılar. Evet, yarın Beşiktaş'ın mücadelesi var. Bak mesela dinleyicimiz demiş ki sevgili Erdal Bey, Beşiktaş diyeyim ama Fenerbahçe'ye Lyon karşısında üstün başarılar diyorum. Beşiktaş yarın tabii kendi sahasında oynayacak. Orada da bugün teknik direktörün açıklamaları vardı. Önemli açıklamalar da yaptı. Yine birden farklı skorla yenebilir miyiz? Hani olacak mı? Dendi. Biraz da güldü. Yani gönül istiyor dedi böyle bir şey. Ama tabii Beşiktaş'ın bu konuda biraz daha, daha doğrusu bu konuya çalışıyoruz dedi. Şu ana kadar gol yemedi siyah beyaz takım. Az da gol attı ama nihayetinde bütün maçları kazandı. Belki onlar için önemli bir özgüven. Ve ben şöyle düşünüyorum. Bunu tamamen hani şu ana kadar gördüklerim üzerinden bir yorum yapıyorum. Beşiktaş'ın teknik direktör farkı var bence şu anda. Yani kimse kusura bakmasın. Ama şu anda bence Beşiktaş, hani bu sezon kaçıncı olur bilemem ama saha kenarında oyunu okuyan, yanlış yapsa da hemen düzeltmeye çalışan bir teknik direktörü var. Ben buna 5 maç sonunda ikna oldum. Zaten tanıdığım bir teknik direktördü ama şu ana kadar eksiklerimiz var. Transfer yok, işte oynayamıyoruz. Tamamen saha içini konuşmaya çalışıyor Italiano. Hiç böyle amalar fakatlar, işte o %60'da oynuyor, bu %45'de oynuyor falan gibi böyle garip şeyler de yapmıyor. Hani direkt işte oynatmıyor. Trossard hazır deyip biraz daha güçlenmesi lazım. Dakikalarını ayarlayacağız diyor mesela Trossard için. Bugün Vlahovic için soruldu. Onu saha içinde görmek istiyoruz. Bakacağız dedi yarın. Maçın gidişatına göre tabii ki ben de istiyorum oynamasına ama uzun bir süredir oynamadı dedi. Hani hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan, hiçbir aması fakatı olmadan kendi işini yapmaya çalışıyor Italiano. Bugün de dediğim gibi basın toplantısı düzenlemişti ve bir orta saha transferi istiyoruz dedi. O talep de biraz oradaki rekabeti artırmak için, ki bence de gerekli aslında. Bir değil iki orta saha oyuncusu istedi biliyorsunuz. Ama en kötü bir tane oyuncu almak zorunda. Bu arada birazdan Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov'u da yine konuşacağız. Galatasaray yarın yeni
10 numarasına kavuşuyor. Tabi burada da büyük soru işaretleri var kafamda. Birazdan bunları da sizinle paylaşacağım. İtalyano ne dedi? Orta sahada değişiklik yapmadım çünkü aynı zamanda bu oyuncularım çok iyi maçlar çıkardı. Orta saha takımın dengesidir. Pazartesi bunu söylemiştim. Ben bu oyuncularla bu yüzden oynamaya devam ettim. Yedekten girenler de oldu. Onlar da iyi oynadılar. Bence bu denge şu anda çok önemli. Bu yüzden bu üçlü Orkun Salih, Olaytan'ı sürekli oynattım diyor. Yani takımın beynidir orta saha aslında. Bu işin belki biraz daha Türkçe versiyonu budur. Ya da Türkçe karşılığı budur. Sizin hem geride hem ilerideki hem savunmanıza hem de ofansınızı bir şekilde yöneten orkestra orta sahadır aslında. Ben Eyüpspor maçında da Beşiktaş rotasyon yaptı dedim pazartesi günü ama bu rotasyonla Sayın İsmail Kartal'ın Gençler Birliği maçında yaptığı rotasyon aynı değil dedim ısrarla. Onu da oraya bağlamıştım kendi adıma. Öyle bir düşüncem vardı. Bu bir sır değil. Bir orta saha oyuncusu, kaliteli bir orta saha oyuncusu arıyoruz. U23 bir oyuncu da arıyoruz. Yönetimle konuşuyoruz. Arayış içerisindeyiz. Rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Gelen oyuncular da bu rekabet için bize yardımcı olacak dedi Sayın Italiano. Takım çok istekli dedi. Bir dakika, mesajlar var. Kaçırmayın mesajları. Abi merhabalar, ben Onur, İstanbul'da taksiciyim. Fenerbahçe'de oyun yok diyor. Sevgili Onur, bir gün inşallah görüşürüz. Yolun düşerse buralara bir gün inşallah gel bir kahve içelim. Ya Fenerbahçe'de aslında oyun var gibi gözüküyor ama işte biraz fazla belki bazı bölgelerdeki oyuncular üzerinde çok oynanıyor. Ya da hani şu ana kadar hoca istettiği ya da istediği oyunu tam olarak oyunculara ya da oyuncuların hocanın istediği oyuna uyumu konusunda bence problem var. Şu an için söylüyorum. İleride belki olmayabilir. Onur Bey sevgiler. Ne demiş dinleyicimiz? Fenerbahçe bu kadar oyuncu alana kadar Luis Enrique'yi alsın, Türk futboluna çok büyük katkısı olur. Yani Luis Enrique keşke buralara gelse. Bir Fenerbahçe taraftarı sanırım, yanlış görmüyorsam, Aykut Hoca gelmeliydi diyor. Peki, Asensio'nun kalitesini biliyoruz ama hazır değil. Bunu da dün gördük. Oyuna girdiğinde maçın bitmesine 2 dakika yoktu. Uzatmalarla beraber 25 dakika vardı. Peki ne yaptı? Avrupa'da kimle oynasak aramızda 7-8 yaş ortalama fark var. Nasıl başarılı olacağız? Yine söylüyorum, taraftar medyanın gazına gelerek takımı kaliteli sanıyor. Evet, bu oyuncular zamanında çok kaliteliydi ama miadları doldu. Futbol bu kadar zor bir oyun değil. Niye öğrenemiyoruz? Size yayınlar dilerken umarım kırpmadan okursunuz. Küfür yok, hakaret yok. Hepsini okudum sevgili Hakan Bey. Gördüğünüz gibi küfür yok, hakaret yok. Eleştiri varsa hepsini. Şimdi birincisi şöyle. Asensio'yu az önce de söyledim. Siz o çelişkiyi belki kaçırmış olabilirsiniz. Yani bir maçta 45 dakika, bir maçta 60 dakika, bir maçta 23 dakika oynatmamalısınız. Takımın en önemli, sizin sportif direktörünüz bunu söylüyor. Takımın yıldızı Asensio'dur diyor. Pardon, düzeltiyorum. Takımın en değerli oyuncusu Asensio'dur diyor Sayın Oğuz Bey. Haliyle takımın hani futbol aklı böyle diyor. Şimdi siz bu oyuncuyu önceki maçlarda 60 dakika, 70 dakika, işte ilk yarı 45 dakika oynatıp sonrasında da hazır değil derseniz, o zaman ben de şunu sorarım. O zaman daha önceki maçlarda daha da hazır olmadığı halde niye oynattınız? Değil mi? Ben de bunu sorarım sevgili Hakan Bey. Ayrıca bu oyuncular oynayarak maç temposu kazanır. Kenarda oturarak değil, siz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Sağ içinde olan birisiniz gördüğüm kadarıyla. Ben Çorlu'dan Özkan Bey. Özkan demiş. Sayın Aziz Yıldırım. Aykut Hoca'nın Alex'in silmesine izin verdi. Bu defa da İsmail Hoca'nın Asensio'yu harcamasına izin verirse Aralık ayını zor görür. Vallahi ben bunu istemem. Çok da üzülürüm. Böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmek de istemiyorum. Kendi adıma özellikle bunu söylüyorum.

Maçına çıkacağız. Avrupa Ligi'nde oynamak istiyoruz. Yarın kazanmamız gerekiyor. Avrupa'da favori yoktur. Her maç çok zordur. Rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. İyi çalışmamız gerekiyor. Toplam 180 dakikalık bir maç. Umarım iyi performansımızı devam ettirebiliriz. Bakalım yarın nasıl bir kadro ile çıkacak. Yine Beşiktaş kalabalık bir taraftar önünde oynayacak. Tabii sonuçta fizik gücü yüksek bir takımdan bahsediyoruz. Hani sizin teknik kapasitenizi ya da takımın kalitesini sahaya yansıtıyor olması gerekiyor. Eğer onlarla fiziki mücadeleye girerseniz ya da iş oraya gelirse zaten çok fazla rekabet edemezsiniz. Daha önce oynayan takımlarımız vardı. Sizin biraz daha teknik oyuncularla, kaliteli oyuncularla onların yapamadığı şeyleri, sizin iyi yaptığınız şeyleri daha fazla yapıyor olmanız gerekiyor. Oyunda ciddi bir baskı kurmanız gerekiyor. Kenardan örneğin işte sürekli havadan orta yapmamanız gerekiyor. Belki biraz göğüs hizasına doğru ortalar yapmanız gerekiyor. Yerden ortalar, K1'ler, verkaçlar, savunma arkası koşulları ki savunmaları da yüksek boylu oyunculardan kurulu. Bunları deniyor olmanız gerekiyor. Baskıyı yaptığınız zaman sadece stoperlere değil, bekler ve yine stoperlerin önünde oynayan orta saha oyuncularını da yani onların pas istasyon sayısını çoğalttığı her versiyonu ya da varyasyonu bir şekilde zorlaştırmanız gerekiyor ki Beşiktaş'ın da bu kalitesi var. Daha önceki maçlarda gördük. En azından hücum presi anlamında erken skor alıp sonrasında da farkı bir şekilde artırıyor olması gerekiyor ki Zagiris'e daha rahat gidebilmek için ve hani turu neredeyse burada almak için hani Zagreb maçlarına şöyle bir baktım. İlk maç 5 gol yemişlerdi. Dağılabilen bir takım. Hızlı oynarsanız yine söylüyorum. Rahatlıkla burada zorlanmadan yenmeniz gereken bir takım. Beşiktaş'ın da kazanmasını bekliyorum. Evet, açıklamaları devam ediyor. Biz birazdan yarış arasına gideceğiz. Yarışla beraber yine bir ne diyelim papatya çayı molamız da olacak. Ama var mı yarışımız? Geleyim mi? Devam mı? Eli kulağında diyor. Şöyle bir durum var. Vlahovic'le alakalı yine açıklamaları var ama Beşiktaş'ın tabii bu kazanma alışkanlığı önemli. Bakın geçen sene şimdi Beşiktaş taraftarı da şu anda beni dinliyor. Burada Galatasaraylı, Beşiktaşlı ya da diğer takımlı dostlarımız da var. Geçen sene olmaz denilen bu oyuncuların yarısı gitmeli denilen oyuncular şu anda Beşiktaş takımında oynuyor bazıları. Farkındasınız değil mi? Fark ettiniz değil mi? Şimdi isimleri saymayayım. Emirhan'dan olmaz. Calo takımın oyuncusu değil. Taylan'ı nereden buldunuz? Rıdvan fizik olarak çok. Ama bakın bunların hepsiyle oynuyor Sayın İtalyano. Ve hiç ağlamıyor. Hiç ağlayıp sızlamıyor. İşini sadece doğru şekilde yapmaya çalışıyor. Ve bu oyuncuların da performansını yükseltiyor. Bu ne kadar değerli biliyor musunuz? Çok değerli. Bence bizim teknik direktörlerimizin de hani şu anda kime örnek olsun demiyorum ama birilerine örnek olur umarım. Hani sürekli bir amalar, fakatlar, en az 4 transfer dönemi lazım. Olmazsa bu takımdan bir şey olmaz diyenler yerine bakın ne diyor? Elimizde kim varsa onlarla oynayacağız. Tamam yani iyi oyuncuları var. Kötü demiyorum ama şöyle bir bakın geçen seneki duruma, bu seneki duruma, oyuncuların vücut dinine, oyuncuların saha içindeki enerjisine, isteklerine, arzularına bir bakın. Geçen seneye bakın. Bir de şimdi bakın. Yani Salih ilk 11, Olaytan geçen sene vardı. Orkun vardı. Oh vardı. Rıdvan vardı. Calo vardı. Emirhan vardı. Değil mi? Bunlar vardı yani. Bunlar geçen sene de oynadı işte. Taylan mesela son mücadelede bakıyorsun. Gayet güzel maç çıkarıyor çocuk. Halbuki daha geçen sene hani neredeyse sene bitmeden bir Almanya'ya falan gitsin gelsin deniliyordu. Ha Taylan süperstar falan demiyorum ama gördüğünüz gibi verim almayı biliyor teknik direktör. Yani teknik direktör dokunuşu işte tam da bu. Oyunculara özgüven veriyor, birebir coachinglik yapıyor, sonrasında saha içindeki rollerini iyi ayarlıyor. Nerede ne yapması gerektiğini yani futbolu öğretmiyor ama saha içinde onlardan taktik anlamda ne istediğini anlatmaya çalışıyor. Bu da oyuncuları değerli kılıyor işte. Aradaki fark bu. Hani benim bir sistemim var.

0: sistemime uygun. Yani şu anda belki İtalyan'a da sorsan, ya elinde bir sihirli değnek olsa, hani kendi sistemine uygun bu Beşiktaş'ta kaç tane oyuncu var desen, herhalde şöyle diyebilir: ya bunların yarısı uymuyor benim sistemime. Ama demiyor adam. Çıkıp sadece işini yapıyor. Eksiğimiz var diyor. Gol atamıyoruz. Daha fazla gol atmamız lazım. Daha fazla çalışıyoruz. Çalışıyoruz bunu idmanda diyor mesela. Hani az önce söyledim ya. Mesela diyor ki, dün Sayın İsmail Kartal dedi ki Fenerbahçe taraftarı maçın yıldızıydı. Bence de %100 yıldızıydı. Güzel. Ama bakın, bir önceki maçta Beşiktaş teknik direktörü dedi ki Beşiktaş taraftarı gerçekten inanılmaz dedi bugün. Onlar için daha fazla oynamamız lazım. Daha fazlasını yapmak zorundayız dedi. Başka bir şey söylüyor bakın. Yıldız deyip geçmedi yani. Evet, taraftar inanılmaz dedi ama hem bizi saha içinde tutuyorlar hem de onlar için savaşmak zorundayız. Daha iyisini yapmak zorundayız. Burada Beşiktaş'ta oynuyorsanız bu taraftarın bu isteğine, bu çabasına, bu gayretine ya da bu enerjisine cevap vermek zorundayız diyor. Bir şey anlatıyor yani. Peki, yarış var, ara var, sonra birlikteyiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Beyaz bayrak kaldırıldı, indirildi, koşu başladı değerli izleyenler. Gayet toplu bir çıkış oldu. Şu an için zannediyorum Ranıloğlu grubun gerisinde kalan isim. İlk metrelerde 6 numaralı Bandit liderliği almıştı. Dışından 2 numaralı Antratrıt geldi. Kısa sürede onu yakalayıp liderliği aldı 2 numaralı Antratrıt. 6 numaralı Bandit ikincilikte, 3-4 boy geride 1 numaralı Düzce Aslanı. İçeride 11 numaralı National Hero. İlk metrelerde önlerde koşan isimler. 2 numaralı Antratrıt liderliğini sürdürüyor. Fark 2 boş. 6 numaralı Bandit ikincilikte. Onun dışında 1 numaralı Düzce Aslanı var. 3 boy geride dışta 3 numaralı Bolun. İçeride 11 numaralı National Hero. 2 boy gerilerinde 5 numaralı Silvan. Daha sonra 4 numaralı Espirito ve Çevik Devran'ı sırasıyla 1400 geçildi, 1200'e doğru gidiliyor. 2 numaralı Antratrıt lider, fark 2 boş. İkincilikte içeride 6 numaralı Bandit. Hemen sağrısında dışta 1 numaralı Düzce Aslanı takipteler. 2,5 boy geride dışta 3 numaralı Bolun, içeride 11 numaralı National Hero. Daha sonra Silvan mücadeleye katılmaya çalışıyor. Taylar bini geçti. 2 numaralı Antratrıt liderliğini sürdürüyor. Fark 2,5 boy. 6 numaralı Bandit ikincilikte, 1 numaralı Düzce Aslan üçüncülükte. Hemen yanına 3 numaralı Bolun geldi. 2 boy geride 5'incilikte 11 numaralı National Hero. Onun sağrısında 5 numaralı Silvan var. Daha sonra içeride 7 numaralı Çevik Devranı. Son 800'ü de 2 numaralı Antratrıt önde geçti. 6 numaralı Bandit ikincilikte. Dışında Düzce Aslan'ı var ve Taylar son 600'ü geçti. Liderliğini koruyor 2 numaralı Antratrıt. İkincilikte Bandit var. Hemen dışında şimdi 3 numaralı Bolun üçüncülüğe hamle yaptı. National Hero dördüncülükte. Şimdi dışında Silvan var. Son 400'e doğru gidiliyor. 2 numaralı Antratrıt kaçıyor. Fark 3 boy oldu. 6 numaralı Bandit ikincilikte. Üçüncülükte 3 numaralı Bolun. Dördüncülükte Silvan sırasıyla Taylar düzeye çıktı. 2 numaralı Antratrıt liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 6 numaralı Bandit var. İçeriden 5 numaralı Silvan'ın daha girdi. 3 numaralı Bolun'un gayretleri olsa da 2 numaralı Antratrıt son 200 önde geçiyor. 6 numaralı Bandit'in gayretleri var. İçeriden 5 numaralı Silvan da önlere geliyor. Son 102 numaralı Antratrıt önde geçiyor. İkinciye de 5 numaralı Silvan giriyor. 2 numaralı Antratrıt lider. 5 numaralı Silvan'ın gayretleri var. 2 numaralı Antratrıt liderliğini koruyor ve koşuyu 2 numaralı Antratrıt kazanıyor. 5 numaralı Silvan ikinciliği kurtardı. 3 numaralı Bolun üçüncü olurken daha geride 12 numaralı Emant, 6 numaralı Bandit, 7 numaralı Çevik Devranı ve en dışta 9 numaralı King Boreas aynayı yakın geçtiler tabela için. 2 numaradan çarptı. Sami Kaplan'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Radyo Spor. Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
8: Radyo Spor.
9: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
10: Evet.
9: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te iki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
7: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağıda yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse Gireriz programıyla karşınızdayım. Ben Deniz Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. 0538-052-1487'den mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kim yazmış? Sevgili Ahmet Bey, ilettim talebinizi. Sevgili Ahmet Bey. Ne demiş dinleyicimiz? Berk kardeş, dinlemedin. Mecit Ankara. Anlamadım bunu Mecit Bey. Ne demek istemişsiniz? İyi yayınlar Caner Bey. Şarkılar ve sizin sesinizi atlayarak demiş. Evet, genel olarak herhalde bir problem var. Bunu ilettim sevgili Serkan Bey. Hani bizden çok kaynaklanmıyor. İyi akşamlar Sayın Aydaş. Kolay gelsin. İyi yayınlar, sizin evin buralarda. Peki, ayrıca Beşiktaş'ımıza yarın başarılar diliyorum. Futbol şansı yanımızda olsun. Selamlar İhtiyar DJ demiş. Kıymetli Hüseyin abimiz, Hüseyin Şener, kendisi eski DJ'lerden, önemli radyolarda yıllarca çalışmış. Sesiyle, çaldığı müziklerle, müzik bilgisiyle belki birçoğumuzun, benim de zamanında dinlediğim kıymetli radyoculardan sağ olsun bize mesaj yollamış. Sevgilerimi iletiyorum sevgili Hüseyin abime. Evet, İtalyano ne demişti? Takım çok istekli dedi. Kazanmamız gerekiyor dedi. Bunu söyledim. Avrupa'da kolay maç yok. O 180 dakikalık bir mücadele ve umarım iyi bir performans sergileriz dedi. Vlahovic yarın olacak. Yarın yedek kulübesinde olacak. Temposu artıyor. Uzun zamandır oynamıyor. Umarım yarın süre alır. Hatta uzun süre alır. Yarın takımla yolculuğu başlayacak. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık ama dikkatli olmamız gerekiyor. Güzel bir açıklamaydı bence bu. Hepimiz sahada neler yapabileceğini görmek istiyoruz. Kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Tabii daha önce de biliyorsunuz kendisiyle Fiorentina zamanında birlikte çalışmışlardı. Vlahovic de neler yapabileceğini biliyor. Yine hocanın saha içiyle alakalı bir açıklaması daha. Sayın Italiano'nun bu yönünü gerçekten çok sevdim. Tedesco'ya benziyordu o biraz. Ama tabii sonu benzemesin diyelim Tedesco'ya. Yani en azından gönderilmesin. Ama sağ içini sürekli yorumlamaya çalışıyor. Bitiricilikte bir sıkıntımız var. Daha fazla gol atmayı hak ettik. Daha fazla bitirici olmamız gerekiyor. Maçları daha erken bitirmemiz gerekiyor. Bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir konu. Bakın, teşhisi koymuş. Tedavi için uğraşıyoruz diyor. Her gün çalışıyoruz diyor. Bu güzel bir şey. Yani hocanın, takımının yaşadığı kazanırken bir sıkıntıyı dile getirmesi, eksikliği dile getirmesi, bunun için çalıştıklarını söylüyor olması güzel bir şey. Dediğim gibi bunları kazanıyorken yapmak önemli ve değerli olarak görüyorum. Çünkü genelde kazanan teknik direktörler, ya kazanıyoruz kardeşim, daha ne istiyorsunuz ya? 5 maçtır gol yemedik, bütün maçları kazandık. Bir gol olsun, bizim olsun demiyor. Diyor ki eksiklerimiz var, çalışıyoruz, bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz. Vlahovic belki bize çare olabilir diyor. Belki yarın öbür gün ikili santrafor sistemiyle oynayacak, bilmiyorum. Olabilir bu arada, hani o arkada Vlahovic'i önde kullanıp hani böyle ona da belki alanlar açabilir. Hani birini yıpratıcı bir santrafor, diğerini biraz daha bitirici bir santrafor, hani o yükü dağıtmak anlamında söylüyorum. Bilmiyorum, bakıp göreceğiz. Nübel'in performansı ve Doğan Alemdar hakkında da yine açıklamalarda bulundu. Takımda şu anda güzel bir hiyerarşi var. Alex şu anda bir numara. Nübel'den bahsediyor. Doğan da bu sezonda yer bulacak. Onunla konuştum. Nübel'in performansından ve sonuçlardan çok memnunum. O yüzden şu anda Nübel ile devam edeceğiz diyor Sayın Italiano. Bu sene 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Bu takımın en sonuna kadar zorlaması gerekiyor. Bizim hedefimiz bu. Umarım böyle olur. Bunun için çalışıyoruz. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Hani bazı yorumcular şöyle söylüyor, işte Beşiktaş'ın hani tek hedefi işte lig Öyle bir dünya yok yani. Siz Avrupa'da, Avrupa kültürü almış bir teknik direktöre, ya biz burada olsak da olur, olmasak da olur diyemezsiniz. Derseniz de zaten çok güzel bir dille, nezaket sınırları içinde. Ya bu sizin düşüncenizler. Ama ben hani bunu kabul etmiyorum. Benim takımım her kulvarda olmak zorunda der. Çünkü böyle olmak zorunda. Yani ya Avrupalı bir teknik direktöre bunu anlatamazsınız. Siz anlatmaya çalışırsınız ama o anlamaz. Çok da kabul etmez. İtalyanın da bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Hatta ligi daha fazla değil, Avrupa'yı daha fazla önemseyecektir. Çünkü o da biliyor ki Avrupa'daki başarısı hem sürdürülebilir bir başarı olacaktır. Hem de geçen sene belki Bologna ile yaşadığı kısmen Avrupa'daki başarısızlığı bak yeni takımda başardım demek için belki bunu tekrardan başarmak isteyecektir. Daha önceki başarılarını tekrarlamak isteyecektir. Bu da gayet normal bir şey. Orta sahada değişiklik yapmadık. Orta sahayı oyuncu arıyoruz demişti. Çünkü bu oyuncuların çok iyi bir performans sergilediğini gördük. Ve takımında dengesi orta saha diyor. İşte U23 kalitesinde bir oyuncu. Daha doğrusu oraya bir oyuncu. Ayrıca yine koşucu ve büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz diyor. Hem koşacak hem de takımın ofansif ve defansif gücüne katkı sağlayacak bir oyuncu arıyoruz diyor. Ben öyle anladım yani. Bakalım bekleyip göreceğiz. Beşiktaş bu oyuncuyu bulabilecek mi? Merak etmiyor değilim. Ben de merak ediyorum kimi alacaklar. Selamlar Caner kardeşim, eve geldim, radyoyu açtım, seni buldum, dinlemeye başladım, sana bir soru soracağım demiş. Yarın Trabzonspor maçı ne olur? Senin tahminlerin benim için önemli. Çok teşekkür ederim. Hayırlı geceler sevgili Yaşar Aydın, Yaşar abimizi. Selamlar, sevgiler. Trabzon'daki evde misin? Stuttgart'taki evde misin abi? Hangisindesin onu söyle bana. Ona göre tahminde bulunacağım. Valla şöyle, ben Trabzonspor'un yarın kazanmasını bekliyorum. Birazdan zaten konuşuruz. Ferencvaros da oynayacak, Macar temsilcisi. Bu arada bu sezon sadece 50 bin dolarlık bir oyuncu almışlar. Yani transfer politikası bu. Ferencvaros'un ve sadece bir oyuncu almışlar. Geçen seneki oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Normal şartlarda Trabzonspor'un bu turu geçiyor olması gerekiyor. Yani Trabzonspor'a rakip olacak bir takım değil ama nihayetinde bir önceki turda Fenerbahçe'nin elediği Gornik'i, bir önceki turda da Twente'yi geçen bir takımdan bahsediyoruz. Yani öyle çantada keklik falan değil. Trabzonspor'un Kasımpaşa mücadelesini izledim. Yani Trabzonspor henüz hazır değil. Henüz Fatih Hoca kafasındaki 11'i kurmuş değil bence. Bunda tabii bazı oyuncuların sakatlığının da payı var. Örneğin Muçi'nin olmaması büyük bir eksiklik. Hani Aral'dan istediği katkıyı alamadı ilk maçta 10 numara için. Ki orada da şöyle bir durum vardı, hatırlayın. Malinovski, Aral ikisini birlikte oyundan çıkarmıştı. Ve takım aklı kim? Saha içindeki organizasyonu kim yapacak kısmı büyük bir soru işaretiydi. Salah'a kaldı bütün her şey. Ama Salah da aslında ön tarafta daha kreatif kullanacak bir 10 numaraya ya da orada bir futbol aklına ihtiyaç vardı. O kısımda biraz tartışıldı maçtan sonra. Yarın Trabzonspor'umuzun inşallah en az 2-0 kazanmasını bekliyorum. Yani Onaçu da şu anda istenilen düzeyde değil ama kaliteli. Trabzonspor'un kadrosu çok daha kaliteli. Yarın dolu tribünler önünde Trabzonspor'un en az 2 farklı bir galibiyet alması gerektiğini düşünüyorum sevgili Yaşar abi. Bu arada beklentim. Bunun haricindeki her skor rakibi ortak edebilir. O yüzden en az 2 farklı bir galibiyet almak durumunda Trabzonspor. Bunu yapacak gücü de var. Kadrosu da var. Yeter ki Kasımpaşa maçındaki gibi oynamasınlar. Daha iyi olsunlar. Onu söyleyeyim. Üçüncü bölgede Fatih Hoca'nın da uyarısı buydu. Daha doğrusu bu konuda biraz öz eleştiri yapmıştı. Yani üçüncü bölgede top tutmamız gerekiyor. Orada daha etkili olmamız gerekiyor. Daha yaratıcı olmamız gerekiyor. Katılıyorum kesinlikle. Geçen sene de benzer problemler yaşadılar. Üçüncü bölgede top tutamamaları belki Trabzonsporlu oyuncuların daha fazla geri koşmasına neden oldu. Yani orada Muhammed Salah'ın bir an önce ilk 11'e dahil olması gerekiyor. Solda İşte Aral mı oynayacak, Savioğlu mu oynayacak, kim oynayacaksa onun biraz da oyunu dinlendirmesi gerekiyor. Trabzonspor'un hücum ederken rakip yarı sahaya, rakibin birinci bölgesine ya da ikinci bölgelerinin ortalarına yerleşmesi gerekiyor. Aksi halde mesafeler çok uzun oluyor. 55-60 metre oluyor. Bu defa da geri koşmanız gerekiyor. Çok geniş alanlarda koşmanız gerekiyor. Evet, sevgili Emre Türk de bizi ziyarete gelmiş. Kendisine de sevgilerimizi iletelim. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
0: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay. Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Bahse gireriz programıyla karşınızdayım. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Sevgili Yaşar abi ne demiş? Şu anda Trabzon'dayım ama kısa süre sonra, yani 2-3 hafta sonra Stuttgart'ta olacağım demiş. Yorumun ve tahmin için çok teşekkür ederim. İyi geceler demiş sevgili Yaşar abi. Sevgilerimi iletiyorum. Trabzon'a da saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Özellikle Yaşar abiye, büyük bir abimiz, kıymetli bir abimiz. Hem Stuttgart'ta olduğu zaman hem Trabzon'a geldiği zaman yine de Radyo Spor'dan vazgeçmiyor, bizden vazgeçmiyor. Kıymetli, bunu öyle değerlendiriyorum. Çok teşekkürler. Evet, Trabzonspor'un yarın kazanmasını bekliyorum. Az önce de bahsettiğim gibi Fatih Hoca'nın mutlaka Kasımpaşa mücadelesinde yapamadığı, yaptıramadığı ya da az daha kötü yaptıkları şeyleri iyileştireceğini düşünüyorum. Geçen sene de Fatih Hoca'nın özellikle büyük maçlarda taktik anlamda sıkıntı yaşamadığını gözlemledik. Yani iyi bir taktisyen Fatih Hoca ya da ekibi, neyse artık analistleri. Ama bu sene Trabzonspor'un geçen seneden farklı olarak daha iyi bir kadrosu var. Çözüm üretebilecek bir kadrosu var. Önce bunu zihnen kendimize inandırmamız gerekiyor. Geçen senenin kadrosunun üstünde bir kadrodan bahsediyoruz. Bu kadronun yapabilirliği daha yüksek. Bunu da net bir şekilde biliyoruz, görüyoruz zaten. Bunu artık saha içinde görmek istiyoruz. Belki en önemli şeylerden bir tanesi bu. Fiziksel direnci yüksek bir takımdan bahsediyoruz. French Baroş koşacaktır, mücadele edeceklerdir. Geçiş hücumu yapmak isteyeceklerdir. Burada da önemli bir şey, az önce bahsettiğim gibi, o mesafelerin biraz daraltılması. Yani Trabzonspor'un belki 60-65 metrede oynaması gerekiyor. Belki o kadar bile değil. Orta sahaya zaman zaman savunma oyuncularını çıkarıyor olması gerekiyor ki rakibin kontrataklarına engel olmak için değilim. Caner Bey, yarın başarılar diliyorum size demiş. Keşke bu sene bu hocayla, bu kadroyla Fenerbahçe yerine Beşiktaş gitseydi Şampiyonlar Ligi'ne demiş. Böyle bir yorumu var sevgili Ali abinin. Çok teşekkürler. Umarım bütün takımlarımız kendi katıldığı orijinal turnuvalara, orijin turnuvalarına katılırlar. Ne Fenerbahçe elenir Avrupa Ligi'ne gider, ne de Beşiktaş ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor elenir konferansa gider. Umarım hepsi şu andaki liglerine giderler, orada rekabet ederler diyelim. Caner abi nasılsın? Galatasaray'da transfer gelişmesi var mı? Var. Batragov yarın, Rus oyuncu yarın Galatasaray'a imza atacak. Daha doğrusu İstanbul'a gelecek. Biliyorsunuz kendisi Rus kökenli bir oyuncu ve veda etti Alexey Batrakov. Genç bir oyuncu tabii. Trabzonspor diyorum. Galatasaray yatırım yaptı bu transfere. Şimdi benim kafamda soru işaretleri var sevgili dinleyiciler. Sizinle sesli olarak düşünüyorum ve sesli olarak da bu endişelerimi dile getiriyorum. Şimdi tabii hani genç bir oyuncu, 21 yaşında, her şeyden önemlisi kısa boylu bir oyuncu. 1.73 boyunda ve yanlış hatırlamıyorsam 58-60 kilo, yani pırpır bir oyuncu. Hızı da fena değil. 10 numara mevkiinde oynayabilen, zaman zaman yine santrafor mevkiine de atılan bir oyuncu, ikinci forvet olarak. Kanatta da kullanabilirsiniz. Merkez orta sahada da. Ama çok kısa boylu bir oyuncu. Yani çok kısa demeyeyim de işte Torreira'nın belki az bir şey daha uzunu. Buradaki aslında en büyük sorun şu. Sorun demeyeyim de benim endişem şu. Onu özellikle söylemek istiyorum. Belki bu konuda aynı fikirde olduğumuz Galatasaraylı dostlarımız da olacaktır, dinleyicilerimiz, ya da olmayanlar olacaktır. Saygı duyuyorum. Okan Hoca'nın bu tarz genç oyuncuları oynatamadığı yıllardır. Yani 4 yıldır henüz Galatasaray'ın alınan birçok genç oyuncusunun, işte Eyüpler var diyeyim, hani baktığınız zaman işte Can Armando var. Yani şu anda nerede mesela? Daha aklıma gelmiyor ama birçok genç oyuncusu vardı ve bu genç oyunculardan hiç yararlanmadı neredeyse Okan Hoca. Şimdi böyle bir yatırım yapıyor ki bunların geldikleri takımlara baktığınız zaman, işte Bayern Münih'in altyapısını alıyorsunuz. Avrupa'da başka bir takımdan alıyorsunuz. Hani böyle kapıp alıp geliyorsunuz. Ama bakıyorsunuz Galatasaray'da sadece yedek kulübesinde işte isimleri yazıyor, o kadar. Çok fazla sene boyunca forma şansı giymiyor bu oyuncular. Şimdi acaba aynı şeyi Batrakov için de mi düşüneceğiz? Ya da düşünmeli miyiz bilmiyorum. Bu konuda çeşitli yorumlar var. Çeşitli endişelerini dile getiren spor yazarları var ki ben de onlardan birisiyim. Yani Alexey Batrakov, evet, değerli bir aset ama bu aseti Galatasaray nasıl kullanacak? Diyelim ki 3-5 maç başarısız oldu, vazgeçecek mi? Yine oraya yama mı yapacak? Hani olan, tamamen olan bir oyuncu değil, daha henüz gelişim aşamasında olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki oynadığı kulüpte performansı iyi, onu söyleyeyim. Geldiği kulüpte gayet iyi bir performansı var. O konuda herhangi bir şüphe yok ama buradaki tek benim endişem, yani en azından ben öyle düşünüyorum. Okan Hoca'nın daha önce bu tarz oyunculara çok fazla forma şansı vermemesi ya da çok ısrar etmemesi. Örneğin az hatırlarsanız ilk hazırlık mücadelesinden sonra Galatasaray kaybetmişti ve şöyle bir ifadesi vardı. Bir daha bu oyuncuları görmeyeceksiniz dedi mesela. Bu benim için ilginç geldi. Halbuki kendisi çıktığı yılları bir hatırlayın Okan Hoca'nın. Hani o efsane Fatih Hoca'nın UEFA Kupası'na, Süper Kupa'ya giden o dönemde genç oyuncuydu değil mi? Akademiden çıkmıştı. Yani kendisine o süreler verilmişti. Ama şu ana kadar Galatasaray'daki başarısını şöyle bir göz önüne alalım. Hep olan oyuncularla, işte daha önce bir yerlerde başarmış yaşlı oyuncularla ya da işte belli bir yaşın üstünde olan oyuncularla hep yola devam etti. Hani akademiden yetişen ya da genç oyunculara çok fazla süre vermedi Okan Hoca. Benim en büyük endişem bu. En büyük aslında çekincem bu. Yoksa Batrakov hani mutlaka katkı sağlayabilir takıma. Mutlaka forma şansı verecektir ama işte az önce bahsettiğim gibi, yani Galatasaray taraftarının şu anda ya işte istediğimiz tam bu dediği bir oyuncu mu? Ben bu konuda %51'e 49 cevabım hayır olacak. Yani bunu da genç bir oyuncu olmasından dolayı söylüyorum. Yani oraya Mertens'ten sonra olmuş bir oyuncu almak, sanki Galatasaray'ın şu anda içinde bulunduğu bu kadroyu da şöyle düşündüğümüz zaman sanki daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Yoksa hani oyuncu geçen sene ya da önceki yıllarda kendi liginde, kendi takımında önemli istatistikler yaptı. Peki sevgili Hasan Hayırcı Bey, Hasan Bey'e çok teşekkürler mesajınız, geri bildiriminiz için. Hemen iletiyorum teknik ekibimize diyelim. Çok teşekkürler. Levent abi ne demiş? Kolay gelsin. Evet, biraz problem var ama çözecekler diye düşünüyorum. Sevgili Hasan, sevgili Levent abi, hemen iletiyorum sizin de bu talebinizi. Anadolu Hisarı'ndan sevgili Levent abiden böyle bir mesaj geldi. Şimdi Galatasaray'da şu anda hani yarın gelecek ama tabii bununla yeterli olur mu bilmiyorum. Galatasaray'ın orta sahaya mutlaka dinamik bir oyuncu alması gerekiyor. Yine bugün konuşulan şeylerden birisi işte Fiorentina'nın Torreira istediği konusunda, Lemina'ya Arap Yarımadası'ndan teklifler olduğu konusunda, hani Galatasaray'ın herhalde bu dakikadan sonra artık bu oyunculardan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü zaman kalmadı. Hani Torreira gidecekse yerine kimi alacaksınız? Ne zaman uyum sağlayacak? Ne zaman sizi tamamen kendisine verecek, adapte olacak, oyuncuları tanıyacak, ligi tanıyacak, takımı tanıyacak, işte takıma katkı sağlayacak, oyun sistemine alışacak vesaire derken ligin yarısı gider. Hani herhalde böyle bir şey yapmazlar diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Osimhen'e yine teklifler olduğu söyleniyor. Burada da şöyle bir şey var. Hani tabii Osimhen'in ben bu arada bir yere ayrılacağını düşünmüyorum. Hani düşünmeyenlerden birisiyim. Osimhen'e hani 100 milyon, 150 milyon teklif olduğuna da inanmıyorum. Bu haberlere kesinlikle inanmıyorum. Niye inanmadığımı da söyleyeyim. Şunun için söylüyorum. Birincisi, hani Napoli'deki Osimhen çok prime dönemiydi. Gerçekten çok iyi bir dönemiydi. Hani orada 70'i, 80'i hani çok gören kulüpler şimdi neden 100-130 milyon verip de Galatasaray'dan Osimhen'i alsınlar? Hani büyük bir çelişki oluyor çünkü. Hani o zaman daha prime dönemiydi, almıyorlarsa. Hani belki 60-70 olabilir ama işte Osimhen'e 130 milyon teklif var. Bence hemen versinler yani. Hani 130 milyon falan teklif varsa hemen versinler. Ben çok inanmıyorum yani bu tekliflerin olduğuna. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi yani Napoli'de 80'i 90'ı vermeyen kulüpler niye şimdi 130-140 versinler? Ha diyeceksiniz ki Avrupa'da santrafor kıtlığı var. Bulan buluyor ya işte. Ne bileyim, Celtic gidip Bodo'nun santraforunu alıyor. Bir başkasını alıyor. Bulan buluyor yani. Yeter ki bulmak istesin. Evet, bir mesaj gelmiş. Bu mesaja bakalım sevgili Hasan Bey. Hasan Bey, aldım mesajınızı ve ilettim. Şöyle bakıyorum. Evet, sevgili Mehmet İstemi Bozel Seattle'dan ne demiş? Evet, yani bu kadar size olarak, boy olarak, yani fiziksel dezavantajı olan oyuncuların santrofor olarak oynaması büyük dezavantaj demiş. Hızlı, tekniği, bitiriciliği, ayakta kalması, yoksa santrofor diyemem. Zira defansta iki kule varsa bir de kaleci ceza sahası içinde etkileri çok az oluyor. Doğru yani, artık günümüzdeki santraforlara baktığımız zaman hani 1.86 çok fazla zor gözüküyor. Dediğiniz gibi özellikle uzun boylu stoperlerin varlığıyla beraber çok fazla topla buluşamıyorlar kısa boylu oyuncular. Bunun ligimizde de var mesela, ben Semih'te görüyorum bunu. Örneğin biz santrafor Semih, bir forvet Beşiktaş'ta çok etkili olamıyor. Çünkü hava topu alamıyor. Sırtı dönük bakıyorsunuz, hani santrafor geldiği zaman neredeyse Semih'in iki katı havadan top verdirmiyor. Yerde keza hani Semih kollarını açtığı zaman rakibin kolları daha geniş, baktığın zaman yani onu savunan oyuncu. Hani kısa boylu oyuncular geçmişte belki başarılı olabilir. O zaman futbol biraz daha belki ağırdı ama, ya da hızlı bile olsa bu kadar fiziksel temas ön planda değildi. Ayrıca bu kadar yakın oynanmıyordu. Şu anda nefes alamıyorsunuz. Hani kafanızı kaldırıyorsunuz. 3 rakip var bir anda önünüzde. 2 rakip var. Çok artık dar alanlarda oynanıyor futbol ve fizikselliğin de ön planda olduğu bir spor haline dönüştü artık fazlasıyla. Hani Batragov özelinde kötü demek istemiyorum. Ben kötü demedim zaten. Sadece fiziksel dezavantajı var. Genç bir oyuncu, belki bu da bir dezavantaj. Yani Okan Hoca'nın şu ana kadar yaptıkları ve yapmadıklarını düşünürsek çok fazla genç oyunculara forma şansı vermedi, veremedi ya da vermedi diyelim. Bundan sonra verir mi bunu bilmiyorum. Evet, bir yarına dönelim. Yarın Trabzonspor'un kazanmasını bekliyorum sevgili dinleyiciler. French Faroş mücadelesine, o mücadeleyi atlamayayım. İçeride avantajlı bir skorla sahadan ayrılmasını bekliyorum. Bir aksilik olmazsa Macaristan'a avantajlı bir skorla gitmeli Trabzonspor. Fatih Hoca gerekse kendi sahasında alacaksa risk almalı. Şöyle Onana bakıyorum. Nivu, Savic, Pina ve yine Cabral savunma dörtlüsü var. Bendeki şu andaki muhtemel kadro. Bukhari ve Malinovski hemen savunmanın önünde. Bu arada hani orada belki 4-1-4 kullansa Fatih Hoca, bu tarz maçlarda daha iyi olabilir. Malinovski'yi biraz daha rakip yarı sahada ya da rakip ceza sahasına yakın oynatsa bence daha verimli olacaktır Malinovski. Evet, belki biraz daha yani 6 numara da oynayabiliyor ama onu karşılarken değil de hücum ederken yani biraz daha enerjisini verimli kullanabilir. Yine Muhammed Salah, Aral ve Saviolo önde, en önde de Onacho'yla oynamasını bekliyoruz. Diyelim kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
0: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programıyla karşınızdayım. Az bir sürem kaldı, 10-12 dakika ve Trabzonspor'la Beşiktaş mücadelesini konuşacağız. Bu arada bugün oynanan Şampiyonlar Ligi playoff maçları var. Biliyorsunuz bugün de maçlar var. Şu anda gol olan tek mücadelede Sabah Hapoel Şeyvak deplasmanında 1-0 öne geçti Azerbaycan temsilcisi. Bu arada Sabah'ı tebrik ediyorum. Geçen sene hatırlar mısınız bilmiyorum ama Beşiktaş'ta Azerbaycan'da bir hazırlık mücadelesi yapmışlardı ve sonrasında, hatta o mücadeleyi de izlemiştik. Sonrasında da Azerbaycan Ligi'nde şampiyon oldular. Yani Karabağ'ın yıllardır hegemonyasını yıkan bir kulüp, Azerbaycan üzerinde söylüyorum. Bir önceki turda, yani playoff öncesinde 3. ön eleme turunda Danimarka şampiyonu Aarhus'la eşleştiler ve Aarhus'u Danimarka'da ilk maçı Danimarka'da oynadılar ve 2-1 kaybettiler. 2-0 yeniklerdi. Son dakikalarda atmışlardı. Sonrasında kendi sahasındaki o maçı da izleme şansına sahip oldum. Yani izledim mücadeleyi. Pozisyon da verdiler ama girdikleri pozisyonlar da var. Aarhus'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettiler ve Şampiyonlar Ligi'nin hani playoff turuna hak kazandılar. Gerçekten önemli bir başarı. Şimdi Hapoel'i de geçerlerse Şampiyonlar Ligi'ne giren ikinci takım olacak Azerbaycan'dan. Bu da önemli ve değerli diye düşünüyorum. Hani bir şekilde sistemli. Bu arada Neftçi Bakü de çok şanssız elenmişti. Oradan da sevgili Cenk var. Ona da selamlar. Umarım gelecek yıllarda daha iyi şeyler başarırlar. Sabah tebrik ediyorum. Yine deplasmanda 1-0 öne geçmiş Simic, oradaki oyunculardan gol atan oyuncu. Bir önceki turda da yanlış hatırlamıyorsam 2 gol atmıştı yine. Sabah adına önemli bir performans ortaya koymuştu Sırp futbolcu. Daha önce de Trendyol 1. ligde, hatırlar mısınız bilmiyorum, Sivasspor'da forma şansı giymişti. Veljko Simic bir forvet oyuncusu ve Sırp futbolcu, hatırlayanlar vardır eminim. Yanlış hatırlamıyorsam 2024-25'te Sivasspor'da, yani geçen sene ya da bir önceki sene Sivasspor'da forma giymişti. Öyle hatırlıyorum ben. Ve orada da 10-15 mücadelede oynamıştım. Sevgili Ali ne demiş, ona da bir bakalım. Sonrasında biraz da Beşiktaş mücadelesi muhtemel 11'lere bakalım. Selamlar, Mertens 1.69 boyundaydı. Evet sevgili Ali Bey, şimdi benim yorum yaptı ya, Batrakov'la alakalı fiziksel dezavantaj dedim ya, hemen bir şey söylemiştir mutlaka. Batrakov basket oynaması için alınmadı Caner Bey. Okan Hoca'ya gelince de Sasha Boy 20 yaşındaydı, Barış 21 yaşındaydı. Evet, evet sevgili Ali Cemal, her zamanki gibi yine hani ben bir şey söyledim, onu nasıl çürütebilirim? Oynatmadıklarını bir saysan Allah aşkına, oynatmadıklarına bir bakar mısın? Yani oynattıkları değil de Galatasaray'ın aset oyuncu olarak aldığı, genç oyuncu olarak aldığı, Okan Hoca'nın hiç oynatmadığı, çok az oynattığı, sürekli kiraya verdiği Oyunculara da bir yazar mısın sevgili Ali Cemal? Daha iyi olur. Hani bir iki tane oynattıklarını yazmak çünkü biraz kolaycılık olmuş. Öyle görüyorum. İyi oyuncunun genci yaşlısı olmaz demiş. Okan Hoca da haksızlık yapılıyor. Birçok oyuncuyu ilk 11 seviyesinde tutmak, değişik mevkilerde performans alabilmek de bir hocalık başarısıdır. Haksızlık yapmadım ya Okan Hoca'ya. Sadece oynatmıyor. Kendisi de söyledi zaten. Galatasaray kendisi söyledi sevgili Ali Cemal. Buraları da takip edersen sevinirim. Galatasaray yetiştirici bir kulüp değil dedi. Ben söylemedim bunu. Okan Hoca'nın kendisi söyledi. Altyapıdan oyuncu fışkırıyor da Okan Hoca oynatmıyor mu? Evet, Galatasaray'ın iyi bir altyapısı var. Eyüp Aydın Samsun'da bile şansını kullanamadı. Mesela Can Armando daha 18'ine yeni girdi. Kışın transfer edildi. Zamana ihtiyacı var. Premier Lig'de 2 yıldır ilk 11'de oynayan genç oyuncudan ne demiş? Oynayan oyuncu genç diye herkes burun büküyor. Böyle bir iklimde hocaların gençlere şans vermesi zor. Ha tamam, bunu söyle. Okey. Ben de zaten onu söylüyorum yani. Okan Hoca'nın da çok tarzı değil diyorum bu. Ama sana göre tarzı. Barış'ı bence mecburiyetten oynattı. Yunus zaten olan bir oyuncuydu. Yani olmuş olmamış değil. Yunus olan bir oyuncuydu zaten. Geldi burada. Üzerine koydu. Diğer tarafta Sasha Boy. Evet, iyi performans gösterdi. Doğru. Sasha Boy'u sonrasında gitti. Başka kim var? Başka da yok yani. Neredeyse Okan Hoca döneminde 10-15 tane genç alınmış. 2 tane 3 tane sayabiliyorsun. Yunus'u bunun içine katmıyorum ama. Yani Yunus zaten daha önce olan bir oyuncuydu. Adana Demirspor'da oynadı. Yurt dışında oynadı vesaire. Yani bir şeyler başarmıştı zaten. Ya da başaracaktı. Çok büyük potansiyel. Bir de yerliydi. Öyle bir avantajı vardı. Yani ben bu konuda seninle aynı fikirde olmayacağım. Her zamanki gibi zaten olamayız yani, mümkün değil seninle sevgili Ali Cemal. Evet, Beşiktaş'ın da bir muhtemel kadrosuna bakalım. Sonra yavaş yavaş artık Trabzonspor mücadelesinde 2-0 falan skor bekliyorum. Yani Trabzonspor'un en az 2 farklı kazanmasını bekliyorum yarınki mücadelede. Umarım daha farklı da olur. Ümidim bu yönde. Evet, şöyle bakalım. Beşiktaş'ta kalede Nübel olacak. Calo, Emirhan yine yarın ikisini göreceğiz. Ben ilk maçta Beşiktaş'ın işi sıkı tutacağını ve burada farklı bir galibiyet için oynayacağını düşünüyorum. Yani oraya çok fazla iş bırakmak istemediğini teknik direktörün sözlerinden bunu anladım ben. Yarın da böyle bir kadro bekliyorum. Yani bir rotasyon falan beklemiyorum. Murillo yine lig maçında süre almamıştı biliyorsunuz. Oynamasını bekliyorum. Rıdvan yarın gözüküyor. Olabilir. Daha hücumcu bir oyuncu tercih edebilir. O yüzden Rıdvan oynayabilir. Zaten genç bir oyuncu hala. Salih, Olaytan ve Orkun'u yine göreceğimizi düşünüyorum. Trossard'ın yarın ilk 11'de olmasını bekliyorum. Sol öndeki yarın gol de atabilir. Trossard en azından yarın gole daha yakın olacaktır. Topun Beşiktaş'ta daha fazla kalacağını düşünüyorum. Çerni ve Ohla yine mücadele edecektir siyah beyazlar. Bu arada bir önceki turda, yani Zagreb deplasmanında 5-0 kaybettikleri mücadelede Zagreb'in %69 topa sahip olduğunu söyleyelim. Yani çok da topla teknik kapasitesi yüksek bir takım değil. Oyunu da çok kontrol edemeyen bir takımdan bahsediyoruz ki Beşiktaş'ta yarın bu 70 ve üzeri olabilir. Daha çok rakibin yarı sahasında oynanacaktır. Şöyle tahmin ediyorum. Zagreb karşısında iki kez tehdit etmişler. Yani iki şutları var. O da isabetli olmamış. Zagreb'in buna karşı 21 şutu vardı. Ve onun 5'i de gol olmuştu. Yine yanlış hatırlamıyorsam bol bol korner kullanmışlardı. Doğru, 10 köşe vuruşu kullanmışlar. Yani kapanıyorlar. Kendi ceza sahasını bir şekilde ya da yarı sahasını kapatmaya çalışan bir takımdan bahsediyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet, boy ortalaması da çok yüksek değil. Zagreb diyorum. Zagris'in, şöyle bakıyorum. Evet, Dinamo Zagreb karşısında 1.82 boy ortalaması, 82.73. Yaş ortalaması da 26, yanlış görmüyorsam. Bir daha bakayım. Yanlış olmasın. Genelde evet, 1.82.73 santim boy ortalaması, 28.8 de yaş ortalaması var. Yani çok da böyle genç bir takımdan bahsetmiyoruz. Beşiktaş'ın daha genç bir kadrosu gözüküyor. Mesela yarınki eğer mücadele Beşiktaş'ın boy ortalaması 1.81.82. Yaş ortalaması da 26. 26.9. Daha genç Zagris'e göre öyle bir görüntü var. Muhtemelen yarın belki işte artı eksi %1 fark eder. Öyle tahmin ediyorum. Ama bu 11'e yakın bir 11 ile çıkacağını düşünüyorum. Yarın Beşiktaş'ın da sahasında seyircisi önünde bu kez gol problemini de çözeceğini düşünüyorum. Özellikle uzaktan şutlarda Orkun'un biraz daha ceza sahasına ya da tehlike bölgesine daha yakın şutlar çekeceğini düşünüyorum. Biraz daha önde oynamasını bekliyorum Orkun'un. Yani bu kadar geriye koşmayacaktır. Beşiktaş'ın 45-50 metrede uzun süre oynayacağını düşünüyorum. Yani çok baskıya gerek kalmadan dar alanda kısa sürede de topu geri kazanacağından daha fazla atak yapacaktır. Atak devamlı olacaktır. 3-0 belki 4-0 gibi bir galibiyet bekliyorum. Yani Beşiktaş'ın en az 3-0, 3 farklı kazanmasını bekliyorum. Bir şekilde Zagris'e bir turistik seyahate giderler. Gitmeliler. Hadi giderler demeyeyim, çok iddialı olmasın ama gitmesi gerekiyor. Çünkü aslında Sayın Önder Özen de söylemişti. Michelant'ı geçtikleri senaryoda biliyorsunuz onun seri başı durumunu Beşiktaş kaptı ve haliyle bu turda da yani konferansta da böyle güçlü bir takım değil de işte güçsüz bir takım ya da kağıt üstünde çok zayıf bir takım çıktı. Bunu da söyleyebiliriz. Yani orada Michelant'a elenseydi konferans liginde zaten söylemiştim Atalantalar, Brighton'lar garip garip güçlü takımlar vardı ki onların hiçbirini eleyemezdi Beşiktaş bence şu andaki görüntüsüyle. Ne Brighton'ı ne ya da çok zorlanırdı. Çok zor çünkü eşleşmeler. Haliyle buraya devam etmesi ama işte öncesinde Michelant elemesi o kadar değerliydi ki üzerine de böyle bir eşleşme oldu diyelim. İki takımıza da başarılar diyorum. Fenerbahçe'nin de önümüzdeki hafta sağ içindeki doğruları yaparaktan Lyon deplasmanında umarım ve temenni ediyorum yenilmeyeceğini, kaybetmeyeceğini ve Şampiyonlar Ligi'ne öyle ya da böyle bir şekilde kalacağını düşünüyorum. Kalması gerektiğini düşünüyorum. Ve Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da yine Avrupa Ligi'ne kalması gerekiyor. Bu sene o sene olmalı. Başakşehir'in elendiği ve 4 takımla bir şekilde Avrupa'da rekabet edeceğimizi düşünürsek ülke puanına fazlasıyla ihtiyacımız var. Yine ara ara yayınlarda söylüyorum. Yunanistan gümbür gümbür geliyor. Arkadan Norveç, Çekya gibi takımlar çok fazla tehdit ediyor. Önümüzde bir Hollanda var. Hollanda'yı geçebiliriz. Sonraki sezon için bu sene aldığımız puanlarla beraber. Twente çünkü bildiğim kadarıyla elendi. Bilmiyorum şimdi kaç takımla devam edecekler ya da başka bir turnuvaya gidecek. Bir bakacağız yarın öbür gün. Önümüzdeki hafta bitsin. Her şey belli olacak. Kim kaç takımla devam edecek onlara bir bakacağız. Yunanistan'ın umarım bir iki takımı elenir. Biraz zor ama elenirse iyi olacak. Yoksa yani bizim şu andaki koltuğumuz çok ciddi bir şekilde sallanıyor. Ülke futbol anlamında söylüyorum. Ülke puan anlamında söylüyorum. Bunu cuma günü olmasa da cumartesi bir masaya yatırırız. Şu andaki puan durumumuzu bir bakarız. Yarınki maçlara da bir galibiyetle tamamlayalım. Ve puanla tamamlayalım. Önemli bu arada bunlar. Her aldığımız puan çok önemli. Bu sene kaç puan topladığımızda en azından cuma günü tekrar bir konuşuruz. Sonraki hafta da yine alacağımız skorlara ve işte gireceğimiz liglere göre şu ana kadar lige girene kadar kaç puan topladık ve rakiplerimiz ne durumda bunları da yine uzun uzun konuşuruz. Dediğim gibi tüm takımlarımıza, temsilcilerimize başarılar diliyorum. Yarın tabii ben maçta olmayacağım. Bir önceki maçta olmuştum ama sonraki maçlarda hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın maçlarına gitmeye çalışacağım inşallah. Avrupa Şampiyonlar Ligi veya işte UEFA Avrupa Ligi, Konferans Avrupa Ligi diyelim. Ayrıca yarınki mücadele yani Beşiktaş Zagris Kaunas mücadelesi Esport Plus ve Radyo Spor'dan nakden yayınlanacak saat 20'de sevgili dinleyiciler. Esport farkıyla sizler de bu mücadeleyi takip edebilirsiniz. Gerçekten maç önü maç sonu muazzam yayınlar yapılıyor. Biz de zaten yakinen test ediyoruz, görüyoruz bu durumu. Canım abim demiş evet sevgili dinleyicimiz ama ya bu benlik bir şey değil ilettim. Kim demiş? Sevgili Erdoğan Bey, umarım bir dahakine bu olmayacak diye umut ediyorum. Bakalım bununla alakalı teknik ekibimiz çalışıyor diyelim. Ben artık yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılıyorum. Dinleyen, mesaj yollayan herkese teşekkür ederim. Sürçülisan olduysa affola. Herkese ailesiyle birlikte güzel bir gün, hafta temenni ediyorum. Ve giderken de diyorum ki yarın takımlarımıza başarılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.
0: Bahse gireriz sona erdi. Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
5: Olay tam derin pası Wilfried Endi diye içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
6: İşte bu.
0: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
5: Olaytan aktardı ona doğru. Maslan Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
0: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması yarın 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
7: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
8: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.

Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Tabii yine önemli karşılaşmalarımız var. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff maçları oynanmakta. Oradaki skorlara şöyle bir göz atalım. Sonrasında bana kimler kulak veriyor? Şu an kimler dinliyor? Elinde telefon, mesaj göndermeyi bekleyen. Dur, daha anons etmedi. Bir konu belirlemedi. Bir soru sormadı. Mesaj gönderirim ama şu an göndermeyeyim diye o beklenti içerisinde olan dinleyicilerim. Sizler hemen mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Yoklamamız başlamıştır. Adınız ve soyadınız, bir de bulunduğunuz şehirleri Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz diyelim ve şöyle skorlarımıza geçelim. Nijmegen 0, Bodø/Glimt 1, dakika 28. Celtic, Linz mücadelesinde Celtic 1-0 önde olan taraf. Hapoel Sheva 0, Sabah 1. Güzel sonuçlardan biri. Azerbaycan temsilcisi Sabah deplasmanda 1-0 önde olan taraf. Bratislava 1, Kelce yine 0. Burada da 29. dakika oynanıyor. Hazırlık karşılaşması, yani hazırlık diyebilir miyiz bilmiyorum ama resmiyette bir hazırlık turnuvası olduğunu biliyoruz. Joan Gamper Kupası final mücadelesi. Barcelona 2, El Ahli 1 şeklinde devam ediyor. 60. dakika oynanıyor. Bir de İspanya La Liga'dan mücadelemiz olacak. Atletico Madrid-Malaga mücadelesi. Burada da 21 dakika geride kaldı. 0-0'lık eşitlik söz konusu. Ya ben gollerin geleceğini düşünüyorum ilerleyen dakikalarda. Ya Madrid bir gol atınca bence açılacak. Ya da Malaga bir gol bulsa o kadar iyi olur ki şu bölümde, değil mi? 20-21 dakika geride kaldı. Yani bir bakıyoruz Malaga'nın bir golü. 2,5 gol üstü için oldukça güzel bir durum yaşanacak. Ya olur mu bilmiyorum. İlerleyen dakikalarda maçı takip edip izleyip sizlere aktarmaya çalışacağım. İngiltere Tropsi Kupası Kuzey Grubu D mücadelesi. Mansfield Town 0 yine Manchester City U21 3 şeklinde devam ediyor. Ya bakar mısınız? Manchester City A takımı kaybediyor. B takımı, U21 takımı bu sefer devreye giriyor. Deplasmanda 3-0 önde olan taraf Manchester City U21 takımı. Ki maç öncesi oranlara bakıyorum, iddia bazında değerlendirecek olursak Manchester City maça favori çıkmadı. Rakibi Mansfield Town 1.52'lik bir oranı vardı. Buna rağmen 3 farklı üstünlüğü yakalamış. 70-71 dakika geride kalmışken burada da goller geldikçe sizlere aktarmaya çalışacağım. Az önce bahsettiğim canlı karşılaşmalarda henüz değişen bir skor yok. Şayet skorlar değişirse yine sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. İyi yayınlar demiş Şevket Bey, dinliyorum demiş Tekirdağ'dan. Peki hoş geldiniz. Şu an bana kimler kulak veriyor? Elinde telefon, mesaj göndermeyi bekleyen dinleyicilerimin öncelikli olarak mesajlarını alıyorum. Gönderin bakalım. Selamlar, iyi yayınlar. Yine ismim ne demiş? İbrahim Öztürk. Bir maç var, o maçı değerlendirebilir misin? Bu arada ben de İstanbul'dan dinliyorum demiş dinleyicimiz. Maçına bakalım. Barcelona El Ahli mücadelesi. 3,5 gol üstü bekliyor. Ya 3,5 gol üstüne yakın bir karşılaşma, öyle söyleyeyim. Ya Barcelona biliyoruz, geçtiğimiz senelerde de aynı tabloyla bizi karşılayan takımlardan biriydi. Ya maç böyle gider gider, en kötü olasılık 80-85. Dakikada bir gol daha atar ve maçı bitirir. Ya Barcelona dendiğinde benim aklıma hep bu geliyor. Yani kolay gelmiyor Barcelona'nın maçları. Ya baksanıza maç öncesi oranı yok. 2,5 gol üstüne 1.09 gibi bir ganyan açılmış, oran açılmış. Maç öncesi oranlarından bahsediyorum. Ya burada Barcelona'nın hiçbir maçı ya da benim oynadığım, takip ettiğim hiçbir maçı kolay bir şekilde üste gitmedi. Ya 2-0'ı erken dakikalarda buluyor, 85'te 3.

golü buluyor. Ya da 1-0 devam eden mücadelede son dakikalarda bir gol daha atıp 2-0 tamamlıyordu Barcelona. Ya benim siyah kalemle üzerini çizdiğim takımlardan biri Barcelona. Ha, dinleyicimiz soruyorsa tabii burada ben bir golün çıkacağını düşünüyorum. Daha dakika 62-63. Yani daha uzun bir süre var. O gol gelebilir. Bakalım Barcelona bir gol daha atacak mı? Peki devam edelim mesajlarla. Görkem, iyi yayınlar. Bugün evet biliyorum ama çözülecek. Hani bizle alakalı bir durum değil. Ondan da söz edeyim sizlere. Şu an arkadaşlarımız uğraşıyor. Serdar Kantık İstanbul Dikilitaş'tan mesajını gönderdim. Selamlar, iyi yayınlar. Görkem Bey Ankara'dan Erdal demiş. Peki sizler de hoş geldiniz. Bayrampaşa'dan Volkan, hayırlı yayınlar diyor yine bir dinleyicim. Peki şöyle bakalım. Cevdet Bey, ben de buradayım. Benim ismimi de lütfen okur musun demiş. Okurum. Siz soyadınızı yazın. Doğum yerinize kadar yazın. Ben okurum. Hiç sorun değil. Sen yeter ki yaz. Sen yeter ki yaz. Okurum ben elimden geldikçe. Video gönderen bir dinleyicim. Videoyu şu an açamıyorum ama bakarım. Yayından sonra bakmaya çalışırım. Çanakkale'den sevgili Bora Ayhan. Onların da kartal sembolü. Çorum, Erzurum, Konya, Beşiktaş. İyi yayınlar demiş. Böyle bir hızlı giriş yapmış dinleyicimiz ya. Çanakkale'den sevgili Bora Ayhan yine bizlere kulak veren dinleyicimmiş. Trabzonspor bence turu geçecek abi ama kimse şans vermiyor. Trabzonspor'un Avrupa kupalarında olması gerekiyor demiş dinleyicimiz. Zaten Trabzonspor teknik direktörünün de açıklamaları vardı biliyorsunuz. Kısaca değineyim. Bütün duygularımızla, takımımızla, heyecanımızla Frank Baroş maçına hazırız dedi Fatih Tekke. Takımı mental olarak da hazır bir hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Bir de tabii eleştiri boyutu vardı. Kendisine yöneltilen eleştirilere de bir açıklık getirdi. Başarılı teknik adam Fatih Tekke. Benim sancım bitmiyor ama söyleyeyim diyor. Trabzonspor'un teknik adamı olarak 17-18. aya doğru yaklaşıyoruz. Ben ve ekibimin burada başarısı olduğu söylenebilir ki katılıyorum. Yani geçtiğimiz sene Trabzonspor'un o dar bütçesiyle ve imkanlarıyla yaptıkları ortada. Yani son haftalara kadar şampiyonluk potasının içerisinde yer aldı. En azından ikinciliği yine son haftalarda sonuna kadar kovalamış bir takımdan bahsediyoruz. Sezon başlangıcında kimse Trabzonspor'dan böyle bir performans beklemiyordu. Bence başarılı bir antrenörlük kariyeri var. Trabzonspor kariyerinden bahsedecek olursak devam edelim. Geldiğimizden bu yana yapılan başarı, ben oyuncularıma da söylüyorum, tamamen onlara ait. Bu arada bizim de yaptığımız ciddi zaman harcama, 7/24 kulübümüz için en doğru iş nasıl yapılabilir düşünüyoruz. Hissediyoruz ve çalışıyoruz ve tekrarlıyoruz. Bu sene de aynı şeyler olacak dedi Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Fatih Tekke. Ben de rakibini, Macaristan temsilcisini geçeceğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Umarım da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalırız. İyi yayınlar diliyorum. Sizce İsmail Kartal'ın bir iletişim problemi olduğunu düşünüyor musunuz? Kayseri'den İbrahim ben diyor. Oyuncular arasında bir iletişim sorunu olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Ama birebir de görmediğim bir durum olduğu için hani kesin konuşamıyorum. Ha, dışarıdan sizler gibi yorumlamaya çalışırsam yani bazı yıldız oyuncularla sorun yaşadığını ben düşünüyorum. Bakın bir iddiadır bu, öngörümdür. Dediğim gibi altını çizeyim bunun. İçeriden duyduğum bir bilgi ya da Fenerbahçeli dostlarımızdan aldığım bir bilgi kesinlikle değil. Yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. Ama bakıyoruz her geldiği sene bir yıldız oyuncuyla sorun yaşıyor. Ha, bu sene de Asensio mevzusu ortaya çıktı. Ha, bence Asensio'yu kaybetmemesi gerekiyor. Talisca'yı kaybetsin. Ha, burada da Fenerbahçeli dinleyicilerim bana şimdi kızacaklar, biliyorum, tahmin ediyorum. Daha çok katkı sağlamış abi Talisca, her maçta gol atıyor. Nasıl Talisca'yı kaybedebilir? Asensio mu Talisca mı? Ben Asensio tarafındayım, kusura bakmayın. Yani o bile şaşırıyordur şu an. Ben Real Madrid'de oynuyordum. Geçen sene Fenerbahçe'de önemli gollere, önemli işlere imza attım. Şimdi yedeklerde kendime yer buluyorum diye şaşırıyordur. Benim görüşüm. Yıldız oyuncularla ilgili bir iletişim sorunu olduğuna inanıyorum ben.
İsmail Kartal'ın. Ha bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış tabii ki buna yorum yapamıyorum. Sadece benim kendi görüşüm bu şekilde. Şöyle bakalım. Mavi'nin yeşile komşu olan toprağı Artvin Arhavi'den iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş Emre Bey. Peki öyle bir yazmış ki, öyle bir giriş yapmış ki dinleyicim. Herhalde bir dörtlük bir şiir yazısı gelecek diye tahmin ettim ama yok. Bulunduğu yeri övmüş. Teşekkür ederim. Oraya da selamlarımı ileteyim. Selamlar abi, ben Gültekin. Yanılmıyorsam yakın bir tarihte Trabzonspor Ferencvaros'la oynamıştı. Gene bir Avrupa maçıydı ve rakip 10 kişi kalmasına rağmen farklı yenmişti Trabzon'u. Çok ters bir takım. Çok dikkatli olması gerekiyor Trabzonspor'un demiş dinleyicimiz Gültekin Bey. Katılıyor muyum? Tabii ki katılıyorum. Yani biz tamam yapıyoruz önemli transferleri, ülkemize getiriyoruz. Ama bir yandan taraftarın tutumuna baktığımda Trabzonspor Konferans Ligi'ni alsın, UEFA Avrupa Ligi'ni alsın. Fenerbahçe yarı final oynar bu kadroyla. Ya dün de gördüm YouTube'dan. Bazı yayınları takip etmeye çalıştım. Ne deniyor? O kadar tecrübeli insanlar. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe bu kadroyla yarı final yapabilir. Kura şansı da önemli. Finale kadar çıkabilir. Ya biz kendimizi niye bu kadar çok üst basamaklarda görüyoruz? Çıkamayız abi, çıkamayız. Umarım çıkarız. Ama çok isterim çıkmamızı da. Çıkma olasılığımız çok düşük. Şimdi rotasyon. Gençler Birliği maçında rotasyon işe yaramadı. Bu Galatasaray için de geçerli olacak Şampiyonlar Ligi başladığında. Lig aşamasında göreceğiz. Sürekli bir puan kaybı. Ya biz iki kulvarda yarışabilecek takım kadroları kurmuyoruz. Kurmuyoruz. Aynı mevkiye sırf yıldız diye iki tane, üç tane oyuncu alıyoruz. Ondan sonra bir sene geçmeden o oyuncuyu satmaya çalışıyoruz. Acaba Amerika'dan teklif gelir mi MLS takımlarından? Ya da Suudi Arabistan'dan herhangi bir takım ilgilenir mi acaba bu oyuncuyla diye düşünmeye başlıyoruz. Yanlış planlama var ülke futbolunda maalesef. Yanlış planlama var. Yeni o aşamalara geleceğimize inanıyorum. Hemen Fenerbahçe'nin yıldızları var. Evet var, doğru. Savunma ikilisi Ake, Škriniar, beğendiğim bir ikili. Ama Škriniar da ağır kalıyor. Yani dün yenilen gole baktığımda yine Škriniar'ın bir hatası vardı. Kabul edelim bunu. Arşe Brown sol bekte ne kadar başarılı olabilir? Önünde Kerem'le ne kadar o kanadı etkili kullanabilir? Bu tartışılır bir konulardan biri. Hani Nene'nin performansı 17 dakikalık dün oynadığı oyunda kaldığı performansı Kerem'in 90 dakikalık performansından daha iyiydi. Daha çok etkisi oldu maça hücum anlamında benim görüşüm. Ha, Nene'yi de beğenmiyor taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarlar da. Şimdi Kerem'le Nene'yi kıyasladığımda artılarını eksilerini yan yana getirdiğimde kesinlikle Nene daha bu anlamda iyi bir oyuncu. Daha iyi bir oyuncu. Kariyer olarak tabii ki Kerem Aktürkoğlu'nun daha iyi bir CV'si olduğunu düşünüyorum. Yani dün de gördük Greenwood'a veriliyor toplar genelde. Greenwood ya da Talişka'ya gönderiliyor. Bireysel yeteneklerin devreye çıkması gerekiyor. Ha, bireysel yeteneklerle sen belki Olimpik Lyon'u yenersin, gidersin, Konya Spor'u mağlup edersin, Samsun Spor'u mağlup edersin. Ama 32. 33. haftaya gelindiğinde takım oyununun dışına çıktığın için, bireysel yeteneklere kaldığın için de işin zor olur. Ondan sonra ben niye şampiyon olamadım bu sene ya? Bu sene niye şampiyon olamadık diye düşünmesin hiçbir taraftar, hiçbir Fenerbahçeli dinleyicimiz. Bireysel yeteneklerle sen bir yere kadar gidersin. Takım oyunu çok ama çok önemli diye düşünüyorum. Selamlar İsmail, ben Tekirdağ'dan yazıyorum. Bu senenin en kötü transferi İsmail Kartal'dır diyor. Yani İsmail Hoca'yı ben çok beğeniyorum diyen hiç taraftar görmedim. İşin ilginç tarafı. Yani daha sezonun başlangıcı, durum bir saniye. Yani bu kadar tepkinin sebebini merak ediyorum. Bir Fenerbahçeli dinleyicim yazarsa çok memnun olacağım. İsmail Kartal'a niye bu kadar tepki var? Ya daha kaç maç oynadı Fenerbahçe? Ligde liderin 9 puan 10 puan gerisine mi düştü? Şampiyonlar Ligi'nden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de istediği başarıyı yakalayamadı mı? Elendi mi tüm kulvarlarda? Türkiye Kupası'na veda mı etti? Yani neden bu kadar tepki oluyor? Daha önce gelip başaramadıklarından dolayı mı acaba? Bilemiyorum. Bunu taraftarlar, Fenerbahçeli dinleyicilerim yazarsa çok ama çok memnun olurum. O mesajlardan biri işte. Bu senin en kötü transferi İsmail Kartal diyor dinleyicim İsmail Bey. Şu kadroyu heba edecek Ersun Hoca ya da Abdullah Avcı olsa daha iyi olmaz mıydı demiş dinleyicimiz. Yani İsmail Kartal'ı biraz daha görmek gerekiyor bence. Daha önce gördük abi 3 sene boyunca ne başardı.
Ama oynattığı futbol, oynatmaya çalıştığı futbola bir bakalım. Sistem oturacak mı? 0-0 iken Fenerbahçe'nin ben oyununu beğeniyorum. Ya gol karesinde görüyor ya da gol atıyor. Ondan sonra işte Fenerbahçe'nin oyunu geriye gidiyor. Buna bir çözüm bulabilir mi İsmail Kartal? O tecrübeye sahip. O tecrübeye sahip. İyi yayınlar. Bence İsmail Kartal bir an önce gitmeli. Vay böyle vay şöyle. Mazeret uydurmasın abi demiş dinleyicimiz. İsmail Kartal'la laf çok ama icraat yok diyor dinleyicimiz. Yine o tepkilerden biri gelmiş. Fenerbahçe taraftarı mı onu da bilmiyorum tabii ki ama böyle bir yorum göndermiş bana bir futbol sever. Musabayı niye oynatmıyor abi bu İsmail Kartal demiş dinleyicimiz. Ben Musabayı biliyorsunuz. Fenerbahçe Hollandalı hücumcusu Musabayı Norwich City'ye kiraladı. O yüzden oynatmıyor olabilir. Zaten açıklamada geldi. Antony Musaba, Samsunspor'dan tanıdığımız daha sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan. Bence o kanada etkili kullanan isimlerden biriydi geçtiğimiz sezon. Hani o kadar da kötü bir performansı yoktu. Gözü kapalı bir şekilde ben oyun şablonundan geriye iter miydim o oyuncuyu sanmıyorum. Hele şu anki kanatlara baktığımızda, Kerem'in formsuzluğuna baktığımızda, Nene neler yapacak ilerleyen dönemde bir soru işareti herkeste oluşmuşken ben Musaba'dan çıkmazdım. Tabii ki saygı duymamız gereken hamlelerden biri yine. Bu akşam konu olacak. Bu akşam konu olacak Yılmaz Bey. Birazdan açıklayacağım. Dünya futboluyla alakalı. Başka neyle alakalı olacak yani peki? İsmail Kartal 0 krediyle gelmiş gözüküyor. Bence 2 mağlubiyet ile gider. Fenerbahçe taraftarıyım demiş bir dinleyicim. 2 başarısız sonuç yine aynı mesaj. İsmail Hoca'yı gönderir. Dün 3 günde sık maç yaptık dedi. Bilmiyor muydu? Niye geldin o zaman? Ben de Fenerbahçeliyim demiş dinleyicimiz. İstanbul'dan Sinan bir mesaj göndermiş. Evet onun için arkadaşlarımız uğraşıyor. Sevgili Sinan Salar bu mesajı gönderiyor ama yani teknik sorunun bizimle alakasının olmadığını söyleyeyim ben. Altyapıyla alakalı olduğunu söyleyeyim ve kesinlikle bizimle bir alakası olmayan konulardan biri sevgili Sinan Bey. Fatih Tekke'nin de başarılı olacağını ben düşünmüyorum. Yine Okan Buruk çok şanslı bir adam. Kesinlikle Okan Buruk ya da Beşiktaş Italiano bu seneyi şampiyon olarak tamamlar. Fenerbahçe'de ikinciliğe yine oynar. Biz de seneye o sene bu sene deriz demiş Rıdvan Bey. Peki abi daha ne olsun? İlk maç Gençler Birliği oynanan futbol çok kötü. Bazı takıntıları var diyor dinleyicimizin. Onlardan vazgeçmesi lazım. Takımı Asensio çevresinde kurması lazım. Asensio'nun ben de ilk 11'de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yahu Asensio gibi bir oyuncu yedek bırakılır mı? Ha bunu eleştiririm. Teknik direktör değilim. Oyuncularla vakit geçirmiyorum. Ama Asensio'yu biliyoruz. Yani sadece Real Madrid'de yaptıkları değil, Fenerbahçe takımına kazandırdığı maçlar, puanlar vardı geçen sezon. Yapmayın. Asensio'nun ben de çok önemli bir yıldız olduğunu düşünenlerdenim. Ve dinleyicimiz de diyor ki, onlardan vazgeçip takımı Asensio'nun çevresinde kurması gerekiyor. Alex'ten sonra bizi heyecanlandıran tek futbolcudur Asensio. İsmail ben Tekirdağ'dan yazıyorum demiş.

Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben de skorlara şöyle bir bakayım. Bratislava Kelce mücadelesi 1-1 oldu. Hapoel Sheva 1, Sabah 1, Celtic 2, LASK Linz 0. Şöyle bakalım, Bodo Glimt 2-0'ı bulmuş. Yine UEFA Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesi ilk karşılaşması. Diğer maçlarımız İspanya La Liga Atletico Madrid 0, Malaga 0. Hazırlık mücadelesinde de Barcelona 2, El Ahli 1 şeklinde devam ediyor. Bakın 77-78. dakika. 80'den sonra şimdi Barcelona'nın bir golü gelirse ben şaşırmam. Genelde öyle oluyor. Benim takip ettiğim Barcelona maçlarında son dakikalarda bir gol atıp maçı da bitiriyor. O yüzden altını çizdiğim takımlardan biri. Hatta üzerini tamamen çizdim ya. Ne altını çizmesi. Şöyle bakalım. Manchester City U21 takımı Mamil tam karşısında 4-0 yakalamış. Yine burada da 88. dakika oynanıyor. Karşılaşmalardaki skorlar bu şekilde. Sizlerden mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir de Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u bir kenara bırakalım. Önümüzde çok güzel maçlar var. Yine Avrupa kupalarında çok kritik karşılaşmalar var. Onun alakalı görüşlerinizi tabii ki göndermeye devam edebilirsiniz de. Ya bugün şöyle bir Türk futbolunun dışına çıkmak istiyorum. Dünya futboluna tekrardan yelken açmak istiyorum özetle. Tatilimi özledim bilmiyorum. Son dakika gollerini konuşacağız. Daha önce Süper Lig'le alakalı böyle bir konu belirlemiştim. Güzel de bir katılım olmuştu. Yine aynı katılımı bekliyorum. Dünya futbol tarihinde aklınıza ilk gelen son dakika golünü soruyorum. Yani unutamadığınız, bu ülkemizden de bir maçta olabilir ya da Arjantin'in liginde olabilir. Milli takım maçlarından biri olabilir. Almanya, İngiltere liginden bir karşılaşma olabilir. Yani dünyadaki bütün futbol kulüplerinin içerisine dahil ettiğimiz konulardan biri. Dünya futbol tarihinde unutamadığınız ya da aklınıza ilk gelen diyeyim son dakika golü hangisiydi? Hatırlıyorsanız Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben de bir yandan Barcelona maçına totem yapmaya devam ediyorum. Orada da 80. dakikaya girmiş bulunmaktayız. 2-1 Barcelona El Ahli karşısında önde olan taraf. Selamlar abi, kolay gelsin. Ben bir Trabzonspor taraftarı olarak Fenerbahçeli arkadaşlara ne demiş? Sabırlı olmalarını diliyorum diyor. Ya ben futboldan anlamıyorum ya onlar anlıyor, bilmiyorum artık. Çok efendi bir insan. Daha dün bugün iki. Acele etmesinler. Bence düzelir. Selamlar. Trabzon'dan Yaşar Aydın mesajı gönderen dinleyicim. Ya benim de anlamadığım konulardan biri o. Ya Tedesco geliyor. Tedesco çok iyi bir antrenör müydü? Ya gönderildi diye tırnak içerisinde söyleyeyim, ortalık yangın yerine çevrildi. Tedesco'yu nasıl gönderirsiniz? Tedesco çok bir antrenördü. Ya Tedesco'nun Fenerbahçe'ye kattığı ne vardı? Neyi çok iyi yaptı? Hangi oyuncuyu geliştirdi? Hangi genç yeteneği ön plana çıkardı? Yani bunları da sorarlar insana, kusura bakmayın. Şimdi İsmail Kartal evet daha önceki dönemlerinde şampiyonluk yaşamadı. Ama şöyle düşünsün Fenerbahçeli arkadaşlarımız. Ya Fenerbahçe'nin evladı. Gel dedi mi geliyor, git dedi mi gidiyor, sana sorun çıkartmıyor. Diğer yabancı antrenörler gibi seni şikayet etmiyor. Senden tazminat talebinde bulunmuyor. Ne zaman lazım olsa Fenerbahçe'de İsmail Kartal çağrılsa göreve seve seve geliyor. Ya böyle bir karakterdeki teknik adama da daha ligin başlangıcı ilk karşılaşmalarda tepki göstermek, ya bilemiyorum ne kadar doğru bilemiyorum.

0: son dakika golleri demiştik değil mi? Onunla alakalı mesajlar geliyor. Bakalım benim aklımdaki golü yazabilecek mi? Aa, tabii ki benim her zaman aklımdan geçen bir gol ya da konuya dahil olabilecek bir anım vardır. Onu dinleyicilerimizin bulabileceğini ben sanmıyorum. Özellikle bugün sanmıyorum. Rodrigo'nun attığı golü ben unutamıyorum demiş. Real Madrid takımındaki Rodrigo'nun attığı golü. Şöyle bir bakayım. Detay yazmamış bu karşılaşmayla alakalı. Şöyle bakalım neler geliyor dinleyicilerimizden. Dinleyicimiz ne demiş? Lazio Milan maçı vardı abi. 2022 yılı, pandeminin yeni bittiği yıllarda 90+1'de Sandro'dan gelen bir gol. Benim de kuponum başarılı olmuştu. O yüzden unutamıyorum ben o golü demiş. Peki, teşekkür ediyorum. 2-1 bitmişti yanılmıyorsam o maç. Ben de 2,5 gol üstü bekliyordum. Oradan hatırlıyorum. Şöyle bakalım, devam edeyim. Son dakika golü. Unutamadığınız son dakika gollerini soruyorum. Mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Manchester City'nin tabii ki o son dakikalarda gelen golünü ben de unutamıyorum. Canım o ayrı. Sevgili Yalçın Bey o golü yazmış. Premier Lig'in 38. haftasıydı değil mi? Son haftasıydı. 86 puana lider girmişti Manchester City yanılmıyorsam. Yine Park Rangers konuk etti. 90. dakikada 2-1 mağluptu. Şampiyonluk gidiyordu. 90. dakikadan sonra arka arkaya gelen iki golle şampiyonluğu kazanmıştı Manchester City. Unutulmaz anlardan biriydi. Futbolcuların, teknik heyetin sevinci görülmeye değerdi gerçekten. Dinleyicimizin unutamadığı son dakika golü City'nin attığı 90'dan sonra 2 golmüş. Uçe'nin Beşiktaş'a attığı gol diyor bir başka dinleyicimiz. Peki, teşekkür ederim. Bir de yorum göndermiş. Bence Sayın Aziz Yıldırım şu anda B planı hocaya bakıyordur diyor. Beşiktaş hem hocasından hem de ona destek olup Sayın Önder Hoca'yla çok doğru bir karar verdi ama aynı süreç maalesef Fenerbahçe'de yok. Hem İsmail Kartal hem de Oğuz Çetin'in, bu seneki Fenerbahçe'nin zayıf halkaları demiş bu dinleyicimiz. Abi sen bizden bir son dakika golü istedin. Ben şimdi sana bir maçta atılmış iki son dakika golü yazayım. Tabii yazabilirsiniz, hiç sorun değil. 3 tane atılan gol var, sonu da yazsın. Bir bakın ya, 3 tane 90'dan sonra gelen gol var mı? Bayern Münih, Manchester United, Şampiyonlar Ligi finali 90'dan sonra atılan 2 gol ile Kupa İngiltere'ye gitmişti diyor dinleyicim. Peki, teşekkür ederim. İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı gol zaten o unutulmaz. Yani onu yazın. Tüylerimi diken diken etmek istiyorsanız yazın tabii canım. Yani gözümün önünde canlandı koskoca bir mazi. Yayından sonra ben bu şarkıyı dinlerim. İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı golü hayal ederek. Ne goldü ya, ne goldü. Sergen attı, şampiyonluk geldi golü diyor bak. Milli takımdan hemen Beşiktaş'a geçen bir dinleyicimiz. Olur, olur, hiç sorun değil. İyi yayınlar abi, biz bu Kerem'in oyununu çekmek zorunda mıyız? Yönetim Kerem'e nasıl sabrediyor demiş. Peki, ya yönetim değil, ya kenarda teknik patron var. İsmail Kartal'a sorulması gereken sorulardan biri. Şöyle devam edelim. İyi yayınlar. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal gibi en az 50 tane evladı var. Hepsini birer sene denesek 50 senemiz gitti. Yani hepsini tek tek deneyecek miyiz yani? Tabii ki de denemeyeceksiniz canım, onu demeye çalışmıyorum. Ya tamam, başarısız oldu daha önceki yıllarda. Şimdi İsmail Kartal fanıymış gibi de konuşmak istemiyorum. Ha, birebir tanıdım. Birebir sohbet ettim zamanında ben. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası maçları öncesinde Samandıra tesislerinde birebir sohbet ettiğim bir kişilik. Hani bir arkadaşımız, dinleyicimiz yazmıştı ya. Muhteşem bir karakteri var, insan olarak çok iyi. Evet, insani olarak çok iyi bir insan. Bunu ben de kabul ediyorum. Ha, taktik anlamında ya da yapabileceklerini görmek gerekiyor. Daha önce başarısızdı, evet kabul ediyorum. Şampiyonlukta tutmayı başardı, o potanın içerisinde tuttu İsmail Kartal Fenerbahçe'yi. Ha, sonunu getiremedi. Ama böyle bir teknik adam, gel dedi mi gelen, git dedi mi giden ve seni zora sokmayan, tazminat peşinde koşmayan bir antrenöre hani saygısızlık olarak adlandırıyorum. Yani şu anki tepkiyi en azından. Sosyal medyada yazılanlardan bahsediyorum bu arada. Argo kelimelerden. Konuyu başka yere çekmeyin. Yoksa ben İsmail Kartal'ı istemiyorum, sevmiyorum, gitsin diyen dinleyicilerimize bir cevap vermiyorum. Kesinlikle vermiyorum. Onlarla alakalı değil bu yorumum. Ama sosyal medyada ağza alınmayacak kelimelerde bulunan sözde Fenerbahçeli arkadaşlara söylüyorum bunları. Ya böyle Fenerbahçelilik olmaz, kusura bakmayın. Tamam, Fenerbahçe fanatiği olabilirsin, çok sevebilirsin. Ama argo kelime de bulunamazsın. Yani ayıptır. Ayıptır, her şeyi bir kenara bırakalım. Daha ilk haftalarda. Şimdi sen argo kelimede bulunuyorsun. 34. hafta sonunda Fenerbahçe bu hocayla şampiyon olursa ne yapacaksın? Sevinmeyecek misin? Bence sana göre en iyi antrenör İsmail Kartal olacak. Değil mi? Bir de kupon konusu var. Evet, onu unutmayalım. Bir dinleyicimiz sormuş. Peki abi, oynadım bugün senin verdiğin canlı maçı, kazandım demiş. Bir sonraki gelmedi ama demiş. Evet, hepsi gelmiyor zaten. Ama başarı oranım %70 civarında, onu söyleyeyim. Yani %70'i geçiyoruz gerçi ya. %70 az. %75 bandında diyebilirim ortalama olarak. Hani 5 kupon veriyorsan bunlardan minimum 3'ü başarılı oluyor. Ha, gelmeyenler de öyle. Ya nasıl gelmedi, bu enteresan bir karşılaşma diye şaşırabileceğiniz türdeki maçlar. Yani 60. dakika 1-1, 90. dakika yine 1-1 biten karşılaşmalar. Öyle çok enteresan maçlardan kaybediyorum, tek gollerden. Ben bu başarı oranını %90'a çıkarmayı hedefliyorum. Daha önce yaptık mı %85'i gördük. Bu aralar %75 bandında seyrediyor tahminlerim. Bu gece yükselteceğiz o rakamı inşallah. O rakamı biraz yükselteceğiz. Şimdi güzel bir haber vereyim kısa bir araya gitmeden önce. iddia.com'dan kuponlarınızı oynuyorsanız, güzel müjdeli bir haberim var. İlerleyen haftalarda şu an mesaj gönderen o dinleyicilerimiz var ya, şu an hepinizden bahsediyorum. Belki de sen kazanacaksın. Desteklediğin takımın orijinal formasını adresine kadar kargolanacak. Kim tarafından? Sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları tarafından. İlerleyen haftalarda çok kısa bir süre içerisinde bunun duyurusunu ben yapacağım. Kendi sosyal medya hesabımdan ve yayında da söylerim zaten, duyurusunu yaparım. Şimdi gelelim konuya. iddia.com'a giriyorsun. Sağ üst köşede adının ve soyadının yer aldığı bir daire var. Baş harflerinin yer aldığı bir daire var. Gördünüz mü? ATMT. Oraya tıklıyorsun. Açılan sayfada kayıtlı bayime geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da il seçin, ilçe seçin, haritalar, canlı konumum gibi gibi birçok seçenek var. Onlara bulaşmayın. Ondan sonra kayboluyorsunuz. O sayfa içerisinde bulamıyorsunuz. Gayet normal. Büyüteç var hemen aynı sayfada yer alan sağ köşede. Büyütece basın. Arama çubuğu karşınıza gelecek. Oraya 30 çift 0 97 yazıyorsunuz birleşik olarak. 30 çift 0 97. Bunu yazıyorsun ve Enter'a basıyorsun. Uğur Böceği Şans Oyunları'nı kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Devamında da 0540 300 çift 0 97. 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya WhatsApp üzerinden şu an mesaj gönderebilirsin. Birazdan yaklaşık 1,5-2 saat içerisinde yine gece seansında güzel bir maçım var. Ha, bence gelecek. Mesela o maçı da görmüş olacaksınız. Tahmini maç başlamadan önce almış olacaksınız. Öyle de güzel bir her gün yaptığımız gibi bugün de kuponumu sizlerle paylaşmış olacağım. Az önce verdiğim numaraya mesaj gönderdiğiniz takdirde diyelim ve çok kısa bir araya gidelim. Son kez sorumuzu hatırlatayım bu akşamın konusunu. Katılımlarınız önemli. Beni şöyle bir geçmişe doğru götürsün dinleyicilerim. Unutamadığı goller, son dakika golleri konusunda dünya futbol tarihinde ama aklınıza ilk gelen.
1: Çift 0.97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek. Radyo

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. O bayağı bir gelmiş mesaj yine. Her zaman olduğu gibi. Aralarında benim beklediğim o gol var mı diye bakıyorum. Mesajlara tıklamadan ama. Tek tek, çünkü tüm mesajlara yer vermeye çalışıyorum. Ve bunları tıklamadan bakmaya çalışıyorum. Var mı? Yok herhalde. Benim aklımdaki golü yazan bir dinleyicim şu ana kadar yok.

Peki sessiz çoğunluğun herhalde şu an aklında olan oyuncu, bilmiyorum şu ana kadar gelen benim beklediğim o son dakika golünü yazan bir dinleyicimiz maalesef yok. Ben de skorlara döneyim. Madrid-Malaga mücadelesi 0-0 sonuçlandı ilk yarısı. Şöyle bakalım, Bratislava Kerje mücadelesi 1-1 devam ediyor. Hapoel Şeva bir sabah 1, yine Celtic Lask Linz mücadelesi 2-0 ve Bodø/Glimt'te 2-0 önde olan taraf. Burada da ilk yarı tamamlandı.

Güzel golmüş. Evet, dinleyicimize teşekkür ediyorum. Güzel bir golü bana göndermiş ama hayır, o da değil. Sevgili İsmail Bey, değil mi? Evet, sevgili İsmail Bey'in yazdığı o gol de benim aklımdaki gollerden biri değildi. Ya benim aklımdakini bulmaya çalışmayın. Bakalım tesadüfen denk gelecek mi? Siz unutamadığınız son dakika yabancı bir futbolcu ama dünya futbolundan olacak. Öyle de bir şartım var. Yazın gelsin. Birazdan bakacağım. Benim aklımdaki oyuncuyu yazan biri olacak mı? Sabri'nin golü mü abi? Bordo'ya attığı demiş dinleyicimiz. Hayır, o da değil ama güzel gollerden biriydi tabii ki. Ülke futbolumuz açısından da kritik gollerden biriydi. O dönemki adı UEFA Kupası'ydı. Hatırlıyorsunuz, Galatasaray-Bordo mücadelesiydi. İki takım karşı karşıya geliyordu. Galatasaray büyük bir avantajı yakaladı derken kalesinde arka arkaya enteresan bir şekilde gol gördü. Son saniyelerde hiç olmayacak bir oyuncu sahneye çıktı. Sabri Sarıoğlu. Son saniyelerde ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan öyle bir vuruş yaptı ki çok da güzel gollerden birine imza attı. Ama o gol değil. Şöyle bakalım. Fenerbahçe-Gaziantepspor maçındaki Santos'un golü benim hala aklımdaki gol. İyi yayınlar abi demiş sevgili Tansu Bey, teşekkür ederim. Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye frikikten attığı gol diyen sevgili Serhat Bey, ona da teşekkür edeyim. 1996 yılıydı değil mi? Güzel gollerden biriydi. Şayet aynı golden bahsediyorsak. Trabzonspor'un hücum hattında forvetinde kim oynaması gerekiyor? İyi yayınlar dilerim demiş sevgili Sezgin Bey. Yani elde Onaçu'nun dışında bir alternatif yok şu an. İlk 11'de oynayabilecek. Yani ben Onaçu diyorum. Arkasında yine bildiğiniz gibi Malinowski var. Önemli isimlerden biri bence. Saviola sol kanatta, sağ kanatta Salah. Yani güzel bir hücum tandemi oluşturdu Trabzonspor takımı. Umarım bu başarıyı Avrupa'da bizleri gururlandırarak tescillendirir. Umarım, tek temennim bu olacaktır. Ha, Süper Lig'de kim kazanır kim kaybeder? İşin o tarafıyla pek ilgilenmiyorum bildiğiniz gibi. Selçuk İnan'ın bizi Avrupa Şampiyonası'na götüren frikik golü tabii ki unutulmaz demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım, sizlerin de aklında bir son dakika golü varsa lütfen Radyo Spor WhatsApp hattına mesajınızı gönderin. En azından konuya katılım sağlamak zorunda değilsiniz. Sadece adınızı yazarak da yayınımıza katkı sağlamış olacaksınız sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Yıllık en az 1000 ne demiş? 500 bin euro verirler herhalde. Para da sormam demiş. Beni de alsınlar. Ben de Fenerbahçeliyim. Bana da gel dediklerinde ben de gelirim. Git dediklerinde giderim diyor dinleyicim. Ayda en az şöyle bir 500 bin euro alsak

2 sene çalışsak güzel bir para olur, 1 milyon euro. Ondan sonra onunla artık bir yatırım mı yaparım yoksa ev mi alırım, arsa mı alırım diye düşünüyorsunuz herhalde. Peki, para da sormam zaten demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Ama onlar profesyonel. Hani biz profesyonel olmadığımız için teknik direktörlük tabii yapmak isteriz. Bu her erkeğin hayalidir ya hemen hemen değil mi? Her erkeğin hayalidir. Yani kim olursa olsun yapar, yapmak ister. Şöyle bakalım. Andre Santos'un Gaziantep'e Kadıköy'de attığı goldü bence. İsmail, ben Tekirdağ'dan. Benim aklımdaki gol mü? Son dakika. Süper Lig'den değil canım benim aklımdaki gol. Yani Süper Lig'de unutamadığım çok gol var. Az önce bazı dinleyicilerimiz yazdı zaten onları. Onlar değil. Ben dünya futbolundan bahsediyorum. Aklıma ilk gelen, yani son dakika golü dendiğinde benim aklıma gelen, ilk gelen diyeyim ya, ilk gelen bir gol var. Onu henüz hiçbir dinleyicim yazmamış. Maçı da sadece ben mi izledim, o da ayrı. Yani bahis mi almıştım o zaman, iddia mı oynamıştım, o yüzden mi unutamıyorum. Bak benden başka izleyen yok herhalde ya. Bora Ayhan yine Çanakkale'den sevgilerini göndermiş. Şöyle bakalım, Zeki'nin Simovic'e müthiş bir gol attığını hatırlıyorum. Simovic diz çökmüştü. 40 metreden atılan bir goldü. Mücadele Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı diyor. Bizi eskiye götürdü dinleyicimiz. Peki, Uğur Pekşen'den sevgiler demiş dinleyicim. Selamlarımı ileteyim. Tekrardan merhaba abi. Trabzonsporlu rahmetli küçük Orhan'ın Aston Villa'ya attığı 90. dakikadaki gol. Elemiştik onu o yıl. Selamlar Trabzon'dan Yaşar Aydın ben diyor. Böyle mesajları çok seviyorum işte, az önce sevgili Yaşar Aydın'ın gönderdiği mesaj ve benzerlerini. Ya beni geriye götürsün, böyle eskiler gözümün önünde canlansın. Ya bırakın Pirlo'nun Milan attığı gol ya da bilmem ne takımının Daejeon'u yazmış biri mesela, Japon ligindeki bu son dakika golü demiş. Daejeon, onu da yanlış yazmış ya dinleyicimiz. Daejeon olacaktı. Olur öyle, yazarken zorlanıyoruz. Japon takımlarını kabul ediyorum. Kawasaki de vardı orada. Nereden aklıma geldiyse. Benim de en sevdiğim takımlardan biri. Şöyle bir bakayım. 2013 yılında Olcay Şahan, Beşiktaş 3-2. Cemre Altı Kardeş iyi yayınlar abi demiş. Görkem abi kolay gelsin. Evet biliyorum ama ilerleyen dakikalarda sorun çözülmüş olacak. Sevgili Murat Bey. Görkem Bey, ben İstanbul'dan Selçuk. Tahminlerine çok güveniyorum. Ha şimdi okumaya en çok okurken daha doğrusu keyif aldığım mesajlardan biri, bak ne güzel. Tahminlerine çok güveniyorum demiş. Ya bunu tüm bahis severlere zaten söylüyorum. Ya diyorum ki iddia.com'dan kral oran farkıyla oynuyorsan gel kuponlarıma bir göz at. Ha kuponların nerede abi diye yazıyorsunuz Instagram'dan. Onu da kabul ediyorum. O an kaçırabilirsiniz ya da dikkat etmiyor olabilirsiniz. Şimdi iddia.com'a kayıtlıysanız ve oradan kuponlarınızı oluşturuyorsanız sağ üst köşeden tıklayın, kayıtlı bayim bölümüne gelin. Bayimi değiştirdiğin arama çubuğu çıkacak ekrana, gördünüz mü? Büyüteç, oraya basın. 30 çift 0 97. Bunu birleşik olarak yaz ve enter'a bas. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yaz, yine enter'a bas. Uğur Böceği'ni kayıtlı bayim olarak ekle. Sonrasında da 0540, bu sponsorumuzun kurumsal numarasıdır. İddia bayisinin kurumsal numarasıdır. Oradaki arkadaşlarımız şu an sizlerden gelen mesajlarla ilgileniyor. Geri dönüşler sağlıyor. Bakın 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya yayından geldim. Az önce duydum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim şeklinde mesaj gönderin. Yayından sonra bir kuponum olacak. Onu da sizlere takdim edeceğiz tabii ki. Başarılı olacak bence, gelecek kuponlardan birisi. Yani bu geceyi güzel kapatacağımızı ben düşünüyorum. En azından evrene pozitif bir mesaj göndereyim canım. Çok çalıştım gece seansındaki maça. Yani beni yanıltma olasılığı çok zayıf. Yani ben güveniyorum. Ben güveniyorum. David Beckham frikik golü demiş dinleyicimiz. İngiltere'yi Dünya Kupası'na götüren gol. Taraftar gol olmaz diye çıkmaya başlamıştı ama Mitroğlu Akhisar'a bir gol atmıştı. Yine son dakika golü diyen dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Asisti Rüştü Reçber'in yaptığı golü de Semih Şentürk'ün attığı bir karşılaşma. 119. dakika, yine Avrupa Şampiyonası'ndan bir golü örnek olarak vermiş dinleyicimiz. Hırvatistan mücadelesi. Yani onu zaten unutamıyoruz canım. Unutulmazlardan biri o. Hafızamıza kazındı o gol. İsmail Kartal Konya maçına rotasyon mu yapar? Gerek yok. Zaten yenilir. Mazereti hazır zaten. İyi yayınlar abi demiş bir dinleyicim.
yorum yapmak istemiyorum. Yani rotasyon yapar mı yapmaz mı ben bunu bilemem. Ya bunu şu an çoğu insan bilemez, futbol sever bilemez. Ha biliyorum diyen var mı onu da ben bilmiyorum. Bence yapmaz ya rotasyon. Selamlar, güzel yayın, ağzına sağlık demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Keyif alıyorsanız ne mutlu bana. Ha, keyif alanları da şöyle bir göreyim. Sessiz dinleyicilerimi görmek istiyorum. Ben henüz tanışma fırsatı yakalamadığım, bir gün mesaj atacağım ya dur bir gün mesaj atacağım. O gece bu gece, o gece bu gece deyip ya sonra atarım, şimdi hiç yazmayayım. Kim nereden uğraşacak ona o kadar mesaj yazacağım diyen dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyorum. Bak güzel yazmış dinleyicimiz. Onu da yanlış yazmış ya, düzelsin lütfen. 3578 telefon rakamının son 4 tanesi. Mesajı çok güzel yazmışsınız ama lütfen düzeltin. Güzel program, ağzı niza sağlık demiş dinleyicimiz. Aynen böyle ya, şiveli miveli okudum ama aynen böyle yazmış. Cevat Prekazi'nin deplasmanda Monaco'ya attığı gol, frikik golü unutulmazlardan biri diyor dinleyicim. Teşekkür ederim. Selamlar İzmir'den Engin, dakika 90 gol Hasan. Hasan Vezir deyken Fener'e atmıştı. Selçuk İnan İzlanda, anlamı da fazlaydı o golün. Tamam. Okuyabildiğim mesajlardan biri. Teşekkür ederim. Şöyle bir bakayım. Bu sabah bence de Fenerbahçe'de oynayabilirdi. Gitmesi hata olmuş diyor dinleyicimiz sevgili. İsmini paylaşmış mı? Mert Yıldırım. Evet, teşekkür ederim. Şöyle bakalım. Bu soruya Galatasaray'ın attığı, Fenerbahçe'ye attığı, Schneider'in attığı iki golle örnek verebilir miyim? Verirsem tepki gelir mi abi demiş. Tabii canım, şu an tepki geliyor. Birazdan radyonuz otomatik olarak kapanacak. Onu da söyleyeyim. Şimdi şu an bakıyorum rakamlara. 85 milyon insan bizi dinliyor. Dur. 85 milyon niye dinlesin seni gibi tepkiler vermeyin. Televizyonlarda böyle söylendiğinde kimse itiraz etmiyor. 80 milyon şu an bizi izliyor. Yani 80 milyonun işi gücü yok. Evet, televizyonda dur şunu izleyeyim diyor. Şu anda 85 milyon insan bana kulak veriyor. Yani yazdığınıza cevap vermem gerekirse de şöyle söyleyeyim. Yani ne kadar katılabilirim, ne kadar katılamam. Bu dediğim durumlardan biri. Anladınız siz onu. En son yazdığınız bir mesaj var ya. Evet, katılıyorum ama nasıl toparlayabilirim, nasıl okuyabilirim bilemedim. Mesajın başlangıcı güzel ama sonuna doğru böyle biraz dinleyicimiz sinirlenmiş. Bilmiyorum, bana da değil ya, bana da değil. Oynadığı kupondan gelmeyen bir maç yüzünden herhalde. Boda maçından KG bekliyor gerçi. Olabilir, orada 54. dakika kuponu da varmış. 54. dakika Boda 3-0 önde. Oradan bir gol bekliyoruz. Peki, olur umarım ya. Nimegen'in bir golünü bakalım görecek miyiz? Daha uzun bir süre var ama moral olarak Bodø/Glimt 3-0'dan sonra artık bırakır mı pek sanmıyorum. Celtic 2, LASK Linz 0, Hapoel Sheva 1, Sabah 1, Slovan Bratislava 1, Kelce 1. Buralarda da 59. dakikalar oynanıyor. Benim tansiyonumu çıkartan bir mücadele. Şu ekranımda şu iki tane sıfırı yan yana gördüğüm her saniye benim tansiyonum ya yükseliyor ya düşüyor, bilmiyorum. Küçüğü mü yükseliyordu, büyüğü mü düşüyordu, bir sıkıntı oluyordu ya. Buradan tüm tansiyon hastalarına da geçmiş olsun diyelim. Sağlık dileyelim kendilerine. Çıkıyor herhalde. Bende de bir şeyler oluyor. Atletico Madrid Malaga 0-0. Şu tabela bir an önce değişmesi gerekiyor. Onu da söyleyelim. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nda Cevat Prekazi'nin Arsenal'a attığı gol. Trabzon'dan selamlar diyor dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım. Evet, biliyorum. 0-3-60. Biliyorum. Birazdan düzelecektir. Hiç merak etmeyin. Madrid'in bende iki golünü bekliyorum. Totem yapar mısın diyen sevgili Burak Bey. Elimden geleni yapıyorum sevgili Burak Bey. Elimden geleni yapıyorum. Hiç merak etmeyin. İki gol değil, bana da üç gol lazım. Yani öyle bir enteresan karşılaşma.

Kayıt oldum diyen sevgili Mert Bey, teşekkür ederim. Aramıza hoş geldiniz. İlerleyen haftalarda, dördüncü hafta öncesinde bir dinleyicimiz desteklediği takımın orijinal formasını kazanacak. Galatasaraylıysanız Galatasaray forması, Beşiktaşlıysanız Beşiktaş forması, istediğiniz formayı alacaksınız. Kim tarafından?

sponsorumuz tarafından. Ha, yapmanız gereken işlem çok basit. Onu tekrar tekrar ifade etmeme gerek var mı bilmiyorum da. Hani herhangi bir kupon bedeli, şu kadarlık oynayın, şöyle olur böyle olur ya da çekilişimiz olacak. Kesinlikle çekiliş vesaire söz konusu değil. Sadece bir soru soracağım, atıyorum. 1996 yılında Galatasaray'ın şu maçta attığı ilk yabancı gol, yabancı oyuncunun attığı gol ya da 1998 yılının gol kralı kimdir diyorum. Bana ilk doğru cevabı veren dinleyicimiz orijinal formanın sahibi oluyor. Ya bu kadar kolay. Ve tek bir şartımız var. Ya bu kadar da olsun. iddia.com'a giriyorsun ve kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. İl seç, ilçe seç, haritalarım, konumumu göster vesaire, bunlara gerek yok. Aynı sayfada yer alan büyütece basıyorsun. Büyütece tıkladıktan hemen sonra da arama çubuğu ekranına gelecek. O arama çubuğuna 30.0.97 yazıyorsun birleşik olarak. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun ama bunu ayrı ayrı. Uğur ayrı, böceği ayrı. Yani ayrı, aralara bir boşluk bırak ismi yazarken. Enter'a bas, Uğur Böceği şans oyunlarını kayıtlı bayim olarak ekle. Sonrasında aramıza hoş geldin. Yapman gereken işlem bu kadar. 0540-300-0097 bu numaraya da mesaj gönder. Uğur Böceği bayisinin, şans oyunları bayisinin resmi kurumsal WhatsApp numarasıdır. Oradaki arkadaşlarımız uzun süreler boyunca sizlere benim kuponlarımı iletmeye devam ediyor, gayret gösteriyor. Onların da emeklerine sağlık. Yayından sonra bir karşılaşmam olacak. Aramıza katılırsanız belki o formanın sahibi olacaksınız. Bir de kazandıran kuponumu göreceksiniz ve her gün görüyorsunuz bu arada. Sadece yayın özel değil. Gün içerisinde bazı karşılaşmaları kupon olarak paylaşıyorum. Onlar telefonunuza ücretsiz olarak gönderilmiş olacak.

İlk defa denk geliyorum. Mesaj göndersem mi göndermesem mi diye düşündüm ama göndermeyi tercih ettim. Emeğine, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Bir sağlık daha demiş de teşekkür ediyorum ya, dinleyicimizin gaza geldi. Kim gaza getirdi bu dinleyicimizi bulunduğu yerde? Arkadaş grubunda mı dinliyorsunuz acaba? Arabada mı dinliyorsunuz? Arkada oturan arkadaşlarınız gönder gönder mesaj gönder yaptı. Böyle bir şey mi oldu? Bilemedim. Çok enteresan mesaj ama güzel, hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Arkadaş grubunuza da selamlarımı iletiyorum. Eminim canım, tek başına dinlemiyor dinleyicim orada. Arkadaş grubu da kesinlikle var. Şöyle bir bakayım. Taksi şoförüyüm. Bugün işler çok durgun abi demiş dinleyicimiz, sevgili Tarık Bey. İstanbul Beyoğlu'ndaymış. İstiklal Caddesi'ne doğru gidiyormuş. Yolcu varsa yazsın, ona yardımcı olabilirim demiş. Varsa yani bir yerden bir yere gitmek isteyen, yani şu an İstiklal Caddesi'ne yakın bir konumda bana kulak veren yolcu bir dinleyicim varsa yazabilir. Yönlendirmesini yaparım. Bak ne güzel, taksi şoförü arkadaşlarımızdan biri, yardımcı olurum demiş. Ne güzel mesajlardan biriydi. Bu akşamın belki de en güzel mesajlarından biriydi. Abi iyi yayınlar. Atletico Madrid bu sene bence ilk 3'e giremeyecek. Böyle kısır bir oyun olabilir mi demiş. Yani evet, çekilen şutlara baktığımızda ya doğru, kabul ediyorum. Totalde 2 tane kaleyi bulan şutu var Atletico Madrid takımının. %52'ye %48'lik yine topla oynama oranlarında Malaga önde olan taraf, ki hiç iyi bir durum değil bu. Gol bekleyen, 2,5 gol üstü bekleyen bahis severler açısından. Ha Malaga bir gol bulsa bari diyorum, değil mi? Malaga bir gol bulsa da Madrid 2 tane atabilir mi, ondan da emin değilim. Kötü bir oyun var, kötü bir tablo var şu an. 52-53 dakika geride kalmışken. Bu akşamın konusuna gelecek olursak da dünya futbol tarihinde hafızalarda yer edinmiş. Sizin aklınıza ilk gelen son dakika golünü soruyorum. Yazın bakalım o son dakika golünü. Benim aklımdaki o son dakika golünü henüz bilen bir dinleyicimiz çıkmadı. Bakalım hangi dinleyicimiz olacak bu kişi, merak ediyorum. Futbol gurmesi olacağı kesin. Yani o gol yazılmaz mı ya? O gol yazılmaz mı? Öyle de bir dinleyicilerimize göndermede bulunayım. Bratislava 1, Kelje 1, dakika 65. Şöyle bakalım. Hapoel Şeva 1, Sabah 1. Burada da 65. dakika. Celtic 2, Lask Linz 0. 66. dakika oynanıyor bu karşılaşmada. Yine Bodø/Glimt mücadelesinde de 64. dakikadayız ve Bodø/Glimt deplasmanda 3-0'lık avantajı devam ettiriyor. Atletico Madrid Malaga mücadelesi de yine 0-0 devam eden karşılaşmalardan biri. Burada da 55. dakikaya girmek üzereyiz. Diğer canlı maçlarımıza bakalım, var mı oynanan canlı karşılaşmamız? Kolombiya Premier B Clasura liginden bir karşılaşma. Tigres 1, Envigado 1. Burada da 58. dakika. Yani Tigres'i biliyorum ama konuk ekibi pek çıkartamadım. Daha önceki yıllarda ben Tigres'i takip ediyordum. Yani bu maçı kazanmaya yakın mı? Tigres kesinlikle bir gol daha atar düşüncesine sahibim. Ha izlemediğim maçlardan biri, izlemiyorum. O yüzden net yorumlar yapmıyorum, bir tahminde bulunmuyorum. Ama benim bildiğim, tanıdığım, daha önce defalarca maçını izlediğim Tigres kendi sahasında bir gol daha bulur. Yani minimum bir gol daha bulur düşüncesine sahibim. Celtic'in 3. golünü bekliyorum demiş sevgili Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Umarım gelecektir. Orada da 66. dakikadan çıkmak üzereyiz. 67'ye doğru gidiyoruz. 2-0'lık Celtic'in Lask Linz karşısında üstünlüğü bulunuyor. Totemlerimizi Celtic için yapalım o zaman. Gol olunca gol oldu yazın lütfen. Rica ediyorum.

Yaşar'ın attığı, Sarıyer'e attığı uzatmanın da 3. dakikasında gelen gol demiş dinleyicimiz. Biraz karışık tarif etmiş. Anlayamadım, o maçı izlemedim herhalde. Bayern Münih Manchester United finali demiş dinleyicimiz de, tamam ama gol. Hangi gol son dakika golü olarak adlandırılabilir, onu da yazın lütfen. İsimleri de yazın. Yok öyle kısa cevaplar vermek. Uzun uzun, detaylı olarak yazın. Celtic'in golü geldi, bir dinleyicim yazmış, teşekkür. Hatta ne bir dinleyicim, arka arka yazıyorlar ya. Güzel güzel, totemler işe yaramaya başladı o halde. Şöyle bir Celtic'in maçını bulayım, bir saniye sayfamı tekrardan açayım. Şu sekmeyi kapatalım, evet kapattık. Celtic-Las-Klins mücadelesi, güzel. 67. dakika, şu an gol geldi gözüküyor bende. Yani size daha mı önce gitti ya? Ben bir uygulama üzerinden takip ediyorum şu an karşılaşmayı. İzlemiyorum, kapattım. Onu da söyleyeyim. Celtic 3, Las Klins 0. Güzel, bir gol bekleyen dinleyicimiz muradına ermiştir artık. Var mı başka maçınız? Varsa lütfen yazın. Ona da totem yapmaya çalışırım. Dinleyicimize teşekkür ederim. Yine sevgili Mehmet Bey'le ismini paylaşmayan bir dinleyicimiz ama Ankara'dan Seren olması gerekiyor. Evet, Seren Bey'in gol oldu mesajı için teşekkür edeyim kendisine. Abi iyi yayınlar, Instagram'da seni bulamıyorum demiş. Görkem Tezer Instagram adresim. Adımı soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Oradan beni takip edebilirsiniz. Yine yayınla alakalı, sponsorumuzun hediyeleriyle alakalı son dakika bilgilerini, nasıl katılabilirim, ne yapmam gerekiyor, acaba formayı hangi yayında verecek gibi bu bilgileri öğrenmek istiyorsanız Instagram üzerinde Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz, istek gönderebilirsiniz. Son dönemde çok mesajlar geliyor, hepsine yer veremiyorum. Genelde veriyorum da veremediğim mesajlar var. Bu dönem biraz yoğunum, ev taşıma işlemlerim var. Yani sabah akşam çalışıyorum diyebilirim. Bu ev taşıma işlemleri ne kadar zormuş, ne kadar zormuş. Daha taşımıyorum, evdeki eşyaları toparlamaya çalışıyorum. Yani enteresan bir halmiş ya. Çok bu kadar zorlayıcı olacağını ben tahmin etmiyordum. Peki şöyle bakalım mesajlara. Eritelim mesajlarımızı. İyi yayınlar. Son dakika golü denildiği zaman benim hakkıma 4 Haziran 2017 tarihinde birincilik playoff karşılaşmasında Eskişehir Spor Göztepe arasında oynanan maçta. Cümlenin sonu gelecek mi acaba ya Güvenç Bey? Şöyle bir bakalım devamında ne diyorsunuz. Oynanan maçta 90. dakikada Jahovic'in attığı gol geliyor. Tamam, güzel. Anadolu takımlarımızın oynadığı bir karşılaşmadan da örnek verebilirsiniz bu dinleyicimiz gibi. Iniesta 2010 Dünya Kupası uzatmada atıp İspanya'yı dünya şampiyonu yaptığı gol demiş dinleyicimiz. O dönem İspanya'nın bir takımında oynayan ve İspanya milli takımının da vazgeçilmezlerinden biri olan

İsmini yine zikretmiyorum. Peki yayınımız böyle magazine dönmeden ben konuyu toparlayayım. Canlı skorlarımla devam edeyim. Çocukluk travmalarımı benimle baş başa bırakayım. Ben onları gece saatlerinde düşünüyorum. Vay be, 15 sene önce bunları düşünüyormuşum diye kendime iç geçirdiğim oluyor. Bratislava 1, Kelce 1, bakalım Hapoel Şeva 1, Sabah 1. Şu 1-1 skorlar artık bozulsun. Yani canım sıkılıyor 1-1'i görünce ekranda. Bir zaten burada Atletico Madrid Malaga maçı var. Yani maç var mı yok mu, oynanıyor mu? Futbolcular sahada oturuyorlar mı, protesto mu ediyorlar? Bu tarihte maç oynanmaz mı diyorlar. O yüzden mi gol atmıyorlar bilemedim. Şuraya bakın. 60. dakikada çekilen şut sayısına bakın ya. Onlar bile 2,5 gol üstü olmamış. Yani 3,5 gol üstü bile olmadı ya. Enteresan bir karşılaşma. Kara listeye girecek böyle giderse Atletico Madrid takımı. Barcelona 2-1 sonuçlandı. Bodo Glimt 3-0 önde. Celtic Lask-Linz mücadelesi de Celtic'in 3-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor. City'nin şampiyon olduğu maç. Agüero'nun golü demiş dinleyicimiz. Yani o zaten unutulmaz. Peki. Merhaba Görkem Bey. İsmail Kartal hiç düşünmeden gönderilmeli bence. Bir tane kupası bile yok demiş. Yine bir başka dinleyicimiz sevgili Cesur Bey. Gündelik yaşamında çalışıp akşamları geri kalan bölümünü de nerede geçiriyor derseniz genelde balkonda geçiriyor. Balkon sefası sürüyor. Hani balkon için ayrı bir kira alınması gerektiğine inanıyorum ben Cesur Bey için. Ya ben ev sahibi olsaydım ki kirada oturuyorsanız şayet bu dediğim geçerli. Balkon için ekstra bir ücret talep ederdim. Yani uyumak için evi kullanıyorsunuz, yemek için mutfağı. Onun dışında hayatınızın geri kalan tüm bölümünü balkonda geçiriyorsunuz. Nereden biliyorsun diye soracak olursan da dinleyicim gün içinde fotoğraf atıyor Instagram'dan balkonda. Gece yayınım dinliyorum. Neredesin diyorum. Diyor ki balkonda çay içiyorum, çay demledim. Vay be, ne balkonmuş, ne balkonmuş ya. Yine balkondadır. Eminim eminim şu an balkondadır sevgili Cesur Bey. İsmail Kartal gönderilmeli diyen dinleyicim. Ya ben gönderilme tarafında değilim. Gönderilmesin. Ya birinci hafta geride kaldı. Yapmayalım, bu kadar harcamayalım ya. Fenerbahçe'nin evlatlarından biri. Ha ben de evladıyım diyebilirsin, o ayrı. Ama profesyonel olarak Fenerbahçe'ye hiçbir zorluk çıkarmayan bir isim. O mu dedi ben beni alın diye? Teklif geldi, kabul etti. Aykut Kocaman niye kabul etmedi teklifi? İsmail Kartal neden her teklifi kabul ediyor? Bir de bu açıdan bakın. Merhabalar Görkem Bey, nasılsınız diyor. İyiyim, güzel, bir sıkıntı yok. Yorgunum herhalde, birazcık yorgunluğum var. Gün içerisinde ev taşıma operasyonu içerisindeyim bu aralar. Onun yorgunluğunu hissediyorum. Sizler de iyisinizdir umarım. Yeni Zelanda'dan Hüseyin ben diyor. Yeni Zelanda'ya da selamımı göndereyim. Hayatımın geri kalan bölümünde Yeni Zelanda'ya hiç selam göndermedim demem. En azından arkadaş ortamımda benim de hava atabileceğim bir unsur oluştu. Çok teşekkür ediyorum bu vesileyle size sevgili dinleyicim. Teşekkürler. Yeni Zelanda'ya selamlarımı iletiyorum. Ben futbol gurmesi ve doğru cevapla beraber geldim. Selçuk İnan'ın son dakikada İzlanda'ya attığı gol bence diyor dinleyicim. Ama siz biraz geriden gelmişsiniz. Onu 22-40 civarında bir dinleyicim yazmıştı. Benim aklımdaki son dakika golü o değil. O değil. Şöyle bakalım. Ben de oynadım Atletico Madrid'e ama bende bir uğursuzluk var galiba demiş dinleyicimiz. Yani uğursuzluk mu artık, başka bir şey mi bilemedim ama var var bir şey var. Öyle söyleyeyim, bir şey var. Ya Madrid şut çekmiyor. Tüm şutlar kalenin yanından ya da üstünden avuta gidiyor. Ya top toplayıcı çocuklar bu maçta futbolculardan daha fazla koşuyordur ya. Bunu kanıtlayamam ama durum o, durum o. Futbolcular sahada yürüyor. Çok enteresan bir karşılaşma. Diego Simeone'nin artık gitme vakti geldi. Atletico Madrid daha önce ofansif oynayan bir takımdı. Çok ama çok önce. Yıllar öncesinden bahsediyorum. Yaşı büyük olanlar hatırlar. Ha, başarılı mıydı, başarısız mıydı? Bunu tartışırız. Şu anki kadar başarılı mıydı, değil miydi? Bunu tartışırız. Ama sahada oynadığı futbol Atletico Madrid'in çok daha iyi seviyedeydi. Ben keyif alıyordum. Yani şu an baksanıza 0-0 ve pozisyon bulamıyorsun, kendi sahanda oynuyorsun. Hele hele Malaga gibi bir takıma savunma direnci çok düşük. 750 bin euroluk bir ilk 11 değeri olan takıma karşı sen kendi sahanda gol atamıyorsun. 64 dakika, 65 dakika geride kalmışken. Peki unutamadığınız

Dünya futbol tarihindeki son dakika gollerini sorduk dinleyicilerimize. İlginç mesajlar geliyor mu desem, yalan söylemiş olurum. Hemen hemen benzer cevaplar geliyor. Beni şaşırtan, onu nereden hatırladı dinleyicimin, gerçekten izlediniz mi o maçı diye sorabileceğim herhangi bir cevap geldi mi? Şu ana kadar gelmedi. İyi yayınlar Görkem Bey. Ankara'dan dinliyorum ve yazıyorum demiş. Bratislava ve Bodo maçında bir gol totemi rica ediyorum. Ha, totemler 2 oldu. Bratislava ve Bodo maçından bir gol bekliyorsunuz. Peki, birazdan gelir. Yani 4. golleri bekliyorsunuz herhalde. 3,5 gol üstü oynamışsınız diye tahmin ediyorum. Oralarda da dakikalar 78'i gösteriyor. Celtic-Linz mücadelesinde, Bodø/Glimt mücadelesinde de 77. dakikaya girmek üzereyiz. 3-0. İki karşılaşmanın skoru bu şekilde. Hapoel-Sheva Sabah maçı 1-1, Slovan Bratislava Kelce mücadelesi de yine 1-1 devam eden iki karşılaşma. İyi yayınlar abi. Madrid bugün kaybedecek görürsünüz demiş. Bakalım görecek miyiz? Şu ana kadar zor bir ihtimal gibi dursa da futbol bu. Olabilir. Hiç öyle bir iddiam yok. Kesin Madrid kazanacak demiyorum. Madrid bu. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan takımlardan biri. Şu anda 66. hatta 67. dakikadayız. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Şöyle bir bakalım, Hasan Kavze'nin Beşiktaş'a attığı golü ben unutamıyorum. Hatta maçı da radyodan takip ettim demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ederim. Hasan Kavze'nin İnönü Stadyumu, o dönemki adı, Beşiktaş'a kaydettiği son dakika golünü unutamıyormuş dinleyicimiz. Ozan İpek'in Kadıköy'de 90 artı 1'de 2-2 giden maçı 2-3 yapan golü atan oyuncuyu ben unutamıyorum demiş. Zaten şampiyonluk kapısı da o maç sonunda aralanmıştı diyor dinleyicim. Peki bakalım, Nihat Kahveci'nin çevirdiği Çek Cumhuriyeti maçı 3-2'lik karşılaşmayı yazan dinleyicimiz İsmail Bey, teşekkür ederim. Sergen attı şampiyonluk geldi mesajı arka arkaya geliyor. Onu yazan dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Galatasaray Bilbao maçı 90. dakikada Hagi'nin golü benim hafızamda hala yer alıyor demiş yine bir başka dinleyicimiz. O da enteresan bir goldü ya. Ya topun yönü değişti. Top süzülürken, kaleye doğru giderken falso aldı. Çok enteresan gollerden biriydi. Aklınıza nereden geldi diye sorabileceğim ender mesajlardan biri. Euro 2008'de Semih Şentürk'ün Hırvatistan'a attığı son dakika golü bence en iyi goldü diyor dinleyicimiz. Yani o dönem Euro 2008'de o turnuvada Semih'in attığı hemen hemen tüm goller unutulmaz ya. Oyuna giriyor 5 dakika sonra, 90. dakikada gol atan bir genç golcüden bahsediyoruz, nöbetçi golcü.

Benimki biraz ilginç olacak abi demiş. Şöyle bir mesaja bakalım. Sevgili Tarık Bey, ne kadar ilginç bir mesaj gönderebilirsiniz ki? Popescu'nun Arsenal maçında attığı gol. Penaltı sonuçta abi diyor, parantez içerisinde de yazmış. Penaltının son golü sonuçta. Yani benim unutamadığım son gollerden ve son dakika gollerinden biriydi demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın UEFA Kupası zaferini bizlere hatırlattı bu dinleyicimiz tekrardan. Şöyle bakalım. Sergen attı, gol geldi. Ya, copy paste yapıyor gibi dinleyicilerim. Aynı mesajı farklı dinleyicilerimden görüyorum. Şöyle bakalım. Şampiyonlar Ligi tarihinden Basler'in attığı gol örneği. Güzel, bak bu iyi mesajlardan biri. Herkesin hatırlayabileceği gollerden biri değildi. Drogba'nın bir kafa vuruşu vardı. Onu yazan dinleyicimiz. Chelsea'de oynarken değil mi bu arada? 87. dakika yazmış dinleyicimiz. 87. dakikada kafa vuruşuyla durumu 1-1'e getiren ve Chelsea'nin bir nevi kaderini değiştiren gollerden birini attığını belirtmiş buradaki dinleyicimiz. Peki, güzel mesajlar geliyor, gelmeye devam ediyor. Sizler yazmaya devam edebilirsiniz. Artık son 16 dakikanın içerisindeyiz. Birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Nîmes Genk 0, Bodø/Glimt 3, 79. dakika. Buradan bir gol bekleyen dinleyicimiz var. Celtic-Lask Linz mücadelesinde de yine 80. dakikadan çıkmak üzereyiz. 3-0 Celtic'in üstünlüğü devam ediyor. Hapoel-Sheva 2, Sabah 1. Hapoel-Sheva golü bulmayı başardı. Sabah umarım kaybetmez bu maçı. Neden diye soracak olursanız da Hapoel Sheva karşısında Sabah'ı ben destekliyorum. Sonuna kadar destekliyorum Azerbaycan temsilcisi. Bratislava 1, Kelce 1, 82. dakika. Atletico Madrid 0, Malaga 0. Bir türlü Madrid'in golünü getiremedik derken Madrid golü buldu. Güzel. Ekranımda yeşil tabela kalktı sonunda. Yeşil ışık yandı. Atletico Madrid golü bulmayı başardı 70. dakikada. Kalan 20 dakika. Bakalım 2 gol daha çıkacak mı? Birisi de bu maç için totem yapsın ya. Benim önerdiğim karşılaşmalardan biriydi gün içinde. Madrid kazanır ve maç 2,5 üst biter demiştim. Ben burada Madrid'in oyununa güveniyordum. İlk yarı daha ofansif oynayacağını düşünüyordum. Ama maalesef beklediğim gibi 1-45 dakika olmadı. Madrid'in sadece 2 tane isabetli şutu vardı. İlk 45 dakika sonuçlandığında. Şu an 71. dakikadayız. Malaga karşısında Atletico Madrid 1-0 öne geçmeyi başardı. İspanya La Liga mücadelesi. Bu sıcakta tabii balkondayım Görkem Bey diyor dinleyicimiz. Silivri'deyim. Çok güzel de esiyor buralar, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. O zaman bir fotoğraf alırım, bir fotoğraf gönderin bakalım. Bir fotoğraf gönderin. Merak ettim. Bulunduğunuz ortamı merak ettim. Öyle bir anlatmışsınız ki. Peki, güzel. Güzel. Gol yazan bir dinleyicimiz. Hangi maçta gol oldu ya? Az önce ben söyledim. Atletico Madrid maçıyla alakalı mı acaba? Ben onun anonsunu yaptım zaten. Atletico Madrid'de oynayan dinleyicimiz. Ha, şimdi anladım. Bana galibiyeti yetmiyor. Üzgünüm. Bana galibiyeti yetmiyor. Ben 2,5 gol üstü bitmesini bekliyorum. Yani şöyle bir bakayım. 2 gole daha ihtiyacımız var. Kalan bölümde gelecek mi? Merak ediyorum.

Bir dinleyicim de ısrarla soru sor, soru sor diyor. Yani soru sorulmaya o kadar ihtiyaç duyuyor ki dinleyicimiz. Tabii sorarım ya. Hatta saat kaç? 23.41. Sorayım ya bir soruyu. Ballon d'Or'la alakalı bir soru vardı kafamda. Sorsam mı, sormasam mı diye düşünüyordum. Sorayım ya. Madem çok cevap istiyorsunuz, soru sormamı istiyorsunuz, cevap vermek istiyorsunuz, soralım. Niye sormayalım? Ballon d'Or ödülünü kazanan tarihteki ilk futbolcu kimdir? Hadi bakalım. Dinleyicilerimiz doğru cevap verebilecek mi? Arka arkaya doğru cevapları bekliyorum. Ha, tek şartım budur. Arka arkaya doğru cevaplar gelsin. Şöyle 15-20 tane doğru yanıt bekliyorum. Aralarda yanlış cevaplar lütfen olmasın. Bunu da söyleyeyim dinleyicilerimize. Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk futbolcu kimdir?

Yani yanlış cevapla giriş yaptık. Tarık Bey hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Soruyu yanlış mı anladınız bilmiyorum. Messi mi abi demiş. Evet Messi. Sorumuzun cevabı Messi. Yani değil desem sizin vereceğiniz yanıtlar karşısında şaşkınlık yaşayabilirim. O yüzden Messi doğru diyelim. Messi doğru. Aramızda kalsın. Şu an kimse duymuyor bizi. Duymuyor. Sadece sen ve ben. Ballon d'Or ödülünü ilk kazanan oyuncu Lionel Messi dedi dinleyicim. Yani belki de Lionel Messi'yi çok seviyordur bilemem şimdi. Hakkını da yemeyelim. Şöyle bir bakalım gelen cevaplara ne diyor dinleyicimiz. Bununla alakalı yorum yapmamış ama Madrid'in ikinci golü gelir ve maç öyle biter. Her zaman aynı şeyi yapıyor Atletico Madrid takımı demiş. Sevgili Berkay teşekkür ederim. Kuponunda da maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü yer alıyormuş. Ha, bilinçli oynamış o zaman bunu dinleyicimiz. Peki teşekkür ederim. Oranı düşüktü o yüzden ben 2.5 gol üste yöneldim. Madrid-Malaga mücadelesinde yani oranı yükseltme sebebiyle böyle bir tercihte bulundum. Ballon d'Or ödülünü kazanan ilk futbolcu kimdir? Son 12 dakikamız var. Bu 12 dakika içerisinde doğru yanıtlarınızı bekliyorum. Şu

Radyoyu kapat. Radyoyu kapat hemen bakalım. Yapay zekaya sor. Yapay zeka beni duyuyor musun? Ballon d'Or ödülünü ilk hangi futbolcu kazanmıştır? Telaffuzunu anlamıyorum. Lütfen tekrar bana yaz. Sesli söyleme gibi yapay zeka ile kavga eden dinleyicilerimizi hayal ediyorum. Lütfen biliyorsanız yazın. Ha bilmiyorsanız da aklınızdan geçen bir oyuncuyu yazın canım. Ne olacak? Ama yapay zekaya da pek güvenmeyin. Öyle söyleyeyim. Bir fotoğraf gelmiş. Şöyle bir fotoğrafa bakalım. Güzel. Balkona minderini sermiş dinleyicimiz. Daha ne olsun ya? Ormanlık gibi bir alan. Site içerisi herhalde burası. Masanın üzerinde 3-4 tane çiçek bulunuyor. Zaten dışarısı yemyeşil. Güzel, hoşuma gitti bulunduğunuz yer. Şöyle bir bakalım daha detayları görebiliyor muyuz? Yok. Ben daha manzaralı bir yer sanıyordum ama bildiğiniz site manzaralı bir evmiş ha bu. Balkonmuş. Düzelteyim. Hani sürekli balkonda yaşayan bir insanın balkondan beklentisi ne olur? Yani deniz görmesi gerekir ya da çok güzel, aşırı değişik bir manzarayla karşılaşması gerekir. Çiçekleri, böcekleri görmesi gerekir. Yok, burada dinleyicimiz bildiğin sitenin otoparkındaki arabaları görüyor ya. Tabii ağaçlar var da yani ne kadar tatmin edici seviyede ağacımız var, ağaçlar, yeşillik var, o da tartışılacak konulardan biri tabii ki. Yok yok, yeşillik konusunda artık maalesef çok fazla göremiyoruz. Şöyle devam edelim gelen mesajlarla. Güzel mesajlar geliyor ama Ballon d'Or'u ilk kazanan futbolcuyu kimse bilmiyor diye tahmin ediyorum. Şöyle bir bakalım. Daha önceki Marco Van Basten olabilir. İyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz. Bu soru da çok kolay oldu abi. Biraz daha zor yok muydu demiş. Michel Platini cevabını vermiş dinleyicimiz. Cruyff diyen bir dinleyicimiz. 71 yılında onu bile hatırlıyorum abi. Beni iki kez tebrik etmen gerekiyor diye de eklemiş. O kadar eminsiniz yani. Cruyff. Johan Cruyff demiş dinleyicimiz. İlk kazanan Ballon d'Or'u. Eminsiniz. Peki. Messi diyen arkadaşa inat olarak ben de Ronaldo diyorum. Çünkü doğru cevabı bilmiyorum abi. Selamlar, seviliyorsun. Ağzına sağlık. Yine keyif aldığım bir gece oluyor demiş dinleyicimiz. Ben teşekkür ederim. Keyif alıyorsanız. Sizler cevapları göndermeye devam edin. Ben de skorlara bir kez bakayım. Bodoglimt maçından gol bekleyen dinleyicimizi tebrik ederim. Nimege'nin golü geldi. 3-1'e geldi skor. Celtic Lask Linz maçı kaldı. Orada da 89. dakika. Bakalım son saniye golü gelecek mi? Bugün yaptığımız tüm totemler başarılı oldu. Çekilen şut sayısına bakın. Ev sahibi 7, konuk ekip 8. Yani 15 tane isabetli şut var maçta. Hani bir gol daha yakışır, onu söylemeye çalışıyorum. Totem yapıyorum.

Seni takip ettim abi demiş. Peki teşekkür ederim. Yani bunu söylemenize gerek yoktu. Yayından sonra bakacağım Instagram'da Radyo Spor'u takip edip yine beni de Instagram'da takip edebilirsiniz. Ha, bence pişman olmazsınız onu söyleyeyim. İlerleyen süreç içerisinde ki bu bir aydan az bir süreye tekamül ediyor. Radyosunu yeni açanları hatırlatayım. Belki de desteklediğiniz takımın yeni sezon formasını siz kazanacaksınız. Bugün yine sorduğum soruya benzer bir soru. Ne dedik bu akşam? Ki yanlış cevaplar geliyor. Ballon d'Or ödülünü kazanan tarihteki ilk futbolcu kimdir? Mesela bu soru gibi bir soru sorduğumu hayal edin o günkü yayınımda. Doğru yanıtı veren Radyospor WhatsApp hattına ismiyle birlikte gönderen ilk dinleyicim desteklediği takımın istediği orijinal formasını kazanacak. Yani bu sezona ait 2024 ya da 2023 forması değil. 2026-2027 sezonunun orijinal formasını kazanacak desteklediği takımın. Ya bu Galatasaray olur, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, onu bir şey diyemem. Yapmanız gereken işlem çok basit. Tekrar ve tekrar hatırlatıyorum. iddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Sağ üst köşede. Bakın gördünüz mü? Sağ üst köşe. Evet orası. Adınız ve soyadınızın baş harfleri olacak bir daire içerisinde. Oraya tıklıyorsunuz ve tıkladıktan sonra karşınıza seçenekler gelecek. Kayıtlı bayim bölümüne tıklıyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz ve kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da bir

0: Büyüteç göreceksiniz sağ tarafta, gördünüz mü? Yani il seçin, ilçe seçin gibi seçeneklerin hemen yanında. Oraya tıklıyorsunuz. Bir arama çubuğu karşınıza gelecek. 30 çift 0 97. Bu rakamı yazın birleşik olarak. Ha ben rakamı ezberleyemedim, şu an araç kullanıyorum, birazdan yapacağım diyorsanız da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. DM gönderebilirsiniz. Bakın ben de alıştım ya, size ayak uydurdum. DM diyorum artık. Eskiden DM diyordum. Özel mesaj gönderin diyordum. Ondan vazgeçtim. Özel mesaj demekten vazgeçtim. Oradan da yazabilirsiniz. Aynı zamanda numarayı hatırlamıyorsanız. 30 çift 0 97. Bunu birleşik olarak yaz ve Enter'a bas. Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşına çıkmış olacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Bu kadar. Hani anlatması biraz zaman alıyor. Belki 50 saniyemi alıyor, kabul ediyorum, ama yapmanız gereken işlem, bu gerçekleştireceğiniz işlem sadece 20-25 saniye maksimum. Öyle sizi uğraştıran bir durum değil. Bunu yapıyorsunuz, ardından da 0540 300 çift 097 bu numaraya WhatsApp'tan mesaj gönderiyorsunuz. Yayından geliyorum, kayıt oldum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim diyorsunuz. Oradaki arkadaşlarımız birazdan benim kuponlarımı tarafınıza iletmeye başlayacak. Ki güzel, yine kazanacak olan kuponlarım diyeyim. Ben güveniyorum bu akşam, bu geceki kuponlarıma. Her gece olduğu gibi güzel kazanan kuponlarım sizlere ulaşmış olacak. Hem de ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda belki de o soruya ilk doğru yanıtı verecek olan siz olacaksınız. Orijinal takımınızın formasını kazanmış olacaksınız. Yani işlem bu kadar. İlla oynayın, şu kadarlık kupon yapın gibi bir kuralımız yok. Sadece kayıtlı bayim bölümünü Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz. Bir de 0540 300 çift 097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Instagram'da da şu an aktif olarak Instagram'ı kullanıp bana istek göndermeyen dinleyicilerime de teessüflerimi iletiyorum. Yani şunu bir 2040 yapalım dedim. Takipçi sayım yok. İstekler geliyor. Ha, bunun için teşekkür ederim dinleyicilerimize. O ayrı. Ama şu an dinleyip de istek göndermeyen birçok arkadaşımız var. Onu biliyorum. Onu biliyorum. Ha, etmediysen, etmek istiyorsan da adımı soyadımı yazman yeterli. Görkem Tezer. Bakın L ile değil R ile. Bunu da söylemiyordum bayağıdır. İyi, kendimi iyi hissettim şu an. Soyadımın son harfi L yazıyor bazı arkadaşlarımız. Bulamadım Görkem diyor. Bu mesajı da Instagram'dan bana gönderiyor. Yani şimdi nasıl cevaplayayım, ne diyeyim ki? Peki Görkem Tezer yazdığınızda Instagram'dan bana da istek gönderebilir dileyen dinleyicilerimiz. Şöyle bir karşılaşmalarımıza dönelim. Atletico Madrid 1, Malaga 0. Dişlerimi sıka sıka söylüyorum. Atletico Madrid 1, Malaga 0. Peki teşekkür ederim Madrid'e. Bundan sonra güvenmiyorum artık. Güvenmiyorum. Kara listeme aldım alacağım. Aldım alacağım. Celtic-Las Cleans mücadelesi tamamlandı. 3-0 Celtic'in üstünlüğüyle bitti. Hapoel-Sheva 2, Sabah 1. Ama ben inanıyorum ki Sabah Azerbaycan'da bu turu geçen taraf olacaktır. Yani Sheva. Enteresan takım isimlerinden biri Hapoel-Sheva. Umarım Sabah burada Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Bratislava 1, Kelje 1 devam ediyor artık. Son saniyeler oynanıyor yine bu mücadelede. Bakalım son saniye golü çıkacak mı? Ben de merak ediyorum. Diyelim ve son mesajlarınızı okuyayım. Sonrasında aranızdan ayrılacağım. Artık son bölüme geldik. 1-2 dakikam kaldı. İlk Ballon d'Or'u kazanan futbolcuyu sormuştuk. Onun yanıtlarını hemen bakayım. Sevgili Rıdvan Bey, yanlış cevap vermişsiniz. Peki, teşekkür ederim. Marco Van Basten ismi çok sık yazılan, çizilen isimlerden biri olmuş. Aydın Bey aynı şekilde Van Basten demiş. Yanlış. Van Basten değil. Johan Cruyff diyen birçok dinleyicim var. Ki yaklaştınız, evet kabul ediyorum. Yani ilk insanın aklına Johan Cruyff gelir ya da kim gelir? Michel Platini gelebilir. Gerçi Michel Platini ve Cruyff'un arasında ciddi bir yaş farkı var. Yani Cruyff diyen dinleyicilerimizi anlayabiliyorum burada. Anlayışla karşılaya biliyorum. Bence Beşiktaşların 3-0 kazanacak abi. İyi yayınlar, seviliyorsun demiş. İki tane de kalp göndermiş. Peki, ilgi ve alakanız için teşekkür ederim. Yine dinleyicimiz güzel bir mesaj attı. Bayi kodunu tekrar söyler misin? 30 çift 0 97 iddia.com'a giriş yaptıktan sonra Kayıtlı Bayim bölümünde bu kodu kullanarak sizler de Kayıtlı Bayimi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirebilirsiniz diyelim ve okudum herhalde tüm mesajları değil mi? Şimdi aranızdan ayrılacağım. Yavaş yavaş vedamı gerçekleştireceğim. Şöyle bir bakalım. Iniesta konusu ve Pique konusu değil mi abi demiş. Az önce söylediğin oyuncu Pique'ydi. Evet Pique'ydi. Benim sevmediğim oyuncu tarzlarından biri Pique. Çocukluk travmalarımdan biriydi. Onu söyleyeyim. Doğru cevap Platini mi diye soran bir dinleyicim. Hayır Platini değil. Hadi onu da açıklayalım madem yayınımızın sonuna geldik. 1956 yılında verilen İngiliz futbolcu Stanley Matthews bu ödülün sahibi olmuştu. Ballon d'Or ilk kazanan, tarihteki ilk Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcu, İngiliz futbolcu Stanley Matthews oldu. Ya kadınlara dönecek olursak 2018 yılında bu ödül verilmeye başlandı ve 2018 yılında da Ballon d'Or'u Feminin'di, onun ismi tabii Ballon d'Or Feminin ödülünü Norveçli futbolcu Hageberg kazandı. Norveçli Ada Hagerberg kazanan kadın futbolcu olmuştur diyelim ve yavaş yavaş da aranızdan ayrılalım. Şöyle skorlarıma bakayım. Gol var mı? Atletico Madrid 2-0'ı yakalamış. Güzel. Hadi heyecanlandırdı. Şimdi Atletico Madrid özür dileyeceğim yarınki yayınımda. Hatırlatın. Üçüncü golü bulursa ya da kalesinde bir golü görürse, yani bu maçı 2,5 gol üstüne taşırsa Madrid oldukça memnun ayrılacağım. Peki, hepinize çok teşekkür ediyorum. Dinleyen, mesaj gönderen ama mesaj gönderemeyen o seyir halindeki dinleyicilerime de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Yarın yine saatler 22.30'u gösterdiğinde Radyo Spor frekanslarında buluşmak ümidiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor!
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
8: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 19 Ağustos 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Fenerbahçe ile başlangıcı yapacağız. Fenerbahçe dün Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında kendi evinde Lyon'u konuk etti. Fenerbahçe mücadeleden bir birlik beraberlikle ayrıldı. İlk yarıda Lyon 40'ta Openda'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Tolisso'nun ortasında kafayla Openda Ederson'u mağlup etti. Lyon'u öne geçirdi. Aslında Lyon öyle çok net gol pozisyonları üretemedi karşılaşma boyunca. Fenerbahçe de gerçi benzer bir durumdaydı. Ama ilk golü bulmayı başardılar. Fenerbahçe'de Mason Greenwood ilk yarıda denemeler yaptı uzaktan vuruşlarla. Kalecinin üzerine gitmişti ama ikinci yarının başlangıcındaki o vuruşuna Lyon kalecisi de hiçbir şey yapamadı ve Fenerbahçe skoru 1-1'e getirdi. 1-1'den sonra 73'e kadar iki takım da değişiklik yapmadı. 73'te Fenerbahçe, 75'te Lyon'un değişiklikleri geldi. Nene Asensio oyuna girdiler. Devamında Lukaku oyuna dahil oldu. Ama hücum performansı olarak çok öne çıkılan bir maç değildi. İki takım da iyi bir savunma yaptı genel olarak diyebiliriz. Sonuçta bu iki ayaklı bir tur. İlk maçtan hiçbir şey belli olmuyor. Takımlar da çok fazla risk almak istemedi. Bunu maç sonu Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamalarından da görüyoruz. Önde baskıyı çok fazla yapmadıklarını, Lyon'un ileride ve orta sahada atlet oyunculara sahip olduğunu, geride boşluk bırakmak istemediklerini dile getirdi. Biraz daha dengeli bir oyun gördük Fenerbahçe'den. Lyon da sonuçta deplasmana geldi. Onlar da Fenerbahçe pek istediği oyunu oynatmadı. Dengede giden bir maç. Hani maçın hakkı beraberlikte denebilirdi. Artık iş rövanşa kaldı. Gelecek hafta Fransa'da Lyon'un ev sahipliğinde Fenerbahçe turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalmaya çalışacak. Fenerbahçe'nin bundan önce playoff turunda oynadığı dünkü maçı da aslında sayalım. 7 maç. Henüz galibiyeti yok. Kötü bir tablo tabii ki bu Fenerbahçe açısından. Hele ki bu sene bu kadar fazla da yatırım yapılmışken taraftar çok daha fazlasını bekliyordu. Ama istediği takım, istediği oyunu

0: dün itibariyle göremedi. Ama dediğim gibi kaybedilmiş hiçbir şey yok. Rövanşta Fransa'da alınacak bir galibiyet Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi demek olacak. Ve Lyon da öyle yenilmeyecek de bir takım değil. Yani dün onu da bence gördük. Peki diğer maçlarda ne oldu dün Şampiyonlar Ligi'nde? Dinamo Zagreb ile Viking karşı karşıya geldiler Hırvatistan'da. 2-2'lik beraberlik vardı. Dinamo Zagreb 10. dakika olduğunda 2-0'a geçmişti bile. Fakat Viking, Norveç Ligi'nin son şampiyonu 26 ve 39'da bulduğu gollerle maça dengeyi getirdi. Maç bu şekilde 2-2 sona erdi. Diğer maçta Levski Sofia ile AEK oynadılar. Bu karşılaşmadan da gol sesi çıkmadı. Rövanş Yunanistan'da olacak. Bakalım burada turu geçen takım hangisi olacak? Dün bir de hazırlık maçı vardı. Bayern Münih Heidenheim'la karşı karşıya geldi. Bayern mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı. Cemal Muziala biliyorsunuz Galatasaray'ın da bir ara gündemine gelmişti. Çok da olay olmuştu. Üst üste ikinci maçında o da sahada bir baygınlık geçirdi ve maç sonu bir açıklama yaptı. O da nörolojik bir sıkıntıyla, bir hastalıkla mücadele ettiğini dile getirdi. Detaylı açıklama var. Programda vaktimiz olursa ondan da bahsedeceğiz. Ona da geçmiş olsun diyelim. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde 4 karşılaşma oynanacak. Saat 22'de başlayacak bütün mücadeleler. Celtic Lask, Apoel Berşava Sabah, Mecklenburg Bodo Glimt ve Slovan Bratislava Çelye ilk karşılaşmalar bugün oynanacak. Bugün La Liga'da da saat 22'de Atletico Madrid Malaga mücadelesi var. Barcelona'nın da bu her yıl geleneksel olarak düzenlenen Juan Gamper Kupası'nda El Ahli ile bir mücadelesi var. Ondan da belki son bölümde bahsederiz. Peki maçlardan bahsettik. Transferle ilgili gelişmelerde durum nedir derseniz, Galatasaray'da henüz Batrakov'un İstanbul'a gelişiyle alakalı bir duyuru yapılmadı. Dün gelmesi bekleniyordu oyuncunun ama sanıyorum oyuncunun işte Moskova'ya dönmesi belli bir zaman alacak. Orada hazırlıklarını yapması bir zaman alacak. Biraz zamana ihtiyacı var oyuncunun. Dün zaten sosyal medyada bir görüntüsü düştü. Belki görmüşsünüzdür. Lokomotiv Moskova taraftarlarıyla konuşuyor. Vedasında yaptı oyuncu. Artık Galatasaray'ın oyuncusu diyebiliyoruz. Sadece birkaç gün belki zamana ihtiyacı olacak oyuncunun Galatasaray'da kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapacak. Yalnız enteresandır. Galatasaray'da son 24 saat içerisinde Mario Lemina'nın takımdan ayrılabileceğine dair haberler yapılmaya başlandı. Daha yeni sözleşme uzatıldı biliyorsunuz ama ayrılabilir deniyor. Torreira'nın dün yine haberi çıktı. Kendini menajeri aracılığıyla büyük ihtimalle Fiorentina'ya önermiş. Fakat Fiorentina kabul etmemiş. Torreira'nın da bir ayrılma ihtimalinden zaten bir zamandan beri konuşuluyordu, bahsedilmiş. Enteresan işler oluyor Galatasaray'da. Gerçekten içeride ne yaşanıyor? Neden böyle bir duruma geldi Galatasaray? Onu merak ediyorum. Bazı şeyler söyleniyor ama tabii tam olarak bilmek de mümkün değil. Trabzonspor Darwin Núñez transferinde pek bir mesafe kat edemedi. Dünün önemli gelişmelerinden birisi bu. Hatta gündeme de farklı bir santrfor geldi Bordo Mavili ekipte. O da Karim Benzema. Darwin Núñez'in takım arkadaşı. Benzema Trabzonspor'a önerilmiş ve Trabzonspor'da oyuncunun şartlarını araştırıyormuş. O da enteresan bir transfer olur Muhammed Salah'tan sonra bir başka dünya yıldızı Karim Benzema. Bakalım Trabzonspor'a gelecek mi yoksa farklı opsiyonlara mı gidecek Bordo Mavili ekip, onu da hep birlikte göreceğiz. Onun haricinde Fenerbahçe'den ya da Beşiktaş'tan öyle sıcak bir transfer gelişmesi benim notlarım arasında en azından yok. Olursa da görürsem de program içerisinde onlardan da bahsederiz diyeyim. Peki 7.08 saatlerimiz, özeti yaptım. Dün 11 gece bitirmiştim. Bugün 12 gece dedim Ali abiye, söz vermiştim ama olmadı. Bugün pek fazla gelişme yok. Şimdi şarkı reklam arası, sonra Fenerbahçe maçıyla buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.14 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Şimdi başlangıcı Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasıyla yapacağız. Fenerbahçe dün playoff turundaki ilk maçına çıktı. Tabii ki her geçen tur Fenerbahçe'nin rakiplerinin seviyesi, gücü artıyor. Bu normal, her kupada olabilecek bir şey. Beşiktaş hariç. Beşiktaş tersten gidiyor. En zorla başladı, en kolaya doğru gidiyor. Ama normali tabii ki Fenerbahçe'nin başına gelen Gornik'le başlandı. Sturm Graz'la devam edildi ve dün de Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk maçtan tabii ki avantajlı bir skor elde etmek herkesin beklentisiydi. Sonuçta Fenerbahçe kadro kalitesi olarak Lyon'a göre çok daha önde gözüken bir takım. Ama olmadı. İlk maçta Fenerbahçe galibiyeti alamadı. Playoff turundaki karnesinden de az önce bahsettim. Bundan önceki 6 maçta galibiyet yoktu. Dünle birlikte 7 maçta galibiyete ulaşamadı Fenerbahçe. Ama kaybetmedi de. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin. Fenerbahçe en azından bir kayıpla gitmiyor Fransa'ya. Maç sonuçta 0-0 başlayacak. Rövanş Fenerbahçe'de hala turun içerisinde olacak. Atacağı bir golle, kazanacağı bir maçla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaracak. Hani bunlar biraz da tabii iyi taraftan bakmaya çalıştığımda söyleyebileceklerim. Ama diğer taraftan dediğim gibi sonuçta ev sahibi avantajı diye bir şey var. Fenerbahçe'de dün çok da iyi bir seyirci vardı, taraftar vardı. İyi bir atmosfer yarattı. Özellikle ilk bölümdeki oyun da umut vaat ediyordu aslında Fenerbahçe'nin topa sahip olması, baskısı. Ama o oyundan sonra bir daha öyle bir baskı kuramadı Fenerbahçe. Taraftar yine belli bir seviyede destek vermeye çalıştı. Şimdi rövanştaki atmosfer biraz daha zorlu olacak Fenerbahçe için. Bir dezavantaj oluşturacak muhakkak ki. O yüzden burada anlamayan galibiyet tabii ki rövanşta aranabilir. Ama futbolda bunlar var. Dünyanın sonu değil Fenerbahçe'nin dün berabere kalması. Dün hani bir kez daha gördük ki Fenerbahçe gerçekten çok kaliteli ayaklara sahip. Her maç farklı bir oyuncu çıkıp performans verse Fenerbahçe'yi çok rahatlıkla galibiyetlere götürebilir. Yani dün Greenwood'un günüydü. En çok denemeyi bilmiyorum, istatistiğe bakmadım ama böyle kaleciyi zorlayan isim Mason Greenwood oldu. Çok harika bir gol attı. Çok yetenekli bir oyuncu olduğu zaten biliniyordu. Golü de o yeteneğine yakışır şekilde kaydetti. Birebir bıraktı Fenerbahçe onu. O da sağına çekti, soluna çekti. Ve savunma oyuncusunun uzanamayacağı şekilde topu bence soluna çekip biraz böyle geriye doğru şutunu çıkardı. Çok da iyi bir şut çıkardı. Kaleci de bir şey yapamadı ve maçta durum 1-1'e geldi. İşte dün Greenwood olur, yarın Talisca. İşte bundan önce 5 maçta 5 gol atan bir Anderson Talisca vardı. Asensio forma girdiğinde Asensio olur. Vedat Muriç dün pozisyonlara girdi. Ondan beklenen kafa vuruşlarını tam olarak belki yapamadı ama o pozisyonlara girdi hem ilk yarıda hem ikinci yarıda. O devreye girecektir daha. Lukaku dün kendi söylemiş, %75 gibi hissediyorum kendimi. O da 90 artıda bir pozisyon içinde yer aldı. O da formunu arttıracak. Solda Kerem geçen sezon çok eleştirildi ama gol asist olarak yine iyi bir seviyede sezonu bitirmişti. Yani Fenerbahçe öyle gol bulmakta pek zorlanmaz gibi form grafiğini yükselttiğinde, takım oyunu da yükseldiğinde. Hala takım oyunu konusunda tabii ki eksikler var. Şimdilik biraz daha bireysel kaliteden gidiyor ama ikisi birden yükseldiğinde Fenerbahçe'nin hücumu gerçekten korkutucu olabilir. Onu söyleyeyim girişte. Böyle şimdilik böyle diyeyim. Ali abi sen neler dersin? Günaydın.
2: Günaydın, hoş geldin diyeyim sana.
0: Sen de.
2: Şimdi dün karşılaşmayla alakalı olarak seninle şöyle bir öngörüde bulunmuştuk. Yani bu karşılaşmanın nereye kırılacağı, nasıl gideceğini tahmin etme çok kolay değil demiştik. Yakın bir maç olacağı belliydi. Sıkı bir maç olacağı belliydi. Yoğun bir maç olacağı belliydi. Ama hani kime kırılır çok böyle karar veremiyordun. Yani nitekim o kırılma yaşanmadı. Tam ortadan gitti karşılaşma. İstatistiklere bakmıştır dinleyicilerimiz ama bakmayanlar için tekrarlamakta fayda var. %52'ye 48 toplu oynama. Yani hemen hemen eşit. İki takımın da 12'şer şutu var. beşer isabeti var.

0: birer büyük fırsatı var karşılaşma içerisinde. Kısaca 4 tane metrikte toplu oynama, şut, isabetli şut ve büyük şans yaratmada eşitler. Eşit demek yanlış olmaz. Pas isabet yüzdesine bakıyorsun. İkisinin de %86. Hı hı. İki takımın da. Bu hani kolay kolay karşına çıkabilecek bir denge değil. Tabii ki maçlar berabere bitiyor futbolda ama böyle bir beraberlik istatistik olarak da oyun olarak da kolay bulunmaz. Neden? Çünkü işin ucunda Şampiyonlar Ligi var. Çünkü sen girişte söyledin. Neticede bu eşleşme 180 dakika oynanacak ve artık deplasman golü kuralı olmadığı için ikinci karşılaşmaya takımlar bırakabiliyorlar. Dün yine seninle beraber burada konuşurken dakika 70-75 o dakikadan sonra beraber olsa da fazla risk almaz demiştim ben Fenerbahçe için. Gerçekten de öyle oldu. Çünkü gerek yok o riski alma. Yani o riski alıp maçı dur burada 2-1 kazanayım mutlaka deyip golü yersen o zaman işini bu kadar dengede olan bir eşleşmede çok zor hale getirebilirdin. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın dün maçtan sonra söylediği ikinci bölgede yoğunlaşmak, üçüncü bölge presini daha az yapmak, Tolisso'nun söylediği onların çok fazla koşmayı sevmediğini, topla oynamayı sevdiğini biliyorduk. Biz de onları koşturmaya çalıştık demesi işin strateji ve taktik boyutunu da ortaya koyuyor. Kim peki daha çok istediklerini yaptı? Lyon daha çok istediklerini yaptı. Bunu söylemek lazım. Maç berabere bitti. Bir 90 dakika daha var. Fakat Lyon maçın genelinde çok çok büyük bir problem yaşamadan savunma anlamında hücumda da belli bir standart tutturarak ilk karşılaşma için, ilk 90 dakika için istediğini aldı. Fenerbahçe için tamamen senin dediğin gibi kötünün iyisi. Burada yenilmemek çok kritik, çok önemli. Kazanamamak, yapabileceğin bir şey yok. Denedin ve olmadı. Artık çok karalar bağlanacak bir durum yok. Avantajı yakaladın mı? Hayır. Oraya avantajlı bir skorla gidiyor musun? Hayır. Çok dezavantajlı bir skorla gidiyor musun? O da hayır. Yani burada eskisi gibi değil. Tekrar söylüyorum. Orada deplasmanda 90 dakika beraber bitse maç uzuyor.
1: Yani normalde 1-1'den sonra 0-0 başladığı an Lyon değil mi? Turu geçen
0: kesin gol atman gerekiyor.
1: Eskiden. Evet, gol atman gerekiyor.
0: Kesin gol atman gerekiyor. Şimdi öyle bir durum
1: 0-0
0: yok.
1: 0-0 bitse de uzatıyorsun.
0: İki tane gol atsan da iki tane gol yesen de bir avantajın da olmuyor. Öyle bakmak gerekiyor. Biraz tabii eskiden gelen bir alışkanlık var. Eleme turlarıyla alakalı olarak. İşte ilk maçı kazanamadın eyvah. İkinci maçı kazanmak kolay mı? Hayır değil. Gerçekçi olmak lazım. Yani Lyon belki öyle çok fazla isim yok ama dün işte ya bir Tolisso var diyorduk. Tolisso dün maça direkt olarak etki eden oyunculardan biri oldu. Openda en son ne zaman gol attığını kendi hatırlamıyordu. Dün bir tane gol attı. Bir tane offside pozisyonda kalenin dibinden iyi bir vuruş yaptı.
1: Direkten dönen top da galiba
0: Openda'nın şutuydu. Direkten dönen top Openda'nın değil mi? Şey Tolisso'nun değil mi? Tolisso vurdu.
1: Öyle mi?
0: Yaydan Tolisso vurdu ona.
1: Pardon. Ben Openda zannettim ama.
0: Onun dışında topla oynamaları, zaman zaman pas yapmaları, zaman zaman takım olarak Fenerbahçe yarım alanına gitmeleri, savunmada tekrar söylüyorum çok fazla bir problem yaşamamaları maçın genelinde istediklerini almasını beraberinde getirdi. Ne Fenerbahçe ne Lyon için hani kötü oynanmış bir karşılaşma değildi. Stratejik olarak oynanmış bir karşılaşmaydı. Herkes dikkat etmiştir. İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe çok güzel bir dakikada müthiş bir golle beraberliği yakalamasına rağmen mesela ondan sonra ivmelenemedi. Ondan sonra oyun bir anda ilk yarının ikinci bölümü gibi oynandı. Gene bir anda tempo düştü. Gene takımlar daha fazla ikinci bölgede kaldı. Gene üçüncü bölgeye geçişler yani hücum alanına geçişler zayıfladı. Normalde devreye 1-0 geride girdin. Güçlü bir rakiple oynuyorsun. Taraftar çok arzulu, stat dolu. 46'da 1-1'i bulduktan sonra o şevkle beraber hani ivmeyi arkana alıp daha da rakibi baskı altına alabilirsin ama bak, öyle bir şey olmadı. O da ilginçti Fenerbahçe açısından. Tabii bunun bence çeşitli sebepleri var. Şimdi Fenerbahçe ile alakalı olarak konuşurken tabii bireysel kaliteyi ön plana çıkarmak mümkün değil. Çok nitelikli, çok çeşitli bir hücum hattı var. Fakat o hücum hattında mesela senin söylediğin

0: her karşılaşmada bir oyuncu ön plana çıkabilir. Tabii ki çıkabilir. Öyle bir ihtimal var Fenerbahçe'de. Fakat Fenerbahçe'nin hücumu set olarak da takım olarak da mutlak surette gelişmeli. Yani topu Greenwood'a ver. Greenwood dribbling yapsın. Sonuna doğru çeksin. Bir sağına çeksin. Sonuna çeksin. Açıyı bulsun. Vursun. Böyle bir şeyle, anlayışla sezon geçmez. Talisca ceza sahası yayından bir şut kovalasın. Böyle bir anlayışla sezon geçmez. Yani Fenerbahçe'nin ileri ucundaki uyumun da mutlak surette yükselmesi gerekiyor. Artı merkezde oynayan Guendouzi ve Kante başka işleri yaptığı için, yani hücumla pek alakaları olmadığı için, hem 10 numara pozisyonda oynayan oyuncu hem de savunma beklerinin mutlak surette ekstra oyuncu olarak ceza sahası içerisinde Fenerbahçe'ye destek vermesi gerekiyor. Yani Kante girmiyor. Guendouzi çok seyrek giriyor ceza sahasına. Fenerbahçe'nin dün oynayan 10 numarası aslında ikinci santrafor gibi. Seni 4-2-3-1'den çok 4-4-2'ye benzetiyor. Zaten oralarda. Yani oraların oyuncusu. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Sürpriz bir koşu gitmiyor o oyuncudan. Yani oyuncu hep oralarda olduğu için, Vedat Muriç'in yanında dolaştığı için Talisca. Rakibi yanıltacak, rakibin dengesini bozacak bir koşu gelmiyor Talisca'dan. Bakıyorsun diğer tarafta, hani bu işleri en fazla yapabilecek Kerem. Hani Kerem bir anda savunma arkasına koşup fırlayıp top isteyebilir. Ama dikkat et, Greenwood da topu ayağına bekleyen tarzda bir oyuncu. Greenwood topu aldıktan sonra hareketleniyor. O yüzden Fenerbahçe'nin bu kadar yüksek kaliteye rağmen işin hücum tarafında daha fazla hareketliliğe ve daha fazla aslında bağlantıya ihtiyacı var. O bağlantıyı da normalde yapacak oyuncu aslında Asensio. Takım oyunun hızını ayarlayacak, birbirlerine oyuncuları yaklaştıracak oyuncu ve diğer oyunculara yaklaşacak oyuncu Asensio. Dün Asensio başlamadı, olabilir. Zaten hani Vedat Muriç olduktan sonra Talisca mı Asensio mu dün sorusunun cevabı Talisca'ydı. Onu burada söyledik. O yüzden çok garip değil. Ama sezon içerisinde Asensio gibi oralardaki tüm bağlantıyı yapabilecek, işte zaman zaman Kerem'in koşusuna pası atabilecek, zaman zaman Vedat'ın kısa hareketlenmelerine pası atabilecek bir oyuncuya da ihtiyaç var. Artı dün mesela bek tercihinde ben biraz daha Levent Mercan tarafındaydım açıkçası. Archie Brown'u tercih etti. Mesela Archie Brown işin savunma ve fiziksellik tarafında büyük ihtimalle İsmail Kartal'ın istediğini verdi. Ama oyun kurulumu, pas ve belki kaliteli orta konusunda her zamanki gibi o standartında kaldı. O da işte bir başka, bence Fenerbahçe açısından düşünülmesi gereken nokta. Tekrar söylüyorum, hani Fenerbahçe'nin çok çok kaliteli bir kadrosu olsa da sadece al ve topu bir şeyler yap, sen maçı kendin çöz mantığıyla Fenerbahçe'nin sezonu tamamlaması zor. Çünkü şöyle bir gidişata bak. Talisca frikik. Talisca sırtı dönük, tek şut gol. Talisca penaltı gol. Talisca penaltı gol. Mason Greenwood birebir. Ama
1: bir de Mason Greenwood uzaktan şut.
0: Bir de uzaktan şut. Kornerden paslaşmada uzaktan şut. Ama mesela Fenerbahçe'nin Samsun Spor'un Göztepe'ye attığı ikinci gol gibi gole de ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin dün Lyon'dan yediği gol gibi gol atmaya da ihtiyacı var. Oraları da Fenerbahçe'nin denemesi gerekiyor. Bu tabii zamanla oluşacak bir şey. Hani şu an sezonun 6. maçını mı oynadı Fenerbahçe?
1: 6.
0: 6. maçını oynadı. Bunlar biraz daha erken olarak düşünülebilir. Ama bence yine de üzerinde kafa patlatılması gereken faktörler.
1: 7-29 bir araya gidelim, buçuk olmak üzere saatimiz. Aradan sonra kesintisiz devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7-32 saatlerimiz Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasını konuşuyorduk. Hani genel bir tablo çizdik maçla alakalı olarak. Biraz daha genelden özele doğru gidecek olursak, dün İsmail Kartal kalede Ederson'u tercih etti. Ben bir gün önceki açıklamalarından çok öyle bir sinyal almamıştım açıkçası, ama Ederson tercih edildi. Ederson'lukta bir maç olmadı diye düşünüyorum. Yenen gol, tabii yakın geçti top. Fakat tekrarını izlediyseniz eğer pozisyonun, top Şikniyar'a da çarpıyor şutta. Ve Ederson'u da biraz yanıltıyor. Eğer Şikiner çarpmasa galiba kurtaracak Ederson. Onun talihsizliği oldu o pozisyonda. Onun haricinde kalesinde işte bazı tehlikeler yaşanmadı değil ama işte direkten dönen top, üzerine gelen şutlarda hata yapmadı. Oyun kurulumunda hatırladığım kadarıyla bir hatası yok. Yara almadan bu maçtan çıktı Ederson. Eğer takımda kalacaksa, sezonu onunla götürecekse Fenerbahçe, Ederson'un başlangıcı bence yerindeydi. Diğer bir merak edilen tercih, sol bekle birlikte işte center forward'da kim oynayacak? Talisca mı, Vedat mı? Vedat'ı tercih etti İsmail Kartal. Asensio yedek kulübesinde gördük. Talisca bu karşılaşmada daha çok kolay faul düdüğü bekleyerek dikkat çekti yine maalesef. Talisca'da zaman zaman oluyor bu. Bu karşılaşmada da böyle en ufak bir müdahale hissettiğinde, ki bir pozisyonda penaltı da bekledi ceza sahasının girişinde hemen Tolisso'yla olan mücadelede. Hani bir müdahale var mı? Var. Ama penaltıyı gerektirecek kadar sert müdahale yoktu o pozisyonda Talisca'ya. Diğer pozisyonlarda da aşağı yukarı öyleydi. Hakem de kolay faul düdüğü çalmadı. Aslında hani bunu bilip bunu süzüp belki buna göre oynamak da gerekiyor. Hani bir denedin, iki denedin ama Talisca dün ikiden fazla denedi. O hani Fenerbahçe için dün söylenebilecek olumsuz taraflardan biriydi. Vedat bu maç o pivot özelliğini bölüm bölüm kullandı. Çok fazla geriye geldi. Hatta orta sahanın da gerisine kadar gelip topla buluştu. Takım arkadaşlarını topla buluşturmaya çalıştı. Hani o konuda Asensio yokken Vedat o bağlantıyı sağlayabilecek, oyuncu olabileceğini gösterdi bence karşılaşmada. Vedat'tan tabii daha çok beklenen iş gol. Goller center for olduğu için. Orada da iki kafa vuruşu vardı. İlk pozisyonu aslında güzeldi.
0: Yani top dönmedi orada.
1: Dönmedi. Yakın direkte vurduğu için de evet, biraz döndürmekte zorluk yaşadı. Yoksa boştu. Mesela diğer kafa vuruşu ikinci aradaki bir mücadele içindeyken savunmacıyla vurdu. Kolay değil. Onu da iyi vurdu. İlk pozisyon daha rahattı. Daha çok topla buluşturulursa gol ihtimali artar. Evet, Vedat geçen yıl çok gol attı La Liga'da böyle. Onu daha çok devreye sokabilir. Beklerde de dediğin gibi Arçı tarafından pek hücum katkısı göremedik. Semedo tarafı daha hareketliydi. Semedo bindirdi bölüm bölüm ama onun da çıkardığı toplarda bir tehlike oldu mu genelde savunmanın uzaklaştırdığı toplar oldu. Semedo iyi bindirse de bölüm bölüm, boş kalsa da, ki maçın ilk yarısında daha çok aklında kaldı Semedo'nun pozisyonları. Onun da herhalde hala biraz tempo ile ilgili, o tempoyu 90 dakikaya yaymakla alakalı problem var. Geçen yıl sezon yaymakta problem yaşamıştı. Çok iyi başlamıştı. Ama gittikçe performansı düşmüştü. Açıkçası bir soru işareti yaratıyor Semedo. Çok kaliteli bir oyuncu. İlk 2-3 maçında çok etkilemişti geçen sezon ama devamında da çok fark yaratamadı. Onunla ilgili soru işaretim bende var. Fenerbahçe'de belki zaten Semedo'dan da çıkacak transfer dönemi bittiğinde. Hala bu ihtimalle konuşuluyor. Sonuçta hani Ederson, Osterwolde, Semedo, bunlardan en az ikisinin eğer sürpriz başka bir ayrılık olmayacaksa, Asensio gibi, Talisca gibi, Fenerbahçe'nin çıkması gerekiyor. Semedo da hani ben bu takımda kesin kalmalıyım, sağ bekte çok müthiş fark yaratırım dedirtmiyor bence performansıyla şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Bir de işi de kolay değil Fenerbahçe'de sağ bek oynayacak oyuncunun. Greenwood'un işin savunma tarafındaki konsantrasyon da pek yüksek değil. Niyeti de pek yok gibi gözüküyor. Yani dün bazı sekanslar dikkatimi çekti. Hani beki bindirdi ilk yarıda. Greenwood olduğu yerde durdu. Bu tercih mi? İsmail Kartal'ın bir taktiği mi? Hani Salah da bunu söylemiştim. Hani çok geriye gelmiyor. Bu hoca tercihi olabilir. Yoksa Greenwood'un kendi tercihi mi? Onu çok emin olamadım. Ama o bir sıkıntı yaratabilir işin savunma kısmında sezon içerisinde. Orada da hücum tehdidiyle Greenwood bekini çıkartmayacak artık herhalde, öyle olur. Yoksa beki çıktığı anda orada bir fazla oluyor rakip takım. O da bir dezavantaj getirebilir. Onu söyleyebilirim.
0: Semedo dün bir tane kilit pas vermiş Mert. Hı hı. Rakip ceza sahasında 5 kez topla buluşmuş.
1: İyi aslında 5 bir bek için.
0: Evet, rakip ceza sahasında topla buluşması iyi.
1: Fenerbahçe'nin 20 küsür sonuçta. 24 diye aklımda kaldı. 5'i Semedo için.
0: 62 kez topla buluşmuş. Bu rakam da bence fena bir rakam değil Semedo için. 7 kez topu ileri taşımış ve ileriye doğru verdiği 6 pasın ikisi isabetli oldu.

0: bağlamış. Rakip ceza sahasında da bir kez topla buluşmuş. Archie Brown'un istatistikleri bu şekilde. Tabii işte burada biraz daha sezonun ilerleyip neticede Fenerbahçe takımının da artık hani belirlediği bir 11 ile ya da 12, 13, 14 oyuncuyla beraber performansını da görmek gerekiyor şu an için. Hala erken. Teknik direktör yeni. Dün Guendouzi de söylemiş. Yeni katılan oyuncular var. Dün sen söyledin. Belki bu takım sezonun işte 5. 6. haftasında, 7. haftasında şu anki kadrosundan daha dar bir kadroyla mücadele edecek. Biraz daha şekillenmesi gerekiyor Fenerbahçe için. Şu ana kadar biraz daha yıldız üzerinden gitti Fenerbahçe. Çok ekstra goller buldu. Dün mesela Greenwood'un hadi ceza sahası içerisinde o çalımları Greenwood gibi yapabilen çok oyuncu gördük de o şutu o şekilde çıkartan çok az oyuncu var yani.
1: Tekrarı var.
0: Şu sağ solu
1: Fantastik
0: yapıyorlar
1: oldu.
0: da
1: O
0: o...
1: solu böyle geriye doğru çekip hemen de şutu
0: Evet,
1: çıkarması
0: evet.
1: olağanüstü bir
0: Aynen
1: kombinasyon
0: öyle ya.
1: orada
0: Onu
1: yani.
0: yapabilecek çok az oyuncu var
1: Evet.
0: gerçekten. İşte zaten Greenwood bunları yapabildiği için özel bir oyuncu. Fakat takım olarak da tekrar söylüyorum performansın belli bir seviyeye çıkması gerekiyor. Şimdi dün karşılaşma öncesinde yıldız farkından bahsediyorduk Fenerbahçe ile Lyon arasında. Ama program içerisinde istatistikleri verdim. Hani Fenerbahçe Mason Greenwood farkını kullandı ama genele baktığında istatistikler aynı neredeyse. Lyon takımı ne yaptıysa 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe takımı da aynısını yapmış ve Fenerbahçe'nin sağ ve seyirci avantajı var. Öyle düşünmek, öyle değerlendirmek gerekiyor. Evet, yıldızlar Süper Lig'de daha da etkili oluyor. Daha da fazla maçı çözmene direkt Openda mı?
1: Open de vurmuş.
0: Tamam
1: Direkten
0: ben
1: dönen vurmuş.
0: yanlış
1: Şimdi
0: hatırlamışım. Düzeltelim, özür dileyelim. Tolisso zaten öyle şut atamaz dermiş. Tolisso öyle top vuramaz dermiş.
1: Tolisso devamında vuruyor. Kalecinin üstüne gidiyor
0: Tamam.
1: top eder
0: Ben
1: sonra.
0: yanlış hatırlamışım. Tolisso'yu da ben çok beğendim o yaşa rağmen. Çok iyi oynadı. Mesela bak bu 58'de Talisca'nın şutu da olağanüstü bir şuttu.
1: Evet, direğin çok az
0: Yaladı direği.
1: farkla dışından.
0: Bir de bunlar öyle vuruyor ki mesela topun kalecinin önünde sektiği yerle beraber hani o top kaleyi bulsa kurtarma şansın neredeyse yok. O da çok acayip bir teknik. Talisca'nın yaptığı vuruşta. Oraya hani plaseyi direkt böyle havadan vursan kalecinin devam eden hareketiyle beraber kaleci o topu kurtarır. Yerden vursan gene aynı şekilde kaleci sonuçta oraya doğru hamle yapacak ama kalenin yarım metre önünde, bir metre önünde o topu sektirdiğin anda kalecinin işini imkansız hale getiriyorsun. Talisca da o işleri gerçekten çok üst düzeyde yapıyor.
1: Archie Brown'un da isabetli ortalarından biri Vedat'a ikinci
0: Evet.
1: yarıda
0: Bu
1: yaptığı
0: çok zor bir kafa ama.
1: orta. Zor, direkt
0: Çok
1: oyuncuyla
0: zor evet.
1: bir ikili mücadeledeyken
0: Orada
1: Vedat.
0: oyuncu yanında olmasa uzak köşeye vurabilir. Ancak yakın köşeye kalecinin üzerine vurabiliyor.
1: Kerem uzak köşeye bir kafa vuruşu yaptı. Fakat o da çok zayıftı tabii. Kaleci
0: O da
1: yürüye
0: güzel
1: kaldı.
0: doğru yere vurdu da
1: Yere,
0: gitmedi top.
1: evet.
0: Darbeli gitmedi.
1: Kaleci hiç sektirmeden topu. Şimdi biz de
0: Onu da
1: özeti
0: Archie Brown yapmış
1: izliyoruz.
0: işte bak.
1: Bu da mı Archie
0: O da Archie
1: Brown?
0: Brown'ın ortası.
1: İyi aslında bak, iki isabet ikinci yarıda. Archie zaten, Archie mesela nasıl sıyrılmıştı işin hücum tarafında? Topsuz koşu yapar, Archie'nin önüne topu atarlar, çizgiye iner, tekte topu çevirir.
0: Evet.
1: Yani Archie öyle kendi oyun kursun, Levent gibi öyle bir özelliği yok. Yani biraz daha takım oyuna ihtiyaç duyuyor Archie Brown. Çok
0: Aynen.
1: iyi paslaşmalar, kendini boşa çıkaracak.
0: Bir de o alanın direkt açılmasına ihtiyaç duyuyor.
1: Evet, aslında Kerem o alanı açan bir oyuncu. Çok aslında merkeze deplase oluyor. Ama oyun pek Archie'yi öne çıkarmıyor sanki burada.
0: Evet.
1: Problem o gibi. Bir başka problem, herhalde Fenerbahçe taraftarı geçen yıldan beri dertlidir. Orta kafa gol. Fenerbahçe sürekli
0: Ha yediği gol
1: orta
0: olarak
1: kafa gol.
0: söylüyorsun.
1: Orta kafa gol. Yani Gençlerbirliği maçında da oldu. Soldan bir orta, bomboş. Oğulcan kafayı vurdu, gol. Bu maç hani orta ceza sahası içinden geldi ama orta kafa gol oldu yine. Geçen yıl hatırla, birçok maçta sonlara doğru özellikle ortalar, vurdurulan kafa vuruşları, yenen goller Fenerbahçe'de. Bir türlü buna çözüm üretilemedi. Dünkü maçın da işte yenen gol aynı şekilde geldi. Fenerbahçe'de aslında içeride de Skriniar ve yanına da Ake geldi. Bu konuda daha iyi bir ikili olması beklenir. Osterwold'e kıyasla belki, hani pozisyon alma olarak, ama şu ana kadar bir zafiyet olarak gözüküyor Fenerbahçe'de. Bunu hani taraftar da görüyor, sen ben de görüyoruz.

0: İsmail Kartal da eminim ki görüyor, çalışmalarını yaptırıyordur ama şu ana kadar o açıdan sıkıntı yaşadı Fenerbahçe, onu söyleyeyim. Olumlu olarak hani bu bölüme biraz olumsuz kısımları ayırdım Fenerbahçe'de. Haliyle var sonuçta olumlu kadar olumsuz da, hatta belki daha fazla. Olumlu olarak da Nene'nin oyuna girip etkili olması, işte direkten dönen pozisyonda Nene gol de atabilirdi. Onun varlığı da Fenerbahçe için önemli. İlk 11'de düşünülmüyor ama oyuna sonradan sokabileceği ilk isimlerden biri. Şu an İrfan Can'ın ve Oğuz'un önünde görmüş olmalı ki İsmail Kartal mesela Oğuz'u tercih etmedi bu karşılaşmada. Normalde onu tercih ederdi. Nene yeni çıktı sakatlıktan ama onu tercih etti.
1: Nene eşittir dinamizm. Yani Nene'yi tarif et desen ilk olarak benim kullanacağım şey, kelime dinamizm olur. Dün mesela oyuna girdi. Normalde o presi yapmaması gerekir bir oyuncunun.
0: Evet, o bayağı taraftar coştu
1: Evet,
0: orada.
1: ama işte işe yarıyor
0: Evet.
1: bazen. Hani onu da zaten yapacaksa kim yapacak? İşte genç bir oyuncu yapacak. Oyuna yeni girmiş bir oyuncu yapacak. Yani zaman zaman ben Orkun'u eleştiriyorum ya, onu yapmasına gerek yok. Şimdi Orkun Beşiktaş'ın beyni. Aynı zamanda kalbi. Şimdi o kadar şey bir oyuncu, kritik pozisyonda olan bir oyuncu, gücünü 90 dakika düşünerek yaymalı ama oyuna sonradan giren bir isim, eğer ihtiyaç varsa zaman zaman bunu yapabilir. Çünkü bak onu yaptı, bir anda bir hareketlendi. Tribünler hareketlendi, bir takım hareketlendi. O dinamizmi verdi Nene. Zaten şey de bir oyuncu, kendi de hırslı. Hani böyle bazı ikili mücadelelerde yaptığı müdahalelerden sonra onu da anlıyorsun. Geçen sene çok katkı vermişti. Hani senle çok konuştuk. Şimdi sen kanat oyuncusu olarak hep şunu söyledin. Ya adam eksiltmekte zaafları var. Kesin var.
0: Evet.
1: Zaafı, belki en büyük zaafı o. Ama onun da farklı özellikleri var. Mesela Nene'yi belki büyük planda ilk 11'de değerlendirmezsin ama işte oyuna sonradan bu şekilde enerji katmasıyla beraber artı gol yollarına da yakın bir oyuncu. Bunu da yapabiliyor. Geçen sene verdiği gol katkısı az değildi. O yüzden çok yararlı. U23 kontenjanında da kullanabildiğine göre ve o profilde başka bir kanat oyuncun da yok. O patlama gücüne sahip sonuçta İrfan Can değil o oyuncu. Öyle bir oyuncu olmadığı için Fenerbahçe takımı kabul etmek gerekir ki yaşlı bir takım. İşte geçen gün Önder Özen'in bize verdiği röportajda söylediği şey. Ne diyordu? Takımın ortalama bir hıza ihtiyacı var diyordu. Takımın aynı şekilde ortalama bir dinamizme de ihtiyacı var. O sprintlere de ihtiyacı var zaman zaman. Fenerbahçe'de onları yapabilecek oyuncu sayısı da çok değil. O yüzden o enerjiyi tutmak, kadroda tutmak, yeri geldiğinde kullanmak da Fenerbahçe'nin sezon boyunca bence belli oranda işine yarayabilir. Nene ile ilgili beklentiyi böyle çok yukarı çekmeye gerek yok. Ama faydalı mı? Bence faydalı. Tutulmalı mı? Kesin bence tutulmalı. Dün de şanssızdı. Çok güzel bir şut attı. Zor bir açıdan. Yani orada bile eşitlik oldu. Onların da bir topu direkten döndü. Bizim de
0: Evet.
1: bir topumuz direkten döndü. Hani program başında söylemedik direkten dönen topları. Orada da eşitlik vardı. Olsa tabii Nene için de çok iyi olurdu. Fenerbahçe için de çok iyi olurdu. Bence bu şekilde bir kullanımla sezon boyunca belli bir katkı alır Fenerbahçe.
0: Peki burada mesela Oğuz'a hiç dönmedi. İsmail Yüksel'e mesela bu karşılaşmada dönmedi.
1: Çok
0: İrfan
1: geç
0: Can'a
1: yaptı
0: dönmedi.
1: değişiklikleri.
0: Evet, geç
1: İki takım da yaptı
0: 73'ten
1: aslında. İki takım da geç yaptı.
0: sonra geldi değişikliklerin hepsi. Fenerbahçe sadece 3 oyuncu değiştirdi. Lyon'da 4 oyuncu değiştirdi. Dediğim gibi İsmail, işte Oğuz, İrfan Can, Levent mesela sol bekte tercih edilebilirdi belki son bölümde ama tercih etmedi İsmail Kartal. Hani çok buradan bir eleştiri getirmeyeceğim. Neden yapmadı diye. Greenwood'u çıkaracak hali yoktu karşılaşmada. İsmail'i alsa kimi çıkaracak? Kante Gündüz'ü. Belki Kante'yi çıkarabilirdi. Ama tercih etmedi. Oğuz'la da ilgili acaba o ayrılık haberleri mi var? Oğuz da aslında bu takımda kalması gereken oyunculardan biri. Nene gibi. Ben de Nene görüşüne katılıyorum. Takımda bulunsun ama benim hep böyle soru işareti yaratan kısım 20 milyon euro verildi, bu oyuncu yedeğe mi alındı? Hani bu kadar para verdiysen ilk 11'de değerlendirilmeli. Değerlendirilmiyorsa da hani aynı fiyata satıp belki daha iyisi alınmalı diye
1: Ya yani
0: düşünüyorum
1: orada
0: ama.
1: haklısın. Hani fiyatla alakalı olarak sonuçta bizim takımların 20 milyon euroluk bir yedeğe lüks yok diyeceğim. Sonra gülecekler. Ha ya abi diyecekler. İnsanlar ne paralar veriyor diyecekler.
0: Singo'ya 30
1: takımlarla
0: veriyorsun.
1: Alakalı olarak.
0: Sağ bekin, Şalai, stoperin, Davinson.
1: Ama doğru değil işte.
0: Hani Sara, yani, İlkay mesela. Galatasaray'da da çok var böyle.
1: Tamam, o kadar zenginiz de o kadar da değiliz.
0: Bence yani, de, de.
1: Oradaki işte çelişki unutmamak gerekiyor.
0: İşte Talişka için ben geçen sezon aynı şeyleri söyledim.
1: O bakımdan haklısın. O bakımdan haklısın. Bu kadar fazla para verilen oyuncuların direkt performans verecek isimler olması gerekiyor. Eğer o kimyayı tutturamadıysan da hani oyuncudan çıkabilirsin. O rakama satabilirsin. Çünkü şöyle de bir durum var. Şimdi oyuncu satılabilecek bir yaştaysa yedek kulübesinde kendini gösterip tekrar o paralara etmesi bir iki sene sonra çok kolay değil. Yani bu yaştaki oyuncular oynayacaklar ki ne vardı biz neneyi alalım diyen bir takım çıkacak, vereceksin. O şekilde devam edeceksin hayatına. Dolayısıyla burada biraz ters bir orantı var. Yani neneye çok bonservis verdin. Maaşı düşük. Ben kolay satarım. Evet. Satarsın ama satmak için de göstermen lazım. Oyuncu piyasaya çıkarman lazım. Öyle bir durum var. Çünkü bazı oyuncular ne oluyor? Biz işte bonservis vermiyoruz. Çok yüksek maaş veriyoruz. Çok yüksek maaş verdiğin zaman oyuncu sahada olsa da adam istese de maaşına bakıp çekiniyor. Oyuncuya gitmiyor. Nene de tersi. Yani neneyi ister takım. Çünkü neneye alacak takım da senelik 10 milyon euro vermeyecek. 3 aşağı 5 yukarı senin verdiğin rakamları verecek neneye. Orada iş bonservis. Bonservisle oyuncuya yatırım yapacaksan oyuncu biraz tabii görmesi gerekiyor. Oğuz konusu ben tercih olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin şu anki hani 10 artı 4 yerli ihtiyacı, rotasyonu hepsini düşündüğünde Oğuz'u göndermesi hata olur. O yüzden dün maç özelinde bir tercihti bence.
0: Gençler Birliği maçında Oğuz ilk 11'di, İrfan Can ilk 11'di, İsmail ilk 11'di, Levent ilk 11'di. Başka rotasyon nerede yaptı? İsmail Kartal kanatlarda yaptı, merkezde yaptı. Beklerde sağda Mert vardı. Mert de süre almadı. Mesela 5 yerliyi oynattı.
1: Asensio başlamış mıydı? Maçta? O maçta başladı galiba.
0: Başladı.
1: Asensio'yu da düşün.
0: Asensio'yu da düşündüm. Hadi Asensio oynadı da benim dikkatimi şu çekti. O maçta ilk 11'de süre verdiği 5 yerliye dün hiç süre vermedi.
1: Süre vermedi.
0: Hani oyuna dahi almadı.
1: 6 oyuncuyu başlatmadı. Bir tanesini işte sonradan şey yaptı.
0: Asensio'yu sonradan oyuna sürdü ama diğer 5 oyuncuya süre dahi vermedi. Ki Levent bu saydığım 5 yerli arasında performansı en yüksekti. Başlatmaması anlaşılabilir. Arçı daha atlet bir oyuncu Avrupa için ama son bölümde hakkı da varken orada bir değişiklik yapabilir. Taze bir güç olarak yapabilirdi. Hani en büyük eleştirimi hadi oradan getireyim İsmail Kartal değişikliklerde. Yoksa hani İsmail'i, İrfan'ı, Mert'i almaması çok şey değil ki. Mert'i bile alabilirdi belki.
1: Olabilir.
0: Temposu düştüğü için ki iki hakkı vardı. Ben söylemeden dinleyicimiz İzmir'den Nadir Gazi Emir Şikriyar'la ilgili bir mesaj göndermiş. Mesela onun mesajını okuyayım sonra kendi düşüncemi söyleyeyim. Tek hamleydi diyor Şikriyar ama bu sene ciddi tek hamleye dönmeye başladı. Sol ayağı ve sol dirseğiyle çok tehlikeli hareketler yapıyor. İyi gibi gözükebilir ama Avrupa'da çok düşer oyundan demiş. Ben de bir performansta düşüş gözlemliyorum Milan Şikriyar'da. Bunu hangi maçta konuştuk? Ake'yi daha çok beğendim demiştim herhalde. Yine bir Avrupa maçıydı. Dün de Şikriyar'ı hiç beğenmedim. Pozisyonlara böyle geç kalıyor, ağır kalıyor. Maç ritminden mi, sezon başı olmasından mı nedir? Geçen sezonu aratıyor gibi başlangıcı bence öyle. Bireysel baksımda. Tabii biraz takım olarak da bakmak lazım belki ama bireysel olarak çok iyi bir seviyede değil şu an. Takımı yukarı çektiğini düşünmüyorum ben.
1: Ya burada Şikriyar'ın oyun stili de işte dinleyicinin söylediği gibi yani o hamleyi yaptığında başarılı olduğunda Şikriyar'la ilgili diğer tüm defoları görmüyorsun. Geride bırakıyorsun. Çünkü Şikriyar dikkat edin çok kolay bir şekilde kendi yerini boşaltan bir stoper. Yani o baskıya gidiyor. O baskıda ilk müdahaleyi yapıyor. Dün mesela 2-3 tane müdahalede geç kaldı dediğiniz gibi. Şimdi geç kaldığı anda zaten orada pozisyonu kaybettin. Aynı zamanda savunmada da pozisyonun boş. Yani savunma dengesini de bozmuş oluyorsun. O yüzden orası Şikriyar için hayati o müdahaleyi yaptı yapamadı. Takım içinde risk, kendi içinde risk, kart görme riski de var. Hı hı. Skriniar'ın o müdahalelerle beraber. Ama

0: şeyi bu. Hani oyun tarzı bu. Dünkü maç katılıyorum çok çok iyi değildi. Ancak sezon boyunca böyle gidecek anlamına da gelmez.
1: Tabii benim dediğim şu anlık hani evet. Ağustos ayındaki performansı için yükseltebilir. Tabii.
0: Sonuçta geçen sene de izledik. Türkiye Ligi'nde hala çok büyük fark yaratıyor bu oyun anlayışı. Ama Avrupa'da zorlanabilir mi? Büyük ihtimalle Skriniar'ı sezon boyunca Avrupa'da daha çok zorlanırken göreceğiz. Hı hı. Avrupa'da karta daha yakın olacak. Avrupa'da bu ikili mücadelelerde zaman zaman rakipleri üstünlük sağlayacak. Türkiye Ligi'nde gene aynı Skriniar devam eder. Hani Türkiye Ligi'nde Skriniar'la ilgili daha çok övgü duyarsın ya da översin Skriniar'ı. Ama Avrupa'da hele Fenerbahçe bir de Şampiyonlar Ligi'ne giderse bazı karşılaşmalarda o defolar görülür. Bunlar normal. Yani her oyuncunun belli şeyi var, sıkıntısı var. O yüzden de işte biz tek tek böyle oyuncular üzerinden gitmektense takım ne üretiyor, takım hep beraber neyi sağlıyor, biraz oraya odaklanmamız gerekiyor. Oraya odaklandığımız zaman bu kadrolarla beraber başarılı olma şansımızı çok daha yukarıları çekeceğiz. Fakat işte o yıldıza dayalı sistem artık böyle arşa çıkmış durumda büyük takımlarda. Yani o öyle bir noktaya taşındı ki kadrolarda şu an öyle oyuncular var ki ve büyük ihtimalle sezon içerisinde o oyuncuların yarattığı farkı ligde çok fazla göreceğiz. Ve bunun neticesinde gene büyük ihtimalle oyunu bir tık daha arkada konuşuruz.
1: Ya Fenerbahçe'nin elinde Asensio var, Talisca var, Greenwood var, Lukaku geldi. Deniyor ki Kerem olmuyor solda, Kerem'in yerine daha iyisi lazım. Evet. Hani insan da şey demiyor, zaten bizim diğer bölgelerde çok iyi oyuncularımız var. Sol kanatta o kadar iyi olmasa da olur ki, o kadar iyi olmasa da olur denen oyuncu da Kerem ha. Hı-hı. Yani bu noktaya geldi gerçekten. Galatasaray'da da böyle, Beşiktaş'ta da böyle, Trabzon bile şimdi yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Hı-hı. İnanılmaz bir boyut.
0: İşte öyle olacak ama mesela Salah çok maç çözecek. Osimhen yine çok maç çözecek.
1: Evet.
0: Greenwood maç çözecek. Lukaku maç çözecek. Trossard çözecek. Vlahovic çözecek. İşte bunların yanına oyunu ekleyen zaten bence fark yaratacak. Oyunuyla, takım oyunuyla işte bu defolar mesela. Skriniar'ın defosundan bahsetti dinleyiciler. Doğru. Ama mesela bu Skriniar'ın iyi olmadığı ya da yetersiz olduğu anlamına mı geliyor? Ne alacaksın mesela Skriniar'ı gönderdin? Yerine ne alacaksın?
1: Yani.
0: Bir sonraki aşama ne? Öyle bakmamız gerekiyor bence genel olarak. Oradan uzaklaşıyoruz sürekli. Çünkü bir kez daha söylüyorum. Yarın öbür gün lig ilerledikçe mevcut 3 büyükler, 4 büyükler kadrolarındaki yıldızlar maçları çözecekler. Ve biz diyeceğiz ki ya Salah iyi ki geldi, ne kadar iyi, ne kadar güzel. Ama sonra aynı mesela oyun, aynı takım Avrupa'da zor bir karşılaşmaya çıktığı zaman gene biraz boyumuzun ölçüsünü alacağız oralarda. Bu kesin. Yani dünkü karşılaşma, hatta bu sezon takımların elemelerde oynadığı karşılaşmalarda gösterdikleri, Galatasaray'ın işte iki tane ciddi rakiple oynarken ki durumu bunları gösteriyor. Şimdi Villarreal maçı mesela önemliydi. Neden önemliydi? Galatasaray'da bir transfer yapmıştı. Villarreal'de bir transfer yapmıştı. Onların da liginin başlamasına bir hafta vardı. Bizim de ligimizin başlamasına bir hafta vardı. Şimdi farkı gördük sahada. O fark nereden kaynaklandı? O işte takım oyununu bizden ne yazık ki daha iyi, daha üst seviyede oynamalarıyla alakalı. Bunun nasıl söyleyeyim, nasıl bağlayayım orayı kimseyi çok üzmeden, kimseyi çok karalar bağlatmadan nasıl bağlayayım biliyor musun? Gelişmesi için taraftarın da biraz bakış açısının bence değişmesi gerekiyor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Yeni saatteyiz. Yeni saate de Fenerbahçe-Lyon maçını konuşurken tribünden taraftardan gireyim. Hı hı. Fenerbahçe taraftarı dün Kadıköy'de yine iyi bir atmosfer yarattı. İstekliydi, coşkuluydu. Lyon takımı da etkilenmiş yani maç sonu açıklamalardan onu da görebiliyoruz. Ama tabii işler çok istedikleri gibi gitmeyince de terse dönmeye de meyilli. Sonuçta taraftarda yılların bir beklentisi var hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde. Olmadıkça da kötü sonuçlar geldikçe de ki daha yeni Fenerbahçe Gençler Birliği'ne kaybetti ligde. Onun üzerine bu Lyon maçına çıktı. Lyon maçında bir

0: sıfır geriye düştü. Hani Fenerbahçe'nin şansı çok fazla geride oynamadı mücadeleyi. Yani çok az bir dakika oynadı. İkinci yarı başında Greenwood'la denge geldi ama o da yeterli olmadı. Mesela Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkarken tribünler tarafından protesto edildi değil mi?
1: Protesto edildi. Artı zannedersem orada bir de şey protestosu da oldu. Greenwood kenara su almaya geldi ya.
0: Ha, ona mı şey
1: Onu
0: yaptılar?
1: gördün mü sen?
0: Yok.
1: Greenwood çıkıyor zannettiler bence.
0: Ona mı daha çok
1: Maça
0: şey yaptılar?
1: gidenler söyleyebilir. Benim anladığım o.
0: Kerem'e değil de daha çok Greenwood'un
1: Greenwood
0: çıkmasına.
1: kenara doğru koştu. Ondan sonra bence eyvah Greenwood'u çıkartıyor diye böyle bir şey çıktı. Ondan sonra su alınca orada hemen böyle bir taraftar şey yaptı. Kerem'e de tepki oldu galiba.
0: Ben öyle
1: Hani
0: hissettim
1: Kerem'e
0: önce.
1: tepki olmadı demiyorum ben
0: Bir
1: de
0: de Greenwood tabii.
1: sesin daha yükselmesi Greenwood'un kenara doğru geldiğini gören taraftarlardan oldu diye tahmin ediyorum ben.
0: Olabilir. Ben kaçırmışım o detayı.
1: Maça gidenler yazarlar. Ben öyle anladım. Ama dediğin gibi yani Fenerbahçe taraftarı biraz diken üzerinde. Galatasaray taraftarı diken üzerinde. Beşiktaş taraftarı diken üzerinde. Neden diken üzerinde? Kendi kararları.
0: Kendi kendimize yaptık. Ha, ben de onu
1: Evet.
0: diyecektim. Ha. Kendi kendimize diken üstündeyiz yani hiç.
1: Kendi kararları yani. Hani daha böyle bir takım kurulmuş.
0: Yani.
1: Acayip bir takım var ortada. İlerlemesi lazım mı? Tabii ki takım oyunu olarak anlatmaya çalıştık. Ama şey yani taraftar anında böyle bir şey yapabilecek gibi.
0: Mesela bir dinleyicimiz Greenwood çıkıyor sanıldığı için ıslıklama oldu. Kerem'e karşı protesto olmadı diye direkt net yazmış. Herhalde statta olan bir dinleyicimiz. Eğer öyleyse ben yanlış süzdüysem ben Kerem üzerinden okudum. Ama Greenwood konusuyla alakalıysa onu bilemiyorum. O zaman o dediğimi geri alayım dinleyicimizin dediği doğrusu. Onu da bilmiyorum ben. Başka dinleyiciler de yazabilir.
1: İşte ben de öyle şey yaptım yani Greenwood geliyor diye böyle bir eyvah Greenwood'u çıkartıyor diye bir tepki oldu. Ondan sonra su içti oh demişlerdir böyle Greenwood gitmiyor sahada kalıyor diye.
0: Taraftar bir de sabırsız da Asensio'yu bir an önce sahada görmek istedi. Asensio tezahüratları yapıldı. Asensio girdi o tezahüratlardan sonra. Lukaku'nun girmesini istediler. Lukaku tezahüratları geldi. Lukaku girdi. Böyle olunca da hani taraftar bağırıyor. Hoca o bağıran oyuncuyu oyuna alıyor. Çok da iyi bir görüntü oluşmuyor. Belki gerçekten alacak ki İsmail Kartal öyle diyor. Zaten kimi alacaksın oyuna böyle bir skorda?
1: Evet.
0: Asensio'yu alacaksın. Lukaku'yu hazırsa alacaksın ama taraftar bağırdı aldı ya geliyor. O dengeyi de sağlamak çok zor. Yani taraftar da aslında burada teknik direktörün işini de zorlaştırıyor gibi. Hani bağırarak. Hani hoca bazısı inat da yapabilir. Taraftar istedi diye almıyorum da diyebilir. Öyle bir inatlaşmaya gelir. Tabii ki bu da doğru değil de. Böyle olunca da inatlaşmayınca tamam Asensio'yu alayım. Tamam Lukaku'yu alayım. Bu sefer de taraftan her istediğini yapan hocaya dönüyorsun. Yani her türlü hocaya karşı bir negatif şey çıkabiliyor. Biraz taraftarın bu tezahüratların etkisi olduğunu düşünüyorum ben bunda.
1: Evet, yani o mutlaka seni arda derede bırakıyor. Orası kesin.
0: Yani ne yapsan aşağı
1: Evet,
0: tükürsen
1: aynen. Yani
0: sakal
1: almasan
0: yukarı tüksen
1: inat ediyor
0: bıyık.
1: işte. Herkes gördü. Herkesin gördüğünü hoca niye yapmıyor oluyor? Neyin inadı oluyor?
0: Ne alıyorsun?
1: Alıyorsun işte taraftar bağırdı aldı gibi oluyor. Orada çok fazla yapabileceğin bir şey yok. Orada artık kendine güveneceksin. O artık ne
0: Bildiğini
1: hangi
0: yapacaksın.
1: aynen hangi kararını düşünüyorsan. Dün mesela şöyle bir istatistik daha vereyim. Belki bazı şeyleri değerlendirme açısından da anlaşılabilir. Dün Fenerbahçe'nin sahaya çıkan 11'inin yaş ortalaması 30,3. Lyon'un 26,5.
0: Evet. Dün 30 üzeri çok oyuncu vardı Fenerbahçe'de.
1: Evet, 30,3 tabii bayağı yaşlı bir şey. Kadro ortalaması ilk 11 bazında. Bunu ne açıdan söylüyorsun? Mesela Tolisso'nun yaptığı Fenerbahçe analizinde diyor ki hani Fenerbahçe'nin topun peşinde koşmayı pek seven bir takım olmadığını biliyoruz diyor. Biraz da bu şeyle alakalı. İşte oyuncu profili artı tabii yaş ortalaması ile alakalı. Hani bu kadar yaş ortalaması yüksek bir takımın da fiziksel anlamda aynı seviyede devam etmesi hem hücumda hem savunmada çok kolay değil. Yani Fenerbahçe'nin enerjisi sezon içerisinde bir sıkıntı olabilir. Fenerbahçe takımı için genel olarak söylüyorum bunu. Çünkü Fenerbahçe'nin yüksek tempo ile oynayacağı karşılaşmalar olacak. Yüksek tempo ile oynadığı sekanslar olacak. O sekansların devamı, skoru koruma, geriye düştüğün karşılaşmada skoru yakalama çok kolay değil. Bu kadar yaş ortalaması yüksek bir takımla. Sonuçta Kante'nin 6 tane ciğeri var. Ama 35 yaşında Kante'de. Hani Gendüzi merkezde yaş olarak takımın en iyilerinden biri olarak gözüküyor. İşte Greenwood öyle. Hani Kerem'in yaşı iyi bir yaş. Ama Vedat Muriç'ti, Talişka'ydı, Lukaku'ydu, Skriniar'dı, biraz Ake'ydi. Ake de fiziksel olarak bayağı dinç gözüküyor. İşte şu an kaleciydi ama diğer kaleci Mert oynasa yine şey olarak. Ama onun fiziksel olarak bir şeyi yok takımın performansına da. Yine de Fenerbahçe'nin işte böyle arada Nene gibi, İsmail Yüksek gibi enerjiye ihtiyacı var. Zaman zaman işte Osterwolde, seninle geçen sene konuştuğumuz, zaman zaman Archie Brown, ama zaman zaman işte oyunun türüne göre Levent Mercan. O denge de Fenerbahçe'nin bence sezonuyla alakalı olarak bayağı konuşacağımız bir konu olacak.
0: Az önceki konuyla ilgili de yani 2-3 mesaj geldi. Hepsi Greenwood üzerinden okumuş. Kerem'e dair bir protestodan bahsedilmemiş. Ben yanılmışım o zaman. Onu bir kez daha geri alayım. Çünkü Kerem de hani en mimli oyunculardan biri Fenerbahçe'de. Ben ona yormuştum. Sezon başında da çok daha erken tabii ki böyle protesto için Fenerbahçe'de. Bakalım gelecek maçlarda neler göreceğiz. Maç sonu İsmail Kartal açıklama yaptı. Ali abi klasik olarak. Ve şimdi Fenerbahçe'nin önünde bir Konya Spor karşılaşması var ligde. Ve bunun ertelenmesiyle alakalı olarak hani bir talebi olduğunu anlıyoruz İsmail Kartal. Şimdi tam hangi cümleyi kullandı nedense not almamışım. Oğuz Çetin açıklaması var. Yani İsmail Kartal ertelenmeyle ilgili konuşuyor. Oğuz Çetin açıklama yapıyor babası mensuplarına ve biz erteleme için başvurmayacağız diyor.
1: Evet, artık böyle bir federasyondan hani öyle karar verdikten sonra aynı şeyi niye ikinci defa isteyelim diyor.
0: Aynen. Biz asıl Gençler Birliği maçı için istemiştik. Daha yakın bir fikstür. İşte arada 2 gün vardı. Şimdi en azından 3 gün var Fenerbahçe'nin. Konya maçına kadar, Konya maçından sonra da yine 3 günlük bir dilim var. Hatta şunu da diyen Fenerbahçe taraftarı var. Artık hani Konya maçını da lige mağlubiyetle başladıktan sonra erteletmeyin. O maçı da oynamadın, rakiplerin kazandı. Sen o maçı sonra oynayacaksın. Puan olarak sıfırla gidecek. 2 maç 0 puan olacak yani 2 hafta sonunda ligde. Puan tablosunda da belki çok işte küme düşme hattına falan gözükecek Fenerbahçe. Psikolojik olarak da çok iyi bir şey değil denmişti. Hani boşuna ertelemeyin, erteletmeyin o karşılaşmayı diye. Ne dersin bilmiyorum, ben o açıdan bakmamıştım.
1: Ya ben oraya çok takılmıyorum. Orasının ben biraz yüzeysel olduğunu düşünüyorum o tartışmanın. Hani puan cetveline baktım. İşte puanım yok. 2 hafta geçti. Rakipler puan aldı. O çok önemli değil. Bence. Fakat daha önemli olan işte sen dedin ki Gençler Birliği maçında oynattığı 5 tane milli oyuncuyu bu karşılaşmada oynatmadı. 5 tane milli oyuncu. 5 tane milli oyuncuya sahipsen yedek kulübende o rotasyonu yapıp Konya Spor maçını da oynayabilirsin diye düşünüyorum ben. Oynaman gerekir diye düşünüyorum. İşte kenarda Nenen de var. Yani bir iyi bir 11 ile başlayıp skoru aldıktan sonra milli oyuncuları atabilirsin sahaya. Ve hani kaleciyi kenara koyduğun zaman takımın %50'sini değiştirme şansın var. Şimdi %50'si değişen bir takımda hala ortalama A milli takım seviyesindeyse bence çok dert etmemek gerekir. Teknik direktör olarak da kulüp olarak da. Ertelenebilir mi? Tabii ki ertelenebilir. Hani bu böyle ben kesin ertelenmemeli, çok hatalı olur diye düşünmüyorum. Ama ben böyle bir kadroya sahip olsam ben istemem ertelenmeyi. Oynayayım derim. Yani oynayayım. Birilerine güvenmek durumundasın ama kulübeye dönüp baktığında da o birilerine güveneceğin oyuncuların hepsinin A milli takım oyuncusu olması, hangi takımın böyle bir lüksü var? Hangi takımda böyle bir kadro genişliği, rotasyonu var? O zaman biraz şey oluyor yani, o bahaneyi vermiş oluyorsun gene takıma. İşte ertelenmedi, federasyon istedik, olmadı. İşte ertelenmeseydi, öyle mi? Öyle olmaması lazım. Öyle değil. Fenerbahçe bu kadar kaliteli bir oyuncu grubunu bir araya getirmişken, şimdi Kante ya da Gendüzü yokken İsmail Yüksek var. Oğuz var. İşte sen saydın, Mert Müldür var. Bunların hepsi milli oyuncular. Yani Talişka'yı dinlendirsen Asensio ile başlayacaksın. başladığın aynen. oyuncu Asensio yani. Vedat Muriç'i dinlendirsen %75 hazır olan Lukaku ile başlayacaksın. Yani şöyle bir lüksün var. 45 dakikayı Lukaku ile, 45 dakikayı Vedat Muriç ile oynayabilirsin. 45 dakikayı Talisca ile, 45 dakika Asensio ile oynayabilirsin. Yani şey çok mu yorgun Kerem? 45 dakika oynayıp 45 dakika sonra Nene oynayabilir. Bak 3 etti daha oyuncu değişikliği Fenerbahçe için. O yüzden de hani Fenerbahçe ne yapabilir? İyi bir kadro çıkartıp bu kez Gençler Birliği maçının aksine skoru alıp ondan sonra korumaya gidebilir. Ya da diğer oyunculara da mesaj vermek için çıkın kazanın. Yani siz yedek kalmak için gelmediniz ki Fenerbahçe'ye. Oynayıp kendinizi ispat etmek, 11'de yer bulmak durumundasınız. Ya oyuncuların da hep söylüyorum ben, sorumluluğu hissetmesi lazım. Bugün Fenerbahçe takımında böyle bir kadroyu sahaya sürdüğünde İsmail Yüksek kendini yedek diye düşünmemeli. O psikolojiye girmemeli. Mert Müldür keza öyle. Sen ne diyorsun? Semedo ayrılabilir diyorsun. Hı-hı. Semedo ayrıldığı zaman takımın bir numaralı sağ beki sensin. Sen milli takımın sağ bekisin. Ve daha sezonun Fenerbahçe 6. maçını mı oynayacak?
0: 7.
1: 7. maçını oynayacak. Hani sezon bir yorgunluğu da yok. Dolayısıyla ben oynardım. Oynamak isterdim. Ama benim oturduğum yerden tabii bu iş daha kolay. Hı-hı. Söylemesi daha kolay. Ama genel olarak ben hani bakış açısını anlatmaya çalıştım. Kadron çok sıkıntılı olur. Kadronu kuramamışsındır. Sakatın vardır. Ondan sonra Lyon maçları arasında kadro kurmakta zorlanıyorsundur. Öyle bir duruma sahipsindir. O zaman mesela biraz daha anlaşılabilir. Ama şu an Fenerbahçe'de hani Mert Günok dışında eksik var mı?
0: Osterwolde.
1: Osterwolde yok bir de. Yani iki oyuncu yok.
0: Bir de Lyon'un da bir ertelemesi yok. Hafta sonu onlar da maçını oynayacak. Öyle olduğunda da ben bizim taraftan ertelenme talebini makul karşılarım. Hani rakip hafta sonu boş geçiyorken senin oynaman dezavantaj yaratabilir. Yani illa da ertelemek zorunda değilsin bu şartlarda da. Bence hafifletici bir sebep, hani öyle bir tabir kullanayım. O da yok. Bir başka dikkatimi çeken konu, mesela ligde şu anda 10+4 ya. Hı hı. Dün Fenerbahçe'nin kullandığı oyuncu sayısı 11'di. O sınırda aslında Avrupa'da.
1: Nasıl yani?
0: İşte 23 yaş üstü 11 oyuncu kadrodaydı dün Fenerbahçe'den. Dün dedim ya ben, Fenerbahçe'nin şu anki kadrosu Avrupa'da sezon başladıktan sonra bu dünkü kadro daha güçlü olacak. Hı, Fenerbahçe hı. normalde 10 yabancı kullanabilecek.
1: Ha, anladım,
0: dün
1: tamam, şimdi anladım.
0: 11 yabancı vardı.
1: 23 yaş üstü 11.
0: 23 yaş üstü 11 oyuncudan var, tamam. faydalandı. 11 hı. oyuncuyu da sahaya attı. 9'u ilk 11.
1: Tamam.
0: Lukaku Asensio girdi. Onlarla birlikte yanlış bilmiyorsam öyle. Mesela o da bir artı şu anda bizim takımlar için Avrupa'da. Yani ligdekinden daha
1: var şu an.
0: Geniş bir kadro ile oynayabiliyorlar bu eleme döneminde. Şimdi ligde bu isimlerden biri olmayacak. Artık orada tercihi İsmail Kartal yapacak. Ama bir oyuncuyu o anlık liste dışına ya da liste dışında hala listeye almayacak. Lukaku belki olacak o oyuncu. Çünkü en son Osterwolde yoktu. Ederson maçta yoktu ama onun da galiba şöyle bir detay var. Cezasını çekmesi için o 10 kişilik listede olması gerekiyormuş. Olmazsa cezasını çekmiyormuş Ederson geçen yıldan kalan. Anlatabildim mi?
1: Anlattın. Allah Allah.
0: Evet. Bunu Emrah Kayaloğlu'ndan gördüm galiba Twitter'da. Fenerbahçe çünkü geçen maça 9 yabancı bildirmiş. Zaten belki de o kadar yabancısı vardı. O 23 yaş üstü. 10. isim de Ederson olmalı ki cezasını çekebilsin. Bildirmediği senaryoda cezasını da çekmiyormuş. Ederson öyle bir detay vardı. Yani bu hafta cezasını çekmiş şekilde ligde de oynayabilecek. Ama bir oyuncu, dünkü kadrodan bir 23 yaş üstü oyuncu maç kadrosunda olamayacak. Yani Avrupa'da böyle bir rahatlığın da var transfer dönemi bitmediği için. O değişiklikleri yapabiliyorsun oyuncuları. Onu da söyleyeyim. Yalnız benim burada vurguladığım mı hatırlamıyorum. Konu dağıldı biraz ama hani İsmail Kartal bir şey derken Oğuz Çetin başka bir şey söylüyor. Bu da iletişimde bir aksama, bir problem olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe gibi bir kulüpte de dakikalar içerisinde iki farklı söylem çıkması da hani çok profesyonel gözükmüyor.
1: Tabii.
0: Bu bir eleştiri
1: tabii,
0: konusu.
1: Tabii doğru.
0: Burada daha dikkatli olunması gerekiyor iletişimin. Yani bu atla deve bir şey de değil.
1: Yani burada tam olarak Fenerbahçe kulübünün ne düşündüğünü anlayamıyoruz.
0: İsmail Kartal talep ediyor. Ama tam talep edebilir. Oğuz Çetin'le görüşmüş

0: olmalı bence çoktan. O kararını artık İsmail Kartal da bildirmiş olması lazım. İsmail Kartal da büyük ihtimalle Oğuzcet'in açıklamasını öğreniyor basınla.
1: Ben de öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla dediğin gibi bir çelişki ortaya çıkıyor. Yani tam olarak ne düşünüyor acaba Fenerbahçe? Çünkü Oğuz Çetin aslında çok net ifade ediyor.
0: Ya Oğuz Çetin bence burada Fenerbahçe'nin şeyi.
1: Öyle.
0: Ben İsmail Kartal'dan
1: ama İsmail Kartal da teknik direktörü.
0: Teknik direktör ama idari olarak da Oğuz Çetin diye.
1: Ben ya da İsmail Kartal şöyle diyecek. Hani ben ertelenmesini istiyordum ama kulüp öyle bir başvuru yapmayacağını söyledi.
0: O da ne diyecek?
1: Bu olabilir.
0: Çünkü Oğuz Çetin Aziz Yıldırım'la da görüşüp tabii, bunu dile getiriyor. Tabii. Yani
1: kendi orada başına. Fenerbahçe'nin dediğin gibi normalde Oğuz Çetin şeyi. Fenerbahçe'nin düşüncesi ne dersek Oğuz Çetin'in söylediği. Hı. Ama sonuçta Fenerbahçe teknik direktörü konuştuğu zaman da o da Galatasaray adına konuşmuyor. Yani Fenerbahçe adına konuşuyor. Ertelenmesini istiyorum derken. Hı hı. O yüzden de orada büyük bir iletişim kopukluğu var. Tabii kötü bir durum.
0: Oğuz Çetin'e yerli stoper transferi sorulmuş basın mensupları tarafından. Her şey söz konusu diyor. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmaya devam ediyoruz. 2 Eylül bu arada UEFA listesi tamam. için. Yoksa 4 Eylül olması lazım. Transfer kapandığı tarih Türkiye'de. Sadece stoper için değil her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız demiş Oğuz Çetin. Taraftarla ilgili övgü dolu sözleri var. Asensio ile ilgili açıklamaları var ki bizim en değerli oyuncumuz diyor Marco Asensio için Oğuz Çetin. Onun da bir süre ihtiyacı var diyor. Açıklamalar bu şekilde diyelim. 8-18 çok fazla mesaj okuyamadım. Bu bölümü şimdi bitiriyorum. Reklama gidiyorum. Reklamdan dönüşte mesajlarla devam ediyorum.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8-21 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla devam ediyorum. Şöyle demiş Timuçin Osman Akkaya. Fenerbahçe'nin Türk oyuncularında biz oynamasak da bu takımda dururuz. Önümüzdeki en güzel örnek İrfancan Kahveci. Adam kaç sezondur takılıyor Fenerbahçe'de. Diğer oyuncuları da zehirliyor. Milli olsun olmasın Türk oyuncuları komple değiştirmeli. Aç oyuncu lazım Fenerbahçe'ye demiş. Yani bir bakış açısıdır. Yapılabilir, uygulanabilir bir şey. Hiçbir itirazım yok. Değiştirebilir. Ama kimle değiştiriyorsunuz? Yani yakıp yıkmak kolay. Ben de göndereyim. İrfan Can'ı, Oğuz'u, İsmail'i, Mert'i, Levent'i. Takımda başka kim varsa. Çağlar'ı, Yiğit Efe'yi. Güzel. Hepsini gönderdik. Peki oraya da birilerini koymak zorundasınız. Birilerini transfer etmek zorundasınız. Altyapıdan öyle çıkan bir oyuncu yok Fenerbahçe'de. Anadolu takımlarında kaç oyuncu var? Şu yapılabilirdi. Mesela Oğuz'u gönderdin ya da İrfan Can'ı gönderdin. Aral'ı Fenerbahçe alabilirdi. Kanat rotasyonla. Sol kanada alabilirdi. Onu yapabilirdi. Merkeze Salih Özcan'ı Beşiktaş yerine Fenerbahçe alabilir miydi? Alabilirdi. Başka yerli olarak piyasada konuşulan işte stoperlerden bahsediyoruz zaman zaman. Ahmetcan Kaplan, Ümit Akdağ, Alanya'dan. Onlar alınabilir miydi? Alınabilirdi. Sağ beke hala bir takviye yapılabilir. İşte Arda Okan Kurtulan genelde konuşuluyor Fenerbahçe altyapısından da çıktığı için. Ama hani bunların yapılması da çok garanti değil. Kolay operasyonlar da değil. Zor yani bunlar. Burada bir denge. Belki İki oyuncu gönderip yerli rotasyondan iki oyuncu almakla başlasa Fenerbahçe ki en mantıklısı herhalde burada Aral'ı kadroya katmak olurdu. Beklenti performans olarak düşünüldüğünde. Ama Fenerbahçe bu isimlerden daha çok yabancı yıldızları önce takıma katmayı düşündü. Onlar üzerinden gitti. İşte Ake üzerinden gitti. Muriç üzerinden gitti. Greenwood'u takıma kattı. İşte Lukaku'yu takıma kattı. Belki katabilse Leao gibi bir ismi takıma katacaktı. Yani Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'nin futbol aklı problemi daha çok yabancılar üzerinden görmüş olmalılar. Şu ana kadar anladığımız bu icraatlara baktığımızda. Ama belki bu yerlerin performansıyla birlikte kalan bu iki haftalık zaman diliminde yerli oyuncular üzerinden de yani kalan opsiyonlar üzerinden de Fenerbahçe gidebilir. İşte azını anmadım ama şimdi aklıma geldi. Hakan Çağanoğlu yine gündeme gelebilir Fenerbahçe'de. Atakan'dan geçen Trabzonspor için bahsetmiştik. Yani yerli havuzunda da gidilebilecek isimler sınırlı. Fenerbahçe için. Hani Can Uzun mesela Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fenerbahçe'nin o bölgesi dolu olmasa Can'a gidilebilirdi. Ama bu kadar, hani daha fazlasını da Fenerbahçe taraftarı çok kabul etmez. Ben şimdi Metehan desem, Fenerbahçe'ye Metehan Mimaroğlu, ne diyorsunuz sen dersiniz büyük ihtimalle. O yüzden kolay değil bu operasyonları yapmak. Oğuz dinleyicimiz, İsmail Hoca bu kadar rotasyonu yaptı ama dün 60'tan itibaren 10 kişi oynadık, bir şey yapmadı dedi. Greenwood'u kastediyor burada dinleyicimiz. Çok aşırı yoruldu demiş parantez içinde. Ama Greenwood dün o golü attıktan sonra, ilk yarıda o pozisyonları, o şutları çektikten sonra çıkarmak çok kolay değildi. Öyle bir oyuncuyu da büyük ihtimal çıkarmazsan. Orta sahayı üçlersin. Gerekirse İsmail'i alırsın ama Greenwood'u sağda tutarsın. Maçı çünkü değiştirebilecek en net isimdi dünkü karşılaşmada. O yüzden Greenwood'u almamasını çok eleştirmem. Rodri Barcelona'ya gitmiş diye bir mesaj gelmiş program içerisinde. Evet, ilginç bir transfer oldu. Dün imzayı attı. Aynı dinleyicimiz, Lyon daha organizeydi. Ne oynadığı belliydi. Tolisso gibi iyi bir oyun aklı vardı. Fenerbahçe'de bu yok. Kesin bir oyun kuran stoper lazım demiş. Normalde o görevi aslında Nathan Ake'nin üstlenmesi gerekiyor. Milan Škriniar'dan ziyade. Ake de genel olarak savunmada çok iyi bir denge unsuru. Škriniar'ın açıklarını çok iyi kapatıyor. O konuda benim dikkatimi çekiyor. Yalnız oyun kurulumunda böyle ters toplar zaman zaman atıyor. O iyi Ake'nin. Ama

0: yetenek setinde de olan şeyler ve bunlar. Bek oynamış da bir oyuncu. Top hakimiyeti çok iyi. Zaten Hollandalı bir oyuncu, altyapısı sağlam. Daha fazla şey yapabilir diye düşünüyorum. Ama bu tabii ikincil bir konu. Yani öncelikle beklenen tabii iyi bir savunma yapması. O konuda çok iyi. Ekstrasında yaparsa Ake zaten tadından yenmez. Tuncay Yapıcı bu saatten sonra Fenerbahçe'nin hiçbir sebeple herhangi bir erteleme talebi oluşturmaması gerekiyor. Ama federasyonun da hiçbir takıma erteleme yapmaması gerekiyor. Fenerbahçe'nin peşinde olması gereken konu bu bence demiş. Doğru yani bu aşamada erteleme yapılmıyorsa artık zaten başka bir erteleme sezon sonuna kadar olmaması lazım. Geçen yıl Galatasaray Juventus maçı ya da Liverpool maçı öncesi bir erteleme konuşuluyordu. Bence onlar zaten hiç olmamalı. Hani şey konusunda bence olmamalı elemelerde. Ama hadi rakiplerin erteledi, iki playoff maçı arasında bir maçı erteledi. Hadi ona orta yolda buluşabiliriz ama sezon içindeki ertelemelere kesin karşıyım. Orada orta yolda buluşamam yani kesinlikle. Ona tamamen karşı. Paris Saint-Germain'e yaptılar mesela lig birden. Bana onu örnek gösterebilirsiniz. İki maç hatta ertelendi. Ama yok ya o da olmaması gerekiyordu bence.
1: Yani bu konu tabii süre gelen bir tartışma. Fakat mesela şöyle bir şey yapılsa, yani federasyon dese ki Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazanan takımların playoff maçlarının arasındaki lig karşılaşması ertelenir.
0: Yapılabilir.
1: Bitti gitti değil mi?
0: Basit.
1: Başka bir erteleme de yok sezon içerisinde.
0: Bu da belki isteğe bağlı mı yapılabilir? Hani istemiyorsa da ertelenmez mesela
1: Yok.
0: takım.
1: Ertelenecek desin.
0: O
1: İsteğe
0: da
1: bağlı da olmasın.
0: isteğe bağlı da olmamışsın.
1: İsteğe bağlı da olmasın.
0: Ben isteğe bağlıyım
1: Hani dün
0: diye.
1: konuştuk ya takımları şeye atabilme konusunda, gruplara atabilme konusunda. O şekilde olsun mesela. Ha diyeceksin ki Fenerbahçe elense zaten gruplarda. Ama daha üst seviyede temsil edebilmek için söylüyoruz
0: İşte ben
1: biz
0: onu
1: bunu.
0: geçen sadece konferans ligi playofflarında
1: Aynen.
0: söyledim.
1: Ama en
0: Çünkü
1: üst
0: onun
1: seviyede temsil
0: elenmesi
1: edilmek istersin gene.
0: yine
1: Hani eğer
0: tabii
1: Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliyorsan oraya
0: iki
1: git.
0: takımın olmasını
1: Tabii.
0: istersin.
1: Avrupa Ligi'ne gitmek istiyorsan orada yani Avrupa Ligi için mücadele ediyorsan oraya gitmek istersin.
0: O
1: Konferansa
0: zor.
1: düşmek istemezsin. Bu da olabilir. Çünkü işte o ertelendi, o ertelenmedi. Rakipler yaptı, yapmadı. Onu yaptılar, bunu yapmadılar. Ya Bodo'nun da birçok maçı ertelendi. Sezon içerisinde. Onlar da öyle bir şekilde oynadılar. İngiltere'de herhangi bir erteleme yok. Çatır çatır oynatıyorlar her karşılaşmalarını takımlara. Sezon içerisindeki ertelemelerden bahsediyorum. Yani bunun çok bir doğrusu ya da yanlışı yok. Ama ligin dengeleri açısından özellikle sezonun başlamasının ardından erteleme çok kötü oluyor. O zaman haksızlıklar olabiliyor.
0: Evet, bakalım bu sene şu an playoff dönemi artık bitti, bir erteleme yok. Sezon içerisinde de belki takımlar işte ilerledikçe Galatasaray'ın olduğu gibi gündeme gelebilir ama şu ana kadar geçmişte bilmiyorum Galatasaray'ın UEFA döneminde kazandığında maçları erteliyor muydu? Lig karşılaşmaları galiba erteliyor muydu?
1: Vallahi
0: Ama
1: bakmak
0: çok
1: lazım.
0: eski.
1: Çok ertelemelerle çok uğraştık zamanında da ama bakmak lazım. Ne yapılmış, ne yapılmamıştı diye.
0: Peki bir dinleyicimiz yazmıştı da kaçırdım şimdi mesaj gitti önümden de Asensio 70'ten sonra kaç kere topla buluştu? Zaten 73'te girdi. Kaç kere topla buluşmuş Asensio? Bende var bilgi.
1: Kaç?
0: 4. Lukaku daha sonra girdi. O da 4 kez topla buluşmuş. Asensio da dün hani var mıydı yok muydu oyuna girdikten sonra?
1: Tabii hiçbir etkisi olmadı.
0: Hiç etkisi olmadı. Yani Lukaku'yu falan o gördük hani bir şut falan çekti bir şekilde de Asensio benim de öyle aklımda kalmadı. O da hani bir 10 numara için ki 73'te girdi. Maçın sonuna kaç dakika? 4 dakika mı eklendi?
1: 3
0: 3
1: 4 3
0: neyse
1: dakika eklendi ya.
0: 3-4 dakika
1: 3 dakika eklendi.
0: 20
1: 3 dakika
0: dakikada
1: eklendi. 4 dakika falan oynandı.
0: 20 dakikada 4 kez topla buluşmak da o bölgede oynayan bir oyuncu için herhalde düşük sayılabilir. Asensörle ilgili de
1: Çok düşük ama zaten o bölümde oyunun kontrolü Fenerbahçe'nin elinde değildi. Fenerbahçe daha çok merkezde beklemeyi tercih etti. Onu da unutmayalım. Bir de Fenerbahçe'nin yani bu Asensio sorunsalından bir an önce kurtulması lazım. Hani önce yok işte bir şey yok dendi, konuşuldu. İşte sen acaba mı dedin hatırla. Daha ortada fol yok yumurta yokken ben yok canım öyle bir şey değildir dedim. Ama sanki Asensio'nun İsmail

0: Kartal'la bir problemi var ve devam edecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'nin bir an önce buradan sıyrılması lazım.
1: Bir an önce Talisca problemine geçiş yapması lazım. Çünkü o zaman da Talisca
0: problemi ortaya çıkıyor.
1: Talisca problemiyle konuşması lazım.
0: Ama işte bu iletişimle olur. Yani Asensio ile İsmail Kartal'ın iletişimiyle olur. İsmail Kartal kafasındakileri anlatır. Asensio'yu ikna ederse bir problem yaşamaz. Ama aynı zamanda Asensio'nun da tabii performansının da yükselmesi lazım. Şimdi dün mesela taraftar Asensio'yu istedi. İsmail Kartal da belki düşünecekti, belki taraftarla beraber hareket etti. Asensio'yu oyuna soktu, hiçbir şey olmadı.
1: Yani hiçbir şey olmadı işte.
0: Bu da Asensio'ya eksi yazar. Yani Asensio'nun da biraz naz kapris yapabilmesi için o performansı ortaya koyması lazım.
1: Evet, şu ana kadar hani dün mesela Asensio'nun yedek başlaması çok anormal miydi? Bence değildi
0: Değildi
1: işte.
0: tabii. İşte
1: Değildi.
0: Talisca mı Asensio mu dediğin zaman zaten şey,
1: Kardeşim.
0: Talisca'ydı, netti.
1: Vedat'ın oynaması da farklı bir profil. Hani Asensio illa sahada kalsın. Hani kalitesi için söyleyebiliyorsun ama performans olarak söyleyemiyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Onu da göstermesi gereken taraf tabii ki Asensio. Hakan Koca 99-2000 sezonunda Fenerbahçe derbisi ertelenmişti Galatasaray'ın UEFA maçları için demiş. O da ayrı bir tartışma tabii, yani bir kupa ihtimali belirmişken de erteletme konusu. Şu an yarı finale çıksa bir takımız bir Avrupa Kupası'nda
0: Ertelemeyin.
1: ertelenir mi?
0: Ertelemeyin.
1: İşte ben hiçbir şekilde ertelenmesin diyorum
0: Aynen.
1: da orada da aynı mantıkta hani bir takımlarımız Avrupa Kupası'nda yer alsın. Burada da Avrupa Kupası alsın. Hani ülkenin prestiji için dese biri, kendi içinde bir haklılık payı olur yine, ama ben yine karşı olurum. Sen de belli ki
0: Sezon
1: karşısın.
0: başladıktan sonra ben olmasın diyorum. Daha doğrusu Avrupa kupaları başladıktan sonra olmasın. Lig
1: Elemeler.
0: aşaması başladıktan sonra olmasın. Elemelerde playoff
1: Olabilir.
0: turu olabilir. Ama sadece playoff turu olabilir.
1: Mesela geçen yıl TFF 3. eleme turunda da maçları erteledi. Beşiktaş'ın Başakşehir. Sezon içinde 2 erteleme maçı oynadılar. Fenerbahçe 3. eleme turunda erteledi. Playoff'ta istemedi Mourinho. O maçı oynamıştı. Bu sezonda aynı TFF, aynı başkan, aynı yönetim ne 3. eleme turunda ne playoff turunda bir erteleme yapmadı ve bir açıklamada da bulunmadı. Zaten artık bu açıklamaların gelmesini de beklemiyoruz. TFF belli kararlar alıyor, onları uyguluyor. Biz de uyguladıktan sonra öğreniyoruz.
0: Yani çok enteresan şekilde bu TFF yabancı varla alakalı da neler söyledi, neler yaptı. Bir tek dik durdukları 10 artı 4 kuralı oldu.
1: Evet ya.
0: Onu
1: En çok
0: anlamak
1: onda
0: mümkün değil.
1: arkasında durdular. Enteresan. Niye mesela onda bu kadar değil mi? Geri adım atmadılar. Da yabancı vardı
0: Bir
1: hatta.
0: 10 artı 4 kuralının arkasında durdu bu federasyon. Bir de Montella.
1: He.
0: İkisi. Ben şu ana kadar başka böyle çok net bir şekilde arkasında durduğu bir şey hatırlamıyorum.
1: Ya Montella'nın arkasında durmak da zaten Dünya Kupası'na kadar çok kolay bir şeydi. Dünya Kupası'ndan sonra
0: Evet, tabii
1: kolay
0: Dünya
1: değildi.
0: Kupası'ndan sonra bahsediyorum. Yani Dünya Kupası ile beraber o süreçte bahsediyorum. İkisinin arkasında bayağı durdu. İkisine güvendi. Onun dışında fikirler değişti. Fikirler değişebilir. Fikirlerin değişmemesi zaten büyük bir problem. Şartlara göre insan, kurum fikrini, stratejisini değiştirebilir. Burada önemli olan işte keskin şeyler yapmamak. Yani hani dün de geçen gün de anlattım ya yani. Yabancı VAR konusunu, yabancı hakem konusunu Osmanlı İmparatorluğu'na bağlamaya gerek yoktu. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihine bağlamaya gerek yoktu. Diyebilirsiniz. Biz şu an düşünmüyoruz. Yarın öbür gün şartlar değiştiğinde belki olabilir. Geliştiğinde olabilir. İhtiyaç olduğunda kullanabiliriz dersiniz. Biraz daha ortadan konuşursunuz bu tarz durumlarda. O zaman kimse bir şey demez zaten. Yani çok fazla eleştirilecek bir durum olmaz. Diğer tarafta yabancı kuralı ile alakalı olarak biraz daha keskin konuşabilirsiniz. O çünkü daha farklı bir şey. Daha farklı bir strateji Türk futbolu açısından. Hani böyle bir planlama yaptık. Bunu görmemiz gerekiyor deyip hani ya da planlama yapılmış. Bunu görmemiz gerekiyor. 3-4 sene yaymak gerekiyor diye bir şey söyleyebilirsiniz. O zaman anlaşılabilir. Ama orada da şunu da diyebilirsiniz. Yani hani 3-4 sene sonra bu kural en iyi kural diye iddia etmiyoruz. Bakacağız nereye gitti. Ona göre karar vereceğiz denilebilir. Montella'nın Türk vatandaşlığı işi ne oldu?
1: Bilmiyorum. Dün stattaydı.
0: Yeri gelmişken onu da hatırlatayım. Durduruldu mu şu an? İşlemler mesela. Çünkü bir ara çok böyle şeydi. Federasyon başkanımız da çok istekliydi. Ne kadar Türkiye'yi sevdiğinden Bizden daha fazla Türk olduğundan bahsediyorlardı Montella'nın. Sonra ne oldu? Dünya Kupası'nda başarısız olduk diye işlemler mi durduruldu?
1: Bilmiyorum. Onu sormak lazım. Bir dinleyici de yazmış. Dün Montella kimi izledi statta diye. Dün bir tek Kerem Aktürkoğlu'nu izleyebildi. Vincenzo Montella.
0: Oraya çok takılmayalım da.
1: Yok şey zaten. Gitsin zaten adam yani. Bir tek Kerem'se de Kerem yani.
0: Fenerbahçeli yerli milli oyuncuların nasıl ısındığını takip etmiş olabilir Montella dünkü karşılaşmada. Eylül'de başlıyoruz değil mi?
1: Eylül'ün sonuna doğru değil mi? Üçüncü haftası mı oluyor?
0: Evet.
1: Uluslar Ligi.
0: Ben de bekliyorum tatile gideceğim için Eylül'ün o haftalarını. Siz Montella ile uğraşırsınız.
1: Sen yok musun?
0: Ben de tatile gitmeyi planlıyorum. Milli araya girdikten sonra.
1: Hadi bakalım. Eskiye döndün yani. Bir süredir milli araları boş geçiyordun.
0: Evet, bu milli ara büyük bir milli ara ama. Geniş bir milli ara.
1: Sen iki hafta mı yoksun yani?
0: Ben artık geniş iki mi, üç mü artık unutursun beni büyük ihtimalle.
1: Bizi burada Genco abiyle baş başa bırak.
0: Genco abi istediğinizi yapın biz.
1: Peki bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.40 saatlerimiz Montella İsmail Kartal'ın yerine hazırlık yapıyor. Takımı canlı gözle izleyip hazır hale hazır gelecek. Bu kadar basit demiş Özgür Ak. Böyle bir beklenti mi diyeyim? Yani İsmail Kartal'ın çok uzun soluklu olmayabileceği konuşuluyor. Dün sen ölen bir konu ortaya attın. Hani Süper Lig'de ilk hangi teknik direktör gider diye. Orada da Radoi ismi çıktı. Sen de Gaziantep hocası. Ben işte Serkan Özbaltı dedim. Selçuk İnan dendi. Şu anki tabloda da İsmail Kartal bayağı yaralandı daha sezon başında. Lyon maçı, rövanş maçı bayağı belirleyici olur onun geleceği için. O senaryoda da Fenerbahçe artık kimi getirecek? Yani İsmail Kartal'ı da gönderdiği senaryoda.
0: Babamla izliyoruz maçı. İşte skor 1-1. Fenerbahçe dedi bir gol daha yerse İsmail Kartal gider dedi. Bu kadar net böyle yani. Baktı duruma ve tespiti öyle oldu. Dün de biz hat-trick'te bu konuyu konuşurken benzer mesajlar geldi. Tabii skorlar her şeyi değiştiriyor futbol yani şu an öyle gözükse de bir anda işler iyiye de gidebilir, kötüye de gidebilir.
1: Okan Burun ilk sezonu o da işte şu maçı kazanamasa Beşiktaş Başakşehir maçları gidebilir deniyordu. Adam 7 attı Başakşehir.
0: Gerçekten de gidebilirdi.
1: Gidebilirdi.
0: Gerçekten de gidebilirdi.
1: Ama sonra böyle bir yani belli olmuyor bu işler. Sonuca bağlı dediğin gibi.
0: Artı gelecek hafta İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi bileti alır. Bambaşka bir şey olur Fenerbahçe için. Şampiyonlar Ligi bileti alamaz. Gerçekten bir risk olabilir. Teknik direktörle alakalı olarak. Bu konuya nereden geldik?
1: Montella hazırlık yapıyor. İşte ilk gidecek ha, hoca olabilir.
0: Benim merak ettiğim konulardan bir tanesi. İşte sizle de yemek yerken konuşmuştuk öğle yemeğinde. Büyüklerde olası teknik direktör değişikliklerinde kimdir doğal aday? Galatasaray için de, Fenerbahçe için de, Beşiktaş için de, Trabzonspor için de. Düşündüğünde bu da enteresan bir nokta oldu. Çünkü böyle net doğal aday diyebileceğin Galatasaray'da Arda Turan çıkıyor ön plana. Ama orada işte Shakhtar'la Arda Turan'ın birlikteliği çok kolay bir denklem değil. Beşiktaş'ta biraz boş bakıyorsun.
1: Galatasaray'da Fatih Terim de dendi masada.
0: Fatih Terim
1: sen pek şey yapmadın.
0: Ben yok dedim olmaz dedim artık herhalde Galatasaray bu saatten sonra tekrar bir Fatih Terim'e dönmez diye düşündüm. Öyle düşünüyorum.
1: Hı hı. Beşiktaş'ta yok dedik.
0: Beşiktaş'ta yok gözüküyor. Ama işte masada Nuri Şahin ismi ortaya atıldı. Nuri Şahin birçok takıma direkt olarak söyleyebileceğim bir teknik direktör. Ha, doğru mu tartışılır ama konuşulur. Yani Beşiktaş'ta zaten sezon içerisinde konuşulmuştu. Belki Galatasaray için de, Fenerbahçe için de, hatta Trabzonspor için de gündeme gelebilir.
1: Beşiktaş'ta bir isim daha konuşulmuştu. İtalyano'dan önce miydi? Şenol Güneş de bir ara konuşuldu. Başkan birinci ağızdan
0: doğru,
1: yalanla da olmayacak diye net bir çıkış yapmıştı. O zaman da Şenol Güneş artık bir şekilde konuşuluyordu. Daha yalanladı başkan.
0: Doğru, doğru. Trabzonspor için bakıyorsun dün masada Şenol Güneş dendi gene.
1: Dendi. Ben Abdullah Avcı dedim.
0: Sen Abdullah Avcı dedin. Ama böyle hani çok da ikna edici bir
1: çok doğal değil de biraz zorlama yapay evet. Adaylar gibi.
0: Evet hani artık çok da dönülmez o isme diyeceğin teknik direktörler var gibi. O bakımdan da ilginç.
1: Fenerbahçe'de birini
0: Fenerbahçe'de bir şey söylemedik ama işte Montella dendi sonra.
1: İşte Montella.
0: Montella dendi şimdi. Konu da oradan geldi zaten. Hani Montella maçı izliyor diye.
1: Nike kocaman olmaz bu saatten sonra.
0: Yok. Değil. Olmaz. Evet.
1: Aziz Yıldırım döneminde veya başka bir başkanda da yani Aziz Yıldırım'da olmuyorsa o da olmaz.
0: Olmaz gibi gözüküyor. Ama normali yani teknik direktörlerin devam etmesi. Yani burada teknik direktör, sadece teknik direktör üzerinden okumak ciddi anlamda haksızlık oluyor. Genel değerlendirme yaptığında. Tabii ki teknik direktör etkisi bekleyeceksin. Ama teknik direktörleri de böyle 2-3 maçla beraber yok etmek, ya bu teknik direktörün olmayacak demek en büyük hata olur. Hele ki mesela Beşiktaş'ta Italiano. Şimdi çok iyi başladı, işler çok iyi gidiyor. Ama yarın öbür gün işler tersine döndüğünde yani hiçbir şey dememek lazım. Yani şu an İtalyano'yu göklere çıkarmamak gerekiyor. Ama aynı zamanda işler kötü gittiğinde de ya bu adam yapamıyor deyip gene o girdaba girmemesi lazım. İtalyano ülkeye yeni geldiği için bunu söylüyorum. Mesela İsmail Kartal'dan biraz daha farklı bir beklentin olabilir. Yani artık Fenerbahçe'yi ezberine almış bir teknik direktör. Ligi ezberine almış bir teknik direktör. Kulübü, oyuncuları, her şeyi bilen bir teknik direktör. O yüzden biraz daha hızlı bir ilerleme bekleyebilirsin İsmail Kartal'dan. İtalyano'dan öyle ayrılır. Okan Buruk'tan kesinlikle beklersin. Üstüne bir de şampiyon hoca olduğu için. Çabuk toparlanma, çabuk form tutma, çabuk takımı belli bir seviyeye çekme. Fatih Tekke'den beklersin. Hem yerli olması, hem ikinci sezonunda olması, hem Trabzon'u adı gibi biliyor olması sebebiyle beklersin. Ama mesela Italiano için yani birine bir süre veriyorsan, bir birim süre veriyorsan İtalyano'ya 4 ya da 5 vermen lazım kulüp olarak. O sabrı göstermen gerekiyor. O seçimi yaptın artık. O seçimin arkasında dur. Biraz İbrahim Hacı Osman'ın örnek al ya. Onun gibi kararlarında istikrarlı ol. Montella'yı koruduğu gibi koru kendi teknik direktörünü. Bu bence ülkeye gelen ya da bir takıma ilk kez gelen teknik direktörlere yaklaşım konusunda bir şey olmalı. Ezber olmalı. Biraz daha uzun olması lazım. O teknik direktörün kulüpteki ömrü, hayat. Yoksa o şeye girdiğin noktada, sarmala girdiğin noktada çıkamıyorsun. Mesela Antep için ben dün söyledim. Şimdi Antep'in teknik direktörü geçen sene 4 tane karşılaşmaya çıktı. 4'ünü de kaybetti. Bu sezon tek karşılaşmaya

0: Selçuk İnan dedin, Kocaeli'nde pek başarılı başlamadı. Sezonu da çok iyi bitirmemişti. Mesela Antep'e gitmişti değil mi? Selçuk İnan. Yani Kocaeli'den ayrıldı. Antep Radoy'u gönderdi. Selçuk İnan Antep'e dönebilir. Yani bizim ne yazık ki senaryolar böyle işliyor genelde.
1: Evet. Benim yine aklımda bir şey vardı. Seni dinlerken onu bir taraftan düşünüyordum. Son konuya gelince aklımdaki o şey gitti. Hafızada yer kalmadı demek ki.
0: Montella ile başladık. Kimi izleyecek dedik. Yerli teknik direktörler içerisinde kim, daha doğrusu ligdeki teknik direktörler içerisinde ilk kim gidebilir dedik. Büyük takımlar içerisine döndük. Doğal bir aday yok dedik. İsimler konuşuldu. Oradan buraya geldik.
1: Buralara geldik ha.
0: Hatırlayamadın mı? Gelir birazdan aklına. Şimdi düşünme.
1: Gelir. İşlemci çok yoğun. Kafada o kadar fazla şey var ki vallahi bir şeyi tutmak. Zorluyorum da kendim, hani sen sözünü bitir şey yapayım diye, ama gitti.
0: Neyse. Sana bilgisayarına uygulama olarak ekleyeceğin yapışkan notları
1: ya ben biliyorsun ediyorum. Bak şuraya. Aynen. Notlar benim, metin belge açık her gün. Aynen. Önümde biliyorum kendimi çünkü, yani her şeyi kafada tutmak mümkün değil.
0: Şu an ben not alıyorum. Konuşurken mesela benim de aklıma bir iki şey geldi. Yapmam gereken iş geldi gün içerisinde.
1: Ama not almazsan gidebilir.
0: Aynen tekrar. Hemen not aldım, baktım, şimdi içim karardı, çok fazla iş yapmam gerekiyormuş. Notları yazmasam belki unutacağım, yapmayacağım işleri.
1: Belki ama şu iyi olacak be.
0: O listeyi silmem gerekiyor. Bir de orada bir tane bölüm var ya, böyle yazdığın üzerine çizebiliyor.
1: Öyle mi?
0: Onu biliyor musun?
1: Yok.
0: İş yapıldı gibi oluyor.
1: Ben başka bir şey biliyorsun. Ha. Telefonda alım satıcılar işte. Kullanıyorum.
0: Ben bilgisayarı çok kullandığım için bilgisayara yazmayı tercih ettim bu kez. Şeyleri önümde göreyim diye. Ama biraz liste kabardı ya.
1: Bu arada ben sana önermiştim. Sen tam kullanmıyorsun galiba o anım satıcı.
0: Kullanıyorum arada.
1: Arada mı kullanıyorsun?
0: Arada kullanıyorum. Ben her gün kullanıyorum. Yoğun değil.
1: Ben her gün gerçekten yapacağım çok basit de bir şey olsa not alıyorum aklıma gelmişken. İşte saat olarak alarm değil de böyle hatırlatıcı gibi önüne düşüyor. Saat i̇şte 12'ye.
0: Şu full açık.
1: Hep ekranda mı
0: hep
1: duruyor?
0: Hep ekranda.
1: O da kötü. Sürekli gözün önünde. Ben böyle anım satıcıya işte kuruyorum, benim kapatıyorum. Var.
0: Ben senden daha yaşlıyım. Hemen gözümün önünde.
1: Ama ne yapıyorum? Bak. Görevler saat 12. Aha. 12 olduğunda telefon ekranına düşüyor. O an yaparsan, tıklarsan bir de mesela sola tıkladın.
0: Sonra tekrar geliyor mu ekrana?
1: Yok artık. Ha, ekranda kalıyor bu arada.
0: Kalıyor.
1: Ha, sen onu gitmiyor. Atmadığın müddetçe kalıyor. Yaptığın zaman bir tuşa basıyorsun, o kendiliğinden gidiyor zaten. Bu bilmiyorum, ben acayip faydasını görüyorum.
0: Biraz daha şey işi, yaşlı iş.
1: Yaşlı iş.
0: Hani şey gibi, not defteri gibi duruyor. Ondan sonra üzerine bir çizik atıyorum. İş bitti diye düşünüyorum ama gözümün önünde olması benim bunu hoşuma gitti. Direkt böyle baktığım zaman oraya listeye bakıyorum.
1: Ya benim içim kararabilir ya sürekli gözüm önünde. O yüzden hani not alıp o geri planda dursun, zamanında çıksın.
0: Arada unutayım ortaya. Diyorsun sen.
1: Unutayım yani. Sürekli onunla yaşamayayım. Çünkü ekranda bakıyoruz ister istemez gün içinde çok fazla. Sürekli de görünce insanın morali bozulur o yapacaklarını.
0: Şu an benim bozuldu zaten. İşte. Ama basit işler yani öyle.
1: Basit.
0: Büyük ihtimalle dünyayı kurtarmıyorum.
1: Yani. Peki 8.50 birkaç mesaj okuyayım. Ali Erim'in tatil bilgisinden sonra Mertem dağıldı demiş İstanbul'dan Mehmet Güzel. Valla iki hafta olabileceğini duyunca evet. Ama benim de yakındır.
0: Hadi.
1: Yani benim de çok uzak değildir. Ali abiden de yakın olabilir. Neden olmasın?
0: Benimki işte Eylül'ün 20'sinden sonra oluyor. 20'sinde galiba milyare şey en son maçlar oynanıyor o şeyde. Hı hı. 20'si pazartesi galiba, bilmiyorum. Tam da o civarlar yani.
1: Bizde işte Gizem'in izni bitecek Eylül'ün ortasında. O zamana kadar bir kere daha bir tatil planımız olabilir şu an.
0: Biz genç öyle sabahları mutluyuz ya.
1: Sen ona moderatörlüğe verdin.
0: Valla moderatörlüğü kafan verdikten sonra genç öyle çok rahatladım.
1: Yorumcu koltuğundaki genç odansa moderatör.
0: Moderatör genç farklı bir seviye.
1: Bugün öğlen inşallah gelecek değil mi kendileri?
0: Bugün gelecek de İtalyano'nun basın toplantısı var 14.30'da.
1: Doğru.
0: İtalyano'nun basın toplantısı olduğu için.
1: Onun haberi de yoktur, o gelir. basın toplantısı.
0: İtalyano'nun Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğundan mı haberi yoktur? İtalyano'nun basın toplantısı olduğundan mı haberi yoktur? Bu da Genco Boran'a sorulması vallahi gereken
1: bak,
0: bir soru.
1: Evet, ben
0: i̇kisi de olabilir çünkü.
1: Bak evet, saat için söyledin de çok iyi söyledin.
0: Yani ikisi teknik de olabilir.
1: Teknik direktörden de haberi olmayabilir.
0: Aynen. Ne İtalyano mu falan
1: ama
0: diye.
1: Ama bak benim o kısa sürede hafızamdan giden şeyi de buldum. İtalyano deyince aklıma geldi. Şu an dört büyükler özelinde oynattığı oyun en net gözüken ve sahaya yansıtan takım, tabii daha Galatasaray, Trabzon'u yeni yeni görüyoruz.

0: Ama ya İtalyano o konuda bence çok net fark yarattı. Evet.
1: Çünkü çok ikna net. Etmiş. Bunu şimdi biz Beşiktaş'la yakın çalıştık yani bu dönemde. Orada gözlem yapma şansımız yüksek oldu. Orada anlıyorsun Mert konuştuğun zaman. Hı hı. Yani çoğu kişi ikna etmiş. Teknik direktör o antrenman temposuyla, ne yapmak istediğiyle, oyunculardan beklentisiyle şu an onu karşılamaya çalışan bir oyuncu grubu var. Bu tabii çok iyi. Ben Önder Özen'in de büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü İtalyano gibi bir profil getirdiğin zaman bunu zaten yazın da konuşmuştuk, bahsetmiştik. Yabancı bir teknik adamın işini kolaylaştıracak bir yerli profile ihtiyaç var. Buraları anlatacak, buraları bilecek, oyuncuyla iletişimi kuracak, medyayla iletişimi kuracak. Yani Önder Özen buralarda bence iyi değil, çok iyi seviyede. Biraz o da İtalyan'ın yükünü alıyor gibi gözüküyor Beşiktaş'ta. Şu an bir o uyum var. Oyuncu grubu ikna olduğu için de bence senin o tespitin geliyor işte. Anlıyorsun sahada o farkı Beşiktaş'ta. Tabii bu bence bir ön gösterim. Çok daha iyisi olabilir. Mesela Önder Özen'in söylediği o söz bence ilginç. Ya kolay kolay bir futbol adamının ağzından çıkmaz ama eğer diyor bir sene kalabilirsek diyor Beşiktaş çok acımasız bir takım olacak diyor. Yani güzel, iddialı bir söz bu. Aslında bu şekilde olması da iyi. Yani bir hedef veriyor Beşiktaş'a. Yönetime bir hedef veriyor. Diyor ki bu yapıyı bozmayın. Bir sene dayanabilirsek dedi. O da biliyor aslında yani hani Türkiye'deki futbol iklimini. Ama Beşiktaş bu şeye, şu anki kurgusuna bir sene dayanabilirse koyduğu hedef çok yüksek bir hedef. Olabilir mi? Tabii ki olabilir. Zaten önemli olan programın başında da söylediğimiz gibi bir takım yaratabilmek. Ya, tabii ki yıldızların olsun ama takımı yarattığın zaman takım oyunuyla beraber o kadar rahatlıyorsun ki. Galatasaraylı taraftarların da bence en büyük şikayeti bu. Yani Okan Buruk dönemindeki şampiyonluklarla çok mutlu oldu Galatasaray taraftarı. Fakat oyun konusunda çok ikna olmuş değil. Uzun sürelerde çok ikna olmuş değil. Bugün gelinen noktada hala çok ikna olmuş değil. Yani Galatasaray'da eğer Çorum maçına geçen seneki aynı kadro çıkıyorsa, yeni bir oyuncu var mıydı ilk 11'de?
0: Yoktu. Yok, Leslie zaten işte.
1: Aynen. Yoktu.
0: Oynamadı bile.
1: Öyle olduğu noktada işte daha iyisini bekleyebilirsin. Daha uyumlu bir takım. Daha uyumlu bir oyun beklemek normal. Galatasaray taraftarının bence şeyi de o. Temel şikayeti o Okan Buruk'la alakalı olarak. Şu an mesela Fatih Tekke de o yola girebilir. Çünkü Fatih Tekke de bir seneyi geçti. Geçen sene oyunla alakalı olarak çok böyle bir şey görmedik. Ekstra bir durum görmedik ya da yeteri kadar ilerleme görmedik. Bu sene de pek iyi başlamadı Trabzonspor oyunu olarak. Şimdi orada da beklentinin de yükselmesiyle beraber Salah transfer her şeyi değiştirdi Trabzonspor'da. Yani Trabzonspor'un sezona dair konuşmaları Salah öncesi, Salah sonrası olarak düşünmek lazım. SSSE. Şimdi SS durumunda iş artık farklı bir noktada. Oyun bekleniyor, tempo bekleniyor. Dominant bir yaklaşım bekleniyor Trabzonspor'dan. O yüzden Fatih Tekke'nin de işi biraz zorlaştı.
0: Aynen. Şu an işte en iyi gözüken İtalyano. Belki biz ne demiştik? En önce gidebilecek İtalyano Mitchell'in eşleşmesiyle birlikte. Aynen olası öyle. Elenme, kötü başlangıç. Ama şu an en güçlü gözüken adama dönüştü. Aynen 4 öyle. Maçta birlikte yani ligde birlikte 5. 8.56 saatlerimiz. Araya gidelim. Aradan sonra gündeme böyle tekrar bir bakayım. Galatasaray'dan devam edeceğim. Galatasaray'da da dün hani pozitif bir haber verdik. Ama o pozitif haberleri çok çabuk daha negatif de denebilir. Farklı haberlerde takip etti enteresan şekilde. Lemina ve Torreira üzerinden de bir gündem var. Onlarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.59 saatlerimiz, Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray'da transfer konusunda dün ve ondan önceki gün bir hareketlilik vardı. Lokomotiv Moskova forması giyen 2005 doğumlu 10 numara Alexey Batrakov transferinde Galatasaray'a mutlu sona ulaştı. bildirilmiştir, resmi bir açıklama gelmese de. Oyuncunun dün aslında İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Fakat

0: işte Rusya'da ki şartlar, o seyahatle ilgili bir şeyler söylenmiş. Uzun bir tren yolculuğu önce yapacak. Moskova'ya gidecek. Oradan gelmesi birkaç gün sürebilir denmişti. Dün gelmeyince hani belki taraftarlar bir sıkıntı mı oldu diye düşünmüş olabilir. Fakat sonrasında oyuncunun sosyal medyada düşen, haber sitelerinde düşen taraftara veda videosu artık transferin bittiğini gösteriyor. Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım diyor. Batrakov tribüne çıkmış gördüğüm kadarıyla. Taraftarlarla bir veda konuşması yapıyor. Onlara teşekkür ediyor. Benim arkamda durdunuz. İşte beni 2 yıl üst üste sezonun en iyi oyuncusu seçtiniz. Burası benim evim diyor. Sizi asla unutmayacağım diyor. Yakın zamanda inşallah tekrar görüşürüz diyor. Ve artık bugün yarın oyuncu İstanbul'a gelecek. Batrakov'la ilgili zaten dün uzun uzadıya biz konuştuk. Oyuncuyu çok tanımıyoruz. Hani videolardan gördük. Elbette tabii ki çok yetenekli bir oyuncu. Ama nasıl uyum sağlayacak? Okan Buruk'un isteklerini ne kadar yapacak? Osimhen'le anlaşması, merkez oyuncularla, Sané ile, Barış'la onlar nasıl olacak? Onları tabii zaman gösterecek. Biz de maç maç oyuncuyla ilgili değerlendirmemizi yapacağız. Bu Galatasaray için iyi haberdi. Kötü haber olarak değerlendirebileceğim nokta, neden kötü diyorum? Lemina'nın ayrılığı konuşuluyor. Enteresan şekilde. Daha yeni sözleşme imzalandı. Dün Onur Özkan diyor mesela, diyor ki Galatasaray'ın transfer planlamasında bazı değişiklikler var. Lemina ile yolların ayrılıp bir orta saha alınması ihtimali konuşuluyor diyor. Kaya Temel, bir başka Galatasaray muhabiri. Onur Özkan hani Galatasaray muhabiri değil ama artık piyasada benim de beğendiğim, takip ettiğim isimlerden biri. Galatasaray'a yakın. O böyle bir bilgi veriyor. Kaya Temel bayağı Galatasaray muhabiri. Lemina da diyor teklif gelirse değerlendirebilir diye konuşuyoruz diyor. Yurt dışı kaynaklı dün o Twitter'da Sanoyla kısmında bir haber önüme düştü benzer şekilde. Ne alaka? Lemina ayrılıyor. Ya yani Galatasaray'la ilgili hani tam böyle Batrakov'la bir hava yakalanacak. Şimdi Lemina ayrılıyor. Üstüne Torreira dün Di Marzio haber yaptı.
1: Peki
0: Fiorentina'ya kendini
1: sebebine
0: vermiş.
1: dair bir şey yazılmış mı? Bunu söylüyorlar da hani mesela buradaki çıkış noktası ne?
0: Yo, benim gördüklerimde öyle bir çıkış noktası yok. Planlamada değişiklik.
1: Yani
0: Okan Buruk
1: 10 artı
0: zaten
1: 4 kuralıyla alakalı bir değişiklik. Planlamada değişiklik derken Lemine'ye o zaman kontenjan açmak için gönderirsin. Başka niye gönderirsin?
0: abi Lemine'yi bence şu andan sonra hiçbir mantıklı sebeple gönderemezsin. Adama derler ki o zaman niye imzaladın? Belli değil miydi
1: Ya tabii
0: imzaladığın
1: ki.
0: anda?
1: Tabii ki de hani
0: Şu
1: diyorsun ya,
0: andan sonra.
1: strateji değişti.
0: Ya öyle diyorlar. Bence strateji değil burada. Strateji olamaz. Ya Okan Buruk benim okuduğum kadarıyla zaten en başta da istemiyordu. Hatırlıyor musun bilmiyorum.
1: Daha ilk gelirken mi?
0: İlk bir önceki
1: Ha.
0: gelişinde devre arası gelmişti. Çok sıcak değildi Demina'ya. Hatta doğru hatırlıyorsam Avrupa listesinde yazmamıştı Demina'yı. Zaten orada bir şey söylenmişti ama sonra tabii ki açıklamalarla hep korudu Demina'yı. Aksi bir şey söylemedi. Burada da hep Galatasaray'da konuşulan bir çatışma. Başkan, kardeşi bir tarafta, Okan Buruk, Abdullah Kavukçu diğer tarafta. Lemine konusunda da Okan Buruk tarafının istemediği, galiba başkan tarafının istediği konuşuluyordu bildiğim kadarıyla. Bir şekilde başkanın dediği olmuş olmalı ki zaten resmi sözleşme imzalandı ama Okan Buruk belki çalışmak istemiyor. Belki bir problem yaşandı arada antrenmanda ya da birebir görüşmelerde. Öyle bir şey olması lazım şu anda Lemina'nın gitmesi için. Bunu transfer planlamasında değişiklikte açıklanacak bir durum bence değil.
1: Ama o zaman büyük bir şey olması lazım.
0: Tabii büyük bir şey olması
1: Hani
0: lazım. Ben hatta
1: Lemina'da deli değil yani, sorun yaşadığı ya da teknik direktörle anlaşamadığı bir kulüple imza atacak.
0: iyi para veriyorsa parasına
1: Yapmaz canım,
0: bakıyor
1: o
0: olabilir.
1: kadar da
0: Bilemiyorum
1: değil.
0: da. Sonuçta Lemina gitse
1: Zaten
0: kaç
1: hani
0: para kazanacak?
1: öyle çok büyük bir olay olsa ya da ondan önce olsa o da yapılmaz. Ne kadar içeride hani senin dediğin gibi bir çift başlılık gözükse de onu da yapmaz Galatasaray kulübü. O kadar da değil. Demek ki İmzadan sonra gelişti böyle bir durum.
0: Yani
1: Böyle bir
0: öyle bir şey
1: şey.
0: olması lazım. Ben Muziala için de benzer şeyi söylemiştim. Hani bir şey olması lazım. Muziala'nın Galatasaray'a gelebilmesi için bizim bilmediğimiz büyük bir şey olması lazım. Nitekim dün anladık. Muziala'da gerçekten büyük bir şey varmış. Ve bence haber de doğruymuş. O dünkü olayı gördükten sonra adamın nörolojik bir sıkıntısı varmış. Bayılıyor böyle. Bilincini kaybediyor kısa süreli. Yani yoksa Muziala'nın mümkün değil Galatasaray'da konuşulması. Böyle bir şeymiş. Öyle yani. Lemina'da

0: bence öyle bir şey olmuş olması lazım bu saatten sonra gönderiliyorsa eğer. Yok ya, normal bir şey değil. Sen yeni imzaladığın oyuncuyu bir ay geçti mi? Yani yok, bir ayda gönderiyorsun. Galatasaray en son şeyde yapmıştı bunu. Çok eski bir zamanda oyuncuyu da unuttum bak ismini. Sivas'tan gelmişti sol kanat. Yazın gelmişti. Bir resmi maçta oynayıp galiba Eylül'ün başında da göndermişti. Emre Kılınç diyeceğim de değil.
1: Değil.
0: Anladınız, anlamıştır dinleyiciler de. Hani bu
1: şeyde değil miydi?
0: Simay'ın da gözümün önünde de ismi gelmedi.
1: Kanat oyuncusuydu.
0: Kanat işte, sol kanattı, sol ayaklı.
1: Esmerdi.
0: Esmer. Değil mi? O böyle geldi yazın. Bir maç ya oynadı ya oynamadı. Sonra gönderilmişti. Hani Lemina'da da daha...
1: 21 Temmuz.
0: Bir ay olmamış. Hı-hı. İmza atılmış.
1: 2 yıllık sözleşme yapılmış.
0: Hı-hı. Mudat demişler de
1: değil. Yok, Mudat değil.
0: Erman. Erman Kılıç.
1: Erman. Tamam.
0: Ömer yazmış dinleyicimiz. İlk ondan gördüm. Yani bilmiyorum. Çok enteresan işler oluyor Galatasaray'da gerçekten.
1: Yani şimdi tabii bununla alakalı çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Hani ne diyeyim? Belli ki bir problem yaşandı. O problemin de devamı gibi gözüküyor. İleride herhalde öğrenebileceğiz Mert. Ne tür bir şey olduğunu, ne tür bir problem
0: ya
1: olduğunu.
0: Ya muhabirler biliyordur bu arada.
1: Ya varsa biliyordur yani. Ama işte söylemiyorlar. Ne yapıyor şimdi söyledikleri zaman ben. Kesin ben biliyorlar. Bilmiyorum yani. Ben Galatasaray yönetimiyle konuşmuyorum. Galatasaray yöneticileriyle konuşmuyorum. Bir bilgim yok. Yani bir şey olduğu anlaşılıyor. Ama çok garip bir olay tabii. Galatasaray'ın işte zaten Galatasaray taraftarlarının canını sıkan da bu. Yani böyle bir durum oluyorsa bil ki içerisi çok karışıktır. Her anlamda çok karışıktır. O can sıkar işte böyle bir durumda. Üstüne bir de Torreira haberi çıktı. Değil mi?
0: Fiorentina'ya kendini önermiş. Tabii haber ama şaşırdın mı mesela Torreira beni gördü? Ben hiç şaşırmıyorum Torreira'ya ilgili.
1: Torreira'nınki biraz daha anlaşılabilir. Torreira'nınki biraz daha anlaşılabilir. Neden biliyor musun? Çünkü Torreira zaten hani Galatasaray'da oynadığı süre boyunca zaman zaman işte onunla ilgilenen özellikle Güney Amerika kulüplerine yeşil ışık yaktı.
0: Evet.
1: Hani bunu çok gizlemedi. Hı hı. Ama ben bunun senin aksine hiçbir zaman çok da kötü olmadığını düşündüm. Hani çünkü o bölgede hani Boca, işte Boca mı ilgilenmişti, River mı?
0: Boca derdim ama
1: ikisinden biri işte. İki Arjantin'in en büyük iki kulübünden bir tanesi Lemi Torreira ile ilgileniyor. Torreira'nın da belli ki hani kariyerinin sonunda oraya gitme niyeti var. Dolayısıyla o kapıyı hiçbir zaman kapatmadı. Ama aynı şekilde ben şuna da inandım. Hatta işte bir gün onun bir sponsorluk imzasına gitmiştik. Orada da gördüm. Yani mutlu burada. Kulübü de çok seviyor. Anlaşılıyor o Torreira'dan. Ve bunu da söylüyor mesela adam. Diyor ki yani benim çok iyi bir sözleşmem var. Sözleşmeyi bitirmek istiyorum. Bana burada çok değer veriyorlar. Ama bir taraftan da hani ben örnek veriyorum, 34 yaşından sonra nereye gideceğim, 33 yaşından sonra? Arjantin Ligi'ne gideceğim. Onun da bence biraz yolunu döşüyordu Torreira. Bana çok garip gelmedi açıkçası. Önemli olan Torreira'nın buradaki şeyiydi, Galatasaray yaklaşımıydı. Geçen sene performansı düştü, sezonun sonuna doğru özellikle, ama ben bunu ona pek bağlamıyorum açıkçası. Olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta her zaman en üst seviyede olmaz. Fakat bu yaşadığı kavga, işte bir kişinin bunu takip etmesi, tehdit etmesi, ondan sonra cezaevine girmesi, cezaevinden çıkması, tekrar tehdit etmesi oyuncunun belli ki dengesini bozdu. Ben daha çok onunla alakalı olduğunu düşünüyorum, inan. Yani o bayağı etkilemiş Torreira'yı.
0: O söylenen bir şey, bir de bir şey denmişti, bir kaptanlık bekliyordu. Verilmedi gerçi, üçüncü kaptan diye geçen de başka bir haber okudum. Bir de zam konusunda beklediğini bulamadı.
1: Kaptanlığı geçelim. Yani bana kaptanlık verilmedi, ben ayrılmak istiyorum. Çok iddialı olur. Ama öteki genel geçer akçedir her zaman. Yani Galatasaray'ın maaş ortalaması ve bazı maaşlar böylesine yükselmişken Galatasaray'da Torreira'da takımın omurgasıydı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Çok büyük katkılar verdi Galatasaray'a. Yani öyle olduğu noktada Torreira'yla takımın diğer yıldızları arasında böyle 7-8 milyon euro olarak farklar olması işi bozar. Hatta belki az önce söylediğimiz performans düşüşü bile bununla ilgili olabilir. Bunu unutmayalım. Biliyorsun Davinson Sanchez de aynı serzenişlerde bulundu. Hı hı. Çünkü sen işte bir takıma bir oyuncuyu attığında oyuncunun maaşı çok çok yüksekse artık senin tavanın ne oluyor? Tabanda o seviyede kalmıyor. Tabanda tavana doğru yaklaşıyor. Yani yukarıdaki aşağı doğruya gitmiyor. Aşağıdakiler yukarıya doğru geliyor. Bu işin kaçınılmaz tarafı. O yüzden mesela Salah transferiyle alakalı olarak insanlar çekincelerini söylerken haklı bir şey söyledi. Şimdi sen oraya o parayı verdiğin bir oyuncuyu attığında oyuncunu çok çok üstün bir performans göstermezse takımın diğer oyunculara tamam o zaman kurtarsın. Hadi bakalım. Ben oynuyorum. Golleri ben atıyorum. Salah efendi bir şey yapmıyor. Salah o kadar oluyor. Ben bu kadar. İşler zorlaşıyor orada. Galatasaray'da da bunun yaşanması kaçınılmazdı. Çünkü Galatasaray son 2-3 senede çok çok yukarı çekti. Yani biz burada seninle daha yeni şeyi konuşurken 5-6 milyon euro da yıllık çok büyük para be falan derken birbirimize bakarak böyle nasıl verecekler derken şimdi 5-6 milyon euroya büyük takım bir oyuncu transfer ettiğinde falan ya, para mı ya 5-6 milyon euroda bayağı adam bedavaya oynuyor diye bakıyoruz. Şimdi Torreira'ya da o parayı verirsen menajerler de sürekli biliyorsun işliyorlar. Daha iyisini istememiz lazım. Daha iyisini istememiz lazım. Biri bu kadar kafana girerse sen de etkilenirsin. Çok garip değil. Üstüne bir de bu az önce anlattığım olayı eklediğinde hani Torreira daha anlaşılabilir. Hani Torreira'da bir zaman çizelgesi bile yapabiliyorsun. Değil mi?
0: Hı hı, evet.
1: Ama Lemina, ben Lemina'yı açıklayamam. O açıklanmadığı sürece hiçbir şey diyemiyorum.
0: Şu anda yeni isimler de konuşuluyor Galatasaray'da tekrar. Mesela onlardan biri Tottenham'dan Pape Matar Sar.
1: Hmm.
0: Orta sahada. Gerçi iki oyuncu giderse sonuçta 23 yaş üstü olacağı için o kontenjanda biraz rahatlıyor. Bu oyuncu çünkü 2002 doğumlu.
1: Hmm.
0: Sınırın altında artı 4'e yazılamıyor. Ama sonuçta Torreira'nın yerine olabilir. Nasıl bir oyuncudur? Pape Matar Sar Tottenham'da. İsim.
1: İyi biliriz kendisini.
0: 2022'de gelmiş.
1: Evet.
0: Yani tam olarak oynamaya başlamış. Bayağıdır orada.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Bissouma biliyorsun toplumda bizim çok şeyimize geldi. Gündemimize geldi. Sonra Bissouma'da ciddi bir düşüş yaşadı. Ama Sar'ın ben Bissouma'nın önünde olduğunu genel olarak da öyle düşünüyorum. Çok etkili bir oyuncu. Merkezde de bence bayağı bir iş yapar.
0: Hı hı.
1: Yani Torreira'nın yaptığı işleri yapar. Öyle çok fazla aramazsın. Lemina'nın yaptığı işleri de yapar. Enerjik. Gayet iyi bir oyuncu. Topla gene çok şey değil. Yani muhteşem değil. Ama zaten o profil herkesin aklına gelir. Yani dinamik böyle. Merkezde her yere gidebilen. Topla da rakiple de oynayabilen. Yani rakibe de yakın olabilen. Topa da yakın olabilen bir oyuncu. Benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Pahalıdır ama. Çok şey değildir oyuncu.
0: Değerine bakmadım nedense. Ben unuttum. Hemen önümde açtım. 30 milyon euro gözüküyor.
1: Yani tabii.
0: Bonservisi.
1: Yani, öyle çok şey bir oyuncu değil. Öyle hani 3'e 5'e bırakabileceğin, alabileceğin bir oyuncu değildir Sar.
0: Dinleyicimiz Orkun, bonservis satışı olsun diye sözleşme uzatılmış olabilir mi Lemina'da demiş ama çok iyimser bir bakış açısı.
1: Yani Lemina ile alakalı olarak hani bonservisten ne kadar bekleyebilirsiniz? Çünkü Lemina'yı alacak olan takım büyük ihtimalle Lemina'nın kontrollerinde, Lemina'nın performansında bir süreklilik sıkıntısını fark edecektir. Bunu Okan Buruk dile getirdi. Hatta ben Lemina ile anlaşılırken anlatmaya çalıştım. Yani normalde Galatasaray takımında Okan Buruk'un sözleriyle 3 maç üst üste oynamakta zorlanan bir oyuncunun işi yok dedim.
0: Hı hı.
1: Çünkü Galatasaray çok yoğun bir takım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde üst seviyede mücadele ediyor. Sonra lige dönüyor. Ligde rekabet yüksek. Puan ortalaması yüksek ligde şampiyon olabilmek için. Şimdi sen merkez orta saha oyuncunu 3 maç üstü oynatamıyorsan bunun da farkındaysan normalde sözleşme yapmaman lazım. Ama ne dediler? İşte Lemina merkezde de kullanılabiliyor. Okan Buruk onu stoperde de beğeniyor. Stoperde oynadığı zaman iyi top çıkartıyor. Bazı şeyler söylediler. Hadi dendi. Ama normal şartlarda hani Lemina'nın bu haliyle Lemina ile sözleşme imzalasam bile çok büyük bir beklentiye giremezsin bonservis olarak. Hı hı. Zor yani.
0: Bence de ya o mümkün değil. Şimdi Lemina

0: Torreira'nın gidişi konuşuluyor. Torreira'nın gitme niyeti konuşuluyor. Osimhen'in haberleri çıktı biliyorsun. Barış Alper'in
1: Evet.
0: bir taraftan Türk basın en azından haberleri
1: Evet.
0: çıkıyor. Davinson Sanchez'in bir ara Como'ya transferi konuşuyordu. O defter kapandı. Como Şalobah'ı aldı galiba
1: Doğru,
0: benzer fiyata.
1: aynen.
0: Şimdi Jakobsen, Emre Kaplan geçen işte gidip Kamavinga'nın gelmesi. Yani Ağustos'un 19'u oldu. Mesela Galatasaray'ın o yapılanmayı yapmak için de çok az bir zamanı kaldı gerçekten böyle bir değişim olacaksa da. Buraya sarkması da büyük bir problemdir Galatasaray için.
1: Çok büyük bir problemdir. Büyük problem değil, çok çok büyük bir problemdir. Ne yazık ki Galatasaray yönetimi benim söylediklerimin tam tersini yani benim söylediklerimin tersini çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Yani bu kadar fazla zamanı olup bu kadar dar bir zamana sıkışmak bu operasyonlarda hani yapıp yapabileceğin en büyük hata olur. Şimdi 2 Eylül'de Galatasaray için transfer bitiyor. 4 Eylül değil Galatasaray için de. Listeyi verdiği tarih. Oğuz Çetin'in söylediği gibi. Avrupa'ya katılan takımlarda. Şimdi bugün ayın 19'u. Yani 2 hafta kaldı transferin bitmesine. Ve Galatasaray'ın merkezindeki geçen sene direkt oynayan iki oyuncunun ayrılabilir yerlerine yeni gelebilir demen 2 hafta kala transfer bitmesine eğer böyle bir şey varsa çok büyük yönetim hatası olur. Hangi sebeple olursa olsun. Hangi sebeple olursa olsun. Artı hani bu başka bir problem. Bir de tamamlanmamış transferler var. Hani Galatasaray daha bu 2 hafta içerisinde ikinci santraforunu alacak. Sol kanadına oyuncu alacak. Belki sürpriz bir transfer kovalayacak. Fırsat transferi kovalayacak. Ve belki stopere de takviye yapacak. Bir de bunlar var. Yani daha tamamlamadıklarım var. Bir de yeni oluşan problemler var. O yüzden hani ben bilgisayarımdaki notlara bakınca içim kararıyordu. Dursun Özbek kendi bilgisayarındaki notlara bakınca hiç bilgisayar açmayası geliyordur. Bu kadar zamanı olup buraya sıkışan kulüpte o zaman taraftar ne dese haklı dersin. O zaman Dursun Özbek'in sözlerinin taraftara geçmemekte haklı olduğunu anlarsın. O zaman Dursun Özbek'in pek de yaşananları gerçekçi şekilde aktarmadığını da anlarsın. Çünkü Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, hatta Okan Buruk Galatasaray'da yetkili olan kişiler ne dediler? Merak etmeyin, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Ekonomik olarak bir problemimiz yok. Biz bunu daha önceden de yaptık. Merak etmeyin. Hep yangın yapıyorsunuz. İşte Dursun Özbek divanda konuşurken biraz espriyle karışık gülerek anlattı bu durumu. Hep aynı şeyi yaptınız dedi. Temmuz-Ağustos aylarında. Ama ne olduğunu gördük dedi. Kendi getirdiği oyuncuları söyledi. Evet, bunlar doğruydu. Haklılık payı vardı. Ama bir taraftan da diyorum ya beni haksız çıkarmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Yani Galatasaray bu kadar fazla zamanın olup 2 haftaya sıkışması bütün bu iş programının hoş değil. Sahada da işleri gitmiyor. Onu da seninle konuştuk. Hani saha dışı böyle giderken saha içi biraz daha taraftarın gönlünü rahatlatabilseydi o zaman gene farklı olurdu. Şimdi yönetim katına bakıyor Galatasaray taraftarı. Cık, bir numara yok. Öyle düşünüyor. Teknik direktörüyle ilgili her zaman kafasında bir soru işareti var. Bir de sahaya bakıyor. Sahada da istediğini görmeyince ne oluyor işte o zaman? Gence Boran gibi hasta oluyorsun sürekli. Galatasaray taraftarı. Adam hastalıktan kurtulamadı. Şaka bir tarafa ama normal yani Galatasaray taraftarının şu anki hissiyatı.
0: Galatasaray taraftarının şu an tutunduğu tek dal Osimhen. Onun varlığı.
1: Evet, aynen öyle.
0: Yani çünkü dediğin gibi hiçbir başkana bakıyor, sıkıntı. Abdullah Kavukçu ile arasında problem olduğu söyleniyor. İşte Okan Buruk zaten hazırlık maçında bile hemen kırmızı kart görüyor. Oynattığı oyun eleştiriliyor. Takım eksik bazı bölgelerde. Ama Osimhen bütün bunları da kapatabilecek kadar önemli bir oyuncu. Onun da gidişi taraftarı daha kötü yapar.
1: Ya o dokunulmaz. Hani senle konuştuk ya mevcut şartlarda 130 milyon euroluk teklif gelse de Osimhen'i
0: Evet.
1: gönderebilir misin? Mümkün değil.
0: Şu an gönderemezsin.
1: Hani Osimhen'in kaçması gerekir ancak Galatasaray'dan gitmesi için. Galatasaray hani bırak Türk futbol tarihini, dünya futbol tarihine geçecek bir bonservis alsa da hani şu an anlatamazsın.
0: Ya ben bile böyle diyorsam ki ben gözü kapalı kabul etmem lazım ama bu şu an anlatamazsın gerçekten.
1: Anlatamazsın. Büyük yangın olur. Büyük ihtimalle de Dursun Özbek yönetiminin sonu olur.

0: Hilal miydi o takım? 130 milyon
1: bilmiyorum.
0: Euro.
1: Bilmiyorum. Suudi Arabistan'da bana göre her takım aynı.
0: Sonuçta fona bağlayabilirsin.
1: Hepsi bence aynı.
0: Bir anlamda haklısın. Hepsi hani aynı. Al Hilal'di galiba. Dün onların da Ollie Watkins için Aston Villa'ya böyle 45-50 milyon bandında bir teklif yaptı ama kabul edilmediği söylendi. Onlar eğer bir santrfor alırlarsa Osimhen ihtimali de ortadan zayıflar, kalkar gibi. Ya da zayıflar başka bir Arap kulübü devreye girmezse. Ama onlar da hala bir arayış içerisinde. Şimdi Benzema'nın ismi Trabzon'la geçiyor. Nunez olmadı gibi. O da Ali'nin oyuncusu. Orada yine bir domino etkisi.
1: Nunez'de ne oldu?
0: Nunez'de onun
1: bitti diye bakılıyordu.
0: Al-Hilal'den alacaklarıyla alakalı galiba. Kulübüyle anlaşamadı Nunez. Orada vergisel ya da alacakla ilgili okuduğum kadarıyla öyle problemler çözülemedi. Yoksa genel anlaşma tamam gibi okumuştum.
1: Çünkü tabii Kasımpaşa maçında olduğu gün artık bitti, geliyor hafta sonu,
0: pazar günü
1: geliyor diye haberler çok okuduk. Çok net haberler okuduk.
0: Kulübüyle o problemleri çözemediğini okudum. İşte Benzema önerilmiş. Benzema'yı da değerlendiriyormuş Trabzonspor. O da artık 40 yaşına merdiven dayadı. 39.
1: Karim yani Benzema. O da doğru bir şey olmaz. Hareket olmaz.
0: Kantar'ın topuzunu fazla kaçırıyor Trabzon'da. Öyle olursa bilmiyorum, ben de biraz endişelendim. Evet, araya gidelim. 9.20, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: 9.23 saatlerimiz, alternatif piyasalar bölümüne geçiş yaptık. Ali abi, sen bayağıdır bu bölümde sessiz ilerliyorsun. Pek bir şey söylemek istemiyorsun diye.
1: Yok aslında.
0: Arada gir yani.
1: Aslında
0: bir şey
1: şöyle
0: varsa.
1: Benim görüşüm, nacizane görüşüm, Bitcoin'in kuvvetli olduğu yönünde. Çünkü dikkat ederseniz son dönemde belki 64-65 bin dolar barajını aşmakta zorlandı. Oralar hep takıldı. Fakat 60 bine, 61 bine, 60.500'e düştükten sonra çok kısa sürede tekrar eski seviyesine çıkabiliyor. O bence bir gücün ifadesi. Bundan sonra zaten genel olarak yılın sonuna doğru bir yükseliş bekleniyor ve 2027'de de daha iyi bir çıkış bekleniyor. Tabii son bir yıl kabul etmek gerekirse, son bir yılda demeyelim, geçen Kasım'dan beri Bitcoin severler için zor oldu. Ama Bitcoin'in fıtratında bu var. Yani Bitcoin her aset gibi sürekli yükselerek gitmiyor. Arada dalgalanmaları oluyor. Fakat hani Bitcoin'in yapısını, Bitcoin'in özünü ve işte Barış abinin sürekli anlattığı gibi, benim de sonradan öğrendiğim gibi, fiyat para politikasını bilenler için Bitcoin zaten çok ayrı bir noktada ve nereye gidebileceği de o kişiler tarafından öngörülebiliyor. Bu biraz kaçınılmaz gözüküyor. Bu iş kaçınılmaz gözükmekle beraber tabii ki biraz süre işi. Aynı zamanda tabii ki dünyadaki ekonomik, genel ekonomik durum, enflasyon, faiz dengesi, sıcak para dengesiyle alakalı. Artı dünya ne yazık ki zaman zaman savaşlarla, krizlerle de uğraşıyor. Bitcoin'i bunlardan da çok fazla ayıramıyorsun. Bütün bunları düşündüğünde biz hala olumlu olan taraftayız. Arada Barış abiyle konuşuyorum zaten. O da çok farklı düşünmüyor. O yüzden ben sessiz kaldım bu şeyde. Bakalım ilerleyen dönemde göreceğiz nereye gittiğini. Artı bir de Amerika'da Senato'da geçmesi beklenen bir Clarity Act denen bir şey var. Yasa var. Öyle onunla beraber biraz daha net tanımlayacaklar kripto paraları ve Bitcoin'in aset olarak nerede olduğunu, neye tabi olduğunu. İşin özü o. O yasanın özü o. Onun da geçmesi bekleniyor. O geçtikten sonra biraz daha kurumsal yatırımcıların yine Bitcoin'e yatırım yapması, Bitcoin ETF'lerine yatırım yapması bekleniyor. Genel tablo bence olumsuz değil. Ama Bitcoin'e olanlara da Allah sabır versin tabii. Sabırlı olmak gerekiyor. Galatasaray taraftarı gibi düşün. Hani iyi olacak ama biraz sabretmen gerekiyor gibi düşün.
0: Ben de fiyatı vereyim bugünlük. 64.266 dolar o banttaki hareketini sürdürüyor. TL olarak da 3.076.819'da.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: 9.27 saatlerimiz, Galatasaray'dan bahsediyorduk reklamdan önce. Dün Sasha Tavolieri, yine uluslararası transfer habercilerinden biri, Galatasaray'a Christopher Nkunku'yu yazdı. Nkunku da hem tabii center forward'da oynayabilen hem kanatlarda oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Çift forvet de oynar. Ama onun da sakatlıkla ilgili problemleri vardı son dönemde. Bir ara Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Galatasaray'ın hani istediği sol kanat transferi olmazsa mı Nkunku, yoksa center for alternatif olarak düşündüğü isim mi Nkunku? Eğer center for olursa tabii çok farklı bir profil oluyor Nkunku. Böyle net bir center for'dan ziyade bir forvet oluyor Nkunku. İlginç geldi, ilk defa Galatasaray'la adını yan yana gördüm. Bizim muhabirlerden bu yönde bir haber henüz görmüş değilim, ama onu da söyleyeyim. Mora Galatasaray gündemindeki 10 numaralardan biriydi. Dün o da sözleşme imzalamak üzere Roma'ya gelmiş. Artık o transfer de bitti diyebiliriz. Notlarım da o vardı. Bir notta program içerisinde bahsettim. Muziala Galatasaray yine listesinde olduğu iddia edilen bir isim. O da iki maçtır böyle maç oynanırken bayılıyor ve dün maçtan sonra da galiba sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Uzun bir açıklamayı Hüseyin Özkök'te çevirisini atmış. Kolayca tedavi edilebilen nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan ataklar geçiriyormuş. Kısa süreli geçici yokluk atakları diye çevirmiş Hüseyin abi, ama tıptaki karşılığı galiba daha başka bir tıp terimi var. Bir atak geçiriyor kısa süreli. Son zamanlarda Leipzig'e karşı Aydınay maçındaki gibi anlara yol açabiliyor. İlk bakışta korkutucu görünebileceğini biliyorum. Ama benim için şu anda sadece günlük hayatımın bir parçası diyor Muziala. Bu konuda mümkün olan en iyi tıbbi bakımı alıyorum ve çok iyimserim. Bayern'de yakınımdakiler de beni destekliyorlar. Önemli olan bunun ötesinde ek bir sağlık riski olmaması diyor. Enteresan gerçekten. Daha önce yoktu böyle bir şey. Bu yeni dönemle birlikte ortaya çıktı. Dünya Kupası'nda herhangi bir şey görmedik.
1: Yok.
0: Hazırlık döneminde sıcağa bağlandı önce ilk maçtaki. Ama dün de olunca insanlar başka şeylerden hemen şüphelendiler ve Muziala'da çok fazla spekülasyona mal vermeden açıklama yaptı.
1: Evet, doğru yaptı. Son bir sene onun için çok zor geçti hakikaten. Geçen sene Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki ciddi sakatlık, ki çok yükselen bir değerdi dünya futbolunda. Çok da anormal işler yapabiliyordu Bayern'de. Ama o sakatlık onu bayağı bir geriye attı. Bu sezon zaten sonuna doğru geldi. İşte çok da toparlayamadan Dünya Kupası'na gitti. İyi de bir Dünya Kupası geçirmedi. Ama tabi artık yaşıyla beraber sakatlığın da etkilerini biraz daha atlatması ve bu sene çok daha fazla etkili olması bekleniyordu. Fakat bu iki karşılaşmada yaşananlarla beraber tabi insanlar korktu. Hadi ilki çok önemsenmedi. Çünkü dediğin gibi hani sıcağı şey olabilir. Neticede sen yeteri kadar su takviyesi almadıysan, yorgunsan, sıcakta öyle bir durum yaşama şansın var. O yüzden çok önemsemedi. Ben de okuduğumda bayılmıştım, geçtim, ama ikinci kez olunca tabii o zaman herkesin dikkatini çekti. Ve bence doğru şekilde açıklamayı da yaptılar, ama çok da korkulacak bir şey olduğu gözükmüyor. Hı hı. Sonuçta iyi tedavi alıyor. Bir problem yok diyor genel olarak. Kontrol altında diyor ve geçebilir diyor. Demek ki bu da onun testlerinden bir tanesi. Onunla yaşayacak ve belki tedavi olacak, bir daha da görmeyecek. O bakımdan tabii var, yani hayatın içinde var ne yazık ki, sporcu da olsa, gencecik insan da olsa böyle şeyler var. Ama herhalde kariyeri çok etkileyecek bir durum olarak gözükmüyor. Yani Christian Eriksen'in yaşadıklarından sonra, Christian Eriksen'i gördükten sonra Christian Eriksen de döndü oyuna. Ki hani onun durumu ondan sonra hani kalbine yapılan uygulamayla beraber devam etti oynamaya. Ama Musiala'nınki biraz daha farklı. O diyor ki hani bu tedavisi var diyor. O yüzden de hani geçmiş olsun diyelim, ama çok çok büyük bir tehlike, risk yok gibi.
0: Yaz döneminde de hatırla haberler çıkmıştı. Bir trafik kazası geçirdi. Dengeyle ilgili problemi var. Böyle bir sıkıntı var denmişti. Tam ne olduğu da belli değildi o dönem için. Hep dedikodudan işte ibaret de buymuş. Demek ki o problem buymuş.
1: Herhalde bir devre kesiyor gibi gözüküyor.
0: Evet, bir kan akışında galiba bir problem biraz. Ben de okudum. Anlık işte birkaç dakika sürebiliyormuş. Sonra normal hayatına devam ediyor Cemal Musiala. Bir ara tabii hatırla Gomis'in. Buffett'in Gomis de saha içinde.
1: Doğru,
0: o da sıkıntılar yaşıyordu. Çok üst üste denk gelmiyordu tabii Musiala'nınki gibi, ama zaman zaman oluyor böyle rahatsızlıklar. Bu arada Hüseyin abi demişken, o da Dün güzel

0: bir noktaya temas etti. Biz zaman zaman bu kurallarla ilgili, uygulamalarla ilgili futbolda konuşuyoruz. Mesela biz lig olarak bu işte Dünya Kupası'ndaki uygulamaların neredeyse hepsini aldık. Çok da güzel oldu. Çok da iyi bir başlangıç oldu bu konuda. Fakat şeyi almadık. Dün de fark ettiysen top toplayıcı çocuklar bizde hala direkt olarak topları oyunculara veren kişiler. Ama artık uygulama genel dediklerde ve UEFA'da da görüyoruz. O Kuka'nın üzerine topu koyup oyuncuların kendi gidip topları alması. Ve bu sayede de hani o ev sahibi takımın avantajı pek olmuyor. Çünkü kendi takımını hızlı atıyor, rakip takıma yavaş atıyor, atmıyor. O da bir tartışma doğuruyor. Zaman zaman oyuncularla top toplayıcı arasında tartışma çıkıyor ki bizde top toplayıcıların da genlerinde biraz var bu. Hani kendi takımını kayırmak, rakibi
1: Biraz mı?
0: var. Hani bu dayatılıyor da bence kendilerinde de var.
1: Var var.
0: Çocukların kendilerinde de var. Hani illa birini söylemesine de gerek yok. O fanatizmle artık neyse. Onlar kendi de inisiyatif alıyorlar. Bunun önüne geçebilmek için Avrupa'nın da dünyanın da uyguladığı bu uygulamayı kullanabilir Türkiye Futbol Federasyonu. Çok zor bir şey değil. Belki gözlerinden kaçtı, belki çok önemsemediler ama ben de aynı fikirdeyim Hüseyin abiyle. Neden düşünülmüyor bu uygulama ligimizde?
1: Kesinlikle düşünülmesi lazım. Madem en büyük problemlerimizden biri oyun hızı, oyun hızını da ne yazık ki top toplayıcı çocuklarımız biraz şey yaptığı için, yavaşlattığı için burada çok basit bir şekilde bir plastik şey yardımıyla bu problem çözülebilir. Düşünmeleri gerekir. Belki çok önemsemediler başta. Yeterli gördüler. Belki sezonun ilerleyen bölümünde şey olabilir. Ne derler? Gündeme gelebilir
0: Evet,
1: tekrardan.
0: yani çok zor değil. Hani sezon başladıktan sonra da bu uygulamaya geçilebilir. Bunda hani ligin kaderini etkileyecek bir şey yok. Basit bir uygulama. Rahatlıkla bu haftadan itibaren bile yapılabilir diyelim. 9.34 yeni bir konu açmayayım. Bir araya gidelim. Aradan sonra Avrupa'dan da birkaç haber var. Trabzon'dan birkaç haber var. Mesajlar var. Onlarla bitirelim artık.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.37 saatlerimiz. Trabzonspor'da Nunez transferi şu aşamada olumlu sonuçlanmayacak gibi gözüküyor. Benzema ismi gündeme geldi 61 saatin haberine göre. Belli ki bir santrfor transferi yapılacak Trabzonspor'da. Bir de Trabzonspor'u yorumlayan, son dönemde de sosyal medyada önüme düşen Gökhan Erdem, yanılmıyorsam arkadaşımızın ismi, Karakullukçu'yla da programa çıkmış. Onlar şunu da bir zam talebinden bahsetmiş. Yani bunlar Salah'tan da önce belki etmiş olabilir. Sonra zaten etmesi muhtemel.
1: Salah'tan sonra şiddetlenmiş olabilir.
0: Şiddetlenmiş olabilir. Bunlar işte bu tarz yatırımların artçı şokları oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu kaçınılmaz. Bunu yani başkan da tecrübeli bir isim sonuçta tahmin ediyordur. Böyle problemlerde ya da böyle problem ya problemlerle de
1: Problem mi?
0: takımlar baş etmek zorunda. O yatırımı yapıyorsan onu göze alıyorsun demektir. Onarçu'da da böyle bir durum var. Onu da nasıl yönetecek Trabzonspor? Hep birlikte göreceğiz. İlk hafta pek etkili değildi Paul Onarçu. Bu hafta da bakalım ikinci. Gerçi bu hafta dediğim şey yarın
1: Şimdi tabii yani
0: Trabzon'un maçı var.
1: Trabzonspor yarın kritik bir maça
0: Fenerbahçe
1: çıkacak.
0: maçı.
1: Yani Trabzonspor bence pek hazır gözükmüyor. Mesela Avrupa maçları bende şu an bir soru işareti. Trabzonspor açısından her ne kadar rakip çok çok üst düzey olmasa da benim izlediğim Trabzonspor zorlanır gibi gözükmekte. O yüzden Trabzonspor'da da işte bir an önce bu şeylerin tamamlanıp artık Trabzonspor biraz daha sahaya odaklanan bir takım haline gelmeli. Şu an her şey değişti Trabzonspor'da yani. Transfer döneminin başında konuşulanlarla transfer döneminin bitmesine 2 hafta kala konuşulanlar arasında neredeyse 180 derece fark var. Şimdi o beklentiyi önce bir takım özümsemesi lazım. Fatih Tekke'nin özümsemesi lazım. Ama beklenti değişmeyeceği için ona göre de kendilerini ayarlamaları gerekiyor bir an önce. Geçen seneki Trabzonspor ya da bu seneki sezon transfer sezonunun başındaki Trabzonspor lige 6 karşılaşmada milli araya kadar 4 galibiyet işte 2 beraberlikle başlasa harika denirdi. Şimdi 2 kere berabere kaldığında

0: işte bu takım niye puan kaybetti diye değerlendirilecek. İş o noktaya geldi. Çok farklı artık bakış açısı. Ama ona da uyum sağlamak gerekiyor. Hani seninle hep konuşuyoruz ya. Tamam öyleydi ama artık böyle.
1: Tabii.
0: Artık ona göre uyum sağlaması lazım Fatih Tekke'nin de. Hemen takımın o yüzden bir an önce performans vermeye başlaması gerekiyor kısa süre içerisinde. Yoksa lig acımasız. Yani kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. İşte bu hafta konuştuk. Çorum toplama takım dedik. Galatasaray şöyle dedik, böyle dedik. Belki Galatasaray 30'un üzerinde şut çekti ama skor 2-2. Gençler Birliği Metin Diyed'in olmasa kim bilir ne yapardı dedik. İki kere Fenerbahçe'nin üzerine gitti. Maçı kazandı. Beşiktaş en iyi gözüken takım diyoruz. Maçı 1-0 bitti. Ligin en mütevazi kadrosu Eyüp karşısında. Kendi sahasında 35 bin 40 bin seyircinin önünde. O yüzden yani Trabzonspor da bak mesela Kasımpaşa ilk yarıda bir şey oynamıyor gözüküyordu. Yani bir 45-60 yaptı. Puanı kaptı. Trabzon'dan. O yüzden yani Trabzonspor'un bir an önce artık silindirleri açıp oyunu geliştirip o skorları alacak seviyeye gelmesi lazım şart. Yoksa bir anda üst üste yığılacak. Yani lig Avrupa dur ne oluyor? Fatih Tekke bu işte Salah'a getirdiğiniz böyle oldu. Onu açıyı bozdunuz. O yaptı, bu yaptı falan diye böyle tahmin ediyorum ben. Nerelere gidebileceğini. Trabzonspor o dengeyi öyle bir sağlamalı ki sezon boyunca huzuru da bir taraftan bozmaması gerekiyor. Çünkü çok başka bir takımdı Trabzonspor. Çok başka bir takımdı. Şimdi bambaşka bir şey Trabzonspor. Yani o herkesin böyle sempatiyle baktı. Aa bu adamı nereden buldular ya? Bak ne kadar iyi transfer falan dediği takım. Şimdi Salah şampiyon.
1: Zor. Yani geçen yılı da kötü bitiriyordu Fatih Tekke. Az daha kupayı da alamasa çok bu sezon hani başlangıcı daha kötü olabilirdi Fatih Tekke açısından. O kupa Fatih Tekke'nin kredisini biraz yükseltti. Ama ligdeki sonuçlar iyi gelmezse Avrupa'da da Ferencváros eşleşmesinde istediğini bulamazsa Fatih Tekke'nin işi hiç kolay değil. Vallahi bize kalsa yani bize kalsa derken taraftarının düşüncesinden yola çıkarak konuşuyoruz da Fatih Tekke'de, Okan Buruk'ta, İsmail Kartal'da kısa sürede gönderebilirler ya, yani.
0: Olabilir ne yazık ki öyle. Yani burada Türkiye'de futbol takip eden hiç kimse bu senin söylediğine aa ne dedi bu adam demez.
1: Yok, demez.
0: Zaten hani işin kötü tarafı bunu başkası da söylemiyor biliyorsunuz. Orayı da unutmayalım hep beraber. Yani bunu kendi kulüp taraftarları söylüyor. Hı hı. Hani mesela sen rakibinin işte başarılı olmasını istemezsin. Dersin ki bunlar kaosa girsin falan filan. Yani kaosu zaten yaratanlar genelde kendi kulüp taraftarları. Onu da unutmayalım. Oradan çıkıyor bütün olay yani. Bu adam yetersiz. Bu adam bizim seviyemizde değil. Bu adam bu işin ağırlığını kaldıramadığından başlıyor. Ondan sonra geçmiş olsun. Başkasının söylemesine gerek yok.
1: Şu an bir de mesela İtalyano eğer bu istikrarını sürdürebilirse hani bizim böyle yabancılara ihtiyacımız vara bile dönebilir. Mesela yabancıların şampiyonu kazanamadığı noktadan işte böyle çok iyi antrenman yaptıran, önde oynatan, takımın fizik kalitesini yükselten bir yabancıya ihtiyacımız var. Okan Buruk'la işte fizik kalitesi yükselmiyor.
0: Oyuncular gelişmiyor.
1: Gelişmiyor. İsmail Kartal'ın işte reputasyonu yüksek değil. Yıldızları yönetemiyor. Yabancı lazım. Trabzon'da Salah yönetecek bir yabancı falan. Böyle bir anda dört büyüklerin dördü de yabancıya dönerse hiç şaşırmam.
0: Bizde öyle çünkü biliyorsun hemen rüzgara göre.
1: Değişiyor.
0: Çok çabuk değişiyor. Çok çabuk karar değiştiriyoruz.
1: Trabzon demişken dün Gökten Kürpüz'le ilgili bir haber çıktı. O da benim geçen yıldan o sempatik Gençler Birliği takımından beğendiğim isimlerden birisiydi. Ama Fatih Tekke onu hiç düşünmedi. Hannover 96 ilgileniyormuş. Almanya çıkışlı bir oyuncu zaten Gökten'de. Ligden herhangi bir takım istemedi. Büyüklerden herhangi bir takım rotasyon için de belli ki düşünmedi. Ama olabilir miydi? Ne bileyim Beşiktaş'ın rotasyonunda, Galatasaray'ın rotasyonunda.
0: Vallahi
1: hani merkez oyuncusu normalde kanatta da kullandı geçen yıl onu Gençler Birliği.
0: Bence Trabzon'da bile olurdu.
1: İşte Trabzon'da da olabilirdi bilmiyorum. Biz çok maçını izlemedik. Hani o az maçta iyi oynadı ama diğer maçlarda çok mu kötüydü yoktan bilemiyorum. İzlediğim maçlarda ben hep etkileyici buldum. Duran top kullanımı
0: aynen,
1: da iyi.
0: Aynen öyle. Benim de çok beğendiğim bir oyuncuydu izlediğim karşılaşmalarda. Evet belki sezon boyunca performansı takip etmedik ama rotasyonda olabilecek isimlerden biri gibi gözüküyordu. Tercih edilmedi. Normal biraz işte no name olunca bu durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi Trabzonspor'la alakalı olarak Mesela Ferencvaros maçından sonra Başakşehir'le oynuyor Trabzon. Sonra Ferencvaros deplasmanı, Ahmet deplasmanı.
1: Oo.
0: Yani Trabzonspor'un da başlangıcı çok kolay değil.
1: Sonra? Sonrayı da say.
0: Sonra Gençlerbirliği içeride Konya deplasmanı Galatasaray'la milli ara.
1: Hı hı.
0: Yani 6 karşılaşmada hani Konya deplasmanı da zor. Galatasaray maçı zaten zor. Ahmet deplasmanı zor. Başakşehir maçı zor. Yani burada işte az önce söylediklerim biraz teyidi gibi oldu. Hemen bakacaklar. O performans geliyor mu gelmiyor mu? Bu takım ne oluyor ne olmuyor? Ama ne yazık ki ilk olarak Fatih Tekke'ye dönecekler.
1: Hı hı.
0: Yani orada hani takım planlaması o şu bu bir yere kadar konuşulacak, değerlendirilecek. Hemen Fatih Tekke'ye dönecekler. İşte zaten geçen sene de oyun iyi değildi. Öyleydi böyleydi diye. Yani burada Trabzonspor'un kesin skor olarak iyi şey ortaya koyması lazım. Oyun demedim bak.
1: Yani oyunu...
0: Skora ihtiyacı var bu süreçte. Milli araya gidene kadar.
1: Cihan Çanak takımda şimdilik kalan isimlerden bir diğeri. O da herhalde transfer dönemi bittiğinde başka bir takımla
0: kesin
1: devam etmiş olacak. O da acaba sağ kanatta alternatifi...
0: Salah.
1: Yok ben diğer takımlar için, büyükler için de söyleyeyim.
0: Yok ya. Yani...
1: Geldi.
0: Bence bir Anadolu Genç. Takımında oynar.
1: 2005'ti yani.
0: Aynen. Bir Anadolu takımında oynar ama büyük takımlarda alternatif bence biraz şu an zor.
1: Geçen işte sen o ara dışarıda olabilirsin, bir dinleyici Fenerbahçe'deki bütün yerlere göndermek lazım demişti. Hani ben de kimlerle dolduracaksın hani gönderdiğinde. Hani mesela o dinleyiciye sorayım. İrfan Can Kahveci'ye Cihan Çanak'ı tercih eder mi?
0: Etmez.
1: Yani. Peki Trabzon'dan çok keskin bir geçiş olmayacak. Renkler aynı. Barcelona'ya geçiş yapayım. Barcelona'da dün Rodri transferini resmi olarak açıkladı. 60 milyon euro. Bonservis 16,5 milyon euro. Bonus 4 yıllık sözleşme imzalandı. Barcelona'yla Rodri arasında. Yaz döneminin başında Real Madrid transferi konuşuluyordu. Gerçekten de Real Madrid ilgilenmiş. Dün Mourinho'nun açıklamalarından da bunu anlıyoruz. O da klasik tabii ki. Barcelona imza attıktan sonra şunu söylemiş.
0: Birkaç zaten kez... sakattı.
1: İşte gelecek şimdi, o bahane gelecek. Rodri ile bizzat birkaç kez görüştüm. Real Madrid ona önemli bir teklif yaptı. Ama Rodri'nin şüpheleri vardı. Onun bu şüpheleri bende onu transfer etme konusunda şüpheler uyandırdı. Real Madrid iki kere düşen oyuncuları kaldıramayacak kadar büyük bir boyuta sahip diyor o da.
0: Kısmen katılıyorum. Yani Mourinho'nun burada çok bahane ürettiğini düşünmüyorum.
1: Aa, ben tersi.
0: Neden biliyor musun?
1: Neden?
0: Gerçekten de eğer oyuncuyla görüştüğünde aklında hani acaba Barcelona bana teklif yapar mı? Barcelona'ya gitsem daha iyi olur gibi bir fikir varsa zaten oyuncuya pek yürümemek lazım. Çünkü Rodri de şunu diyor. İki tane teklif vardı. Başka bir opsiyonum daha vardı ama benim için her zaman öncelik Barcelona'ydı dedi dün. Tabii bunu kalpten mi söylüyor?
1: İşte, yani onu tam bilemeyiz ama
0: bazen de öyle anlayabilirsin yani. Hani bir teklif yapsın. Bakarsın ki hani ola da bilir ama tam böyle şey değil. İkna olmuş değil. O yaşanmış olabilir. Hani kesin öyledir demiyorum ama bence bir ihtimal var orada. Çok garip bir şey değil Mourinho'nun söylediği. Hani biz seninle ilgileniyoruz. Ondan sonra oyuncuyla konuşuyorsun. Oyuncu da hani tabii Real Madrid sonuçta yani. Kalkıp da direkt olarak hayır üzerine çizmeyecek. Ya da Real Madrid ile Mourinho ile görüşürken Barcelona forması giyip gitmeyecek. O da opsiyonlarını değerlendiriyor. Ama aklında hep bir Barcelona öncelikse anlamış olabilir Mourinho bunu. Yani çok bana uzak bir ihtimal olarak gelmedi. Rodri tabii çok büyük bir oyuncu. Şimdi nasıl olacak Barcelona'nın merkezi?
1: Rodri, Pedri ve Olmo. İşte Fermin Lopez alternatiflerden biri olur. Gavi olur. Frenkie de Jong galiba yine sakat ama o da
0: Rodri'nin şeyi gibi olacak.
1: Rodri'nin
0: değil mi? Merkezde bir ilk alternatif
1: olarak. Alternatif olur. Çok genci var. Casado var. Bernal var. İşte bayağı yine bu altyapıdan çıkardığı çok oyuncu gözüküyor şu an. Ama hani ana Rodri, Pedri, Olmo olur. De Jong, Gavi ve Fermin Lopez de bu merkezin yedeği olur.
0: Yamal, Rafinha.
1: Yamal, Gordon da olabilir.
0: Gordon da olabilir.
1: Rafinha olabilir. İleri uçta şu anda kimse gözükmüyor. Lewandowski gitti, Ferran Torres gitti. Rafinha'yı belki başlangıçta santrforda kullanabilir.
0: Oraya bir Osimhen.
1: Vallahi evet, Barcelona hala Alvarez'i bekliyor belli ki.
0: Alvarez alacak bence.
1: Dün Simeone de daha hazır değil. İnşallah yakın zamanda hazır olur. Bugün maçı var.
0: Malaga maçı için evet.
1: Ama kadroda yok herhalde, açıklamadan anladığım kadarıyla. O olacak gibi bence de. Bu kadar Barcelona'da boş bırakmazdı.
0: Tabii sezon başlıyor.
1: Ferran'ı da göndermezdi. Lewandowski gönderdikten sonra.
0: Şu an Atletico Madrid admini ne yapacak? O transfer gerçekleştiğinde.
1: Vallahi bu kadar iddialı. Ya admin de tabii kendi kafasına göre yapmıyor da. Yönetim ne yapacak yani bu kadar sözden sonra?
0: Tweetleri siler.
1: İşte orada da şey diyecek abi, klasik ya. Olduktan sonra bir şekilde kılıfını uyduruyorsun. İşte Mourinho da uyduruyor.
0: Mourinho uyduruyor mu sence? Sana öyle mi geldi?
1: Öyle abi. Sané'de de oldu. Fenerbahçe alamadıktan sonra muhabirler de dediler, yok çok para gözlü bilmem neydi. Hani alamadıktan sonra bir şekilde taraftarının hoşuna gidecek şeyleri bulursun yani.
0: Ya hiç kimse doğru söylemiyor mu ya?
1: Bilmiyorum abi. Ben güvenmiyorum.
0: Mesela biri de doğru söylemez mi böyle? Olabilir
1: yani. İstemişsin abi mesela, çünkü.
0: Bana senaryo çok garip gelmiyor yani.
1: Mourinho şey diyemez. Çok istedik. Çok önemli bir oyuncuydu. Olmadı. Barcelona ikna etti. Demiyor mesela ama. Demez. İlla böyle bir...
0: Onu demez.
1: Tamam.
0: Onu der mi abi? Onu demez tabii.
1: İşte onu o demez. Zaman kimse doğruyu söylemiyor mu? Söylemiyor o zaman abi kimse.
0: Ama bak tekrar söylüyorum. Hani çok çok uzak bir ihtimal mi ya? Gittin bir teklif yaptın önce. Gerçekten istiyorsun. Ama oyuncu biraz şüpheleri var. Olabilir yani, hani seni tercih etmedi diye bu seni daha küçük bir kulüp yapmaz.
1: Haber bahsettiğin oyuncu Rodri ya. Hani genç bir oyuncu falan olsa ne bileyim. Rodri de artık o şüpheleri de giderirsin yani bir şekilde Rodri'yi transfer edip. Ya çok istiyorsan.
0: Real Madrid olarak o şüpheleri gideremeyeceksen.
1: Real Madrid'sin yani diyorsun. Evet. Bir de Real Madrid'sin yani. Bahsettiğin kulüp Real Madrid. Bilmiyorum ya, ben şey yani o tamamen taraftara...
0: Real Madrid Rodri'yi alsaydı merkezi nasıl olacaktı? Nasıl yapacaktı merkezini?
1: Valla en son maç Valverde, Arda, Bernardo'yu kullandı. Mourinho. Tchouameni var. Bellingham daha var takımda. Herhalde Rodri, Bernardo, Bellingham ya da Rodri, Bernardo, Arda yapardı. Bellingham yedek kulübesinde olurdu diye düşünüyorum.
0: Son üçlü bir daha söyle.
1: Rodri, Bernardo, Arda. Rodri, Bernardo, Bellingham. Olabilir. İşte solda Vinicius, sağda Diomande, ileride Mbappe. Böyle bir kadro oluyor Real Madrid'de. Rodri'yi mi beğenmedin orada? Geri kalanları.
0: Tam böyle uyumlu görmedim.
1: Kadronun geri kalanı herhalde. Rodri
0: beraber,
1: her takım
0: beraber baktığında böyle çok bir şey. Herhalde Bellingham'ı çok kolay kesemez. Bellingham da kendini kestirmez gibi gözüktü Dünya Kupası performansıyla.
1: Ya Arda da azlık döneminde.
0: O da iyiydi ama Bellingham yoktu işte. Onun evet. Ağırlıklı olarak. Bu sene bayağı enteresan olur. Arda için zor bir şey olacak. Bernardo'nun da gelmesiyle beraber. Çünkü belli olmaz yani. Bernardo'yu da o pozisyonda değerlendirebilir Mourinho maça göre. Rekabet daha üst düzey olacak. Sanki Rodri'nin de böyle Barcelona'da tek çapa yanında iki tane ağırlıklı olarak 8 karakterli oyunu biraz daha böyle akışkan bir şey sunuyor. Bana böyle ne zaman 6-8-10 gibi bir düzen söylesen benim biraz suratım ekşiyor ya.
1: Ama Barcelona'dakinde Olmo 10.
0: Ya Olmo 10 da tam böyle 8. 10 mu hani? Tam böyle 10, Rodri 6. 10 mu der misin? Ben bana hep böyle şey gibi geliyor Olmo. Daha böyle nasıl söyleyeyim? Hani merkezdeki işleri de yapabildiği için belki. Evet tabii ki kaleye daha yakın oynuyor ama oradan Olmo'dan ikna almış durumdayım ben. O şeyle, merkezdeki oyunuyla. Bakalım, ben de merak ediyorum tabii bu sene hem Barcelona'yı hem Real Madrid'i nasıl performanslar ortaya koyacaklar. Güzel bir La Liga olur herhalde.
1: Yalnız Real Madrid'in Barcelona hani her ne kadar Rodri transferini çok beğensem de ben hani Gordon, Adeyemi falan farklı geliyor yani Barcelona deyince. Hani Gordon'a da çok büyük yatırım yaptılar. Adeyemi mesela, hiç Barcelona ile Adeyemi yan yana koymam ben. Normalde.
0: Katılıyorum. Adeyemi konusu bende de bir soru işareti ama mutlaka Hansi Flick hocamız
1: bir şey düşünmüştür.
0: Belki o karakterde bir oyuncu olmaması alternatif kadroda.
1: Önder Özen mi sportif direktör? Atletizm seviyesi belli bir şeyin üzerinde
0: ama
1: bir takım
0: işte,
1: istiyor.
0: Farklı profile ihtiyacın var. 11 ilk 11 planın olmasa da farklı bir profile her zaman ihtiyacın var. Yani Adeyemi de enteresan bir adam biliyorsun. Yani saniyeler içerisinde orta sahadan rakip kaleye akabiliyor. Barcelona'da

0: Ya ve Yamal sonrasına baktığında biraz soru işareti vardı kanatlarda Barcelona'nın. Gordon da aslında hem iyi bir kanat oyuncusu ama aynı zamanda biraz asker profili de var Gordon'ın. Yani Gordon öyle pres yapmaktan, geriye yardım etmekten, zaman zaman merkeze içeri girmekten savunma anlamında gocunmayan bir oyuncu. Topla da arası iyi değil. Artı Barcelona'nın da o istediği hani kanat oyuncusunun ceza sahası içerisinde olması, ceza sahası içerisinde koşu yapması, boş koşu yapması onlar da var Gordon'da. Dünya Kupası'nda attığı golü hatırla. Arka direkt atmıştı ya. O golü hatırla. O işleri de iyi yapan bir oyuncu. O yüzden mesela Gordon transferi bence Rashford'a göre iyi bir mantık. Kendi içerisinde iyi bir mantık. Ama ana plan bence hiç değişmeyecek. Yani Rafinha, Yamal planı hiç değişmeyecek. Yamal'a zaten bir şey söylemeye gerek yok ama Rafinha'nın da Barcelona performansı Rafinha standartının çok üzerindeydi.
1: Eşiyle ilgili problemleri çözdüyse, kafasını sahaya verebilecekse Rafinha, yani konuşulan
0: Yani sonra
1: problemler
0: öyle bir problem yok dedi
1: yok
0: biliyorsun.
1: dedi
0: Şey açıklaması geldi. Hayır bizim paramız var.
1: de.
0: Bizim paramız var amca.
1: Peki
0: Gibi
1: diyelim
0: bir
1: dedi.
0: açıklama geldi onlardan. Oradaki şu an temel problem oldu da al verizi alamadın.
1: Kime
0: Beşiktaş
1: gideceksin?
0: Ohu 75 milyon euroya Barcelona'ya satsın. O zaman işler karışır.
1: Valla güzel bir soru. Orada da kimi transfer edersin Barcelona'nın santrforuna?
0: Valla Osimhen direkt gündeme gelir.
1: Gelir. Bizim vaktimiz bitmiş ama biz sonra düşünelim bu konuyu. Bugünlük noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde bağlantı sağlanırsa hattımızda konuğumuz Erhan Alberoğlu olacak. Erhan Alberoğlu ile birlikte dünkü maç ve Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşacağız. Dün Fenerbahçe, temsilcimiz Fenerbahçe, Olympique Lyon'la karşılaştı. Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında sarı lacivertli temsilcimiz sahasında Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Gelecek hafta bu maçın rövanşı oynanacak. Bunun da altını çizelim sevgili dinleyenler. Beşiktaş ve Trabzonspor da Avrupa Ligi'nde playoff maçlar oynayacak. Temsilcilerimize canı yürekten başarılar diliyorum. İlk maçlarını oynayacaklar. Yarın oynanacak maçlar. Trabzonspor'un rakibi iç sahada Ferencvaros. Beşiktaş'ın rakibi iç sahada Zalgiris sevgili dinleyenler. Her iki maç da yarın oynanacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Her iki takımımız da önemli avantajlı skorlar almak istiyor. Ferencvaros Macaristan köklü takımlarından birisi. Trabzonspor yaz transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan birisiydi. Sezon başladı. Sezonun geri kalan haftasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 1-0, Trabzonspor da deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa Trabzonspor maçını ve Beşiktaş Eyüpspor maçını yerinde takip ettim. Beşiktaş'la ilgili bir not sunalım. Beşiktaş son 5 resmi maçında kalesinde gol görmedi. Özellikle de Vincenzo Italiano yönetiminde siyah beyazlı takımda dikkat çeken nokta, top rakipteyken topu kazanma süresi, yani futbol literatürü içerisindeki o pres dediğimiz baskı sonucunda, pres sonucunda topu alma, bir anda topu alma çok çok yüksek. Bunu da söyleyelim. Beşiktaş'ın en önemli noktalarından birisi. Son 5 maçta Beşiktaş kalesinde resmi gol görmedi. Özellikle de bu noktada Nubel'in performansı göz doldurucu. Alexander Nubel bilindiği üzere Bayern Münih'ten transfer edilmişti. Transfer süreci uzun bir süreçti. Bunu söyleyelim. Bu transfer süreci uzun bir süreçti. Net bir şekilde ifade edelim. Alexander Nubel beklenildiğine değdi. Beşiktaş'la ilgili ön plana çıkan özellikler bu şekilde. Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanındaydı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Trabzonspor'da Muhammed Salah oyuna girdikten sonra bir hareket vardı. Kasımpaşa'yı iyi gördüm. Kasımpaşa takımı iyiydi. Süper Lig'de bu sezon düşme korkusu yaşamazlar gibi geliyor. Çünkü Kasımpaşa demek bence Haris Hayredinovic demek. Kasımpaşa'da uzun yıllardır Haris Hayredinovic forma giyiyor. Özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Haris Hayredinovic'in. Trabzonspor maçında da süre buldu. Uzun bir sakatlık süresi vardı Haris Hayredinovic'in. O sakatlık süresini atlattı ve tekrardan geri döndü. Haris Hayredinovic'in dönüşüyle birlikte ikinci bölgede kreatif oyuncuya ihtiyaç vardı. Geçtiğimiz yıl bunun sıkıntısını özellikle de sezonun ilk yarısında Kasımpaşa yaşadı. Ben Haris'in dönüşüyle de birlikte Kasımpaşa'nın daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Yapılan transferler var. Bu sezon düşme korkusu yaşamayacaktır. Trabzonspor'da transferin gözdesi yıldız isim Muhammed Salah ikinci yarıda şans bulmuştu. Ben Muhammed Salah'ın net bir şekilde söyleyeyim. Ferencvaros maçında ilk 11'de oynarsa şaşırmam. İlk 11'de olmasını bekliyorum. Muhammed Salah çok çok önemli ve özel bir oyuncu, dünya yıldızı. Ferencvaros karşısında ilk 11'de oynarsa şaşırmam. Çünkü Kasımpaşa maçında oyuna girdikten sonra bir anda oyunu değiştirdi. Top ayağına geldikten sonra çalımlarını gördük. Köşe vuruşunda arka direkte bir pozisyonu vardı. Arka direğe kaçtı. Yani Muhammed Salah Süper Lig'de çok net iş yapacak gibi duruyor. Gelen mesajlar var. Hemen bu mesajları da kontrol edelim. Salim Bey iyi yayınlar.
Beşiktaş maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı, Beşiktaş ve Trabzonspor maçının kanallarını sormuşlar. Hepsini paylaşacağım. Satılmış saate selamlarımızı gönderelim. Halil Demir de maçların yayınlarını sormuş, hangi kanalda olduğunu kontrol edip bakacağım. Trabzonspor French Varoş maçı A Spor'dan yayınlanacak. Bunu biliyorum. Yayıncısı A Spor. Turkuaz Medya Grubu. Beşiktaş Trabzonspor maçı ise Esport Plus'ta yayınlanacak sevgili dinleyenler. Trabzonspor kontrol ettiğimde düzeltiyorum. Trabzonspor Ferencvaros maçı ATV'den yayınlanıyor. Beşiktaş Zalgiris maçı da şu an için Esport Plus'tan yayınlanıyor. İki maçın da yayıncısı belli. Bunu da aktarmış olalım sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Tüm Radyo Spor çalışanlarına selamlar. Dün Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. Hiç maçta pozisyon yoktu. İsmail Hoca ile olmaz. Fenerbahçe sıkıntı yaşar. Asensio noktasında eleştiriler var. Hüseyin Mecit de eleştirisini dile getirmiş. İyi ki varsın Salim abim. Allah'a emanet ol. Batıkan kardeşime selamlar demiş. Batıkan da selamını aldı. Reşat Baran yazmış. Bana bir eleştirisi var. Abi ne abarttınız ya? Beşiktaş kimle oynadı ki? İşte Türkiye'de futbolun gelişmemesinin temel sebebi bu. Ortada bir şey yokken bu kadar abartmak. Abi 5 maçta gol yemedi yani. Bunu söyledim. Reşat, selamlarımızı iletelim Reşat kardeşimize. Batman Petrolspor'un net bir forvete, bağlantı oyuncusuna ihtiyacı var demiş. Net bir forveti yok demiş. Bağlantı yaparsam Batman'la ilgili sevinirim demiş. İlerleyen günlerde yapalım. Batman Petrolspor'da zaman zaman bağlantılar yaptık geçtiğimiz yıl. Bu sezonda yapalım. İzmir'den Ayhan Bey yazmış. Beşiktaş maçı şifreli kanalda neden demiş. Bu kulüplerle olan politikaya bağlı. Esport Palası'da indirebilirsiniz sevgili dinleyenler. Zaten bizde de reklamları dönüyor diye biliyorum, nasıl üye olmanızla ilgili. Beşiktaş'ın sağ kanat, orta saha oyuncusu yok demiş Halil Demir. Evet, o yönde çalışmalar devam ediyor. Stoper, sağ kanat ve orta saha takviyesi yapılacak. Selamünaleyküm kardeşim, hoş geldin. Sesin iyi maşallah Salim'im. Yorumlarını dinliyorum. Lakin ben bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe için üzüldüm. Fenerbahçe'nin oyun anlamında düzelmesi gerekiyor. Yeni takım, sabır diliyorum. Batıkan'ın da gözlerinden öpüyorum. Saygılar, sevgiler demiş Yunus abi. Saygılar bizden. Selamünaleyküm Salim kardeşim. Erzurumspor transfer yapacak mı? Erzurumspor Mikel Kar

0: Cardozo'yla anlaştı. Dün Ajans Spor'da özel haberini yapmıştık. Cardozo'yla 2 yıllık anlaşma sağlandı. Iwusu geliyor. Auxerre takımından. Şu anda Castillo'nun görüşmeleri devam ediyordu olumlu bir yönde. Fakat Castillo'ya İngiltere'den de teklif varmış. Bundan dolayı biraz sıkıntı oldu. Castillo'da teklif gelince biraz sıkıntı oldu. Oyuncu süre istedi. Bakalım bu Castillo transferi Erzurumspor'da nasıl gerçekleşecek. Selamünaleyküm, Adana'dan Hasan Gezer ben. Salim abi, radyo bozuk gibi geliyor. Adana Seyhan Akkapı'dan selamlar, sevgiler. Hemen iletelim. Adana Seyhan Akkapı mahallesinde radyoda sıkıntı varmış. Teknik ekibe iletiyoruz Batıkan vasıtasıyla. Salim Bey, iyi yayınlar. Dün akşam yayınınıza yazdım. Radyo Spor yayınına yazdım. 1-1 skor verdim. Tekrar söylüyorum, İsmail Kartal olduğu sürece Fenerbahçe 4. bile olamaz demiş. Bence çok peşin hüküm veriyoruz. Benim de eleştirilerim olacak İsmail Hoca'ya. Asensio net oynar. Talisca'dan da 10 numara olmaz. Benim eleştirim bu yönde olur. Dün zaten taraftar baskısı vardı Asensio'nun oyuna girmesiyle ilgili ve ardından Asensio oyuna girdi. Abi iyi yayınlar, İzmir'den Hakan ben. İsmail Kartal'ın herhangi biriyle inatlaşması mı var yoksa başka bir şeyler mi dönüyor? Göz göre göre bu şekilde bir oyun mu? Bu şekilde bir kadroyu son 2 maçtır 3 maçtır yapması, ben buna anlam veremiyorum. Senin yorumun nedir? Az önce de söyledim. Asensio net bir şekilde ilk 11'de oynar. Talisca'dan da 10 numara olmaz. İlettim. Adana ile ilgili mesajlarınızı ilettim. Emrah Bey'e de çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin B planı yok, sistemi yok demiş dinleyenimiz. Birçok mesaj geliyor. Selamlar, ben İzmir'den Şehmuz. Batrakov transferini nasıl değerlendiriyorsun? Batrakov transferi ile ilgili şunu söyleyebilirim. Batrakov noktasında Rusya Ligi yaşanan siyasi olaylardan dolayı kapalı bir lig olduğu için, Avrupa'da Rus takımları mücadele etmediği için kapalı bir ligde oynandı. Oyuncunun yetenekli olduğuna dair bilgiler paylaşıldı. Benim için burada en önemli referans Paris Saint-Germain'e oyuncuyu Luis Campos'un istemesi. Bugün de İstanbul'da olması bekleniyor oyuncunun. Şimdi çok kısa bir aramız var. Araya gidelim. Aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Erhan Alberoğlu bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Erhan Alberoğlu ile birlikte Fenerbahçe'yi konuşacağız. Kendisi Fenerbahçe'nin tüm maçlarını takip ediyor. Transfer gündemini konuşacağız. Bugün planladığımız bağlantılar var. Erhan Alberoğlu bizlerle birlikte olacak. Ardından Koray Geçkel ile birlikte Antalyaspor'un transfer gündemini değerlendireceğiz sevgili dinleyenler. Çağdaş Çavuş bugün planladığımız bağlantılar arasında, Çağdaş Çavuş bizlerle birlikte olacak. Bugün Çarşamba, Çarşamba günleri Reşat Yılmaz'la birlikte bağlantılar yapıyoruz. Bugün Reşat Hoca da bizlerle birlikte olacak. Reşat Hoca ile de soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Yapılan transferleri değerlendireceğiz. Reşat Yılmaz Hoca'ya da sorularınızı iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdiden bekliyorum. Bunu da söyleyeyim. Bugün bu şekilde ilerleyeceğiz. Belki anlık bağlantılarımız olabilir. Değişen bağlantılarımız olabilir. Bunun da altını çizmiş olalım. Bağlantı sağlanmış. Hattımızda konuğumuz Erhan Alberoğlu. Erhan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
2: Hoş bulduk. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Salimciğim? İyi
0: Ben de
2: yayınlar
0: iyiyim,
2: diliyorum.
0: teşekkür ederim. Bir haber var, hemen paylaşmak istiyorum ama öncesinde bu haberi paylaşıp maça dönelim. Ardından yorumunu da bekliyorum bu haberle ilgili.
2: Tabii.
0: Parma Fenerbahçe forması giyen Diego Carlos'a satın alma opsiyonlu kiralık transfer teklifi yaptı. Diego Carlos da Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen bir isim. Fenerbahçe'ye döndüğümüz zaman Fenerbahçe ile ilgili neler söylersin? Karşılaşmayı yakından takip ettin Erhan abi.
2: Öncelikle Diego Carlos'la ilgili bir iki kelime söyleyip maça hemen geçeyim. Diego
0: Tamam.
2: Carlos Fenerbahçe'nin planlamasında olmayan bir oyuncu. Hem kendi yaptığı hal hareketleri hem de kadroda isteğini zamanında verememiş olması oyuncuyu gözden çıkartıyor. Como'da güzel bir sene geçirdi. Como'nun ilgisi vardı. Onların yaptığı bir plan vardı. Bizim dışarıdan okuyabildiğimiz sessizce yıldırma politikasıyla Diego Carlos bonservissiz almak. Ama Fenerbahçe Aziz Yıldırım yönetiminde buna imkan sağlamadı. Oyuncuyu gerekirse son gün fesih ederim dedi. Avrupa'da transfer piyasası kapandıktan sonra fesih ederim. 6 ay top oynayamaz diye bakarak bir yol izledi. Ve sonrasında da parmanın ilgisi, başka kulüpler de var ilgili olan. Burada bir oyuncunun kontratından çıkılacak. İyi de olur. Yabancı sayısı çok fazla Fenerbahçe. Maça gelirsek. Fenerbahçe dün öncelikle tribünün hakkını verelim. Koreografiler olsun, tribündeki coşku olsun, o başlama düdüğüyle birlikte hani çok sorun olan E bloktaki hep boş kalan tribünün iki katı kapasiteyle nasıl üçlü çektiğini, zıplaya zıplaya maçın başlangıcına eşlik ettiğini, maçın devamında da birçok pozisyonda sahaya etki koyduğunu söyleyerek başlayayım. Taraftar harikaydı. Her şey mükemmel başladı. İşte öncesindeki müzikli coşku, Şampiyonlar Ligi müziğinin yine tekrar bir sene sonra Fenerbahçe stadında çalması taraftarı büyüledi. Ve maça geçtik. Fenerbahçe maça başlarken çok beklenmedik bir kadroyla çıktı. Çünkü bugüne kadar Fenerbahçe Talisca ve Asensio ile başlamıştı. Talisca'nın 5 maçta 5 golü vardı. Bu sefer İsmail Kartal Asensio'yu yedek bıraktı. Vedat'ı oyuna attı. Ve bu başlangıç Fenerbahçelileri şaşırttı. Kimi Fenerbahçeliler bunu olumlu buldu, kimi Fenerbahçeliler olumsuz buldu. Ben olumsuz bulanlardanım. Çünkü Fenerbahçe oyunu sadece Greenwood üzerinden kurmaya çalıştı. Özellikle Semedo'nun da harika bir uyum sağladığını, çok iyi bir maç çıkarttığını söyleyelim. Bu ikilinin uyumu üzerinden bir şeyler yapmaya çalıştı. İlk 30 dakika rakibe basan, onu hapseden bir oyun sergiledi. Fakat maçın 30. dakikasından sonra takım düşmeye başladı. O düşen takımla birlikte Lyon'un golü geldi. Lyon'un çok iyi top çevirdiğini söyleyelim. Tolisso olsun, Fofana olsun etkiliydi. Openda var forvetinde. Yani çok önemli isimler var. Ama Fenerbahçe'de onlar kadar iyi, onlardan daha da iyi olabilir. Hatta Fonseca Fenerbahçe'nin turun favorisi olduğunu söylediğini hatırlatayım maç sonunda özellikle. Fenerbahçe o çöküşle golü yedi. Bu yenen gol tribünlerdeki umudu azalttı. Oynanan oyundan memnuniyetsizlik de olmaya başladı. Çünkü Fenerbahçe son zamanlarda yani Graz maçı, Gornik maçı özellikle deplasmandaki maçta topu rakibe fazlaca veriyor. Bu topu rakibe fazlaca vermesi taraftarı umutsuzlandırıyor. Bu umutsuzluk da işte güvensizliği getiriyor. İsmail Kartal sorgulanmaya başladı. Özellikle maçın ikinci yarısında. İkinci yarıya geçersek hani bana Inter'de Alex'in bir çalımlar yapıp ortaladığı bir pozisyon vardı. Çalımlar yapıp ortaladı ve David harika bir gol atmıştı. O şekilde Greenwood ceza sahası içine girdi ve topu ampul gibi tavana astı denir ya. Öyle bir şutla bütün umutları yeniden yeşertti. Ama Fenerbahçe ondan sonra da etki gösteremedi. Yani yine Lyon daha etkiliydi. Lyon'un direkten dönen topu var. Fenerbahçe'nin direkten dönen topu var. Özellikle gördük ki Dorge Lesnen'in oyuna girdikten sonra ön alan baskısı anlamında çok şeyler vaat ediyor. Kerem de dün çok iyi baskı yaptı. Ama şimdi Vedat Talisca olduğunda ön alan baskısını yapmanız biraz azalıyor. Hani şimdi Asensio olsa da bu böyle tabii ki. Buna katılıyorum ama Fenerbahçe'nin hani burada ön alan baskısını çok iyi kurması ve maçın geneline yayması gerekiyor. Tabii ki pasif dinlenmeler olacaktır. Hani Kerem için yine devam edeyim. Kerem bence maçın iyilerindendi. Çok iyi baskı yaptı. Semedo çok iyiydi. Archie Brown eleştiriliyor ama solda alternatifsiz Levent Mercan'ın hafif böyle hani şimdi öyle bir sürece girdi ki Fenerbahçe biraz fazla oynatılsa oyuncular sakatlanacaklar. Salim. O sebeple bazı rotasyonlar da zorunlu oluyor ama ben Archie'yi de olumlu buldum. Lukaku oyuna girdi. Bir şutu var bloklandı savunma tarafından. Belki o çok etkili bir şut olacaktı. Yani turu ikinci maça bıraktı Fenerbahçe. Buradan en azından bir galibiyet gerekiyordu. İkinci maçta Lyon'u orada yenmek, elemek zor ama başarılmayacak bir şey değil. Hani başarmaya çok uzak mı Fenerbahçe? Hayır yok. Tur tamamen %50'de. Ama dün bütünüyle bakarsak Fenerbahçe'nin İsmail Kartal üzerinde bir baskı olduğunu görebiliriz. Özellikle İsmail Hoca'nın artık 60'ta oyuncu değiştireceği, 60'tan sonra oyuncu değiştireceği, Asensio'nun oyuna gireceği belliydi.

0: Asensio Fenerbahçe tribünlerinin sevgilisi. Geçtiğimiz sezonda takıma umut veren tek oyuncuydu. Hatta o oyuna girdiğinde alkış kıyamet kopuyordu sakatlık sonrası. Şimdi dün de öyle oldu. Asensio girsin diye bütün tribün bağırdı. Bu hocanın otoritesini zayıflatan bir şey. Seyirci oyuna aldı gibi hissettirdi. Ondan sonra Asensio girdikten sonra bu sefer Lukaku diye bağırdılar. Bunun takıma olumsuz etkisi var. Bunu söyleyeyim. O sebeple İsmail Kartal'ın biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bugün çıkan, dün aslında akşam maç sonrasında çıkan Al Cezire takımının Talişka ile ilgilendiği iddiaları var. Hani bu Fenerbahçe'nin hayrına mı olur, zararına mı olur bilemiyorum. Talişka formda ama dünkü gördüğümüz Talişka sürekli hani çabuk yere düşen, çelimsiz oyunuyla Talişka aslında soru işareti bırakmıyor da değil. Fakat Fenerbahçe'nin kadrosunda olması Fenerbahçe'ye zarar vermez. Ama oradaki sorun da işte yedekte kaldığında ne olacak? Tüm bunları üst üste koyduğumuzda iyi bir maç geçti Fenerbahçe adına. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet daha önemliydi. Oraya kalmak daha önemli tabii ki. Ama berabere kalıp tur umutlarını Fransa'ya taşıdı.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Erhan Alberoğlu. Erhan abi, transfer gelişmelerini aktaralım. Önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor takımlarda. Evet. Fenerbahçe'de de transferde gelişmeler yaşanması bekleniyor. Özellikle de ayrılacak oyuncularla alakalı var mı bir gelişme?
0: Ya, ayrılacak oyuncularla ilgili var gelişmeler. Mesela işte Diego Carlos Azevedo, sen söyledin. Fenerbahçe'nin Bartu'yla ilgili bir ayrılık olabilir. Bartu gerçekten istenen bir oyuncu ama orta saha rotasyonunda nasıl bir ekleme yapılacak Fenerbahçe'de? Çünkü oraya Guendouzi ve Kante'nin yanına İsmail aslında yetersiz süre gittikten sonra Bartu'nun ayrılışı da sıkıntı olabilir. Stoper konusunda Fenerbahçe'nin Adil Demirbağ ilgisi var. Oyuncunun bonservisinin düşük olması, oyuncunun yedek yani rotasyonda kullanılacakken sıkıntı çıkarmayacak olması en önemli etkenlerden biri. Ümit Akdağ'la ilgili istenen Alanyaspor'un 10 milyon euroluk bonservis bedeli istemesi, burada bir değişiklik olmadı. Alanyaspor o parayı istiyor. Çünkü Anadolu kulüpleri bu yabancı kuralının farkında. Ve bunu kendi lehlerine çeviriyorlar. Takas, Nimovic takasıyla birlikte Konyaspor'lu oyuncunun Adil'in Fenerbahçe'ye gelmesi yani yakın gözüküyor. Çok da bir süre kalmadı yani 10 günlük 12 günlük bir transfer süreci var. Bu transferin ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin 23 yaş altı bir sol bek ve orta saha alma ihtimali de var. Yani aslında gereksinimler oluşuyor. Dün Sayın Olset'in de bu yönde çalışmalar devam ediyor dedi. Adil sorusuna da bu şekilde yaklaştı savunma anlamında. Ama Fenerbahçe'nin dün oluşan çelişkilerden bir durumu da İsmail Kartal'ın erteleme istiyoruz demesi ve ardından Oğuz Çetin'in çıkıp bunu düzeltip erteleme istemiyoruz demesiydi. Orada bir iletişim sıkıntısı var sanki. Yani bir kargaşa var orada. Bunun da hani gözler önüne geldiğini görüyoruz. Evet. Nasıl sonuçlanacak, nasıl devam edecek bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin önünde salim çok önemli maçlar var. Konyaspor, Lyon, Samsunspor ve Beşiktaş. Yani bu ateş çemberinden İsmail Kartal'ın ancak seri galibiyetlerle çıkması durumunda rahatlayacağını söyleyebilirim. Çünkü Gençler Birliği maçı çok büyük yara verdi.
1: Yani Gençler Birliği maçında Fenerbahçe ile ilgili maç öncesinde birçok arkadaşımız Fenerbahçe'nin farklı kazanacağını söylemişti. Fakat evet, öne geçtiği mücadeleyi kaybetti.
0: Yani şimdi orada Salim beklenti şuydu. Fenerbahçe'nin zaten zor fikstüre girdiğini hepimiz biliyoruz. Bu zor fikstür içerisinde Gençler Birliği maçını rahat alıp Olimpik Lyon maçlarından en iyi elde edip hani geri kalan fikstürde de lig takımlar puan kaybedecek tabii. Puan kaybı olursa tolerasyonu olabilir diye düşünüyordu. Ama Gençler Birliği maçında beklenmedik puan kaybı. Şimdi Lyon'da o çok göze hoş gelmeyen oyun ilk 30 dakika haricinde bundan sonrası olabilecek bir kayıp da olayı ciddi böyle sarsılma noktalarına götürüyor. Zaten İsmail Kartal'ın gelişiyle ilgili bazı Fenerbahçe taraftarlarının yönetimin kararlarıyla ilgili sorgulama yaptığını biliyoruz. Hani Aykut Kocaman teknik direktör olacaktı. Son 24 saatte İsmail Kartal olunca bir yandan da bunu daha evvel bahsetmiştim. İnsanların aklında İsmail Kartal'ın ilk başarısızlığında hani Aykut Kocaman gelseydi böyle olmazdı fikri.